0: Piyasada 47 lira 40 kuruştan işlem görüyor.
1: Dolar geçen hafta 46.50 olarak işlem görüyordu. Bugün geldik 47.
0: Daha önce görmüş müydü 47 lirayı?
1: Yok, görmedi. 46.90'a kadar geliyordu. Ondan sonra aşağıya doğru bir iniş yapıyordu.
2: İran-ABD arasındaki karşılıklı saldırılarla ilgili olarak İngiliz Financial Times gazetesinde dikkat çeken bir yorum var. Gazete, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alabilmek için kumar oynadığı görüşünde. Çatışmaların kontrolden çıkma riski olduğu da vurgulandı haberde.
3: Tahran, Hürmüz Boğazı konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile yüksek riskli bir kumar oynuyor. Geri adım atan ilk tarafın Trump olacağını umuyor. İngiliz Financial Times gazetesi, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan son saldırıları kumara benzetti. Gazete, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Amerika Birleşik Devletleri'ni geri adım attırmaya çalıştığını yazdı. İran'ın bu hamlesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne Hürmüz'ün kontrolünün kendisinde olduğunu kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi. Gazeteye konuşan Chatham House Orta Doğu Direktörü Sanem Bekil, kumar oynuyorlar. Amaçları varlıklarını korumak ve sahip oldukları nüfuz algısının aşınmasını önlemek. Hayatta kalmak için bunu yapmak zorunda olduklarını düşünüyorlar dedi. İran'ın düşük yoğunluklu çatışmayı göğüsleyerek Amerika Birleşik Devletleri'ni yıpratmayı umduğu vurgulandı. Ancak bu durumun bir çıkmaza sürüklendiğinin altı çizildi. Çatışmaların kontrolden çıkma riski bulunduğuna işaret edildi. Ancak İran'da yeni rejimin risk almaktan kaçınmadığına dikkat çekildi. Sanem Bekin, bu varlığını sürdürme mücadelesi veren yeni bir rejim. Ali Hamaney oldukça kendinden emindi. Gücünü pekiştirmiş ve dengeli bir duruş sergilemişti. Bu kişilerse henüz sınanmadı yorumunda bulundu.
2: Avrupa ülkeleri Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu zirvesi için bir araya geldi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. 9 Avrupa ülkesi antibalistik füze koalisyonu kurduklarını duyurdu. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
4: Bu Gönüllüler Koalisyonu, daha doğrusu Ukrayna'nın müttefikleri olarak adlandırabileceğim bu ülkeler zaten bir koalisyondular. Bu koalisyon içinden bir koalisyon daha çıktı Paris'te. Paris'teki toplantının ana hedefi Ukrayna'ya desteği, dayanışmayı bir kez daha yenilemekte. Hatta daha da arttırarak, daha da yoğunlaştırarak ki Fransa Ukrayna'ya yeni silahlar vereceği, hatta bu silahların üretimi için lisanslar vereceği vaadinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ağzından Paris'teki toplantının sonunda. Fakat şöyle bir şey de var. Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan diyaloğa destek mesajı çıktı. Biraz önce yayınlanan, zirve sonunda yayınlanan ortak deklarasyon metninde. Doğrudan diyaloğa desteğin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın aktif katılımıyla olması şartıyla ibaresi de yer alıyor bu ortak deklarasyonda. Ardından her türlü barış müzakeresinin Ukrayna'nın mutlaka tam ve doğrudan ve daimi katılımıyla gerçekleşebileceği belirtiliyor. Avrupa'nın güvenliği ve çıkarları ile ilgili bütün anlaşmaların içine de Avrupalıların mutlaka müzakerelere katılması gerektiği belirtiliyor. Bu konularla ilgili, yani misyonların ne olacağı ile ilgili teknik detaylar belli değil. Fakat zirve sonunda düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önümüzdeki günlerde, haftalarda bu gönüllüler koalisyonundan kimi ülkelerin Ukrayna'ya komşu bazı ülkelerde ortak askeri manevralara başlayacaklarını bildirdi. Bu da yeni bir unsur. Dolayısıyla buradaki yeni Gönüllüler Koalisyonu toplantısından oldukça yeni unsurlar çıktı. Bir de antibalistik füzelere karşı yeni bir koalisyon daha var. Bu Gönüllüler Koalisyonu içinden 9 ülke, ki bunlar en önemli ülkeleri Avrupa'nın, füzelere karşı antibalistik bir sistem üzerinde ortak çalışma kararı aldılar.
2: Hükümet imalat sanayi için 2 yeni finans paketini devreye aldı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni finans paketinin ayrıntılarını anlattı.
5: yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi kabine üyeleri o gece yaşadıklarını anlattılar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla o dönem Çalışma Bakanı olan Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına bakalım.
6: Çocuklarımla vedalaştım, abdest aldım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını bu sözlerle anlattı. O dönem İzmir Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptığını anlatan Uraloğlu, o gece 29 iş makinesini askeri birliklerin önüne yerleştirdiklerini ve kritik bir adım attıklarını kaydetti.
7: Bu sadece bir darbe karşıtı direniş değil, inancın teknolojiyi, azmin kudreti, ruhun maddeyi yendiği bir destandır. O gece yazılan destan, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da yazılan destanların 21. yüzyıldaki devamıdır.
6: Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu o dönem Çalışma Bakanı'ydı. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.
8: Biz Çankaya Köşkü'nde bir strateji üretmiştik. Yani Ankara ile ilgili. Meclis açılacak. TRT adımı atılacak. Genelkurmay'la ilgili adım atılacak. Ve sonra da bir zaman dilimi sonra da Kahraman Karazan'ı keşfettik. O gece sağda olan, sokakta olan veya bu işin mücadelesi eden herkes açısından zor bir geceydi.
6: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay o gece Sakarya'daydı.
9: Türk İş 1 milyon işçisinden bu darbenin sonuna kadar karşısında.
6: Atalay o gece Türk İş üyelerine darbeye direnmek için sokağa çıkın çağrısı yapan isimler arasındaydı.
9: Herkes bayraklar elinde sabaha kadar ya burada ya valinin önünde olacak.
2: İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü nedeniyle şehit aileleri ve gazilerle yemek programında bir araya geldi. Gül, dosta düşmana Türkiye'de elini kolunu sallayarak darbe olmayacağını gösterdik dedi.
10: Her yıl dönümünde aslında aynı duyguları tekrardan yaşıyoruz. 10 yıl geçti üzerinde. O dönem içerisinde milletimizin tamamına yakını, farklılıklarını bir tarafa bırakarak aslında milli iradenin yanında oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baktığımızda meclisimiz bombalanırken içerisinde her partiden, her siyasi partiden milletvekilimizin orada direndiğini gördük. Sokakta birbirine benzemeyen, birbiri gibi düşünmeyen, birbiri gibi giyinmeyen ama hepsinin bu darbecilere karşı durduğunu gördük. Biliyorsunuz her 10 yılda bir darbe olması artık rutin ve sıradan bir meseleydi. Hamdolsun 15 Temmuz'da başta sizlerin yakınlarının gayretiyle, milletimizin desteğiyle artık dosta düşmana şunu gösterdik. Türkiye'de elini kolunu sallayarak darbe olmayacağını göstermiş olduk.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Fethullahçı terör örgütüne yeni bir operasyon düzenlendi. Ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
7: 15 Temmuz öncesi 81 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyonu Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ortak açıklamayla duyurdu.
11: Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ-PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir. 81 ilimizde örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır.
7: İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde başlatılan operasyonda örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amaçlanıyor.
12: Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır.
7: FETÖ-PDY'ye yönelik operasyon 81 il Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülüyor. Operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştiriliyor.
2: 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar anılıyor. Profesör Doktor İlhan Varank İstanbul'da kabri başında anıldı. Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın ağabeyi 15 Temmuz şehidi Profesör Doktor İlhan Varank ve tüm şehitler için Fatih'teki Şehzadebaşı Camii'nde anma programı düzenlendi. İlhan Varank'ın kabri ziyaret edildi, tüm şehitler için de dualar okundu. Mustafa Varank üzerinden 10 yıl geçse de darbe girişimini yaşandığı gecenin hafızalardaki tazeliğini koruduğunu söyledi. Programa siyaset, iş, sanat ve spor dünyasından da çok sayıda isim katıldı. Dış gelişmelerle devam edelim. Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor. İsrail Gazze kentinde önceden uyarı yaparak bir bölgeyi hedef aldı. Saldırı anı kameralara yansıdı.
3: Patlamanın etkisiyle etraf dumanla kaplandı. Çevredekiler panik halinde kaçmaya başladı. Görüntüler Gazze'den. İsrail ordusu önceden boşaltılması yönünde uyarı yaptığı bir bölgeyi böyle hedef aldı. Saldırı anı kameralara yansıdı. İsrail ordusu bölgenin Hamas tarafından silah üretim merkezi olarak kullanıldığını iddia etti. Saldırının ardından oluşan yıkım da görüntülendi.
13: Komşularımızın bir demirci atölyesi vardı. Orası vuruldu. Bize bölgeyi tahliye etmemizi söylediler. Biz de onlar bölgeyi vurmadan önce çocuklarımızı tahliye ettik. Bölgedeki yıkımı görebilirsiniz.
3: Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı da 1000'i aştı. İsrail, Gazze'de kontrolü altındaki toprakları da %70'e çıkardı. Gazze'ye yönelik gıda yardımları da hala yetersiz. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 5 aileden biri günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor.
2: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir eğlence mekanında çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi de yaralandı. İşletmenin yangına karşı gerekli tedbirleri almadığı, acil çıkış kapılarının da raflarla kapatıldığı iddiaları var.
3: Alevler saniyeler içinde ortalığı kapladı. Onlarca kişi yaşamını yitirdi. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'ta. Tayland son yılların en ölümcül yangınlarından biriyle sarsıldı. Bangkok'ta bir eğlence mekanında çıkan yangında onlarca kişi yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Ancak ilk değerlendirmeler yangının tavandaki bir klima ünitesinde meydana gelen kısa devreden kaynaklanmış olabileceğine işaret ediyor. Bangkok valisi yangının çok hızlı yayıldığını ve tavana ulaştığını söyledi. Ölümlerin başlıca nedeninin yüksek ihtimalle duman kaynaklı olduğunu belirtti. Tayland Emniyeti yaşamını yitirenlerin pek çoğunun işletmenin tuvaletinde bulunduğunu duyurdu. Yangın çıktığında büyük panik yaşandığı ve elektriklerin de olmadığı kaydedildi. Polis acil çıkış kapılarının kullanılabilir durumda olup olmadığını araştırıyor. Emniyet yetkinleri yapılan ilk incelemede acil çıkış kapılarından birinin rafla kapatıldığını ve bu nedenle aynı anda yalnızca bir kişinin geçebildiğini belirtti. Yangın sonrası izdiham yaşandığı, duman nedeniyle pek çok kişinin tuvaletlerde ya da mekanın arka bölümlerinde mahsur kaldığı belirtiliyor. Bir başka üzerinde durulan konuysa işletmenin elektrik tesisatı. Binanın 50 yıllık olduğu ve dekorasyon malzemelerinin de yangının büyümesine yol açmış olabileceği düşünülüyor. Tayland'da özellikle barlar ve gece kulüplerindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları uzun süredir tartışma konusu. Ülkede 2022 yılında Chonburi eyaletindeki Mountain Bay gece kulübünde çıkan yangında da 25 kişi hayatını kaybetmişti.
2: Venezuela'da 4000'den fazla can kaybına yol açan depremler karşısında Türkiye'den yardımlar sürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin yurda dönüşü için ülkeye giden 2 askeri kargo uçağı Venezuela'ya beraberinde 30 tonu aşkın insani yardım taşıdı. Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ve Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Hill yardımları havalimanında teslim aldı. Venezuelalı bakan Türk halkına da teşekkürlerini sundu.
6: Türkiye 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde ikiz deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Venezuela'ya yardım elini uzatmayı sürdürüyor. 24 Haziran'daki depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerini seferber eden Türkiye'nin 30 tonluk insani yardım malzemesi başkent Caracas'a ulaştı. Yardım malzemesi doldurulan 2 askeri kargo uçağı Simon Bolivar Havalimanı'nda Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ile Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Hill tarafından karşılandı. Büyükelçi Karamanoğlu burada yaptığı konuşmada Türkiye'de 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Venezuela'nın arama kurtarma ekipleri gönderdiğini anımsattı. Venezuela'daki depremlerin ardından Türk kurumlarının da büyük bir gayret gösterdiğini belirtti.
14: Silahlı kuvvetleri insani yardım tugayına, APAT personeline, UMKE personeline ve Türk Kızılay'ı personeline çok teşekkür ediyorum. Hakikaten burada büyük bir cesaret ve özveriyle Venezuelalı dostlarımızın yanında olduğumuzu gösterdiler. Bugün itibariyle bu görevleri tamamlandı. Ülkemize yolcu ediyoruz. Bunu yaparken de ekiplerimizi götürmeye gelen iki uçağımız yaklaşık 30 ton insani yardım getirdiler. AFAD'ın 275 tane büyük çadırkent kurmak üzere ayrıca 7 tona yakın da tıbbi malzeme ve ilaç getirildi.
6: Venezuelalı bakan da Türk halkına teşekkür etti.
15: Türkiye her zaman olduğu gibi felaketin ilk anından itibaren yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri oldu.
6: Venezuelalı bakan Hill, Türk ekiplerine Venezuela kahramanları nişanı takdim edildiğini hatırlattı. Minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz diye konuştu.
2: Bangladeş'te etkili olan şiddetli yağışlar sele ve su baskınlarına yol açtı. En az 54 kişi hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla kişinin de yağışlardan etkilendiği belirtiliyor.
3: Şiddetli yağış toprak kaymalarına yol açtı. İnsanlar ağaçlara tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. Yollar, evler su altında kaldı. Onlarca kişi yaşamını yitirdi. Görüntüler Güney Asya ülkesi Bangladeş'ten. Şiddetli muson yağmurları Bangladeş'te hayatı adeta felç etti. Başkent Dhaka dahil ülkenin geniş kesiminde binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Can kayıplarının yarısından fazlası Arakanlı Müslüman mültecilere de ev sahipliği yapan Cox Bazar bölgesinde meydana geldi. Yetkililer şiddetli yağışlardan etkilenenlerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar için devlet tarafından oluşturulan binden fazla geçici barınma merkezi açıldı. Yetkililer ve gönüllüler afet sedilere destek olmaya yönelik çalışmaları sürdürüyor. Ancak özellikle dağlı kesimlerdeki birçok yerleşim yerine yeterli yardımın ulaştırılamadığı belirtiliyor. Doğal afetlere sıkça maruz kalan Bangladeş'te Temmuz'da Eylül ayları arasındaki muson mevsiminde yoğun yağışlar etkili oluyor. Bu yağışlar alçak kesimlerde ciddi sellere, dağlık bölgelerde ise heyelanlara yol açıyor.
2: Çin'in Hebei eyaletinde etkili olan yoğun yağış sele yol açtı. Araçların selde sürüklenme anları da kameralara yansıdı. Görüntüler Chengde kentinden. Çok sayıda aracın selde sürüklendiği anlar böyle kaydedildi. Çin'de geçen haftada Bavi tayfunu ülkenin doğu kıyılarında sele yol açmıştı. Tayfunun etkili olduğu yerler arasında Hebei eyaleti de vardı. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, Amasya'daki 5. Anajet Üst Komutanlığı'nda yürütülen çalışmalarda ilk kez Roketsan'ın geliştirdiği Jet-230 füzesiyle atış gerçekleştirdi. Uçak atış testi için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak Merzifon'daki 5. Anajet Üst Komutanlığı'na ulaştı. Yapılan hazırlıkların ardından iki süpersonik füzeyle havalanan uçak, denizdeki hedefi 120 kilometre üzerindeki menzilden tam isabetle vurdu. Şarkıcı Haluk Levent gözaltında, deprem sonrası yardımlarla öne çıkan Ahbap Derneği'nde toplanan bağış paralarının amacı dışında kullanıldığı iddiası var. Soruşturmada Haluk Levent dışında dernekten başka isimler de gözaltına alındı. 22 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
16: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
17: Depremzedeler için inşa edileceği belirtilen konutların tamamlanmadığı, bağışların suistimal edildiği öne sürüldü. Savcılık dosyasında Haluk Levent'in yurt dışına kaçış girişimi iddialarına da yer verdi. Levent'in 17 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konserin iptal edilmesi kuşkulu bulundu. Ünlü şarkıcı Almanya'ya gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini öğrendi. Rotasını İzmir'e çevirdi, Bursa'da gözaltına alındı. Deniz yoluyla yurt dışına firar etmeyi planladığı ileri sürüldü. İş insanı Hüseyin Başaran da bir şikayette bulundu. İddiaya göre kimsesiz kız öğrencilerine yurt yapmak için Başaran kendisine ait 22 tapuyu Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devretti. Levent bunun karşılığında 800 milyon lirayı Avrupa Birliği ve ABD'den gelecek fonlarla ödeyeceğini söyledi. Ancak Yeliz Kaya bir gün sonra tapuları başka birinin üzerine geçirdi. Şüphelilerden avukat Ece Güner vekalet aldığı yönündeki suçlamaları reddetti. Levent'in hayati bir mesele diyerek kendisinden 70 milyon liranın üzerinde borç aldığını, bu parayı yakın zamanda ödeyeceğini söylemesine rağmen bir yıl sonra ödeme yaptığını anlattı. Yeliz Kaya'nın banka hesaplarına Haluk Levent'in yönettiği, Kaya'nın dernekte bir görevi bulunmamasına rağmen 100 adet tapu alım satımı gerçekleştirdiği kaydedildi. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı da belirtildi.
18: Konser yapsak, onun geliriyle bir okul daha yapsak dediler.
17: Dosyada bazı zanlıların farklı belediyelerin etkinliklerinde ihale usulsüzlüğüne karıştığı anlatıldı. Haluk Levent bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi. Yakın zamanda herkesi şaşırtacak bir açıklama yapacağını söyledi. Kişisel borç ilişkilerimde APAP tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor dedi.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının talepleri doğrultusunda yabancı plakalı araçların Türkiye'de kullanımına yönelik yeni düzenleme yapıldığını açıkladı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Çiftçi, yabancı plakalı araçların kullanımına ilişkin esasları vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde netleştirdik dedi. Ve buna göre izin hak sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla yurt dışında yerleşik eş, anne, baba, büyük anne, büyük baba ile çocukları ve torunları izin hak sahibi araçta bulunmasa da aracı kullanabilecek. İzin hak sahibinin araçta bulunması halinde ise yurt dışında yerleşik diğer kişiler de akraba şartı aranmaksızın aracı kullanma hakkına sahip olacaklar. Ayrıca acil durumlarda ve bu durum süresince araç sahibinin araçta bulunması şartıyla Türkiye'de yaşayan eş, alt soy ve üst soydan kişiler tarafından aracın kullanılması halinde ise cezai işlem yapılmayacak. Liselere geçiş sisteminde sınavla öğrenci alacak okullar için tercih maratonu başladı. Peki 27 Temmuz'a kadar sürecek tercih döneminde öğrenciler nelere dikkat etmeli ve doğru tercih listesi nasıl oluşturulmalı? Öğrenciler ve veliler hangi hatalardan kaçınmalılar? Bu soruların ve daha fazlasının yanıtı da haberimizde.
19: Sınavda elde edilen başarı puanları ve yüzdelik dilimleri ortaya çıkarttı. Bundan sonra doğru tercih için emek harcamak gerekiyor. Onun için de çok heyecanlanmamak ve çok hızlı hareket etmemek açıkçası gerekiyor.
20: Liselere geçiş sisteminde sınavlı öğrenci alan okullar için tercih maratonu başladı.
19: Bu seneyle geçen seneyi kıyaslayarak bir tercih yapmak gerekiyor. Yani ben bu sene elde etmiş olduğum başarı sırasıyla geçen sene oluşan yüzdelik dilime bakarak karar veriyorsunuz. Bu noktada da iki sene arasında büyük bir farklılığın olmaması gerekir.
21: Peki fen lisesi düşünüyor musun?
20: Tercih yapılırken öncelikle yüzdelik dilime dikkat edilmesi gerekiyor.
19: Yerleşmek istiyorsak bu 10 tercihimizin içinde mutlaka kendi başarı sıramızdan, kendi yüzdelik dilimizden gerilerde kapanmasını beklediğimiz okullara mutlaka yer vermek durumundayız.
20: Sadece yüzdelik dilime göre tercih yapılmamalı.
19: Masa başında ve bilgisayar başında harcadıkları zaman kadar mümkünse gidip tercih etmeyi düşündükleri okulları da yerinde ziyaret etmeleri, oradaki müdürle görüşmeleri, TÜBİTAK projeleri, Erasmus projeleri, yurt dışı değişim programları, bunlar hakkında fikir sahibi olmaları önemli.
20: Bu yıl derece yapan öğrencilerin ise daha dikkatli olması gerekiyor.
19: Kontenjanlarda yaklaşık böyle bir 3500 kişilik azalma olduğunu görüyoruz. Merkezi sınav ile öğrenci alan devlet okullarının kontenjanlarında gözde bir takım okullar, Galatasaray Lisesi gibi, İstanbul Erkek Lisesi gibi, Kavadaş Erkek Lisesi gibi liselerin kontenjanlarında azalmalar olduğunu görüyoruz. Bu ne demektir? Özellikle başarısı yüksek olan öğrencilerin tercihlerinde birazcık daha temkinli davranmaları gerekecek demektir.
20: Tercih süreci 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak.
2: İstanbul'da yaşanan iki farklı trafik kazası araç içi kameralara yansıdı. Kazalarda 7 kişi yaralandı. Eyüp Sultan'daki kazada kavşağa hızla giren ve kırmızı ışık ihlali yapan otomobil önce trafik ışığına ardından da kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Beylikdüzü sahilinde yaşanan kazada ise alkollü olduğu iddia edilen sürücü önce kaldırıma daha sonra da park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil sahilde masa ve sandalyeleriyle oturan 6 kişilik grubun arasına daldı. Kazada ikisi ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Konya'da kırmızılı kadın olarak tanınan Sultan Özcan, sıra dışı hayat hikayesi ve görünümüyle belgesellere konu olmuştu. Bir aydır hastanede tedavi gören Özcan hayatını kaybetti. Son yolculuğunda da en sevdiği renk olan kırmızı tabutunun üzerindeydi.
22: Mutluyum vallahi ben. Burada yaşıyorum olsun. Mesela villa gibi yerde yaşarsam, mutlu olamazsam ne olayım?
3: Türkiye onu kırmızılı kadın olarak tanıdı. Sultan Özcan Aksaray'ın Cumali köyünde yaşıyordu. Çok sevdiği 25 yıllık eşi çocukları olmadığı için ondan ayrıldı. Annesinin yanına dönen Özcan psikolojik tedavi gördü. Bu süreçte annesini de kaybetti. Konya'ya ağabeyinin yanına taşındı. Duygu durum bozukluğu teşhisiyle %80 engelli raporu aldı. Ağabeyinin evinin yanına yapılan tek odalı bir evde yaşamını sürdürdü. Kırmızı kıyafetleri ve makyajıyla kısa sürede dikkat çekti. Hayat hikayesi ve sıra dışı görünümüyle belgesellere konu olan 74 yaşındaki Sultan Özcan'ın kırmızı tutkusu sebepsiz değil.
22: Kız çok güzelmiş, görüyor musun dedi bana. Aman dedim, ben de ona imrenmesin diye, biliyor musun? Hemen ben şey değiştim, biliyor musun, kıyafeti. Aynı o kız gibi giydim ben de.
3: Kırmızılı kadın geçen ay yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedaviye alındı. Ancak durumu ağırdı, kurtarılamadı. Son yolculuğunda da en sevdiği renk olan kırmızı tabutunun üzerindeydi.
2: Bir de spor dünyasından gelişmemiz olacak. Futbolda artık Dünya Kupası'nda son haftaya da girildi. 6 haftalık serüven tamamlanmak üzere. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 4 yarı finalist de FIFA sıralamasında ilk 4'te yer alıyorlar. Dev turnuva 4 eski şampiyonun finale kalma mücadelesine sahne olacak ve 3. kez de tekrarlanacak bir nevi. Bu akşam yarı finalde Fransa ile İspanya saat 22'de, Arjantin ile İngiltere de yarın saat 22'de kozlarını paylaşacak.
23: Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin. Tarihte ilk kez FIFA Dünya sıralamasının ilk dördü Dünya Kupası'nda da son dörde kaldı. Turnuva öncesinde favori gösterilen 4 ülkenin de şampiyonluk apoleti bulunuyor. Son şampiyon Arjantin 3, Fransa 2, İspanya ve İngiltere birer kez Dünya Kupası'nı ülkesine götürdü. Bu durum tarihte 3. kez yaşanacak. 1970'te İtalya, Almanya, Uruguay ve Brezilya, 1990'da da İtalya, Arjantin, Almanya ve İngiltere şampiyon unvanıyla yarı finale kalmıştı. Diğer şampiyonlardan İtalya bu turnuvaya katılamadı. Uruguay gruptan çıkamadı. Almanya son 32 turunda, Brezilya son 16 turunda kupaya veda etti. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya yarın saat 22'de, Arjantin ile İngiltere çarşamba saat 22'de karşılaşacak.
2: Noktaladık. Yayınımız doğrudan siyasetle devam edecek.

0: TV Radyo. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Doğrudan Siyaset başlıyor.
1: İyi akşamlar. NTV'ye Doğrudan Siyaset'e hoş geldiniz. Hürmüz meselesi bir türlü aşılamıyor. Savaşı sonlandırmak için mutabakata varan Amerika Birleşik Devletleri ile İran Hürmüz nedeniyle yine karşı karşıya geldi ve ABD Başkanı Donald Trump bugün Hürmüz'ü alıyoruz, geçişlerden de para alacağız dedi. İran tabii kontrol bizde açıklaması yapıp yeniden savaşı tüm bölgeye yayabileceği tehdidini savuruyor. Neler oluyor? Orta Doğu'da konuşacağız. Ayrıca İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad Mossad ajanı mı? Bu soru bugün konuşuluyor gündemimizde bu konuda. İç siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi tartışma ve terörsüz Türkiye süreciyle ilgili son gelişmeler var gündemde. Özgür Özel tarafı yarın Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak ve partinin kurultaya götürülmesi için çağrı heyeti atanmasını isteyecek. Buradan da bir sonuç alamazlarsa Özel ekibi ne yapacak? Bu soruya yanıt arayacağız. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de bir yasal düzenleme beklentisi var. Meclis kapanmadan yeni yasal düzenleme gelecek mi? Bu konudaki son durumu da konuşacağız. Yani pek çok mesele var. Bu akşam Doğrudan Siyaset'te konuşacağımız hem dış politika hem iç politika ile ilgili. Mete Çubukçu ile beraberiz. Her hafta olduğu gibi merhaba.
2: Merhaba Burak.
1: Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Deniz Tansi konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Yayınlar diyorum.
1: Ve Ankara stüdyomuzda SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş bizlerle. Sayın Miş, iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar, merhabalar. Stüdyoya da selamlar.
2: Merhaba.
1: Sağ olun efendim. Mete Çubukçu, sizle başlayalım. Şimdi Trump Hürmüz Boğazı'nı alacağız dedi. Bir de vergi koydu. Geminin yükünün %20'si kadar da vergi alacağım, para alacağım dedi geçişlerden. Mümkün mü? Böyle bir şey yapabilir mi?
2: Tabii mümkün değil yani.
3: Net bir yanıt oldu.
2: Ya ne Hürmüz'ü alması ne de oradan geçen gemilerden işte %20, bir de yükün %20'si.
1: %20'si.
2: Ben oranları getirdim yani ne kadar para ettiğini burada hesaplayabiliriz. Şimdi geçen hafta NATO zirvesi sırasında ilk defa ateşkes benim için bitti demişti ama benim için diye cümle kurmuştum. Ondan sonra hani savaş eskiye döner mi tartışmaları başlamıştı ki o cümleyi de İran'ın 3 tane tankeri ateşe açmasıyla ilgili şey yapmıştı, kurmuştu. Ama o günden bu yana hem Amerika İran'ı ciddi bir şekilde belli noktaları vuruyor ki bu sefer vurduğu yerler giderek daha insani ihtiyaçların karşılandığı noktalara doğru kayıyor. Hatta su arıtma tesislerini bile vurabilirim ama şimdilik vurmuyorum gibi cümleler de Trump tarafından duyuluyor. İran da buna karşılık veriyor. Hem Hürmüz'de hem de Körfez ülkelerine yönelik olarak. Şimdi Hürmüz'ü ele geçiriyoruz iddiası aslında şu. Yani orada bir serbest geçiş, en azından 60 gün için bir serbest geçiş anlaşması imzalandı diyelim. Yani bu en son 14 maddelik mutabakatın 4. ve 5. maddeleri, o da önümde. Hakikaten mesela 5.

0: içinde sağladığı alan Umman'ın geçiş yeri. Oradan gemiler daha rahat geçiyor. İran tarafından geçenler biraz daha zorlanıyor. İran bir takım şartlar koşuyor. Her gemiyi oradan sokmuyor. Ama Trump şunu anlamış durumda. Yani bu durum giderek bu şekilde devam ettiği sürece İran giderek zorlanıyor. Şimdi bu para alacağım meselesi de çok büyük bir ihtimalle çok büyük tonajlı Çin'e giden gemileri kapsıyor. Diğerlerini de kapsıyor ama Çin'e gidenler milyon ton. Yani neredeyse yani devasa hakikaten. Mesela en büyükleri ben size söyleyeyim 350 bin ton kapasite, yani yaklaşık 2,5 milyon varil petrol taşıyor en büyükleri. Korkunç bir şey. Ve alacağı para da eğer alabilirse 40 milyon gemi başına dolar.
1: Trump'ın söylediği para değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii %20 diyor.
1: %20'sini alacağım diyor.
0: Ben burada hesapladım 200 milyon dolarlık petrol taşıyor. Bunu şey yapınca 40 milyon dolar yapıyor.
2: İyi bir rakam.
0: Tabii. En küçüklerinden de 1 milyon dolar falan alıyor yani en küçük gemilerden. Ama yani bunun herhangi bir yasal ya da farklı bir statüsü yok. Yani bunu nasıl toplayacak, nasıl yapacak? Bir şekilde yani İran'ı giderek daha da sıkıştırma ve daha da ötesinde masada sıkıştırma. Yani bir an önce bu imzaladığımız anlaşmayı hayata geçirelim. Artık çok fazla uzatmayalım. Anlamında ve tabii ki taciz etme. O gerekçe gerçi. Yani 3 tane gemi vuruldu gerekçesiyle. Çok ağır da bu aralar vuruyor. Belki bu akşam da şey yapar.
1: Olabilir.
0: Vurur. Çünkü bunun devam etmesi, yani ben savaşın ilk gününe ya da o ilk günlerdeki yoğunluğuna döneceğini sanmıyorum. Ama bu kronik halde böyle devam ederse Trump da kendine ya da işte Amerikalılara yönelik bir hikaye, hatta dünyaya yönelik hikayesini tamamlamamış olacak.
1: Tabii.
0: Sürekli işte NATO zirvesinde de söyledi yani. Hem Avrupa'ya kızdı, yanıma gelmediniz, ben açtım işte bütün ticareti serbestleştirdim, rahatlattım vesaire vesaire dedi. Ama bir türlü sorun da orada bitmiyor. Ben Trump'ın özellikle, yani bu tabii ki alamayacak, böyle bir şey yok. Yani hiçbir şey, hem askeri olarak hem de yani yasal olarak böyle bir şey hem hakkı yok hem de bunu yapabilecek şu anda kapasitesi yok. İran buna çok sert karşılık verir ki vermeye başladı. Onlar da Amerikan, nasıl diyelim, toprakları ya da işte Amerikan değerlerinin olduğu yerleri bombalarız dedi. Bu da Körfez'deki Amerikan üsleri ya da Körfez ülkelerinin farklı tesisleri anlamına geliyor. Biraz İran'ı zorlamaya çalıştığını ve bir an önce şu mutabakatı hayata geçirmeye çalıştığını düşünüyorum. Tabii İran'da biraz elini çabuk tutmak durumda gibi mi geliyor. Ya bir şekilde bunu hani nereye doğru gidecekse, çünkü anlaşma da bir ay daha geçerse kadük kalacak. Yani evet. Hep 30 gün ve 60 günlük süreler konuldu buraya.
1: Daha ilk... 60 günde hani ilk gün konuşmuştuk 60 gün olmaz diye, ama hani orada bir barış çıkar mı 60 günde, bu düşünülüyor. Yani.
0: O zaten 60 gün içinde, bir de nükleer mesele hani ilk aşamada görüşülecek, evet. Ondan sonra farklı adımlara geçilecek. Yani bırakalım nükleer meseleyi, daha burası hallolmuş değil. Bu düşük yoğunluklu olarak bu belli bir süre daha devam edecek gibi görünüyor, ama Trump'ın işte bu bir sabırsızlığı ve bir an önce bu işi bitirme isteği, evet, var.
1: Şimdi o isteği var. Şimdi tam söylediklerinizin üzerine denk geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı bir mesaj paylaşmış. Hocam biraz da hafif dalga geçiyor sanki Donald Trump'la. Şöyle demiş: ABD Başkanı kesinlikle haklı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin güvenliği ve emniyetini sağlayan kimse karşılığında ücret almalı. İran her zaman Hürmüz Boğazı'nın muhafızıydı ve sonsuza kadar da öyle kalacak. %20 elbette çok fazla, biz adil olacağız demiş.
2: Yani İran diplomasisinin
1: şununla bağlayayım hocam, onu soracaktım zaten. Evet. Ya bugün Financial Times'ta da bir yazı vardı. İran kumar oynuyor Hürmüz Boğazı üzerinden diyor. Yani bu para meselesi işte çatışmaların yeniden alevlenmesi veya İran'ın kazanımlarını kaybedeceği bir noktaya da götürebilir İran'ı gibi bir yorum da var. Biraz fazla oyaladıklarını söyleyebilir miyiz Amerika'yı?
2: Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Aslında daha önce NTV'de de yine sizin programda ifade etmiştim. Yani ilk roundu İran kazandı demiştik. Doğru. Ama şimdi bundan sonraki roundlarda bir zaman problemi var. Bu zaman da biraz İran'ın ekonomisiyle bağlantılı. Yani nereye kadar direnecek? Hani Hürmüz, evet, konusu aslında tabii ticaret anlamında

0: İran'ın kendi sadece hani buradaki seyri sefer serbestisi işin temeli ama aynı zamanda kendi petrolünü de ihraç etmesi bağlamında son derece kilit bir noktada. Hani yeniden İran ablukasının başlaması, katılıyorum, doğru. Yani İran'a karşı bir baskı politikası. Ama İran burada nereye kadar direnecek? Çünkü şöyle bir kırılganlık var. 28 Şubat öncesi anımsayalım. İran'da rejim ciddi anlamda bir siyasi problem yaşıyordu.
1: Evet.
0: Değil mi? İnsanlar yürüyorlardı, kitleler yürüyorlardı. Burada ortak düşmana karşı bir konsolidasyon sağlandı. Ama şimdi bundan sonrası önemli. Bundan sonra eğer ekonomik sorunlar, sosyal problemler daha fazla yer kaplamaya başlarsa İran ülke içerisinde bu desteği aynı şekilde almaya devam edebilecek mi? Bence İran'ın kırılganlığı burada. Çünkü bu anlamda değerlendirdiğimizde zaman zaman çeşitli bölgelerden bahsediyoruz. Mesela buradaki en kritik bölgelerden biri Belucistan. Hı hı. Şimdi Belucistan konusu çok fazla gündeme gelmiyor ama Belucistan tam hani bu İran-Pakistan sınırı olarak düşündüğümüzde hem nadir elementler hem de hani körfezden çıkmış oluyorsunuz artık bu anlamda. Şimdi burada ABD'nin hep bir çifte Belucistan politikası var. Hani biraz İran'ı destabilize etmek için. Ama o işler öyle kağıt üstü gibi olmuyor tabii.
1: Olmuyor tabii.
0: Yani dediler işte Kürtleri ayaklandıralım, Azerbaycan Türklerini ayaklandıralım, Sünni Arapları ayaklandıralım. Bunlar söz konusu olmadı. Ama İran'da rejim karşıtlığıyla beraber ekonomik ve sosyal kırılganlıktan dolayı bir takım problemler meydana gelebilir. Yani Hürmüz Boğazı ile ilgili tabii Amerika'nın en büyük buradaki başarısızlığı ta 79'da İran devriminden sonra Brzezinski döneminde Körfez doktrininde Hürmüz Boğazı kapatırsa ABD için savaş nedeniydi. Aynı noktadayız. Aynı noktadayız derken yıllarca kapalı olmayan bir boğaz.
1: Evet.
0: 2026 ilkbaharından itibaren diyelim ki kapanmak durumunda kaldı. Ve ABD bunu aşamıyor. Aşamadıkça bunun dünya ekonomisine ciddi anlamda zararı var. Bir de aslında Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı ile beraber bizim Kızıldeniz'de konuşmamız lazım. Yani Kızıldeniz, Husiler, Husilerin durumu, Babülmendeb kapısı. Yani oranın güvenliği nasıl olacak? Bunların hepsi bile bağlantılı. Yani Hürmüz Boğazı, öte yandan Babülmendeb, oradan Süveyş'e doğru giden yolda ticaret güvenliği. Bu maliyetleri artırıyor dünyada. Küresel ticaret üzerinde ciddi problem yaratıyor. Aynı zamanda enerji krizi yaratıyor.
1: Evet, evet.
0: Ve Trump Kasım seçimleri öncesinde kendi seçmenine ne anlatacak? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani tamam, Trump bazı konuları manipüle etmeyi çok iyi biliyor ama Amerikan seçmeni belki bu kadar bir nitelikli dış politika analiziyle oy kullanmaya gitmeyecektir ama neye bakacak? Galon fiyatı ne kadar? İşte enerjiyle ilgili ne sıkıntılar yaşıyoruz? Bunun ekonomideki karşılığı ne? Ben Trump'ın ciddi anlamda bir sıkışmışlık içerisinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne diyor? Söylemleri çok şey tabii, büyük. Biz diyor geçeceğiz diyor. Yani hiç Hürmüz'ü tanımıyoruz falan. Yani İran'ın buradaki varlığı.
2: Biz kontrol edeceğiz.
0: Biz kontrol edeceğiz diyor. Bu çok büyük bir iddia. Hani Trump'ın böyle bir iddiada bulunması Trump gibi siyasetçiler için problem değil. Bir başka siyasetçi olsa ben böyle dedim, kendimi bağladım der. Ama şöyle toparlayayım. Bir tarafta İran açısından değerlendirildiğinde ekonomik ve sosyal kırılganlık. Trump açısından, ABD demiyorum, Trump açısından değerlendirildiğinde Kasım'daki ara seçimler öncesinde bir sonuca gidememeli. Ben mesela şunu düşünüyordum. NATO zirvesi öncesinde eğer kalıcı bir ateşkes de gelseydi Trump'ın havası herhalde daha farklı olur. Siz Ankara'daydınız gerçi.
1: Evet.
0: Bunu gördünüz. Yani Trump aslında onu da tamamlayamamış bir lider olarak kendisini ifade etti.
1: Ama öyle yapmış olsaydı Avrupa liderlere karşı nasıl cümle kuracaktı şimdi o elinde öyle oldukça?
0: Bir de o var. Bir de o var. Yani hatta NATO bildirgesine bile girdi değil mi? Yani ayrı bir Avrupa güvenliği ama NATO içerisinde falan gibi. Yani bütün bunları değerlendirdiğinizde benim ilk aşamada ifade edeceklerim. İki taraf açısından da kırılganlıklar var ama bu iş herhalde düşük yoğunluklu bir savaş ve düşük yoğunluklu bir müzakere olarak devam edecek. Ama bu da dünya ticaretine, dünya ekonomisine kalıcı hasarlar verebilecek bir potansiyel diye düşünüyorum.
2: Sayınmış, bugün işte Donald Trump'ın yani biz kontrol edeceğiz Hürmüz'ü ve geçişlerden de para alacağız açıklamasından hemen sonra İran'dan bir yanıt da gelmişti. Müşterek ordu komutanlığı diye çevirebiliriz onları. Şimdi ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine dahil olmasına izin vermeyeceğiz diyorlar. Bir de ABD ile işbirliği yapan bölge ülkeleri İran'a savaş açmış sayılacak diye de bir açıklamaları var. Yani o savaşın ilk dönemlerinde hatırladığımız neredeyse tüm bölgeyi, hatta bazen Türkiye'yi bile işte hedef alan saldırıların yeniden başlama ihtimali, böyle bir topyekün savaşın yeniden gündeme gelme ihtimali var mı sizce?
3: Sondan başlayayım. Tam ölçekli bir ya da topyekün bir savaşa dönülmesi şu anda biraz daha tarafların açıklamalarına baktığınızda zor görünüyor. Yani tam ölçekli savaşa dönülmez. Ama burada bir savaş devam edecek mi derseniz, evet devam edecek. Şimdi meseleyi biraz analiz ederek, yani bugün İran Hürmüz Boğazı üzerinde ne yapmaya çalışıyor? Bu Haziran ayında 14 maddelik İslamabad'da varılan mutabakat niye bozuldu? Bunun esas nedenine bakmak lazım. Şimdi İran diyor ki bu 14 maddede şöyle bir husus vardı. İşte bu 60 günlük müzakere sürecinde Hürmüz'den gemiler ücretsiz geçecek. Tamam, bu buna işte rıza gösteriyor. Ama öbür taraftan bir İran'ın düzenlemesiyle, aslında oradaki ABD tarafı düzenleme dediği şey savaş öncesi duruma yönelik olarak güvenli hale getirilmesi. Ama İran tarafı diyor ki burada yani İran'ın kendi belirlediği güzergahta yine kendisinin belirlediği güvenlik düzenlemeleriyle bunun biz geçileceğini mutabakata, yani gemilerin geçmesini mutabakata, mutabakatta ben bunu anlıyorum diyor. Şimdi aslında İran'ın yapmaya çalıştığı şey şu, bunun adını net koyalım bugün için. Yani savaşın başında evet en önemli mesele nükleer meselesiydi ama bugün İran açısından nükleer meseleden, nükleer sorundan daha önemli olan Hürmüz Boğazı'nın statüsünü bir şekilde değiştirerek bölgesel ya da körfezde yeni bir hegemonya aracına dönüştürmek. Yani sadece İran'ın hedefi de geçen gemilerden ücret alıp almama meselesi değil. Diyor ki ben bundan sonra Hürmüz'ü kontrol etmek istiyorum. Çünkü bu savaş sürecinde Hürmüz'ün hem küresel sistem açısından hem bölgesel dengeler açısından, bölgesel ticaret, enerji güvenliği vesaire bunu keşfetti. Yani stratejik bir kaldıraç olduğunu Hürmüz'ün gördü. Dolayısıyla da Hürmüz Boğazı'nın sadece ücret alınması değil, bundan sonraki süreçte kontrol etmek istiyor. Ve savaşı da topyekün tam ölçekli bir savaştan daha çok Hürmüz üzerine yoğunlaştırmak istiyor. Şimdi burada tam ölçekli bir savaşa dönülür mü sorusunun cevabı da aslında biraz tam da burada ortaya çıkıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hürmüz Boğazı'ndaki bu ateşkesin bozulması bence İran'ın yine müzakerelerde kullandığı bir taktik. Eğer biz şunu biliyoruz, bu tür büyük yoğunluklu savaşlarda bir anlaşmaya varılma süreci, tarafların kendi pozisyonunu kabul etmesiyle ilgili büyük güç, küçük güç arasında özellikle askeri olarak sahada çatışmanın yoğunlaştığı dönemlerde baskı kurarak siz bir şeyi kabul ettirirsiniz. Bunu kabul ettiremediğiniz zaman burada asimetrik güçte bu İran tarafı oluyor. Her yeni durumu bir satın alınmış zaman, kullanılabilecek bir zaman olarak görüyor. Bence İran'da bu 60 günlük süreçte özellikle nükleer mesele, diğer işte yaptırımların kaldırılması vesaire, onlardan daha çok Hürmüz'ü yeniden müzakere etmek istiyor. Zaten mutabakat metninde işte bu 60 günlük süre içerisinde gemilerden ücret alınmayacak ama işte İran'ın gemilerin geçmesi için düzenleme yapacak meselesini de bir güzergah tespiti, kendisinin tamamen Hürmüz Boğazı'nın da güvenliğinin ve kontrolünün kendisinde olacağı şeklinde yorumluyor. Bu yorumlama biçimi de bence bundan sonraki süreçte 14 maddelik ortaya konan çerçeveyi yeniden müzakere edebilecek, yani masa tekrar kurulduğunda yeniden müzakere edebilecek bir şartın, durumun, koşulların oluşmasına yönelik. Yani bütün bu söylediklerimi bir cümleyle ifade etmek istersem, İran sadece Hürmüz'den geçen gemilerin ücret meselesi değil, bunu istiyor kesinlikle. Ama öbür taraftan da özellikle savaş sonrası dönemde kurulacak düzende, yani kurulacak bölgesel düzende Hürmüz Boğazı'nı temel belirleyici bir unsur olarak kullanmak istiyor. Ve burada da özellikle Körfez üzerinde burayı bir hegemonya aracı olarak bir şekilde belirlemek istiyor. Bu net. Ha, bu bundan sonraki süreçte ne olur? Yani tam ölçekli savaş ya da İran'ın ABD'nin pozisyonu ne olur? ABD burada şunu söylüyor. Diyor ki eğer sen ücret alacaksan o zaman ben buranın bir şekilde kontrolünü sağlarım ve bu hizmet karşılığında da o zaman bir ücret talep ederim. Tabii ki orada %20 meselesi biraz daha işte pazarlık payı için ya da bundan sonraki eğer yeniden bir masa kurulacaksa bunun da temel dinamiklerini belirlemek için söylenen sözler. Trump yarın başka bir şey söyler ama her halükarda Hürmüz üzerinde bu müzakere çatışmanın devam edeceğini öngörmemiz gerekiyor. Tabii burada İran'ın bu mutabakata kadar en azından dünyada ya da bölgede haksız bir savaşla karşılaştığına yönelik olarak daha büyük bir destek vardı. Ama bundan sonraki süreçte işte ateşkes sağlandıktan sonra Hürmüz'ün kontrolüne yönelik olarak ateşkesi bozduğunda buradaki İran'a destek giderek azalacaktır. Şimdi yakın dönemde Hamenei'nin bir cenazesi olmuştu ve burada Orta Doğu'daki birçok ülkeden İran'a taziye ziyareti gerçekleştirildi. Yani Körfez'deki ülkeler de dahil. Ama daha üzerinden bir hafta geçmeden orada taziye ziyaretiyle yeni bir normalleşme, yeni bir müzakere ya da Orta Doğu'da daha önce başlatıldığı gibi görüşme dinamiklerinin oluşturulması sürecinde belki de yani bir herkes birbirine zeytin dalı uzattığı bir süreçte İran Hürmüz'ü bahane ederek Körfez ülkelerine yeniden füze gönderdi. Şimdi bu açıdan baktığınızda da güvensizliği derinleştirecek adımlar olarak yorumlanacak. Yani Körfez'deki ülkeler diyecek ki ya biz burada bir sonuçta yeni durum için bir normalleşme süreci başlatmıştık ama İran'ın buradaki hedefi kendi güvenliği ya da Hürmüz meselesi değil, daha geniş bir çerçeveden bölgesel bir hegemonyayı dizayn edecek ya da güç kullanımında belirli araçları kullanabilecek bir ortamın, yeni bir düzenin oluşturulması olarak görülecek. Dolayısıyla da burada bu çatışma ve büyük ihtimal düşük yoğunluklu da hocamız da az önce söyledi devam edecek. Bir ateşkes olsa bile müzakerelerin ve nihai bir barış anlaşmasına ulaşmanın hiç de öyle kolay olmayacağını burada belirtmek gerekiyor.
2: Peki efendim. Bir reklam aramız var. Reklamların ardından devam edeceğiz.
4: Doğrudan siyaset devam edecek. Hava durumu.
5: Ülkenin kuzeyinde sağanak yağış var. Marmara'da İstanbul ve Bursa kesimi yağmurlu. Sıcaklık 26-27 derece. İç Anadolu'da Yozgat kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Ankara parçalı bulutlu 30 derece. Ege'de sıcaklık biraz düşse bile hafta genelinde 38-39 derecelere kadar çıkacak. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Antalya 37 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop boyunca gök gürültülü şiddetli yağış var. Bolu 23, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece.
4: Hava durumu. NTV Radyo. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel,

0: Burası NTV Radyo. Saat 4.
1: Mutlu geceler. Saat 4 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını 3. gecede sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran mutabakata uymadı, bu gece ve yarın çok sert vuracağız şeklinde konuşurken Körfez'de yine hava saldırısı sirenleri çaldı. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da kameraların karşısındaydı. Saldırılara rağmen İran'la hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını söyleyerek dikkat çekti. Mutabakata uymadığı için İran'ı çok sert şekilde vurmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele alıyoruz mesajına da verdi. İran'a yeniden getirilen deniz ablukasının İran'ın gemileri ve alıcılarını kapsayacağını belirtti. Amerikan Başkanı, ülkesinin bundan sonra da Hürmüz Boğazı'nın muhafızı olarak anılacağını savundu. Körfez ülkelerinin varlıklı olduğunu belirten Trump, ABD'nin Hürmüz'den geçiş için sağladığı güvenliğe karşılık her yük için %20 ödeme alacağını açıkladı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da İran'a yönelik üst üste 3. gece saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Amaçlarının da Hürmüz'de İran'ın sivil ve ticari gemileri hedef alma kabiliyetini geriletmek olduğu ifade edildi. İran'ın liman kentleri Bender Abbas, Buşehr'de dahil birçok noktasından patlama sesleri yükseldi. Keşm ve Kiş adalarına saldırılar düzenlendi. Körfez'de de yine panik hakim. İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Umman açıklarında iki gemimizi vurdu, mürettebattan bir kişi öldü, 8'i yaralandı açıklamasını yaptı. İran tarafı ise Trump'a tepki gösterdi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde olmasına izin vermeyeceğiz açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de, İran her zaman Hürmüz Boğazı'nın muhafızıydı ve öyle kalmaya da devam edecek sözleriyle Trump'a yanıt verdi. İsrail ve ABD'nin İran rejimini devirdikten sonra iktidara eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı getirmeyi planladığı ancak bu planın hayata geçirilemediği haberleri daha önce basına yansımıştı. Bununla ilgili olarak yeni iddialar gündemde. Amerikan New York Times gazetesi, İsrail gizli servisi Mossad'ın yıllardır Ahmadinejad'la temasta olduğunu yazdı. Ahmadinejad'ın halen devrim muhafızları tarafından ev hapsinde tutulduğu belirtildi.
2: Amerikan New York Times gazetesi Ahmadinejad'ın İsrail tarafından İran'ın yeni lideri yapılmaya çalışılmasıyla ilgili yeni iddiaları gündeme getirdi. İddiaya göre İsrail, Ahmadinejad'la ilk olarak çevre konferansına katılmak üzere 2023'te gittiği Guatemala'da temasa geçti. İranlı yetkililer aslında önce Ahmadinejad'ın Guatemala'ya gitmesine engel oldu. İran'ın eski cumhurbaşkanı havalimanında oturma eylemi başlatınca yetkililer geri adım atmak zorunda kaldı. Bir yıl sonra bu kez Mahmut Ahmadinejad iklim konferansına katılması için Macaristan'daki Ludovica Üniversitesi'nden davet aldı. New York Times'a göre bu davet İsrail tarafından organize edilmişti ve Ahmadinejad burada Mossad'ın o dönem başkanı olan David Barnea ile bir araya geldi. Planların son aşaması çerçevesinde İsrail rejimin gözetim altında olan Ahmadinejad'ı kurtarmak için savaşın ilk gününde 28 Şubat'ta evine hava saldırısı düzenledi. Korumaları ve zırhlı aracı hedef alındı. Saldırının ardından Mossad ajanları vurulan bölgeye giderek Ahmadinejad'ı buradan aldı, İran'da gizli, güvenli bir eve götürdü. Ancak bu şekilde yürütülen kurtarma operasyonu Mahmut Ahmadinejad'ı rahatsız etti ve İsrail'in planlarından hayal kırıklığına uğradı. Sonunda eski İran Cumhurbaşkanı nasıl olduğu tam bilinmeyen bir şekilde bulunduğu güvenli evi terk etti. Mahmut Ahmadinejad son olarak İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane'nin cenaze töreninde ortaya çıktı. Çevresi güvenlik görevlileriyle sarılıydı. Üst düzey İranlı yetkililere göre Ahmadinejad halen İran devrim muhafızları tarafından ev hapsinde tutuluyor.
1: Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze saldırıları da sürüyor. İsrail Gazze kentinde önceden uyarı yaparak bir bölgeyi hedef aldı. Saldırı anı kameralara yansıdı.
3: Patlamanın etkisiyle etraf dumanla kaplandı. Çevredekiler panik halinde kaçmaya başladı. Görüntüler Gazze'den. İsrail ordusu önceden boşaltılması yönünde uyarı yaptığı bir bölgeyi böyle hedef aldı. Saldırı anı kameralara yansıdı. İsrail ordusu bölgenin Hamas tarafından silah üretim merkezi olarak kullanıldığını iddia etti. Saldırının ardından oluşan yıkım da görüntülendi.
4: Komşularımızın bir demirci atölyesi vardı. Orası vuruldu. Bize bölgeyi tahliye etmemizi söylediler. Biz de onlar bölgeyi vurmadan önce çocuklarımızı tahliye ettik. Bölgedeki yıkımı görebilirsiniz.
3: Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı da 1000'i aştı. İsrail, Gazze'de kontrolü altındaki toprakları da %70'e çıkardı. Gazze'ye yönelik gıda yardımları da hala yetersiz. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 5 aileden biri günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor.
1: Türkiye geçen hafta büyük ve önemli bir zirveye, NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştı. Dün toplanan kabine o zirveyi ele aldı. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna bu değerlendirmeler hakkında bilgi verdi, yapılan eleştirileri de yanıtladı.
5: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyaretini değerlendirdi. Trump'la birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.
5: Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
2: Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısındaydı. NATO liderler zirvesi öncesi liderlerin mehter marşıyla karşılanmasına dönük eleştirilere de yanıt verdi.
5: Mehter marşından, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden muhalefete de yüklendi.
5: Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz.
1: CHP'de Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultayın toplanması için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzaya yanıt verilmemesi nedeniyle bugün mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Partiyi olağanüstü kurultaya götürecek 3 kişilik bir çağrı heyeti oluşturulması da talep edilecek.
6: Olağanüstü kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Bu nedenle de yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için her iki başlıkla ilgili de yarın itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzayı hatırlattı. Genel merkezin yasal süre zarfında yanıt vermediğini söyledi. CHP'ye çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.
6: Gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
2: Özel kurmaylarıyla birlikte mecliste bir araya geldi. Toplantıda mutlak putlan kararının ardından başlayan yargı süreci ele alındı. 20 Temmuz'da adli yıl tatili başlamadan önce atılacak adımlar değerlendirildi. Zeynel Emre, Yargıtay'a mutlak butlan hakkındaki kararını adli tatilden önce açıklaması çağrısında da bulundu. Emre, yeni parti tartışmalarına ilişkinse halkımızı seçeneksiz bırakmamak için hazırlıklar yapıyoruz diye konuştu.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay yapılması amacıyla çağrı heyeti atanması için mahkemeye yaptığı başvuruyu değerlendirdi. İstanbul İl Başkanlığı'na da çağrı heyeti atandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım ama tedbir var dedi. TV 100 yayınına katılan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni parti kuracağı iddialarıyla Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili değerlendirmeler de yaptı.
7: İstanbul'a çağrı heyeti atandı değil mi? Kaç gün geçti? 45 gün mü? İl seçimi yapıldı mı? Yapılmadı. Ne yapacaksınız? Ya bir insan hukuk bilir.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebini yargıya taşımasını değerlendirdi. Mahkemenin tedbir kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, kurultayın ancak yeni seçilecek delegelerle yapılabileceğini söyledi.
7: Yeni bir kurultay yapın. Yeni kurultay ne demek? Yeni üyelerle yapın. İradesi sakatlanmamış üyelerle yeni bir kurultay yapın. Biz de onu yapıyoruz zaten. Mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım. Ama tedbir var. Nasıl yapacağız?
8: TV 100 yayınına katılan Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in yeni parti kuracağı yönündeki iddialar da hatırlatıldı.
7: Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkanısınız, hem de ben ayrı parti kurmak için çalışıyorum diyeceksiniz. Ya bu olur mu Allah aşkına ya? Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor? Parti içinde mücadele edebilir. Bakın buna hiç itirazım olmaz. Ama parti içinde paralel yapı olmaz.
8: Kılıçdaroğlu'na Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona sessiz kaldığı yönündeki eleştiriler de soruldu. Kuşkularım vardı dedi.
7: Siz bilmediğiniz bir konuda nasıl yapacaksınız? Bilmediğiniz bir konuda nasıl görüş beyan edeceksiniz? Benim görüş beyan etmem için benim bilmem lazım değil mi? Ben Çankaya Belediye Başkanı değilim. Ama böyle bir operasyon yapılıyor. Çankaya Belediye Başkanımız herhalde kendisini savunacaktır.
1: İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları yöneltilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyetteki sorgusu tamamlandı. Güner suçlamaları reddetti. Firma yetkililerini tanımadığını, ihale kriterlerini kendisinin belirlemediğini, böyle bir yetkisinin olmadığını söyledi.
8: Cumartesi günü gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyet sorgusu tamamlandı. İhalelerin hazırlık süreçleri ve şartnamelerinden bilgisi olmadığını öne sürdü. İhaleye katılacak firmalarla bağ olmadığını, yönlendirme yapmadığını belirtti. Kimseden talimat almadım, talimat da vermedim dedi. Güner'in Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesi gözaltındaki 3. gününde alındı. 3 saat 15 dakika boyunca 18 sayfa ifade veren Çankaya Belediye Başkanı'na 43 soru yöneltildi. İhaleyi daha önce kazanan firmanın neden ihaleye davet edilmediği sorusuna, yasaya göre ihaleye 3 katı kadar firma davet etme şartı olduğunu söyledi. Daha önce ihale kazanmanın davet şartı olmadığını belirtti. Hüseyin Can Güner, sorgusunda firma yetkililerini tanımadığını, hiçbiriyle iletişimi olmadığını söyledi. İhale kriterlerini kendisinin belirlemediğini, böyle bir yetkisinin olmadığını da sözlerine ekledi. İptal edilen ihalelerde ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi'nin yaptığı incelemede kavuşturmaya yer yoktur kararı verildiğini ifade etti. Çankaya Belediyesi ihale yetkilisinin iptal kararı verdiğini ve soruşturmaya konu olan bazı ihalelerde ise Kamu İhale Kurumu'nun iptal kararı bulunduğunu, Danıştay'ın da iptal kararlarını uygun bulduğuna dair karar olduğunu söyledi. İptal kararı verilen ihalelerin daha sonra 4-5 milyon lira daha uyguna sonuçlandığını ve bir kamu zararı oluşmadığını öne sürdü. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve verme iddialarıyla suçlanan Güner'le birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin ifade işlemleri sonrası savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Gözaltına alınan Hüseyin Can Güner'e destek için Ankara'da yürüyüşte düzenlendi. Kuğulu Park'tan Çankaya Belediye Başkanlığı'na yapılan yürüyüşe CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı.
9: Çankaya'ya en gencimizi, en güvendiğimizi, tertemiz evladımızı biz aday ettik. Sizler de takdir ettiniz, göreve getirdiniz. Bugün Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyon bir siparişin, uzun süredir sipariş edilen bir kötülüğün hayata geçirilmesinden başkası değildir.
1: Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları da oldu.
2: 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin dosya yeniden açıldıktan sonra ilk operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar dışında 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.
10: Milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir.
11: Ben şu anda helikopterdeyim.
2: Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. 12 Haziran 2026'da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretmişti. Böylece dosya yeniden açıldı. Tüm belge, ifade, rapor ve delillerin yer aldığı 190 klasör, 20 adet bez torbayla Ankara'ya gönderildi. İncelemelerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada FETÖ şüphesini yeniden gündeme getirdi. O isimlerden biri helikopterin düşmesi sonucu Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor şeklindeki bilgi notunu hazırladığı için ceza alan FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen. O dönem kaza kırım heyeti başkanlığını yapan Feridun Seren de gözaltında. Soruşturma kapsamında 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Yarbay Davut Uçum ve eski Assubay Aydın Özsıcak hakkında da gözaltı kararı verildi. Ayrıca gözaltına alınanlardan 5'i kazanın yaşandığı dönemde albay rütbesindeydi. 9'u ise Assubay rütbesiyle görev yapıyordu.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı için Türkiye genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek. O etkinliklerden en önemlisi yarın başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, 15 Temmuz'un 10. yılında milletimizin iradesiyle yazdığı destanı aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı birlik ruhuyla yaşatmak üzere başkent Millet Bahçesi'nde buluşuyoruz dedi. Duran, saat 16'da gerçekleştirilecek etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağını belirtti. Mesajında Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programında aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad edecek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunacak, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha hep birlikte güçlü bir şekilde haykıracağız ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ'in Türkiye yapılanmasına yönelik operasyonlarına bir yenisini ekledi. Sarı bültenle aranan Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MİT'in yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda Talip Güler'in 2021 yılı öncesinde DAEŞ'in sözde Türkiye vilayeti sorumlusuyla Faruk ofisi sözde finans sorumlusu olarak faaliyet gösteren Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Çalışmalarda Talip Güler'in 2014 yılının Ocak ayında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiği ve burada örgütün yöneticileriyle faaliyet yürüttüğü belirlendi. İstihbarat çalışmalarıyla adım adım izlenen Güler'in yeri tespit edildi. Operasyon sonucunda Talip Güler çatışma bölgesinde yakalanarak güvenli şekilde Türkiye'ye getirildi. Şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Deprem sonrası yardımlarla öne çıkan Ahbap Derneği'nde toplanan bağış paralarının amacı dışında kullanıldığı iddiası var. Soruşturmada Haluk Levent dışında dernekten başka isimler de gözaltında. 22 kişinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
11: önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
12: Depremzedeler için inşa edileceği belirtilen konutların tamamlanmadığı, bağışların suistimal edildiği öne sürüldü. Savcılık dosyasında Haluk Levent'in yurt dışına kaçış girişimi iddialarına da yer verdi. Levent'in 17 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konserin iptal edilmesi kuşkulu bulundu. Ünlü şarkıcı Almanya'ya gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini öğrendi. Rotasını İzmir'e çevirdi, Bursa'da gözaltına alındı. Deniz yoluyla yurt dışına firar etmeyi planladığı ileri sürüldü. İş insanı Hüseyin Başaran da bir şikayette bulundu. İddiaya göre kimsesiz kız öğrencilerine yurt yapmak için Başaran kendisine ait 22 tapuyu Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devretti. Levent bunun karşılığında 800 milyon lirayı Avrupa Birliği ve ABD'den gelecek fonlarla ödeyeceğini söyledi. Ancak Yeliz Kaya bir gün sonra tapuları başka birinin üzerine geçirdi. Şüphelilerden avukat Ece Güner vekalet aldığı yönündeki suçlamaları reddetti. Levent'in hayati bir mesele diyerek kendisinden 70 milyon liranın üzerinde borç aldığını, bu parayı yakın zamanda ödeyeceğini söylemesine rağmen bir yıl sonra ödeme yaptığını anlattı. Yeliz Kaya'nın banka hesaplarına Haluk Levent'in yönettiği, Kaya'nın dernekte bir görevi bulunmamasına rağmen 100 adet tapu alım satımı gerçekleştirdiği kaydedildi. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı da belirtildi.
13: Konser yapsak, onun geliriyle bir okul daha yapsak dediler.
12: Dosyada bazı zanlıların farklı belediyelerin etkinliklerinde ihale usulsüzlüğüne karıştığı anlatıldı. Haluk Levent bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi. Yakın zamanda herkesi şaşırtacak bir açıklama yapacağını söyledi. Kişisel borç ilişkilerimde ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor dedi.
1: Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaklaşık yarım saat süren fırtına ağaçları devirdi. Şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Yüksek gerilim hattına düşen yıldırımın çıkardığı yangın güçlükle söndürüldü. Erdek'te saat 20.30 sularında başlayan sağanak ve fırtına yaklaşık yarım saat sürdü. İlçe genelinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Merkez ve kırsal mahallelerde çok sayıda ağaç devrildi. Bazı ağaçlar park halindeki araçların üzerine düştü. Atatürk Mahallesi'nde yüksek gerilim hattına yıldırım düşmesi sonucuysa yangın çıktı. Yangın yağışın etkisi ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin ilçe genelindeki çalışmaları gece boyunca sürdü. İstanbul Bahçelievler'de yürütülen inşaat çalışması sırasında bitişikteki apartmanın istinat duvarında oluşan hasar nedeniyle 6 katlı bina boşaltıldı. Hürriyet Mahallesi Polat Sokak'ta devam eden inşaat çalışması sırasında bitişikte bulunan 6 katlı binanın istinat duvarı kısmen yıkıldı. Belediye ekipleri çevrede ve binada inceleme yaptı. Hasar alan 15 dairenin bulunduğu apartman tedbir amacıyla tahliye edildi. Geçici olarak mühürlenen binanın durumunun bugün yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Ankara'da tahta paletlerin bulunduğu boş arazide yangın çıktı. Yükselen alevlerin başkentin birçok noktasından fark edildiği belirtiliyor. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yeni Mahalle'nin Yuvaköy Mahallesi'ndeki araziye bırakılan tahta paletler henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde yanmaya başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle de büyüdü. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma sonucu yangını söndürdü. Hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu haberle birlikte bültenimizin de sonuna geldik. Yayınımız doğrudan siyasette devam edecek.
14: Doğrudan siyaset devam ediyor.
15: Tabii 28 Şubat'ta başlayan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'nın başlamasında İsrail'in çok büyük bir payı olduğu yapılan haberlerle, bir şekilde Beyaz Saray'dan sızan bilgilerle ortaya çıkmıştı. Şimdi son günlerde tartışılan, aslında biraz geçmişi de olan ama bugün Mete Çubukçu ayrıntılı bir haberi yine Amerikan basında New York Times'ta yer alan bir mesele var. Eski Cumhurbaşkanı İran'ın Ahmedinejad'ın bir Mossad ajanı olduğu iddiasıyla yapılan bir haber. Yani Mossad'ın eski başkanının gidip kendisiyle görüştüğü gizli bir örtülü bir operasyonla bir anlamda hani ne denir istihbarat dilinde onu işte
16: devşirdik.
15: Devşirme, rekrut etme diye devşirildiği söyleniyor. Çok ciddi bir iddia bu yani.
16: Burak, bu iddia savaşın o çok hani yakıcı döneminde de çıkmıştı ama bu kadar ayrıntı yoktu. Ahmedinejad'ın Macaristan'da bir üniversiteye bir konferans vesilesiyle davet edildiği, ekibiyle gittiği yönünde. Ama çok fazla dediğim gibi detayı yoktu. Çok minik imalar vardı orada. Bu sefer daha ayrıntılı bir şekilde açıklamışlar. Ahmedinejad bilindiği gibi iki kez Cumhurbaşkanlığı yanılmıyorsam yaptı ve sertlik yanlısı liderlerden birisi. Benim de iki defa görüşme ve röportaj yapma şansım olduğu liderlerden birisi. Fotoğrafım da vardır kendisiyle. Hakikaten o dönem en sertlerden, yani daha doğrusu ılımlılardan sonra geldiği için çıtayı da yani hem retorik olarak hem politika olarak Batı'ya, Amerika'ya ve İsrail'e karşı çok yükseltmiş bir liderdi. Yani genelde aslında tabii bu tür retorik yükseltenlere, yani hem lider olsun hem farklı kişilikler olsun, ya biraz daha böyle temkinli yaklaşmakta hep yarar görürüm. Yani çıtayı sürekli yükseltenlerde, yani bir şey ima etmiyorum ama o da öyle birisiydi. Öyle olmasına rağmen daha sonra biliyorsunuz orada bir takım kurumlar var. Yani Cumhurbaşkanı adayı olmak için o kurumların onayından geçmeniz gerekiyor. Bir türlü geçemedi.
15: Devrimin vesayet kurumları.
16: Evet.
17: Velayet-i fakir.
16: Yani orada işte onlar değerlendiriyor. Bu girer, bu giremez diye. Neredeyse bütün şeylere Cumhurbaşkanlığı seçimlerini adaylarını koydu. Ama o sistemden ya da oradan o kurumdan geçemediği için aday olamadı. Savaş sırasında çok uzun süre görülmedim. Hatta o ilk söylenti çıktığında, yani acaba onun üzerine gözaltına falan alındı mı? Bir söylentileri, iddiaları da çıktı ama daha sonra bir görüntüsü.
17: Konuşuldu ama o zaman.
16: Evet, o dönem konuşuldu. Ahmedinejad nerede diye.
15: New York Times'ın haberinde onunla dair bilgiler de var.
16: Ne diyor onu tam?
15: Şu iddia var. Savaşın ilk günü onun da evinin bulunduğu bölge vuruluyor.
17: Ha, öldü falan.
15: Hatta öldü mü acaba? Evet, öldü dedik. Dediler ben, yani. Evet. Ama sonra Mossad ekiplerinin, İran'ın içindeki ekiplerin Ahmedinejad'ı oradan kaçırıp bir güvenli eve aldıkları, şimdi bir süre orada kaldığı falan.
16: Bende de onun başka bir versiyonu var. Onu hatırlıyorum. Vurulan evinin önü ve korumaları. Evin kendisi değil. Ve ondan sonra kayboluyor.
17: Evet.
16: Yani şimdi hani nasıl söyleyeyim? Yani istihbaratta şöyle bir şey vardır. Yani saldırıyor görüntüsüyle, eğer böyle bir şüphe oluştuysa Ahmedinejad'la ilgili, İsrail bunu tersine çevirmek için Ahmedinejad'a yönelik bir saldırı düzenliyoruz. Ama ev değil, bahçesinin önündeki korumalar ve o koruma kulübeleri tahrip ediliyor ve onlar orada öldürülüyor. Ama şunu diyor yani içeride şöyle bir şey, hayır, Ahmedinejad İsrail'le birlikte çalışmıyor çünkü o da hedef alındı. Evet. Ama ondan sonra kayboldu ortadan. Şimdi böyle bir şey de var, yani İsrail'de eğer böyle bir şüphe varsa onu en azından korumak ya da temize çekmek için bu tür tersine operasyonlar ya da şaşırtıcı operasyonlar yapılabilir. Bu tür söylentiler devam ediyor ve fakat cenazede de görülmüş. Ben kendim görmedim ama okudum.
15: Var, evet, görüntüsü var. Böyle yani yanında korumaları
16: Hamaneyn,
15: var.
16: Hamaneyn şeyle birlikte.
15: Şeyde tutulduğu iddia ediliyor. Yani şimdi de İran tarafından göz hapsinde bir nevi tutulduğu.
16: Zaten daha önce de göz hapsindeydi. Yani çok rahat kamuoyu önüne çıkmıyordu. Evet, görülüyordu ama bir siyasi faaliyette vesaire de bulunamıyordu. Tabii çok önemli bir iddia. Shin Bet, yani iç güvenlik teşkilatının başkanıyla orada Macaristan'da konferans sırasında, konferans bir örtü tabii, yani orada gidip evet, farklı bir konuda konferans verirken onunla görüştü. Daha sonra parasal ilişkilerin de
15: evet,
16: işin içine girdiği,
15: sözcüsünün defalarca Mossad'dan ödeme aldığı
16: söyleniyor. İddiası. Şimdi tabii İran içinde bu nasıl bir soruşturma mı, ya da hakikaten ciddiye alınıyor mu alınmıyor mu, ama bir şüphe ya da bir soru işareti ortaya çıkarmıştır diye düşünüyorum. Çünkü şundan, yani daha önce de biliyoruz, yani İsrail gizli servislerinin İran içinde en alt düzeyden en üst düzeye, yani devrim muhafızlarının en üst düzeyine kadar insan devşirdiğini, bir şekilde onlardan istihbarat aldıklarını, hatta birkaç tanesinin bu ağır bombardımanda, ya savaşın ilk başladığı ağır bombardımanda evlerden ya da o toplantı mekanlarından son anda ayrıldıkları ve kurtuldukları gibi onlarca söylenti var. Bunu bilmiyoruz. Bunlar alındı mı, sorgulandı mı vesaire, yapıldı mı diye. Şöyle bağlayayım çok net olarak, yani İsrail istihbaratı şöyle ya da böyle bir şekilde en alt düzeyden en üst düzeye kadar, yani kılcal damarlarına bir şekilde sızmış durumda. Bunların bir kısmı belki rejim içi çatışmalardan ya da o çıkar çatışmalarından ya da iktidar çatışmalarından kaynaklanıyor olabilir. Bir kısmı maddi bir takım nedenlerle oluyor olabilir. Bir kısmı da hakikaten sonuçta iktidarı oynamak vesaire, evet, yapmak gibi motivasyonlarla olabilir. Evet. Ama şöyle bir şey, yani Cumhurbaşkanı olduğu için şaşırıyoruz ama genel olarak ben şaşırmıyorum açıkçası. Bu, yani İran'da karşılaşabileceğimiz, önümüzdeki dönemde bir takım isimlerin çıkabileceği bir durum.
15: Zaten haberde eski bir danışmanının görüşüne yer vermişler. O da şunu söylüyor. Yani o Ahmedinejad parayla işi olan bir adam değildir. Zaten parası var ve bu konuda gücü var. Onun derdi siyasi güç elde etmek. Evet. Siyasi gücü elde etmek için muhtemelen böyle bir ilişki kurdu gibi kurmuş olabilir veya diyor. Ya hocam, şimdi tabii böyle istihbari konularda çok temkinli yaklaşmak lazım. Doğru. Yani bu söylenenlerin hepsi de bambaşka bir operasyonun parçası da olabilir. Tabii. Çünkü değil mi yani?
18: Şimdi birkaç boyuttan ele almak lazım. Birincisi, Mete Bey'in dediklerine katılıyorum. Yani özellikle bu süreç içerisinde İsrail'in adeta İran içerisinde bir istihbarat ağı kurdu. Neredeyse, değil mi? Hani balistik değil ama füze falan, roket neredeyse imal etti.
15: Drone fabrikası.
18: Drone fabrikası, yani, drone fabrikası, evet. Pek çok devrim muhafızları içerisine yani sızdı. Yani alt ya da orta düzeyde ama siyasete, bürokrasiye sızdığını gördük. Şimdi İsrail bu konularda olan şüpheli. Tarihten baktığımızda Suriye'de mesela bir Eli Cohen hadisesi vardır. Yani eğer idam edilmeseydi belki adam savunma bakanına kadar, evet, ki onun devşirilmesi de enteresandır. Hani Mossad'ın onu Arjantin'e göndermesi. Arjantin'deki oradaki Suriye cemaatiyle.
16: Enteresan bir dizi vardır onda.
18: Hatta dizi de gerçekten
15: izlesin,
18: öyle.
15: Güzel, evet, bir dizi.
18: Çok ilginç. Bir de şey var, bu Eşref Mervan. Cemal Abdülnasır'ın damadı. Şimdi hani devlet başkanı konumunda olunca o biraz daha insanın dikkatini çekiyor. Yoksa hani İran aslında imajıyla ilgili çok ciddi bir problem yaşamaya başlamıştı. Hani bu kadar network'ü olan, periferisi olan, bölgede hükümranlık iddiası olan bir ülke. Bakıyorsunuz Lübnan'da Hizbullah. Hamas elbette ki İran yapım bir örgüt değil ama müttefik, yani en azından. Yemen'de Husiler, Irak'ta Şii Araplar üzerinde. Yani tabii İran zaman zaman abartıları da var ama sonuçta böyle bir network. Ama bakıyorsunuz kendi ülkesinin içerisinde yani Hamas lideri öldürüldü. Hani şimdi bu nasıl oldu? Hani baktığımızda içeriden bir şey olmadıkça bunun yapılması mümkün değil.
15: Hocam hem de devlet konuklarının, evet, kaldığı gizli konutta odasının vurulması
18: bu
15: neticesinde.
18: Bu İran açısından ciddi bir istihbarat zafiyeti var. Yani bu gün geçtikçe daha da iyi anlaşıldı. Ama eğer bu haber doğru çıkarsa, ben yine temkinli davranıyorum tabii, evet, bilmiyoruz çünkü emin değiliz. Ama doğru çıkarsa yani sözün bittiği yer diye düşünüyorum. Çünkü hani İran bu kadar büyük iddialar, ki dikkat ederseniz radikalleşme arttıkça istihbarat elemanı olma olasılığı yükseliyor.
16: Onu biraz önce demek istedim. Evet, yani bu hayatın diğer alanlarında da böyle.
18: Tabii tabii, yani bu çünkü en fazla böyle bağıran, en fazla çağıran falan baktığınızda. Şimdi tabii burada siyasi hesaplar yok mu? Her zaman var. Ama şimdi İran İslam Cumhuriyeti olarak kendisini ifade eden bir rejimde Mossad'dan yardım olarak buraya da tekrar iktidara oynamaya çalışmanın da yine biraz önce kullandığım tabiri yineleyeceğim. Yani hayatın olağan akışına aykırı bir zemini var. Yani tabii İran rejimi kapalı bir rejim aslında. Tabii. Temel sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanı var, parlamento var, hükümet var ama onların üzerinde velayeti fakih var. O bir vesayet kurumu. Dolayısıyla burada kapalılık arttıkça, yani dışarıya kapalı, içeriye dönük bir nomenklatura yapısı oldukça bu tür zeminler, bu Sovyetler Birliği içine geçerliydi. Evet. Sovyetler Birliği'nde çok şaşırdığımız, kimler kimleri devşirmiş dediğimiz insanlar ortaya çıktı. İşte bu kapalı olma konusu istihbarat zemininde belki de Sovyetler'de mesela en komünist olandan belki çıkıyordu. Burada da kendisine en çok rejime bağlı olan, değil mi? En çok bu teokrasiye bağlı gibi gözüken kişilerin arasından çıkabiliyor.
19: Tam tersi de var ama hocam. Filby'di değil mi? Ha, evet. MI6'in.
18: O da olabiliyor. Önemli. Yani farklı örnekler de görebiliyoruz tabii. Ama hani bence temel sıkıntı böyle bir istihbarat zafiyetiyle artık İran şunu anlamış oldu. Hani hala bir bölgesel periferi iddiası var. Ama artık İran kendi bölgesi de küçük bir bölge değil. Yani Orta Doğu, Orta Asya'ya uzanan, oradan Hazar Havzası, evet. Basra Havzası, Kafkasya,
16: Pasifik'e kadar gidiyor.
18: Bu alanı yani ki o Çin'de yaptığı işbirliği falan ya da işte Rusya ile düşünüldüğünde önemli. Buranın kontrolünü nasıl sağlayacak ama buranın kontrolünü sağlarken eğer içeride öyle bir istihbarat zafiyeti olursa, çünkü zaman zaman hatta bu savaş yaşanırken Türkiye'ye gelen füzeler de, değil mi? Hani NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi. İran bunu kabul etmedi ama bizim yetkili makamlarımız oradan ateşlendiğini söyledi. Eğer İran'ın merkezi kuvvetlerinin kontrol dışında oluyorsa sen nasıl devletsin o zaman? Yani bu ciddi bir şey. Allah korusun. Eğer isabetli olsa çok farklı sonuçları olabilecek bir konu. Dolayısıyla burada hani bizim dilimizde kendine malik olmak derler. Bir devletin kendine malik olması açısından hem savunma anlamında hem rejim açısından hem ekonomi açısından bence üzerine çok düşünmesi gereken bir konu. Ama dediğim gibi Mossad'ın buna benzer pek çok operasyonu var bölgede.
16: Bunu hatırlatayım, 2009'daki seçimlerde biliyorsunuz yani yolsuzluk ya da usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yüz binlerce insan yeşil devrim dedi.
18: Evet.
16: Onu en sert biçimde bastıran Ahmet Necat'tır. Yani o evin cezaevi işkenceleri vesaireleri ta onunla bastırdı.
18: Hatta cep telefonları da çekilmişti çünkü şey yoktu. Yani
16: insanların hakikaten terastan terasa ezan okuyarak haberleşti falan çok yani insan bir efsanevi bir şeydi ve çok ağır bastırdılar. Onun müsebbibi de Ahmet Necat'tı.
19: Yani şu da geliyor aklıma, Ahmet Necad'ın o sert tutumu işte İsrail'i yok etmeye kadar varan belki bazen açıklamaları.
18: Haritadan sileceğiz diyerek.
19: Haritadan sileceğiz şeklindeki açıklamaları İsrail'in tehdit algısını her zaman diri tutmaya da yaradı.
18: İsrail kullanıyor zaten.
16: Yani. Bir de en az şüphelidir biliyorsunuz en yani radikal olduğu için.
19: Sayınmış yani şimdi tabii İran'ın içi de şu anda hani kimin yönettiğini en azından İran'a dair önemli soru işaretleri var. Böyle net bir isim bilmiyoruz. Bir grup mu yönetiyor? Kararlar nasıl alınıyor? Müşteba Hamaney hayatta mı değil mi? Hala soru işareti. Babasının cenazesinde de görmedik. Ya böyle bir dönemde işte eski bir cumhurbaşkanının da Mossad tarafından devşirildiği iddiası ortaya atıyor. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne ölçüde doğru olma ihtimali vardır? Az önce sorduğum gibi farklı bir operasyonun parçası da olabilir mi bu iddialar? Ne dersiniz?
20: Siz de söylediniz tabii ki bu tür haberlere her zaman temkinli yaklaşmak gerekiyor. Yani istihbarat örgütlerinin özellikle Mossad gibi örgütlerin bu tür haberlerle farklı amaçlarının olabileceğini söylemek lazım. Ama bunu tamamen değildir de denebilir mi? Hayır, yani burada büyük ihtimal bu tartışma uzun süre devam edecek ama en nihayetinde de değildir ya da işte Mossad ajanıdır ya da değildir denemeyecek. Şimdi hatırlayalım, bu savaş İran-İsrail-ABD savaşının ikinci safhasında, yani 12 gün savaşı değil de sonraki süreçte, şu anda ismini tam hatırlayamadım. Özellikle İran'da üst düzey komutanlardan birinin İsmail Mossad Kani ajanı olduğu işte... Evet. Hizbullah liderinin yanında işte saldırıdan kurtulduğu, Suriye'de saldırıdan kurtulduğu, İran'ın içerisinde birçok kez saldırıdan kurtulduğu gibi farklı tartışmalarla, farklı içeriklerle epeyce tartışıldı. Hatta işte Tel Aviv'de görüldüğü, işte Mossad ajanlarıyla belki yapay zeka ile üretilen farklı görseller kamuoyunda epeyce dolaştı. Şimdi dolayısıyla da sonra bu tartışma yani ne olduğuyla ilgili, yani bu tartışmaların sonucunun ne olduğunu bilmiyoruz. Öyle miydi, değil miydi? Şimdi o tartışmaların yap

0: Ahmedinejad'a yönelik olarak az önce de söylendi, çeşitli iddialar vardı ama şimdi tekrar alevlendirilmesinin tabii ki yine zamanlama açısından, savaşın boyutu açısından ya da sahada devam eden çeşitli operasyonlar açısından belirli amaçlarının olduğunu öngörmek gerekir. Ya olabileceğini de belirtmek gerekir. Yani şu, İran yine söylendi, sonuçta bir rejim, kapalı rejim ama bu rejimin içerisi de bir güç dengesi üzerine ülke yönetiliyor. Tabii ki burada bu güç dengesinde daha öne çıkan, daha güçlü, daha belirleyici olan yapılar var. İşte devrim muhafızları, rehberlik makamı vesaire. Ama öbür taraftan da özellikle İran içerisindeki farklı fraksiyonların, yani belki işte mollalardan tutunuz da devrim muhafızlarına ya da çeşitli ticaret erbabına kadar farklı bir güç dengesiyle yoluna devam ettiği ve bu dönemde de özellikle savaş sonrası dönemde de bu güç dengesinin kimin lehine kırılacağı, kimin lehine daha da kırılganlaşacağı ya da yeni içeride bir mücadelenin olup olmayacağına yönelik de epeyce bir beklenti var. Dolayısıyla da bu tür açıklamaların ya da bu tür tartışmaların gerçekliğinden daha çok hizmet ettiği amaçlar önemlidir. Mesela İran içerisinde bu söylediğimiz güç dengeleri meselesinde aktörlere yönelik olarak, taraflara yönelik olarak bir güvensizlik oluşturma, bu güvensizlik içeride bir şekilde savaşın gidişatına yönelik olarak karar mekanizmalarını etkileme vesaire. Yani çok boyutlu bunun sonuçları olabilir. Yani bu açıdan bakınca da zaten söylenecek bir çok şey söyledi. Temkinli olmak lazım. Yani ne reddedip ne ya da işte bunun mümkün olduğunu yani bir kesinlik üzerinden söyleyemeyiz. Ama bunun bir amacının olduğunu, bu dönemde bir Batı medyasında bunun bir haber analiz olarak yayınlanmasının da bir hedefinin, amacının olduğunu, bir özellikle İran içerisinde farklı gruplar arasında güvensizliği derinleştirmek için de yapılmış olabileceğini öngörmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Şimdi bu, ekleyeceğiniz var mı bu konuda?
2: Bu konuda biraz önce yani o enteresandır bu Orta Doğu'daki işte insan devşirme hikayeleri. İşte filmleri çekilir, dizileri çekilir, ilgiyle şey yapar. O biraz önce Marwan Eşref, yani Nasır'ın damadı, hakikaten enteresan. Sedat'ın da en önemli danışmanlarından birisi. İlginç olan şu, yani tabii ki şey değil, yani netleşmiş değil ama uzmanlar tarafından çift taraflı ajan olduğu. 73 Savaşı bu Yom Kipur'da, evet. İsraillere Suriye ile Mısır size saldıracak diyor. İsrail tarafı açısından böyle görülüyor. Mısır tarafı da çift taraflı ajan ve o İsrail'i biraz rehavete sürüklüyor açıklaması var. Hep bu muamma. Acaba İsrail ajanı mı, Mısır ajanı mı, ama Mısır'da da bir kahraman olarak gömülüyor. Bir de böyle bir boyutu var. Yani Tukaka edinmiyor. Çok enteresandır yani o savaş öncesi ilişkileri, ama sonuç olarak İsrail tarafından devşiriliyor. Çift miydi, tek miydi, o da belli değil.
3: Şey de mesela bu Eli Cohen, evet. Gerçi onun sonu kötü oldu. Ama onun verdiği bilgiler, 65 yılında sızdırdığı bilgi, 65 yılında idam edildi pardon, sızdırdığı bilgiler Golan Tepelerindeki Suriye askeri tahkimatıyla tamam, ilgili. 67 Savaşı'nda, yani kendisinin infazı 2 yıl sonra İsrail'in işine geliyor ve bu Golan işgali işte. Yani bir tek ona dayandıramayız elbette ama önemli katkıda bulunuyor.
2: O zamanki teknolojiyle bunlar çok zor işler.
3: Tabii.
2: Sonrasında en son rejim devrildikten sonra, bilemiyorum yani, o da medyaya yansıdı tabii, gerçek mi değil mi? İsrail özel bir operasyon yaparak Eli Cohen'in Suriye'deki bütün o arşivini alıp Tel Aviv'e götürüyor.
1: Hatta hala cenazesini istiyorlar galiba, değil mi?
2: Evet.
1: Suriye vermiyor falan, o tip şeyler.
2: Ama arşivini aldıklarını medyada yazdılar.
1: Yani zaten o günlerde hatırlarsanız işte bizim arkadaşlarımız da muhaberatın binasına girdiler. Hani tabii ne kadarı muhaberatın, o belgeler kaldı, tabii. Ne kadarı götürüldü, ama yani işte devrimin ardından böyle bir durum oluşmuştu. Şimdi yavaş yavaş başka bir konuya geçeceğiz efendim. Biraz iç siyaset üzerinden devam edelim. Şimdi Mete Çubukçu, çözüm süreci.
2: Evet.
1: Yeni

0: bir beklenti var. Yani aslında bir süredir beklenen bir durumun artık gerçekleşmesine dair bir beklenti bu. Yasal düzenlemelerin gelmesi. Yani örgütün işte kendini feshetmesiyle birlikte örgüt üyelerinin bundan sonra ne olacağının yasayla belirlenmesine bekleniyor. Hazır olduğu söyleniyor. Hazır mı, değil mi, gelecek mi meclis kapanmadan, neler biliyoruz? Bir genel çerçeve çizer misiniz?
1: Genel çerçeveyi şöyle çizebiliriz. Yani tabii ki Türkiye'nin hakikaten gündemi çok yoğun.
0: Yoğun.
1: Bir de sıkışmış bir gündem var. Sadece iç gelişmeler değil, dış gelişmeler de bunları net olarak etkiliyor. Hızlı başlayan bir süreç biraz daha yavaşlayarak, özellikle komisyonların işte kurulması, oradan çıkan sonuç raporunun meclise sunulması sonrasında aslında bahar aylarında bir yasa, yani nasıl tarif etmek lazım onu, bir özel yasa gibi diyelim, bir düzenleme, yasal düzenleme sadece münfesih, yani kendini feshetmiş örgüt PKK'ya dair, öyle tarif ediliyordu. Bir yasa çalışması yapılıyordu. Bu arada tabii ki işte nasıl diyeyim, İmralı heyetinin Öcalan'la görüşmeleri bir şekilde devam ediyordu. İmralı heyeti yine işte mecliste grubu olan partilerle görüşüyordu. Bu şekilde devam etti. Sonra bir sanki bir yavaşlama ya da kesinti olundu. Çünkü Abdullah Öcalan'da en son Mayıs 24 herhalde bir görüşme var. Ondan beridir bir görüşme yok. İşte Kandil'dekiler, oradan haber bekliyoruz. Hiçbir haber gelmedi. Ona göre biz de pozisyon alacağız gibi. İran Savaşı'nın getirdiği bir takım tabii ki tedirginlik ve beklemeler. Yani bölge nasıl şekillenecek? Kandil'dekiler, PKK oradaki duruma göre yeni bir hamle ya da pozisyon alabilir mi? Bunlar yavaş yavaş yanıtları geldi ve sürecin belli bir noktası ne ulaşıldı şimdi Temmuz sonuna kadar, yani meclis kapanmadan belki bir hafta 10 günde, 15 günde uzatılabilir kapanma süreci. Bir yasal çerçevenin çıkacağı söyleniyor. Ekim'e kalır mı bilemiyorum. İçeriğine baktığımızda belki detaylı sonra şey yaparız, konuşuruz. Sadece örgüte, örgüt elemanlarına yönelik sınırlı, süreli. Yani şöyle, ucu açık değil. Bilmiyoruz ne kadar olacağını. İşte nasıl diyelim, bir yılla üç yıl arası ya da işte en fazla iki yıla kadar bir kapsama olacak. Yani iki yıla kadar dönenler, teslim olanlar. Yani belli bir süre konacak. Ondan sonra yasa kendini ortadan kaldıracak, feshedecek. Bunun alt maddeleri işte örgütte silahlı eyleme ya da suça karışmamış olanlar, karışmış olanlar, onlar nasıl dönecek? Onlarla ilgili bir takım düzenleme tartışmaları söz konusu. Öcalan'la ilgili herhangi bir umut hakkı ya da af gibi durumların söz konusu olmayacağı, eğer bu yasa geçerse sadece İmralı Adası'nda bir mekan değişikliğinin ya da bir görüşme değişikliği, yani işte gazeteciler, akademisyenler ya da farklı kesimlerden insanlarla temasın olabileceği, gelenlerin de, yani suça karışmamış olanların 3 ile 5 yıl arasında denetimli serbestlik, yani denetime tabi tutulacağı, ama bu süre içinde herhangi bir şekilde siyaset yapamayacakları ve kamu hizmetlerinden yararlanamayacakları diye kamuoyuna yansıyan bir takım maddeler, çerçeveler var. DEN tarafına bakıldığında bunların hiçbirinden bizim haberimiz
0: yok,
1: yok. Bize herhangi bir şekilde ne bir taslak geldi ne bir görüşme geldi. İmralı ile zaten uzun süredir görüşülmüyor deniyor. Kandil tarafı da biz Öcalan'a bakıyoruz ama ondan herhangi bir şey yok bize yönelik bu konuda. Yani şu şekilde hazırlanıyor diye bir mesaj yok ya da bir geliş gidiş yok deniyor. Ama herhalde bu ay sonuna kadar bir çerçeve çıkacak. Şöyle bağlayayım. İlk başta yola çıkıldığında, yani örgütün tamamen silahlarına teslim ettiği, silahların kontrol altına alındığına yönelik Emniyet ve İstihbarat Teşkilatı'nın
0: raporu
1: bunun teyit edilmesi, evet, bırakmıştır. Milli Güvenlik Kurulu'nda bunun onaylanması ve Cumhurbaşkanlığı'nın bir kararnamesiyle yeni bir düzenleme denmekteydi. Şimdi bu süreçler nasıl işleyecek tam bilemiyorum ama bu ay sonuna kadar bir şey çıkacak. En son MİT Başkanı'nın Irak ziyareti, yani Bağdat'tan başlayarak Erbil, Süleymaniye ziyaretleri de bu konuda dikkat çekiciydi. Muhtemelen oradaki gelişmeler çok yakından takip edildi.
0: Hocam, şimdi bu yeni yasayla ilgili mesela işte Tülay Atimoğulları DEM Parti eş genel başkanı konuştu. Hani Mete Çubukçu'nun söylediği gibi biz yasa taslağı hazırlandı söyleniyor, bizim haberimiz yok diyor. Bir de etkin pişmanlık vurgusu var. Yani şöyle demiş.
2: Evet.
0: Etkin pişmanlığı ya da pişmanlığı çağrıştıracak herhangi bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz biz diyor. Zaten Türkiye'de etkin pişmanlık yasası var. Bu bizim için yeni bir durum değil. Öcalan'da bu, İmralı'da bu yaklaşımın kabul edilmeyeceğini çok net biçimde ifade etmiş diyor. Sanki orada bir anlaşmazlık var gibi.
2: Sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. DEM'den gelen açıklamalara baktığınızda teröristiz Türkiye kavramına da aslında çok sıcak bakmıyorlar. Evet. Çünkü neredeyse PKK terörünü terör olarak kabul etmiyorlar. Evet. Şimdi böyle bir yaklaşımla bir araya gelmek çok zor tabii. Ya da onlar kendilerince kendi kamuoylarına daha hani yüksekten
0: demokratik toplum.
2: Şimdi bir de tabii etkin pişmanlıkta karşı durdukları nokta hani sanki pişmanlık olarak anılmasın gibi. Bu da ciddi anlamda durumu zor olsun. Çünkü pişmanlık adı üzerinde. Yani terörden pişmanlık duyma. Yani eğer bunda hani buna benzer kavramları kullandığınız zaman orada ciddi bir sıkıntı çıkıyor. Çünkü buradaki amaç tabii çok farklı yönlerden eleştirilebilir. Ama en azından terörün koşulsuz silah bırakması.
1: Evet.
2: Yani terörün silah bırakması zaten koşullara, hani bu tür siyasal söylemler sanki bir takım koşullar varmış gibi bir algı yaratıyor. Bu bence çok tehlikeli bir algı. Çünkü bu kamuoyunda, genel anlamda kamuoyunda, Türk kamuoyunda ciddi anlamda soru işaretlerini beraberine getirebilecek bir konu. Bir de buradaki kırılganlığı bir başka boyutu, PKK terörü zannediyorum Mart 2005'teydi. Hani KCK adını hani aldılar bir şemsiye örgüt olarak. Şemsiye terör örgütünün çeşitli şubeleri var diyelim. Ya bunun PYD Suriye'deki adı, PÇDK Irak'taki adı, İran'daki adı PJAK. Şimdi aslında Türkiye'de devlet yetkililerinin ifade ettiği sadece Türkiye'de değil, bütün bu aslında diğer ülkelerdeki
0: bölge
2: tabii. Şimdi orada da çok net bir yaklaşım yok aslında bakıldığında. Türkiye boyutuna bakıldığında, Türkiye boyutundaki temel çerçeve aslında hukuk devleti ve topyekün demokratikleşmenin bir boyutu olarak ifade edildiğinde burada hani bir etkin pişmanlık mı, af mı, artık adı ne ise buna benzer süreçlerde hani bir daha bu kişilerin teröre bulaşmasını engelleyebilecek bir altyapıyı, bir siyasal zemin ortaya koymak. Ama bunu ortaya koyarken sanki karşı tarafta bir unsur var, yakın pazarlıklar yapılıyor, koşullar öne sürülüyor gibi işte bu söylemler, hani Antimola'nın söyleminde o terörist Türkiye konusu çok ilginç yani yaklaşımı. Hani sanki terör yok, o zaman biz neyi tartışıyoruz? Yani tartışımız konu ne? Yani terör var ki Türkiye teröristiz Türkiye gibi bir başlığı tartışıyor. Ha bu anlamda yürütülen süreç Ekim 2024'ten itibaren söylenenler, Sayın Bahçeli'nin söylemiyle başladı. Ondan sonra konu parlamento içerisinde bir komisyon diyoruz ama bu komisyon aslında iş yüzükteki komisyonlar gibi değil. Yani yasa yapmayla bağlantılı olan bir komisyon değil. Daha çok bir danışma komisyonu bağlamında. Burada Türkiye'de pek çok kutuplaşma olmasına rağmen iktidar muhalefet ilişkileri zemininde ciddi bir muhalefeti de gösterilmediği bir alan. O zaman bu sürecin bence doğru bir şekilde kullanılması lazım. Ama şöyle toparlamak da fayda var. Türkiye bu sürece kendi zafiyetinden dolayı yaklaşmadı. Böyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Burada aslında Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele edip başarıya ulaşmış sayılı düzenli ordulardan biri. Yani bunu çok iyi anlamak lazım. Yani Türkiye teröre karşı bir zafiyet duyduğundan dolayı bunu tartışmıyor. Yani eğer algı yönetimi bu çerçevede ortaya koymaya çalışırlarsa bunun toplumsal zemindeki karşılığı doğal olarak olumlu bir zeminde gerçekleşmez. Çünkü bütün bu yasal düzenlemeleri tabanla, seçmenle, toplumun duyarlılığıyla ifade etmek lazım. Tam tersi çok hassas yürütülmesi gereken bir konu. Ama DEM'den gelen bu açıklamalar hani tribünlere sesleneyim derken biraz konunun çarpıtıldığı ve manipüle edildiği gibi bir izlenim edindim ben.
1: Kök yasa diyor. Yani sadece bu mevzu değil. Yani sadece silah bırakılması değil. Topyekün bir yani Kürt sorunun tırnak içinde gündeme gelmesi, öyle bir yasak.
2: Anayasal konular mesela ilk 4 madde, yok 42. madde eğitim diliyle ilgili, 66. madde yurttaşlık, bunlar zaten ifade edilmedi. Hani sanki bunlar varmış, böyle bir pazarlık masası bu anlamda ifade ediyormuş gibi bir ortam yaratılmaya çalışılıyor. Bunlar tam sizin söylediğinizle bağlantılı ciddi soru işaretlerini kendi içerisinde barındırıyor kuşkular.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Doğa takvimi. Bugün 14 Temmuz 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bugün doğada iki önemli canlıyı kutlama günü. Dünya Şempanze Günü ve Köpek Balıkları Farkındalık Günü. Doğa takvimini bugün şempanzelere ayırdık. Dünya Şempanze Günü, şempanzelerin kutlanması ve karşı karşıya kaldıkları tehditlere karşı korunması için bir çağrı niteliği taşır. Ve her yıl 14 Temmuz'da kutlanır. Bu tarih, Dr. Jane Goodall'ın şempanzeler üzerine çığır açan araştırmasına başlamak üzere 1960 yılında ilk kez Tanzanya'daki Gombe Milli Parkı'na gittiği tarih olduğu için seçildi. Jane Goodall, şempanzenin akıl yürüttüğünü, ihtiyacı belirleyip ona göre alet yapıp kullandığını, zeki, arkadaş canlısı, fedakar, şefkatli ve dayanışmacı olduğunu ilk gözlemleyen ve dünyaya duyuran bilim insanı. Mesela birbirlerinin yaralarını sardıklarını, öksüz yavruları sahiplenip büyüttüklerini, tehlike anında birbirlerini koruduklarını Jane sayesinde biliyoruz. İnsana en benzeyen canlılardan olan şempanzeler, doğal yaşam alanlarının kaybı, yaban hayatı kaçakçılığı, yasa dışı evcil hayvan ve eğlence ticareti ve insanlardan bulaşan virüsler nedeniyle tehlike altında. Bugün şempanzeleri kutlarken Jane Goodall'ın sözü aklınızda olsun. Anlarsak önemseriz. Önemsersek yardım edebiliriz. Yardım edebilirsek kurtuluruz.
1: Doğa takvimi.
0: NTV Radyo'yu internette ntvradyo.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Hava durumu.
3: Ülkenin kuzeyinde sağanak yağış var. İstanbul'da sabah saatlerinde görülecek sağanak yağmur öğleden sonra hafifleyecek. Sıcaklık 26-27 dereceye iniyor. Ankara parçalı bulutlu 30, Bursa kuvvetli yağmurlu 27 derece, İzmir 34 derece. Karayel bu haftada kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Kocaeli-Sakarya-Bilecik kesiminde kuvvetli sağanak yağış var. Edirne 31, Kocaeli 26, Balıkesir 29 dereceye iniyor. Rüzgar çok sert. İç Anadolu'da Çankırı-Yozgat kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Konya açık 32, Kayseri 34 derece. Ege'de sıcaklık biraz düşse bile hafta genelinde 38-39 derecelere kadar çıkacak. Manisa 33, Muğla 35, Bodrum 34 derece. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop boyunca gök gürültülü şiddetli yağış var. Doğu kesimlerde yağış daha kısa süreli. Bolu 23, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu açık. Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da sıcaklık biraz düşüyor. Gaziantep 37, Diyarbakır 40 derece.
0: NTV Radyo.

0: Mutlu günler. 5 bülteniyle yeniden karşınızdayız. Türkiye geçen hafta NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştı. Dün toplanan kabine o zirveyi ele aldı. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna bu değerlendirmeler hakkında bilgi verdi. Yapılan eleştirilere de yanıt verdi.
1: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyaretini değerlendirdi. Trump'la birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.
1: Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
2: Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısındaydı. NATO liderler zirvesi öncesi liderlerin mehter marşıyla karşılanmasına dönük eleştirilere de yanıt verdi.
1: Mehter marşından, Yeniçeri'den, merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden muhalefete de yüklendi.
1: Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını 3. gecede sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran mutabakata uymadı, saldırılarımız çok sert olacak dedi. Körfez ülkelerinde de İran'ın hava saldırıları nedeniyle gece boyunca alarm sirenleri çaldı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti. Saldırılara rağmen İran'la hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını söyledi. Mutabakata uymadığı için İran'ı çok sert şekilde vurmaya devam edeceklerini ifade etti. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele alıyoruz mesajını verdi. İran'a yeniden getirilen deniz ablukasının İran'ın gemilerini kapsayacağını belirtti. Amerikan Başkanı, ülkesinin bundan sonra Hürmüz Boğazı'nın muhafızı olarak anılacağını savundu. Körfez ülkelerinin varlıklı olduğunu da belirten Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'den geçiş için sağladığı güvenliğe karşılık her yük için %20 ödeme alacağını açıkladı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da İran'a yönelik üst üste 3. gece saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Amaçlarının da Hürmüz'de İran'ın sivil ve ticari gemileri hedef alma kabiliyetini geriletmek olduğu ifade edildi. İran'ın liman kentleri Bender Abbas, Buşer'te dahil birçok noktasından da patlama sesleri yükseldi. Keşim ve Kiş adalarına saldırılar düzenlendi. Körfez ülkelerinde de alarm durumuna geçildi. İran'ın misillemeleri nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Umman açıklarında iki gemimizi vurdu, mürettebattan bir kişi öldü, 8'i yaralandı açıklamasını yaptı. İran tarafı ise Trump'a tepkili. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde olmasına izin vermeyeceğiz açıklaması yapılırken, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de İran her zaman Hürmüz Boğazı'nın muhafızıydı, öyle kalmaya da devam edecek sözleriyle Trump'a yanıt verdi. Altın fiyatları Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik sonrası haftaya düşüşle başladı. Gram altın 6000 sınırına kadar geriledi. Dolarsa kritik seviye olan 47 lirayı aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.
3: Bu iniş çıkışlar devam edecek. Her şey savaşa bağlı. Petrole bağlı.
4: Altın %1,5 değer kaybederek sert düştü. Dolarsa tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek rekor kırdı. ABD-İsrail-İran savaşı piyasaları alt üst etti.
5: Aynı savaş psikolojisine tekrar girdik. Aynı savaş ortamına tekrar girdik. Petrolün yukarısı, altının aşağı inmesi devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidecek?
4: Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaların artmasıyla küresel piyasalarda petrol fiyatları tırmanışa geçti. Cuma günü kapanışı 6250 liradan yapan gram altın haftaya 6150 liradan işlem görerek başladı.
6: Piyasalarda bu hafta 4060 dolardan altının onsu başladı. Birdenbire fiyatlar bir düşüş gösterdi. Onsun düşmesiyle birlikte 6160 liraya satıp 6100 liraya alıyoruz.
7: Altın düşerken dolara baktığımızda tam tersi bir tabloyla karşılaşıyoruz. Çünkü dolar yeni haftaya yükselişle başladı ve 47 lira kritik seviyeyi geçti. Şu anda baktığımızda serbest piyasada 47 lira 40 kuruştan işlem görüyor.
6: Dolar geçen hafta 46.50 olarak işlem görüyordu. Bugün geldik 47.
7: Daha önce görmüş müydü 47 lirayı?
6: Yok, görmedi. 46.90'a kadar geliyordu. Ondan sonra aşağıya doğru bir iniş yapıyordu.
0: Avrupa ülkeleri, Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu zirvesi için bir aradaydı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. 9 Avrupa ülkesi anti-balistik füze koalisyonu kurduklarını duyurdu. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
8: Bu Gönüllüler Koalisyonu, daha doğrusu Ukrayna'nın müttefikleri olarak adlandırabileceğim bu ülkeler zaten bir koalisyondular. Bu koalisyon içinden bir koalisyon daha çıktı Paris'te. Paris'teki toplantının ana hedefi Ukrayna'ya desteği, dayanışmayı bir kez daha yenilemekte. Hatta daha da arttırarak, daha da yoğunlaştırarak ki Fransa Ukrayna'ya yeni silahlar vereceği, hatta bu silahların üretimi için lisanslar vereceği vaadinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ağzından Paris'teki toplantının sonunda. Fakat şöyle bir şey de var. Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan diyaloğa destek mesajı çıktı. Biraz önce yayınlanan, zirve sonunda yayınlanan ortak deklarasyon metninde. Doğrudan diyaloğa desteğin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın aktif katılımıyla olması şartıyla ibaresi de yer alıyor bu ortak deklarasyonda. Ardından her türlü barış müzakeresinin Ukrayna'nın mutlaka tam ve doğrudan ve daimi katılımıyla gerçekleşebileceği belirtiliyor. Avrupa'nın güvenliği ve çıkarları ile ilgili bütün anlaşmaların içine de Avrupalıların mutlaka müzakerelere katılması gerektiği belirtiliyor. Bu konularla ilgili, yani misyonların ne olacağı ile ilgili teknik detaylar belli değil. Fakat zirve sonunda düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önümüzdeki günlerde, haftalarda bu gönüllüler koalisyonundan kimi ülkelerin Ukrayna'ya komşu bazı ülkelerde ortak askeri manevralara başlayacaklarını bildirdi. Bu da yeni bir unsur. Dolayısıyla buradaki yeni Gönüllüler Koalisyonu toplantısından oldukça yeni unsurlar çıktı. Bir de anti-balistik füzelere karşı yeni bir koalisyon daha var. Bu Gönüllüler Koalisyonu içinden 9 ülke, ki bunlar en önemli ülkeleri Avrupa'nın, füzelere karşı anti-balistik bir sistem üzerinde ortak çalışma kararı aldılar.
0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor. Ve bu konuda yarın AK Parti ile DEM Parti arasında bir de görüşme gerçekleşecek.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken mecliste kritik bir görüşme gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması ve süreç kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenleme hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
9: Bugün en acil ihtiyaç, sürecin bütün taraflarını güvence altına alan kapsamlı bir çerçeve yasanın çıkarılmasıdır. Dünya deneyimleri bize açıkça göstermiştir ki hukuki güvenceye kavuşmayan barış ve çözüm süreçleri kalıcı olmamıştır.
2: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için önce sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
0: CHP'de Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultayın toplanması için yeni bir hamle hazırlığında. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzaya yanıt verilmemesi nedeniyle bugün mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Partiyi olağanüstü kurultaya götürecek 3 kişilik bir çağrı heyeti oluşturulması da talepler arasında.
10: Olağanüstü kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Bu nedenle de yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için her iki başlıkla ilgili de yarın itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzayı hatırlattı. Genel merkezin yasal süre zarfında yanıt vermediğini söyledi. CHP'ye çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.
10: Gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
2: Özel kurmaylarıyla birlikte mecliste bir araya geldi. Toplantıda mutlak putlan kararının ardından başlayan yargı süreci ele alındı. 20 Temmuz'da adli yıl tatili başlamadan önce atılacak adımlar değerlendirildi. Zeynel Emre Yargıtay'a mutlak putlan hakkındaki kararını adli tatilden önce açıklaması çağrısında da bulundu. Emre yeni parti tartışmalarına ilişkinse halkımızı seçeneksiz bırakmamak için hazırlıklar yapıyoruz diye konuştu.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay yapılması amacıyla çağrı heyeti atanması için mahkemeye yaptığı başvuruyu değerlendirdi. İstanbul İl Başkanlığı'na da çağrı heyeti atandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım ama tedbir var dedi. TV 100 yayınına katılan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni parti kuracağı iddialarıyla Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
11: İstanbul'a çağrı heyeti atandı değil mi? Kaç gün geçti? 45 gün mü? İl seçimi yapıldı mı? Yapılmadı. Ne yapacaksınız? Ya bir insan hukuk bilir.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebini yargıya taşımasını değerlendirdi. Mahkemenin tedbir kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, kurultayın ancak yeni seçilecek delegelerle yapılabileceğini söyledi.
11: Yeni bir kurultay yapın. Yeni kurultay ne demek? Yeni üyelerle yapın. İradesi sakatlanmamış üyelerle yeni bir kurultay yap. Biz de onu yapıyoruz zaten. Mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım. Ama tedbir var. Nasıl yapacağız?
4: TV 100 yayınına katılan Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in yeni parti kuracağı yönündeki iddialar da hatırlatıldı.
11: Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkanısınız, hem de ben ayrı parti kurmak için çalışıyorum diyeceksiniz. Ya bu olur mu Allah aşkına ya? Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor? Parti içinde mücadele edebilir. Bakın buna hiç itirazım olmaz. Ama parti içinde paralel yapı olmaz.
4: Kılıçdaroğlu'na Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona sessiz kaldığı yönündeki eleştiriler de soruldu. Kuşkularım vardı dedi.
11: Siz bilmediğiniz bir konuda nasıl yapacaksınız? Bilmediğiniz bir konuda nasıl görüş beyan edeceksiniz? Benim görüş beyan etmem için benim bilmem lazım değil mi? Ben Çankaya Belediye Başkanı değilim. Ama böyle bir operasyon yapılıyor. Çankaya Belediye Başkanımız herhalde kendisini savunacaktır.
0: İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları yöneltilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyetteki sorgusu da tamamlandı. Suçlamaları reddetti. Firma yetkililerinin tanımadığını, ihale kriterlerini de kendisinin belirlemediğini ve böyle bir yetkisinin olmadığını söyledi.
4: Cumartesi günü gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyet sorgusu tamamlandı. İhalelerin hazırlık süreçleri ve şartnamelerinden bilgisi olmadığını öne sürdü. İhaleye katılacak firmalarla bağ olmadığını, yönlendirme yapmadığını belirtti. Kimseden talimat almadım, talimat da vermedim dedi. Güner'in Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesi gözaltındaki 3. gününde alındı. 3 saat 15 dakika boyunca 18 sayfa ifade veren Çankaya Belediye Başkanı'na 43 soru yöneltildi. İhaleyi daha önce kazanan firmanın neden ihaleye davet edilmediği sorusuna, yasaya göre ihaleye 3 katı kadar firma davet etme şartı olduğunu söyledi. Daha önce ihale kazanmanın davet şartı olmadığını belirtti. Hüseyin Can Güner, sorgusunda firma yetkililerini tanımadığını, hiçbiriyle iletişimi olmadığını söyledi. İhale kriterlerini kendisinin belirlemediğini, böyle bir yetkisinin olmadığını da sözlerine ekledi. İptal edilen ihalelerde ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi'nin yaptığı incelemede kavuşturmaya yer yoktur kararı verildiğini ifade etti. Çankaya Belediyesi ihale yetkilisinin iptal kararı verdiğini ve soruşturmaya konu olan bazı ihalelerde ise Kamu İhale Kurumu'nun iptal kararı bulunduğunu, Danıştay'ın da iptal kararlarını uygun bulduğuna dair karar olduğunu söyledi. İptal kararı verilen ihalelerin daha sonra 4-5 milyon lira daha uyguna sonuçlandığını ve bir kamu zararı oluşmadığını öne sürdü. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve verme iddialarıyla suçlanan Güner'le birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin ifade işlemleri sonrası savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Gözaltına alınan Hüseyin Can Güner'e destek için Ankara'da yürüyüşte düzenlendi. Kuğulu Park'tan Çankaya Belediye Başkanlığı'na yapılan yürüyüşe CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı.
12: Çankaya'ya en gencimizi, en güvendiğimizi, tertemiz evladımızı biz aday ettik. Sizler de takdir ettiniz, göreve getirdiniz. Bugün Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyon bir siparişin, uzun süredir sipariş edilen bir kötülüğün hayata geçirilmesinden başkası değildir.
0: Tutuklanmasının ardından Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanıklar Aziz İhsan Aktaş, Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Seza Büyükçulha, Baki Aydöner, Gözde Bahçetepe ve Aziz Lal katıldı. Davada tutuklu bulunan Hakan Bahçetepe ve Erdal Celal Aksoy tutuklu bulundukları cezaevinden getirildi. Duruşma sanık İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un savunmasıyla başladı. Aksoy, geçirdiği felç sebebiyle sağlık sorunları yaşadığını belirtti. Ardından kürsüye CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner çıktı. Duruşma sanıkların savunmalarıyla devam edecek. İhaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, yardım etme suçlamalarıyla görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler'in de aralarında olduğu 26 sanığın yargılandığı davada bir tutuklu sanık daha tahliye oldu. Beykoz Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Alaaddin Köseler, Uğur İnci, Veli Gümüş ve Havva Dindar katıldı. Bazı tutuksuz sanıklarla avukatları da duruşmada hazır bulundu. Ara karar açıklanan davada tutuklu sanık Uğur İnci tahliye olurken Alaaddin Köseler'in tutukluluk halinin ise devamına karar verildi. Duruşma ikinci iddianamenin beklenmesi için 9 Ekim'e ertelendi. Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de açıklamaları oldu.
2: 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin dosya yeniden açıldıktan sonra ilk operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar dışında 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.
13: Milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir.
14: Ben şu anda helikopterdeyim.
2: Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yelköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. 12 Haziran 2026'da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretmişti. Böylece dosya yeniden açıldı. Tüm belge, ifade, rapor ve delillerin yer aldığı 190 klasör, 20 adet bez torbayla Ankara'ya gönderildi. İncelemelerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada FETÖ şüphesini yeniden gündeme getirdi. O isimlerden biri helikopterin düşmesi sonucu Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık ambulansla hastaneye götürülüyor şeklindeki bilgi notunu hazırladığı için ceza alan FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen. O dönem kaza kırım heyeti başkanlığını yapan Feridun Seren de gözaltında. Soruşturma kapsamında 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Yarbay Davut Uçum ve eski Assubay Aydın Özsıcak hakkında da gözaltı kararı verildi. Ayrıca gözaltına alınanlardan 5'i kazanın yaşandığı dönemde albay rütbesindeydi. 9'u ise Assubay rütbesiyle görev yapıyordu.
0: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmayı NTV yayınında değerlendirdi. Destici, tüm şüpheler ortadan kaldırılacak ve kusuru olanlar mutlaka hak ettikleri cezayı alacaklardır, dedi.
15: Bizim beklentimiz şudur, yani hem şahsım hem camiamız hem aileler, yani biraz önce şüpheler tamamen ortadan kaldırılmalı ve bu helikopterin düşüş nedeni çok net bir şekilde ortaya koymalı. Nasıl oluyor da 3 gün boyunca bulunamıyor ve köylüler tarafından bulunabiliyor? Bunun net bir şekilde kamuoyunu tatmin edecek bir şekilde ortaya konması. Radarların sadece o helikopterin düştüğü 15.02, 15 ile 15.04.30 arasında kapanması ve oradaki işte hava hareketleri, inşallah şüpheler ortadan kaldırılarak bu süreç aydınlatılacak ve bu şehadet sürecinde kusuru ve kastı olanlar mutlaka yargı önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayla muhatap olacaklar. Bu geldiğimiz noktada da ben büyük bir aşama kaydedildiğini ve bundan sonra gerisinin tabiri caizse inşallah çorap söküğü gibi geleceğine inanıyorum.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'nün 15 Temmuz'da hedefinin milli irade olduğunu söyledi. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın düzenlediği 10. yılında 15 Temmuz sempozyumunda konuştu.
16: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanması, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ve Cumhurbaşkanımızın bizzat hedef alınması, FETÖ'nün hedefinin ne olduğunu çok açık bir şekilde göstermektedir. FETÖ'nün temel düşmanı, hedef tahtasına koyduğu temel hadise aslında milletin kendisi, milletin iradesi, değerleri.
17: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hedef aldığını söyledi. Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini anlattı.
16: Türkiye bugün terörle mücadelede tarihinin en güçlü dönemlerinden birini yaşamaktadır. İçeriden dışarıdan çok güçlü terör örgütleriyle mücadele edildi son 10 yılda ve bunu büyük ölçüde başardığımızı ifade etmek isterim.
17: Yılmaz bu mesajları Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın düzenlediği 10. yılında 15 Temmuz sempozyumunda verdi. SETA Vakfı Başkanı Nebi Miş de sempozyumda kürsüdeydi.
18: Biz SETA olarak
14: 15 Temmuz gecesinden itibaren FETÖ'nün ve darbecilerin gerçek yüzünün anlaşılması için yoğun bir çaba gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. 15 Temmuz'dan sonra meydanlara çıkarak demokrasi nöbetleriyle ilgili Türkiye'de en geniş saha araştırmalarını yapan bir kurumuz.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Fethullahçı terör örgütüne yeni bir operasyon düzenlendi. Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
13: 15 Temmuz öncesi 81 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyonu Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ortak açıklamayla duyurdu.
18: Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ-PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir. 81 ilimizde örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurların çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır.
13: İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde başlatılan operasyonda örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amaçlanıyor.
19: Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır.
13: FETÖ-PDY'ye yönelik operasyon 81 il Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülüyor. Operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştiriliyor.
0: Şarkıcı Haluk Levent gözaltında. Deprem sonrası yardımlarla öne çıkan Ahbap Derneği'nde toplanan bağış paralarının amacı dışında kullanıldığı iddiası var. Soruşturmada Haluk Levent dışında dernekten başka isimler de gözaltına alındı. 22 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
20: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyorum.
21: Depremzedeler için inşa edileceği belirtilen konutların tamamlanmadığı, bağışların suistimal edildiği öne sürüldü. Savcılık dosyasında Haluk Levent'in yurt dışına kaçış girişimi iddialarına da yer verdi. Levent'in 17 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konserin iptal edilmesi kuşkulu bulundu. Ünlü şarkıcı Almanya'ya gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini öğrendi. Rotasını İzmir'e çevirdi, Bursa'da gözaltına alındı. Deniz yoluyla yurt dışına firar etmeyi planladığı ileri sürüldü. İş insanı Hüseyin Başaran da bir şikayette bulundu. İddiaya göre kimsesiz kız öğrencilerine yurt yapmak için Başaran kendisine ait 22 tapuyu Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devretti. Levent bunun karşılığında 800 milyon lirayı Avrupa Birliği ve ABD'den gelecek fonlarla ödeyeceğini söyledi. Ancak Yeliz Kaya bir gün sonra tapuları başka birinin üzerine geçirdi. Şüphelilerden avukat Ece Güner vekalet aldığı yönündeki suçlamaları reddetti. Levent'in hayati bir mesele diyerek kendisinden 70 milyon liranın üzerinde borç aldığını, bu parayı yakın zamanda ödeyeceğini söylemesine rağmen bir yıl sonra ödeme yaptığını anlattı. Yeliz Kaya'nın banka hesaplarına Haluk Levent'in yönettiği, Kaya'nın dernekte bir görevi bulunmamasına rağmen 100 adet tapu alım satımı gerçekleştirdiği kaydedildi. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı da belirtildi.
22: Konser yapsak, onun geliriyle bir okul daha yapsak dediler.
21: Dosyada bazı zanlıların farklı belediyelerin etkinliklerinde ihale usulsüzlüğüne karıştığı anlatıldı. Haluk Levent bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi. Yakın zamanda herkesi şaşırtacak bir açıklama yapacağını söyledi. Kişisel borç ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor dedi.
0: Gözaltına alınan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in sosyal medya hesabından yapılan denetim için 15 gündür İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj atıyorum iddiasına Turan'dan açıklama geldi. Turan, derneklerin Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından dernekler kanununa göre hem mülkiye müfettişleri hem de dernekler denetçileri tarafından denetlendiğini ifade etti. Ve bu denetimlerin gelişi güzel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmesi, adli ve idari mercilerden gelen talepler veya şikayetler doğrultusunda yapıldığına açıklamasında yer verdi. Bulgularınsa Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaştığını belirtti. İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında olduğu tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.
1: Zaten bekliyorduk bunu.
3: O kadar pişkinler ki özür diledi. Ben de kızdım. Ne için özür diliyorsun dedim. Ne yani ölümün dedim bir özür mü olur?
2: Katil zanlısı özür diledi, adliye koridorlarında tansiyon yükseldi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ikinci duruşma görüldü.
1: Katilin ifadesini camayla beraber tamamlayacaklar.
2: Yedisi tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada Kundakçı'nın öldürüldüğü otomobilde bulunan üçüncü kişi Yalçınay Yıldız tanık olarak ifade verdi.
3: Gencecik bir çocuk öldü. Bence ona kardeşlik yapmaları lazımdı.
2: Koridorda başlayan tartışma duruşma salonunda devam etti. Katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu özür diledi. Ailesine bakmak zorunda olduğunu söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu da tahliyesini istedi. Mahkeme ara kararını açıkladı. Tahliye talepleri reddedildi. Dosya esas hakkındaki görüşü için savcılığa gönderildi. Duruşma 7 Ekim'e ertelendi. Rapçi Vahap Canbay'la şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak isteyen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. Kadayıfçıoğlu hakkında kasten öldürme, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise adam öldürmeyi azmettirme suçundan müebbet hapis cezası istenmişti. Davada türkücü İzzet Yıldızhan da suçluyu kayırma suçundan yargılanıyor.
0: Kamuoyunda yeni doğan çetesi davası olarak bilinen dava sürüyor. Onu tutuklu 62 sanık yeniden hakim karşısında. Davanın 9. duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Saat 11'de başlayan duruşmada organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen tutuklu doktor Fırat Sarı, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Dava dosyasına geçen hafta giren Sağlık Bakanlığı müfettiş raporunda çete üyelerinin bağlı bulunduğu hastanelerde 37 bebeğe daha gereksiz ilaç verildiği, yoğun bakımda tutulduğu ve bunlardan 3'ünün öldüğü ifade edilmişti. 62 sanık bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanıyor. LGS maratonunda bu kez yarış okul kapılarında yaşanıyor. Kayıt hakkını kaybetmek istemeyen aileler görev paylaşımı yaptı. Anne bir okulda, baba bir okulda, hatta anneanneler, dedeler, dayılar, aile dostları bile başka okullarda. Özel okul kayıtlarının ilk gününde veliler uzun kuyruklar oluşturdu.
5: Torunumun anneyle babası Robert Kolej'de bekliyor. Ben de vekalet aldım. Burada bekliyor. Orada çıkmazsa burada kaydı yapacağız.
2: Telefonlar susmuyor. Uzun kuyruklar, bitmeyen bir bekleyiş. LGS'nin ardından özel okullar için kayıt maratonu başladı.
23: Kızım Robert'te, o damadım Üsküdar'da, biz buradayız. Bu benim torunla son parti. Biri Üsküdar Amerikan, biri Alman Lisesi, biri Damasyon. Bunu her seferinde yaşıyoruz. Her seferinde birer okula dağılıyoruz.
24: Şu anda aile üçe bölünmüş durumda. Bir Robert'te, bir ben Alman'dayım, bir de aile dostumuz Üsküdar Amerikan'da.
25: Yeğenim için bekliyorum ben de. Van'da şey çıkarttılar, vekaletnamesi.
2: İlk günde yüzlerce aile kayıt için okul bahçelerindeydi.
26: Çok hareketli bir gün olacak. Yaklaşık 200-300 aile geliyor. Kontenjanımız 88 kişi.
2: Kayıt sürecini tamamlamak için takip edilmesi gereken adımlar var.
27: Velilerimizin eğer yedek listedelerse yedek listenin okunacağı saatlerde mutlaka okul bahçelerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Eğer bulunmazlarsa kayıt haklarını kaybederler. Ön kayıtlarını her gün yenilemeleri gerekiyor. Bir defa ön kayıt yaptırmaları yetmez.
2: Velilere göre sınav geride kaldı ancak heyecan ve stres henüz bitmedi.
28: Mevzu bahis evlat olunca herkes bu çabayı gösteriyor ama kayıt süreci biraz panik butonuna basılmış gibi.
29: Dün geldim, çok beğendim bu okulu. Umarım bu okula girebilirim.
30: Alman lisesini istiyorum. Biraz heyecan var.
2: Bir haftalık kayıt takvimi boyunca okul bahçelerindeki bekleyiş devam edecek.
0: İstanbul'da denize giren küçük bir kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuk ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Şile'de 5-6 yaşlarındaki bir kız çocuğu denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden can kurtaranlar hızla küçük çocuğu sudan çıkarttı. Plajda görevli ilk yardım personelinin yaptığı müdahalenin ardından çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatan çocuğun tedavisi sürüyor. Ağrı Dağı'na zirve yürüyüşü sırasında kaybolan dağcı Sevim Yılmaz'dan 22 Mart'tan bu yana haber alınamıyordu. 112 gün sonra kaybolduğu bölgede 58 yaşındaki kadın dağcıya ait olduğu değerlendirilen cansız beden bulundu. Valilik, cansız bedenin kimliğinin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla DNA incelemesinin yapılacağını açıkladı.
4: İHA ve SİHA'ların görüntülediği eşyalar kayıp dağcıya dair aylar sonra bulunan ilk iz oldu. Arama kurtarma ekipleri eşyaların bulunduğu bölgede Sevim Yılmaz'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedeni buldu. 58 yaşındaki Sevim Yılmaz 22 Mart günü 5 kişilik bir ekiple beraber Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışına başlamıştı. Ancak 4700 metre rakımda yorulduğu için kampa geri dönmek istedi. Gruptan ayrıldıktan sonra kadından haber alınamadı. Yılmaz için yürütülen arama çalışmaları da sonuç vermedi. Olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen çalışmalar havaların ısınması ile birlikte tekrar başlatıldı. Bölgeyi havadan tarayan İHA ve SİHA'lar 112 gün sonra bir ize rastladı. Arama kurtarma ekipleri havadan görüntülenen eşyaların bulunduğu bölgeye yönlendirildi. Sevim Yılmaz'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedene 4700 metre rakımda ulaşıldı. Cansız bedenin kimliğinin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla DNA incelemesi yapılacak.
0: 6 Şubat depremlerine Adıyaman'daki evlerinde yakalanan Meryem Hanne Erbil anne, babası ve kardeşini kaybetti. Kendisi 3 gün sonra kurtarılan 20 yaşındaki Erbil'in sağ koluysa ampute edildi. Ancak o tüm kayıplarına rağmen sporla hayat buldu.
6: 6 Şubat depremlerinde enkazdan 3 gün sonra çıkarıldı. Sağ kolunu kaybeden Adıyamanlı Meryem Hanne Erbil sporla hayata tutundu. Meryem Diyarbakır'da katıldığı yarışmada atletizmle gülle ve cirit atma dallarında Türkiye birincisi oldu.
7: Kötü olaylar yaşadım. Hem psikolojikmen hem vücudumla alakalı. Daha sonrasında spor hayatıma tekrar eskrimle başladım. Hocalarım hani daha farklı sporlar da deneyebileceğimi söylediler. Atletizmden devam ettim. Atletizmde yeteneğimin olduğunu fark ettim. Ciritte, güllede.
6: 20 yaşındaki sporcu depreme Adıyaman'daki evlerinde yakalandı. 3 gün enkazda kaldı. Babası, annesi ve kardeşini kaybetti. Sağ kolu ampute edilen Meryem, yaşadığı acılara rağmen spordan vazgeçmedi. Depremden önce eskrim sporuyla ilgilenen Erbil, antrenmanlarına devam etti. Antrenörler onu başka spor dallarına da yönlendirdi. Genç sporcu, Diyarbakır'da düzenlenen Para Atlet Türkiye Şampiyonası'na katıldı. U20 atletizm 100 metre, gülle ve cirit atma dallarında Türkiye birincisi olarak 3 altın madalya kazandı.
8: Adıyaman'da depremi görmüş, sosyal hayata dönmek için mücadele eden bir sürü çocuklarımız var. Örnek olarak Meryem'i çıkarttığımız zaman onların da yapabileceğini, derece kıracaklarını gösteriyoruz.
6: Antrenmanlarını sürdüren genç sporcunun hedefinde Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu var.
0: Doğu Karadeniz'deki ekili alanlar kahverengi kokarca böceğinin ardından şimdi de Amerikan kurdu olarak bilinen istilacı tırtılların tehdidi altında. Ağaçları kurutan ve ciddi zararlara yol açan Amerikan kurtlarının günden güne artması üreticileri tedirgin ediyor.
9: Ağaçları istila ediyor, yaprakları ve meyveleri kurutuyor. Doğu Karadeniz'de tarım zararlısı tırtılların sayısı her geçen gün artıyor.
10: 25 günden beri böyle çoğalmaya başladı. O gün başladı yavaş yavaş. Ben tuttum dalları kestim makasla. Kesim poşetlerin içine doldurdum. Baktım başarmadım, baktım birdenbire çoğalmaya başladı.
9: Burası Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Yeni Yol Köyü. Halk arasında Amerikan kurdu olarak adlandırılan zararlı tırtıllar üreticileri tedirgin ediyor. Kısa süre içinde geniş bir alana yayılan tırtıllar bölgede şimdiden büyük çapta hasara yol açtı. Üreticiler günden güne kuruyan meyve ağaçlarıyla fındık, kivi ve çay bahçelerinde önlemlerin arttırılmasını istedi.
11: Bizim burada kivi de var. Yani meyvelerimiz tehlike altında şu anda. Yani kalmadı bir şey. Yani yapraklar hepsini yemeye başladı. Bir şey kalmadı bize. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz belli değil.
9: Karadeniz'de bir başka istilacı tür olan kahverengi kokarca böceklerine karşı da biyolojik mücadele veriliyor. İstilacı türle mücadele etmesi için doğaya samura yaraları salınıyor.
0: İzmir'de üniversite öğrencileri çevreyi korumak için yapay zeka destekli bir robot geliştirdi. Robot, metal, plastik ya da cam gibi farklı atık türlerini tanıyıp ayrıştırıyor. Böylece geri dönüşüme de katkı sağlanıyor.
6: Farklı atık türlerini tanıyor, tek tek ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırıyor.
12: Yapay zeka algoritmasına çeşitli örnekler gösteriyor.

0: özelliklerine uygun bölmelere yerleştir diyor.
1: Atıkları kampüsümüzdeki atıklarımızdan topladık, biriktirdik burada görüneceği üzere. Burada birleştirdik, sonrasında belirli platformlar üzerinde, buradaki kullandığımız robot üzerinde kullandığımız kamerayı kullanarak belirli platformlar üzerinde bunları etiketledik aslında. Aldığımız verileri yapay zeka modeline eğiterek kullandık ve elimizde bir nesne tespiti ve sınıflandırmasını sağlayan bir yapay zeka modeli oluşturduk.
0: Öğrenciler bu çalışmayla atıkların geri dönüştürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.
2: Bültenimizin sonunda odağımızı yeniden Orta Doğu'ya çeviriyoruz. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'de ablukayı yeniden başlattık ve geçişlerden de ücret alacağız açıklaması NTV'de doğrudan siyaset programında değerlendirildi. Bu yorumlarla veda ediyoruz.
3: Yani ne Hürmüz'ü alması ne de oradan geçen gemilerden işte %20, bir de yükün %20'si. %20. Ben oranları getirdim, yani ne kadar para ettiğinde burada hesaplayabiliriz. Şimdi geçen hafta NATO zirvesi sırasında ilk defa ateşkes benim için bitti demişti, ama benim için diye cümle kurmuştu. Ondan sonra hani savaş eskiye döner mi tartışmaları başlamıştı ki o cümleyi de İran'ın 3 tane tankeri ateşe açmasıyla ilgili şey yapmıştı, kurmuştu. Ama o günden bu yana hem Amerika İran'ı ciddi bir şekilde belli noktaları vuruyor ki bu sefer vurduğu yerler giderek daha insani ihtiyaçların karşılandığı noktalara doğru kayıyor. Hatta su arıtma tesislerini bile vurabilirim ama şimdilik vurmuyorum gibi cümleler de Trump tarafından duyuluyor. İran da buna karşılık veriyor. Hem Hürmüz'de hem de Körfez ülkelerine yönelik olarak. Şimdi Hürmüz'ü ele geçiriyoruz iddiası aslında şu. Yani orada bir serbest geçiş, en azından 60 gün için bir serbest geçiş anlaşması imzalandı diyelim. Yani bu en son 14 maddelik mutabakatın 4. ve 5. maddeleri, o da önümde. Hakikaten mesela 5. maddede 18 Haziran'da imzalandı bu anlaşma. 60 gün boyunca Boğaz'dan ücretsiz hem girişler hem çıkışlar ücretsiz olacak. Buradaki trafik eskisi gibi, yani savaş öncesi gibi serbest olacak. Ve bu süre içinde de Umman Körfez'in güneyinde, kuzeyinde de İran var. Bu iki ülke ve kıyıdaş ülkeler, yani Basra Körfezi'ne, hem Körfez ülkeleri hem Irak'ta dahil olmak üzere görüşmelerde bulunacaklar. İran hatta bugün biz Umman'la görüşmelere başlıyorduk dedi bu açıklamanın yapıldığı zaman. Aslında hikaye şuradan kaynaklanıyor. Bir İran'ın karasuyu var, bir de Umman'ın karasuyu var. Amerika'nın aslında şu anda korumaya çalıştığı ya da o seyri sefer serbestisini tırnak içinde sağladığı alan Umman'ın geçiş yeri. Oradan gemiler daha rahat geçiyor. İran tarafından geçenler biraz daha zorlanıyor. İran bir takım şartlar koşuyor. Her gemiyi oradan sokmuyor. Ama Trump şunu anlamış durumda. Yani bu durum giderek bu şekilde devam ettiği sürece İran giderek zorlanıyor. Şimdi bu para alacağım meselesi de çok büyük bir ihtimalle çok büyük tonajlı Çin'e giden gemileri kapsıyor. Diğerlerini de kapsıyor ama Çin'e gidenler milyon ton. Yani neredeyse yani devasa hakikaten. Mesela en büyükleri ben size söyleyeyim 350 bin ton kapasite, yani yaklaşık 2,5 milyon varil petrol taşıyor en büyükleri. Korkunç bir şey. Ve alacağı para da eğer alabilirse 40 milyon gemi başına dolar.
4: Trump'ın söylediği para değil
3: tabii
4: mi?
3: Tabii %20 diyor.
4: %20'si ne alacağım diyor.
3: Ben burada hesapladım. 200 milyon dolarlık petrol taşıyor. Bunu şey yapınca 40 milyon dolar yapıyor.
5: İyi bir rakam bu.
3: Tabii. En küçüklerinden de 1 milyon dolar falan alıyor yani. En küçük gemilerden. Ama yani bunun herhangi bir yasal ya da farklı bir statüsü yok. Yani bunu nasıl toplayacak, nasıl yapacak? Bir şekilde yani İran'ı giderek daha da sıkıştırma. Ve daha da ötesinde masada sıkıştırma, yani bir an önce bu imzaladığımız anlaşmayı hayata geçirelim. Artık çok fazla uzatmayalım. Anlamında ve tabii ki taciz etme. O gerekçe gerçi. Yani 3 tane gemi vuruldu gerekçesiyle. Çok ağır da bu aralar vuruyor. Belki bu akşam da şey yapar.
4: Olabilir.
3: Vurur. Çünkü bunun devam etmesi Yani ben savaşın ilk gününe

0: ya da o ilk günlerdeki yoğunluğuna döneceğini sanmıyorum. Ama bu kronik halde böyle devam ederse Trump da kendine ya da işte Amerikalılara yönelik bir hikaye, hatta dünyaya yönelik hikayesini tamamlamamış olacak. Tabii. Sürekli işte NATO zirvesinde de söyledi, yani hem Avrupa'ya kızdı, yanıma gelmediniz, ben açtım işte bütün ticareti serbestleştirdim, rahatlattım vesaire vesaire dedi, ama bir türlü sorun da orada bitmiyor. Ben Trump'ın özellikle, yani bu tabii ki alamayacak, böyle bir şey yok. Yani hiçbir şey, hem askeri olarak hem de yani yasal olarak böyle bir şey hem hakkı yok hem de bunu yapabilecek şu anda kapasitesi yok. İran buna çok sert karşılık verir, ki vermeye başladı. Onlar da Amerikan, nasıl diyelim, toprakları ya da işte Amerikan değerlerinin olduğu yerleri bombalarız dedi. Bu da Körfez'deki Amerikan üsleri ya da Körfez ülkelerinin farklı tesisleri anlamına geliyor. Biraz İran'ı zorlamaya çalıştığını ve bir an önce şu mutabakatı hayata geçirmeye çalıştığını düşünüyorum.
1: Yani ilk roundu İran kazandı demiştik, doğru. Ama şimdi bundan sonraki roundlarda bir zaman problemi var. Bu zaman da biraz İran'ın ekonomisiyle bağlantılı. Yani nereye kadar direnecek, hani evet. Hürmüz konusu. Aslında tabii ticaret anlamında İran'ın kendi, sadece hani buradaki seyri sefer serbestisi işin temeli, ama aynı zamanda kendi petrolünü de ihraç etmesi bağlamında son derece kilit bir noktada. Hani yeniden İran ablukasının başlaması, katılıyorum, doğru, yani İran'a karşı bir baskı politikası, ama İran burada nereye kadar direnecek? Çünkü şöyle bir kırılganlık var. 28 Şubat öncesi anımsayalım. İran'da rejim ciddi anlamda bir siyasi problem yaşıyordu.
0: Evet.
1: Değil mi? İnsanlar yürüyorlardı, kitleler yürüyorlardı. Burada ortak düşmana karşı bir konsolidasyon sağlandı. Ama şimdi bundan sonrası önemli. Bundan sonra eğer ekonomik sorunlar, sosyal problemler daha fazla yer kaplamaya başlarsa, İran ülke içerisinde bu desteği aynı şekilde almaya devam edebilecek mi? Bence İran'ın kırılganlığı burada. Çünkü bu anlamda değerlendirdiğimizde zaman zaman çeşitli bölgelerden bahsediyoruz. Mesela buradaki en kritik bölgelerden biri Belucistan. Şimdi Belucistan konusu çok fazla gündeme gelmiyor, ama Belucistan tam hani bu İran-Pakistan sınırı olarak düşündüğümüzde hem nadir elementler hem de hani Körfez'den çıkmış oluyorsunuz artık bu anlamda. Şimdi burada ABD'nin hep bir çifte Belucistan politikası var, hani biraz İran'ı destabilize etmek için. Ama o işler öyle kağıt üstü gibi olmuyor tabii.
0: Olmuyor tabii.
1: Yani dediler işte Kürtleri ayaklandıralım, Azerbaycan Türklerini ayaklandıralım, Sünni Arapları ayaklandıralım. Bunlar söz konusu olmadı. Ama İran'da rejim karşıtıyla beraber ekonomik ve sosyal kırılganlıktan dolayı bir takım problemler meydana gelebilir. Yani Hürmüz Boğazı ile ilgili tabii Amerika'nın en büyük buradaki başarısızlığı, ta 79'da İran devriminden sonra Brzezinski döneminde Körfez doktrininde Hürmüz Boğazı kapatırsa ABD için savaş nedeniydi. Aynı noktadayız. Aynı noktadayız derken, yıllarca kapalı olmayan bir boğaz. Evet. 2026 ilkbaharından itibaren diyelim ki kapanmak durumunda kaldı. Ve ABD bunu aşamıyor. Aşamadıkça bunun dünya ekonomisine ciddi anlamda zararı var. Bir de aslında Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı ile beraber bizim Kızıldeniz'de konuşmamız lazım. Yani Kızıldeniz, Husiler, Babil Mendeb kapısı. Yani oranın güvenliği nasıl olacak? Bunların hepsi bile bağlantılı. Yani Hürmüz Boğazı, öte yandan Babil Mendeb, oradan Süveyş'e doğru giden yolda ticaret güvenliği. Bu maliyetleri artırıyor dünyada. Küresel ticaret üzerinde ciddi problem yaratıyor. Aynı zamanda enerji krizi yaratıyor.
0: Evet, evet.
1: Ve Trump Kasım seçimleri öncesinde kendi seçmenine ne anlatacak? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani tamam, Trump bazı konuları manipüle etmeyi çok iyi biliyor, ama Amerikan seçmeni belki bu kadar bir nitelikli dış politika analiziyle oy kullanmaya gitmeyecektir, ama neye bakacak? Galon fiyatı ne kadar? İşte enerjiyle ilgili ne sıkıntılar yaşıyoruz? Bunun ekonomideki karşılığı ne? Ben Trump'ın ciddi anlamda bir sıkışmışlık içerisinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne diyor? Söylemleri çok şey tabii, büyük. Biz diyor geçeceğiz diyor. Yani hiç Hürmüz'ü tanımıyoruz falan. Yani İran'ın buradaki varlığı.
2: Biz kontrol edeceğiz.
1: Biz kontrol edeceğiz diyor. Bu çok büyük bir iddia. Hani Trump'ın böyle bir iddiada bulunması Trump gibi siyasetçiler için problem değil. Tabii. Bir başka siyasetçi olsa ben böyle dedim, kendimi bağladım der. Ama şöyle toparlayayım. Bir tarafta İran açısından değerlendirildiğinde ekonomik ve sosyal kırılganlık. Trump açısından, ABD demiyorum, Trump açısından değerlendirildiğinde Kasım'daki ara seçimler öncesinde bir sonuca gidememeli. Ben mesela şunu düşünüyordum. NATO zirvesi öncesinde eğer kalıcı bir ateşkes de gelseydi Trump'ın havası herhalde daha farklı olur. Siz Ankara'daydınız gerçi. Evet. Bunu gördünüz. Yani Trump aslında onu da tamamlayamamış bir lider olarak kendisini ifade etti.
0: Ama öyle yapsaydı, o yapmış olsaydı Avrupa liderlere karşı nasıl cümle kuracaktı şimdi o elinde öyle oldukça?
1: Bir de o var, bir de o var. Yani hatta NATO bildirgesine bile girdi değil mi? Yani ayrı bir Avrupa güvenliği ama NATO içerisinde falan gibi. Yani bütün bunları değerlendirince benim ilk aşamada ifade edeceklerim. İki taraf açısından da kırılganlıklar var ama bu iş herhalde düşük yoğunluklu bir savaş ve düşük yoğunluklu bir müzakere olarak devam edecek. Ama bu da dünya ticaretine, dünya ekonomisine kalıcı hasarlar verebilecek bir potansiyel diye düşünüyorum.
2: Tam ölçekli bir ya da topyekun bir savaşa dönülmesi şu anda biraz daha tarafların açıklamalarına baktığınızda zor görünüyor. Yani tam ölçekli savaşa dönülmez ama burada bir savaş devam edecek mi derseniz evet devam edecek. Şimdi meseleyi biraz analiz ederek yani bugün İran Hürmüz Boğazı üzerinde ne yapmaya çalışıyor? Bu Haziran ayında 14 maddelik İslamabad'da varılan mutabakat niye bozuldu? Bunun esas nedenine bakmak lazım. Şimdi İran diyor ki bu 14 maddede şöyle bir husus vardı. İşte bu 60 günlük müzakere sürecinde Hürmüz'den gemiler ücretsiz geçecek. Tamam, bu buna işte rıza gösteriyor. Ama öbür taraftan bir İran'ın düzenlemesiyle aslında oradaki ABD tarafı düzenleme dediği şey savaş öncesi duruma yönelik olarak güvenli hale getirilmesi. Ama İran tarafı diyor ki burada yani İran'ın kendi belirlediği güzergahta yine kendisinin belirlediği güvenlik düzenlemeleriyle bunun biz geçileceğini mutabakata yani gemilerin geçmesini mutabakata mutabakatta ben bunu anlıyorum diyor. Şimdi aslında İran'ın yapmaya çalıştığı şey şu, bunun adını net koyalım bugün için. Yani savaşın başında evet en önemli mesele nükleer meselesiydi ama bugün İran açısından nükleer meselede, nükleer sorundan daha önemli olan Hürmüz Boğazı'nın statüsünü bir şekilde değiştirerek bölgesel ya da körfezde yeni bir hegemonya aracına dönüştürmek. Yani sadece İran'ın hedefi de geçen gemilerden ücret alıp almama meselesi değil. Diyor ki ben bundan sonra Hürmüz'ü kontrol etmek istiyorum. Çünkü bu savaş sürecinde Hürmüz'ün hem küresel sistem açısından hem bölgesel dengeler açısından bölgesel ticaret, enerji güvenliği vesaire bunu keşfetti. Yani stratejik bir kaldıraç olduğunu Hürmüz'ün gördü. Dolayısıyla da Hürmüz Boğazı'nın sadece ücret alınması değil, bundan sonraki süreçte kontrol etmek istiyor. Ve savaşı da topyekün tam ölçekli bir savaştan daha çok Hürmüz üzerine yoğunlaştırmak istiyor. Şimdi burada tam ölçekli bir savaşa dönülür mü sorusunun cevabı da aslında biraz tam da burada ortaya çıkıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hürmüz Boğazı'ndaki bu ateşkesin bozulması bence İran'ın yine müzakerelerde kullandığı bir taktik. Eğer biz şunu biliyoruz. Bu tür büyük yoğunluklu savaşlarda bir anlaşmaya varılma süreci tarafların kendi pozisyonunu kabul etmesiyle ilgili büyük güç küçük güç arasında özellikle askeri olarak sahada çatışmanın yoğunlaştığı dönemlerde baskı kurarak siz bir şeyi kabul ettirirsiniz. Bunu kabul ettiremediğiniz zaman burada asimetrik güçte bu İran tarafı oluyor. Her yeni durumu bir satın alınmış zaman, kullanılabilecek bir zaman olarak görüyor. Bence İran'da bu 60 günlük süreçte özellikle nükleer mesele, diğer işte yaptırımların kaldırılması vesaire, onlardan daha çok Hürmüz'ü yeniden müzakere etmek istiyor. Zaten mutabakat metninde işte bu 60 günlük süre içerisinde gemilerden ücret alınmayacak ama işte İran Hava yolu'nun gemilerin geçmesi için düzenleme yapacak meselesini de bir güzergah tespiti, kendisinin tamamen Hürmüz Boğazı'nın da güvenliğinin ve kontrolünün kendisinde olacağı şeklinde yorumluyor. Bu yorumlama biçimi de bence bundan sonraki süreçte 14 maddelik ortaya konan çerçeveyi yeniden müzakere edebilecek, yani masa tekrar kurulduğunda yeniden müzakere edebilecek bir şartın, durumun, koşulların oluşmasına yönelik.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
4: Ülkenin kuzeyinde sağanak yağış var. İstanbul'da sabah saatlerinde görülecek sağanak yağmur öğleden sonra hafifleyecek. Sıcaklık 26-27 dereceye iniyor. Ankara parçalı bulutlu 30, Bursa kuvvetli yağmurlu 27 derece, İzmir 34 derece. Karayel bu haftada kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Bilecik kesiminde kuvvetli sağanak yağış var. Edirne 31, Kocaeli 26, Balıkesir 29 derece iniyor. Rüzgar çok sert. İç Anadolu'da Çankırı, Yozgat kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Konya açık 32, Kayseri 34 derece. Ege'de sıcaklık biraz düşse bile hafta genelinde 38-39 derecelere kadar çıkacak. Manisa 33, Muğla 35, Bodrum 34 derece. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop boyunca gök gürültülü şiddetli yağış var. Doğu kesimlerde yağış daha kısa süreli. Bolu 23, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da sıcaklık biraz düşüyor. Gaziantep 37, Diyarbakır 40 derece.
3: Hava durumu. NTV Radyo. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
5: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
3: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV Radyo klasiği.
5: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
3: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV Radyo başına.
5: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırda bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
3: Cinayet Masası.
5: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
3: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Burası NTV Radyo.

0: Günaydın, saat 6, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İran krizinde hareketli bir gün daha geride kaldı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını 3. gecede sürdürdü. 5 saat süren bombardımanlar sabaha karşı sona erdi. Körfez ülkelerinde de İran'ın hava saldırıları nedeniyle gece boyunca alarm sirenleri çaldı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Buşer, Çabahar, CASK, Konarak, Ebu Musa ve Bender Abbas dahil olmak üzere İran genelindeki askeri hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Bombardımanların İran'ın ticari deniz taşımacılığına saldırma kabiliyetini zayıflatmak amacı taşıdığı öne sürüldü. Saldırılar sırasında İran güçleri de Körfez'deki Amerikan askeri unsurlarına misillemede bulundu. Bölge alarm durumuna geçti. İran'ın saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Umman açıklarında iki gemimizi vurdu, mürettebattan bir kişi öldü, 8'i yaralandı bilgisini paylaştı. Saldırılar, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın mutabakata uymadığı için İran'ı çok sert şekilde vurmaya devam edeceklerini söylemesi sonrası geldi. ABD'nin bundan sonra Hürmüz Boğazı'nın muhafızı olarak anılacağını savunan Trump, kritik su yolunda kontrolü ele geçirdiklerini de belirtti. Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen Trump, saldırılara rağmen İran'la hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını söyleyerek dikkat çekti. Donald Trump, İran'a yeniden getirdiği deniz ablukasının ise İran'ın gemileri ve alıcılarını kapsayacağını belirtti. Körfez ülkelerinin varlıklı olduğunu kaydeden Trump, ABD'nin Hürmüz'den geçiş için sağladığı güvenliğe karşılık her yük için %20 ödeme alacağını açıkladı. İran tarafı ise Trump'a tepki gösterdi. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde olmasına izin vermeyeceğiz denildi. Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de İran her zaman Hürmüz Boğazı'nın muhafızıydı ve öyle kalmaya da devam edecek sözleriyle Trump'a yanıt verdi. İran-ABD arasındaki karşılıklı saldırılarla ilgili olarak İngiliz Financial Times gazetesinde dikkat çeken bir yorum var sırada. Gazete, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alabilmek için kumar oynadığı görüşünde. Çatışmaların kontrolden çıkma riski olduğu da vurgulandı.
1: Tahran, Hürmüz Boğazı konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile yüksek riskli bir kumar oynuyor. Geri adım atan ilk tarafın Trump olacağını umuyor. İngiliz Financial Times gazetesi, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan son saldırıları kumara benzetti. Gazete, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Amerika Birleşik Devletleri'ne geri adım attırmaya çalıştığını yazdı. İran'ın bu hamlesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne Hürmüz'ün kontrolünün kendisinde olduğunu kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi. Gazeteye konuşan Chatham House Orta Doğu Direktörü Sanem Bekir, kumar oynuyorlar. Amaçları varlıklarını korumak ve sahip oldukları nüfuz algısının aşınmasını önlemek. Hayatta kalmak için bunu yapmak zorunda olduklarını düşünüyorlar dedi. İran'ın düşük yoğunluklu çatışmayı göğüsleyerek Amerika Birleşik Devletleri'ni yıpratmayı umduğu vurgulandı. Ancak bu durumun bir çıkmaza sürüklendiğinin altı çizildi. Çatışmaların kontrolden çıkma riski bulunduğuna işaret edildi. Ancak İran'da yeni rejimin risk almaktan kaçınmadığına dikkat çekildi. Sanem Bekin, bu varlığını sürdürme mücadelesi veren yeni bir rejim. Ali Hamaney oldukça kendinden emindi. Gücünü pekiştirmiş ve dengeli bir duruş sergilemişti. Bu kişilerse henüz sınanmadı yorumunda bulundu.
0: Türkiye geçen hafta büyük ve önemli bir zirveye, NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştı. Dün toplanan kabine o zirveyi ele aldı. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna bu değerlendirmeler hakkında bilgi verdi. Yapılan eleştirileri de yanıtladı.
2: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyaretini değerlendirdi. Trump'la birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.
2: Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
3: Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısındaydı. NATO liderler zirvesi öncesi liderlerin mehter marşıyla karşılanmasına dönük eleştirilere de yanıt verdi.
2: Mehter marşından, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden muhalefete de yüklendi.
2: Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz.
0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor. Bu konuda yarın AK Parti ile DEM Parti arasında bir görüşme gerçekleşecek.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken mecliste kritik bir görüşme gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması ve süreç kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenleme hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
4: Bugün en acil ihtiyaç sürecin bütün taraflarını güvence altına alan kapsamlı bir çerçeve yasanın çıkarılmasıdır. Dünya deneyimleri bize açıkça göstermiştir ki hukuki güvenceye kavuşmayan barış ve çözüm süreçleri kalıcı olmamıştır.
3: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için önce sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek, Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
0: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı bilirkişi davası ertelendi. İstanbul 2. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen davada önceki celsede esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı İmamoğlu'nun bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçunu işlemediğini, işlenen suçun adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs olduğunu belirtmişti. Söz konusu suç ön ödeme hükümlerine tabi olduğu için duruşmadan önce İmamoğlu avukatları aracılığıyla ön ödeme tutarını ödedi ve duruşma 8 Aralık'a ertelendi. CHP'de Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultayın toplanması için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzaya yanıt verilmemesi nedeniyle bugün mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Partiyi olağanüstü kurultaya götürecek 3 kişilik bir çağrı heyeti oluşturulması talep edilecek.
5: Olağanüstü kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Bu nedenle de yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için her iki başlıkla ilgili de yarın itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzayı hatırlattı. genel merkezin yasal süre zarfında yanıt vermediğini söyledi. CHP'ye çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.
5: Gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
3: Özel kurmaylarıyla birlikte mecliste bir araya geldi. Toplantıda mutlak putlan kararının ardından başlayan yargı süreci ele alındı. 20 Temmuz'da adli yıl tatili başlamadan önce atılacak adımlar değerlendirildi. Zeynel Emre Yargıtay'a mutlak butlan hakkındaki kararını adli tatilden önce açıklaması çağrısında da bulundu. Emre yeni parti tartışmalarına ilişkinse halkımızı seçeneksiz bırakmamak için hazırlıklar yapıyoruz diye konuştu.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay yapılması amacıyla çağrı heyeti atanması için mahkemeye yaptığı başvuruyu değerlendirdi. İstanbul İl Başkanlığı'na da çağrı heyeti atandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım ama tedbir var diye konuştu. TV 100 yayınına katılan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni parti kuracağı iddialarıyla Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili değerlendirmeler de yaptı.
6: İstanbul'a çağrı heyeti atandı değil mi? Kaç gün geçti? 45 gün mü? İl seçimi yapıldı mı? Yapılmadı. Ne yapacaksınız? Ya bir insan hukuk bilir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebini yargıya taşımasını değerlendirdi. Mahkemenin tedbir kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, kurultayın ancak yeni seçilecek delegelerle yapılabileceğini söyledi.
6: Yeni bir kurultay yapın. Yeni kurultay ne demek? Yeni üyelerle yapın. İradesi sakatlanmamış üyelerle yeni bir kurultay yap. Biz de onu yapıyoruz zaten. Mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım. Ama tedbir var. Nasıl yapacağız?
1: TV 100 yayınına katılan Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in yeni parti kuracağı yönündeki iddialar da hatırlatıldı.
6: Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkanısınız, hem de ben ayrı parti kurmak için çalışıyorum diyeceksiniz. Ya bu olur mu Allah aşkına ya? Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor? Parti içinde mücadele edebilir. Bakın buna hiç itirazım olmaz. Ama parti içinde paralel yapı olmaz.
1: Kılıçdaroğlu'na Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona sessiz kaldığı yönündeki eleştiriler de soruldu. Kuşkularım vardı dedi.
6: Siz bilmediğiniz bir konuda nasıl yapacaksınız? Bilmediğiniz bir konuda nasıl görüş beyan edeceksiniz? Benim görüş beyan etmem için benim bilmem lazım değil mi? Ben Çankaya Belediye Başkanı değilim. Ama böyle bir operasyon yapılıyor. Çankaya Belediye Başkanımız herhalde kendisini savunacaktır.
0: İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları yöneltilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyetteki sorgusu tamamlandı. Güner suçlamaları reddetti. Firma yetkililerinin tanımadığını, ihale kriterlerini kendisine belirlemediğini ve böyle bir yetkisinin de olmadığını söyledi.
1: Cumartesi günü gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyet sorgusu tamamlandı. İhalelerin hazırlık süreçleri ve şartnamelerinden bilgisi olmadığını öne sürdü. İhaleye katılacak firmalarla bağ olmadığını, yönlendirme yapmadığını belirtti. Kimseden talimat almadım, talimat da vermedim dedi. Güner'in Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesi gözaltındaki 3. gününde alındı. 3 saat 15 dakika boyunca 18 sayfa ifade veren Çankaya Belediye Başkanı'na 43 soru yöneltildi. İhaleyi daha önce kazanan firmanın neden ihaleye davet edilmediği sorusuna, yasaya göre ihaleye 3 katı kadar firma davet etme şartı olduğunu söyledi. Daha önce ihale kazanmanın davet şartı olmadığını belirtti. Hüseyin Can Güner, sorgusunda firma yetkililerini tanımadığını, hiçbiriyle iletişimi olmadığını söyledi. İhale kriterlerini kendisinin belirlemediğini, böyle bir yetkisinin olmadığını da sözlerine ekledi. İptal edilen ihalelerde ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi'nin yaptığı incelemede kavuşturmaya yer yoktur kararı verildiğini ifade etti. Çankaya Belediyesi ihale yetkilisinin iptal kararı verdiğini ve soruşturmaya konu olan bazı ihalelerde ise Kamu İhale Kurumu'nun iptal kararı bulunduğunu, Danıştay'ın da iptal kararlarını uygun bulduğuna dair karar olduğunu söyledi. İptal kararı verilen ihalelerin daha sonra 4-5 milyon lira daha uyguna sonuçlandığını ve bir kamu zararı oluşmadığını öne sürdü. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve verme iddialarıyla suçlanan Güner'le birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin ifade işlemleri sonrası savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.
7: Gözaltına alınan Hüseyin Can Güner'e destek için Ankara'da yürüyüşte düzenlendi. Kuğulu Park'tan Çankaya Belediye Başkanlığı'na yapılan yürüyüşe CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı.
8: Çankaya'ya en gencimizi, en güvendiğimizi, tertemiz evladımızı biz aday ettik. Sizler de takdir ettiniz, göreve getirdiniz. Bugün Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyon bir siparişin, uzun süredir sipariş edilen bir kötülüğün hayata geçirilmesinden başkası değildir.
0: Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları da oldu.
3: 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin dosya yeniden açıldıktan sonra ilk operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar dışında 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.
9: Milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir.
10: Ben şu anda helikopterdeyim.
3: Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. 12 Haziran 2026'da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretmişti. Böylece dosya yeniden açıldı. Tüm belge, ifade, rapor ve delillerin yer aldığı 190 klasör, 20 adet bez torbayla Ankara'ya gönderildi. İncelemelerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada FETÖ şüphesini yeniden gündeme getirdi. O isimlerden biri helikopterin düşmesi sonucu Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor şeklindeki bilgi notunu hazırladığı için ceza alan FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen. O dönem kaza kırım heyeti başkanlığını yapan Feridun Seren de gözaltında. Soruşturma kapsamında 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Yarbay Davut Uçum ve eski Assubay Aydın Özsıcak hakkında da gözaltı kararı verildi. Ayrıca gözaltına alınanlardan 5'i kazanın yaşandığı dönemde albay rütbesindeydi. 9'u ise Assubay rütbesiyle görev yapıyordu.
0: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmayı NTV yayınında değerlendirdi. Destici, tüm şüpheler ortadan kaldırılacak ve kusuru olanlar mutlaka hak ettikleri cezayı alacak dedi.
11: Bizim beklentimiz şudur, yani hem şahsım hem camiamız hem aileler, yani biraz önce şüpheler, tamamen ortadan kaldırılmalı ve bu helikopterin düşüş nedeni çok net bir şekilde ortaya koymalı. Nasıl oluyor da 3 gün boyunca bulunamıyor ve köylüler tarafından bulunabiliyor? Bunun net bir şekilde kamuoyunu tatmin edecek bir şekilde ortaya konması. Radarların sadece o helikopterin düştüğü 15.02, 15 ile 15.04.30 arasında kapanması ve oradaki işte hava hareketleri, inşallah şüpheler ortadan kaldırılarak bu süreç aydınlatılacak ve bu şehadet sürecinde kusuru ve kastı olanlar mutlaka yargı önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayla muhatap olacaklar. Bu geldiğimiz noktada da ben büyük bir aşama kaydedildiğini ve bundan sonra gerisinin tabiri caizse inşallah çorap söküğü gibi geleceğine inanıyorum.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Fethullahçı terör örgütüne yeni bir operasyon düzenlendi. Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
9: 15 Temmuz öncesi 81 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyonu Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ortak açıklamayla duyurdu.
10: Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ-PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir. 81 ilimizde örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurların çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır.
9: İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde başlatılan operasyonda örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amaçlanıyor.
12: Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır.
9: FETÖ-PDY'ye yönelik operasyon 81 il Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülüyor. Operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştiriliyor.
0: Şarkıcı Haluk Levent gözaltında. Deprem sonrası yardımlarla öne çıkan Ahbap Derneği'nde toplanan bağış paralarının amacı dışında kullanıldığı iddiası var. Soruşturmada Haluk Levent dışında dernekten başka isimler de gözaltına alındı. 22 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
13: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyorum.
14: Depremzedeler için inşa edileceği belirtilen konutların tamamlanmadığı, bağışların suistimal edildiği öne sürüldü. Savcılık dosyasında Haluk Levent'in yurt dışına kaçış girişimi iddialarına da yer verdi. Levent'in 17 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konserin iptal edilmesi kuşkulu bulundu. Ünlü şarkıcı Almanya'ya gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini öğrendi. Rotasını İzmir'e çevirdi, Bursa'da gözaltına alındı. Deniz yoluyla yurt dışına firar etmeyi planladığı ileri sürüldü. İş insanı Hüseyin Başaran da bir şikayette bulundu. İddiaya göre kimsesiz kız öğrencilerine yurt yapmak için Başaran kendisine ait 22 tapuyu Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devretti. Levent bunun karşılığında 800 milyon lirayı Avrupa Birliği ve ABD'den gelecek fonlarla ödeyeceğini söyledi. Ancak Yeliz Kaya bir gün sonra tapuları başka birinin üzerine geçirdi. Şüphelilerden avukat Ece Güner vekalet aldığı yönündeki suçlamaları reddetti. Levent'in hayati bir mesele diyerek kendisinden 70 milyon liranın üzerinde borç aldığını, bu parayı yakın zamanda ödeyeceğini söylemesine rağmen bir yıl sonra ödeme yaptığını anlattı. Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını Haluk Levent'in yönettiği, Kaya'nın dernekte bir görevi bulunmamasına rağmen 100 adet tapu alım satımı gerçekleştirdiği kaydedildi. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı da belirtildi.
15: Konser yapsak, onun geliriyle bir okul daha yapsak dediler.
14: Dosyada bazı zanlıların farklı belediyelerin etkinliklerinde ihale usulsüzlüğüne karıştığı anlatıldı. Haluk Levent bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi. Yakın zamanda herkesi şaşırtacak bir açıklama yapacağını söyledi. Kişisel borç ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor dedi.
0: Gözaltına alınan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in sosyal medya hesabından yapılan denetim için 15 gündür İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj atıyorum iddiasına Turan'dan açıklama geldi. Turan, derneklerin Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından dernekler kanununa göre hem mülkiye müfettişleri hem de dernekler denetçileri tarafından denetlendiğini ifade etti. Bu denetimlerin gelişi güzel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmesi, adli ve idari mercilerden gelen talepler veya şikayetler doğrultusunda yapıldığı açıklamasına yer verdi. Bulgularınsa Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldığını belirtti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Siyed Asim Münir ile görüştü. Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı'nı resmi törenle karşıladı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler de yapıldı. Görüşmeler sonrası ise Orgeneral Bayraktaroğlu, Mareşal Münir'e iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki dostça ilişkilerin geliştirilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelişmesi ve güçlenmesine verdiği katkılar dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası takdim etti. Türk donanmasına ait savaş gemileri uzun yıllar sonra Suriye'de. Türk savaş gemileri Lazkiye Limanı'na ziyaret gerçekleştiriyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Bakanlıktan gelen açıklamada Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından geçen uzun bir aradan sonra deniz kuvvetlerimize ait gemilerimiz ilk kez Suriye'nin Lazkiye kentine liman ziyareti gerçekleştirmektedir ifadesi kullanıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da ziyareti gerçekleştiren savaş gemilerinden TCG İstanbul'da bulunduğu belirtildi. Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor. İsrail Gazze kentinde önceden uyarı yaparak bir bölgeyi hedef aldı. Saldırı anı kameralara yansıdı.
1: Patlamanın etkisiyle etraf dumanla kaplandı. Çevredekiler panik halinde kaçmaya başladı. Görüntüler Gazze'den. İsrail ordusu önceden boşaltılması yönünde uyarı yaptığı bir bölgeyi böyle hedef aldı. Saldırı anı kameralara yansıdı. İsrail ordusu bölgenin Hamas tarafından silah üretim merkezi olarak kullanıldığını iddia etti. Saldırının ardından oluşan yıkım da görüntülendi.
16: Komşularımızın bir demirci atölyesi vardı. Orası vuruldu. Bize bölgeyi tahliye etmemizi söylediler. Biz de onlar bölgeyi vurmadan önce çocuklarımızı tahliye ettik. Bölgedeki yıkımı görebilirsiniz.
1: Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı da 1000'i aştı. İsrail, Gazze'de kontrolü altındaki toprakları da %70'e çıkardı. Gazze'ye yönelik gıda yardımları da hala yetersiz. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 5 aileden biri günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor.
0: Çin'in Hebei eyaletinde etkili olan yoğun yağış sele yol açtı. Araçların selde sürükle anları kameralara yansıdı. Görüntüler Chengde kentinden çok sayıda aracın selde sürüklendiği anlar böyle kaydedildi. Çin'de geçen haftada Bavi tayfunu ülkenin doğu kıyılarında sele yol açmıştı. Tayfunun etkili olduğu yerler arasında Hebei eyaleti de vardı. Bangladeş'te etkili olan şiddetli yağışlar sele ve su baskınlarına yol açtı. En az 54 kişi öldü. 1 milyondan fazla kişinin yağışlardan etkilendiği belirtiliyor.
1: Şiddetli yağış toprak kaymalarına yol açtı. İnsanlar ağaçlara tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. Yollar, evler su altında kaldı. Onlarca kişi yaşamını yitirdi. Görüntüler Güney Asya ülkesi Bangladeş'ten. Şiddetli muson yağmurları Bangladeş'te hayatı adeta felç etti. Başkent Dhaka dahil ülkenin geniş kesiminde binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Can kayıplarının yarısından fazlası Arakanlı Müslüman mültecilere de ev sahipliği yapan Cox Bazar bölgesinde meydana geldi. Yetkililer şiddetli yağışlardan etkilenenlerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar için devlet tarafından oluşturulan 1000'den fazla geçici barınma merkezi açıldı. Yetkililer ve gönüllüler afet sedilere destek olmaya yönelik çalışmaları sürdürüyor. Ancak özellikle dağlı kesimlerdeki birçok yerleşim yerine yeterli yardımın ulaştırılamadığı belirtiliyor. Doğal afetlere sıkça maruz kalan Bangladeş'te Temmuz'da Eylül ayları arasındaki muson mevsiminde yoğun yağışlar etkili oluyor. Bu yağışlar alçak kesimlerde ciddi sellere, dağlık bölgelerde ise heyelanlara yol açıyor.
0: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir eğlence mekanında çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti, 73'te yaralı var. İşletmenin yangına karşı gerekli tedbirleri almadığı, acil çıkış kapılarının raflarla kapatıldığı iddiaları var.
1: Alevler saniyeler içinde ortalığı kapladı. Onlarca kişi yaşamını yitirdi. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'ta. Tayland son yılların en ölümcül yangınlarından biriyle sarsıldı. Bangkok'ta bir eğlence mekanında çıkan yangında onlarca kişi yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Ancak ilk değerlendirmeler yangının tavandaki bir klima ünitesinde meydana gelen kısa devreden kaynaklanmış olabileceğine işaret ediyor. Bangkok valisi yangının çok hızlı yayıldığını ve tavana ulaştığını söyledi. Ölümlerin başlıca nedeninin yüksek ihtimalle duman kaynaklı olduğunu belirtti. Tayland Emniyeti yaşamını yitirenlerin pek çoğunun işletmenin tuvaletinde bulunduğunu duyurdu. Yangın çıktığında büyük panik yaşandığı ve elektriklerin de olmadığı kaydedildi. Polis, acil çıkış kapılarının kullanılabilir durumda olup olmadığını araştırıyor. Emniyet yetkinleri yapılan ilk incelemede acil çıkış kapılarından birinin rafla kapatıldığını ve bu nedenle aynı anda yalnızca bir kişinin geçebildiğini belirtti. Yangın sonrası izdiham yaşandığı, duman nedeniyle pek çok kişinin tuvaletlerde ya da mekanın arka bölümlerinde mahsur kaldığı belirtiliyor. Bir başka üzerinde durulan konuysa işletmenin elektrik tesisatı. Binanın 50 yıllık olduğu ve dekorasyon malzemelerinin de yangının büyümesine yol açmış olabileceği düşünülüyor. Tayland'da özellikle barlar ve gece kulüplerindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları uzun süredir tartışma konusu. Ülkede 2022 yılında Chonburi eyaletindeki Mountain Bay gece kulübünde çıkan yangında da 25 kişi hayatını kaybetmişti.
0: Fransa'da modern cumhuriyetin temellerinin atıldığı Fransız devriminin simgesi Bastil Günü kutlamaları başladı. Gösterilerin adresi bu yılda başkent Paris'teki Eyfel Kulesi'ydi. Binlerce kişi gece boyunca düzenlenen gösteriyi Sen Nehri kıyısından izledi. Renkli havai fişekler gökyüzünü aydınlatırken yüzlerce drone da Eyfel Kulesi başta olmak üzere çeşitli figürler oluşturdu. Gösteri Fransız bayrağının renkleriyle hazırlanan ışık şovlarıyla tamamlandı. Bastil günü 14 Temmuz 1789'da Bastil hapishanesinin halk tarafından basılmasının yıl dönümü olarak kutlanıyor. Bu olay mutlak monarşiye karşı gelişen Fransız devriminin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. İspanya'nın başkenti Madrid'de kazaya karışan bir araç metro istasyonunun girişine yuvarlandı. Bir başka araçla çarpışan otomobil Madrid'deki metro istasyonunun merdivenlerine düştü. Araçtaki iki kişi yaralandı. Otomobil bulunduğu yerden çekiciyle kurtarıldı. Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Hükümet imalat sanayi için iki yeni finans paketini devreye aldı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni finans paketinin ayrıntılarını anlattı.
2: Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.
0: İkinci el otomobil piyasası her yaz hareketli olur ancak bu kez durum farklı. Otomobil pazarları boş, satış süreleri de uzun.
1: İkinci el otomobil pazarında durgunluk yaşanıyor. Yüksek faiz oranları alımı azalttı. Yaz aylarında dolup taşan otomobil pazarları bu kez boş kaldı. Sektör yetkilileri araçlarını satmak isteyenlerin müşteri bulmakta zorlandığını söylüyor. Araç satışı süreleri de uzuyor.
17: İşlerimiz genel olarak birazcık durgun. Özellikle yaz piyasasında böyle olmasını beklemiyorduk. Başlıca sebeplerinden bir tanesi altının, borsanın halktaki beklenen yükselişi, ivmeyi gösterememesi. 8 bin liralar civarlarından bu rakamlara düştüğü için şimdi o seviyelerde yakalanan halkımız dolayısıyla çıkamıyor. Piyasaya bu parayı süremiyor. Borsa da aynı şekilde.
1: Satışlardaki gerileme fiyatlardaki artışı engelliyor. Fiyat artışları aylardır enflasyonun altında kalıyor. Bir ikinci el araç satış platformunun verilerine göre reel fiyatlar ilk 6 ayda %0,9 düşüş gösterdi.
18: İkinci elde araç fiyatları da geriye geliyor. Hem sıfır kilometrede hem de ikinci elde fiyatlar sağlıklı ve istenilen düzeylere, platformlara geldi.
0: Tarım Bakanlığı'nın gıdada tahşiş listesi güncellendi. Ayvalık zeytinyağı diye satılan bazı yağların Rize ve İstanbul'da üretildiği ortaya çıktı. Bakanlık güncellenen listede firmaları teşhir etti.
7: Rize'de ve İstanbul'da ürettiler, Ayvalık zeytinyağı diye sattılar.
19: Biraz şanslıyız. En azından Çanakkale Ayvacık'tan hani böyle bildiğimiz kişilerden temin etme imkanımız oldu.
7: Tarım Bakanlığı düzenli olarak devam ettiği denetimlerde raflarda Ayvalık zeytinyağı diye satılan bazı ürünlerin içine tohum karıştırıldığını tespit etti.
20: Bizimkisi çok doğal, bizimkisi en hakiki, en organik. Ayvalık zeytinyağıdır. Tamamen bunlar sözlü vaat ama satılan ürünü laboratuvar analizine götürdüğümüzde içerisinde karışım tohum yağları olduğunu görüyoruz.
7: Tahşiş tespit edilen ve Ayvalık zeytinyağı diye satan firmaların birinin Büyükçekmece'de, diğerinin ise Rize'de faaliyet gösterdiği belirlendi.
20: Tahşiş için kullanılan tohum yağları ayçiçek yağı, mısır özü yağı, pamuk yağı, kolza yağı, kanola yağı, o dönem ne ucuzsa ya da eline ne geçiyorsa zeytinyağının içerisine ilave ediyor.
21: Zeytinyağı elbette hepimizin çok sevdiği sağlıklı yağlardan birisi. Yazın daha fazla kullanıyoruz. Bakın mantarda, nohutta, fasulyede, bütün yemeklerimizde zeytinyağı tüketiyoruz ki daha sağlıklı olsun. Ancak zeytinyağına da tahşiş yapıldı ve zeytinyağının içine tohum karıştırıldı. Peki bunu satın aldığımız yağlarda anlamak mümkün mü?
20: O gıda hangi yöreye ait, hangi üretim teknikleriyle üretilmiş, o üretim teknolojisiyle, oranın karakteristik özelliklerine sahip, kokusu, rayası, lezzeti.
7: Uzmanlar zeytinyağına başka bir yağ karıştırıldığını anlamanın kolay olmadığını, bu nedenle bilinen markaların kullanılmasını öneriyor.
0: İstanbul Bahçelievler'de yürütülen inşaat çalışması sırasında bitişikteki apartmanın istinat duvarında oluşan hasar nedeniyle 6 katlı bina boşaltıldı. Hürriyet Mahallesi Polat Sokak'ta devam eden inşaat çalışması sırasında bitişikte bulunan 6 katlı binanın istinat duvarı kısmen yıkıldı. Belediye ekipleri çevrede ve binada inceleme yaptı. Hasar alan 15 dairenin bulunduğu apartman tedbir amacıyla tahliye edildi. Geçici olarak mühürlenen binanın durumunun bugün yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Liselere geçiş sisteminde sınavla öğrenci alacak okullar için tercih maratonu başladı. Peki 27 Temmuz'a kadar sürecek tercih döneminde öğrenciler nelere dikkat etmeli, doğru tercih listesi nasıl oluşturulmalı, öğrenciler ve veliler hangi hatalardan kaçınmalı? Bu soruların ve daha fazlasının yanıtı haberimizde.
22: Sınavda elde edilen başarı puanları ve yüzdelik dilimleri ortaya çıkarttı. Bundan sonra doğru tercih için emek harcamak gerekiyor. Onun için de çok heyecanlanmamak ve çok hızlı hareket etmemek açıkçası gerekiyor.
7: Liselere geçiş sisteminde sınavla öğrenci alan okullar için tercih maratonu başladı.
22: Bu seneyle geçen seneyi kıyaslayarak bir tercih yapmak gerekiyor. Yani ben bu sene elde etmiş olduğum başarı sırasıyla geçen sene oluşan yüzdelik dilime bakarak karar veriyorsunuz. Bu noktada da iki sene arasında büyük bir farklılığın olmaması gerekir.
23: Peki fen lisesi düşünüyor musun?
7: Tercih yapılırken öncelikle yüzdelik dilime dikkat edilmesi gerekiyor.
22: Yerleşmek istiyorsak o 10 tercihimizin içinde mutlaka kendi başarı sıramızdan, kendi yüzdelik dilimizden gerilerde kapanmasını beklediğimiz okullara mutlaka yer vermek durumundayız.
7: Sadece yüzdelik dilime göre tercih yapılmamalı.
22: Masa başında ve bilgisayar başında harcadıkları zaman kadar mümkünse gidip tercih etmeyi düşündükleri okulları da yerinde ziyaret etmeleri, oradaki müdürle görüşmeleri, TÜBİTAK projeleri, Erasmus projeleri, yurt dışı değişim programları, bunlar hakkında fikir sahibi olmaları önemli.
7: Bu yıl derece yapan öğrencilerin ise daha dikkatli olması gerekiyor.
22: Kontenjanlarda yaklaşık böyle bir 3500 kişilik azalma olduğunu görüyoruz. Merkezi sınav ile öğrenci alan devlet okullarının kontenjanlarında gözde bir takım okullar, Galatasaray Lisesi gibi, İstanbul Erkek Lisesi gibi, Kabataş Erkek Lisesi gibi liselerin kontenjanlarında azalmalar olduğunu görüyoruz. Bu ne demektir? Özellikle başarısı yüksek olan öğrencilerin tercihlerinde birazcık daha temkinli davranmaları gerekecek demektir.
4: Tercih süreci 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak.
0: Gaziantep'te cezaevinden izinli çıkan kişi eski eşini bıçaklayarak öldürdü. Ardından da yaşamına son verdi. Şanlıurfa'da da geçen yıl eşinden boşanan 5 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerinde duruluyor. Adana'da ise Afgan uyruklu bir kadın eşinin saldırısında ağır yaralandı. Hayati tehlikesi var.
3: Cezaevinden izinli çıktı. Boşandığı eşinin evine gitti. İki çocuğunun annesini öldürdü. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde Eyüp Atar eski eşi Esengül Doğu ile tartıştı. Zanlı evden aldığı bıçakla kadına saldırdı. Ardından yaşamına son verdi. Esengül Doğu'ya ulaşamayan yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine eve giden ekipler iki kişinin cenazesini buldu. İki çocukları olan çiftin iki yıl önce boşandığı öğrenildi. Şanlıurfa'dan da bir kadın cinayeti haberi geldi. Suriye uyruklu 5 çocuk annesi Refah Kadaur geçen yıl eşinden boşanmıştı. Haliliye ilçesinde yaşayan kadının evinden kötü koku

0: Hastalığı olan DMD ile mücadele ediyor. Aile tedavi masraflarını karşılamak için başlattıkları kampanyaya destek bekliyor. Bursa'da şehir hastanesinde görev yapan Doktor Haluk Keskin'in 4 yaşındaki oğlu Rahmi Kerem'e 1,5 yıl önce ölümcül kas hastalığı olan DMD teşhisi koyuldu. Aile Dubai'de yapılan 2 milyon 900 bin dolar yani 130 milyon liralık tedavi masrafını karşılamak için valilik onaylı kampanya başlattı. Kampanyada 6 ay içinde %47'ye ulaşan aile oğullarının tedavi görmesi için destek bekliyor. Kampanyanın tamamlanması için yaklaşık 72 milyon lira paraya daha ihtiyacı olan Doktor Keskin, çocuğumuz tedaviyi ne kadar erken alırsa o kadar fayda görecek. Şu an zamanla yarışıyoruz dedi. İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında olduğu tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.
1: Zaten bekliyorduk bunu.
2: O kadar pişkinler ki özür diledi. Ben de kızdım. Ne için özür diliyorsun dedim. Ne yani ölümün dedim bir özür mü olur?
3: Katil zanlısı özür diledi. Adliye koridorlarında tansiyon yükseldi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ikinci duruşma görüldü.
1: Katilin ifadesini camayla beraber tamamlayacaklar.
3: 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada Kundakçı'nın öldürüldüğü otomobilde bulunan 3. kişi Yalçınay Yıldız tanık olarak ifade verdi.
2: Gencecik bir çocuk öldü. Bence ona kardeşlik yapmaları lazımdı.
3: Koridorda başlayan tartışma duruşma salonunda devam etti. Katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu özür diledi. Ailesine bakmak zorunda olduğunu söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu da tahliyesini istedi. Mahkeme ara kararını açıkladı. Tahliye talepleri reddedildi. Dosya esas hakkındaki görüşü için savcılığa gönderildi. Duruşma 7 Ekim ertelendi. Rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak isteyen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. Kadayıfçıoğlu hakkında kasten öldürme, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise adam öldürmeyi azmettirme suçundan müebbet hapis cezası istenmişti. Davada türkücü İzzet Yıldızhan da suçluyu kayırma suçundan yargılanıyor.
0: İstanbul'da yaşanan iki farklı trafik kazası araç içi kameralara yansıdı. Kazalarda 7 kişi yaralandı. Eyüp Sultan'daki kazada kavşağa hızla giren ve kırmızı ışık ihlali yapan otomobil önce trafik ışığına ardından da kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Beylikdüzü sahilinde yaşanan kazada ise alkollü olduğu iddia edilen sürücü önce kaldırıma sonra da park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil sahilde masa ve sandalyeleriyle oturan 6 kişilik grubun arasına daldı. Kazada ikisi ağır, 6 kişi yaralı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken sürücü ise gözaltına alındı. Bursa'da geçen yıl yüzlerce ağacı küle çeviren orman yangınının çıktığı bölgede hiç zarar görmeyen şeftali bahçesi görenleri şaşırtmıştı. Gürsu ilçesindeki o bahçe bu yıl meyve verdi.
4: Günlerce süren söndürme çalışmalarından geriye kalan bu görüntüyle hafızalara kazınmıştı. Küle dönen ağaçların arasında umudun sembolü olmuştu. Bursa'da geçen yıl çıkan büyük orman yangınında zarar görmeyen şeftali bahçesi meyve verdi.
5: Yangınla alakalı bir herhangi bir ton kaybımız yok. Herhangi bir ağacımız yanmadığı için. O yüzden geçen seneki tonaçlar bu seneki tonaçlarla örtüşüyor yani.
4: Bursa geçen yaz alevlerle mücadelenin yoğun geçtiği kentler arasındaydı. Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında 26 Temmuz'da çıkan ve 4 gün süren yangında 953 hektar alan zarar görmüştü. Alevlerin ortasında kalan şeftali bahçesi ise sahiplerinin yangından önce yaptığı temizlik çalışması sayesinde kurtulmuştu. Siyah bürünen yamaçların ortasında yeşil kalan bahçe, bölge halkının moral kaynağı olmaya devam ediyor.
6: Tabii ki orman kendini yeşillendirecek. Doğa yenilecek kendini. Yani bu yeşillenecek. Ama zaman isteyecek. Yani zaman.
4: Bölge halkı yanan ormanlık alanlarında tekrar yeşereceği günü bekliyor.
0: Halkbank kadın girişimcilere kredi desteğini sürdürüyor. Bugüne kadar 280 bin kadın girişimciye toplam 140 milyar lira kaynak sağlandı.

0: Bank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil bu alandaki her 3 krediden birinde imzaları olduğunu ifade etti.
1: Halkbank 280 bin kadın girişimciye 140 milyar lira finansman sağladı. Bankanın Üreten Kadınlar Buluşması Kayseri'de düzenlendi. Etkinlikte konuşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, kadın girişimciliğinin bankanın öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu söyledi. Bu alanda kullandırılan her 3 krediden birinde imzaları olduğunu dile getirdi.
2: Kadının yer aldığı her alan değer kazanmakta, toplumun refah seviyesi de onunla birlikte yükselmektedir. Kadınların üretimde, girişimcilikte ve iş dünyasında daha fazla yer aldığı ekonomiler daha kapsayıcı, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir büyüme ortaya koyuyor.
1: Etkinlikte girişimcilik desteklerinden yararlanan kadınlar da düşüncelerini paylaştı.
3: Finansal erişimimiz daha da kolaylaştı, bilinirliğimiz arttı. Mesela biz uluslararası pazarda da az olan ender bir iş yapıyoruz. Bunu Türkiye'nin de öğrenmesini sağladık. Böyle güzel katkıları oldu.
4: Hiç birikimim yoktu. Bütün hepsini Halk Bankası'ndan karşıladım. O gün de yanımdaydılar, bugün de yanımdalar ve bu güveni hissediyor olmak gerçekten insanı rahatlatan bir öğeç.
5: Halk Bankası'nın kadının üretkenliğini artırmak için verdiği kredi ben de hep kadınlara kullandım.
0: Türk boksunun Avrupa Şampiyonluğu Kupası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye takdim edildi. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'yla AS Başkan Sinan Demircioğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Heyet, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde kazanılan Şampiyonluk Kupası'nı Bahçeli'ye takdim etti. Türk Milli Boks Takımı organizasyonda 35 ülke arasında en fazla madalya kazanan takım olarak Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşmıştı. Murat Yakın, İsviçre milli takımında başarılı yönetimi kadar davranışlarıyla da Dünya Kupası'nda adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak Fox Sports yayınında kendisi hakkında yapılan yorumlara verdiği esprili yanıtla sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
6: Murat Yakın, 2026 Dünya Kupası'na damga vurdu. Türk asıllı teknik direktör, İsviçre'yi 72 yıl aradan sonra çeyrek finale taşırken turnuvanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Amerikalı komedyen ve sunucu James Corden, Yakın'ı esprili bir şekilde filmlerdeki kötü karakterlere benzetti. Bu yayının ardından Murat Yakın'ın yanıtını İsviçre Futbol Federasyonu Fox Sports'a ulaştırdı.
7: Hi James, hi everyone. We Swiss are no villains. We are precise like a Swiss watch. Reliable like a Swiss bank. Sweet like Swiss chocolate. And hungry like the ibex in our fantastic mountains. And my only evil intention is to beat other countries at this World Cup. See you on the pitch.
6: Murat Yakın'ın bu videosu internette büyük beğeni topladı. Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre çeyrek finalde son şampiyon Arjantin'e yenildi ve Dünya Kupası'na veda etti. Futbolculuğunda 2 yıl Fenerbahçe forması da giyen Murat Yakın 5 yıldır İsviçre milli takımını çalıştırıyor.
0: 2026 Dünya Kupası'nda 4 yarı finaliste FIFA sıralamasında ilk 4'te yer alıyor. Dev turnuva 4 eski şampiyonun finale kalma mücadelesine de 3. kez sahne olacak. Bu akşam yarı finalde Fransa ile İspanya saat 22'de, Arjantin ile İngiltere de yine yarın saat 22'de karşı karşıya gelecek.
6: Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin. Tarihte ilk kez FIFA Dünya sıralamasının ilk 4'ü Dünya Kupası'nda da son 4'e kaldı. Turnuva öncesinde favori gösterilen 4 ülkenin de şampiyonluk apoleti bulunuyor. Son şampiyon Arjantin 3, Fransa 2, İspanya ve İngiltere birer kez Dünya Kupası'nı ülkesine götürdü. Bu durum tarihte 3. kez yaşanacak. 1970'te İtalya, Almanya, Uruguay ve Brezilya, 1990'da da İtalya, Arjantin, Almanya ve İngiltere şampiyon unvanıyla yarı finale kalmıştı. Diğer şampiyonlardan İtalya bu turnuvaya katılamadı. Uruguay gruptan çıkamadı. Almanya son 32 turunda, Brezilya son 16 turunda kupaya veda etti. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya yarın saat 22'de, Arjantin ile İngiltere çarşamba saat 22'de karşılaşacak.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 NTV Radyo.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkenin kuzeyinde sağanak yağış var. Marmara'da İstanbul ve Bursa kesimi yağmurlu. Sıcaklık 26-27 derece. İç Anadolu'da Yozgat kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Ankara parçalı bulutlu 30 derece. Ege'de sıcaklık biraz düşse bile hafta genelinde 38-39 derecelere kadar çıkacak. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Antalya 37 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop boyunca gök gürültülü şiddetli yağış var. Bolu 23, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %24 seviyesinde. Duyurulara bakalım. Bostancı Küçükyalı yönü için köprülü kavşağın güçlendirme çalışmaları yapıldığı belirtilmiş. O bölgede yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca Hastal Kağıthane yönü için bir zincirleme trafik kazası meydana geldiği ve bu nedenle sağ şeridin kapandığı belirtiliyor. O bölgede ciddi bir yoğunluk var ve Basın Ekspres Sefaköy Güneşli yönü için de yine trafik kazası nedeniyle bir şeridin kapandığı ve yoğunluk yaşandığı ifade edilmiş. Ana arterlerde yoğunluk yavaş yavaş artıyor bu dakikalarda İstanbul'da ama 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için yoğunluğun üst düzeye çıktığını söyleyebiliriz. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
4: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
3: Arvento. NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 14 Temmuz Salı. Ben Ege Berkkiraz, haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı resmi ziyaret anlamlıydı. Birlikte çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Liderlerin Mehter Marşı ile karşılanmasına dönük eleştirilere de yanıt verdi. Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanlara hatırlatıyorum, ister kabul edin ister etmeyin ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok ifadesini kullandı. Amerika, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran mutabakata uymadı, saldırılarımız çok sert olacak dedi. Trump, Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçti. Saldırılara rağmen İran'la hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını söyledi. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele alıyoruz mesajını verdi. Körfez ülkelerinin varlıklı olduğunu belirten Trump, Amerika'nın Hürmüz'den geçiş için sağladığı güvenliğe karşılık her yük için %20 ödeme alacağını açıkladı. Tahran'sa Trump'a öfkeli, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde olmasına izin vermeyeceğiz açıklaması yapıldı. Altın fiyatları Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik sonrası haftaya düşüşle başladı. Gram altın 6160 liraya kadar geriledi. Dolar ise 47 liraya aşarak rekor kırdı. Petrol de 80 doları geçti. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken mecliste kritik bir görüşme gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala yarın DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması ve süreç kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenleme hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. CHP'de Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultayın toplanması için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzaya yanıt verilmemesi nedeniyle bugün mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Partiyi olağanüstü kurultaya götürecek 3 kişilik bir çağrı heyeti oluşturulması talep edilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebini yargıya taşımasını değerlendirdi. Mahkemenin tedbir kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, kurultayın ancak yeni seçilecek delegelerle yapılabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni parti kuracağı yönündeki iddialar içinse paralel yapı benzetmesinde bulundu. Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor, CHP'de paralel yapı olmaz dedi. İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyet sorgusu tamamlandı. Güner ifadesinde ihalelerin hazırlık süreçleri ve şartnamelerinden bilgisi olmadığını öne sürdü. İhaleye katılacak firmalarla bağ olmadığını, yönlendirme yapmadığını belirtti. Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında dosya yeniden ele alınıyor. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada FETÖ şüphesini yeniden gündeme getirdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yeni gözaltılar sonrası konuştu. Tüm şüpheler ortadan kaldırılacak, kusurlu olanlar mutlaka hak ettikleri cezayı alacak dedi. 15 Temmuz öncesi 81 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyonu Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ortak açıklamayla duyurdu. Deprem sonrası yardımlarla öne çıkan Ahbap Derneği'nde toplanan bağış paralarının amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada depremzedeler için inşa edileceği belirtilen konutların tamamlanmadığı, yapılan bağışların suistimal edildiği öne sürülüyor. Savcılık dosyasında Haluk Levent'in yurt dışına kaçış girişimi iddialarına da yer verildi. Levent'in 17 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konserin iptal edilmesi kuşkulu bulundu. Deniz yoluyla yurt dışına firar etmeyi planladığı ileri sürüldü. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada sanıklar savunma yaptı. Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında olduğu 7 tutuklu sanığın tahliye taleplerini reddetti. Duruşma 7 Ekim'e ertelendi. Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. Fransa ile İspanya saat 22'de karşılaşacak. Mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: 14 Temmuz Salı günündeyiz. Gazetelerin gündemine, manşetlere göz atacağız. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Bugün gazetenin manşetinde şehit babanın kahraman evlatları haberini görüyoruz. Özel harekatın kurucularından şehit Ali Er'in 3 oğlu da polisliği seçti diyor gazete. Volkan Er 15 Temmuz gecesi çatışmada gazi oldu. Özel harekat müdürü Eraslan Er ise jandarma karargahında FETÖ'cülerle çatışıp TEM Başkanı Turgut Aslan'ı kurtardı demiş. Baba Ali Er 1992'de Hakkari'de şehit düşmüştü. TEM Daire Başkanı Turgut Aslan 15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler tarafından infaza götürüldü ve demiş ve görüntüleri paylaşmış. Sabah gazetesi bugün manşetinde bu habere yer vermiş. Sanayiye 1 trilyonluk destek paketi haberi. Görüyoruz ayrıca. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada üretici ve sanayicilere müjde verdi diyor gazete. Stratejik ve teknoloji odaklı yatırımlar için kredi bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Yeni finansman programıyla 250 milyar liralık bir kredi paketini daha sanayinin istifadesine sunuyoruz. Böylece toplam 1 trilyon liralık kredinin önünü açıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Sabah gazetesinde bugün ilk sayfaya böyle taşınmış. Milliyet gazetesinde ise manşet Haluk Levent 2.0. Daha önce karşılıksız çek, çete ve kumardan yargılanan sanatçı Haluk Levent şimdi de yöneticisi olduğu Ahbap Derneği'nin topladığı yardım paralarıyla bahis oynamak ve kişisel çıkarı için kullanmakla suçlanıyor diyor gazete. Sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent bir süredir teknik ve fiziki takip altındaydı. Gizli yürütülen soruşturmada Levent 17 Temmuz'da Ataşehir'deki konserini gerekçesiz iptal edince düğmeye basıldı. Savcılık Levent için hızla yurt dışı çıkış yasağı kararı çıkardı. Karardan habersiz 10 Temmuz'da Almanya'ya kaçmak için iki ayrı uçağa bilet alan Levent İstanbul Havalimanı'na gidince yurt dışı yasağını öğrendi diyor gazete. Bu habere böyle yer vermiş manşette ilk sayfada Milliyet Gazetesi. 17 yıl sonra 25 gözaltı haberi var ayrıca. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin 2009'da düşmesiyle ilgili soruşturmada 10 ilde 25 kişi gözaltına alındı. Bu isimlerin olay mahallinde uçuş yapan askeri jet pilotları, askeri kaza kırım ekibi ve askeri ekiple birlikte hareket cihazlarını söktüğü değerlendirilen personelle koordinat tespitiyle görevli emniyet personeli olduğu belirtildi demiş Milliyet Gazetesi. Bu habere ilk sayfadan yer vermiş. Sırada Hürriyet var. Gazetenin manşeti akıl almaz bir alışveriş. Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Haluk Levent'le ilgili holding patronu Hüseyin Başaran'ın suç duyurusu görenlere bu nasıl iş dedirtti. Başaran 60 milyon dolar değerinde 22 gayrimenkulün satışı için anlaştık. Gayrimenkulleri para almadan Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devrettim ama ödeme yapmadılar dedi. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın iddiasına göre Haluk Levent'le asistanı Yeliz Kaya 3 Şubat'ta ziyarete geldi. Levent kimsesiz üniversiteli kız öğrencilere yurt yapacaklarını, kendisine ait 22 gayrimenkulü satın almak istediklerini söyledi. Ödeme ABD ve AB'den sağlanacak fonlarla yapılacak dedi. Haluk Levent fon yetkililerinin parayı gönderebilmesi için taşınmazların tapularının fon yetkilisi olduğunu söyledikleri Yeliz Kaya'ya devredilmesi gerektiğini anlattı. Levent sadece bir tapu için bedelinin çok altında ödeme yaptı. Diğer 21 taşınmazda ortada para pul yokken Yeliz Kaya'nın üzerine devredildi demiş ve bu haberi böyle manşetinden paylaşmış bugün Hürriyet gazetesi. Yeni Şafak manşetinde de yine ahbap kazığı haberi var. Gelen bağışla kumar oynadılar diyor Yeni Şafak. Haluk Levent ve gözaltına alınan dernek çalışanlarının kişisel hesaplarında milyarlarca lira olduğu tespit edildi denmiş. MASAK raporuna göre Levent'in kullandığı Yeliz Kaya'ya ait hesabın 2024'teki işlem hacmi 5 milyar lira, 2025'teki hacmi 10 milyar lira ve bu yılki hacimse 4 milyar lira. Zafer Yayın işlem hacmi 3 milyar lira, Emrah Gödeliner'in ise 2 milyar lira denmiş. Haluk Levent'in 990 milyon lira bahis oynadığı ve bunun 390 milyon lirasını kaybettiği belirlenmişti. Aylık geliri 20 bin lira görünen Alper Çelik de sadece bahiste 190 milyon lira kaybetti demiş. Yeni Şafak bugün manşetinde bu habere yer vermiş. Cumhuriyet'e bakacağız. Gazetenin manşetinde özelden çağrı heyeti hamlesi başlığı var. Olağanüstü kurultaya yanaşmayan mutlak butlanın değişimini isteyecek denmiş. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararıyla genel merkezden seçilmiş yönetimi çıkaran ihraç kararları ve örgüt tasfiyelerine girişen Kemal Kılıçdaroğlu kanadı olağanüstü kurultay çağrılarına da kapıyı kapattı. Özgür Özel liderliğindeki seçilmiş yönetim olağanüstü kurultay yapılması için 3 kişilik çağrı heyeti istemiyle yargıya başvurma kararı aldı demiş Cumhuriyet gazetesi bugün manşetinde. Kılıçdaroğlu kanadının 800'ün üzerindeki delege imzasına ve parti meclisinin üye sayısı olarak düşmesine karşın adım atmadığını belirten CHP'nin seçilmiş yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, yasal sürecin 100 sürenin geçtiğini gördüğümüz için iki başlıkla ilgili sulh hukuk mahkemesine başvuracağız. 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece partiyi kurultaya götürüyor dedi. Manşetinde Cumhuriyet gazetesi bugün bu haberi böyle paylaşmış. Posta'nın manşeti ise film gibi bir hayat hikayesi. 6 aylıkken havale geçiren ve serebral palsi tanısı konulan Selcan fizik tedaviyle yeniden hayata tutundu diyor gazete. Bu süreçten ilham aldığı üniversitede fizik tedavi eğitimi gördü. Fizyoterapist olmak istedi. Yapamazsın dediler. Yılmadı, hem mesleğini eline aldı hem de bu sayede hayatının aşkını buldu demiş ve bu haberi bugün manşetine taşımış Posta gazetesi.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
0: Dünya Kupası'nda yarı final günündeyiz. Son 4 heyecanında ilk düdük bu akşam çalınacak. Bir tarafta son 2 kupada da final oynayan ve birini kazanan Fransa, diğer tarafta son Avrupa şampiyonu ve 16 yıl sonra kupaya tekrar uzanmak isteyen İspanya. İki takım da yıldızlarla dolu kadrosuyla bu akşam kozlarını paylaşacak. Fransa-İspanya yarı finali Dallas'ta oynanacak. Hakem Ivan Barton'un yöneteceği mücadele bu akşam saat 22'de başlayacak.
1: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometrelerinde ve Muğla-Denizli yolunun 22-27. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
6: Ardento. Mobile Systems.
7: Reklam.
8: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: tatil sepetinde. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
4: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
5: Reklam. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
7: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Türkiye geçen hafta NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştı. Dün toplanan kabine o zirveyi ele aldı. Toplantı bitiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şu mesajları verdi.
8: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyaretini değerlendirdi. Trump'la birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.
8: Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
9: Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısındaydı. NATO liderler zirvesi öncesi liderlerin mehter marşıyla karşılanmasına dönük eleştirilere de yanıt verdi.
8: Mehter marşından, Yeniçeri'den, merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden muhalefete de yüklendi.
8: Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz.
7: Amerika, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran mutabakata uymadı, saldırılarımız çok sert olacak dedi. Trump, Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçti. Saldırılara rağmen İran'la hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını söyledi. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele alıyoruz mesajını verdi. İran'a yeniden getirilen deniz ablukasının İran'ın gemilerini kapsayacağı belirtildi. ABD Başkanı ülkesinin bundan sonra Hürmüz Boğazı'nın muhafızı olarak anılacağını savundu. Körfez ülkelerinin varlıklı olduğunu belirten Trump, ABD'nin Hürmüz'den geçiş için sağladığı güvenliğe karşılık her yük için %20 ödeme alacağını açıkladı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da İran'a yönelik üst üste 3. gece saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Amaçlarının Hürmüz'de İran'ın gemileri hedef alma kabiliyetini geriletmek olduğu ifade edildi. Körfez ülkelerinde de alarm durumuna geçildi. İran'ın misillemeleri nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri 2 geminin vurulduğunu, mürettebattan bir kişinin öldüğünü açıkladı. Tahran ise Trump'a öfkeli. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde olmasına izin vermeyeceğiz açıklaması yapıldı. ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılardan sonra piyasalarda endişe hakim. Altın yeni haftaya düşüşle başladı. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 80 dolara geçti.
10: Piyasalarda yeniden savaş rüzgarları esiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı yeniden vurması, İran'ın Körfez'deki diğer ülkelere yaptığı misillemeler piyasaları hareketlendirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere yönelik belirsizlikler artarken petrol fiyatları yükseldi, altın düştü. Brent petrolün varil fiyatı saldırıların ardından %4'e yakın arttı. Petrol fiyatı yeniden 80 dolara çıktı.
11: Piyasalar zaten bu 60 günlük ateşkes dönemi içinde bu tarz oynaklıklar olmasını bekliyordu. Yani çok sürpriz değil. Fakat eğer ateşkes sürecine olumsuz etki edebilecek gelişmeler görürsek, bu sefer petrol fiyatları gördüğü en yüksek seviyeler olan 120 dolarların üzerine de çıkma ihtimaliyle karşılaşabilir.
10: Petrol fiyatlarındaki artışla birlikte enflasyon endişeleri yeniden tırmandı. Doların küresel değerindeki artışla beraber altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4000 dolar sınırına kadar çekildi. İçeride gram altınsa 6100 liralı seviyelerdi.
11: Trendin biraz daha aşağı yönlü baskı yaratabileceğini görüyoruz. Bunun da nedenlerinden bir tanesi bu savaş koşullarının tekrardan, daha doğrusu ateşkes döneminde bile olsak tekrardan bu çatışmaların başlamış olması.
12: NTV Radyo.
7: CHP'de Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultayın toplanması için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzaya yanıt verilmemesi nedeniyle bugün mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Partiyi olağanüstü kurultaya götürecek 3 kişilik bir çağrı heyeti oluşturulması talep edilecek.
13: Olağanüstü kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Bu nedenle de yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için her iki başlıkla ilgili de yarın itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız. Gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay yapılması amacıyla çağrı heyeti atanması için mahkemeye yaptığı başvuruyu şu sözlerle değerlendirdi.
14: İstanbul'a çağrı heyeti atandı değil mi? Kaç gün geçti? 45 gün mü? İl seçimi yapıldı mı? Yapılmadı. Ne yapacaksınız? Ya bir insan hukuk bilir. Yeni bir kurultay yapın. Yeni kurultay ne demek? Yeni üyelerle yapın. İradesi sakatlanmamış üyelerle yeni bir kurultay yapın. Biz de onu yapıyoruz zaten. Mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım. Ama tedbir var. Nasıl yapacağız?
7: İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyetteki sorgusu tamamlandı. Güner'in ifadesinde neler söylediğine bakalım.
15: İhalelerin hazırlık süreçleri ve şartnamelerinden bilgisi olmadığını öne sürdü. İhaleye katılacak firmalarla bağ olmadığını, yönlendirme yapmadığını belirtti. Kimseden talimat almadım, talimat da vermedim dedi. Güner'in Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesi gözaltındaki 3. gününde alındı. 3 saat 15 dakika boyunca 18 sayfa ifade veren Çankaya Belediye Başkanı'na 43 soru yöneltildi. İhaleyi daha önce kazanan firmanın neden ihaleye davet edilmediği sorusuna, yasaya göre ihaleye 3 katı kadar firma davet etme şartı olduğunu söyledi. Daha önce ihale kazanmanın davet şartı olmadığını belirtti. Hüseyin Can Güner, sorgusunda firma yetkililerini tanımadığını, hiçbiriyle iletişimi olmadığını söyledi. İhale kriterlerini kendisinin belirlemediğini, böyle bir yetkisinin olmadığını da sözlerine ekledi. İptal edilen ihalelerde ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi'nin yaptığı incelemede kavuşturmaya yer yoktur kararı verildiğini ifade etti. Çankaya Belediyesi ihale yetkilisinin iptal kararı verdiğini ve soruşturmaya konu olan bazı ihalelerde ise Kamu İhale Kurumu'nun iptal kararı bulunduğunu, Danıştay'ın da iptal kararlarını uygun bulduğuna dair karar olduğunu söyledi. İptal kararı verilen ihalelerin daha sonra 4-5 milyon lira daha uyguna sonuçlandığını ve bir kamu zararı oluşmadığını öne sürdü. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve verme iddialarıyla suçlanan Güner'le birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin ifade işlemleri sonrası savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Gözaltına alınan Hüseyin Can Güner'e destek için Ankara'da yürüyüşte düzenlendi. Kuğulu Park'tan Çankaya Belediye Başkanlığı'na yapılan yürüyüşe CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı.
16: Çankaya'ya en gencimizi, en güvendiğimizi, tertemiz evladımızı biz aday ettik. Sizler de takdir ettiniz, göreve getirdiniz. Bugün Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyon bir siparişin, uzun süredir sipariş edilen bir kötülüğün hayata geçirilmesinden başkası değildi.
7: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı bilirkişi davası ertelendi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada önceki celsede esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, İmamoğlu'nun bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçunu işlemediğini, işlenen suçun adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs olduğunu belirtmişti. Söz konusu suç, ön ödeme hükümlerine tabi olduğu için duruşmadan önce İmamoğlu avukatları aracılığıyla ön ödeme tutarını ödedi. Duruşma 8 Aralık'a ertelendi. İhale fesat karıştırma ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada bir tutuklu sanık tahliye oldu. Mahkeme Alaaddin Köseler'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında dosya yeniden ele alınıyor. 25 kişi gözaltında.
9: 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin dosya yeniden açıldıktan sonra ilk operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar dışında 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.
17: Milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir.
18: Ben şu anda helikopterdeyim.
9: Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. 12 Haziran 2026'da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretmişti. Böylece dosya yeniden açıldı. Tüm belge, ifade, rapor ve delillerin yer aldığı 190 klasör, 20 adet bez torbayla Ankara'ya gönderildi. İncelemelerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada FETÖ şüphesini yeniden gündeme getirdi. O isimlerden biri helikopterin düşmesi sonucu Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor şeklindeki bilgi notunu hazırladığı için ceza alan FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özben. O dönem kaza kırım heyeti başkanlığını yapan Feridun Seren de gözaltında. Soruşturma kapsamında 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Yarbay Davut Uçum ve eski Assubay Aydın Özsıcak hakkında da gözaltı kararı verildi. Ayrıca gözaltına alınanlardan 5'i kazanın yaşandığı dönemde albay rütbesindeydi. 9'u ise Assubay rütbesiyle görev yapıyordu.
7: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Fethullahçı terör örgütüne yeni bir operasyon düzenlendi. Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
17: 15 Temmuz öncesi 81 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyonu Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ortak açıklamayla duyurdu.
18: Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ-PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir. 81 ilimizde örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurların çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır.
17: İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde başlatılan operasyonda örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amaçlanıyor.
19: Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır.
17: FETÖ-PDY'ye yönelik operasyon 81 il Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülüyor. Operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştiriliyor.
7: İstanbul'da futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada sanıklar savunma yaptı. Mahkeme Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında olduğu 7 tutuklu sanığın tahliye taleplerini reddetti.
20: Zaten bekliyorduk bunu.
21: O kadar pişkinler ki özür diledi. Ben de kızdım. Ne için özür diliyorsun dedim. Ne yani ölümün dedim bir özür mü olur?
9: Katil zanlısı özür diledi. Adliye koridorlarında tansiyon yükseldi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasında ikinci duruşma görüldü.
20: Katilin ifadesini canmayla beraber tamamlayacaklar.
9: Yedisi tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada Kundakçı'nın öldürüldüğü otomobilde bulunan 3. kişi Yalçınay Yıldız tanık olarak ifade verdi.
21: Gencecik bir çocuk öldü. Bence ona kardeşlik yapmaları lazımdı.
9: Koridorda başlayan tartışma duruşma salonunda devam etti. Katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu özür diledi. Ailesine bakmak zorunda olduğunu söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu da tahliyesini istedi. Mahkeme ara kararını açıkladı. Tahliye talepleri reddedildi. Dosya esas hakkındaki görüşü için savcılığa gönderildi. Duruşma 7 Ekim ertelendi. Rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak isteyen futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı, Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. Kadayıfçıoğlu hakkında kasten öldürme, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise adam öldürmeyi azmettirme suçundan müebbet hapis cezası istenmişti. Davada türkücü İzzet Yıldızhan da suçluyu kayırma suçundan yargılanıyor.
7: Kamuoyunda Yeni Doğan Çetesi davası olarak bilinen dava Bakırköy Adliyesi'nde görülmeye devam ediyor. Dünkü duruşmada organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen tutuklu doktor Fırat Sarı, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Dava dosyasına geçtiğimiz hafta giren Sağlık Bakanlığı müfettiş raporunda 37 bebeğe gereksiz ilaç verdiği, bebeklerin yoğun bakımda tutulduğu ve bunlardan 3'ünün öldüğü ifade edilmişti. 62 sanık bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanıyor. Liselere geçiş sınavında bu kez yarış okul kapılarında yaşanıyor. Kayıt hakkını kaybetmek istemeyen aileler görev paylaşımı yapıyor. Özel okul kayıtlarının ilk gününde veliler uzun kuyruklar oluşturdu.
22: Torunumun anneyle babası Robert Kolej'de bekliyor. Ben de vekalet aldım. Burada bekliyor. Orada çıkmazsa burada kaydı yapacağız.
9: Telefonlar susmuyor. Uzun kuyruklar, bitmeyen bir bekleyiş. LGS'nin ardından özel okullar için kayıt maratonu başladı.
23: Kızım Robert'te, damadım Üsküdar'da, biz buradayız. Bu benim torunla son parti. Biri Üsküdar Amerikan, biri Alman Lisesi, biri Damasyon. Bunu her seferinde yaşıyoruz. Her seferinde birer okula dağılıyoruz.
24: Şu anda aile üçe bölünmüş durumda. Bir Robert'te, bir ben Alman'dayım, bir de aile dostumuz Üsküdar Amerikan'da.
25: Yeğenim için bekliyorum ben de. Bana da şey çıkartla, vekaletnamesi.
9: İlk günde yüzlerce aile kayıt için okul bahçelerindeydi.
26: Çok hareketli bir gün olacak. Yaklaşık 200-300 aile geliyor. Kontenjanımız 88 kişi.
9: Kayıt sürecini tamamlamak için takip edilmesi gereken adımlar var.
27: Velilerimizin eğer yedek listedelerse yedek listenin okunacağı saatlerde mutlaka okul bahçelerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Eğer bulunmazlarsa kayıt haklarını kaybederler. Ön kayıtlarını her gün yenilemeleri gerekiyor. Bir defa ön kayıt yaptırmaları yetmez.
9: Velilere göre sınav geride kaldı ancak heyecan ve stres henüz bitmedi.
28: Mevzu bahis evlat olunca herkes bu çabayı gösteriyor ama kayıt süreci biraz
0: panik butonuna basılmış gibi.
1: Dün geldim, çok beğendim bu okulu. Umarım bu okula girebilirim.
2: Alman sesini istiyorum. Biraz heyecan var.
9: Bir haftalık kayıt takvimi boyunca okul bahçelerindeki bekleyiş devam edecek.
7: İzmir'de üniversite öğrencileri çevreyi korumak için yapay zeka destekli bir robot geliştirdi. Robot, metal, plastik ya da cam gibi farklı atık türlerini tanıyıp ayrıştırıyor. Böylece geri dönüşüme katkı sağlanıyor.
10: Farklı atık türlerini tanıyor, tek tek ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırıyor.
3: Yapay zeka algoritmasına çeşitli örnekler göstermek gerekiyor. Mesela bazı plastik obje örnekleri, bazı metal obje örnekleri, bazı kağıt obje örnekleri vesaire. Bu örnekler arttıkça yapay zeka algoritmasının başarısı da artıyor.
10: Proje İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan 20 öğrenciye ait. Yazılım mühendisliği öğrencileri yapay zeka algoritmalarıyla atık malzemelerini robota tanıttı. Mekatronik bölümündeki öğrenciler ise kamera kalibrasyonu ve diğer konular üzerine yoğunlaştı. Sonunda ortaya bu cihaz çıktı. Yapay zeka desteğiyle farklı özellikteki kağıt, plastik, metal ve cam gibi atıklar kolayca ayrıştırılıyor. Robot tarafından toplanan atıklar özelliklerine uygun bölmelere yerleştiriliyor.
4: Atıkları kampüsümüzdeki atıklarımızdan topladık, biriktirdik burada görüneceği üzere. Burada birleştirdik, sonrasında belirli platformlar üzerinde, buradaki kullandığımız robot üzerinde kullandığımız kamerayı kullanarak belirli platformlar üzerinde bunları etiketledik aslında. Aldığımız verileri yapay zeka modeline eğiterek kullandık ve elimizde bir nesne tespiti ve sınıflandırmasını sağlayan bir yapay zeka modeli oluşturduk.
10: Öğrenciler bu çalışmayla atıkların geri dönüştürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.
7: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 10. durağı Van'da kültür, sanat ve gastronomi maratonu başladı. Festival geleneksel mirası yaşatan etkinliklerini ziyaretçilerle bir araya getirecek. 19 Temmuz'a dek sürecek festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan atölyelere uzanan zengin programıyla ziyaretçileri ağırlayacak. 25'ten fazla lezzet noktası Varan'ın gastronomi zenginliğini keşfe açacak.
12: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
7: İstanbul'da trafik yoğunluğu %38 seviyesinde. Büyükdere Caddesi Maslak Hacı Osman yönü bakım alarım çalışması nedeniyle bir şerit kapalı. Avcılar Gümüşbala Küçükçekmece Haliç Ortaköprü Otakçılar yönü içinde duyurular var. Ayrıca Dudullu Çamlıca yönü içinde yine bir duyuru olduğu görülüyor. Basın Ekspres Sefaköy Güneşli Hastal Arıcılar Kağıthane yönü içinde yine trafik yoğunluğu yaşandığı ifade ediliyor. Birinci ve ikinci köprü Anadolu'dan geçişlerde bir hayli yoğun seyrediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
12: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. Reklam. Artık New Life Miner Lite var. Yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net. Şansa
5: kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Mobilis dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobilis, yolun ötesinde. Mobilis.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Fransız tarihçi, sosyolog ve siyasetçi Alexis de Tocqueville'in Amerika'da Demokrasi Üzerine isimli eseri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinden yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Berna Günen çevirmiş. Alexis de Tocqueville 19. yüzyılın hemen başında 1805 yılında doğmuş. 1859'da genç sayılabilecek bir yaşta da hayata veda ediyor. Tocqueville Fransız siyasetinde aktif bir isim. Özellikle 1848 devrimini takip eden 2. Cumhuriyet döneminde. Ancak 1851'de 3. Napolyon'un darbesinin ardından siyasi hayattan çekiliyor ve kendini kuramsal düzeyde araştırmalara veriyor. Türkçe'deki kitaplarını hatırlayalım. Eski Rejim ve Devrim, Demokratik Zorbalık, Sömürge ve Kölelik. Gelelim Amerika'da Demokrasi Üzerine'ye. Tocqueville 1830'lu yılların başında Amerika Birleşik Devletleri'ne uzun bir seyahat yapar. Amerikan demokrasisi, siyasal sistemi ve toplumsal yapısı hakkındaki bu saha çalışması boyunca yaptığı gözlemlerine dayanan görüş ve çözümlemelerini 1835 ve 1840 yıllarında iki cilt halinde yayımlanan ve siyaset bilimi literatürünün baş yapıtlarından biri haline gelen Amerika'da Demokrasi Üzerine adlı çalışmasıyla kitaplaştırır. Yani bugün bahsettiğimiz kitap. Tocqueville'e göre toplumsal ve siyasal çalkantılarla altüst olan modern dünyanın sorunlarının çözümü için demokrasi dışında bir başka seçenek yoktur. Demokrasinin karşı konulmaz ve evrensel yükselişi karşısında durabilecek güç odakları, geçmişin tutucu otoriteleri yani aristokrasi ve kilisedir. Tabii onun yaşadığı dönem itibariyle bu aktörlerden söz ediliyor. Ancak onların bu yükselişin önünü almaya yönelik çabaları nafiledir ve demokrasi er ya da geç kendi gerçekliğine uygun bir dünya tesis edecektir diyor Tocqueville. Ne diyebiliriz? Tocqueville son tahlilde doğru bir gelecek projeksiyonunda bulunmuş ama demokrasinin belli dönemlerde, söz gelimi 2. Dünya Savaşı öncesi Avrupa'da faşizmin yükseldiği yıllarda tökezlediğini de unutmamalıyız. Dahası içinden geçtiğimiz dönem, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünya çapında otoriter rejimlerin yeniden yükselişini de görmezden gelemeyiz. Her neyse, son bir cümleyle konuyu kapatalım. Tocqueville kitabında Amerika özelindeki demokrasi pratiklerini kıta Avrupa'sındaki pratiklerle karşılaştırmalı bir siyaset perspektifinden yola çıkarak mukayese ediyor. Kitap bu yönüyle de önemli. Çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen yazarlarından Mavi Sel Yener'in Futbolun Şifreleri isimli romanı Bilgi Yayın Evi'nden çıktı. Mavi Sel Yener Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu. Yener'in farklı türlerde 150'den fazla kitabı var. Bunlar başta da dediğim gibi daha ziyade çocuk ve gençlik edebiyatı alanında. Öykü, masal ve şiirleri ilk öğretim ders kitaplarında yer alan Yener çok sayıda ödülün de sahibi. Yener Futbolun Şifrelerinde sporun felsefesi üzerine eğlenceli bir hikaye anlatıyor. Sahanın Yıldızları ve Fırtına isimli takımlar, okullar arasında düzenlenen büyük bir futbol turnuvası için yoğun bir hazırlık içindedir. Ancak takımın aklı olan Tuna'nın eve dönerken cebinde bulduğu şifreli kağıt parçası tüm oyunu baştan aşağı değiştirir. Şöyle yazmaktadır mesajda: topu paylaşmayan oyunu kazanır.

0: şampiyonu İspanya karşılaşacak. Dallas'ta oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barton yönetecek. Bu maçın galibi finalde Arjantin-İngiltere eşleşmesinin kazananıyla dünya şampiyonluğuna uzanmak için sahaya çıkacak. Galatasaray bu sezonun ilk transferini tamamladı. Leslie Ugochukwu sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 5 milyon euro bedel karşılığında kiralanacak. Sarı Kırmızılılar opsiyon devreye girerse 25 milyon euro daha ödeyecek. Genç futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. FIFA Dünya Kupası'na katılımcı sayısının yeniden artırılmasını gündemine aldı. Bu yıl 48'e yükselen takım sayısı 2030'da 64'e çıkartılabilir. Açıklama Gianni Infantino'dan geldi. FIFA Başkanı, her ülke Dünya Kupası'nda yer almayı hayal edebilmeli. Çok kaliteli takımlar izledik ve bu kalite artmaya devam ediyor. Eğer küçük ülkelere Dünya Kupası'na katılma imkanı tanımazsanız futbollarını geliştirmekten vazgeçerler dedi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından konuyu masaya yatıracak. Bir sonraki Dünya Kupası 2030'da Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Fenerbahçe erkek basketbol takımı yeni sezon öncesi büyük bir transfere imza attı. Sarı lacivertliler Shane Larkin'i kadrosuna kattı. 33 yaşındaki milli basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Larkin son 8 yılını geçirdiği Anadolu Efes'te 2 Euroleague şampiyonluğunda başrol oynamıştı. Tecrübeli oyuncu geçen yılda A milli takımla Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik yaşamıştı. Zeynep Sönmez bir ilki başardı. 24 yaşındaki sporcu dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk oldu. Sönmez WTA'nin listesinde 3 basamak yükselerek 48. sıraya yerleşti. Hem kariyer rekoru kırdı hem de ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu. İlk Grand Slam heyecanını 2 yıl önce Fransa Açık'ta yaşayan Zeynep Sönmez bu yıl Avustralya Açık'ta 3. tura, Wimbledon'da 2. tura yükseldi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Dünya radyolarında zapping.
3: Podía comer su carne favorita.
4: Main bhi zehen ke dariche khol raha hoon ki mujhe.
5: Tumhe jo hai shunbu shang ban nian de.
6: Ek sar to hame ye nakami ha barin faqat daawar. Russ
7: pokes at the free puck. Crosby scores. Assalamu alaikum Kazakh ile. Aldavergenov asıl.
8: Burası Davao City Radyosu.

0: Ben Ege Berk Kiraz. Eve dönerken kuşağında akşam haberlerine olan yerinden bir bağlantıyla başlıyoruz. Ayrıntıları NTV ekibinden.
1: Burası NTV Radyo.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Son yıllarda Akdeniz'deki pinalar bir hastalık nedeniyle hızla azaldı ve koruma altına alınmış bir tür haline geldi. Peki pinalar nasıl bir durumla karşı karşıya? Profesör Doktor Mustafa Sarı'ya sorduk.
5: Dünyada birden fazla, çok sayıda olmasa bile birden fazla pina türü var. Pina olarak şu anda bizim üstünde konuştuğumuz daha çok Pinna nobilis. Akdeniz'e endemik. Ne demek endemik? Dünyada Akdeniz havzasındaki denizlerin dışında başka hiçbir yerde yok demek. Cebeli Tarık Boğazı'nı düşünelim. Cebeli Tarık Boğazı'ndan İstanbul Boğazı'na kadar olan bölgede yaşıyordu pinalar. Ancak 2016 yılında İspanya kıyılarında pinalarda ölüm başladı. Ya neden ölüyor diye bilim insanları yoğun bir şekilde üstünde çalışmaya başladılar. Ama neden öldüğüne dair kesin kanıtlar ortaya çıkıncaya kadar 3 yıl içinde ölümler Çanakkale Boğazı'na kadar geldi dayandı. Belki de 21. yüzyılda bu kadar hızlı toplu bir türün ölümüne ilk defa şahit olmuş olduk. Yani Cebel Tarık Boğazı'ndan Çanakkale Boğazı'na kadar 3 yıl içinde neredeyse bütün pina popülasyonlarını kaybettik. Neden oldu bu? İklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıkları yükseldi. Denizleri zaten bütün dünya için söylüyoruz, kirletiyoruz. Yani denizlerdeki kirlilik yükü zaten fazlaydı. Deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi tuzluluğu da tetikledi.

0: tetikledi. Tüm bu olumsuz parametreler bir araya geldiğinde Pina'da ölüme neden olan tek hücreli bir protozoa bu işten sorumlu oldu. Yani Haplosporidium pinna diye isimlendirdiğimiz tek hücreli bu parazit pinalarda toplu ölüme neden olmaya başladı. Ne yapıyor? Hayvana bulaştığında kaslarının yavaşlamasına neden oluyor. Kabuk kapanamıyor. Kabuk kapanamadığında bir müddet sonra yengeçler, deniz yıldızları, başka deniz canlıları kabuğun içine girerek Pina'nın hayatına son veriyorlar. Tek başına yani Haplosporidium pinna mı sorumlu? Bağışıklık sistemi zayıfladığında sadece tek hücreli parazitin etkisinden bahsetmiyoruz mutlaka. Virüsler, bakteriler bunlara dayalı olarak ortaya çıkan başka hastalıklarda kolayca Pinalı'yı dayanıksız hale getiriyor ve böylece artık bugün Marmara Denizi'nin dışında ne Yunanistan'da, ne İspanya'da, ne Fransa'da, ne Cezayir'de, ne Tunus'ta, ne İtalya'da sağlıklı geniş alanlara yayılmış Pina popülasyonundan bahsedemiyoruz. Oralarda çok küçük korunaklı alanlarda, ekstrem şartlara sahip çok küçük korunaklı alanlarda çok az sayıda Pina kaldı. Çok şükür Marmara Denizi'ndeki pinalar yaşıyorlar.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
2: Reklam. Sistem dondu. Online satışım durdu.
3: Tamide çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tarihten
6: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Arvento, Arvento. Mobile Systems.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz. Araç
3: takipte. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: NTV Radyo.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bazı barajlardaki doluluk oranı şöyle: İstanbul'da son 14 günde barajların doluluk oranı %65'ten %60'a doğru geriledi. İzmir'de doluluk oranı %50'ler civarında. Ankara'da %46, Bursa'da ise %89 seviyesinde. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 8.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento.
4: Mobile Systems.
5: Saat 8, NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara, gazetelerin ilk sayfalarına, yansımalarına bakacağız. Ben Ege Berk Kiraz, haber turuyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı resmi ziyaret anlamlıydı, birlikte çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Liderlerin Mehter Marşı ile karşılanmasına dönük eleştirilere de yanıt verdi. Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanlara hatırlatıyorum, ister kabul edin ister etmeyin ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok ifadesini kullandı. Amerika, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Başkan Donald Trump, İran mutabakata uymadı, saldırılarımız çok sert olacak dedi. Trump, Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçti. Saldırılara rağmen İran'la hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını söyledi. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele alıyoruz mesajını verdi. Körfez ülkelerinin varlıklı olduğunu belirten Trump, ABD'nin Hürmüz'den geçiş için sağladığı güvenliğe karşılık her yük için %20 ödeme alacağını açıkladı. Tahran'sa Trump'a öfkeli. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde olmasına izin vermeyeceğiz açıklaması yapıldı. Altın fiyatları Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik sonrası haftaya düşüşle başladı. Gram altın 6160 liraya kadar geriledi. Dolarsa 47 lirayı aşarak rekor kırdı. Petrol de 80 doları geçti. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken mecliste kritik bir görüşme gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala yarın DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması ve süreç kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenleme hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. CHP'de Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultayın toplanması için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzaya yanıt verilmemesi nedeniyle bugün mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Partiyi olağanüstü kurultaya götürecek 3 kişilik bir çağrı heyeti oluşturulması talep edilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebini yargıya taşımasını değerlendirdi. Mahkemenin tedbir kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, kurultayın ancak yeni seçilecek delegelerle yapılabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni parti kuracağı yönündeki iddialar içinse paralel yapı benzetmesinde bulundu. Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor, CHP'de paralel yapı olmaz dedi. İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyet sorgusu tamamlandı. Güner ifadesinde ihalelerin hazırlık süreçleri ve şartnamelerinden bilgisi olmadığını öne sürdü. İhaleye katılacak firmalarla bağ olmadığını, yönlendirme yapmadığını belirtti. Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında dosya yeniden ele alınıyor. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada FETÖ şüphesini yeniden gündeme getirdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yeni gözaltılar sonrası konuştu. Tüm şüpheler ortadan kaldırılacak, kusuru olanlar mutlaka hak ettikleri cezayı alacak dedi. 15 Temmuz öncesi 81 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyonu Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ortak açıklamayla duyurdu. Deprem sonrası yardımlarla öne çıkan Ahbap Derneği'nde toplanan bağış paralarının amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada depremzedeler için inşa edileceği belirtilen konutların tamamlanmadığı, yapılan bağışların suistimal edildiği öne sürülüyor. Savcılık dosyasında Haluk Levent'in yurt dışına kaçış girişimi iddialarına da yer verildi. Levent'in 17 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konserin iptal edilmesi kuşkulu bulundu. Deniz yoluyla yurt dışına firar etmeyi planladığı ileri sürüldü. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada sanıklar savunma yaptı. Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında olduğu 7 tutuklu sanığın tahliye taleplerini reddetti. Duruşma 7 Ekim'e ertelendi. Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. Fransa ile İspanya saat 22'de karşılaşacak. Mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.
2: NTV Radyo.
6: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
5: Günaydın Sayın Ferman, söz sizde.
7: Ege Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Ekopolitik gelişmeleri izlerken ya da günceli takip ederken hemen daima arka plan okumalarını ihmal etmemek gerekiyor. Öyle ya, bir gelişmelerin, olayların bir dış yönü, gözüken yönü var, bir de onun arka planı var. Eğer arka planı iyi okumazsanız niçin, neden, nasıl, ne zaman tekrar veya nasıl bir seyir izleyeceği gibi sorulara doğru cevap veremezsiniz. Bilindiği üzere olmuşla ölmüşe çare bulmak mümkün değil. Zamanı geriye çevirmek de mümkün değil. Ancak uzmanca bir yaklaşımla, kapsamlı bir değerlendirme ile bunun şu anki gelişmenin neden, niçin, hangi eski deyimle, sahiplerle, faktörlerle meydana geldiğini çözümleyebilir, derinlemesine arka plan okumaları yapmaya çalışırsanız bu işin kurgusunu, mekaniğini, hikayesini, öyküsünü çözebilirseniz veya kağıda dökebilirseniz ya da kelimelere, cümlelere yansıtabilirseniz bundan sonraki gelişmeler bakımından proaktif bir yaklaşımla kestirimleri ortaya koymak daha kolay olabilir veya beklenen de zaten budur. Körfez Savaşı'nın başından beri aslında arka plan okumaları çerçevesinde işin Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir yapılanma ve jeolojistik mimari oluşturma meselesinde gelip düğümlendiğini işaret ediyorduk. Ve Hürmüz Boğazı üzerinden Hürmüz'ün bir kaldıraç, bir etiket olarak kullanılarak aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemlerin yeni bir gerçeğini çepeçevre sağlamlaştırmak, durumu kuvvetlendirmek ve yeniden çerçevelemek amacını güttüğüne işaret ediyorduk. Nedir o? Son 5 ila 10 yıl içerisinde ortaya çıktı ki artık dünyada petrol denildiğinde, enerji kaynağı denildiğinde bir numaralı tedarikçi ne Orta Doğu, ne Kafkaslar, ne şu, ne bu. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri yumuşak petrol denilen kaya gazı temelli kendi rezervini güçlendirdikten sonra ve hatta kendi rezervine uzunca bir müddet dokunmayıp başkalarının rezervini tükettikten sonra sıvılaştırılmış doğal gaz artı Körfez girişimi öncesinde Venezuela operasyonu ile kendisinde eksik bulunan ağır petrol yani motorin, mazot ne derseniz deyin de türevlerini de ürün gamına, mamul gamına katmak suretiyle bu üstünlüğünü, bu pazar liderliğini, bu tedarikte bir numara olma etiketini sağlamlaştırdı. Şimdi diyor ki artık bu petrolün, bu enerjinin jeolojistiğini yani taşımacılık meselesini de ben sağlayacağım. Hani 60'lı dolarlara 3,5 ay evvel satmakta zorlandığı petrolü nasıl 90-95 dolarlardan satma imkanını buldu? Bundan sonraki ulaştırma meselesinde lojistiği de ben sağlayacağım. Ne yapacak? Hürmüz üzerinden bir takım yeniden yapılanmalara gidecek. Hürmüz bir basamak, sırada Malaka var, diğer bütün su yolları var. 16. yüzyıldan bu yana serbest ve ücretsiz seyri sefer prensibini tekrar sorgulamaya, yeniden yapılandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla olayı bu yönüyle okumak gerekir demiştik. Nitekim geçtiğimiz haftalarda bunun bir sinyalini de vermiş. Daha sonra İran Meclis 2. Başkanı Bir müddet sonra da İran Dışişleri Bakanı tarafından da bahşedilen gizli bir anlaşmayı savaşın o sıcak döneminde İran'a götürmüştü. Ne demişti? Biz bir araya gelelim, bir Hürmüz Boğaz İdaresi kuralım. Ne yapalım? %40 geçenlerden %40 sen al, %40 ben alayım, %10'ar da Umman'la Birleşik Arap Emirlikleri'ne verelim. Bunu İran reddettiğini daha sonra açıkladı. Aradan vakit geçti. Ablukalar, şunlar bunlar. Tekrar biliyorsunuz şimdi ablukanın konulduğu ilan edildi ama saatler önce Trump nihayet baklayı ağzından çıkarttı. Fox News'e verdiği demeçte dedi ki biz 50 yıl boyunca bu bölgeyi koruyoruz, yatırım yapıyoruz. Yani oradaki üstleri sanki oradaki güvenliği koruyormuş gibi paketlemeye, ambalajlamaya çalışarak bundan sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçişler bizim kontrolümüzde olacak, bizim güvencemizde olacak. Buna karşılık da %20 geçiş ücreti veya bunun bedelini alacağız. Evet, tabii İran masum mu? Hayır, İran'da biliyorsunuz baştan beri Hürmüz Boğazı bizim karasularımızdır, bizim kontrolümüzde ve işte senede 40 milyar dolarlık bir gelir elde edecek şekilde bu işi paralı hale getireceğiz. Halbuki 16. yüzyıldan beri ve daha sonra modern düzenlemelerle, uluslararası hukuk düzenlemeleriyle seyri sefer özgürlüğü ve doğal boğazlardan ücretsiz geçiş prensibi var. Bu küresel ticaretin en önemli dinamiklerinden bir tanesi. Şimdi her iki taraf da bunu bozmaya çalışıyor. İran'la Umman'da bir kuzeyden bir güneyden iki ayrı koridor yapalım. İşte şimdi ücretsiz olsun gibi. Onlar da böyle bir yol açıp sonra zamanında ufak tefek ücretler almaya çalışıyorlar. Tabii bu ücret veya ücret alma meselesi biraz karışık. Ama çok basit olarak tamamlayalım. Eğer bir ülkenin kara suları olarak yani kendi hükümranlık veya egemenlik hakkına sahip olduğu sulardan geçerseniz zararsız geçiş deniliyor. Bu zararsız geçiş çerçevesinde gene bir geçiş ücretinden ziyade işte kılavuzluk ücreti, çevre koruma ücreti, rehberlik ücreti vesaire gibi nam ve başlıklar altında ücret alınabiliyor. Ama uluslararası su olursa oradan geçişin serbest olması gerekiyor. İşte aslında uzunca bir müddettir bizim de arka plan okumaları çerçevesinde işaret etmeye çalıştığımız esas arka plan okumasının tonları, renkleri artık tuvalin, gelişmelerin, tablonun, ekranın önüne doğru gelmeye, netleşmeye başlıyor. Bütün mesele gene hani gençlerin deyimiyle tırnak içinde tamamen duygusal. Yeniden bir jeopolitik yapılanmanın taşları atılmaya çalışılıyor. Hegemon yani şu anki egemen yeni Roma Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki bu işi ancak ben yapabilirim. Başkasının bu konuda söz söylemesine de müsaade etmem. İşin özeti, basit anlatımı bundan ibarettir. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: 14 Temmuz Salı günündeyiz. Gazetelerin gündemine bakacağız. Manşetlere ve öne çıkan başlıkları inceleyeceğiz gazetelerde. Önce Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Bugün manşette Şehit Babanın Kahraman Evlatları haberi var Sabah'ta. Özel harekatın kurucularından Şehit Ali Er'in 3 oğlu da polisliği seçti demiş gazete. Volkan Er 15 Temmuz gecesi çatışmada gazi oldu. Özel harekat müdürü Eraslan Er ise jandarma karargahında FETÖ'cülerle çatışıp tem başkanı Turgut Aslan'ı kurtardı demiş. Şehit Emniyet Müdürü Ali Er'in 2 oğlu 15 Temmuz'da farklı yerlerdeydi. Volkan Er, FETÖ'cü hainlerin kurşunlarına hedef oldu. Eraslan Er ise darbe girişiminin en kritik hedeflerinden Beştepe'deki jandarma karargahını hainlerin işgalinden kurtardı. Yaralı Tem Daire Başkanı Aslan'ı hastaneye yetiştirdi demiş. Bu öyküyü 15 Temmuz'dan hemen önce bugün manşetine taşımış Sabah gazetesi. Devam edelim ilk sayfadaki başlıklarla. Sanayiye 1 trilyonluk destek paketi demiş gazete. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada üretici ve sanayicilere müjde verdi. Stratejik ve teknoloji odaklı yatırımlar için kredi bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Yeni finansman programıyla 250 milyar liralık bir kredi paketini daha sanayinin istifadesine sunuyoruz. Böylece toplam 1 trilyon liralık kredinin önünü açıyoruz sözlerini bugün haberleştirmiş Sabah gazetesi. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'e indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam başına aylık 3500 lira destekle 900 bin istihdamı koruduk denildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bu sözler böyle ilk sayfaya taşınmış Sabah gazetesinde. Milliyet'in manşeti ise Haluk Levent 2-0. Daha önce karşılıksız çek, çete ve kumardan yargılanan sanatçı Haluk Levent, şimdi de yöneticisi olduğu Ahbap Derneği'nin topladığı yardım paralarıyla bahis oynamak ve kişisel çıkarı için kullanmakla suçlanıyor demiş. Sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent bir süredir teknik ve fiziki takip altındaydı. Gizli yürütülen soruşturmada Levent 17 Temmuz'da Ataşehir'deki konserini gerekçesiz iptal edince düğmeye basıldı. Savcılık Levent için hızla yurt dışı çıkış yasağı kararı çıkardı. Karardan habersiz 10 Temmuz'da Almanya'ya kaçmak için 2 ayrı uçağa bilet alan Levent İstanbul Havalimanı'na gidince yurt dışı yasağını öğrendi demiş Milliyet gazetesi. Bunun üzerine Yalova üzerinden Bursa'ya geçen Levent bir tır parkına saklandı. Levent'in tırla İzmir'e gidip buradan da denizden kaçacağı belirlendi. Ekipler önceki gün Levent'i tır parkında suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, örgüt üyeliği ve dernekler kanununa muhalefet suçlamalarıyla gözaltına aldı. Operasyonda Ahbap yönetici ve üyelerinin yanı sıra avukat Ece Güner'in de bulunduğu 26 isimden 22'si yakalandı demiş Milliyet gazetesi bugünkü manşetinde. Devam edelim ilk sayfadaki başlıklarla. 17 yıl sonra 25 gözaltı başlığı var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin 2009'da düşmesiyle ilgili soruşturmada 10 ilde 25 kişi gözaltına alındı. Bu isimlerin olay mahallinde uçuş yapan askeri jet pilotları, askeri kaza kırım ekibi ve askeri ekiple birlikte hareket cihazlarını söktüğü değerlendirilen personelle koordinat tespitiyle görevli emniyet personeli olduğu belirtildi denmiş. Bugün ilk sayfasına taşımış bu haberi Milliyet gazetesi. Ve devam edelim. İBB iddianamesi sıradan değil başlığını görüyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası ile ilgili bütün iddianameleri okudum. İddianameler sıradan yazılmış iddianame olmanın ötesinde bu siyasi dava değil dedi. İmamoğlu'nu ihraç etmeyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu özel içinde partiden ayrılmasına gerek yok diye konuştu. Bu başlığın hemen yanında da Kurultay düğümü yargıya taşınıyor haberini görüyoruz. CHP'de Özgür Özel cephesi bugün mahkemeye olağanüstü kurultay talebiyle başvurup 3 kişilik çağrı heyetinin atanmasını talep edecek. Kurmaylarla yapılan toplantıda yeni parti için düğmeye basma kararı alındı. Yeni partinin dilekçesi de hazır denmiş Milliyet gazetesinin bu haberinde. Hürriyet'te ise manşet akıl almaz bir alışveriş. Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Haluk Levent'le ilgili holding patronu Hüseyin Başaran'ın suç duyurusu görenlere bu nasıl iş dedirtti. Başaran 60 milyon dolar değerinde 22 gayrimenkulün satışı için anlaştık. Gayrimenkulleri para almadan Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devrettim ama ödeme yapmadılar dedi. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın iddiasına göre Haluk Levent'le asistanı Yeliz Kaya 3 Şubat'ta ziyarete geldi. Levent kimsesiz üniversiteli kız öğrencilere yurt yapacaklarını, kendisine ait 22 gayrimenkulü satın almak istediklerini söyledi. Ödeme Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden sağlanacak fonlarla yapılacak dedi. Ve bu haberi böyle paylaşmış. Aynı zamanda bir de borç verdim zar zor aldım başlığını görüyoruz. MASAK raporuna göre gözaltına alınan avukat Ece Güner Ahbap'a iki seferde 10 ve 48 milyon lira gönderdi. Ahbap'tan da Güner'e 63 milyon 980 bin lira aktarıldı. Güner ise Haluk Levent benden borç istedi bir ayda geri öderim dedi. Bir yılda zar zor alabildim dedi. Güner borç verdiği rakamı açıklamadı demiş bu haberde Hürriyet gazetesi. Artık reddi miras yapan Türkiye yok başlığını görüyoruz ayrıca ilk sayfada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılan liderleri karşılama töreninde Yeniçeri kıyafetli askerlerin de yer alması ve mehter marşı çalınması ile ilgili artık reddi miras yapan bir Türkiye yok dedi. Defalarca söylediğim gibi bir gerçeği tekrar ifade ediyorum. Özellikle mehter marşından, Yeniçeri'den ve merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin ister etmeyin ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık devlet silsilemizin son halkasıdır dedi. Bu sözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Hürriyet gazetesinde ilk sayfaya böyle yansımış. Son bir başlık daha aktaralım. Bence ABD F-35 satacak başlığı var. Amerika'nın NATO daimi temsilcisi Matt Whitaker Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışıyla ilgili bence bu gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma, bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum dedi. Bu haberde böyle paylaşılmış ilk sayfada Hürriyet'te. Yeni Şafak'ın manşetinde ahbap kazığı haberini görüyoruz. Şarkıcı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği milyarlarca liralık bağışı buharlaştırmakla kalmadı. Birçok kişiyi de dolandırdı demiş gazete. Bunlardan biri uçak kazasında kızını kaybeden iş adamı Hüseyin Başaran oldu. Başaran'ın 60 milyon değerindeki 22 gayrimenkulü kimsesiz kızlara yurt yapacağız denilerek gasp edildi demiş Yeni Şafak. Hemen altında bir başka başlık, gelen bağışla kumar oynadılar diyor haberde. Haluk Levent ve gözaltına alınan dernek çalışanlarının kişisel hesaplarının milyarlarca lira olduğu tespit edildi. MASAK raporuna göre Levent'in kullandığı Yeliz Kaya'ya ait hesabın 2024'teki işlem hacmi 5 milyar lira, 2025'teki hacmi 10 milyar lira ve bu yılki hacim ise 4 milyar lira. Zafer Yayın işlem hacmi 3 milyar lira ve Emrah Gödeliner'in ise 2 milyar lira demiş. Bu haberi manşetinden paylaşmış bugün Yeni Şafak gazetesi. 649 gazi için yeni dava haberi var. Ayrıca 15 Temmuz gecesi İstanbul'da vatandaşlara ve güvenlik güçlerine saldıran FETÖ'cü darbecilere yaraladıkları 649 gazi için kasten öldürmeye teşebbüsü azmettirmekten dava açıldı. Hemen onun yanında da FETÖ'ye 81 ilde operasyon başlığı var. FETÖ'ye dev operasyon yapıldı 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yıl dönümünde demiş Yeni Şafak gazetesi. 968 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini sonu da paylaşmış bu haberde Yeni Şafak. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Bugün manşette özelden çağrı heyeti hamlesi var. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararıyla genel merkezden seçilmiş yönetimi çıkaran, ihraç kararları ve örgüt tasfiyelerine girişen Kemal Kılıçdaroğlu kanadı olağanüstü kurultay çağrılarına da kapıyı kapattı diyor Cumhuriyet gazetesi. Özgür Özel liderliğindeki seçilmiş yönetim olağanüstü kurultay yapılması için 3 kişilik çağrı heyeti istemiyle yargıya başvurma kararı aldı. Zeynel Emre yasal sürenin geçtiğini gördüğümüz için iki başlıkla ilgili sulh hukuk mahkemesine başvuracağız. 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece partiyi kurultaya götürüyor dedi. Bu haber böyle manşetten duyurulmuş bugün Cumhuriyet gazetesinde. Posta gazetesine bakalım. Bugün manşette film gibi bir hayat hikayesi haberini görüyoruz. 6 aylıkken havale geçiren ve serebral palsi tanısı konulan Selcan, fizik tedaviyle yeniden hayata tutundu demiş gazete. Bu süreçten ilham aldı, üniversitede fizik tedavi eğitimi gördü, fizyoterapist olmak istedi. Yapamazsın dediler, yılmadı, hem mesleğini eline aldı hem de bu sayede hayatının aşkını buldu demiş bugün Posta gazetesi bu haberinde. Yine devam edelim başka bir haberle. Mahkemede sinir krizi haberini görüyoruz. İstanbul Ümraniye'de 19 Mart'ta Alaaddin Kadayıfçıoğlu tarafından öldürülen Kubilay Kağan Kundakçı ile ilgili davanın ikinci duruşması dün yapıldı. Azmettirici olarak yargılanan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, "Azmettirdiğime dair hiçbir delil yok, günah keçisi olarak ben seçildim. Dayanacak gücüm kalmadı, bu olayın mağduruyken yargılanıyor olmam beni çok üzüyor, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme tüm sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi. Kalaycıoğlu bunun üzerine sinir krizi geçirdi ve herkes biliyor suçsuzluğumu diyerek çığlık attı demiş. Bu haber böyle paylaşılmış bu sabah Posta gazetesinde. Son olarak Akşam gazetesine bakalım. Bugün manşet 60 milyon dolarımı çaldı. İş adamı Hüseyin Başaran evlat acısını suistimal eden Haluk Levent'e 60 milyon dolarlık gayrimenkul kaptırdığını anlattı demiş gazete. Oğul aracılığıyla suç duyurusunda bulunan Başaran, Haluk Levent ve Yeliz Kaya'nın 3 Şubat'ta kendisini ziyaret ettiğini söyledi. Kimsesiz kız öğrencileri yurt için gayrimenkullerimizi almak ve senetle ödeme yapmak istediler diyor haberde. 3 ahbap çavuşta 6,5 milyar lira denmiş. Ahbapla ilişkili Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve müzisyen Alper Çelik'e ilişkin MASAK raporu dosyaya girdi ve işlem hacminin 6,5 milyar TL olduğu açıklandı demiş Haluk Levent'le ilgili yapılan bu haberde. Akşam gazetesi de bu haberi bugün manşetine böyle taşımış. NTV Radyo.
1: Finans Bülteni.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 14.092 puandan başlayacak. Dolar 47.04, Euro 53.60'dan işlem görüyor. Altının onsu 4.021 dolarda, gram altın 6.082, çeyrek altın 10.314 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 85 dolar.
2: NTV Radyo.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Bugün kuzeyde sağanak yağış var. İstanbul'da sabah saatlerinde geniş alanda görülecek ve yer yer kuvvetli olacak sağanak yağmur öğleden sonra hafifleyecek. Sıcaklık 26 dereceye iniyor. Ankara parçalı bulutlu 30, Bursa kuvvetli yağmurlu 27 derece. İzmir 34 derece, Karayel bu haftada kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 37 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Kupa Sözlüğü.
0: Temmuz ayındayız. Kupada tam gaz devam eden Brezilya, yıldızlarla dolu kadrosuyla final yolunda ilerliyor. Akıllarda tek hedef var. Kupayı evinde oynadığı turnuvada kazanmak. Yarı finalde rakip, turnuvanın soğukkanlı makina düzenindeki panzeri Almanya. Turnuvada erken final sayılabilecek bir eşleşme. Sambacılarda bu kritik maç öncesi eksik çok. Takımın sembolü, yıldızı Neymar sakat, kaptan Thiago Silva ise cezalı. Ama koca bir ülke tek bir yürek, galibiyete inanç tam. İlk düdük çaldı ve tarihin en büyük şoku başladı. 11. dakikada Müller'in golüyle perde açıldı. Ardından Alman makinesi öyle bir çark döndürdü ki Klose, Kroos ve Khedira ile daha 30. dakikaya gelmeden tam 5 golü buldular. Ardından 79. dakikada 7-0'ı yakalayan Almanlar bu noktada durmaya karar verdi. Brezilya'nın tek golü 90'da Oscar'dan geldi ama kimse de bu gole sevinecek hal kalmamıştı. Ekran başındaki milyonlar gözlerine inanamıyor, Belo Horizonte tribünlerindeki genci yaşlısı hıçkırıklarla ağlıyordu. Maç sonunda skor tabelasında 7-1 gibi tarihi bir skor vardı. Brezilya o gece sadece bir maç kaybetmedi. Kendi evinde, kendi mabedinde futbol kimliğini ve o dokunulmazlık efsanesini Alman panzerlerinin paletleri altında bıraktı. Bu maçta bir taraf için en sükseli galibiyet, diğer taraf içinse en büyük yıkım olarak tarihe geçti.
1: Kupa Sözlüğü.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
6: Mobile Systems.
7: Reklam.
8: Garanti BBVA.
9: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net,
5: Sigortam.net. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
7: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
8: Artık New Life Miner Lite var. Yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde.
9: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
10: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento,
12: Arvento. Mobile Systems.
13: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerika gece boyunca İran'ı bombardımana tuttu. ABD Başkanı Donald Trump, İran mutabakata uymadı, saldırılarımız çok sert olacak dedi. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele alıyoruz mesajını verdi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak.
14: Bu son saldırıda CENTCOM'a göre Buşer, Çah, Casr, Konarak, Ebu Musa ve Bendar Abbas noktaları vuruldu. Şimdi Amerika iki sebeple aslında İran'a saldırıyor. Bir tanesi Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri İran'ın hedef alması sonrası Tahran'ı bu gerekçeyle cezalandırmak. İkincisi de İran'ı yeniden müzakere masasına çekmek için askeri baskıyı sürdürmek Tahran üzerindeki. Trump'ın gün içerisinde yaptığı açıklamalardan öne çıkan bir diğer manşetse İran'ın Pikaks Dağı'na ilişkin yaptığı açıklamaydı. Burası şimdiye kadar Amerika'nın saldırılarında ya da İsrail'in saldırılarında hedef alınmayan noktalardan bir tanesiydi. Natanz yakınlarında derinlerde bulunan nükleer bir tesis, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğunu burada sakladığı, burada depoladığı yönünde iddialar, haberler yer almıştı. Buranın olası hedeflerden olabileceğini söyledi ABD Başkanı Donald Trump. Donanma ablukasını İran limanlarına yönelik yeniden devreye aldı. Ve bugün Türkiye saatiyle gece 11 itibariyle de Amerikan savaş gemilerinin İran limanlarına yönelik ablukası başlamış olacak. Yani İran limanlarına giriş çıkışa izin vermeyecek ABD donanması. ABD Başkanı Donald Trump İran'la Haziran'da varılan mutabakat zaptı içinde bu bir sınavdı dedi. Amerika'da bir taktiktir, standart taktiktir. Önce mutabakat zaptına varılır, sonra kalıcı anlaşmaya bakılır. Mutabakat zaptının çok da bir anlamı yok imasında bulundu. Günün bir diğer önemli gelişmesi ise İran savaşı konusunda şuydu. ABD Başkanı Donald Trump Kongre'yi resmi olarak 7 Temmuz itibariyle İran'la çatışmaların yeniden başladığı konusunda bilgilendirdi. Mektup 10 Temmuz tarihli ve mektupta da bu son saldırıların kısıtlı, planlı olduğu ifade edildi. Askeri kabiliyetlere odaklanıldığı belirtildi. Bu kongre bildirimiyle birlikte kongre onayı aranmadan 60 gün çatışmaya devam edebilme takvimi ya da saati yeniden işlemeye başlamış oldu.
13: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor. Bu konuda yarın AK Parti ile DEM Parti arasında bir görüşme gerçekleşecek.
15: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması ve süreç kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenleme hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
16: Bugün en acil ihtiyaç sürecin bütün taraflarını güvence altına alan kapsamlı bir çerçeve yasanın çıkarılmasıdır. Dünya deneyimleri bize açıkça göstermiştir ki hukuki güvenceye kavuşmayan barış ve çözüm süreçleri kalıcı olmamıştır.
15: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için önce sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayınlayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek, Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
13: CHP'de Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultayın toplanması için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzaya yanıt verilmemesi nedeniyle bugün mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. 3 kişilik bir çağrı heyeti oluşturulması talep edilecek.
17: Olağanüstü kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Bu nedenle de yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için her iki başlıkla ilgili de yarın itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız.
15: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzayı hatırlattı. Genel merkezin yasal süre zarfında yanıt vermediğini söyledi. CHP'ye çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.
17: Gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
15: Özel kurmaylarıyla birlikte mecliste bir araya geldi. Toplantıda mutlak putlan kararının ardından başlayan yargı süreci ele alındı. 20 Temmuz'da adli yıl tatili başlamadan önce atılacak adımlar değerlendirildi. Zeynel Emre, Yargıtay'a mutlak putlan hakkındaki kararını adli tatilden önce açıklaması çağrısında da bulundu. Emre, yeni parti tartışmalarına ilişkinse halkımızı seçeneksiz bırakmamak için hazırlıklar yapıyoruz diye konuştu.
13: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in çağrı heyeti atanması için mahkemeye yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım ama tedbir var dedi. TV 100 yayınına katılan Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in yeni parti kuracağı iddiaları da soruldu.
18: İstanbul'a çağrı heyeti atandı değil mi? Kaç gün geçti? 45 gün mü? İl seçimi yapıldı mı? Yapılmadı. Ne yapacaksınız? Ya bir insan hukuk bilir.
19: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebini yargıya taşımasını değerlendirdi. Mahkemenin tedbir kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, kurultayın ancak yeni seçilecek delegelerle yapılabileceğini söyledi.
18: Yeni bir kurultay yapın. Yeni kurultay ne demek? Yeni üyelerle yapın. İradesi sakatlanmamış üyelerle yeni bir kurultay yapın. Biz de onu yapıyoruz zaten. Mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım. Ama tedbir var. Nasıl yapacağız?
19: TV 100 yayınına katılan Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in yeni parti kuracağı yönündeki iddialar da hatırlatıldı.
18: Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkanısınız, hem de ben ayrı parti kurmak için çalışıyorum diyeceksiniz. Ya bu olur mu Allah aşkına ya? Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor? Pek parti kullanıyor. İçinde mücadele edebilir. Bakın buna hiç itirazım olmaz. Ama parti içinde paralel yapı olmaz.
19: Kılıçdaroğlu'na Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona sessiz kaldığı yönündeki eleştiriler de soruldu. Kuşkularım vardı dedi.
18: Siz bilmediğiniz bir konuda nasıl yapacaksınız? Bilmediğiniz bir konuda nasıl görüş beyan edeceksiniz? Benim görüş beyan etmem için benim bilmem lazım değil mi? Ben Çankaya Belediye Başkanı değilim. Ama böyle bir operasyon yapılıyor. Çankaya Belediye Başkanımız herhalde kendisini savunacaktır.
13: İstanbul merkezli 12 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 74 kişi gözaltında. Operasyonun ayrıntılarını Dilek Yaman Demir'den alacağız.
20: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı bu operasyon. Tabii soruşturmalar hem İstanbul hem de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasındaydı. İddialar arasında liderleri yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, genel güvenliği tehlikeye sokma, mala zarar verme, ruhsatsız silahlar kanununa muhalefetle birlikte uyuşturucu ticareti olmak üzere çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik 12 ilde aslında 74 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Ne şüphelilerin 74'ünün de gözaltına alındığını söyleyelim. Olaya ilişkin soruşturmalar sürüyor.
13: Deprem sonrası yardımlarla öne çıkan Ahbap Derneği'nde toplanan bağış paralarının amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Savcılık dosyasında Haluk Levent'in yurt dışına kaçış girişimi iddialarına yer verildi.
21: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnının akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
22: Depremzedeler için inşa edileceği belirtilen konutların tamamlanmadığı, bağışların suistimal edildiği öne sürüldü. Savcılık dosyasında Haluk Levent'in yurt dışına kaçış girişimi iddialarına da yer verdi. Levent'in 17 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konserin iptal edilmesi kuşkulu bulundu. Ünlü şarkıcı Almanya'ya gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini öğrendi. Rotasını İzmir'e çevirdi, Bursa'da gözaltına alındı. Deniz yoluyla yurt dışına firar etmeyi planladığı ileri sürüldü. İş insanı Hüseyin Başaran da bir şikayette bulundu. İddiaya göre kimsesiz kız öğrencilerine yurt yapmak için Başaran kendisine ait 22 tapuyu Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devretti. Levent bunun karşılığında 800 milyon lirayı Avrupa Birliği ve ABD'den gelecek fonlarla ödeyeceğini söyledi. Ancak Yeliz Kaya bir gün sonra tapuları başka birinin üzerine geçirdi. Şüphelilerden avukat Ece Güner vekalet aldığı yönündeki suçlamaları reddetti. Levent'in hayati bir mesele diyerek kendisinden 70 milyon liranın üzerinde borç aldığını, bu parayı yakın zamanda ödeyeceğini söylemesine rağmen bir yıl sonra ödeme yaptığını anlattı. Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını Haluk Levent'in yönettiği, Kaya'nın dernekte bir görevi bulunmamasına rağmen 100 adet tapu alım satımı gerçekleştirdiği kaydedildi. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı da belirtildi.
23: Konser yapsak onun geliriyle bir okul daha yapsak dediler.
22: Dosyada bazı zanlıların farklı belediyelerin etkinliklerinde ihale usulsüzlüğüne karıştığı anlatıldı. Haluk Levent bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi. Yakın zamanda herkesi şaşırtacak bir açıklama yapacağını söyledi. Kişisel borç ilişkilerimde ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor dedi.
13: Haluk Levent'in sosyal medya hesabından yapılan denetim için 15 gündür İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj atıyorum iddiasına Turan'dan yanıt geldi. Turan derneklerin hem mülkiye müfettişleri hem de dernek denetçileri tarafından denetlendiğini ifade etti. Bu denetimlerin gelişi güzel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmesi ve adli mercilerden gelen talepler doğrultusunda yapıldığını belirtti. Tarım Bakanlığı'nın gıdada tahşiş listesi güncellendi. Ayvalık zeytinyağı diye satılan bazı yağların Rize ve İstanbul'da üretildiği ortaya çıktı. Yağda tahşişi gıda mühendisi Nurten Sırma değerlendirdi.
19: Rize'de ve İstanbul'da ürettiler, ayvalık zeytinyağı diye sattılar.
24: Biraz şanslıyız. En azından Çanakkale Ayvacık'tan hani böyle bildiğimiz kişilerden temin etme imkanımız oldu.
19: Tarım Bakanlığı düzenli olarak devam ettiği denetimlerde raflarda ayvalık zeytinyağı diye satılan bazı ürünlerin içine tohum karıştırıldığını tespit etti.
25: Bizimkisi çok doğal, bizimkisi en hakiki, en organik. Ayvalık zeytinyağıdır. Tamamen bunlar sözlü vaat ama satılan ürünü laboratuvar analizine götürdüğümüzde içerisinde karışım tohum yağları olduğunu görüyoruz.
19: Tahşiş tespit edilen ve ayvalık zeytinyağı diye satan firmaların birinin Büyükçekmece'de, diğerinin ise Rize'de faaliyet gösterdiği belirlendi.
25: Tahşiş için kullanılan tohum yağları ayçiçek yağı, mısır özü yağı, pamuk yağı, kolzaya, kanolaya, o dönem ne ucuzsa ya da eline ne geçiyorsa zeytinyağının içerisine ilave ediyor.
0: Zeytinyağı elbette hepimizin çok sevdiği sağlıklı yağlardan birisi. Yazın daha fazla kullanıyoruz. Bakın mantarda, nohutta, fasulyede, bütün yemeklerimizde zeytinyağı tüketiyoruz ki daha sağlıklı olsun. Ancak zeytinyağına da tahşiş yapıldı ve zeytinyağının içine tohum karıştırıldı. Peki bunu satın aldığımız yağlarda anlamak mümkün mü?
25: O gıda hangi yöreye ait, hangi üretim teknikleriyle üretilmiş, o üretim teknolojisiyle, oranın karakteristik özelliklerine sahip, kokusu, rayası, lezzeti.
19: Uzmanlar zeytinyağına başka bir yağ karıştırıldığını anlamanın kolay olmadığını, bu nedenle bilinen markaların kullanılmasını öneriyor.
13: Liselere geçiş sisteminde sınavla öğrenci alacak okullar için tercih maratonu başladı. Peki 27 Temmuz'a kadar sürecek tercih döneminde öğrenciler nelere dikkat etmeli? Doğru tercih listesi nasıl oluşturulmalı? Eğitim yöneticisi Burak Kılanç yanıtladı.
1: Sınavda elde edilen başarı puanları ve yüzdelik dilimleri ortaya çıkarttı. Bundan sonra doğru tercih için emek harcamak gerekiyor. Onun için de çok heyecanlanmamak ve çok hızlı hareket etmemek açıkçası gerekiyor.
2: Liselere geçiş sisteminde sınavla öğrenci alan okullar için tercih maratonu başladı.
1: Bu seneyle geçen seneyi kıyaslayarak bir tercih yapmak gerekiyor. Yani ben bu sene elde etmiş olduğum başarı sırasıyla geçen sene oluşan yüzdelik dilime bakarak karar veriyorsunuz. Bu noktada da iki sene arasında büyük bir farklılığın olmaması gerek.
3: Fen lisesi düşünüyor musun?
2: Tercih yapılırken öncelikle yüzdelik dilime dikkat edilmesi gerekiyor.
1: Yerleşmek istiyorsak o 10 tercihimizin içinde mutlaka kendi başarı sıramızdan, kendi yüzdelik dilimizden gerilerde kapanmasını beklediğimiz okullara mutlaka yer vermek durumundayız.
2: Sadece yüzdelik dilime göre tercih yapılmamalı.
1: Masa başında ve bilgisayar başında harcadıkları zaman kadar mümkünse gidip tercih etmeyi düşündükleri okulları da yerinde ziyaret etmeleri, oradaki müdürle görüşmeleri, TÜBİTAK projeleri, Erasmus projeleri, yurt dışı değişim programları, bunlar hakkında fikir sahibi olmaları önemli.
2: Bu yıl derece yapan öğrencilerin ise daha dikkatli olması gerekiyor.
1: Kontenjanlarda yaklaşık böyle bir 3500 kişilik azalma olduğunu görüyoruz. Merkezi sınav ile öğrenci alan devlet okullarının kontenjanlarında gözde bir takım okullar, Galatasaray Lisesi gibi, İstanbul Erkek Lisesi gibi, Kabataş Erkek Lisesi gibi liselerin kontenjanlarında azalmalar olduğunu görüyoruz. Bu ne demektir? Özellikle başarısı yüksek olan öğrencilerin tercihlerinde birazcık daha temkinli davranmaları gerekecek demektir.
2: Tercih süreci 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak.
4: NTV Radyo.
5: İstanbul yol durumu.
13: İstanbul'da trafik yoğunluğu %51 seviyesinde. Büyükdere Caddesi Maslakacı Osman yönü için bir bakım onarım çalışması duyurusu var. Bir şerit kapalı. İncirli Şirin Evler yönü, Beylikdüzü Büyükçekmece yönü için de yine duyurular var.

0: Vakıf.com.tr'de Vakıf Katılım.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
7: Mobile Systems.
8: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
9: Merhabalar. Bu hafta NATO zirvesindeki yemeklerden bahsediyoruz. Evet, çok konuşuldu, çok gündeme geldi. Hakkıyla gündeme geldi çünkü son derece özenle hazırlanmıştı. Hem şeflerimiz çok iyi çalışmışlar, hem ortak bir karar alınmış ve bu karar bütün menülere yansımış. Bu kararlarda aslında öncelikle evrensel değerlerden başlıyor. O da nedir? Yerellik, mevsimsellik, sürdürülebilirlik. Evet, Türk mutfağının tanıtımı için son derece önemli bir platform ve buna da çok önem verilmiş. Ama ondan önce global, bütün dünyanın aslında her yerde benimsemesi gereken ve gündemde olan kavramlar ön plana çıkarılmış. Şimdi yerellik ve mevsimsellik deyince zaten sürdürülebilirlikle koşut giden, el ele giden kavramlar. Yani yerel üretimi desteklemek lazım. Mümkün olduğu kadar yerelden beslenmek lazım. Bu sadece belirli bir yerin ürünlerini desteklemek adına değil, aynı zamanda size mümkün olduğu kadar en yakın, yani karbon ayak izi son derece az olan ürünlerden seçmek, bunlar çok önemli. Yani Güney Amerika'dan gelecek bir meyvenin bizim mutfağımızda yeri olmamalı. Aksine hemen yanımızda yetişen meyveleri, sebzeleri hedeflemeliyiz. Hem de yerel üretimi desteklemeliyiz. Mevsimsellikte zaten bunun da koşut gidiyor. Her ürün mevsiminde tüketilmeli, mevsiminde üretilmeli. Sürdürülebilirlik deyince bu iki kavramı zaten doğal olarak içeriyor. Şimdi böyle olunca zaten mevsimsellik deyince hemen mevsim sebzeleri ön plana çıkmış. Hemen hemen bütün şeflerin menüsünde enginar vardı. Çünkü enginarın en güzel zamanı. Mesela Fatih Tutağ'ın liderlere yaptığı menüde Urla sakız enginarı vardı. Tokat asma yaprağı ile birlikte. Şef Osman Sezener zaten enginarın beşiğinden geliyor, Urla'dan geliyor. Onun menüsünde de çok güzel bir enginar tabağı vardı. Altında yemyeşil bir böyle roka sosu, üstüne gambilya favasından yapılmış sarımsı rengiyle güzel bir kontrast oluşturan güzel bir fava. Onun üstüne bebek enginarlar ve taze körpe bezelye. Şimdi böyle olunca son derece güzel oluyor zaten. Peki Şef Sinem Özler ne yapmıştı? O da sakız enginar ama bu sefer onunkisinde çanak şeklinde, içinde de gene mevsimin tazesi iç baklava var. Aslında her şef aynı malzemeyi kullanmış, aynı kavramla, aynı yaklaşımla ama

0: birbirinden tamamen farklı tabaklar çıkartmışlar. Burada bir ortak noktayı daha belirtmek istiyorum. Zeytinyağlı yemekler. Gerçekten her şef enginar yemeğini elbette ki zeytinyağlı yapmış. Hem zeytinyağlı kültürümüz ön plana çıkmış. Aslında bu tür kalabalık yemekler için, bu tür protokol yemekleri için zeytinyağlı yemeklerimiz hem vegan bir seçenek olarak çok önemli, aynı zamanda bitki bazlı üretimi desteklemek için de çok önemli. Hem de açıkçası bir servis kolaylığı var. Çünkü oda sıcaklığında servis yapılıyor. Önceden hazırlanabiliyor. Evet, menülere bakmaya devam ediyoruz. Kavramlarla ve yöresel ürünlerle takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli sağanak ve sert rüzgar, ani su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi durumların yaşanmasına neden olabilir. Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz ve Güneydoğu'da ise etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa takvimi. Bugün 14 Temmuz 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Bugün doğada iki önemli canlıyı kutlama günü. Dünya Şempanze Günü ve Köpek Balıkları Farkındalık Günü. Doğa takvimini bugün şempanzelere ayırdık. Dünya Şempanze Günü, şempanzelerin kutlanması ve karşı karşıya kaldıkları tehditlere karşı korunması için bir çağrı niteliği taşır. Ve her yıl 14 Temmuz'da kutlanır. Bu tarih, Dr. Jane Goodall'ın şempanzeler üzerine çığır açan araştırmasına başlamak üzere 1960 yılında ilk kez Tanzanya'daki Gombe Milli Parkı'na gittiği tarih olduğu için seçildi. Jane Goodall, şempanzenin akıl yürüttüğünü, ihtiyacı belirleyip ona göre alet yapıp kullandığını, zeki, arkadaş canlısı, fedakar, şefkatli ve dayanışmacı olduğunu ilk gözlemleyen ve dünyaya duyuran bilim insanı. Mesela birbirlerinin yaralarını sardıklarını, öksüz yavruları sahiplenip büyüttüklerini, tehlike anında birbirlerini koruduklarını Jane sayesinde biliyoruz. İnsana en benzeyen canlılardan olan şempanzeler, doğal yaşam alanlarının kaybı, yaban hayatı kaçakçılığı, yasa dışı evcil hayvan ve eğlence ticareti ve insanlardan bulaşan virüsler nedeniyle tehlike altında. Bugün şempanzeleri kutlarken Jane Goodall'ın sözü aklınızda olsun. Anlarsak önemseriz. Önemsersek yardım edebiliriz. Yardım edebilirsek kurtuluruz.
5: Doğa takvimi.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. Kilometrelerinde ve Antalya-Alanya yolunun 0-28. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Tek reklam.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Tek reklam.
11: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
2: Reklam.
3: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
4: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
5: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: Instagram.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bazı barajlardaki doluluk oranı şöyle. İstanbul'da son 14 günde barajların doluluk oranı %65'ten %60'a doğru geriledi. İzmir'de doluluk oranı %50'ler civarında. Ankara'da %46, Bursa'da ise %89 seviyesinde. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 9.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Türkiye geçen hafta NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştı. Dün toplanan kabine o zirveyi ele aldı. Toplantı bitiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveyle ilgili açıklamalarda bulundu, şu mesajları verdi.
4: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyaretini değerlendirdi. Trump'la birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.
4: Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
5: Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısındaydı. NATO liderler zirvesi öncesi liderlerin mehter marşıyla karşılanmasına dönük eleştirilere de yanıt verdi.
4: Mehter marşından, Yeniçeri'den, merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden muhalefete de yüklendi.
4: Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz.
3: CHP'de Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultayın toplanması için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzaya yanıt verilmemesi nedeniyle bugün mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Partiyi olağanüstü kurultaya götürecek 3 kişilik bir çağrı heyeti oluşturulması talep edilecek.
6: Olağanüstü kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Bu nedenle de yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için her iki başlıkla ilgili de yarın itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız. Gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay yapılması amacıyla çağrı heyeti atanması için mahkemeye yaptığı başvuruyu şu sözlerle değerlendirdi.
7: İstanbul'a çağrı heyeti atandı değil mi? Kaç gün geçti? 45 gün mü? İl seçimi yapıldı mı? Yapılmadı. Ne yapacaksınız? Ya bir insan hukuk bilir. Yeni bir kurultay yapın. Yeni kurultay ne demek? Yeni üyelerle yapın. İradesi sakatlanmamış üyelerle yeni bir kurultay yap. Biz de onu yapıyoruz zaten. Mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım. Ama tedbir var. Nasıl yapacağız?
3: İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyetteki sorgusu tamamlandı. Güner'in ifadesinde neler söylediğine bakalım.
8: İhalelerin hazırlık süreçleri ve şartnamelerinden bilgisi olmadığını öne sürdü. İhaleye katılacak firmalarla bağ olmadığını, yönlendirme yapmadığını belirtti. Kimseden talimat almadım, talimat da vermedim dedi. Güner'in Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesi gözaltındaki 3. gününde alındı. 3 saat 15 dakika boyunca 18 sayfa ifade veren Çankaya Belediye Başkanı'na 43 soru yöneltildi. İhaleyi daha önce kazanan firmanın neden ihaleye davet edilmediği sorusuna, yasaya göre ihaleye 3 katı kadar firma davet etme şartı olduğunu söyledi. Daha önce ihale kazanmanın davet şartı olmadığını belirtti. Hüseyin Can Güner, sorgusunda firma yetkililerini tanımadığını, hiçbiriyle iletişimi olmadığını söyledi. İhale kriterlerini kendisinin belirlemediğini, böyle bir yetkisinin olmadığını da sözlerine ekledi. İptal edilen ihalelerde ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi'nin yaptığı incelemede kavuşturmaya yer yoktur kararı verildiğini ifade etti. Çankaya Belediyesi ihale yetkilisinin iptal kararı verdiğini ve soruşturmaya konu olan bazı ihalelerde ise Kamu İhale Kurumu'nun iptal kararı bulunduğunu, Danıştay'ın da iptal kararlarını uygun bulduğuna dair karar olduğunu söyledi. İptal kararı verilen ihalelerin daha sonra 4-5 milyon lira daha uyguna sonuçlandığını ve bir kamu zararı oluşmadığını öne sürdü. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve verme iddialarıyla suçlanan Güner'le birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin ifade işlemleri sonrası savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Gözaltına alınan Hüseyin Can Güner'e destek için Ankara'da yürüyüşte düzenlendi. Kuğulu Park'tan Çankaya Belediye Başkanlığı'na yapılan yürüyüşe CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı.
9: Çankaya'ya en gencimizi, en güvendiğimizi, tertemiz evladımızı biz aday ettik. Sizler de takdir ettiniz, göreve getirdiniz. Bugün Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyon bir siparişin, uzun süredir sipariş edilen bir kötülüğün hayata geçirilmesinden başkası değildi.
3: Amerika, İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Üst üste 3 gecedir İran'ın farklı şehirleri bombardımana tutuluyor. İran devrim muhafızları ise misilleme olarak Körfez'deki Amerikan askeri unsurlarını hedef aldı. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktaracak.
10: Taraflar savaşa topyekün dönmese de kontrollü bir askeri tırmanış olduğunu söyleyebiliriz. Ülke içerisinde yapılan yorumlar da bu şekilde. ABD 3. gecedir saldırılarını yoğunlaştırmış durumda İran'a yönelik ve Tahran yönetimi de buna karşılık Körfez ülkelerinde bulunan Ürdün, Bahreyn, Katar gibi ülkelerde konuşlu ABD üslerine yönelik füze misillemelerini devam ettiriyor ve bir taraftan da Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemiler de hedef alınıyor. Yine devrim muhafızları ordusu sabaha karşı Umman açıklarında bir petrol tankerini hedef aldığını duyurdu ve devrim muhafızları yaptığı açıklamada ABD'nin yanlış yönlendirmesiyle gemilerin İran'ın ilan etmediği alternatif rotalardan geçmeye çalıştıklarını iddia etti devrim muhafızları ordusu ve bu kapsamda da söz konusu gemiye füzelerin ateşlendiği ve geminin durdurulduğu bilgisi devrim muhafızlarınca paylaşıldı. Bir taraftan da ABD'nin hava saldırıları ülkenin güneyinde Bender Abbas, Sirik ve Geç Mijask bölgelerine yönelik yoğunlaştığını görüyoruz ve devrim muhafızlarının İran Silahlı Kuvvetleri'nin Boğaz'daki denetimini ve kontrol kapasitesini hedef alan saldırılar bunlar. Ülkenin iç kesimlerinde yoğunlaşmış saldırılar yok. Saldırılar özellikle Bender Abbas bölgesine, sahil karakollarına ve gözetleme kulelerine yoğunlaşmış durumda ve 3. gecedir de bu saldırıların sıklığı ve kapsamı da genişledi. Örneğin Huzistan eyaleti, ülkenin enerji altyapılarının yoğun olarak bulunduğu bir nokta. Petrol doğalgaz sahaları bu noktada bulunuyor. Ancak şu ana kadar askeri üsler dışında herhangi bir sivil altyapının, enerji altyapısının hedef alındığı şeklinde bilgiler paylaşılsa da İranlı yetkililer bunları yalanladılar. Şu ana kadar askeri üsler dışında farklı bir noktanın hedef alınmadığı belirtildi.
3: Bangladeş'te etkili olan şiddetli yağışlar sele ve su baskınlarına yol açtı. En az 54 kişi hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla kişinin yağışlardan etkilendiği belirtiliyor.
11: Şiddetli yağış toprak kaymalarına yol açtı. İnsanlar ağaçlara tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. Yollar, evler su altında kaldı. Onlarca kişi yaşamını yitirdi. Şiddetli muson yağmurları Bangladeş'te hayatı adeta felç etti. Başkent Dhaka dahil ülkenin geniş kesiminde binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Can kayıplarının yarısından fazlası Arakanlı Müslüman mültecilere de ev sahipliği yapan Cox Bazar bölgesinde meydana geldi. Yetkililer şiddetli yağışlardan etkilenenlerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar için devlet tarafından oluşturulan binden fazla geçici barınma merkezi açıldı. Yetkililer ve gönüllüler afet hissedilere destek olmaya yönelik çalışmaları sürdürüyor. Ancak özellikle dağlı kesimlerdeki birçok yerleşim yerine yeterli yardımın ulaştırılamadığı belirtiliyor. Doğal afetlere sıkça maruz kalan Bangladeş'te Temmuz'da Eylül ayları arasındaki muson mevsiminde yoğun yağışlar etkili oluyor. Bu yağışlar alçak kesimlerde ciddi sellere, dağlık bölgelerde ise heyelanlara yol açıyor.
3: Gaziantep'te cezaevinden izinli çıkan kişi eski eşini katletti, ardından intihar etti. Şanlıurfa'da da geçen yıl eşinden boşanan 5 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerinde duruluyor. Adana'da ise Afgan uyruklu bir kadın eşinin saldırısında ağır yaralandı.
5: Cezaevinden izinli çıktı. Boşandığı eşinin evine gitti. 2 çocuğunun annesini öldürdü. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde Eyüp Atar eski eşi Esengül Doğu ile tartıştı. Zanlı evden aldığı bıçakla kadına saldırdı. Ardından yaşamına son verdi. Esengül Doğu'ya ulaşamayan yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine eve giden ekipler 2 kişinin cenazesini buldu. 2 çocukları olan çiftin 2 yıl önce boşandığı öğrenildi. Şanlıurfa'dan da bir kadın cinayeti haberi geldi. Suriye uyruklu 5 çocuk annesi Refah Kadaur geçen yıl eşinden boşanmıştı. Haliliye ilçesinde yaşayan kadının evinden kötü koku gelince polise haber verildi. Eve giden ekipler 37 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı. 5 çocuk annesi kadının kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Çocukların babalarının yanında kaldığı, annenin haftada bir kez görme hakkı olduğu öğrenildi. Adana'da ise eşinin saldırısına uğrayan bir kadın ağır yaralandı. Çukurova ilçesinde yaşayan Afgan uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Zanlı evdeki çekiçle eşini darp etti. Kadın kaçmaya çalışırken de bu kez bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi var. Kaçan saldırgan aranıyor.
3: Deprem sonrası yardımlarla öne çıkan Ahbap Derneği'nde toplanan bağış paralarının amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma genişliyor. Savcılık emriyle 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Ayrıntıları Dilek Yamandemir aktaracak.
12: Ahbap soruşturmasına yönelik ikinci dalga operasyonu diyebiliriz. 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve ilk edindiğimiz bilgilere göre Jandarma İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapıldı bu soruşturma. Yine Ahbap soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmaydı. Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yine kara para aklama olarak bildiğimiz suçlamalarla suçlanıyor. Kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent de geçtiğimiz gün Bursa'da gözaltına alınmış. Hala gözaltında İstanbul Emniyetinde olduğunu da belirtelim. Onların gözaltı süresinin dolmasıyla birlikte tabii adliyeye sevk edilecekler ama bir yandan da Ahbap soruşturmasına ilişkin bugün sabah saatlerinde bir operasyon daha yapıldı. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı diyelim.
3: Ayrıntıları Dilek Yamandemir'den aldık. Ağrı Dağı'na zirve yürüyüşü sırasında kaybolan dağcı Sevim Yılmaz'dan 22 Mart'tan bu yana haber alınamıyordu. 112 gün sonra kaybolduğu bölgede 58 yaşındaki kadının dağcıya ait olduğu değerlendirilen cansız beden bulundu. Kimliğin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla DNA incelemesi yapılacak.
13: İHA ve SİHA'ların görüntülediği eşyalar kayıp dağcıya dair aylar sonra bulunan ilk iz oldu. Arama kurtarma ekipleri eşyaların bulunduğu bölgede Sevim Yılmaz'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedeni buldu. 58 yaşındaki Sevim Yılmaz 22 Mart günü 5 kişilik bir ekiple beraber Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışına başlamıştı. Ancak 4700 metre rakımda yorulduğu için kampa geri dönmek istedi. Gruptan ayrıldıktan sonra kadından haber alınamadı. Yılmaz için yürütülen arama çalışmaları da sonuç vermedi. Olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen çalışmalar havaların ısınmasıyla birlikte tekrar başlatıldı. Bölgeyi havadan tarayan İHA ve SİHA'lar 112 gün sonra bir ize rastladı. Arama kurtarma ekipleri havadan görüntülenen eşyaların bulunduğu bölgeye yönlendirildi. Sevim Yılmaz'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedene 4700 metre rakımda ulaşıldı. Cansız bedenin kimliğinin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla DNA incelemesi yapılacak.
3: Doğu Karadeniz'deki ekili alanlar kahverengi kokarca böceğinin ardından şimdi de Amerikan kurdu olarak bilinen istilacı tırtılların tehdidi altında. Üreticiler tedirgin.
8: Ağaçları istila ediyor, yaprakları ve meyveleri kurutuyor. Doğu Karadeniz'de tarım zararlısı tırtılların sayısı her geçen gün artıyor.
14: 25 günden beri böyle çoğalmaya başladı. O gün başladı yavaş yavaş. Ben tuttum dalları kestim makasla, kestim poşetlerin içine doldurdum. Baktım başarmadım, baktım birdenbire çoğalmaya başladı.
8: Halk arasında Amerikan kurdu olarak adlandırılan zararlı tırtıllar üreticileri tedirgin ediyor. Kısa süre içinde geniş bir alana yayılan tırtıllar bölgede şimdiden büyük çapta hasara yol açtı. Üreticiler günden güne kuruyan meyve ağaçlarıyla fındık, kivi ve çay bahçelerinde önlemlerin arttırılmasını istedi.
15: Bizim burada kivi de var. Yani meyvelerimiz tehlike altında şu anda. Yani kalmadı bir şey. Yani yapraklar hepsini yemeye başladı. Bir şey kalmadı bize. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz belli değil.
8: Karadeniz'de bir başka istilacı tür olan kahverengi kokarca böceklerine karşı da biyolojik mücadele veriliyor. İstilacı türle mücadele etmesi için doğaya samuray arıları salınıyor.
3: Konya'da kırmızılı kadın olarak tanınan Sultan Özcan hayat hikayesi ve görünümüyle belgesellere konu olmuştu. Bir aydır hastanede tedavi gören Özcan hayatını kaybetti. Son yolculuğunda da en sevdiği renk olan kırmızı tabutunun üzerindeydi.
16: Mutluyum vallahi ben. Burada yaşıyorum olsun. Mesela villa gibi yerde yaşarsam mutlu olamazsam ne olayım?
17: Türkiye onu kırmızılı kadın olarak tanıdı. Sultan Özcan Aksaray'ın Cumali köyünde yaşıyordu. Çok sevdiği 25 yıllık eşi çocukları olmadığı için ondan ayrıldı. Annesinin yanına dönen Özcan psikolojik tedavi gördü. Bu süreçte annesini de kaybetti. Konya'ya ağabeyinin yanına taşındı. Duygu durum bozukluğu teşhisiyle %80 engelli raporu aldı. Ağabeyinin evinin yanına yapılan tek odalı bir evde yaşamını sürdürdü. Kırmızı kıyafetleri ve makyajıyla kısa sürede dikkat çekti. Hayat hikayesi ve sıra dışı görünümüyle belgesellere konu olan 74 yaşındaki Sultan Özcan'ın kırmızı tutkusu sebepsiz değil.
16: Kız çok güzelmiş, görüyor mu dedi bana. Aman dedim, ben de ona imrenmesin diye, biliyor musun? Hemen ben değiştim, biliyor musun, kıyafeti. Aynı o kız gibi giydim ben de.
17: Kırmızılı kadın geçen ay yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedaviye alındı. Ancak durumu ağırdı, kurtarılamadı. Son yolculuğunda da en sevdiği renk olan kırmızı tabutunun üzerindeydi.
0: NTV Radyo.

0: tatil sepetinde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Televizyon deyince vatan.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: ...2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. 4 yıl önce kupayı finalde kaybeden Fransa ile son Avrupa şampiyonu İspanya karşılaşacak. Dallas'ta oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barton yönetecek. Bu maçın galibi finalde Arjantin-İngiltere eşleşmesinin kazananıyla dünya şampiyonluğuna uzanmak için sahaya çıkacak. Galatasaray bu sezonun ilk transferini tamamladı. Leslie Ugochukwu sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 5 milyon euro bedel karşılığında kiralanacak. Sarı Kırmızılılar opsiyon devreye girerse 25 milyon euro daha ödeyecek. Genç futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. FIFA Dünya Kupası'na katılımcı sayısının yeniden artırılmasını gündemine aldı. Bu yıl 48'e yükselen takım sayısı 2030'da 64'e çıkartılabilir. Açıklama Gianni Infantino'dan geldi. FIFA Başkanı, her ülke Dünya Kupası'nda yer almayı hayal edebilmeli. Çok kaliteli takımlar izledik ve bu kalite artmaya devam ediyor. Eğer küçük ülkelere Dünya Kupası'na katılma imkanı tanımazsanız futbollarını geliştirmekten vazgeçerler dedi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından konuyu masaya yatıracak. Bir sonraki Dünya Kupası 2030'da Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Fenerbahçe erkek basketbol takımı yeni sezon öncesi büyük bir transfere imza attı. Sarı lacivertliler Shane Larkin'i kadrosuna kattı. 33 yaşındaki milli basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Larkin son 8 yılını geçirdiği Anadolu Efes'te 2 Euroleague şampiyonluğunda başrol oynamıştı. Tecrübeli oyuncu geçen yılda A milli takımla Avrupa şampiyonasında ikincilik yaşamıştı. Zeynep Sönmez bir ilki başardı. 24 yaşındaki sporcu dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk oldu. Sönmez WTA'in listesinde 3 basamak yükselerek 48. sıraya yerleşti. Hem kariyer rekoru kırdı hem de ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu. İlk Grand Slam heyecanını 2 yıl önce Fransa Açık'ta yaşayan Zeynep Sönmez bu yıl Avustralya Açık'ta 3. tura, Wimbledon'da 2. tura yükseldi. Şansa kalmaz
8: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometrelerinde ve Muğla-Denizli yolunun 22-27. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
5: Tatil Sepeti.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
9: Aşı, bireyin sağlık hakkının temel bir bileşeni olup koruyucu hekimliğin en başarılı önlemlerinden biri olarak belirtiliyor. Uzmanlar tüm dünyada aşıyla önlenebilir hastalıkların rutin aşı programlarıyla büyük ölçüde azaltıldığına işaret ediyor. Peki bebeklik çağından başlayarak tüm hayat boyu süreci devam eden aşı insan hayatı için neden bu kadar önemli? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal anlatıyor.
10: Çocukluk hastalıkları erişkin yaşta geçirilirse çok ağır seyreder. Kızamık gerçekten özellikle bu göçmenler, düzensiz göçmenler ve aşı karşıtları yüzünden hayatımıza yeniden girdi. Ve biz erişkin hastada kızamık görüyoruz. Ama çocuklardaki gibi bir tek döküntüyle seyretmiyor. Beyni etkileyip menenjit yapıyor. Akciğerleri etkileyerek ağır zatüre yapıyor. Çok ağır geçiyor. O nedenle aşılar hayat kurtarıcıdır diyoruz. Bugün çok rahatlıkla bu sohbeti yapabiliyorsak şunu da unutmayalım. Covid-19 aşılarının sayesinde dünyada azalmasına bağlı. Çünkü eğer Covid-19 aşıları çıkıp da hastalık hızı kırılmasaydı bugün belki de hiçbirimiz hayatta yoktuk. O nedenle Covid-19 aşıların etkinliğini ispatlayan en önemli aşıdır ama buna gelene kadar çok aşı başarıları vardır. Sadece enfeksiyon hastalıklarından korumaz. Aynı zamanda kanserden korur. Bugün hepatit B aşıları ilk bilinen kanser aşılarıdır. Çünkü hepatit B geçirildikten sonra siroz ve karaciğer kanserine yol açmaktadır. Aslında HPV aşıları da bir kanser aşısıdır. Sadece rahim ağzı kanserine karşı etkili değildir. Aynı zamanda özellikle erkeklerde nazofareks kanseri dediğimiz yutak borusu kanserine yol açan bir virüstür. Biz bugün HPV aşılarını sadece kız çocuklarına değil aynı zamanda erkeklere de öneriyoruz. Önermemizin sebebi kızlarda nasıl rahim ağzı kanseri yapabiliyor ileride kadınlarda, erkeklerde de nazofareks kanseri yapıyor. Bunu engellemek için bugün birçok hastalığa karşı yeni aşıların geliştirilmesi, hem hastalıkların dünya yüzünden eradike edilmesi hem de insanların yaşam kalitesi bakımından önemli. Bugün yaşam kalitesini çok yakından ilgilendiren bir hastalık var, zona. Geçinenler zona ağrısını bilirler. Çok şiddetli ağrı yapar. Bugün zona aşısı kullanım onayı aldı Türkiye'de. Ve biz özellikle ileri yaş için önemli. Yaşam boyu bağışıklama dememizin sebebi de bu. Her yaşın kendine göre bir hastalığı var. Ve bunları aşılarla korumak mümkün. O nedenle biz diyoruz ki her yaşın aşısı var. Ömür boyu bağışıklanmayı sağlayalım.
9: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal'ı dinledik.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
8: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. Geri sayım programımızla karşınızdayız. Birazdan gelişmeleri aktaracağız ama öncesinde bir sıcak gelişme. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan bir açıklama yaptı değerli izleyenler. Ayrıntıları bize Ankara'dan Mustafa Berber aktaracak. Hemen sözü bırakıyoruz.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul ve Ankara'da 5 ayrı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 161 kişi hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında bu işlemlerin yapıldığını duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada liderliğini yurt dışında firari bulunan bir kişinin yaptığını, silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezi 7 ilde 93 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti. 107 kişi hakkında da gözaltı kararı verildiğini duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ise yine lideri yurt dışında bulunan 3 ayrı yeni nesil organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti. İstanbul merkezde 6 ilde eş zamanlı operasyonda 39 kişi hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da savcılık koordinesinde de silahlı tehdit, gasp, yağma suçlarının işlediği tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüphelinin tamamının yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Ve sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Vatandaşlarımız müşteri olsun, devletimiz milletimizin huzuruna yönelen her tehdidin karşısında dimdik duracak. Suç örgütlerinin şehirlerimizde yuvalanmasına, evlatlarımızın geleceğine el uzatmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir dedi.
8: Teşekkür ediyoruz Mustafa Berber. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarını paylaştı, ayrıntıları paylaştı bizlere. Şimdi biz geri sayım programımıza geri dönüyoruz. 14 Temmuz 2026 Salı günü sabahında değerli izleyenler gelişmelerle karşınızdayız. Birazdan enerjiyi konuşacağız. Doktor Şerife Özkan Nesimioğlu bizimle birlikte olacak. Fiyatlamalardan bir anlam çıkarabilecek miyiz? Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda acaba başa mı döndük? Peki bu ne anlama geliyor? Eğer öyleyse hepsini soracağız. Sonrasında Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı bizimle birlikte olacak. Serdar Pazı'yla da piyasaları konuşacağız değerli izleyenler. Hemen başlatalım bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla. İlk maddemiz geliyor ekranlarınıza. Hükümet imalat sanayi için 2 yeni finans paketini devreye aldı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni finans paketinin ayrıntılarını anlattı. Birazdan biz de haberimizde geniş olarak paylaşacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge Mayıs ayında 1,5 milyar dolar açık verdi. Beklenti ise 1 milyar dolar olması yönündeydi. Altın ve enerji hariç bırakıldığında cari işlemler hesabı 3,6 milyar dolar fazla vermiş durumda. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bir araya geldiler. Görüşmede dış ticaret verileri, ihracat, ithalat ve küresel ekonomide yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı değerli izleyenler. Yine önemli bir değerlendirme. Küresel Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan Orta Doğu'daki çatışmaların Türkiye'nin makroekonomik dengelerini sarsmasının ardından en kötünün geride kalmış olabileceğini belirtti. Buna rağmen yıl sonu enflasyon ve gösterge faiz tahminlerini ise yukarı yönlü revize etti. Ayrıntıları yine birazdan konuğumuz Serdar Pazı ile birlikte değerlendireceğiz değerli izleyenler. Bir sonraki başlığımız Amerika Birleşik Devletleri değerli izleyenler İran'a yönelik saldırılarını 3. gecede sürdürdü. Yaklaşık 5 saat süren son saldırılar sabaha karşı sona erdi. Körfez ülkelerinde de İran'ın hava saldırıları nedeniyle gece boyunca alarm sirenleri çaldı. Amerikan Başkanı Trump dün Hürmüz'ü ele geçireceğiz açıklaması yapmıştı. Gelişmelerle birlikte petrol 85 doları aşarak bir ayın zirvesine çıktı. Rakamları okuyacağız, hep beraber bakacağız ama önce dedik ya, daha geniş göreceğimiz bir haberimiz var. Bu imalat sanayi için iki yeni finans paketi konusu. Hükümet imalat sanayi için iki yeni finans paketini devreye aldı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni finans paketinin ayrıntılarını anlattı. Hep beraber izleyelim.
12: Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.
8: Ve piyasalar, değerli izleyenler, BIST 100 endeksi, önce bizim borsamızla başlayalım. BIST 100 endeksi dün %1,6'lık geri çekilmeyle 14.092 puandan günü kapattı. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 14.033 puan oldu. İşlem hacmi de 156 milyar lira seviyesindeydi. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 47 lira 3 kuruş, euro 53 lira 57 kuruş. Küresel para piyasalarında çok büyük bir değişiklik yok. Dolar endeksi 101 endeks seviyesinin hemen üzerinde, 101,1'lerde işlem görüyor. Euro 1.14'ün altına sarktı. Sterlin 1.33.80'lerde. Geçelim altın fiyatlarına. Elbette altın fiyatlarında dün Donald Trump'ın açıklamalarıyla bir dalgalanma oldu. O dalgalanmayla beraber 3.980 dolara kadar geri çekildikten sonra bu sabah tekrar 4.000 doların üzerinde. 4.025 dolar önceki kapanışına göre %0,62 yukarıda. Petrol fiyatları yine Donald Trump'ın açıklamalarıyla 85.5 dolara kadar çıktıktan sonra hafif geriledi ama yine de gördüğünüz gibi önceki kapanışına göre %1,87 yukarıda. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı 6087 lira, çeyrek altında 9966 lira. Bankalar arası piyasada. Şimdi değerli izleyenler, Donald Trump'ın dün açıklamaları vardı. Bu gece onları çok sert vuracağız. Yarın gece de sert vuracağız. Ve buna cevap verebilecekleri, buna karşılık verebilecekleri maalesef hiçbir şeyleri yok dedi. Gündüz Hürmüz'ü biz devralıyoruz dedikten sonra akşam Hürmüz Boğazı'na yönelik, İran'a yönelik Amerika'nın deniz ablukası yeniden başlayacak. Ve gemiler, geçen gemiler tüm kargolardan Amerika Birleşik Devletleri %20 geçiş ücreti alacak dedi Donald Trump. Hürmüz Boğazı açıktır. İran olsun ya da olmasın açık kalacaktır mesajını verdi. Yani petrol fiyatları çok da yükselmesin demek istiyor ama 85,5'a kadar vurdu elbette. Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık. İran'ı vurmaya devam edeceğiz diyor. Ama müzakerelerden de tamamen vazgeçmiş değilim. Tamamen masadan kalkmış değil. Bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu düşünüyorum dedi. Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden %20 alacakları açıklamasına ilişkin olarak Donald Trump haklı diyor. Oradan geçişi, güvenliğini sağlayan ülkeler, her kimse bu, evet bir ücret almalı ama %20 çok yüksek, biz daha makul bir şey yapacağız diye biraz da esprili bir şekilde bir karşılık verdi, değerlendirme verdi. Bu ortamda da işte petrol fiyatlarının dalgalandığını görüyoruz. Hemen dönelim. Doktor Şerife Özkan Nesimoğlu, Uluslararası Politika ve Güvenlik Çalışmaları Derneği Yönetim Kurulu üyesi bizimle birlikte. Günaydın hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
13: Günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız?
8: Çok teşekkürler. Umuyorum sizler de çok iyisiniz. Hemen soracağım. Donald Trump'ın açıklamaları 70 dolara kadar, savaş öncesi neredeyse seviyelere gerileyen bir petrol fiyatları, açıklamalar ve çatışmaların tekrar alevlenmesiyle yeniden yükselen petrol fiyatı görüyoruz. Ama şu ana kadar biraz daha temkinli tarafta kaldığını, bu gelişmelerin geçici olarak değerlendirdiğini mi söyler acaba fiyatlamalar? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz petrolün geldiğimiz nokta itibariyle?
13: Şöyle değerlendiriyorum. Şimdi Hürmüz Boğazı hep söylüyoruz ya, bir %20'si yani dünyadaki petrolün geçiş güzergahı açısından baktığımız zaman çok önemli boğaz ve %20 buradan gerçekleşiyor. Geri kalan da %80'lik kısım var. Şimdi bu fiyatlandırma mekanizmasını etkileyecek en önemli şeyler, işte OPEC Plus'ın politikalarını burada sayabiliriz. Talebi sayabiliriz her şeyden önce. Baktığınız zaman bu talebi nasıl dengeliyoruz ve neyle dengeliyoruz? Şimdi genel anlamda 90-100 dolar tahminleri de var. Çünkü çok kaypak bir zemin var orada, çok kırılgan bir zemin var. Jeopolitik gelişmelere karşı çok hassas bir zemin var şu an için. Yani bu 85 dolar seviyesi de baktığınız zaman aslında evet genel tahminlerin içinde olan bir rakam zaten. Ama dediğim gibi bunun jeopolitik gelişmeler çerçevesinde bir 90-100 dolara kadar tırmanabileceğine dair de aslında tahminler yapılıyordu. Şimdi Donald Trump'ın uyguladığı ya da uygulamak istediği politika şimdi anlatırken aklıma bizdeki deli dumrul hikayesi geldi biraz. O boğazdan geçen de ödüyor, geçmeyen de ödüyor bu haliyle baktığınız zaman. Çünkü geçen işte %20 ödüyor Amerika'ya. Geçmeyen de petrol fiyatları arttığı için petrol üreticisi ve ihracatçısı ülkelere zaten ödemeye devam ediyor artan petrol fiyatlarıyla beraber. Sonuçta bu sürecin de bazı kazananları var gibi görünüyor aslında bu haliyle baktığımız zaman. Dolayısıyla burada aslında küresel ölçekte bu aktörler dışındaki aktörlerin aslında yaklaşımı çok önemli. Mesela en fazla etkilenen piyasa açısından baktığımız zaman fiyat anlamında düşündüğümüzde Brent petrol. Mesela Brent petrol fiyatı ciddi anlamda arttı. Brent petrol kullanan tüketiciler ölçeğinde baktığınız zaman tabii ki bu çok ciddi bir baskı unsuru.
8: Doğru.
13: Ve bu anlamda da oradaki krizin bir an önce sonlanmasını en fazla isteyen taraflardan bir tanesi de onlar. Ve ama şöyle bir durum var ki Amerika üzerinde bu açıdan bir baskı oluşturabilecek bir yapı yok şu an için. Yani hani bir an önce bu kriz sona, ki şu an biz artık zaten İsrail İran konuşmuyoruz farkındaysanız. İran Amerika konuşur hale geldik. Bu anlamda birazcık daha bence hani fiyat şurada kalır durur demektense bu jeopolitik kırılganlığı göz önünde bulundurarak ve yaz dönemi petrol talebinin artışı, bu bağlamda da üretimin bunun ne şekilde dengeleyeceğine ilişkin küresel politikaları göz önünde, dediğim gibi özellikle OPEC Plus'ın tavrını göz önünde bulundurmak çok önemli. Onların açıklamalarını takip etmek çok önemli olacak gibi görünüyor.
8: Hocam çok teşekkürler. Evet, söylediğiniz gibi bir uluslararası kurum yok Amerika Birleşik Devletleri'ne bu çerçevede baskı yapacak, ama aslına bakacak olursanız yükselen petrol fiyatları, enflasyon endişeleri ve Amerika'da Merkez Bankası Fed'in faizi yükseltme riski bu baskıyı otomatik olarak oluşturdu, ama bunu bir şekilde göz ardı etmeye devam ediyor ya da en azından öyle bir tablo çiziyor. Peki geldiğimiz nokta itibariyle Hürmüz Boğazı 2026 yılı geride kaldığında muhtemelen şöyle bir dönüp baktığımızda en çok söylediğimiz, telaffuz ettiğimiz kelime muhtemelen, kelimelerden bir tanesi muhtemelen Hürmüz Boğazı olacak. Hocam bu kadar önemli bir yer. Bu savaş bize şunu gösterdi. Alternatif hatların, rotaların oluşturulması, var olanların canlandırılması gerçekten kritik öneme sahip. Sadece birkaç ülke için değil, dünyanın tamamı için. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde atılacak ya da atılması gereken adımlar, enerji yolları ve rotaları. Sizin bu konuda bir değerlendirmeniz var mı bize ve izleyicilerimizle paylaşabileceğiniz?
13: Burada aslında çok basit bir şekilde şu örneği verebilirim ben Murat Bey. Coğrafi keşifler neden başladı? Belli rotalara bağımlılığın sona erdirilmesi için zamanında da başlatıldı. Yeni çağa baktığınız zaman, ki o dönemde Avrupalı ülkelerin bağımlı olmak istemedikleri Akdeniz Havzası rotasının hakimi Osmanlı İmparatorluğu'ydu. O yüzden de mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü hazırlayan, ekonomik kayba neden olan gerekçelerden biri olarak bu Akdeniz'deki ekonomik hakimiyetin ortadan kalkması meselesi ve coğrafi keşifler etkisinden bahsedilir. Burada da aslında çok benzer bir tablo var. Özellikle enerji güvenliği bağlamında düşündüğünüzde hem bir tarafıyla tedarik, hem de diğer taraftan işte ödenebilir fiyatlara aslında petrolün ya da enerjinin genel anlamda tedariği ölçeğinde her zaman için alternatif güzergah ve metodoloji arayışı var aslında bakacak olursanız. Nedir? İşte boru hatları güzergahlarının güvenlikleştirilmesi meselesi bunlardan bir tanesi. Benzer bir şekilde boru hatlarının alternatif olarak deniz taşımacılığıyla aslında enerji ticaretinin yapılması da bir diğeriydi. Bu açıdan düşündüğümüzde aslında yeni hatlar özelinde düşündüğünüz zaman, hani Hürmüz Boğazı'nın gerçekten çok gerçek anlamda bir alternatifi var mı ya da olabilir mi? Şimdi Hürmüz Boğazı öyle bir yerde ki baktığınız zaman dünyadaki en büyük aslında üreticilerle tüketicileri bir taraftan birbirine bağlayan bir hat olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunu bir anda göz ardı edebilmemiz ya da bir anda denklem dışına çıkarabilmemiz çok zor. Bu açıdan da işte neye dönüyoruz aslında? Biz birazcık daha uzun vadeli plana dönüyoruz ve diyoruz ki ya işte fosil yakıtlara bağımlılık meselesi ve bunun enerji güvenliği üzerinde değerlendirilmesi aslında çok çok daha kıymetli olacak. Tabii ki her zaman için alternatif tedarik arayışları olacak ama dediğim gibi yani Hürmüz Boğazı gibi büyük üreticilerle tüketicileri birbirine bağlayan bir hattı bir anda devre dışı bırakabilmek çok zor. Ancak burada işte ben petrolü başka bir tedarikçiden alacağım dersiniz. O hattın güvenliğini nasıl sağlayacaksınız deniz ölçeğinde? Deniz korsanlığı faaliyetleri vesaire bunlar ayrı sorunlar biliyorsunuz dünyada genel anlamda. Dolayısıyla yeni güvenlik girdileri gündeme gelecek. O yüzden ne kadar hani petrolü aslında ya da doğal gazı baktığınız zaman devre dışı bırakabileceğimiz ya da denklemin dışında bırakabileceğimiz aslında enerji alternatiflerine yönelirsek İşte o da ne kadar yerli olursa, ne kadar milli olursa bizim için güvenli enerji anlamına geliyor. Aslında güzergahlardan ziyade bu politikaların çok daha sistematik ve hızlı bir şekilde devam ettirmesi önemli olacak diye düşünüyorum ben.
8: Doktor Şerife Özkan Nesimioğlu, çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz. Az önce değerlendirmeniz içerisinde dediniz ki enerji güvenliği tahmin ediyorum. Belki bugün değil, belki yarın değil ama bir süre sonra, kısa bir süre sonra enerji bağımsızlığı yine en çok konuştuğumuz konulardan, konuşacağımız konulardan birisi olacak. Hakikaten bize anlattığınız bu tablo içerisinde eninde sonunda işin varacağı yer herhalde orası olacak. Her bir ülkenin kendi güvenliğini sağlayabilmek adına. Çok teşekkürler hocam, bizleri bilgilendirdiniz bu sabah.
13: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
8: Mutlu günler diliyorum. Değerli izleyenler, şimdi bir sonraki konuğumuza geçeceğiz ama geçmeden önce bir haberimiz var. Açılışta aktardığımız üzere JP Morgan'ın Türkiye'ye dönük değerlendirmeleri vardı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ateşkesi ve geldiğimiz nokta itibariyle diyor ki Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan, savaş Türkiye'nin enflasyon, cari açık ve bütçe açığı görünümünü doğrudan kötüleştirdi. Finansal koşulların uzun süre sıkı kalması ekonomik aktivitede belirgin bir yavaşlamayı da beraberinde getirmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri İran geçici barış anlaşması yılın ikinci yarısına ilişkin riskleri bir miktar sınırlandırdı ve makro görünümde en kötü muhtemelen geride kalmış olabilir diyor Türkiye için JP Morgan. Buna mukabil Brent petrolde her 10 dolarlık artış Türkiye enflasyonuna 1,2 puan ekliyor. Cari açığı da 6 milyar dolar artırıyor diyor. Evet, riskler bir miktar sınırlandı ama bu riskler hala masada. Dolayısıyla 2026 sonu enflasyon tahminini %24'ten %29'a yükseltti JP Morgan. 2026 sonu gösterge tahvil gösterge faiz tahminini %30'dan da 35'e çıkarttı. Her ikisinde de yukarı yönlü bir revizyon yaptı. Yılın geri kalan aylarında Temmuz ve Ekim arasında mesela güçlü turizm gelirleri mevsimsel olarak Türk lirasını desteklemeye devam edecektir notunu da yine ayrıca düşmüş. Her ne kadar cari açık ve enflasyon riskleri savaş nedeniyle yükselmiş olsa da. Şimdi hemen dönelim Serdar Paz'ı, Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Paz'ı bizimle birlikte. Serdar Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
14: Merhabalar, günaydın Murat Bey, teşekkür ederim.
8: Serdar Bey, JP Morgan'ın değerlendirmeleri var. Evet, savaş, enflasyon ve cari açık üzerinden riskler arttı. Bir miktar düşse de hala masada ama en kötüsü de geride kalmış olabilir diyor. Bunu söylerken de yıl sonu enflasyon ve de gösterge faiz beklentisini de yukarı, beşer puan yukarıya çekmiş. Enflasyon 24'ten 29'a, faiz de 30'dan 35'e. Gerçi enflasyon %24 bayağı aşağıda kalmış olabilir. Gecikmeli bir revizyon da gelmiş olabilir ama hani siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten en kötüsü geride kalmış olabilir mi? Piyasadaki fiyatlamaya dayanarak böyle söyleyebilir miyiz?

0: anlamıyla kapanıyor mu? Alternatif rotadan neresi olur? Bunları tartışırken bir anda yeniden ateşkes, anlaşma, o beklentilerle yılın ikinci yarısı iyi geçer beklentisine bu sefer yansıtan raporlar. Ama gördüğümüz gibi piyasa çok kırılgan yer, çok ince bir buzun üzerinde dans etmeye çalışıyor adeta. Şimdi petrol fiyatları bir anda 70 dolardan 80 doların kıyısına geldi, dayandı. Dolayısıyla hani yılın ikinci yarısında petrolde ortalama fiyat bu olur. Dolayısıyla Türkiye'nin de buna mukabil enerji tarafındaki faturası buraya çıkar. İşte dış ticaret açığı burada şekillenir. Turizm geliri bu kadar olur. Turizm gelirinde koyduğumuz zaman ödemeler dengesi yılı burada kapatır. Hakikaten hata payı çok yüksek. Yani biz tabii ki işimiz gereği bir model dahilinde rakamlar telaffuz etmek, yatırımcıları aydınlatmak noktasında durumundayız. Ama yaptığımız tahminlerin hata payı maalesef giderek artıyor. Şimdi tabii Türkiye artık 1.6 trilyon dolarlık büyük bir ekonomi. İşte Avrupa'da İspanya'yı vesaireye kadar mıyız, İtalya'ya geçer miyiz? Yani bunların konuşulduğu yerde işte 40-50 milyar dolar civarı bir cari açık, ödemeler dengesindeki açık. İşte %3'e hemen hemen ekonominin tekabül ediyor ve hani fonlama açısından bir sıkıntı yaratmayan. Ama tabii buranın üzerinde yani %4 kritik eşiktir burada. İşte Türkiye'nin mevcut durumunda 60'lara tekabül ediyor orası. Hani oraya doğru bir hareket olursa hani o fonlama tarafında bir sıkıntı yaratırım vesaire. Ama onun ötesindeyiz. Enerji tarafında da her ne kadar hani yılın ilk yarısı çok yüksek volatilite olsa da ikinci yarıda daha sınırlı bir volatilite. Çünkü elinde sonunda Kasım ayında Amerika'daki seçimlerde Trump'ın petrol fiyatlarını burada tutarak oraya seçime girmek istemeyeceğini biliyoruz. Hmm. Hatta şimdi hani o Kasım arası seçiminden sonra savaş bir daha başlar mı 2027'nin başında, bu komplo teorisi olarak konuşuluyor. Ama şu mevcut durumda yani Türkiye'nin sadece Hürmüz Boğaz değil, farklı kaynaklardan da enerjiyi elde etme, dolayısıyla arz tarafında tek bir yere bağımlı olmamasının getirdikleri, işte turizm tarafında ilk anda aldığımız istatistiklerle beraber değerlendirdiğimiz zaman hani bizim cari açık tarafında bu yıl için tabii ki geçen seneye göre artan bir rakam, ama ülkenin büyüklüğü ve fonlama kapasitesi, yurt dışı piyasalardaki kredibilitesi düşünüldüğünde bir sorun yaratmayacağını düşünüyorum. Ama tabii enerji bizim için bir girdi. Yani onu yok saymak, yatsımak mümkün değil. Dolayısıyla o raporda dile getirildiği gibi yani 70 dolar yerine 80 dolar olursa işte bizim bir 6 milyar dolar dış ticaret açığına işte %1-1.5 arası da tabii burada hani çarpan etkisi, dağılma etkisi üzerinden farklı iç talebe göre yansıyabilir. İç talebe de yavaşlama sinyalleri alıyoruz mevcut para politikası kapsamında. Dolayısıyla hani en kötünün yani ilk yarıda özellikle Mart-Nisan dönemindeki tartışılan konulara göre en kötünün geride kaldığını Türkiye için söyleyebiliriz. Ama tünelin ucundaki yani ışığa doğru daha bayağı mesafe var, onu da söylemem gerekiyor.
1: JP Morgan'ın söylediği gibi, daha doğrusu analiz ettiği gibi, savaşın cari açık ve enflasyon üzerine en kötü etkileri geride kaldı. İnşallah onların söylediği gibi olur, ama Donald Trump'a doğrudan doğruya bağlı, gördüğümüz gibi dünkü açıklamalarından. Dünkü açıklamalara dönecek olursak altın fiyatları. Altın fiyatları deyince, daha doğrusu şöyle bir düşünün. Portföy tercihlerinizi yaparken altına ne kadar ağırlık verirsiniz? Ya da azaltır mısınız, ya da arttırır mısınız? Şöyle bir Türk lirası, mevduat faizi hala cazibesini koruyor. Dolarizasyon riski. Bütün bunları göz önünde bulundurursak eğer. Altın bugün Amerika'da enflasyon rakamları açıklanacak. Dün Fed yönetim kurulu üyesi Christopher Waller dedi ki buradan gelecek çekirdek enflasyona bakacağız. Risk varsa arttırabiliriz faizi. Altına yaramıyor. Kevin Warsh'un bugün yeni Fed Başkanı kongrede sunumu var. Oradan gelecek mesajlar önemli, takip ediliyor. Savaş takip ediliyor bir taraftan. Fed'in faiz politikası takip ediliyor. Altın hakikaten çok ciddi bir sıkışık döneme girmiş durumda. Dolayısıyla hani tercihlerinizi değiştirir misiniz? Yılın ilk 6 ayı geride kaldığında arttırır mısınız ağırlıkları, azaltır mısınız? Nasıl bakarsınız?
0: Yani ben altına daha ziyade portföylerde 1/4 oranında %20-25 nispetinde bir yer verilmesi gerektiğini, riskleri dağıtmak, volatiliteyi azaltmak adına olduğunu düşünüyorum. Ama Türk hane halkının altına yönelim ya da altına portföyde yer verme tercihine, eğilimine bakıldığı zaman çok daha yukarılarda. Yani bireysel emeklilik sistemi belki bizlere bir fikir verebilir. Orada neredeyse toplam yatırımların yarısı altında park etmiş durumda. O yüzden hani ortalama Türk yatırımcısı için ağırlık arttırın altın, hani buradan fazla olur, ama %20-25 tutmakta bir beis yok. Yani bu piyasadaki çok büyük dalgalanmalar, sizin de belirttiğiniz içeriden ve dışarıdan kaynaklı belirsizliklerin olduğu yerde portföyde bir koruma sağlayacaktır. Şimdi altında bir iki önemli vasfı var. Yani bir, enflasyona karşı koruma. Enflasyon işte Amerika'da manşet 4'ün üzerine çıktı. İşte bugün yeniden 3.8'e gerilemesi bekleniyor, ama çok ciddi yukarıda bir hedeflerin, en azından %2 olan hedefin üstünde bir Amerika'da enflasyon var. Şimdi enflasyona karşı korunma. İkincisi jeopolitik risklere karşı bir koruma teması, ama dolar ile kota edildiği için dolara olan yönelim, işte dolar endeksinin 100'ün üzerinde kaldığı yerde altında çok kuvvetli tepkiler, dolar ons bazında inanılmaz yükselişler beklememek gerekiyor. Yani orada yatırımcıların acizane dolar endeksinde de

0: seviyede 100 seviyesinin üzerinde miyiz, altında mıyız? Üzerinde kaldıkça altına yönelim sınırı kalabilir. İkinci büyük bileşen tabii ki Çin başta olmak üzere büyük merkez bankalarının yaptığı rezerv çeşitlendirme anlamında altına yatırım. Bunun kesintisiz olarak devam ettiğini söylemek mümkün. Yani dolayısıyla 4000'in altında dolar ons bazında çok kalıcı ben altında bir seyir beklemem. Şimdi içeride tabii dolar kurunda hani ılımlı aylık %1,5-2 bandında bir yukarı hareket var. Dolayısıyla hani gram TL bazında da bakacak olanlar adına hani 6000 seviyesi de bir kritik pivot seviye. Onun çok altında bir denge oluşmasını altında gene beklemem ama yıl sonuna kadar hani 4300-4400 yani buralardan işte %5-10 bandında bir dolar bazında, dolar ons bazında TL karşısında bunun yansıması bakıldığı zaman işte %10-15 civarında. Yani dolar bazında tatminkar bir getiri sunabilir ama TL bazında hani bizim verdiğimiz reel faiz, işte para piyasası fonu, özel sektör tahvili, tahvillerdeki stopaj avantajı vesaire düşünüldüğünde bunun muhtemelen gerisine kalacak bir altın getirisi ben öngörüyorum yılın ikinci yarısı için.
1: Çok teşekkürler. Gayet güzel ifade ettiniz. Son iki dakikamız. Son iki dakikada da bizim borsamızı sormak istiyorum. Orada da pek tat olmadığını söyleyebiliriz. 14.000 üzerinde tutunmaya çalışıyor. Gelişmeler takip ediliyor. Bir yandan da MSCI riski var. Kasım ayı yaklaşıyor. Bizim borsamız için son iki dakikamız nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet tabii şimdi yani havuzu hani bir havuz dersek hani havuzu dolduran musluk, havuzu boşaltan musluk. Şimdi halka arzlar gelmeye devam ediyor. İşte hani halka arzlar tabii ki yeni yatırımcının, yeni şirketlerin sermaye piyasasına gelmesi adına önemli ama yabancı yatırımcı ilgisinin işte bu MSCI, Dow Jones, S&P vesaire uyarılarının olduğu yerde, TL varlıkları ilgisinin sınırlı kaldığı yerde gelen halka arzlar mevcut pozisyonlardan biraz kar satışı yapalım, yine halka arzlardan fırsat çıkar mı diye bir yatırımcı reaksiyonuna yol açıyor. Şimdi bir bu var. İkinci tarafta tabii ki yaklaşan bilanço sezonu, bankalarla beraber finansalları göreceğiz. Şimdi faizlerin yüksek kalması, reel faizin devamı genel olarak bilançolarda finansman maliyetinin yüksek kalmasına yol açıyor. Bu da karlılıkları baskılıyor. Dolayısıyla hani endeksin ben çok buradan TL nominal bazda aşağılara gideceğini, yeni denge arayışında düşüşlerde olacağını düşünmüyorum. Yani 13.500-14.000 aralığında bir dip denge oluşumu, sonrasında tepki hareketi bilançolar sonrasında gelir diye düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi yani global tarafta yatırımcının TL varlıkları olan bakışı, içeride halka arzların hani pasta ne kadar büyüyecek, mevcut yatırımcı tabanı ne kadar oralara da erişmek için pozisyonları ayarlamaya çalışacak gibi denklemler var. Dolayısıyla sanki hani biraz daha bilanço sezonunu buralarda bir atlatayım da oradan sonra işte 15.300 ve ötesi yeni TL nominal zirvelere doğru gideyim diyen bir Borsa İstanbul reaksiyonu görebiliriz diye düşünüyorum.
1: MSCI'nin uyarılarına yönelik yeni yaklaşımların en azından hani bugünden yabancıların ikna edilmesi anlamında o adımların atılması da elbette pozitif katkı sağlayacaktır diye düşünebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı bizimle birlikte oldunuz. Bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler dilerim.
0: İyi yayınlar. Sağ olun.
2: NTV Radyo. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
10: Ülkenin kuzeyinde sağanak yağış var. Marmara'da İstanbul ve Bursa kesimi yağmurlu. Sıcaklık 26-27 derece. İç Anadolu'da Yozgat kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Ankara parçalı bulutlu 30 derece. Ege'de sıcaklık biraz düşse bile hafta genelinde 38-39 derecelere kadar çıkacak. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Antalya 37 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop boyunca gök gürültülü şiddetli yağış var. Bolu 23, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece.
9: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saat 10 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Önce özetleri aktaracağız efendim güne dair, ardından ayrıntılara geçeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırıları gece boyunca sürdürdü. İran'da Körfez'deki Amerikan askeri unsurlarıyla ticari gemileri hedef aldı. Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olacağını ve geçiş güvenliği karşılığında yüklerden %20 ücret alınacağını söyledi. İran ise bu açıklamaya sert tepki gösterdi. Son durumu aktaracağız. ABD, İran savaşının enerji fiyatlarını ve enflasyon beklentilerini artırması altın piyasasında sert dalgalanmaya yol açtı. Ons altın 2 haftanın en düşük seviyesini gördü. Piyasaların gözü şimdi altının yönünde belirleyici olması beklenen ABD enflasyon verisinde. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma genişliyor. Soruşturmada gözaltı sayısı artıyor. Derneğe yapılan deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı iddiası var. Soruşturmaya ilişkin son bilgileri paylaşacağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 161 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre İstanbul, Bakırköy ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının 3 ayrı soruşturma yürüttü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada liderleri yurt dışında bulunan 3 ayrı yeni nesil suç örgütü üyelerine yönelik 6 ilde baskınlar yapıldı. 39 kişi gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki soruşturmada da silahlı suç örgütüne üye olduğu tespit edilen kişilerin yakalanması için 7 ilde 93 adrese baskın yapıldı. 107 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Ankara'da ise silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen suç örgütüne üye 15 kişi gözaltında.
1: NTV Radyo.
0: Ahbap soruşturmasında 17 kişi hakkında gözaltı kararı var. 14'ü yakalandı. Ayrıntıları alacağız. Dilek Yaman Demir karşımızda. Dilek.
2: Aslında ikinci dalga operasyonu demek yanlış olmaz. Ahbap Derneği'ne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir operasyon daha yapıldı. Bu operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Bu soruşturmadaki iddialardan bugün sabahki operasyonda neler vardı hemen ondan bahsedelim. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil. Söz konusu şüpheli Berkant Acil'in Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi. İddia ise Şile Belediyesi'nde Şile Bezi organizasyonu sırasında bir yapım şirketi üzerinden Berkant Acil'in usulsüz şekilde ihale aldığı iddiası vardı. Yine söz konusu usulsüz alınan bu ihalelere ilişkin yüksek faturalar kesildi ve bu şekilde de vergi kaçırıldığı bir başka iddiaydı. Haluk Levent'in sahibi olduğu, kurucusu olduğu bu dernek üzerinden deprem bağışı adı altında toplanan paraların ise önce sekreterinin hesabına aktarıldığı, yine sekreterinin hesabına aktarılan yaklaşık 126 milyon liranın ise Berkant Acil, yani Haluk Levent'in kardeşinin bağlantılı olduğu şirket ya da üçüncü kişiler hesabına geçirilerek haksız mal kazandıkları, haksız para elde ettikleri iddia edildi. İşte bu iddia üzerine İstanbul merkezi 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve bugünkü yapılan operasyonla birlikte toplamda 36 şüpheli gözaltına alınmış oldu. Geçtiğimiz günlerde Ahbap Derneği'yle ilişkin yapılan ilk operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında ise dernek kurucusu Haluk Levent de bulunuyor. Şu sıralarda artık 22 gözaltı, ilk operasyondaki 22 şüpheliler İstanbul Emniyetindeler, ifade işlemleri devam ediyor. Bugün yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli ise İl Jandarma Komutanlığı'nda, onların da ilerleyen saatlerde ifade işlemleri başlayacak. Tabi 22 kişilik, yani Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu ilk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin halen sürdüğünü ve gözaltı sürelerinin dolmasıyla birlikte adliyeye sevk edileceklerini belirtelim.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni anayasa çalışmaları ve terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Ayrıntıları öğrenelim şimdi Ahmet Örsoğlu'ndan. Ahmet.
1: Burak, dün kabine toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gündemdeki bazı başlıklar hakkında açıklamalar yaptı. Onlardan bir tanesi yeni anayasa çalışmalarıydı. Bir süredir AK Parti içinde oluşturulan bir komisyon var ve bu komisyonun başkanlığını da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oluşturuyor. Komisyonun çalışmaları uzun süredir devam ediyor. Artık anayasa konusunda AK Parti'nin kendi cephesinden yeni bir taslak oluşmuş durumda. Hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Ahmet, elbette teknik düzeyde
0: Ahmet bir ara vermeni rica edeceğim. Devam edeceğiz. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta çocuk suçları düzenlemesine ilişkin konuşuyor. İzliyoruz.
3: Bir şekilde çalıştırılabilmesi amacıyla kanun seviyesinde yapılması gereken düzenlemeleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Kuşkusuz bundan sonraki süreçte de bu doğrultuda çalışmalarımızı yürüteceğiz. AK Parti milletimizin takdir ve teveccühüyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiği günden bugüne kadar adalet sisteminin güçlendirilmesi ve adalet hizmetlerinin daha etkin, erişilebilir ve güven veren bir yapıya kavuşturulması amacıyla çok önemli reformları hayata geçirmiş. Bu doğrultuda da kararlı bir iradeyi ortaya koymuştur. Bu reform anlayışının bir devamı olarak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğumuz kanun teklifi çocuklarımızın korunmasını, çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesini ve toplum güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanmasını amaçlayan kapsamlı bir düzenleme niteliği taşımaktadır. Bildiğiniz gibi Gazi Meclisimiz bünyesinde kurulan çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalarını tamamlamış olup raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da sunmuştur. Bu teklifin hazırlanması sürecinde söz konusu rapordan da istifade etmek suretiyle kıymetli komisyon üyelerimizle birlikte yaptığımız çalışmalarda bugün sizlerin karşınızda olarak hazırladığımız teklifi de ifade etmek istiyoruz. Bu anlayışla hazırlanan teklifin ülkemiz, milletimiz ve vatandaşlarımız için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Kıymetli basın mensupları, teklif ile 7 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme öngörülmekte, yürütme ve yürürlükte dahil olmak üzere 18 maddeden oluşmaktadır. Teklifte suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, kişilerin can güvenliğinin korunması, toplumsal huzurun güçlendirilmesi ve infaz adaletinin sağlanması ile çocukların korunması ve daha etkin rehabilite edilebilmesine yönelik çok önemli düzenlemeler yer almaktadır. Şimdi size teklifte yer alan düzenlemelerle ilgili bazı bilgileri sunmak istiyorum. Çocukların suça karışması yalnızca ülkemizin değil, dünyanın birçok ülkesinin karşı karşıya bulunduğu çok boyutlu bir sorundur. Son yıllarda çocukların karıştığı ağır şiddet olaylarında yaşanan durumlar, suç işleme yaşının giderek düşmesi ve çocukların suç örgütleri tarafından istismar edilmesi, mevcut sistemin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini de zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda teklifimizde Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yapılan düzenlemelerle hapis cezalarının alt ve üst sınırları arttırılmaktadır. Ayrıca kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma hususları göz önünde bulundurularak kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralanma suçlarını işleyen 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir. Böylece 15-18 yaş arasındaki çocukların yukarıda saydığım o şartlar yerine geldiği takdirde yine hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda. Yine kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde yine hakime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanmaktadır. Yine Türk Ceza Kanunu'nda tekerrür hükümlerinin uygulanma yaş sınırı 18'den 15'e düşürülerek özellikle suç örgütleri tarafından 15-18 yaş grubundaki çocukların suçta kullanılmasının önlenmesi ve caydırıcılığın da sağlanması amaçlanmaktadır. Teklifte çocuğun gelişimindeki temel rolü dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nda yer alan aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçuna ilişkin cezalarında alt ve üst sınırları artırılmaktadır. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali nedeniyle çocuğun kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemesi halinde bu madde gereğince ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar da arttırılması suretiyle ailenin çocuk üzerindeki sorumluluğunun güçlendirilmesi de hedeflenmiştir. Kıymetli basın mensupları, teklifte çocuklar bakımından infaz sisteminin etkinliğinin arttırılmasına yönelik önemli düzenlemeler getiriyoruz. Bu kapsamda çocuk hükümlülerin hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazında başlanması yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına ve iyi halde olduğunun tespit edilmesi halinde eğitim evlerine ayrılmasına imkan veren düzenleme yapılmaktadır. Mevcut sistemde çocuk hükümlüler direkt çocuk eğitim evlerinde infazlarına başlanıyorken artık hakimin de iyi halin değerlendirilmesi için ki bu iyi halin değerlendirilmesi için de geniş kapsamlı bir heyet raporunun olması şartıyla çocukların eğitim evlerine ayrılmasıyla ilgili şartlar yeniden düzenlenmektedir. Çocuk hükümlerin doğrudan çocuk eğitim evlerine yerine getirilecek cezaları ile çocuk kapalı ceza infaz kurumlarından çocuk eğitim evlerine ayrılmaya ilişkin ayrıntılı düzenlemelerde yine kanun teklifimizde yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde, imal ve ticareti suçu ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu bakımından koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında çocuğun 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir günün 2 gün olarak kabul edilmesi uygulamasından vazgeçilecek, bir günün 1 gün olarak dikkate alınması da sağlanacaktır. Böylece ceza indiriminden faydalanma imkanı olmayacak. Sadece kasten adam öldürme suçu, cinsel istismara dokunulmazlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde, imali ve ticareti suçu ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu bakımından bu hükümler yerine getirilecek. Teklifte toplum güvenliğinin korunmasına ilişkin önemli düzenlemeler yapıyoruz. Bu kapsamda ateşli silahını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza etmesi suretiyle bu silahın çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis cezası yaptırımı öngörülmektedir. Teklifle Kabahatler Kanunu'na yeni madde eklenmektedir. Bu düzenlemeyle 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamı dışında kalan kesici, delici ve bereleyici aletlerin çocuklara satılması, çocuklar tarafından satın alınması ve taşınması yasaklanarak bu fiillere idari yaptırımlar öngörülmektedir. Böylelikle çocukların tehlikeli silah ve aletlere kolaylıkla ulaşmasının önüne geçirilerek çocukların korunması, şiddet olaylarının azaltılması ve toplum güvenliğinin de korunması amaçlanmaktadır. Teklifle çocuk adalet sistemi çocuğun korunmasını, rehabilitasyonunu ve yeniden topluma kazandırılmasını önceleyen bütüncül bir yaklaşımla da güçlendirmek istedik. Bu kapsamda çocuk hakları yaklaşımı doğrultusunda mevzuatta yer alan suça sürüklenen çocuk ibaresi yerine adli süreçteki çocuk ifadesi benimsenerek hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmayan çocuklar bakımından masumiyet karinesini ve çocuk odaklı yaklaşımı daha güçlü şekilde yansıtan bir terminolojiyi kullanmayı hedefliyoruz. Ceza sorumluluğu bulunmayan çocuklar bakımından barınma, eğitim, sağlık, danışmanlık ve bakım şeklindeki koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yanında sosyal ve toplumsal hizmetler tedbiri, dijital risklerden korunma tedbiri, kitap ve kütüphane tedbiri, çevreye saygı ve çevre temizliği tedbiri, tütün, nikotin, alkol, kumar, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle davranışsal bağımlılık tedbiri şeklinde yeni yönlendirme tedbirlerini de kanun teklifimizle gündeme getiriyoruz. Böylelikle cezai sorumluluğu bulunmayan çocukların daha etkin bir şekilde rehabilite edilebilmesi ve toplumsal hayata da hazırlanması amaçlanmaktadır. Akıl sağlığı veya bağımlılık, alkol, uyuşturucu veya dijital nedeniyle kendisi ya da başkaları açısından ciddi tehlike oluşturan çocukların ihtiyaç duydukları tedavi ve koruma hizmetlerine gecikmeksizin ulaşılabilmeleri amacıyla hızlı ve etkin karar alınmasını imkanını sağlayan hastane ile adliye arasında bir mekanizmayı bu düzenlemeyle yeniden kuruyoruz. Böylece çocuklarımıza acil sağlık koruma tedbirini de getiriyoruz. Çocuk hakkında kamu davası açılması halinde ilgili kamu kurumlarının sürece zamanında dahil edilmesi sağlanarak adli süreç ile eğitim ve sosyal hizmetler mekanizmaları arasında etkin bir işbirliği kurulması da hedeflenmektedir. Yani bir çocuk hakkında bir kamu davası açılmış ise bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı da çocukla ilgili bilgilendirilecektir. Çocuklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde denetimli serbestlik sürecinde eğitim, sosyal uyum ve rehabilitasyonu destekleyen az önce saydığım yönlendirme tedbirlerinin burada da uygulanmasına imkan getirilmektedir. Çocuklar hakkında sosyal inceleme raporlarının yargılama sürecinde daha etkin kullanılmasına yönelik olarak 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında sosyal inceleme raporu aldırılmadan iddianame düzenlenmesi, iddianamenin de iadesi nedenleri arasına alınmaktadır. Yani 15 yaşını doldurmamış bir çocuk hakkında iddianame hazırlanıyorsa eğer mutlaka sosyal inceleme raporu hazırlanmak durumundadır. Son olarak çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının etkin biçimde uygulanabilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirmekte, anne, baba, vasi ve bakımdan sorumlu kişilerin bu kararlara uygun hareket etmelerini sağlayacak yaptırımlar da öngörülmektedir. Böylelikle çocuklarımızın üstün yararını esas alan, koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendiren, rehabilitasyonu önceleyen ve ilgili tüm kurumların eş güdüm içerisinde çalışmasını sağlayan daha etkin bir çocuk koruma sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır. Kıymetli basın mensupları, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak bütün çalışmalarımız hukuk devleti ilkesinin geliştirilmesi ve adalet sisteminin güçlendirilmesine yöneliktir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmuş olduğumuz teklifle suç ve suçlulukla mücadelenin yanı sıra çocuklarımızın korunması ve rehabilite edilmesi bakımından önemli bir adım atıyoruz. Bu vesileyle teklifimizin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Sizleri ve tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Alabiliriz, buyurun.
4: Şimdi burada hem ağırlaştırılmış hem de müebbet cezalarına hakim takdir yetkisi veriliyor. Daha önce de benzer şeylerle çok tartışma yaşanmıştı. Aynı suça farklı hakimler farklı kararlar verebiliyor. Bu da toplumun en hassas konusunu tartışmaya açmaz mı sizce?
3: Şimdi öncelikle bu 15 ve 18 yaş arası için getirdiğimiz yeni bir düzenleme. Yaptığımız düzenlemede bir takım hakimin sadece takdir yetkisi değil, şartları da kanunda belirledik. Somut olayda kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı da hapis cezasına mahkum edilmiş olma şartlarından biri veya birkaçının bulunması halinde hakim bu noktada takdir yetkisini kullanabilecek. O yüzden kanunda standartları ve şartları belirlemiş bulunuyoruz.
5: Netleştirmek için soruyorum. Ya 15-18 yaş grubu çocuklar az önce saydığınız şekilde suç işlemesi durumunda müebbet hapiste cezalandırılabilir.
3: Şöyle, işlenen suç da belli. Kasten adam öldürme ve neticesi itibariyle ağır yaralanmaya sebep olma. Sadece bu iki suçta bu tür cezaları alabilecekler.
6: Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası çocuk sözleşmeleri kapsamında bazı hükümlerde sıkıntılar çıkabilir. Bu doğrudan doğruya yasanın anayasa mahkemesine gönderilme handikapını yaratmıyor mu? Buna karşı bir önlem alınmaz mı hocam?
3: Şöyle, elbette ki uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yapılan araştırmalarda ve incelemelerde dünya standartlarında da aslında ülkelerde de bu değişikliklerin olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. İngiltere'ye de Fransa'ya da Almanya'da baktığınızda kasten adam öldürme ve tekrar söylüyorum, neticesi itibariyle ağır yaralanmaya sebep olmuş ise bir çocuk, 15-18 yaş arasındaysa eğer, bu tip indirimlerden faydalanmaması ve bir yetişkin gibi cezalandırılmasıyla ilgili hükümler ve kanunlar geçirilmiş durumda. Biz burada iki suçun özellikle belirlenmiş olması ve mağdurun da korunması amacıyla, yani öldürülen de bir yine çocuksa veya bir yetişkin bile olsa, buradaki bu şartların sağlanması durumundan çok özellikle ve öncelikle bir takım ayrımları ortaya koyarak yaptığımız düzenleme ile ben bunun bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum. Toplumun da kamuoyunun da vicdanının ve adalet sisteminin aslında hakkaniyetli işlemesi için yapılabilecek bir düzenleme.
7: Meclis kapanmadan çıkacak mı yasa?
3: Evet, hedefimiz aynen meclis, bu Temmuz ayının sonuna kadar çalışma planımız var. Gerekirse çalışma da uzatılabilir ama temel hedefimiz kapanmadan kanunun genel kuruldan geçirilmesi.
8: Bireysel olarak suç işlemiş çocukları içeriye girdikten sonra çetelerin üyesi olarak dışarıda yaşıyorlar. Bunların üye mensupları olabilmemesi için önleyici tedbirler mekanizması konusunda bir çalışma var mı? Bundan ne söylemek?
3: Evet. Az önce söyledim. Şu anki sistemde çocuklar direkt eğer bir hükmün açıklanması geri bırakılmış olsa da veya suçu işlemeye yaşının müsait olmadığı kanaatiyle, akıl mümeyyiz olmadığı kanaatiyle direkt çocuk eğitim evlerine gönderiliyor. Bu çocuk eğitim evlerinde sadece eğitim almıyorlar tabii ki. Dediğiniz gibi farklı gruplarla veya yapılarla da iletişim içinde olabiliyorlar. Buraları kapalı ceza infaz kurumları değil çünkü. Biz buna yönelik az önce bahsettiğim yönlendirme tedbirlerini getirdik. Bu yönlendirme tedbirlerini sadece ceza almayan çocuklar için değil, aynı zamanda ceza almış, hüküm giymiş çocuklar için de uygulanması şartını da getirdik. Bu tedbirlerden mesela sosyal ve toplumsal hizmetler tedbiri dedik. Burada spor kulüpleri, gençlik merkezleri, spor tesisleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yönetimler tarafından yerine getirilmek üzere çocukların 20 saatten 300 saate kadar psikososyal gelişimine katkı sağlayacak görev almalarına dedik. Bunların hepsine hakim karar verecek. Hakim karar verirken bu tedbirlerin de uygulanması diye kararını açıklayacak ve bu çocuğun bu tedbirlere uyup uymadığına dair de gerekirse kolluktan da destek alınarak aile ve çocuk takip edilecek ve bu tedbirler uygulanacak. Bu saydığım sadece bir tanesiydi. Bu başlıkta 4-5 tane daha farklı farklı yönlendirme tedbirleri getirdik.
8: 18 yaşında olduktan sonra da devam edecek.
3: 18 yaşından sonra artık erişkin. O ayrı bir sınıf. Bu 15-18 yaş ve 12-15 yaş grubu için. Bugün tamamen çocukları koruma kanunuyla ilgili konuşuyoruz.
8: Disiplin suçlarına yönelik bir çalışma söz konusu.
3: Şöyle, çocukların otomatik olarak çocuk evlerin ceza infaz kurumuna değil, kapalı ceza infaz kurumuna değil de çocuk eğitim evlerine gönderilmeleriyle ilgili bir düzenleme yaptığımızı söyledik. Burada çocuk kapalı ceza infaz kurumundayken çıkarılıp çocuk evine gönderilen çocukların işledikleri disiplin suçları, ilerleme raporları, iyi halleri, bunların hepsi incelenerek gerekirse tekrar kapalı infaz ceza kurumuna gönderilmeleriyle ilgili düzenlemeler de kanunumuzun teklifinde var. Yani çocukların bir cezasızlık algısıyla cezaevinde veya çocuk eğitim merkezlerinde kalmalarının onlara bir fayda getirmediğini, tam tersine dediğiniz gibi suça yönelik kendilerini daha cesur ve daha cesaretli bir hale getirdiklerinin fark edilmesiyle birlikte bunu önleyecek mekanizmaları da kanuna getirdik. Ben bu konuda komisyon üyelerimizin yaptıkları çalışma için tebrik ve teşekkür ediyorum. Çünkü 600 sayfalık bir rapor hazırlandı ve meclis başkanlığına sunuldu. Bu kamuoyunda kendi incelemesine açılmış durumda şu anda. Ve oradan çıkan sonuçlarla aslında bu kanundaki düzenlemeleri yaptığımız ve bu ciddi emeğin ve çabanın sayesinde çocuklarımıza çok daha faydalı bir infaz uygulamasını da getireceğimizi düşünüyoruz. Tabii uygulamayla ilgili hakimlerimizin bir takdir yetkilerini kullanmalarıyla ilgili bir adaptasyon süreci elbette ki olacaktır. Bunların hepsiyle ilgili biz yönetmeliklerinde çıkarılmasıyla ilgili kanunda bu maddelerimizin hepsini yazdık. Ayrıca eş güdüm için illerde bu çocuklarımızın takip edilmesiyle ilgili il ve ilçelerde valilik ve kaymakamlıklarımıza, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın sekreteryasını yürüterek onların il ve ilçe müdürlüklerine, yeri geldiğinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine de sorumluluklar ve görevler veriyoruz. Ve bunların yerine getirilmediği durumlarda da idari yaptırımları da teklifimizde sunuyoruz.
8: Teşekkür.
3: Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin herkese, iyi çalışmalar.
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'nın suça sürüklenen çocuklarla ilgili yapılan yeni infaz değişikliği ve ceza sistemindeki değişiklikleri öngören yasa teklifiyle ilgili açıklamasını ekrana getirdik. Ayrıntılı şekilde bültenler içinde konuşacağız. Şimdi
9: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
10: Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli sağanak ve sert rüzgar, ani su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi durumların yaşanmasına neden olabilir. Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz ve Güneydoğu'da ise etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunmalı.
9: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
11: Reklam. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
12: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
13: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
14: iyi finans. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
15: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
9: Reklam.
16: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
17: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Fransız tarihçi, sosyolog ve siyasetçi Alexis de Tocqueville'in Amerika'da Demokrasi Üzerine isimli eseri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinden yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Berna Günen çevirmiş. Alexis de Tocqueville, 19. yüzyılın hemen başında, 1805 yılında doğmuş. 1859'da genç sayılabilecek bir yaşta da hayata veda ediyor. Tocqueville, Fransız siyasetinde aktif bir isim. Özellikle 1848 devrimini takip eden 2. Cumhuriyet döneminde. Ancak 1851'de 3. Napolyon'un darbesinin ardından siyasi hayattan çekiliyor ve kendini kuramsal düzeyde araştırmalara veriyor. Türkçedeki kitaplarını hatırlayalım. Eski Rejim ve Devrim, Demokratik Zorbalık, Sömürge ve Kölelik. Gelelim Amerika'da Demokrasi Üzerine'ye. Tocqueville 1830'lu yılların başında Amerika Birleşik Devletleri'ne uzun bir seyahat yapar. Amerikan demokrasisi, siyasal sistemi ve toplumsal yapısı hakkındaki bu saha çalışması boyunca yaptığı gözlemlerine dayanan görüş ve çözümlemelerini 1835 ve 1840 yıllarında iki cilt halinde yayımlanan ve siyaset bilimi literatürünün baş yapıtlarından biri haline gelen Amerika'da Demokrasi Üzerine adlı çalışmasıyla kitaplaştırır. Yani bugün bahsettiğimiz kitap. Tocqueville'e göre toplumsal ve siyasal çalkantılarla altüst olan modern dünyanın sorunlarının çözümü için demokrasi dışında bir başka seçenek yoktur. Demokrasinin karşı konulmaz ve evrensel yükselişi karşısında durabilecek güç odakları, geçmişin tutucu otoriteleri yani aristokrasi ve kilisedir. Tabii onun yaşadığı dönem itibarıyla bu aktörlerden söz ediliyor. Ancak onların bu yükselişin önünü almaya yönelik çabaları nafiledir ve demokrasi er ya da geç kendi gerçekliğine uygun bir dünya tesis edecektir, diyor Tocqueville. Ne diyebiliriz? Tocqueville son tahlilde doğru bir gelecek projeksiyonunda bulunmuş ama demokrasinin belli dönemlerde, söz gelimi 2. Dünya Savaşı öncesi Avrupa'da faşizmin yükseldiği yıllarda tökezlediğini de unutmamalıyız. Dahası içinden geçtiğimiz dönem, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünya çapında otoriter rejimlerin yeniden yükselişini de görmezden gelemeyiz. Her neyse, son bir cümleyle konuyu kapatalım. Tocqueville kitabında Amerika özelindeki demokrasi pratiklerini kıta Avrupa'sındaki pratiklerle karşılaştırmalı bir siyaset perspektifinden yola çıkarak mukayese ediyor. Kitap bu yönüyle de önemli. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
16: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
18: Canlı yayın.
19: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
20: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu mümtaz çatısı altında sizlerle bir kez daha bir araya gelmekten bahtiyarlık duyuyor. Her birinizi en derin kardeşlik duygularımla ve muhabbetle kucaklıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, tarihin bazı perdeleri vardır. Sadece geçmişte olup biteni göstermekle kalmaz, içinde yaşadığımız zamana da çarpıcı bir şekilde ayna olur. Henüz görünmeyenin işaretlerini, bilinmeyenlerin haberini ve geleceğin muhtemel istikametlerini de aynı anda sezdirir. Bazı meclisler vardır ki yüzeyde yalnızca devlet başkanlarının teşekkürlerinden ibaret görünse de derinlerdeki niyetleri, milletlerin karakterlerini, saklı kalmış güç merkezlerini ve zamanın henüz duyulmayan ayak seslerini tek bir mekanda düğümler. Bazı şehirler vardır ki el sahibi yaptıkları hadiseyle değil, hadisenin ruhuna kazandırdıkları mana ve tarihin akışına attıkları imzayla hüviyetlerini tasdik eder. İşte Ankara böyledir. Polatlı bozkurlarından yankılanan top seslerine rağmen adımlarını geriye kaçırmayan, Sakarya'nın kanla yoğrulmuş siperlerinde milletimizin varlık yokluk imtihanına şahitlik eden, ulusta duaların tekbirlerini ve istiklal yeminlerinin birbirine karıştığı büyük direniş iradesinin ilk meclisin duvarlarına sindiği Ankara, dün esarete geçit vermeyen, milli mücadelenin karargahı, bugün ise dünya liderlerini ağırlayarak küresel siyasetin rotasını çizen pusuladır. Ankara, işgal kapıya dayandığında geri çekilmeyen iradenin, yokluk içinde devletimizi küllerinden yeniden doğuran ateşten gömlek giyip milletine istiklal biçen ferasetin adıdır. Bir zamanlar direnişin karargahı olan bu aziz şehir, Bugün küresel güvenlik mimarisinin tartışıldığı, uluslararası platformlara ev sahipliği yaparken yeni dönemin stratejik tartışmalarına istikamet kazandıran bir merkez olduğunu göstermiştir. Bu sebeple Ankara'da toplanan NATO zirvesini alalade bir diplomasi faaliyeti gibi okumak eksik, sığ ve sakat bir değerlendirme olacaktır. Ankara'da 70 yılı aşan ittifak hukukunun muhasebesi yapılmış, soğuk savaş yıllarının hayalet cephe hatlarından bugünün çok katmanlı güvenlik bunalımlarına uzanan uzun yolun hesabı görülmüştür. Ankara'dan 5 maddenin müşterek savunma ruhundan Ukrayna'ya verilen askeri desteğin geleceğine, 50 milyar doları aşan yeni tedarik hamlelerinden savunma sanayinde ortak üretim arayışlarına, Avrupa'nın yıllarca ertelediği caydırıcılık açıklarından müttefikler arasındaki ambargo ve kısıtlama çelişkilerine, İran'ın nükleer programlarından Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer emniyetine, Suriye'de açılmak istenen yeni sayfadan Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan hassasiyetlerimize kadar geniş bir güvenlik kuşağının bütün açmazları aynı anda ele alınmıştır. Ankara'da müttefikliğin yalnızca kameraların parlak ışıkları altında verilen pozlardan, kriz günlerinde yayınlanan yavan kınama mesajlarından, kürsülerde cilalanmış cümleleri birbiri ardına sıralamaktan ibaret olmadığı, hakiki müttefikliğin hakkaniyet, samimiyet, üretim, paylaşım ve dayanışma üzerine bina edileceği açıkça anlaşılmıştır. Zira devletlerde, ittifaklarda kürsülerden haykıran süslü beyanların geçici cazibesiyle değil, badire anlarında sınanan sadakatlerin, yük omuzlara çöktüğünde gözlerin çevrildiği adaletin, gecesini gündüzüne katarak çalışan iradenin gösterdiği sebatla ayakta durur. Kadim Türk devlet mirası, bu hakikati zamanın aşındıramadığı bir mutlak esas olarak akıllarımıza nakşetmiştir. Binye Tonyuk'un bin yıllık aşkın zaman önce Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım derken anlattığı şey ne kadar yorulduğu değil, devleti kurmanın, devleti yaşatmanın ve milleti felaketten sakınmanın bedelinin ne denli ağır olduğudur. Bugün de karşımızdaki resim aynı duruma işaret etmektedir. Şimdi size soruyorum, zamanın akışını kim okuyacaktır? Görünürdeki sükunetin altında kaynayan kazanların ateşini kim teşhis edecektir? Müttefiklik sözlerinin arkasındaki samimiyet derecesini kim ölçecektir? Dostluk beyanlarının satır aralarında saklanan menfaat hesaplarını kim fark edecektir? Krizlerin gölgesinde kurulan yeni denklemleri, diplomatik tebessümlerin gerisindeki soğuk hesapları kim görecektir? Kim sabretmeyi bildiği kadar set çekmeyi, müzakere etmeyi bildiği kadar hakkını müdafaa etmeyi gösterecektir? Cevap bellidir. O da Türkiye'dir. Türkiye, NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil, tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin eriştiği siyasi ve stratejik seviye Ankara zirvesinde bir kez daha tebarüz etmiştir. Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır. Bu devir yalnızca savunma bütçelerinin sağına sıfırların eklenip rakamla büyütüldüğü bir devir değildir. Bu devir kağıttaki taahhüdün fabrikada üretime, üretimin sahada kabiliyete, kabiliyetin caydırıcılığa, caydırıcılığın da barışın teminatına dönüşeceği yeni bir merhaledir. Böylesi bir çağda güvenlik yalnızca bütçenin büyüklüğüyle değil, o bütçeyi kabiliyete çevirecek üretim sürekliliğiyle ölçülecektir. Bugün NATO'nun önündeki mevzu aslında budur. İttifak bu yeni güvenlik çağının idrakine varmış mıdır? Külfet ve yük paylaşımını gerçek bir adalet zeminine oturtacak mıdır? Savunma sanayini birkaç ülkenin imtiyazlı alanı gibi görmekten vazgeçecek midir? Müttefikleri arasında örtülü ambargo, lisans kısıtlaması, siyasi blokaj ve tedarik engeli gibi ittifak hukukunu yaralayan çelişkileri ortadan kaldırabilecek midir? Ankara Zirvesi işte bu soruları NATO'nun önüne koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayi kısıtlamalarının sona erdirilmesine dair çağrısı Ankara Zirvesi'nin başlıca ikazlarından biridir. CATSAT yatırımlarının kaldırılması ve F-15 sürecinin yeniden ele alınması yönünde beliren irade önemlidir. Ancak üzerinde durmamız gereken husus, Türkiye'nin yıllardır karşı karşıya bırakıldığı haksız muamelenin ittifak düzeninde meydana getirdiği itimat aşınmasını gidermektir. Zira Türkiye'nin sahadaki fedakarlığını kabul edip savunma kabiliyetini siyasi hesapların konusu yapmak akıl kârı değildir. Şayet bugün şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harp envanterlerinde yerli ve milli üretim oranımız %80'leri aşıp muazzam bir şahlanışa dönüşmüşse, bu görkemli tablo milletimize dayatılan esaret cenderesinin nasıl parçalandığının resmidir. Bu sebeple Türkiye namına bu saatten sonra atılacak her olumlu adım bir lütuf değil, geç de olsa, güç de olsa hakkaniyet ve hakikat ibresinin yerini bulmasıdır. Değerli milletvekillerim, yeni güvenlik çağının en çekici taraflarından biri de uzay ve veri ve istihbarat boyutunun artık savunmanın ayrılmaz parçası haline gelmesidir. Bu bakımdan İmece başlığı son derece anlamlıdır. İmece'nin NATO'nun uzay ufkunda yeni bir kabiliyet olarak gündeme gelmesi, Türkiye'nin savunmayı yalnızca karada, denizde ve havada değil, uzayda da düşünen bir devlet aklına ulaştığını göstermektedir. İmece, Türk mühendisinin mavi gökleri aşan kabiliyeti, semaların ötesini görüp feza karanlığını albayrağımızla aydınlatmayı düşleyen milli teknoloji hamlesidir. Uzayın zifiri karanlığını delip geçen İmece, gök kubbeyi yırtan Kaan'ın çelik kanatlarından kendini gösteren irade, yerli ve milli savunma davamızın insansız muharebede sahasındaki öncüsü Kızıl Elma, göklerdeki yeni nizamın habercisi olan Akıncı ve Aksungur, mavi vatanın engin sularında tüm heybetiyle süzülen TCG Anadolu ve Milkem şaheserleri, karada düşmanın yüreğine korku salan Altay tankımız, tehditleri berhava eden Tayfun ve Bora füzelerimiz, vatan sathını uçtan uca saran çelik kubbemizin kilit taşları, mesafesindeki siper ve hisar sistemlerimiz, karada, denizde, havada ve uzayda hükümranlık haklarımızın tavizsiz muhafızlarıdır. Böylesi devasa bir envantere elbette kolay ulaşmadık. Can Azerbaycan Türk'ü merhum şair Hüseyin Cavit'in dizelerinde ifade ettiği gibi, her karanlıkta çırpınır bir nur, her hakikatte bir hayal uyur. Karşımızdaki bu muzaffer tablo, karanlıkta çırpınan nurun seher vaktine kavuşmasının, sabırla büyüyen hayallerin çelikten hakikatlere dönüşmesinin adıdır. Türkiye imkansız da sonra da otur izle dediğimiz noktada yedi düvele seyrettirdiğimiz nihai utkudur. Yıllarca ilmek ilmek dokunan o vakur sabrın, ambargoların paslı prangalarını söküp atan Türk mühendislerimizin keskin zekalarının, savunma sanayinde ter döken işçilerimizin,

Şeriatının gereğini layıkıyla yerine getirmiş, kendi öz cevherine rücu ederek etrafındaki muhasara çemberini paramparça etmiştir. Asırlar evvel otağını bizzat kuran, kılıcını kendi ölçüsünde döven, sancağını en ön safta göğüsleyen o kudretli ruh, çağımızda yerli ve milli savunma sanayimizle yeniden hayat bulmuştur. Şunu çok iyi biliyoruz ki, semaları titreten füzelerimizin, ufukları Türk milletinin hasımlarına dar eden savaş uçaklarımızın ve deryaları yaratan gemilerimizin asıl kudreti, o çeliğe can veren Türk ordusunun şanından neşet etmektedir. Bu muazzam gurur, merhum şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'nın o muazzam dizelerinden bizlere seslenmektedir. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselen ezanlara müeyyed namın, galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Değerli dava arkadaşlarım, NATO Ankara zirvesi müzakerelere devam ederken dünyanın dikkati bir anda Ankara ile Hürmüz Boğazı arasında bölünmüştür. Zirve devam ederken Trump mutabakat sürecinin kendisi için bittiğini ifade etmiştir. Bu gelişme yalnızca Washington-Tahran hattında yoğunlaşan gerilim ile nükleer program başlığı altında sarmala dönen itilafın ifadesi değildir. Daha iki hafta önce bu kürsüden mutabakat sözlerine ilişkin duyduğumuz memnuniyeti ve fakat temkinli yaklaştığımızı söylemiş, verilen sözün nihayete ulaşmasının önemini ifade etmiştik. Devletler arasında tesis edilen mutabakatın itibar ve bağlayıcılığına vurgu yapmıştık. Diplomasinin barışa susamış insanlığın ağzına bir parmak bal çalmak için kullanılan geçici bir aldatmaca mı, yoksa savaşın yolunu kapatacak samimi ve kalıcı bir çözüm iradesi mi diye sormuştuk. Henüz kısa bir süre önce bölgeye umut veren, çatışmanın ateşini kesen ve nihai anlaşmaya ulaşılması için bir takvim ortaya koyan mutabakatın daha bir ay geçmeden etkisizleştirilmesi, ardından İran topraklarının yeniden bombalanması, barış ihtimaline duyulan güveni sarsmıştır. Burada hadiselerin sırasını tersine çevirmemek lazımdır. İran mutabakatın tarafıyken saldırıya uğramıştır. İran şehirleri bombalanmış, İran vatandaşları hayatlarını kaybetmiş, ülkenin egemenlik sahası askeri müdahalenin hedefi olmuştur. Bu gerçek görmezden gelinerek Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatma yönünde daha sonra aldığı kararları öncesinde hiçbir gelişme yaşanmamış gibi müstakil bir saldırganlık başlığı altında değerlendirmek doğru, hakkaniyetli ve vicdanlı bir yaklaşım olmayacaktır. Sebep sonuç, sonucu sebep gibi göstermek, hakikati baş aşağı çevirmekten başka bir anlama gelmeyecektir. İran'ın ülkesine yönelen saldırılar karşısında güvenliğini koruma, egemenlik haklarını müdafaa etme ve milletin can emniyetini sağlama hakkı vardır. Hiçbir devlet imza attığı mutabakatın kendisini koruyacağına inanırken ansızın bombalanmayı sineye çekmek mecburiyetinde değildir. Hiçbir millet topraklarına düşen bombaları sükunet telkinleriyle karşılamak zorunda değildir. İran'dan itidal bekleyenlerin öncelikle İran hedef alan askeri müdahalenin hangi meşru gerekçeyle bağdaştığını izah etmeleri gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin
İran'ın nükleer programı

0: Bölgedeki askeri faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin emniyetiyle ilgili kaygılarının olması da elbette tabidir. Bu kaygıların müzakere masasında ele alınması, denetlenebilir hükümlere bağlanması ve karşılıklı güvencelerle giderilmesi mümkündür. Nitekim varılan mütabakatın maksadı da budur. Ancak güvenlik kaygısı bölgemizde daha büyük bir kriz ve kaos meydana getirmenin gerekçesi yapılamaz. Devletler arası münasebetler bir gün geçerli sayılıp ertesi gün keyfe keder gerekçelerle hükümsüz ilan edilen şahsi tasarruflarla değil, ahde vefa ilkesiyle yürütülür. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın "mutabakat benim için bitti" açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür. İran'da bugün varılan mutabakatın yarın kolaylıkla terk edilmesi yalnız Tahran'ın değil, gelecekte Washington'la masaya oturacak bütün başkentlerin zihninde aynı soruyu doğuracaktır. Buhran kazanı ne zaman yeniden kaynamaya başlayacaktır? Kargaşanın fitili hangi bahaneyle tekrar ateşlenecektir? Müzakere masasının altına döşenen saatli bomba ne zaman infilak edecektir? Barış ümidi hangi hesap uğruna bir kez daha kursaklarda bırakılacaklardır? Bu sorular cevapsız bırakılamaz. Üstelik söz konusu açıklamanın NATO zirvesi sırasında yapılması da başlı başına düşündürücüdür. NATO'nun caydırıcılığı yalnız askeri envanterin büyüklüğüne, savunma harcamalarının miktarına veya hareket kabiliyetinin genişliğine dayanmaz. İttifakın gerçek kuvveti, üyelerinin sözüne duyulan güven, alınan kararların öngörülebilirliği ve müttefiklik hukukunun muhafazasıdır. Uluslararası bir mutabakatın süratle terk edildiği, askeri müdahalenin müzakerenin önüne geçtiği bir vasatta aynı anda ittifak hukukundan, karşılıklı güvenceden ve müşterek güvenlikten söz etmek ciddi bir çelişki doğuracaktır. Bir taraftan müttefiklere uzun vadeli taahhütler verilirken, diğer taraftan birkaç hafta önce imzalanan bir mutabakatın sona erdiğinin açıklanması kaçınılmaz olarak güvenilirlik meselesini gündeme taşıyacaktır. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması da işte bu kopuşun ardından meydana gelmiştir. Hürmüz'de oluşan tabloyu İran'ın sebepsiz veya keyfi bir tasarrufu gibi takdim etmek gerçeklerin yalnızca yarısını anlatmaktadır. Hürmüz, dünya ekonomisinin, enerji arzının, deniz ticaretinin ve milyonlarca insanın geçim şartlarının birbirine bağlandığı stratejik bir geçittir. Burada yaşanan her kesinti, petrol ve doğal gazı taşıyan gemilerden başlayarak üretim maliyetlerine, ulaşım giderlerine, gıda fiyatlarına ve nihayet vatandaşların sofrasına kadar uzanacaktır. Hürmüz'deki kilitlenmenin anahtarı da kaynağı da mutabakatın bozulduğu yerde aranmalıdır. Müzakere masasının hükmü korunup askeri yöntemlere müracaat edilmesiyle de bugün Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını değil, nihai anlaşmanın hangi esaslar üzerinde yükseleceğini konuşuyor olacaktı. Bu nedenle öncelikle saldırılar durdurulmalı, mutabakatın ihlal edilen hükümleri yeniden işler hale getirilmeli, taraflar karşılıklı yükümlülüklerine riayet etmelidir. Barış kapısı kısa süre önce aralanmıştır. Bu kapıyı yeniden kapatan gelişmelerin üzerine soğukkanlılıkla gidilmelidir. Barışın önüne düşen gölgeyi kaldırma sorumluluğu mutabakatın taraflarına aittir. Amerika Birleşik Devletleri askeri müdahalenin müzakereyle bağdaşmayan sonuçlarını görmeli ve verdiği taahhütlerin gereğine dönmelidir. İran'daki Hürmüz'deki geçişlerin yeniden emniyet içinde yürütülmesi sağlamalıdır. Hürmüz'den yükselen gerilim daha büyük bir felakete dönüşmeden durdurulmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barıştan yana tavizsiz tavrını kararlılıkla sürdürecek ve bölgesel istikrarın korunması adına üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam etmelidir. Unutmayalım ki savaşın kazananı olmadığı gibi verilen söze sadakatin kaybedeni de olmayacaktır. Değerli milletvekilleri, Ankara zirvesinin ardından Avrupa başkentlerinde yeniden ele alınması şart olacak. Brüksel koridorlarında tekrar gündeme oturacak en mühim başlıklardan biri Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere sürecidir. Avrupa'nın stratejik geleceği yeniden masaya yatırılmalı ve hakkaniyetli bir gelecek planı oluşturulmalıdır. Çünkü bugün Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu sorunlar artık eski ezberlerle yönetilemeyecek kadar ağırlaşmıştır. Enerji arz güvenliğinden düzensiz göçe, savunma kapasitesinden demografik daralmaya, tedarik zincirlerinden ekonomik rekabete kadar uzanan geniş bir alanda Avrupa yeni bir yol ayrımına gelmiştir. Bu yol ayrımında görmezden gelmesi mümkün olmayan bir hakikat vardır. O hakikatin adı da Türkiye'dir. Ukrayna sahasından Karadeniz'e, Balkanlardan Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş jeopolitik kuşakta Türkiye'nin bulunmadığı hiçbir güvenlik denklemi kalıcı olamayacaktır. Türkiye'nin hesaba katılmadığı hiçbir enerji koridoru sürdürülebilir olamayacaktır. Türkiye'nin dışarıda bırakıldığı hiçbir bölgesel istikrar projesi başarıya ulaşamayacaktır. Bu durum bir temenni değil, değişen dünyanın ortaya çıkardığı stratejik bir gerçektir. Ne var ki Avrupa Birliği uzun yıllardır bu gerçeği görmek yerine günü kurtaran siyasi reflekslerle hareket etmeyi tercih etmiştir. Türkiye'nin üyelik süreci teknik kriterlerden çok siyasi ön yargılarla değerlendirilmiştir. Aşılması gereken fasıllar bloke edilmiş, yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ertelenmiş, verilen sözler tutulmamış, Türkiye'nin haklı beklentileri sürekli başka gündemlerin gölgesinde bırakılmıştır. Bu yaklaşım yalnızca Türkiye'ye değil, Avrupa'ya da zarar vermiştir. Çünkü Avrupa Birliği Türkiye'yi bekleme odalarında tutarken kendi stratejik ufkunu daraltmıştır. Türkiye'yi dışarıda bırakarak Avrupa'nın daha güçlü olacağını düşünenler bugün karşı karşıya kaldıkları güvenlik ve istikrar sorunlarına dönüp bakmalıdır. Sorulması gereken sorular şunlardır. Türkiye'nin dışlandığı yıllar Avrupa'ya ne kazandırmıştır? Göç krizleri mi çözülmüştür? Enerji güvenliği mi sağlanmıştır? Savunma kapasitesi mi güçlenmiştir? Jeopolitik kırılganlıklar mı ortadan kalkmıştır? Bunların hiçbirisi gerçekleşmemiştir. Aksine Avrupa her geçen gün daha fazla stratejik belirsizlikle karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci artık yalnızca üyelik müzakereli başlığı altında ele alınabilecek bir mesele olmaktan çıkmıştır. Mesele Avrupa'nın kendi geleceğini nasıl tasavvur ettiğidir. Mesele Avrupa'nın jeopolitik gerçeklerle yüzleşip yüzleşemeyeceğidir. Mesele Avrupa'nın stratejik aklı ile ideolojik ön yargılar arasında hangi tercihi yapacağıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak görüşümüz açıktır. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri karşılıklı saygı, egemenlik, eşitlik ve hakkaniyet temelinde ilerlemelidir. Türkiye ne bir yükümlülükten kaçmaktadır, ne de bir ayrıcalık talep etmektedir. Türkiye yalnızca kendisine karşı dürüst olunmasını istemektedir. Türkiye yalnızca çifte standartların son bulmasını istemektedir. Türkiye yalnızca ortaklık hukukunun gereğinin yerine getirilmesini istemektedir. Elbette gümrük birliğinin güncelleşmesi önemlidir. Elbette vize serbestliği sürecinin tamamlanması önemlidir. Elbette ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi önemlidir. Ancak bunlardan daha önemli olan husus, Avrupa'nın Türkiye'yi artık geçici ihtiyaçlarının hatırlandığı, kriz zamanlarında kapısı çalınan, işler normale döndüğünde ise yeniden ötelenen bir ülke gibi görme alışkanlığından vazgeçmesidir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır. Bu çerçevede son günlerde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'nin Avrupa güvenlik mekanizmalarındaki rolünü Adalar Denizi'ndeki itilaflara bağlayan açıklamaları son derece vahimdir. Avrupa'nın güvenliğini Atina'nın dar siyasi hesaplarına mahkum etmek ne akılcıdır ne de sürdürülebilirdir. Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler üçüncü ülkelerin ön yargılarına, seçim hesaplarına veya tarihi korkularına rehin bırakılamaz. Hiçbir ülke kendi ikili sorunlarını Avrupa'nın müşterek güvenlik gündemi gibi sunma hakkına sahip değildir. Hiçbir başkent Türkiye'nin meşru hak ve menfaatlerini tartışma konusu yapamaz. Türkiye'nin milli müzakere masalarında pazarlık unsuru değildir. Türkiye'nin egemenlik hakları herhangi bir siyasi şantajın konusu olamaz. Bu hususta tavrımızın değişmesi söz konusu dahi olamaz. Ancak burada altını çizmekle istediğim konu, bu tartışmayı yalnızca Yunanistan veya belirli ihtilaflar düzeyine indirgememektir. Çünkü burada yatan niyet söze dökülenden daha büyüktür. Ve Avrupa'nın yeni dünya düzeninde nasıl bir konum alacağı bu niyete ortak olup olmadığının sınanmasıdır. Avrupa Türkiye ile birlikte mi hareket edecek, yoksa eski ön yargıların esiri olarak mı kalacak? Önümüzdeki yıllar bu sorunun cevabını verecektir. Fakat hangi şart altında olursa olsun değişmeyecek bir gerçek varsa o da şudur. Türkiye Avrupa için bir seçenek değil, içine düştüğü kuyuya uzanan güvenli bir halattır. Türkiye Avrupa'nın güvenliği, istikrarı, enerji arzı, ticaret yolları ve jeopolitik dengesi bakımından vazgeçilmez bir stratejik gerçekliktir. Bu gerçeği kabul edenler kazanacaktır. Görmezden gelenler ise değişen dünyanın setlerine er ya da geç çarpıp dağılacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, yarın Türk milletinin İstiklal ve istikbal da iradesine yöneltilen en vahim saldırılardan birinin bertaraf edilişinin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sonuncu seneyi devriyesidir. Aradan geçen 10 yılların ardından görüyoruz ki 15 Temmuz yalnızca bir gecenin, yalnızca bir kalkışmanın, yalnızca bir darbe teşebbüsünün adı değildir. 15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir. 15 Temmuz, yalnızca tankların sokağa çıktığı, savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı, silahların milletimize çevrildiği bir ihanet gecesi de değildir. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğinin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir. Çünkü 15 Temmuz'u sadece bir darbe olarak tarif edemeyiz. 15 Temmuz'u yalnızca FETÖ'nün kalkışması olarak değerlendirmek yetersizdir. 15 Temmuz, Çanakkale'yi geçemeyenlerin başka yollar aramasıdır. 15 Temmuz, milli mücadelede dize getiremediklerini içeriden çözme teşebbüsüdür. 15 Temmuz, sevri kabul ettiremeyenlerin farklı yöntemlerle aynı hedefe ulaşma arayışıdır. 15 Temmuz, Türk milletinin bağımsız yaşama iradesine karşı yürütülen uzun ve karanlık mücadelenin yeni bir cephesidir. FETÖ denilen ihanet yapısı ise bu karanlık hesabın yalnızca taşeronu ve sahaya sürülmüş kirli bir maşasıdır. Bu habis örgüt yıllarca eğitim kısvesi altında büyümüştür. Hizmet söylemi altında kadrolaşmıştır. İnanç istismarıyla taraftarlar devşirmiştir. Hayır görüntüsü altında ihanet biriktirmiştir. Milletimizin temiz duygularını sömürmüş, devletimizin imkanlarını kullanmış, kurumlarımızın içine sızmış ve nihayet fırsatını bulduğunu düşündüğü anda Türk devletine silah doğrultmuştur. Ne acıdır ki Türk askerinin şerefli üniformasını gasp etmişlerdir. Türk polisinin makamını istismar etmişlerdir. Türk yargısının kürsülerini kirletmişlerdir. Türk bürokrasinin emanetini kötüye kullanmışlardır. Fakat hesap edemedikleri bir şey vardı, o da Türk milletinin karakteriydi. Türk milletinin bağımsızlık aşkıydı. Türk milletinin devletine olan sadakatiydi. 15 Temmuz gecesi milletimiz yalnızca bir darbeyi durdurmamıştır. Her biri vicdanının sesini dinlemiştir. Her biri millet olmanın şuuruyla davranmıştır. Her biri vatan söz konusu olduğunda gerisinin teferruat olduğunu göstermiştir. Tankın karşısına çıkan bu şuurdur. Kurşunların üzerine yürüyen bu şuurdur. Bombalanan Gazi Meclisi terk etmeyen bu şuurdur. Meydanları dolduran bu şuurdur. Şehadeti göze alan bu şuurdur. Türk milleti o gece bir kez daha tarih yazmıştır. Ve tarihe şu notu düşmüştür. Bu millet esir yaşamaz. Bu millet teslim olmaz. Bu millet iradesini vesayet odaklarına bırakmaz. Bu millet devletini terör örgütlerine teslim etmez. Muhterem dava arkadaşlarım, 10. yıl dönümünde üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir diğer husus daha vardır. FETÖ ile mücadele geçmişte kalmış bir mesele değildir. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Tehdidin görünmez hale gelmesi, tehdidin yok olduğu anlamına gelmez. Dün himmet adı altında öğütlenenler vardı. Bugün başka maskelerle ortaya çıkmak isteyenler olabilir. Dün eğitim kişisini kullananlar vardı. Bugün farklı alanlarda benzer yöntemlere başvuranlar olabilir. Dün devletin mahrem yapılarına sızmaya çalışanlar vardı. Yarın başka yollar deneyenler olabilir. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır. Tarih şuuru zayıfladığı gün fitne odakları yeniden cesaret bulur. Milli birlik duygusu aşındığı gün Türkiye'nin karşısındaki hesaplar yeniden hareketlenir. Bu sebeple 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak yalnızca geçmişe saygı değildir. Aynı zamanda geleceğe karşı sorumluluktur. Aynı zamanda devletimize karşı görevdir. Aynı zamanda milletimize karşı vefadır. Değerli milletvekili arkadaşlarım, 15 Temmuz'un bize verdiği derslerden biri de şudur. Türkiye'nin bekası günlük siyasi hesapların üzerindedir. Devletin varlığı geçici tartışmaların üzerindedir. Milli güvenlik partiler üstü bir konudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı her türlü görüş ayrılığının üzerindedir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yarım asrı aşan siyasi mücadelesi de işte bu anlayış üzerine kurulmuştur. Bizim için devlet ebed müddet ülküsü bir slogan değildir. Bizim için milli birlik ve kardeşlik yalnızca siyasi bir söylem değildir. Bizim için Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası günlük hesaplara kurban edilemeyecek büyük bir emanettir. Dün olduğu gibi bugün de aynı yerdeyiz. Vatanımız için buradayız. Milletimizin yanındayız. Cumhuriyetimizin zırhıyız. Demokrasimizin kalkanıyız. Türk bayrağının sancaktarıyız. Ve Allah'ın izniyle yarın da aynı yerde olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi şehadet mertebesine ulaşan bütün kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum. Terörle mücadelede hayatlarını feda eden bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü fitneden, devrimizi her türlü ihanetten, devletimizi her türlü saldırıdan muhafaza buyursun. Türk milleti bir oldukça, Türk devleti güçlü oldukça, milli birlik ve kardeşlik ruhu yaşadıkça, hiçbir karanlık odağın, hiçbir ihanet şebekesinin, hiçbir emperyal projenin Türkiye üzerinde başarı şansı olmayacaktır. Çünkü başka Türkiye yoktur. Sözlerime son verirken Okçuluk Dünya Kupası'nın Madrid ayağında altın madalya uzanarak ay yıldızlı bayrağımızı bir kez daha zirveye taşıyan milli gururumuz Mete Gazoz evladımızı yürekten tebrik ediyor. Türk sporuna kazandırılan başarılarımızın artarak devamını diliyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah'a emanet olun.
1: Milliyetçi Sayın Hareket Genel Partisi Başkanım. Lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının başında Ankara'da düzenlenen NATO zirvesiyle ilgili açıklamaları vardı Devlet Bahçeli'nin. NATO zirvesinde en çok tartışılan meselelerden bir tanesi Avrupa'nın güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusuydu. NATO zirvesinden oraya da geçiş yaptı ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine değindi Devlet Bahçeli. Avrupa'nın geleceğinde Türkiye'nin var olması gerektiğini, Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyacın çok büyük olduğunu söyledi ve hatta Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Yunanistan'ın siyasi hedeflerine Avrupa'nın geleceğini kurban etmenin anlamı yoktur şeklinde bir açıklaması da oldu. Yarın 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü konuşmasının önemli bir bölümünü de 15 Temmuz'a ayırdı Devlet Bahçeli. 15 Temmuz Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir dedi. 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal girişimidir ve devlet hafızasının diri tutulması önemlidir ifadelerini kullandı MHP lideri. Devam edelim haberle. 11 bülteni sınırları içindeyiz. Antalya'da orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Demre'ye bağlı 3 Ağız Mahallesi'ne yakın bir noktada orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 5 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ekipler alevlerin yayılmaması için yoğun çaba gösteriyor. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 36'ya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara para aklamak, vergi usul kanununa ve dernekler kanununa muhalefet suçlarından gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken soruşturmaya ilişkin yeni dalga operasyon düzenlendi. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'daki operasyonlarda 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 36'ya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında Haluk Levent'in asistanı da yer alıyor. İddiaya göre yaklaşık 125 milyon liralık bağış parasının Haluk Levent'in asistanının kişisel hesabı üzerinden bağlantılı şirketlere aktarıldığı tespiti var. Operasyon kapsamında 4 şirkete de el konuldu. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifi meclise sunuldu. Yeni teklifle birlikte 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek. Ayrıntıları alalım. Özden Erkuş karşımızda. Özden.
2: 18 maddeden oluşan yasa teklifi kısa süre önce meclis başkanlığına sunuldu ve bu yasama yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan da bu yasanın kabul edilmesi amaçlanıyor. Hemen içeriğine ilişkin bazı bilgiler verelim. Haberin başında sen de parantez içinde o ifadeyi kullandın. Burak, suça sürüklenen çocuk ifadesi artık mevzuatta başka bir ifade kullanılacak. Bu yeni tanımsa, eğer yasa kabul edilirse, adli süreçteki çocuk olarak değiştirilecek. Biraz da içeriğe dönük değişikliklerden bahsedelim. Onlardan en önemlisi elbette 15-18 yaş aralığında kasten cinayet işleyen ya da ağırlaşmış yaralama suçu işleyen çocuklara verilecek cezalardaki artış, daha doğrusu indirim uygulanmayacak olması ve hatta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilmesi. Bu şu şekilde olacak. Örneğin suçun ağırlığı, kastın ağırlığı, güdülen amaç, saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma gibi şartlar varsa eğer ve hakim de eğer bu yönde bir takdir kullanırsa müebbet hapis cezası verebilecek 15-18 yaş grubunda bulunan çocuklara herhangi bir ceza indirimi uygulamaksızın, ama az önce de belirttiğimiz gibi yukarıda sayılan bu şartların yerine gelmiş olması gerekiyor ve hakimin de takdir etmesi gerekiyor. Bu şartlar altında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve müebbet hapis cezasına almalarına yönelik bir düzenleme hayata geçmiş olacak eğer bu yasa teklifi kabul edilirse. Yine kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş aralığındaki çocuklar bakımından da belli şartların varlığı halinde hakime takdir yetkisi veriliyor ve ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulamalarına imkan sağlanıyor yasa teklifiyle. Tabii bilindiği üzere Türk Ceza Kanunu'nda suçun tekrarı halinde cezanın artması gibi bir uygulama söz konusu, ama bunun bir yaş sınırı var. O yaş sınırı da 18'di. Yapılacak değişiklikle bu 18'lik yaş sınırı 15'e çekilecek ve böylece bu çocukların, yani suça sürüklenen çocukların suçları sürekli tekrar etmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor bu değişiklikle birlikte. Tabii yasa teklifinde ailelere dönük düzenlemeler de olduğunu belirtelim. Ailenin ihmali nedeniyle çocuğun kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemesi halinde ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılmasına dönük bir düzenleme de yine bu yasa teklifinde yer alıyor. Dediğimiz gibi bu teklifte en dikkat çekici olan değişiklik ise şartların sağlanması halinde ve hakimin de takdiriyle cinayet işleyen ya da ağırlaştırılmış yaralamaya sebep olan çocuklara müebbet hapis cezasının önü açılmış oluyor bu yasal düzenlemeyle.
1: Özden Erkuş karşımızdaydı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını 3. gecede sürdürdü. Yaklaşık 5 saat süren son saldırılar sabaha karşı sona erdi. Körfez ülkelerinde de İran'ın hava saldırıları nedeniyle gece boyunca alarm sirenleri çaldı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, bu şehir Çabahar, Kask, Konarak, Ebu Musa ve Bender Abbas dahil olmak üzere İran genelindeki askeri hedeflerin vurulduğunu duyurdu. bombardımanların İran'ın ticari deniz taşımacılığına saldırma kabiliyetini zayıflatmak amacı taşıdığı ifade edildi. Saldırılar sırasında İran güçleri de Körfez'deki Amerikan askeri unsurlarına misillemede bulundu. Bölge alarm durumuna geçti. İran'ın saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Umman açıklarında iki gemimizi vurdu. Mürettebattan bir kişi öldü, 8'i yaralandı bilgisini paylaştı. Saldırılar Amerikan Başkanı Donald Trump'ın mutabakata uymadığı için İran'ı çok sert şekilde vurmaya devam edeceklerini söylemesi sonrası geldi. ABD'nin bundan sonra Hürmüz Boğazı'nın muhafızı olarak anılacağını savunan Trump, kritik su yolunda kontrolü ele geçirdiklerini de belirtti. Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen Trump, saldırılara rağmen İran'la hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını ifade etti. Trump, İran'a yeniden getirdiği deniz ablukasının ise İran'ın gemileri ve alıcılarını kapsayacağını belirtti. Körfez ülkelerinin varlıklı olduğunu kaydeden Trump, ABD'nin Hürmüz'den geçiş için sağladığı güvenliğe karşılık her yük için %20 ödeme alınacağını açıkladı. İran tarafı ise Trump'a tepki gösterdi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde olmasına izin vermeyeceğiz denildi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da İran her zaman Hürmüz Boğazı'nın muhafızıydı. Öyle kalmaya da devam edecek sözleriyle Trump'a yanıt verdi. İsrail ve ABD'nin İran rejimini devirdikten sonra iktidara eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı getirmeyi planladı. Ancak bu planın hayata geçirilemediği haberleri daha önce basına yansımıştı. Bununla ilgili yeni iddialar gündemde. Amerikan New York Times gazetesi, İsrail gizli servisi Mossad'ın yıllardır Ahmadinejad'la temasta olduğunu yazdı. Bu haberi paylaşacağız birazdan ama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Gaziantep'te konuşuyor, izliyoruz.
3: Uçaklara dönüşü vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu güzel birliktelik aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına yönelik bilimsel araştırma, kararlı takip ve uluslararası işbirliği noktasında ne denli etkin olduğumuzu elde ettiğimiz güçlü sonuçlar üzerinden gösteren çok değerli bir örnektir. Zoikma, Fırat'ın kıyısında Doğu ile Batı'yı buluşturmuş, ticaretin, sanatın ve kültürün iç içe geçtiği önemli bir Roma kentidir. Bildiğiniz gibi bu kadim kentte yer alan bir yapının tabanını süsleyen büyük mozaiğin merkezinde Dionysos kültüyle ilişkilendirilen bir mayanat tasviri bulunmaktadır. Kamuoyunda Çingene kızı olarak bilinen bu figür bugün yalnızca Gaziantep'in değil, Türkiye'nin dünyaya açılan en tanınmış kültürel simgelerinden biri olmuştur. Ne yazık ki bu kompozisyona ait çok sayıda panel 1960'lı yıllarda gerçekleştirilen kaçak kazılar sonucunda yasa dışı yollarla ülkemizden çıkarılmışlardır. Yürüttüğümüz bilimsel, hukuki ve diplomatik çalışmalar neticesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde bulunan ve aynı taban mozaiğine ait olan 12 panelin iadesini sağlamış ve 2018 yılında Zoikma Mozaik Müzemize ziyaretçilerimizle buluşturmuştuk. Bu iadenin ardından biz de Gaziantep Büyükşehir Belediye'mizin değerli katkılarıyla Gaziantep'li ustalarımıza Fırat'ın taşlarından replikalar hazırlattık. Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarımızın çalışmalarıyla bu replikaları son haline getirerek 2022 yılında Bowling Green Eyalet Üniversitesi'ne takdim ettik. Zira kültürel miras üzerinden köprüler kurma, bilgi paylaşma ve ortak sorumluluk bilinciyle hareket etme iradesinin daima takdir ve taltif edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun adında taşıdığı köprü anlamına uygun biçimde Zoikma vesilesiyle gerçekleştirmek de son derece manidar olmuştur. Bugün ise aynı kompozisyona ait milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara tarihli 13. paneli Zoikma Mozaik Müzemize kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Panelin bu büyük kompozisyona ait olabileceği Grenoble Alp Üniversitesi'nden Dr. Camilla Felag'ın araştırmaları ve Zoykpak Kazı Başkanımız Profesör Doktor Kutalmış Görkay'ın bilimsel değerlendirmeleriyle ortaya konulmuştur. Bu değerlendirmelerin bakanlığımıza iletilmesinin ardından yapılan araştırmalarda panelin satışa konu edildiği ve el değiştirdiğini belirledik. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri makamları nezdinde girişimlerde bulunarak eserin akıbetine ilişkin bilgi talep ettik. Ancak o aşamada alıcı bilgilerine ulaşılamadığı tarafımıza iletildi. Takip eden dönemde süreci yakından izlemeyi sürdüren bakanlığımız uzmanlarınca uluslararası müzayede takip çalışmaları sırasında panelin yeniden satışa sunulduğunu tespit ettik. Bunun üzerine önceki taleplerimiz ve bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda iade girişimimizi geciktirmeden yeniledik. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi tarafından yürütülen sürecin başarıyla tamamlanmasıyla da eserin ülkemize iadesini sağlamış olduk. Bu süreç kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin bilimsel araştırmalar, hukuki mekanizmalar ve uluslararası işbirliğiyle eş güdüm içinde yürütülmesi gerektiğini bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Bu vesileyle Amerika Birleşik Devletleri ile kültür varlıklarının korunması alanında yürüttüğümüz işbirliğinin son yıllarda pek çok eserimizin ana vatanına dönüşüne vesile olduğunu da özellikle vurgulamak isterim. Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele alanında Amerika Birleşik Devletleri ile 2021 yılında imzaladığımız mutabakat zaptı, Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılmış kültür varlıklarının Amerika Birleşik Devletleri'ne yasal olarak girişinin önlenmesi bakımından son derece önemli bir enstrümandır. 5 yıllık dönemler halinde uygulanan söz konusu zaptın bu yıl yeni bir 5 yıllık dönem için uzatıldığını da bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak isterim. Bu karar, iki ülke arasındaki işbirliğinin karşılıklı güven, süreklilik ve kararlılık temelinde güçlenerek devam ettiğinin ve edeceğinin somut bir göstergesidir. Bu güçlü işbirliğinin en somut örneklerinden biri, bakanlığımız ile New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi arasında 2021 yılından bu yana kesintisiz biçimde sürdürülen ortak çalışmalardır. Burdur, Bourbon Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla çıkarılan pek çok eserin ana vatanına dönüşünde bu ortak mesai belirleyici bir rol oynamıştır. Roma İmparatorları Lucius Verus ve Septimus Severus'a ait heykellerden 65 yıllık bir mücadelenin ardından iadesini sağladığımız Marcus Aurelius heykeline kadar çok sayıda kültür varlığı bu çalışmalar neticesinde ait olduğu topraklara kavuşmuştur. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ile yürüttüğümüz süreçler bugün de aynı kararlılıkla devam etmektedir. Halen sürdürülen soruşturmalar ve köken araştırmaları kapsamında Anadolu kökenli eserlerin izleri titizlikle sürülmekte. Bakanlığımız uzmanları da bu süreçleri bilimsel, hukuki ve teknik boyutlarıyla titizlikle koordine etmektedir. Bu işbirliğinin önümüzdeki dönemde yeni iadelerle taşlanacağına olan inancımız tamdır. Kültür varlıklarımızın dönüş yolculukları elbette tek bir ülkeyle sınırlı değildir. Bu noktada yine Zoykma kökenli bir eserin kamuoyunda Saturnila steli olarak bilinen mezar stelinin iadesini de özellikle hatırlatmak isterim. Zoykma antik kentinden kaçırılan, üzerinde bir kadın kapartması ile antik Yunanca kocasını seven eş Saturnila Elveda yazıtı bulunan milattan sonra 2. yüzyıla tarihli bu steli İtalyan makamları ve Dışişleri Bakanlığımızla yürütülen eş güdümlü çalışmalar neticesinde 2023 yılında Roma Büyükelçiliğimize teslim almış ve Zoykma Mozaik Müzemize kazandırmıştık. Yaklaşık 1800 yıl öncesinden bir vefa duygusunu günümüze taşıyan bu eser, Zoykma'da yaşamış kişi ve toplulukların yaşam öykülerini ışık tutan önemli bir bilimsel kaynak olarak müzemizde ziyaretçilerimizle buluşmaktadır. Saturnila'nın steli de tıpkı bugün iadesini sağladığımız mozaik paneller gibi dünyanın neresine götürülürse götürülmüş olsun, bu topraklara ait her eserin ait olduğu yere mutlaka döneceğinin güzel bir nişanesidir. Saygıdeğer misafirler, her kültür varlığının kendine özgü bir hikayesi, ait olduğu bir bağlam ve tamamladığı bir bütün vardır. Bugün iadesini sağladığımız mozaik panelde yalnızca tek bir eserin dönüşü değil, büyük bir kompozisyonun eksik kalan bir parçasının yeniden yerine kavuşmasıdır. Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Gaziantep Zoikma Mozaik Müzesi'nin koleksiyonuna katılan bu panel, Zoikma mozaiklerinin bilimsel açıdan daha bütüncül biçimde incelenmesine imkan sağlayan ve kompozisyonun kendi bağlamı içinde yeniden değerlendirilmesine katkı sunan önemli bir kazanımdır. Eksik parçalar yerine döndükçe yalnızca bir mozaiği tamamlamıyor, zedelenen bir hafızayı onarıyor, tarih sayfalarındaki boşlukları dolduruyor ve kültürel değeri ait olduğu değerler bütünüyle bir araya getiriyoruz. Bu gerçeklerin penceresinden bakıldığında her bir iadenin arkasında tarihimize, hafızamıza ve kültürel egemenliğimize sahip çıkma irademizin olduğunu açıkça görülecek. Saygıdeğer misafirler, bakanlık olarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarımızın tespiti, takibi ve ait olduğu topraklara iadesi için büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışıyoruz. Bu alandaki mücadelemizi ilgili kurumlarımız, kolluk birimlerimiz, adli mekanlarımız, bilim insanlarımız ve uluslararası paydaşlarımızla güçlü bir işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Kurumlarımız arasındaki bu güçlü eşgüdüm ve çok yönlü yaklaşım sayesinde Türkiye bugün kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri haline gelmiştir. Masada ve sahada ortaya konan bu işbirliği ve irade sayesindedir ki 2002 yılından bu yana 13.454 kültür varlığımızın ülkemize iadesini sağlamış olduk. Bu iadelerin 9.130'unu son 8 yılda gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şu noktanın altını çizmeyi özellikle gerekli görüyorum. Bizim bu mücadeledeki asıl hedefimiz, kültür varlığı kaçakçılığına karşı önleyici ve bütüncül bir mücadele anlayışını hem toplumsal bilinç ve farkındalık hem de kurumsal işbirliği ve uygulama noktasında ülkemize kazandırmak, bunu kalıcı ve sürdürülebilir kılmaktır. Bu doğrultuda yurt içinde kaçak kazılara ve kültür varlığı kaçakçılığına karşı çalışmaları kararlılıkla yürütüyor, ihbarların etkin şekilde değerlendirilmesine, olaylara erken müdahale edilmesine ve kültürel mirasımızın yerinde korunmasına yönelik tedbirleri sürekli geliştiriyoruz. Eğitim ve farkındalık çalışmalarını yaygınlaştırarak toplumun kültürel mirasa sahip çıkma bilincini de güçlendiriyoruz. Bu topraklardan yasa dışı yollarla çıkarılmış her kültür varlığı ait olduğu topraklara dönene kadar aynı azim, aynı inanç ve aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben başta Doktor Kamile Felak ve Profesör Doktor Kutalmış Görkay olmak üzere mozaik panelin iadesinin gerçekleştirilmesine katkı sunan kıymetli bilim insanlarımıza, Amerika Birleşik Devletleri Üç Güvenlik Soruşturmaları Birimine, Dışişleri Bakanlığımıza, bakanlığımız uzmanlarına ve süreçte emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum. Bu işbirliğinin kültürel mirasın korunmasına yönelik uluslararası dayanışmayı daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum.
4: Burada.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarını ekrana getirdik. Gaziantep'te Zoikma Müzesi'nde yaptı bu konuşmayı. O müzedeki en önemli parçalardan Çingene Kızı mozaiğine ait olan bazı eksik parçalar da yurda döndü. Onunla ilgili konuşmasını paylaştık. Bu konuşmanın öncesinde tam Ahmedinejad'la, İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad'la ilgili bir haberi ekrana getirecektik. Kendisine dair önemli iddialar var. Mossad'la temas kurduğu ve Hamaney'in devrilmesinin ardından hatta İran'ın yönetimine Mossad tarafından Ahmedinejad'ın getirileceğine dair bir takım iddialar ortaya atıldı. Buna ilişkin haberi izliyoruz şimdi.
5: Amerikan New York Times gazetesi Ahmet Necad'ın İsrail tarafından İran'ın yeni lideri yapılmaya çalışılmasıyla ilgili yeni iddiaları gündeme getirdi. İddiaya göre İsrail, Ahmet Necad'la ilk olarak çevre konferansına katılmak üzere 2023'te gittiği Guatemala'da temasa geçti. İranlı yetkililer aslında önce Ahmet Necad'ın Guatemala'ya gitmesine engel oldu. İran'ın eski cumhurbaşkanı havalimanında oturma eylemi başlatınca yetkililer geri adım atmak zorunda kaldı. Bir yıl sonra bu kez Mahmut Ahmadinejad iklim konferansına katılması için Macaristan'daki Ludovica Üniversitesi'nden davet aldı. New York Times'a göre bu davet İsrail tarafından organize edilmişti ve Ahmadinejad burada Mossad'ın o dönem başkanı olan David Barnea ile bir araya geldi. Planların son aşaması çerçevesinde İsrail rejimin gözetim altında olan Ahmadinejad'ı kurtarmak için savaşın ilk gününde 28 Şubat'ta evine hava saldırısı düzenledi. Korumaları ve zırhlı aracı hedef alındı. Saldırının ardından Mossad ajanları vurulan bölgeye giderek Ahmadinejad'ı buradan aldı, İran'da gizli, güvenli bir eve götürdü. Ancak bu şekilde yürütülen kurtarma operasyonu Mahmut Ahmadinejad'ı rahatsız etti ve İsrail'in planlarından hayal kırıklığına uğradı. Sonunda eski İran Cumhurbaşkanı nasıl olduğu tam bilinmeyen bir şekilde bulunduğu güvenli evi terk etti. Mahmut Ahmadinejad son olarak İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze töreninde ortaya çıktı. Çevresi güvenlik görevlileriyle sarılıydı. Üst düzey İranlı yetkililere göre Ahmadinejad halen İran devrim muhafızları tarafından ev hapsinde tutuluyor.
1: İstanbul'da yaşanan iki farklı trafik kazası araç içi kameralara yansıdı. Kazalarda 7 kişi yaralandı. Eyüp Sultan'daki kazada kavşağa hızla giren ve kırmızı ışık ihlali yapan otomobil önce trafik ışığına ardından kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Beylikdüzü sahilinde yaşanan kazadaysa alkollü olduğu iddia edilen sürücü önce kaldırıma ardından park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil sahilde masa ve sandalyeleriyle oturan 6 kişilik grubun arasına daldı. Kazada İkisi ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi sürüyor. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. İstanbul'da denize giren küçük bir kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuk ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Şile'de 5-6 yaşlarındaki bir kız çocuğu denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden can kurtaranlar hızla küçük çocuğu sudan çıkarttı. Plajda görevli ilk yardım personelinin yaptığı müdahalenin ardından çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatan çocuğun tedavisi sürüyor. Gaziantep'te cezaevinden izinli çıkan kişi eski eşini bıçaklayarak öldürdü. Ardından yaşamına son verdi. Şanlıurfa'da da geçen yıl eşinden boşanan 5 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerinde duruluyor. Ankara'da da Afgan uyruklu bir kadın eşinin saldırısında ağır yaralandı. Hayati tehlikesi var. Kamuoyunda yeni doğan çetesi davası olarak bilinen dava sürüyor. Onu tutuklu 62 sanık yeniden hakim karşısında. Davanın 9. duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Saat 11'de başlayan duruşmada organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen tutuklu doktor Fırat Sarı, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Dava dosyasına geçtiğimiz hafta giren Sağlık Bakanlığı müfettiş raporunda çete üyelerinin bağlı bulunduğu hastanelerde 37 bebeğe daha gereksiz ilaç verildiği, yoğun bakımda tutulduğu ve bunlardan 3'ünün öldüğü ifade edilmişti. 62 sanık bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanıyor. Savcıyı neden makamında tespit ettiniz? Ne söyleyeceksiniz? Bebekleri öldürürken...
6: NTV Radyo. Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Bazı barajlardaki doluluk oranı şöyle: İstanbul'da son 14 günde barajların doluluk oranı %65'ten %60'a doğru geriledi. İzmir'de doluluk oranı %50'ler civarında. Ankara'da %46, Bursa'da ise %89 seviyesinde. Her mevsimde, her havada. Çatın güvende, kılıç.
6: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Reklam. Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
9: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES...

0: dislexia, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Son yıllarda Akdeniz'deki pinalar bir hastalık nedeniyle hızla azaldı ve koruma altına alınmış bir tür haline geldi. Peki pinalar nasıl bir durumla karşı karşıya? Profesör Doktor Mustafa Sarı'ya sorduk.
5: Dünyada birden fazla, çok sayıda olmasa bile birden fazla pina türü var. Pina olarak şu anda bizim üstünde konuştuğumuz daha çok Pinna nobilis. Akdeniz'e endemik. Ne demek endemik? Dünyada Akdeniz havzasındaki denizlerin dışında başka hiçbir yerde yok demek. Cebeli Tarık Boğazı'nı düşünelim. Cebeli Tarık Boğazı'ndan İstanbul Boğazı'na kadarki olan bölgede yaşıyordu pinalar. Ancak 2016 yılında İspanya kıyılarında pinalarda ölüm başladı. Ya neden ölüyor diye bilim insanları yoğun bir şekilde üstünde çalışmaya başladılar. Ama neden öldüğüne dair kesin kanıtlar ortaya çıkıncaya kadar 3 yıl içinde ölümler Çanakkale Boğazı'na kadar geldi dayandı. Belki de 21. yüzyılda bu kadar hızlı toplu bir türün ölümüne ilk defa şahit olmuş olduk. Yani Cebel Tarık Boğazı'ndan Çanakkale Boğazı'na kadar 3 yıl içinde neredeyse bütün pina popülasyonlarını kaybettik. Neden oldu bu? İklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıkları yükseldi. Denizleri zaten bütün dünya için söylüyoruz, kirletiyoruz. Yani denizlerdeki kirlilik yükü zaten fazlaydı. Deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi tuzluluğu da tetikledi. Tüm bu olumsuz parametreler bir araya geldiğinde pinada ölüme neden olan tek hücreli bir protozoa bu işten sorumlu oldu. Yani Haplosporidium pinna diye isimlendirdiğimiz tek hücreli bu parazit pinalarda toplu ölüme neden olmaya başladı. Ne yapıyor? Hayvana bulaştığında kaslarının yavaşlamasına neden oluyor. Kabuk kapanamıyor. Kabuk kapanamadığında bir müddet sonra yengeçler, deniz yıldızları, başka deniz canlıları kabuğun içine girerek pinanın hayatına son veriyorlar. Tek başına yani Haplosporidium pinna mı sorumlu? Bağışıklık sistemi zayıfladığında sadece tek hücreli parazitin etkisinden bahsetmiyoruz mutlaka. Virüsler, bakteriler, bunlara dayalı olarak ortaya çıkan başka hastalıklarda kolayca pinalıyı dayanıksız hale getiriyor ve böylece artık bugün Marmara Denizi'nin dışında ne Yunanistan'da, ne İspanya'da, ne Fransa'da, ne Cezayir'de, ne Tunus'ta, ne İtalya'da sağlıklı geniş alanlara yayılmış pina popülasyonundan bahsedemiyoruz. Oralarda çok küçük korunaklı alanlarda, ekstrem şartlara sahip çok küçük korunaklı alanlarda çok az sayıda pina kaldı. Çok şükür Marmara Denizi'ndeki pinalar yaşıyorlar.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Barton yönetecek. Bu maçın galibi finalde Arjantin-İngiltere eşleşmesinin kazananıyla dünya şampiyonluğuna uzanmak için sahaya çıkacak. Galatasaray bu sezonun ilk transferini tamamladı. Leslie Ugochukwu sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 5 milyon euro bedel karşılığında kiralanacak. Sarı Kırmızılılar opsiyon devreye girerse 25 milyon euro daha ödeyecek. Genç futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. FIFA Dünya Kupası'na katılımcı sayısının yeniden artırılmasını gündemine aldı. Bu yıl 48'e yükselen takım sayısı 2030'da 64'e çıkartılabilir. Açıklama Gianni Infantino'dan geldi. FIFA Başkanı, her ülke Dünya Kupası'nda yer almayı hayal edebilmeli. Çok kaliteli takımlar izledik ve bu kalite artmaya devam ediyor. Eğer küçük ülkelere Dünya Kupası'na katılma imkanı tanımazsanız futbollarını geliştirmekten vazgeçerler dedi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından konuyu masaya yatıracak. Bir sonraki Dünya Kupası 2030'da Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Fenerbahçe erkek basketbol takımı yeni sezon öncesi büyük bir transfere imza attı. Sarı lacivertliler Shane Larkin'i kadrosuna kattı. 33 yaşındaki milli basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Larkin son 8 yılını geçirdiği Anadolu Efes'te 2 Euroleague şampiyonluğunda başrol oynamıştı. Tecrübeli oyuncu geçen yılda A milli takımla Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik yaşamıştı. Zeynep Sönmez bir ilki başardı. 24 yaşındaki sporcu dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk oldu. Sönmez WTA'nin listesinde 3 basamak yükselerek 48. sıraya yerleşti. Hem kariyer rekoru kırdı hem de ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu. İlk Grand Slam heyecanını 2 yıl önce Fransa Açık'ta yaşayan Zeynep Sönmez bu yıl Avustralya Açık'ta 3. tura, Wimbledon'da 2. tura yükseldi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
2: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar, bu hafta NATO zirvesi.

0: meyvesindeki yemeklerden bahsediyoruz. Evet, çok konuşuldu, çok gündeme geldi. Hakkıyla gündeme geldi çünkü son derece özenle hazırlanmıştı. Hem şeflerimiz çok iyi çalışmışlar, hem ortak bir karar alınmış ve bu karar bütün menülere yansımış. Bu kararlarda aslında öncelikle evrensel değerlerden başlıyor. O da nedir? Yerellik, mevsimsellik, sürdürülebilirlik. Evet, Türk mutfağının tanıtımı için son derece önemli bir platform ve buna da çok önem verilmiş. Ama ondan önce global, bütün dünyanın aslında her yerde benimsemesi gereken ve gündemde olan kavramlar ön plana çıkarılmış. Şimdi yerellik ve mevsimsellik deyince zaten sürdürülebilirlikle koşut giden, el ele giden kavramlar. Yani yerel üretimi desteklemek lazım. Mümkün olduğu kadar yerelden beslenmek lazım. Bu sadece belirli bir yerin ürünlerini desteklemek adına değil, aynı zamanda size mümkün olduğu kadar en yakın, yani karbon ayak izi son derece az olan ürünlerden seçmek, bunlar çok önemli. Yani Güney Amerika'dan gelecek bir meyvenin bizim mutfağımızda yeri olmamalı. Aksine hemen yanımızda yetişen meyveleri, sebzeleri hedeflemeliyiz. Hem de yerel üretimi desteklemeliyiz. Mevsimsellikte zaten bunun da koşut gidiyor. Her ürün mevsiminde tüketilmeli, mevsiminde üretilmeli. Sürdürülebilirlik deyince bu iki kavramı zaten doğal olarak içeriyor. Şimdi böyle olunca zaten mevsimsellik deyince hemen mevsim sebzeleri ön plana çıkmış. Hemen hemen bütün şeflerin menüsünde enginar vardı. Çünkü enginarın en güzel zamanı. Mesela Fatih Tutağ'ın liderlere yaptığı menüde Urla sakız enginarı vardı. Tokat asma yaprağı ile birlikte. Şef Osman Sezener zaten enginarın beşiğinden geliyor, Urla'dan geliyor. Onun menüsünde de çok güzel bir enginar tabağı vardı. Altında yemyeşil bir böyle roka sosu, üstüne gambilya favasından yapılmış sarımsı rengiyle güzel bir kontrast oluşturan güzel bir fava. Onun üstüne bebek enginarlar ve taze körpe bezelye. Şimdi böyle olunca son derece güzel oluyor zaten. Peki Şef Sinem Özler ne yapmıştı? O da sakız enginar ama bu sefer onunkisinde çanak şeklinde, içinde de gene mevsimin tazesi iç baklava var. Aslında her şef aynı malzemeyi kullanmış, aynı kavramla, aynı yaklaşımla ama birbirinden tamamen farklı tabaklar çıkartmışlar. Burada bir ortak noktayı daha belirtmek istiyorum. Zeytinyağlı yemekler. Gerçekten her şef enginar yemeğini elbette ki zeytinyağlı yapmış. Hem zeytinyağlı kültürümüz ön plana çıkmış. Aslında bu tür kalabalık yemekler için, bu tür protokol yemekleri için zeytinyağlı yemeklerimiz hem vegan bir seçenek olarak çok önemli. Aynı zamanda bitki bazlı üretimi desteklemek için de çok önemli. Hem de açıkçası bir servis kolaylığı var. Çünkü oda sıcaklığında servis yapılıyor. Önceden hazırlanabiliyor. Evet, menülere bakmaya devam ediyoruz. Kavramlarla ve yöresel ürünlerle takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkenin kuzeyinde sağanak yağış var. Marmara'da İstanbul ve Bursa kesimi yağmurlu. Sıcaklık 26-27 derece. İç Anadolu'da Yozgat kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Ankara parçalı bulutlu 30 derece. Ege'de sıcaklık biraz düşse bile hafta genelinde 38-39 derecelere kadar çıkacak. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Antalya 37 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop boyunca gök gürültülü şiddetli yağış var. Bolu 23, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Antalya'da orman yangını çıktı, alevlere müdahale ediliyor. Yangın Demre'ye bağlı 3 Ağız Mahallesi'ne yakın bir noktada başladı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 5 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ekipler alevlerin yayılmaması için yoğun çaba gösteriyor. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifi meclise sunuldu. Yeni teklifle birlikte 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek. Ayrıntıları AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta paylaştı.
4: Hapis cezalarının alt ve üst sınırları arttırılmaktadır. Suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma hususları göz önünde bulundurularak kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralanma suçlarını işleyen 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir. Böylece 15-18 yaş arasındaki çocukların yukarıda saydığım o şartlar yerine geldiği takdirde yine hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda. Yine kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde yine hakime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanmaktadır. Tekerrür hükümlerinin uygulanma yaş sınırı 18'den 15'e düşürülerek özellikle suç örgütleri tarafından 15-18 yaş grubundaki çocukların suçta kullanılmasının önlenmesi ve caydırıcılığında sağlanması amaçlanmaktadır. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali nedeniyle çocuğun kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemesi halinde bu madde gereğince ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar da arttırılması suretiyle ailenin çocuk üzerindeki sorumluluğunun güçlendirilmesi de hedeflenmiştir. Çocuk hükümlülerin hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazında başlanması yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına ve iyi halde olduğunun tespit edilmesi halinde eğitim evlerine ayrılmasına imkan veren düzenleme yapılmaktadır. Çocuğun 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir günün 2 gün olarak kabul edilmesi uygulamasından vazgeçilecek, bir günün bir gün olarak dikkate alınması da sağlanacaktır.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Ahbap Derneği ve Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmalarına ilişkin açıklama geldi. Bakanların mesajlarını Ankara'dan NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu aktaracak.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek dün kabine sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İlk önemli gündem başlığı kamuoyunda önemli bir yerde duruyor. Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in gözaltına alınması ve bu gözaltı sonrasında yine kamuoyuna yansıyan pek çok önemli iddia. Bu iddiaların üzerine gidildiğini söyledi Akın Gürlek ama bununla beraber şu ifadeleri kullandı. Gizlilik var soruşturmada dedi ama MASAK raporları doğrultusunda bu soruşturmanın genişletilebileceğini ifade etti Adalet Bakanı Akın Gürlek. Yine bu soruşturma kapsamında vahim iddialar olduğunu belirtti. İlk etapta 22 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Herkes şunu soruyor, Haluk Levent kaçacak mıydı? Bu yönde bir şüphe mi vardı? Bu soru da Adalet Bakanı'na soruldu. Kaçma şüphesi vardı dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Önce havaalanına gittiğini, havaalanında yurt dışı yasağı olduğunu öğrendiğini ve karayoluyla İzmir'e geçmeye çalıştığını ifade etti. Kaçma girişimi olması nedeniyle pazar günü gözaltına alındığını söyledi. Ve bir başka önemli soruşturma, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması, 25 Mart 2009 tarihinde helikopteri düşmüştü. Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber pek çok kişi hayatını kaybetmişti. Bu soruşturmanın devam ettiğini söyledi Adalet Bakanı. Bununla beraber soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğünü hatırlattı. Yeni gözaltılar olduğunu söyledi. Yine bu gözaltına alınan isimler arasında emekli askerler bulunduğunu söyledi. Ve yine soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var ifadesini kullandı ve yine bu soruşturmanın derinleştirileceğini ifade etti Adalet Bakanı Akın Gürlek.
3: Ahmet Örsoğlu'nun notlarını dinledik. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor. Bu konuda yarın AK Parti ile DEM Parti arasında bir görüşme gerçekleşecek.
6: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması ve süreç kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenleme hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
7: Bugün en acil ihtiyaç sürecin bütün taraflarını güvence altına alan kapsamlı bir çerçeve yasanın çıkarılmasıdır. Dünya deneyimleri bize açıkça göstermiştir ki hukuki güvenceye kavuşmayan barış ve çözüm süreçleri kalıcı olmamıştır.
6: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için önce sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayınlayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek, Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Fethullahçı terör örgütüyle ilgili mesajlar verdi.
8: FETÖ ile mücadele geçmişte kalmış bir mesele değildir. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Tehdidin görünmez hale gelmesi, tehdidin yok olduğu anlamına gelmez. Dün himmet adı altında öğütlenenler vardı. Bugün başka maskelerle ortaya çıkmak isteyenler olabilir. Dün eğitim kisvesini kullananlar vardı. Bugün farklı alanlarda benzer yöntemlere başvuranlar olabilir. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır. Bu sebeple 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak yalnızca geçmişe saygı değildir. Aynı zamanda geleceğe karşı sorumluluktur.
0: NTV Radyo.
3: İran Savaşı'nın yeniden alevlenmesi sonrası İngiliz Financial Times gazetesinde dikkat çeken bir yorum yer aldı. Gazete, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alabilmek için kumar oynadığı görüşünü dile getirdi. Çatışmaların kontrolden çıkma riski olduğu vurgulandı.
9: Tahran, Hürmüz Boğazı konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile yüksek riskli bir kumar oynuyor. Geri adım atan ilk tarafın Trump olacağını umuyor. İngiliz Financial Times gazetesi, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan son saldırıları kumara benzetti. Gazete, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Amerika Birleşik Devletleri'ni geri adım attırmaya çalıştığını yazdı. İran'ın bu hamlesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne Hürmüz'ün kontrolünün kendisinde olduğunu kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi. Gazeteye konuşan Chatham House Orta Doğu Direktörü Sanem Bekil, kumar oynuyorlar. Amaçları varlıklarını korumak ve sahip oldukları nüfuz algısının aşınmasını önlemek. Hayatta kalmak için bunu yapmak zorunda olduklarını düşünüyorlar dedi. İran'ın düşük yoğunluklu çatışmayı göğüsleyerek Amerika Birleşik Devletleri'ni yıpratmayı umduğu vurgulandı. Ancak bu durumun bir çıkmaza sürüklendiğinin altı çizildi. Çatışmaların kontrolden çıkma riski bulunduğuna işaret edildi. Ancak İran'da yeni rejimin risk almaktan kaçınmadığına dikkat çekildi. Sanem Bekin, bu varlığını sürdürme mücadelesi veren yeni bir rejim. Ali Hamaney oldukça kendinden emindi. Gücünü pekiştirmiş ve dengeli bir duruş sergilemişti. Bu kişilerse henüz sınanmadı yorumunda bulundu.
3: Avrupa ülkeleri Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna konulu toplantıda bir araya geldi. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. 9 Avrupa ülkesi anti-balistik füze koalisyonu kurduklarını duyurdu. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca anlattı.
10: Bu gönüllüler koalisyonu, daha doğrusu Ukrayna'nın müttefikleri olarak adlandırabileceğim bu ülkeler zaten bir koalisyondular. Bu koalisyon içinden bir koalisyon daha çıktı Paris'te. Paris'teki toplantının ana hedefi Ukrayna'ya desteği, dayanışmayı bir kez daha yenilemekte. Hatta daha da arttırarak, daha da yoğunlaştırarak ki Fransa Ukrayna'ya yeni silahlar vereceği, hatta bu silahların üretimi için lisanslar vereceği vaadinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ağzından Paris'teki toplantının sonunda. Fakat şöyle bir şey de var. Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan diyaloğa destek mesajı çıktı. Biraz önce yayınlanan, zirve sonunda yayınlanan ortak deklarasyon metninde. Doğrudan diyaloğa desteğin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın aktif katılımıyla olması şartıyla ibaresi de yer alıyor bu ortak deklarasyonda. Ardından her türlü barış müzakeresinin Ukrayna'nın mutlaka tam ve doğrudan ve daimi katılımıyla gerçekleşebileceği belirtiliyor. Avrupa'nın güvenliği ve çıkarları ile ilgili bütün anlaşmaların içine de Avrupalıların mutlaka müzakerelere katılması gerektiği belirtiliyor. Bu konularla ilgili, yani misyonların ne olacağı ile ilgili teknik detaylar belli değil. Fakat zirve sonunda düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önümüzdeki günlerde, haftalarda bu gönüllüler koalisyonundan kimi ülkelerin Ukrayna'ya komşu bazı ülkelerde ortak askeri manevralara başlayacaklarını bildirdi. Bu da yeni bir unsur. Dolayısıyla buradaki yeni Gönüllüler Koalisyonu toplantısından oldukça yeni unsurlar çıktı. Bir de anti-balistik füzelere karşı yeni bir koalisyon daha var. Bu Gönüllüler Koalisyonu içinden 9 ülke, ki bunlar en önemli ülkeleri Avrupa'nın, füzelere karşı anti-balistik bir sistem üzerinde ortak çalışma kararı aldılar.
3: Amerika'nın 3 gündür devam eden İran saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nda artan belirsizlik petrolü yeniden tırmandırdı. Brent petrol bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.
9: Petrol fiyatları yeniden tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarla birlikte piyasalar enerji arzında yaşanabilecek olası kesintileri fiyatlamaya başladı. Petrol fiyatlarında 85 dolarla son 4 haftanın en yüksek seviyesi izlendi.
11: Jeopolitik gelişmeler çerçevesinde bir 90-100 dolara kadar tırmanabileceğine dair de aslında tahminler yapılıyordu. Brent petrol kullanan tüketiciler ölçeğinde baktığınız zaman tabii ki bu çok ciddi bir baskı unsuru.
9: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la anlaşma hala mümkün açıklaması sonrası piyasalardaki endişe hafif azaldı. Düşüşteki altın geriden yükselişe geçti. Ons altın 4000 doların biraz üzerine çıktı. İçeride gram altın 6000 lira sınırında.
12: Yani ben altına daha ziyade portföylerde 1/4 oranında %20-25 nispetinde bir yer verilmesi gerektiğini, riskleri dağıtmak, volatiliteyi azaltmak adına dolar bazında tatminkar bir getiri sunabilir. Ama TL bazında hani bizim verdiğimiz reel faiz, işte para piyasası fonu, özel sektör tahvili, tahvillerdeki stopaj avantajı vesaire düşünüldüğünde bunun muhtemelen gerisine kalacak bir altın getirisi ben öngörüyorum yılın ikinci yarısı için.
3: İkinci el otomobil piyasası her yaz hareketlenir ancak bu kez durum farklı. Otomobil pazarları boş, satış süreleri uzun. İkinci eldeki durgunluğu Otomotiv Data Şirketi Müdürü Hüsamettin Yalçın ve galerici Enes Çamlıoğlu değerlendirdi.
9: İkinci el otomobil pazarında durgunluk yaşanıyor. Yüksek faiz oranları alımı azalttı. Yaz aylarında dolup taşan otomobil pazarları bu kez boş kaldı. Sektör yetkilileri araçlarını satmak isteyenlerin müşteri bulmakta zorlandığını söylüyor. Araç satışı süreleri de uzuyor.
13: İşlerimiz genel olarak birazcık durgun. Özellikle yaz piyasasında böyle olmasını beklemiyorduk. Başlıca sebeplerinden bir tanesi altının, borsanın halktaki beklenen yükselişi, ivmeyi gösterememesi. 8 bin liralar civarlarından bu rakamlara düştüğü için şimdi o seviyelerde yakalanan halkımız dolayısıyla çıkamıyor. Piyasaya bu parayı süremiyor. Borsa da aynı şekilde.
9: Satışlardaki gerileme fiyatlardaki artışı engelliyor. Fiyat artışları aylardır enflasyonun altında kalıyor. Bir ikinci el araç satış platformunun verilerine göre reel fiyatlar ilk 6 ayda %0,9 düşüş gösterdi.
14: İkinci elde araç fiyatları da geriye geliyor. Hem 0 kilometrede hem de ikinci elde fiyatlar sağlıklı ve istenilen düzeylere, platformlara geldi.
3: Liselere geçiş sisteminde sınavla öğrenci alacak okullar için tercih maratonu başladı. Peki 27 Temmuz'a kadar sürecek tercih döneminde öğrenciler nelere dikkat etmeli, doğru tercih listesi nasıl oluşturmalı? Eğitim yöneticisi Burak Kılanç yanıtladı.
15: Sınavda elde edilen başarı puanları ve yüzdelik dilimleri ortaya çıkarttı. Bundan sonra doğru tercih için emek harcamak gerekiyor. Onun için de çok heyecanlanmamak ve çok hızlı hareket etmemek açıkçası gerekiyor.
16: Liselere geçiş sisteminde sınavlı öğrenci alan okullar için tercih maratonu başladı.
15: Bu seneyle geçen seneyi kıyaslayarak bir tercih yapmak gerekiyor. Yani ben bu sene elde etmiş olduğum başarı sırasıyla geçen sene oluşan yüzdelik dilime bakarak karar veriyorsunuz. Bu noktada da iki sene arasında büyük bir farklılığın olmaması gerek.
17: Fen lisesi düşünüyor musun?
16: Tercih yapılırken öncelikle yüzdelik dilime dikkat edilmesi gerekiyor.
15: Yerleşmek istiyorsak o 10 tercihimizin içinde mutlaka kendi başarı sıramızdan, kendi yüzdelik dilimizden gerilerde kapanmasını beklediğimiz okullara mutlaka yer vermek durumundayız.
16: Sadece yüzdelik dilime göre tercih yapılmamalı.
15: Masa başında ve bilgisayar başında harcadıkları zaman kadar mümkünse gidip tercih etmeyi düşündükleri okulları da yerinde ziyaret etmeleri, oradaki müdürle görüşmeleri, TÜBİTAK projeleri, Erasmus projeleri, yurt dışı değişim programları, bunlar hakkında fikir sahibi olmaları önemli.
16: Bu yıl derece yapan öğrencilerin ise daha dikkatli olması gerekiyor.
15: Kontenjanlarda yaklaşık böyle bir 3500 kişilik azalma olduğunu görüyoruz. Merkezi sınav ile öğrenci alan devlet okullarının kontenjanlarında gözde bir takım okullar, Galatasaray Lisesi gibi, İstanbul Erkek Lisesi gibi, Kabataşer Erkek Lisesi gibi liselerin kontenjanlarında azalmalar olduğunu görüyoruz. Bu ne demektir? Özellikle başarısı yüksek olan öğrencilerin tercihlerinde birazcık daha temkinli davranmaları gerekecek demektir.
16: Tercih süreci 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak.
3: Tarım Bakanlığı'nın gıdada tahşiş listesi güncellendi. Ayvalık zeytinyağı diye satılan bazı yağların Rize ve İstanbul'da üretildiği ortaya çıktı. Yağda tahşişi gıda mühendisi Nurten Sırma değerlendirdi.
18: Rize'de ve İstanbul'da ürettiler, ayvalık zeytinyağı diye sattılar.
19: Biraz şanslıyız. En azından Çanakkale Ayvacık'tan hani böyle bildiğimiz kişilerden temin etme imkanımız oldu.
18: Tarım Bakanlığı düzenli olarak devam ettiği denetimlerde raflarda ayvalık zeytinyağı diye satılan bazı ürünlerin içine tohum karıştırıldığını tespit etti.
20: Bizimkisi çok doğal, bizimkisi en hakiki, en organik. Ayvalık zeytinyağıdır. Tamamen bunlar sözlü vaat ama satılan ürünü laboratuvar analizine götürdüğümüzde İçerisinde karışım tohum yağları olduğunu görüyoruz.
18: Tahşiş tespit edilen ve ayvalık zeytinyağı diye satan firmaların birinin Büyükçekmece'de, diğerinin ise Rize'de faaliyet gösterdiği belirlendi.
20: Tahşiş için kullanılan tohum yağları ayçiçek yağı, mısır özü yağı, pamuk yağı, kolza yağı, kanola yağı, o dönem ne ucuzsa ya da eline ne geçiyorsa zeytinyağının içerisine ilave ediyor.
21: Zeytinyağı elbette hepimizin çok sevdiği sağlıklı yağlardan birisi. Yazın daha fazla kullanıyoruz. Bakın mantarda, nohutta, fasulyede, bütün yemeklerimizde zeytinyağı tüketiyoruz ki daha sağlıklı olsun. Ancak zeytinyağına da tahşiş yapıldı ve zeytinyağının içine tohum karıştırıldı. Peki bunu satın aldığımız yağlarda anlamak mümkün mü?
20: O gıda hangi yöreye ait, hangi üretim teknikleriyle üretilmiş, o üretim teknolojisiyle oranın karakteristik özelliklerine sahip kokusu, rayası, lezzeti.
18: Uzmanlar zeytinyağına başka bir yağ karıştırıldığını anlamanın kolay olmadığını, bu nedenle bilinen markaların kullanılmasını öneriyor.
3: Doğu Karadeniz'deki ekili alanlar kahverengi kokarca böceğinin ardından şimdi de Amerikan kurdu olarak bilinen istilacı tırtılların tehdidi altında. Üreticiler tedirgin.
18: Ağaçları istila ediyor, yaprakları ve meyveleri kurutuyor. Doğu Karadeniz'de tarım zararlısı tırtılların sayısı her geçen gün artıyor.
2: 25 günden beri böyle çoğalmaya başladı. O gün başladı yavaş yavaş. Ben tuttum dalları kestim makasla, kestim poşetlerin içine doldurdum. Baktım başarmadım, baktım birdenbire çoğalmaya başladı.
18: Halk arasında Amerikan kurdu olarak adlandırılan zararlı tırtıllar üreticileri tedirgin ediyor. Kısa süre içinde geniş bir alana yayılan tırtıllar bölgede şimdiden büyük çapta hasara yol açtı. Üreticiler günden güne kuruyan meyve ağaçlarıyla fındık, kivi ve çay bahçelerinde önlemlerin arttırılmasını istedi.
17: Bizim burada kivi de var. Yani meyvelerimiz tehlike altında şu anda. Yani kalmadı bir şey. Yani yapraklar hepsini yemeye başladı. Bir şey kalmadı bize. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz belli değil.
18: Karadeniz'de bir başka istilacı tür olan kahverengi kokarca böceklerine karşı da biyolojik mücadele veriliyor. İstilacı türle mücadele etmesi için doğaya samuray arıları salınıyor.
0: NTV Radyo.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
22: Ülkenin kuzeyinde sağanak yağış var. İstanbul'da sabah saatlerinde görülecek sağanak yağmur öğleden sonra hafifleyecek. Sıcaklık 26-27 dereceye iniyor. Ankara parçalı bulutlu 30, Bursa kuvvetli yağmurlu 27 derece. İzmir 34 derece. Karayel bu haftada kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Kocaeli-Sakarya-Bilecik kesiminde kuvvetli sağanak yağış var. Edirne 31, Kocaeli 26, Balıkesir 29 dereceye iniyor. Rüzgar çok sert. İç Anadolu'da Çankırı-Yozgat kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Konya açık 32, Kayseri 34 derece. Ege'de sıcaklık biraz düşse bile hafta genelinde 38-39 derecelere kadar çıkacak. Manisa 33, Muğla 35, Bodrum 34 derece. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop boyunca gök gürültülü şiddetli yağış var. Doğu kesimlerde yağış daha kısa süreli. Bolu 23, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da sıcaklık biraz düşüyor. Gaziantep 37, Diyarbakır 40 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
23: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
24: Mobile Systems. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
25: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
26: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Reklam.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: ...2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. 4 yıl önce kupayı finalde kaybeden Fransa ile son Avrupa şampiyonu İspanya karşılaşacak. Dallas'ta oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barton yönetecek. Bu maçın galibi finalde Arjantin-İngiltere eşleşmesinin kazananıyla dünya şampiyonluğuna uzanmak için sahaya çıkacak. Galatasaray bu sezonun ilk transferini tamamladı. Leslie Ugochukwu sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 5 milyon euro bedel karşılığında kiralanacak. Sarı Kırmızılılar opsiyon devreye girerse 25 milyon euro daha ödeyecek. Genç futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. FIFA Dünya Kupası'na katılımcı sayısının yeniden artırılmasını gündemine aldı. Bu yıl 48'e yükselen takım sayısı 2030'da 64'e çıkartılabilir. Açıklama Gianni Infantino'dan geldi. FIFA Başkanı, her ülke Dünya Kupası'nda yer almayı hayal edebilmeli. Çok kaliteli takımlar izledik ve bu kalite artmaya devam ediyor. Eğer küçük ülkelere Dünya Kupası'na katılma imkanı tanımazsanız futbollarını geliştirmekten vazgeçerler dedi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından konuyu masaya yatıracak. Bir sonraki Dünya Kupası 2030'da Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Fenerbahçe erkek basketbol takımı yeni sezon öncesi büyük bir transfere imza attı. Sarı lacivertliler Shane Larkin'i kadrosuna kattı. 33 yaşındaki milli basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Larkin son 8 yılını geçirdiği Anadolu Efes'te 2 Euroleague şampiyonluğunda başrol oynamıştı. Tecrübeli oyuncu geçen yılda A milli takımla Avrupa şampiyonasında ikincilik yaşamıştı. Zeynep Sönmez bir ilki başardı. 24 yaşındaki sporcu dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk oldu. Sönmez WTA'nin listesinde 3 basamak yükselerek 48. sıraya yerleşti. Hem kariyer rekoru kırdı hem de ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu. İlk Grand Slam heyecanını 2 yıl önce Fransa Açık'ta yaşayan Zeynep Sönmez bu yıl Avustralya Açık'ta 3. tura, Wimbledon'da 2. tura yükseldi.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: Ekopolitik gelişmeleri izlerken ya da günceli takip ederken hemen daima arka plan okumalarını ihmal etmemek gerekiyor. Öyle ya, bir gelişmelerin, olayların bir dış yönü, gözüken yönü var, bir de onun arka planı var. Eğer arka planı iyi okumazsanız niçin, neden, nasıl, ne zaman tekrar veya nasıl bir seyir izleyeceği gibi sorulara doğru cevap veremezsiniz. Bilindiği üzere olmuşla ölmüşe çare bulmak mümkün değil. Zamanı geriye çevirmek de mümkün değil. Ancak uzmanca bir yaklaşımla, kapsamlı bir değerlendirmeyle bunun şu anki gelişmenin neden, niçin, hangi eski deyimle, sahiplerle, faktörlerle meydana geldiğini çözümleyebilir. Derinlemesine arka plan okumaları yapmaya çalışırsanız bu işin kurgusunu, mekaniğini, hikayesini, öyküsünü çözebilirseniz veya kağıda dökebilirseniz ya da kelimelere, cümlelere yansıtabilirseniz bundan sonraki gelişmeler bakımından proaktif bir yaklaşımla kestirimleri ortaya koymak daha kolay olabilir veya beklenen de zaten budur. Körfez Savaşı'nın başından beri aslında arka plan okumaları çerçevesinde işin Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir yapılanma ve jeolojistik mimari oluşturma meselesinde gelip düğümlendiğini işaret ediyorduk. Ve Hürmüz Boğazı üzerinden Hürmüz'ün bir kaldıraç, bir etiket olarak kullanılarak aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemlerin yeni bir gerçeğini çepeçevre sağlamlaştırmak, durumu kuvvetlendirmek ve yeniden çerçevelemek amacını güttüğüne işaret ediyorduk. Nedir o? Son 5 ila 10 yıl içerisinde ortaya çıktı ki artık dünyada petrol denildiğinde, enerji kaynağı denildiğinde bir numaralı tedarikçi ne Orta Doğu, ne Kafkaslar, ne şu, ne bu. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri yumuşak petrol denilen kaya gazı temelli kendi rezervini güçlendirdikten sonra ve hatta kendi rezervine uzunca bir müddet dokunmayıp başkalarının rezervini tükettikten sonra sıvılaştırılmış doğal gaz artı Körfez girişimi öncesinde Venezuela operasyonu ile kendisinde eksik bulunan ağır petrol yani motorin, mazot ne derseniz deyin de türevlerini de ürün gamına, mamul gamına katmak suretiyle bu üstünlüğünü, bu pazar liderliğini, bu tedarikte bir numara olma etiketini sağlamlaştırdı. Şimdi diyor ki artık bu petrolün, bu enerjinin jeolojistiğini yani taşımacılık meselesini de ben sağlayacağım. Hani 60'lı dolarlara 3,5 ay evvel satmakta zorlandığı petrolü nasıl 90-95 dolarlardan satma imkanını buldu? Bundan sonraki ulaştırma meselesinde lojistiği de ben sağlayacağım. Ne yapacak? Hürmüz üzerinden bir takım yeniden yapılanmalara gidecek. Hürmüz bir basamak, sırada Malaka var, diğer bütün su yolları var. 16. yüzyıldan bu yana serbest ve ücretsiz seyri sefer prensibini tekrar sorgulamaya, yeniden yapılandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla olayı bu yönüyle okumak gerekir demiştik. Nitekim geçtiğimiz haftalarda bunun bir sinyalini de vermiş. Daha sonra İran Meclis 2. Başkanı, bir müddet sonra da İran Dışişleri Bakanı tarafından da fahş edilen gizli bir anlaşmayı savaşın o sıcak döneminde İran'a götürmüştü. Ne demişti? Biz bir araya gelelim, bir Hürmüz Boğaz İdaresi kuralım. Ne yapalım? Geçenlerden %40 sen al, %40 ben alayım. %10'ar da Umman'la Birleşik Arap Emirlikleri'ne verelim. Bunu İran reddettiğini daha sonra açıkladı. Aradan vakit geçti. Ablukalar, şunlar bunlar. Tekrar biliyorsunuz şimdi ablukanın konulduğu ilan edildi ama saatler önce Trump nihayet baklayı ağzından çıkarttı. Fox News'e verdiği demeçte dedi ki biz bir 50 yıl boyunca bu bölgeyi koruyoruz, yatırım yapıyoruz. Yani oradaki üstleri sanki oradaki güvenliği koruyormuş gibi paketlemeye, ambalajlamaya çalışarak bundan sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçişler bizim kontrolümüzde olacak, bizim güvencemizde olacak. Buna karşılık da %20 geçiş ücreti veya bunun bedelini alacak. Evet, tabii İran masum mu? Hayır, İran'da biliyorsunuz baştan beri Hürmüz Boğazı bizim kara sularımızdır, bizim kontrolümüzde ve işte senede 40 milyar dolarlık bir gelir elde edecek şekilde bu işi paralı hale getireceğiz. Halbuki 16. yüzyıldan beri ve daha sonra modern düzenlemelerle, uluslararası hukuk düzenlemeleriyle seyr-ü sefer özgürlüğü ve doğal boğazlardan ücretsiz geçiş prensibi var. Bu küresel ticaretin en önemli dinamiklerinden bir tanesi. Şimdi her iki tarafta bunu bozmaya çalışıyor. İran'la Umman'da bir kuzeyden bir güneyden iki ayrı koridor yapalım. İşte şimdi ücretsiz olsun gibi. Onlar da böyle bir yol açıp sonra zamanında ufak tefek ücretler almaya çalışıyorlar. Tabii bu ücret veya ücret alma meselesi biraz karışık. Ama çok basit olarak tamamlayalım. Eğer bir ülkenin kara suları olarak yani kendi hükümranlık veya egemenlik hakkına sahip olduğu sulardan geçerseniz zararsız geçiş deniliyor. Bu zararsız geçiş çerçevesinde gene bir geçiş ücretinden ziyade işte kılavuzluk ücreti, çevre koruma ücreti, rehberlik ücreti vesaire gibi nam ve başlıklar altında ücret alınabiliyor. Ama uluslararası su olursa oradan geçişin serbest olması gerekiyor. İşte aslında uzunca bir müddettir bizim de arka plan okumaları çerçevesinde işaret etmeye çalıştığımız esas arka plan okumasının tonları, renkleri artık tuvalin, gelişmelerin, tablonun, ekranın önüne doğru gelmeye, netleşmeye başlıyor. Bütün mesele gene hani gençlerin deyimiyle tırnak içinde tamamen duygusal. Yeniden bir jeopolitik yapılanmanın taşları atılmaya çalışılıyor. Hegemon yani şu anki egemen yeni Roma Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki bu işi ancak ben yapabilirim. Başkasının bu konuda söz söylemesine de müsaade etmem. İşin özeti, basit anlatımı bundan ibarettir. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Birkaç anlamı birden olan sözcüklerimiz az buz değil sevgili dinleyiciler. Bunlardan biri de huzur. En yaygın anlamı iç rahatlığı, halinden memnun olup gönlünde rahatlık duyma, kendini rahat ve memnun hissetme durumu. Son günlerine kadar bu evde huzur içinde yaşadılar. Evet, huzuru derken olduğu gibi ünlüyle başlayan bir ek aldığında ya da az önceki örnekte olduğu gibi ardından gelen sözcük ünlüyle başlıyorsa ikinci U sesi uzun olacak. Huzur içinde. Sonraki en fazla rastlanan anlamı önemli bir makamın veya kişinin var olduğu, bulunduğu yer. O makam veya şahsın önü, katı, yanı. Korkuyordu. Başkanın huzuruna çıkmak istemiyordu. Artık benimle mahkeme huzurunda hesaplaşacakmış. Sonra bir yerde bulunma. Huzurumdan rahatsız olduklarını hissediyordum. Ve de eskiden padişah katı. Artık padişahın huzuruna çıkma zamanı gelmişti. Şimdi de çeşitli deyimlerdeki huzura bakalım. Huzur vermek, gönül rahatlığı dirlik vermek, dinlendirmek. Bu müzik bana huzur verdi. Huzur vermemek, rahat bırakmamak, durmadan rahatını kaçırmak. Bir rahat huzur vermedin şu örgümü bitireyim. Huzurunu kaçırmak ya da bozmak. Tedirgin, rahatsız etmek. O içeri girince toplantıdaki herkesin huzuru kaçtı. Huzur-ı kalp, gönül rahatlığı. Artık huzur-ı kalp içinde işini sürdürebilirdi. Sonra hakkı huzur var. Bir toplantıda bulunma karşılığı alınan para, oturum ücreti, huzur hakkı ve kimilerinin özlemle beklediği, kimilerinin huzurunu kaçıran huzur evi var. Yaşlı ve genellikle kimsesiz insanların yaşayıp bakıldığı yer, yaşlılar yurdu. Ömrünüzün huzur dolu olması dileğimizle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. NTV Ekonomi başlıyor.

0: Mutlu günler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden karşınızdayız. Hükümet, imalat sanayi için iki yeni finans paketini devreye aldı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni finans paketinin ayrıntılarını anlattı.
1: Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.
0: Değerli izleyenler, en düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Ankara'ya döneceğiz. Şimdi detayları Sibel Can'dan alacağız. Sibel, merhaba. Hemen soracağım, en düşük aylıklar ne kadar artırılacak ve ödemesi acaba ne zaman yapılacak? Dinliyoruz seni.
2: 3552 liralık bir artış söz konusu olacak. 20.000'den 23.552 liraya çıkarılması söz konusu, %17,76 oranında bir artışa tekabül ediyor. Sen de söyledin, bugün sabah saatlerinde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu düzenleme için görüşmeler başladı. Geç saatlere kadar milletvekillerinin mesai yapmasını bekliyoruz. Bugün içinde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu teklifin kabul edilmesi de yine beklentilerden bir diğeri. Şimdi mecliste süreç şöyle işleyecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirse genel kurulun gündemine gönderilecek. Orada da görüşmeler yapılacak ve oradaki oylamada da kabul edilirse yasalaşacak ve resmi gazetede yayınlanmasını bekleyeceğiz. Yayınlandıktan sonra da ödemeler yapılmaya başlanacak. Şimdi bu ödemeler nasıl yapılacak? Bu aya yetişecek mi? İşçi ve Bağkur emeklileri her ayın 17'si ile 28'i arasında aylıklarını alıyorlar. Yani cuma günden itibaren aylıkları hesaplara yatırılmaya başlanacak. Bu düzenlemenin yetişmesini beklemiyoruz. Fark ödemeleri şeklinde Ağustos ayının ilk haftasında yapılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla genel kurul gündemini vesaireyi düşününce de takvim böyle olacak. Ağustos'un ilk haftasından itibaren fark ödemeleri şeklinde hesaplara yatırılmasını bekliyoruz. Şimdi 3552 liralık bir artış dedik. Bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyuluyor? Kök ücret diye, emeklilik maaşlarına kök ücret diye bir tabir var. Ödenen prim gün sayısına göre belirlenen bir ücret bu. Ancak düşük olduğu için düşük ücret alanların hazine tarafından desteklendiği bir durum söz konusuydu. Yani 7000 lira, 14000 lira gibi maaşlar alanlar, aylıklar alanların desteklendiği bir durum var. 20 bin liraya çıkarılmıştı bu geçen sene en düşük emekli aylığı. Bu bir tarafta dursun, aynı zamanda enflasyon oranı kadar artış alıyorlar emekliler. Her yıl 6 aylık enflasyon oranı hesaplanıyor ve enflasyon telafisi olarak maaşlarına ekleniyor. Şimdi kök aylıkları düşük olanları bu enflasyon farkı yansıtılsa dahil hiç zam almamış olacaklardı. Dolayısıyla hükümet bunu engellemek için her sene benzer bir uygulama yapıyor ve en düşük emekli aylığına bir artış yansıtıyor. Bu kapsamda da bu düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. Burada görüşmeler tamamlanacak, takip edeceğiz. Genel kurula geldikten sonra orada da kabul edilirse yasalaşacak. Bu düzenlemenin maliyeti de 2026 yılının ikinci 6 ayı için 79 milyar lira olacak. Böyle bir öngörü var. Buradaki gelişmeleri takip edeceğiz. Bu bir torba yasa teklifi. Yani 30 farklı konuda, daha doğrusu 30 madde var. Farklı konularda düzenlemeler de var. Dolayısıyla bugün mesaisi biraz uzun olacak mecliste. Uzun bir mesai yapacak milletvekilleri. Ama gün sonunda bu teklifin yasalaşmasını bekliyoruz.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 gündür devam eden İran saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nda artan belirsizlik petrol fiyatlarını yeniden yükseltti. Brent petrol son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.
3: Petrol fiyatları yeniden tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarla birlikte piyasalar enerji arzında yaşanabilecek olası kesintileri fiyatlamaya başladı. Petrol fiyatlarında 85 dolarla son 4 haftanın en yüksek seviyesi izlendi.
4: Jeopolitik gelişmeler çerçevesinde bir 90-100 dolara kadar tırmanabileceğine dair de aslında tahminler yapılıyordu. Brent petrol kullanan tüketiciler ölçeğinde baktığınız zaman tabii ki bu çok ciddi bir baskı unsuru.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la anlaşma hala mümkün açıklaması sonrası piyasalardaki endişe hafif azaldı. Düşüşteki altın geriden yükselişe geçti. Ons altın 4000 doların biraz üzerine çıktı. İçeride gram altın 6000 lira sınırında.
5: Ben altına daha ziyade portföylerde 1/4 oranında %20-25 nispetinde bir yer verilmesi gerektiğini, riskleri dağıtmak, volatiliteyi azaltmak adına dolar bazında tatminkar bir getiri sunabilir. Ama TL bazında hani bizim verdiğimiz reel faiz, işte para piyasası fonu, özel sektör tahvili, tahvillerdeki stopaj avantajı vesaire düşünüldüğünde bunun muhtemelen gerisine kalacak bir altın getirisi ben öngörüyorum yılın ikinci yarısı için.
0: Şimdi piyasalara bakacağız. Günün ilk yarısında borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,34 kayıpla 14.043 puan seviyesinde açılış. Sabah açılışta endeks %1 geriledi ve 13.941 yani 14.000 puanın altını gördü. Sonra oradan bir toparlandı ve bu kez açılış seviyesinin hemen üzerine attı. 14.097 puan şu ana kadar gördüğümüz gün içerisinde en yüksek seviye. Dolayısıyla hani yine dar bir bantta işlemlerin gerçekleştiğini söyleyelim. İşlem hacmi de 70 milyar lira civarında. Aslında alt endekslere, sektörel endekslere baktığımız zaman bankacılık endeksi %1'e yakın primli. Gıda tarafında %1'in üzerinde, iletişim tarafında %1'in üzerinde, sanayi tarafta %1'in üzerinde yine yükselişler var. Ticaret %2'nin üzerinde primli. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ulaştırma endeksini bugün de aşağıya çekiyor. %2 şu anda %2-2,5 civarında kayıpta. Finansal kiralama ve factoring endeksi, alt endeksi ise %10'a yaklaştı. Oradaki kayıplar. Hani aslında genele baktığınızda büyük oranda yeşillerin hakim olduğu bir günün ilk yarısı yaşıyoruz ama bazı endekslerde, bazı sektörlerde ciddi kayıplar var. Finansal kiralama ve faktöringde olduğu gibi. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 47 lira 3 kuruş, euro 53 lira 59 kuruş seviyesinde. Küreselde çok büyük bir değişiklik yok sabahtan bu dakikaya. 101,10 olan dolar endeksi 101,09. Çok büyük bir hareketlilik yok ama euro dolar karşısında 1.14 seviyesine geri geldi. Hafif altına sarkmıştı biliyorsunuz. Sterlin dolar karşısında 1.3370, 1.3380 aralığında işlem görüyor. Altın fiyatlarına bakacak olursak eğer dün altın fiyatlarında yukarıda 4100, aşağıda 3980'lere kadar gevşeyen bir altın vardı. Kapanışını da 4000 doların üzerinde, 4001 dolarda ons altın yapmayı başardı. Yine orada kapanışı gerçekleştirdi. Orada kapandıktan sonra da yukarıya doğru hafif bir hareket. %0,40 yukarıda 4016 dolar. Altın fiyatları dediğimiz zaman elbette jeopolitik riskler takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran ekseninde, hattında alevlenmesi, çatışmaların yeniden alevlenmesi etkili oluyor fiyatların üzerinde. Ancak bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası Fed nasıl bir karar verecek? Faizi arttıracak mı? Dün konuşan isimlerden bir tanesi Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller. Bugün Amerika'da açıklanacak enflasyon verisinin önemli olduğunu ve Fed'in faiz eğer enflasyon beklentiden, özellikle çekirdek enflasyon beklentiden fazla gelirse Fed'in faiz arttırmak zorunda kalabileceğini ifade etti. Ayrıca yeni başkan Kevin Warsh'un, Fed Başkanı Kevin Warsh'un da yine kongrede bir sunumu var. Hani çok böyle ser verip sır veren ve de iletişimle politika yapmayı tercih eden bir isim olmadığını söylüyor kendisi. Hani çok da önemli bir şey söyleyecek mi söylemeyecek mi ama o sunumda, kongre sunumu da yine yakından takip edilecek Kevin Warsh'un. Dolayısıyla bir tarafta jeopolitik riskler, bir tarafta Amerika'da enflasyon acaba düşecek mi çıkacak mı? Bir tarafta Kevin Warsh'un açıklamaları, altında da biraz gergin bir bekleyiş olduğunu söyleyebiliriz ama her şeye rağmen 4000 doların üzerinde bugünkü konjonktürde, bugünkü haber akışında kaldığını söyleyebiliriz. Brent petrolün varil fiyatı 85,5 dolar seviyesinde %3,2 yukarıda. Ağustos vadeden sonra yavaş yavaş artık hani Temmuz ayının ortasına geldik. Ağustos'tan sonra Eylül ayı vadesi de artık yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı. aslında orada da 87 doların üzerine attığını söyleyebiliriz. Yani kabaca 85,5-87,5 dolar bandında hareket eden bir Brent petrol varil fiyatı var. Zaten gelişmeleri az önce haberimize de paylaştık. Amerika Başkanı Donald Trump Hürmüz'ü biz alacağız diyor. Geçen gemilerden para alacağız diyor. Ama bütün bunları yaparken de hani İran'ı vuracağız, vurmaya da devam edeceğiz diyor. Ama anlaşmada tamamen ortadan kalkmış değil demişti. Petrol fiyatları bu gelişmeleri fiyatlıyor. Hemen yurt içinde altın fiyatları 6078 lira gram altın bankalar arası piyasada, 9960 lira çeyrek altın yine bankalar arası piyasada. Sıradaki haberimizle devam edelim. Yabancı bankalar Türkiye ekonomisine ilişkin raporlarını açıklıyorlar. Bankaların ortak beklentisi enflasyonda en kötünün geride kaldığı yönünde. Faiz indirimlerinin ise kademeli olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

0: Commerzbank ise Türk lirası varlıkları değerlendirdi. Commerzbank, yüksek enflasyon ve Merkez Bankası'nın para politikasını daha fazla sıkılaştırma konusundaki isteksizliği nedeniyle Türk lirasının baskı altında kalmaya devam etmesini bekliyor.
1: Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz'un 10. yılı nedeniyle bir video mesaj yayınladı. O mesajı ekranlarınıza geliyor. Siz onu seyrederken biz de sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalınız.
2: Sevgili katılımcılar, kıymetli panelistler, hepinizi en içten duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Bundan tam 10 yıl evvel ülkemizde tarihi bir gece yaşandı. 15 Temmuz 2016 gecesinde Fethullahçı terör örgütü mensupları milletimizin iradesini ve demokrasimizi hedef aldı. Kamu kurumlarımıza ve parlamentomuza saldırdı. Medya binalarına baskınlar düzenlendi. İstanbul'un simgesi olan Boğaz Köprüleri FETÖ terör örgütü mensupları tarafından işgal edildi. Ancak devlet ve millet olarak bu kanlı darbe girişimine karşı destansı bir direniş gerçekleştirdik. Halkımız sokaklara döküldü, darbe girişimine dur dedi. İhanet şebekesi ise 253 vatandaşımızın canına kıydı, onları şehit etti. Binlerce insanımız ise yaralandı. 15 Temmuz 2016 gecesi her yönüyle milletimizin istikbaline yön veren bir gece oldu. Bizler o gecenin zaferini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daha ilk dakikalardan itibaren kararlı ve bağımsız siyasi duruşuna ve liderliğine borçluyuz. İstanbul'da, başkentimiz Ankara'da ve Türkiye'nin birçok yerinde milyonlar Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak verdi, sokaklara döküldü ve millet iradesine sahip çıktı. Nitekim Türk milleti asırlar boyunca kendi özgürlük ve bağımsızlığına düşkünlüğüyle bilinen bir millettir. Bizim binlerce yıllık tarihimizde esaret, ihanet ve alçakça oyunlara boyun eğmek yoktur. 15 Temmuz'da bu tarihsel misyon bir kez daha tezahür etmiştir. Kıymetli misafirler, Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığını tehdit eden her tür unsura karşı koyacak, mücadele edecek gücü vardır. Bizi içeriden tehdit eden ve dışarıdan destek gören FETÖ yapılanması, tarihimizde ilk kez karşılaştığımız bir tehdit biçimi değildir. Türk milleti belli dönemlerde böyle büyük sınamalardan geçmiş ve her zaman imtihanını da başarıyla vermiştir. Bugün bizler FETÖ yapılanmasının izlerini devletimizden ve ülkemizden sildik. Bunu yaparken bedeller ödedik. Zor ve meşakkatli günler geçirdik. Ancak ne kadar zor olursa olsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde egemenliğine karşı oluşan bu tarz tehditlerle baş edecek güçtedir. Ne kadar dış destekli olursa olsun, bizler ülkemize yönelik tehditlerde tek kuvvet olmayı, içeride birlik olmayı başardık ve bundan sonra da başaracağız. Bugün Türkiye'nin uluslararası ölçekte iadesini istediği FETÖ mensupları çeşitli ülkelerde bulunmakta ve ne yazık ki adeta desteklenmektedir. Türkiye'nin dostu olan ve bu dostluğu karşılıklı besleyip büyütmek isteyen bütün ülkelere çağrımız şudur: milletimizin egemenliğini ve demokrasimizi hedef alan yapılara karşı dostlarımızdan yanımızda durmalarını ve vefa duygusu ile hareket etmelerini bekliyoruz. Zira FETÖ sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir ulusal güvenlik sorunu değildir. FETÖ faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdittir. Saygıdeğer katılımcılar, 15 Temmuz darbe girişimi terör örgütlerinin ve hibrit tehditlerin günümüzde ne denli karmaşık biçimlerde ortaya çıkabildiğini göstermiştir. Nitekim küresel ölçekte bütün toplumlar manipülasyonlarla, derinleşen hakikat krizleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Toplumların gerçekliğini medya anlatıları gölgeleyebilmektedir. O halde ayrı coğrafyalarda olsak da aynı sorunlarla karşılaştığımızın farkında olmalı, küresel sorunlara müşterek çözümler üretmeliyiz. Türkiye'nin 15 Temmuz tecrübesi bu bakımdan evrensel bir anlam taşımaktadır. Öyleyse hep beraber korkunun yerini umudun, çatışmanın yerini işbirliğinin, kutuplaşmanın yerini karşılıklı anlayışın aldığı, daha adil bir uluslararası düzenin mümkün olduğu bir gelecek tasavvur edelim. Sözlerime son verirken 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı programa katkı veren, katılımlarıyla programa değer katan herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.
3: NTV Radyo.

0: Sistem dondu, online satışım durdu.
1: Tam iyi de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
9: Bazı barajlardaki doluluk oranı şöyle. İstanbul'da son 14 günde barajların doluluk oranı %65'ten %60'a doğru geriledi. İzmir'de doluluk oranı %50'ler civarında. Ankara'da %46, Bursa'da ise %89 seviyesinde.
10: Her mevsimde, her havada.
11: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
13: Doğa takvimi. Bugün 14 Temmuz 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
14: Bugün doğada iki önemli canlıyı kutlama günü. Dünya Şempanze Günü ve Köpek Balıkları Farkındalık Günü. Doğa takvimini bugün şempanzelere ayırdık. Dünya Şempanze Günü, şempanzelerin kutlanması ve karşı karşıya kaldıkları tehditlere karşı korunması için bir çağrı niteliği taşır. Ve her yıl 14 Temmuz'da kutlanır. Bu tarih, Dr. Jane Goodall'ın şempanzeler üzerine çığır açan araştırmasına başlamak üzere 1960 yılında ilk kez Tanzanya'daki Gombe Milli Parkı'na gittiği tarih olduğu için seçildi. Jane Goodall, şempanzenin akıl yürüttüğünü, ihtiyacı belirleyip ona göre alet yapıp kullandığını, zeki, arkadaş canlısı, fedakar, şefkatli ve dayanışmacı olduğunu ilk gözlemleyen ve dünyaya duyuran bilim insanı. Mesela birbirlerinin yaralarını sardıklarını, öksüz yavruları sahiplenip büyüttüklerini, tehlike anında birbirlerini koruduklarını Jane sayesinde biliyoruz. İnsana en benzeyen canlılardan olan şempanzeler, doğal yaşam alanlarının kaybı, yaban hayatı kaçakçılığı, yasa dışı evcil hayvan ve eğlence ticareti ve insanlardan bulaşan virüsler nedeniyle tehlike altında. Bugün şempanzeleri kutlarken Jane Goodall'ın sözü aklınızda olsun. Anlarsak önemseriz. Önemsersek yardım edebiliriz. Yardım edebilirsek kurtuluruz.
13: Doğa takvimi.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
13: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat'tan günlerden salı, gündem yoğun. Ekrana taşıyacağız tüm gelişmeleri. Önce birkaç başlıkla günü gündeme özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Türkiye'nin çok önemli bir sorunu var. Bu sorunu suça sürüklenen çocuklar kavramıyla ifade ediyoruz uzun bir süredir. Suç örgütleri, özellikle de yeni nesil dediğimiz suç örgütleri, ceza hukukundaki çocuk yönünden avantajı kendileri lehine kullanıp çocukları tetikçi olarak kullanıyor. Şimdi yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Hem bu kavram değişecek, hem de suç işleyen çocuğa verilecek cezalar yeniden düzenlenecek. Ve artık sadece suç işleyen çocuk değil, ebeveynleri de ceza kapsamına giriyor. Ayrıntıyı aktaracağız. Uzman bir konukla da bu yeni düzenlemeyi konuşacağız Öğle Bülteni'nde. Ahbap Derneği soruşturmasını dikkatle takip ediyoruz. Dün en son 25 şüpheli için gözaltı kararı vardı. Soruşturma genişledikçe bu sayı arttı. 17 şüpheli için daha gözaltı kararı çıktı. Yani toplamda 42 gözaltı kararı var. Haluk Levent ve gözaltındaki diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor. Adalet Bakanı'ndan da açıklama var. Son bilgiler birazdan. Hürmüz'de durum karışık. Trump bir anda Hürmüz'ü alacağız, geçiş yapan gemiler de güvenlik için bize ödeme yapacak noktasına geldi. Ateşkes devam ediyor mu bilinmez ama taraflar karşılıklı saldırıyor. Ne olacak? Son durum Öğle Bülteni'nde olacak. Ve son başlık futbol. Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk finalist bu akşam belli olacak. Fransa mı, İspanya mı? Maça dair ayrıntı, konuşulanlar canlı bağlantıyla ekranda olacak. Başlıyoruz bültene. Uzun zamandır konuşulan 18 yaşından küçük çocuklara cezaların artırılmasına ilişkin teklif meclise sunuldu. Teklifte suçlulara indirimleri kaldıran maddeler var. Buna göre 15-18 yaş arasındaki çocuk cinayet işler ya da ağır yaralama suçunu işlerse müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek.
1: Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
2: 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak. Hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek. 18 maddeden oluşan yasa teklifi AK Parti grubu tarafından meclis başkanlığına sunuldu. Ceza için şartlar da düzenlemede sıralandı.
1: Güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı da hapis cezasına mahkum edilmiş olma şartlarından biri veya birkaçının bulunması halinde hakim bu noktada takdir yetkisini kullanabilecek.
2: Aynı şartların oluşması halinde 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da yine hakim takdiriyle ceza indirimi uygulanmayacak. Çocuk hükümlü cezasına doğrudan cezaevinde başlayacak.
1: Hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazında başlanması yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına imkan veren düzenleme yapılmaktadır.
2: Teklifte kasten öldürme ve yaralama suçu işleyen çocukların ailelerine dönük düzenlemeler de yer alıyor. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali halinde ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılması öngörülüyor. Meclis kapanmadan yasalaşması beklenen düzenlemeyle mevzuatta kullanılan suça sürüklenen çocuk ifadesi de adli süreçteki çocuk olarak değiştirilecek.
0: 5 organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 161 kişi gözaltına alındı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Daha fazla ayrıntı Osman Terkan'da. Osman.
3: Ahmet Arpat, İstanbul, Bakırköy ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 5 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Kapsamlı, önemli operasyonlar. Sen de belirttin, 161 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, yapıldı. Bakan Akın Gürlek bu soruşturmanın, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şimdi son dönemlerde çok sık duymaya başlamıştık. Yani yeni nesil suç örgütleri, bu örgütlere yönelik bir operasyon, kapsamlı operasyon ki yeni nesil suç örgütleri isimleri işte Daltonlar, Şirinler, Red Kitler, Casper'lar, Barış Boyun Çetesi gibi birçok suç örgütü yer alıyor. Bunlardan biri. Bunlar da Ay grubu. Yani en kapsamlısı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlendi. O soruşturma dahilinde düzenlendi. Ay grubuna yönelik. Şimdi elebaşı Abdurrahman Ay, kendisi firari, yurt dışında bulunuyor. Ve İstanbul merkezli 7 ilde 93 adrese baskın düzenlendi bu soruşturma kapsamında. Ve toplam 107 şüpheli gözaltına alındı. Adli işlem başlatıldı 107 şüpheli hakkında. Adam öldürme, nitelikli yağma, tehdit, silahla yaralama ve kişiyi alıkoyma gibi suçları işledikleri tespiti var. Bu kapsamda bir operasyon, soruşturma başlatılmıştı, bir operasyon düzenlendi. Bir diğer operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlendi. Burada da 3 ayrı yeni nesil suç örgütünden bahsediliyor. İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı ve toplam 39 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma da önemli. Bu kapsamda da yine silahla tehdit, gasp, yağma, bu suçları işledikleri tespit edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenleniyor ve 15 kişi de gözaltına alındı. Şimdi yeni nesil suç örgütleri detayı burada çok dikkat çekiyor. Şimdi haklarında, hatta hazırlanan iddianamelerde onlardan Z kuşağı mafya olarak bahsediliyordu ve suç yelpazeleri de çok geniş. Yani adam öldürme, yine uyuşturucu satışı, bunun dışında yasa dışı bahis, gasp, tehdit, birçok çok geniş bir yelpazede suç işledikleri tespiti var. İşte bu örgütlere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenleniyor. Şimdi dikkat çeken detaylardan bir tanesi bu örgütlerle ilgili. Elemanları genellikle 15 ila 25 yaş arasında bulunan çocuk ve gençlerden oluşuyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Adalet Bakanı bu operasyonlardan sonra da bir teşekkür mesajı da yayınladı. Bunun detaylarını da paylaşalım. Akın Gürlek operasyonu yürüten savcılıklara ve güvenlik güçlerine teşekkür etti. Aynı zamanda devletimiz, milletimizin huzuruna yönelen her tehdidin karşısında dimdik duracak suç örgütlerinin şehirlerimizde yuvalanmasına ve evlatlarımızın geleceğine el uzatmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir şeklinde de bir mesaj paylaştı Adalet Bakanı Akın Gürlek.
0: Osman Terkan aktardı. Yine dikkatle takip ettiğimiz bir başka soruşturma, Ahbap soruşturmasında 17 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Daha önce gözaltına alınan Haluk Levent ve diğer şüphelilerin polis sorgusu ise sürüyor. Ayrıntılar için Dilek Yaman Demir karşımızda. Dilek.
4: Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bugün sabah saatlerinde eş zamanlı İstanbul merkezli bir operasyon daha düzenlendi. 17 şüpheliye yönelikti bu operasyon. Geçtiğimiz hafta pazar günü derneğin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheliye yönelik bir operasyon daha düzenlenmişti. Şimdi söz konusu iddialar suç örgütü kurma, kurulan örgüte üye olma, kamuda kara para aklama olarak bilinen mal varlığı değerlerinin aklanması suçlamasıyla ilgili yürütülen bu soruşturma kapsamında sabah saatlerinde de 14 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde halen tutuklu bulunduğunu belirtelim. Şimdi bu sabahki operasyondaki yeni iddia neydi? Ahbap Derneği'nde aslında Haluk Levent'in kurucusu olduğu bu dernek üzerinden Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil isimli kişiye birinci ve ikinci aslında paraların izini kaybettirmek için transferler yapıldığı iddia edildi. Yine bir başka iddia ise Haluk Levent'in sekreterine yaklaşık 126 milyonluk bir para transferi yapıldığı. O paranın da yine başka isimlere, üçüncü kişilere gönderilerek, transferler edilerek haksız para kazandıkları, haksız mal edindikleri iddia edildi. Haluk Levent'le ilgili bir başka iddiada söz konusu Ahbap Derneği'ndeki dernek adına deprem bağışı adı altında toplanan paralarla da aslında yasa dışı bahis ve bahis oynandığı gibi birden fazla iddia ileri sürülmüştü. Haluk Levent'in de Bursa'da gözaltına alındığını biliyoruz. Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek kabine toplantısı sonrasında da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Haluk Levent'in yurt dışına kaçmak üzere plan yaptığı ve bu yurt dışına kaçmadan hemen önce aslında ikinci girişiminde de gözaltına alındığını, Bursa'da gözaltına alındığını gazetecilere söyledi. Soruşturmanın da titizlikle devam ettiğini söyledi. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilk operasyonda gözaltına alınan şüpheliler var. O şüpheliler arasında da Haluk Levent de bulunuyor. Gözaltı süreleri henüz dolmadı. 3 günlük gözaltı sürelerinin dolmasıyla birlikte adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki şüpheliler bu haklarındaki suçlamalara ilişkinde ifade vermeleri bekleniyor. İfade işlemlerinin de devam ettiğini söyleyelim. Bugün sabahki operasyonda da gözaltına alınan 14 şüpheli İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda, onların da ifade işlemleri ilerleyen dakikalarda artık başlayacaktır. Onların da gözaltı sürelerinin dolmasıyla birlikte ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler de tıpkı bu operasyonda gözaltına alınıp emniyette bekletilen şüpheliler gibi İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'na sevk edilecekler.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Siyaset gündemine bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerle başlayalım bu bölüme de, siyaset bölümüne. Özgür Özel ekibi olağanüstü kurultay için bugün mahkemeye başvuracak. Çağrı heyeti talep edecek. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ise bu adıma tepkili. Ayrıntıları Uğraş Bingöl'den alacağız. Uğraş, Özgür Özel ve ekibi neden böyle bir adım atıyor ve Kılıçdaroğlu neden tepki gösteriyor bu adıma?
5: Mutlak kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalar bitmiyor. Hamleler de bitmiyor aslında karşılıklı olarak. Son olarak CHP ve Özgür Özel ekibi mahkemeye başvuracağını açıkladılar. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gerekçe olarak da heyet atanmasını, kurultay yapılabilmesi için 3 kişilik bir heyet atanmasını talep ediyor. Tartışmaya geniş perspektiften baktığımızda aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde 17 Haziran tarihinde hatırlanacağı üzere 833 delege noter tasdikli imzaları götürüp genel merkeze teslim etmişti ve olağanüstü kurultay talebini yinelemişlerdi. Ama o süre zarfından bu yana genel merkezden henüz bir yanıt yok. Değerlendirmelerin ve imzaların daha doğrusu değerlendirildiğini söylüyorlar ama şuna da dikkat çekiyorlar. Mutlak kararının ardında tedbir kararı var. Mahkeme kararını olduğunu söylüyorlar ve bu yönden de kurultay yapılamayacağını, yeni kurultayın yapılabilmesi için delegelerin yeniden seçilebilmesi gerektiğini söylüyorlar. Hatırlanacağı üzere Özgür Özel ekibi yine 9 milletvekilinin tedbir kararı uygulanması üzerine de parti meclisinden istifa etmişti ve parti meclisinde de yarının aşağısına düşmüştü üye sayısı. Bu da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç tüzüğünde bir olağanüstü kurultay olması anlamına geliyor ama Cumhuriyet Halk Partisi de az önce bahsettiğim gibi tedbir kararı nedeniyle bunun da mümkün olmayacağını söylüyorlar. Özgür Özel ekibi bütün hukuki yolları denemek istiyor. Onlardan biri de bu mahkeme kararı. Yani 833 imza, aslında 1004 imza verilmişti ama 833'ü noter imzası. İstanbul delegelerinin hatırlanacağı üzere mahkeme kararı nedeniyle tedbir olduğu için orada da onların imzası geçersiz sayılıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde yine 833 imzada olağanüstü kurultay toplamak için yeterli bir sayı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu noktada kararını değiştirmedi. Bu yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ekibi bugün mahkemeye başvuracak. O başvuru henüz gerçekleşmedi. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden 3 kişilik çağrı heyeti istiyor. 3 kişilik çağrı heyetinde hukuki olarak tanımı şöyle. Bu ekip sadece kurultay yapabiliyor ve maaş ödemesi yapabiliyor. Onun dışında partiden ihraç gibi yetkileri olmuyor. O yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ekibinin son hamlesinin bu olduğunu söylemek mümkün. Sulh Mahkemesi, Hukuk Mahkemesi'ne karar verecek. O noktada da henüz netlik yok ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Grup toplantısı var. Orada da sürece ilişkin açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu'nu da çok kısa da ifade edeyim. Dün bir televizyon kanalında Özgür Özel yönetimine tepki gösterdi. Şu ifadeleri kullandı. Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkanısınız, hem de ayrı parti kurmak istiyorsunuz. Ya bu olur mu Allah aşkına? Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor? Parti içinde mücadele edebilir. Buna hiç itirazım olmaz ama parti içi paralel yapı olmaz diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel ekibinden gelen taleplere yanıt verdi. Yani paralel yapı Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmaz diyerek o da kapıları kapattı.
0: Uğraş Bingöl aktardı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Hemen dönelim Ankara Adliyesi'ne. NTV muhabiri Mustafa Berber bizi bekliyor. Mustafa.
3: Ahmet Arpat, geçtiğimiz cumartesi günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na savcılığınca başlatılan bir soruşturmaydı bu. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet alma, rüşvet verme gibi suçlamalar yöneltiliyordu 36 kişiye ve aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Hüseyin Can Güner de Kuzey Kıbrıs'taydı, bir tatil için oradaydı ve gözaltı kararını öğrenince Türkiye'ye, Ankara'ya dönüş yaptı. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda da gözaltına alınmıştı. Cumartesi günü itibariyle emniyetteki işlemleri başlamıştı ancak Hüseyin Can Güner dün ifadesini verdi. Yaklaşık 3 saat 15 dakika boyunca sürdü. İhaleye bir fesat karıştırmadığını, kamu zararı oluşturmadığını öne sürdü savunmasında verdiği ifadede ve ifadesinde de ihale şartlarını kendisinin belirlemediğini, hiçbir firmanın yetkilisini tanımadığını beyan etti. Hüseyin Can Güner yaklaşık 3 saat 15 dakika sürdü. Kayıtlara göre emniyetteki ifadesi ve o ifadenin ardından da emniyetteki işlemleri tamamlanan 30 şüpheli bugün sabah saatlerinde Ankara'ya adliyesine sevk edildiler. Hemen önünde bulunduğumuz Ankara Adliyesi'nin 5. katındalar. Burada terör suçları soruşturma bürosunun bulunduğu alanda savcılara ifade veriyorlar. Ondan fazla savcının ifade aldığı bilgisini edindik ve 30 kişi var. Bu kişilerin ifadeleri alındıktan sonra da artık savcılık talebi alınacak. Savcılık talebi ne olabilir? Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilebilir ya da adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edilebilir ya da savcılık sorgusu ardından serbest bırakılabilir şüpheliler. İşte ilerleyen dakikalarda ya da saatlerde bunu görmüş olacağız ama ondan fazla savcı, Cumhuriyet Savcısı 30 sanığın şüpheli ismin ifadelerini almaya devam ediyorlar. Kısa bir süre içerisinde bu ifadeler tamamlanırsa da haklarında talep edilen, istenen unsurlar da belli olmuş olacak. Sabah saatleri itibariyle adliyedeki işlemleri sürüyor.
0: Mustafa Berber aktardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz'un 10. yılına ilişkin konuştu. FETÖ tehdidinin hala sürdüğünü söyledi. MHP lideri 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu vurguladı. Bahçeli'nin gündeminde ABD ile İran arasında yaşanan gerilim de vardı.
6: FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında bu uyarıyı yaptı. Tehdit ortadan kalkmadı mesajı verdi. Bahçeli partisinin meclis grubu toplantısında kürsüdeydi. Avrupa Birliği'ne sert sözleri dikkat çekti.
6: Avrupa'nın Türkiye'yi artık geçici ihtiyaçlarının hatırlandığı bir ülke gibi görme alışkanlığından vazgeçmesidir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır.
2: Bahçeli'nin gündeminde Hürmüz gerilimi de vardı.
6: Güvenlik kaygısı bölgemizde daha büyük bir kriz ve kaos meydana getirmenin gerekçesi yapılamaz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında sürece dair yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Güvenlik kaynaklarının paylaştığı son bilgilere göre FETÖ üyeleri darbe kararını 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında verdi. 15 Temmuz'a giden yolun taşları 8 ayda döşendi. Bu süreçte defalarca Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Gülen'le görüşen ekip darbeci askerlerle de birçok toplantı yaptı.
2: ...15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ancak yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre darbe girişiminin ilk adımı 1 Kasım 2015 seçimleriyle atıldı. Genel seçimlerde bürokraside kurduğu gücün etki etmediğini gören FETÖ, B planını devreye soktu. Örgüt elebaşının talimatıyla darbe hazırlıkları başladı. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler de defalarca Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya'daki çiftliğe gitti. Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da tespit edilebilen üst düzey 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi. İlk toplantı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da yapıldı. 27-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara'da rütbeli askerlerde ilk toplantı gerçekleşti. 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran'da Ankara'da FETÖ üyesi askerlerde darbe planlaması yapıldı. 20-25 Haziran 2016 tarihleri arasında toplantıları yürüten ekip Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oduç Pensilvanya'ya uçtu. Ardından yine Adil Öksüz'ün başkanlığında Ankara'da 6-7-8-9 Temmuz 2016'da yapılan toplantılarda son rötuşlar yapıldı. Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz'da örgüt elebaşı Güden'de son toplantı için Pensilvanya'ya gitti. 12-15 Temmuz 2016'da Ankara ve İstanbul'da FETÖ içinde eş zamanlı hareketlilik sürdü. İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylar bir araya geldi. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu'ndaydı. 14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri Ankara'ya geçti ve o gece hain darbe planı uygulamaya kondu.
0: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Hürmüz gerilimi karşılıklı saldırılarla giderek tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump dün Hürmüz Boğazı'nda İran gemi ve limanlarına ablukayı yeniden başlatacaklarını duyurdu. Amerikan ordusu dün gece İran'a yine saldırdı. İran'ın müsillemesi de gecikmedi. Hemen bir canlı bağlantı yapalım. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, önce sahada neler yaşandı, İran'da nereler vuruldu, İran'ın misillemesi ne tarafaydı ve tabii Trump'ın açıklamaları var, hem Hürmüz Boğazı'nın kontrolü hem de bu deniz ablukası ile ilgili. Tahran ne diyor?
7: Daha adil oluruz diyor Ahmet. Trump Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve geçiş ücreti noktasında haklı bir açıklama yaptı ve bir anlamda biz de talibiz dedi Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve geçiş ücreti alınması konusunda. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, evet bu hizmet sunan ülkelerin hakkıdır, ancak bu hak körfeze kıyısı olan ülkelere aittir ve İran bu konuda daha adil olacaktır ücret alımı noktasında şeklinde bir tepki gösterdi. Öte taraftan da saldırılar devam ediyor. Sadece gece yaşanmıyor saldırılar, içinde bulunduğumuz saat dilimi içerisinde de yer yer gün içerisinde İran'ın yine Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan yerleşim yerlerine yönelik saldırılar sürüyor. Bender Abbas'ta az önce 5 patlama olduğu şeklinde bir bilgi yer aldı. Yine bu şehirde patlama seslerinin duyulduğu yer aldı İran basınında. Gece boyunca da Bender Abbas hedef alınan noktaların başında geliyordu. Daha çok devrim muhafızları donanmasının konuşlu olduğu, sahil karakollarının ve gözetleme kulelerinin yoğun olarak bulunduğu yerler, Bender Abbas, Selik ve Cazk bölgesi. Öte taraftan yeni bazı bölgeler de hedef alınıyor. Şöyle bir baktığımızda dün gece hedef alınan noktalara Cem, Cazk ve Kenarek bölgeleri de dikkat çekiyor. Özellikle Cazk limanı, İran'ın Hürmüz Boğazı'na bağımlı olmadan petrol ihracatı yapabildiği noktalardan birisi. Bugün İran Petrol Bakanı tekrar abluka başlamıştı. Petrol muafiyeti vardı ve o da askıya alındı. Bu konuya dair yaptığı konuşmada petrol satabiliyoruz dedi. Bizi etkilemiyor ifadesini kullandı ve 40 yıllık bir tecrübemiz var. Uygun mekanizmalar geliştirdik petrol satımı noktasında ve petrol satmaya devam ediyoruz. Bu konuda bir sorunumuz yok açıklamasını yaptı Petrol Bakanı. Çünkü ekonomik bir kıskacada alınmış durumda İran ve ABD'nin tekrar deniz ablukasını başlatacak olması bu kıskacı ve ablukayı, İran'ın üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Bu nedenle İran'ın petrol satışı yapması İran ekonomisi açısından son derece önemli. Başkent Tahran'da bir savaş havası yok. Tarafların savaşa döndüğünü de kapsamlı bir şekilde söyleyemeyiz. Ancak kontrollü bir askeri tırmanış devam ediyor ve bunun sıklığı artmış durumda. Devrim Muhafızları Ordusu ise gece boyu devam eden misillemelerini yoğun olarak Ürdün'e ve Bahreyn'e yoğunlaştırdı. Bahreyn'de ABD personelinin kaldığı bir binanın hedef alındığını duyurdu. Yine Bahreyn'de konuştu, ABD'ye ait radar sistemleri ve uydu iletişim sistemlerinin hedef alındığı bilgisini paylaştı. Füze misillemelerinde Birleşik Arap Emirlikleri bir açıklama yaptı. Kendi Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki petrol tankerinin İran tarafından hedef alındığını duyurdu. Derin muhafızları da Kur'an ihlali yapan ve Boğaz'ın tam orta koridoru olan mayınlı bir bölgeye de giriş yapmakta olan bir petrol tankerine füze ateşlediğini duyurmuştu Derin muhafızları ve Birleşik Arap Emirlikleri bu petrol tankerinin kendisine ait olduğunu ve bir Hint vatandaşının da hayatını kaybettiğini duyurdu. Devrim muhafızları egemenlik konusunda geri adım atmayacağız diyor ve bizden izin almadan, koordinasyon içerisinde olmadan hiçbir geminin boğazdan geçmesine izin vermeyeceğiz diyor Ahmet.
0: Ali Çabuk aktardı. Bölgedeki tansiyonu artıran başka bir gelişme, Yemen'de 2022'den bu yana devam eden ateşkes dönemi karşılıklı saldırılarla yerini yeniden sıcak çatışmaya bıraktı. Yemen hükümeti Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı pistini vurdu. Saldırının arkasında Suudi Arabistan olduğunu iddia eden Husiler ise misilleme olarak Suudi Arabistan'daki Apa Uluslararası Havalimanı'na saldırdı.
2: Yemen'in başkenti Sana'daki Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılar kameraya böyle yansıdı. Bu görüntüler aslında Suudi Arabistan ve Yemenli Husiler arasında 4 yıldır süren ateşkesin sonu anlamına geliyor. Peki Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na kim, neden vurdu? Sana Uluslararası Havalimanı'nın vurulmasına sebep olan uçak bu. İran'ın Mahan Hava Yolları'na ait bu uçak, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında öldürülen lideri Ali Hamaney'in Tahran'daki cenazesine katılan Husi heyetini taşıyordu. Uluslararası olarak tanınan Yemen hükümeti, İran'ın cenazeye katılan Husi heyetini geri götürmek amacıyla Tahran'dan Sana'ya uçuş için başvuruda bulunduğunu ancak bu talebi reddettiklerini duyurmuştu. Yemen hükümeti Husileri taşıyan uçağın Sana'ya inmesini engellemek için havalimanını vurduklarını açıkladı. Sana'ya inemeyen uçak Hudeyde'ye inmek zorunda kaldı. Husiler her ne kadar Yemen hükümeti Sana havalimanı saldırısını üstlense de saldırının arkasında Suudi Arabistan olduğunu iddia ediyor. Husilerden yapılan açıklamada saldırının bölgedeki gerilimi azaltma sürecini sonlandırdığı kaydedildi. Misilleme olarak Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Apha Uluslararası Havalimanı'na füze ve drone saldırısı düzenledi. Suudi yönetimi füzelerin hava savunma sistemleriyle başarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İsrail basınında yer alan bir habere göre ülkesine yönelik saldırıların ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Muhammed Bin Selman'ın Husilere yönelik askeri bir operasyon için Washington'dan destek istediği ve Trump'ın da bu talebi desteklediği öne sürüldü.
0: Bültenin başında da aktardık. Bugünün manşeti çocuk suçlulara yönelik cezaların arttırılmasına ilişkin düzenleme. Ayrıntıları bülten başında ilgili haberle paylaşmıştık. Şimdi de uzman görüşüne ihtiyacımız var. Hukukçu Zafer İşeri yayın konuğumuz. Sayın İşeri hoş geldiniz NTV yayınına.
8: Hoş buldum efendim. Çok teşekkür ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Süremiz kısıtlı. Hızlı hızlı gidelim isterim. Öncelikle neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu? Mevcut düzenlemede ne eksikti? Ya da suçlulara, bu suç örgütlerine nasıl bir avantaj sağlıyordu mevcut düzenleme?
8: Efendim, mevcut düzenleme özellikle 15-18 yaş grubundaki suça sürüklenen çocuklar açısından son derece ciddi bir ceza indirimi öngörüyordu. Bu da özellikle kasten öldürme, kasten yaralama gibi ağır suçlar neticesinde bir cezasızlık algısı ortaya koyuyordu. Gerek çocuklar açısından bir cezasızlık algısı doğması, gerekse suç örgütlerinin bu çocuklara yönelik onları ele geçirip suçları ona işletme noktasındaki çabaları maalesef ki kanunun koyuluş amacını ortadan kaldırıyordu. Ve herhangi bir rehabilitasyonda bu çocuklar üzerinde sağlanamaması sebebiyle bir suç makinesi haline getiriyordu. Toplum bu noktada bir talep beklenti halindeydi ve netice itibariyle de bu yasa değişikliğiyle 15-18 yaş grubundaki ağır suç failleri bakımından özellikle çocukların bu suçu işlemede daha çekimser davranacakları, suç örgütlerinin de bu çocuklar üzerinden herhangi bir fail planlaması yapmalarının önüne geçilmiş olacak.
0: Yani şöyle mi anlamak gerekir? Mevcut düzenlemede hukuk 18 yaş üstünü yetişkin olarak kabul ediyor. 18 yaş altını çocuk olarak görüyordu. Artık o 18 sınırı 15'e mi çekiliyor?
8: Hayır efendim, şöyle, normal şartlarda 18 yaşın üstündeki yetişkin bireyler bir suç işlediklerinde çok ciddi cezalar alırken, sırf 18 yaşın altında diye 17 yaşında bile olsa bu kişinin, çocuğun işlediği suç neredeyse yarı yarıya indirilmek suretiyle, bir de infaz düzenlemeleri sebebiyle neredeyse bir cezasızlık algısını ön plana çıkarıyordu. Şimdi ise artık ağır suçlarda çocuklar da yetişkinler gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da dahil olmak üzere en ağır cezaları alabilecek. Dolayısıyla hem çocuklar hem aileleri hem de o çocukları suça sürükleyen örgütler açısından daha ciddi sonuçlar öngörülebilecek. Yakın zamanda malumunuz toplumda bir kısım çocukların işlediği ağır suçlar sebebiyle infial meydana gelmişti. Bu kişilerin bir çocuk duygu düşüncesinde sahip olmadıkları, bir yetişkinden çok daha vahşi davranış sergileyebildiklerini tecrübe etmiştik. İşte bu tarz davranışların hem layıkıyla cezalandırılması, toplum vicdanının bir nebze rahatlaması, hem de sırf çocuk olduğu için ben az ceza alırım, bu suçu işleyebilirim öngörüsünün ortadan kalkması için artık 18 yaşın altında olsa bile, çocuk statüsünde olsa bile yetişkinler gibi bazı suçlarda, ağır suçlarda ceza alabilmesi gündeme gelmiş oldu.
0: Hangi suçlar, onu bir sıralamanızı isteyeceğim. Ve tabii ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek artık 15 yaş, 18-15 yaş grubu da. Yani ne kadar yatacaklar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının karşılığı nedir? İzleyicilerimiz açısından soruyorum.
8: Tabii efendim, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 36 yıl boyunca cezaevinde bulunmayı gerektirir. Ve bunun ağırlaştırılmış olması, belli süresinin tek başına hücrede geçirilmesi ya da havalandırmaya çıkma sürelerinin kısıtlanması, yine ziyaretçileriyle görüştürülmesinin kısıtlanması gibi daha ağır yaptırımlar öngörür. Şimdi başlıca düzenlemelere bakacak olursak, bu 15-18 yaş grubu bakımından kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarında eğer belirli şartlar gerçekleşirse yargılamayı yapan mahkeme heyeti yaş küçüklüğü sebebiyle ceza indirimi uygulamaksızın doğrudan onlar hakkında da müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verebilecek. Bu otomatik bir düzenleme değil, yine hakimin takdirine bırakılıyor ama değerlendirmede kusurun ağırlığına, suçun işleniş biçimine, amaca ve failin çocuğun daha önceden bir kasıtlı suçtan mahkum olup olmadığına da bakılacak. Tabii bir de 12-15 yaş grubu var, daha küçük çocuklar var. Bu çocuklar için de yine aynı suçlarda mevcut ceza indirimleri daha da daraltılıyor. Belli koşullar varsa onlar için çok az bir indirimle, neredeyse yetişkinlere yakın bir süreyle cezanın infazı söz konusu olabilecek. Yine bu tasarıyla tekerrür hükümlerinin uygulanma yaşı da 18'den 15'e indiriliyor. Buradaki amaç, suç örgütlerinin 15 ila 18 yaş grubundaki çocukları suçta kullanmasının önüne geçmek. Nitekim ağır suçlardan hüküm giyen çocuklar bakımından infazda uygulanan bu avantajlar kaldırılınca, örneğin kasten öldürme, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti ya da örgüt suçlarında 15 yaşına kadar geçen bir günün 2 gün sayılması gibi böyle yatar süreyi azaltacak uygulamalarında sona verilmesi öngörülüyor. Burada çocuk hükümlüler normalde biliyorsunuz ilk başta direkt çocuk evlerine gönderiliyordu. Artık böyle ağır suç işleri.
0: Şimdi bu kamuoyunda da infiale neden olan bir durum. Çünkü kamuoyunun dikkatle takip ettiği, çok üzüldüğü bir takım cinayet olaylarında olayın faili çocukların işte bir arada gayet keyifli bir şekilde selfie çektikleri, görüntülü konuşmalar yaptıkları görüntüler ekrana yansımıştı. Bu da ciddi bir hayal kırıklığı ve infiale uğratıştı kamuoyunda. Bu çocuk eğitim evlerinden kapalı çocuk cezaevlerine taşınması. Neden?
8: Çünkü bazı çocukların işledikleri suçlar bazı yetişkinlerin işlediği suçlardan çok daha vahşice ve neticesi itibariyle toplumu derinden yaralayacak etkide olabiliyor. Ve bu tarz davranış sergilemiş çocukların bir çocuk saflığında, masumluğunda görülmesi mümkün değil. Ve bu tarzdaki 18 yaşın altındaki bireylerin bir çocuk saflığında diğer çocuklarla bir araya konulması ve o çocuklarla cezadan önce eğitilmelerini ve rehabilite edilmelerinin amaçlanması ne yazık ki hem cezada adaletsizliğe hem de onlarla aynı ortamda bulunan diğer hükümlü çocukların rehabilite imkanlarının ortadan kalkmasına sebebiyet veriyordu. Şimdi artık bu tür görüntülerin önüne geçebilmek adına yani ağır suç işleyen çocukların da ağırlaştırılmış infaz rejimlerine tabi kılınıp bir çocuk eğitim evine değil de bir çocuk cezaevine konulup orada diğer çocuklardan tecrit edilmesi, ayrıştırılması, önce cezalandırılması, sonra da rehabilite süreçlerinin değerlendirilmesi için bir yöntem oluşturuluyor kanunlar aracılığıyla.
0: Anladım.
8: Bu sayede suça sürüklenen çocuklar ki bu da değişecek belki birazdan konuşuruz. Bu tür davranışları sergileyen vahşi kişiliklerle o çocuk masumluğunu ayrıştırmak hedefleniyor efendim.
0: Son olarak şunu da sormak isterim. Artık ebeveynler de bu soruşturmanın ya da ceza kısmının içine dahil ediliyor. Bunu nasıl yorumlarsınız, değerlendirirsiniz? Nedir yeni düzenlemeye göre değişecek olan?
8: Şimdi şüphesiz ki çocukların anne ve babaları, ebeveynleri o çocuklara bakmakla, onları gözetmekle ve aynı zamanda da toplum hayatına hazırlamakla yükümlü. Dolayısıyla bu yükümlülüklerini yerine getirmeyip de çocukların suça yönelmesine vesile olmuşlarsa ya da suçu engellememe noktasında bir tavır sergilemişlerse o kişilerin de yine suçu işleyen çocuk gibi bir cezai yaptırıma tabi kılınması yeni tasarıyla gündeme geliyor. Bu da çok önemli bir gelişme. Çünkü maalesef bazı çocukların ebeveynlerinin gereken özeni göstermediğini, onlara lüzum eden eğitimi, öğretimi vermemek suretiyle maalesef ki suç işlemeye teşvik, belki de sürüklenme açısından bir yatak olduğunu, yol çizdiklerini gözlemliyoruz. İşte böyle durumların önüne geçebilmek için aileler adına da bir caydırıcı etki doğrulması gerekiyordu. Artık ebeveynlerin de çocuklarının suç işlememesi adına gerekli önlemi alması, eğer suç işlerse onların da cezadan üstüne düşen payı üstlenmesi konusunda ciddi bir yaptırım diyebiliriz. Çünkü bugüne kadar biz bu aileleri, ebeveynleri evet, de suça sürükleyen etken olarak görüyorduk ve bu çocukları da suça sürüklenen çocuk olarak adlandırıyorduk. Tabii bu vahşi davranışı sergileyen çocukları böyle masum sıfatlarla adlandırmak da çok hoş değildi. O sebeple artık adli süreç başlatıldıktan sonra çocuklarla ilgili adli süreçteki çocuk ifadesini kullanarak bu çocukların ebeveynlerinin de işlenilen suçtan sorumlu olmalarını, gerekirse hapis cezası almalarını sağlayacak son derece önemli, etkin ve caydırıcı nitelikte bir yasal düzenleme diye düşünüyorum.
0: Peki. Zafer İşleri çok teşekkür ederim NTV yayınına katıldığınız için.
8: Şeref duydum efendim. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Devam edelim gelişmelerle. Eski futbolcu ve spor programı yorumcusu Nihat Kahveci'nin eşini darp ettiği iddiasıyla ifadesi alındı. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci eşiyle birlikte dün akşam İstanbul Sarıyer'de bir restorana gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Nihat Kahveci'nin eşini darp ettiği iddia edildi. Müşterilerin ihbarıyla restorana çağrılan polis olaya müdahale etti ve eski futbolcu gözaltına alındı. Nihat Kahveci'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Futbol gündemine bakalım. 2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. 4 yıl önce kupayı Arjantin'e kaybeden Fransa ile son Avrupa şampiyonu İspanya saat 22'de karşılaşacak.
9: 2026 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk maçta son finalist Fransa ile Avrupa şampiyonu İspanya karşılaşacak. Didier Deschamps ve ekibi Dallas'ta coşkuyla karşılandı. En büyük ilgiyi 8 golle altın ayakkabı iddiasını sürdüren Kylian Mbappe gördü. Hey! 2022'de kupayı Arjantin'e kaptıran Fransa'da teknik direktör Deschamps, İspanya maçı öncesi temkinli.
10: İspanya son Avrupa şampiyonu. Dünya Kupası öncesinde bizi favori olarak gösterdiler ama bence favori onlar. Uluslar Ligi'nde Portekiz'e yenilseler de çok iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Birçok güçlü yönleri var.
9: İspanya'da Dallas'taki hazırlıklarını tamamladı. Son Avrupa şampiyonunda teknik direktör Luis de la Fuente, meslektaşı Deschamps'ın favori görüşlerine katılmıyor.
11: Fransa, diğer yarı finalistler gibi Dünya Kupası'nı kazanmaya çok yakın. Burada son dörde kalmak gerçekten çok zor. Her takım güçlü. Biz de çok rekabetçi bir takımız. Çok çekişmeli bir maç olacak.
9: İspanya, 3 yıldır Lamine Yamal'ın ilk 11'de başladığı 26 resmi maçta mağlup olmadı. Avrupa'nın en önemli eşleşmelerinden biri olarak görülen karşılaşmada son gülen İspanya olmuştu. Matadorlar, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya'yı 5-4 yendi. 70 bin kişilik Dallas stadında oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barton yönetecek. Dünya Kupası'ndaki diğer yarı finalde Arjantin'le İngiltere karşılaşacak.
0: Şimdi çok keyifli bir iki yarı final izleyeceğiz. Sonrasında da finali bekliyoruz. NTV Spor Servisinden Gürkan Ak'la konuşacağız. Gürkan hoş geldin.
12: Merhaba.
0: Şimdi... Bir tarafta son finalist Fransa var ki 2018'in şampiyonuydu. İspanya son Avrupa şampiyonu. FIFA sıralamasına bakıyoruz. Yarı finaldeki 4 takımda ilk 4 sırayı kaplamışlar. Fransa-İspanya nasıl bir maç bekliyorsun?
12: İki teknik adam da aslında rakibini favori gösterdi basın toplantılarında. Ben favorinin olmadığı bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü 1922'den beri devam eden bir rekabet bu. Bence milli takımların El Clasico'su olarak adlandırabiliriz. Doğru. Avrupa özelinde. Dolayısıyla her iki takımın yıldızları düşünüldüğünde çok zor, rekabetçi ve keyifli bir maç bizi bekliyor olacaktır. Ki şunu vurgulamak lazım. Tabii bu kadar kaliteli kadrolar karşı karşıya geldiğinde genelde insanlar bol gol bekler. Ama bu takımların maçları golsüz olduğunda da çok keyifli olabilir. Doğru. Çünkü girdikleri nitelikli pozisyon sayısı çok yüksek oluyor. Dolayısıyla her şartta ben maçın keyifli geçeceğini düşünüyorum.
0: Yani şimdi bakıyorum Fransa'yı düşünüyorum. Gerçekten tırnak içerisinde öldürücü bir ileri
12: hattı var.
0: İspanya'ya bakıyorsunuz işte Yamal'ı görüyoruz. Evet. İsimleri sayınca gerçekten çok güçlü. Ama hep ileri güç tarafı konuşurken hani sen dedin ya bazen gol olmuyor çünkü geriler de çok iyi.
12: Doğru.
0: Yani bu maçta öne çıkacak isimler kim olur?
12: Elbette ki gözler bu iki oyuncunun üzerinde olacaktır. Mbappe ve Yamal ama belirttiğin gibi özellikle ön hatta Olise mükemmel bir performans gösterdi. Dünya Kupası boyunca yaratıcılığıyla bence Mbappe'yi besleyen en önemli isimdi. Bu maçta da öne çıkacaktır.
0: Çünkü kupanın da golünü atıyordu az kalsın direkten.
12: Evet yani. Evet gerçekten çok jeneriklik pozisyonlar yaratabiliyor. Doğru. Ya da gol pası hazırlayabiliyor. Bu iki oyuncuyu golle buluşturabilmek için o arkadaki isimlerin önemi kadar savunma oyuncularının nasıl pozisyon alacağı da çok önemli.
0: Doğru.
12: Ben bir orta saha mücadelesinde geçeceğini düşünüyorum daha çok. Çünkü bu tarz takımlar karşılaştığında orta sahadaki isimler çok belirleyici olabiliyor.
0: Doğru.
12: Genelde çünkü çok sert maçları izleyemiyoruz. O pas organizasyonları ne kadar doğru yaptıkları. İşte az önce dedim ya, nitelikli pasların sayısı. Çünkü genelde bu takımlar 400-500 pas yapıp isabet oranını %90-95 oranında tutan takımlar.
0: Doğru.
12: Dolayısıyla kaybedilen toplar, ikinci topları kimin daha fazla kazanacağı, hava topu mücadeleleri, biraz daha detayların belirleyici olacağı bir maç gibi gözüküyor. Ama Dünya Kupası'nda vurgu yapmak lazım. Biliyorsun her turnuvada kaleciler parlar.
0: Doğru.
12: Genelde 35 yaş üstü kalecilerin parladığını görürüz. Çünkü onlar için ayrı bir vitrin. Bu maçta da bence yine kalecilerin de önemi çok farklı ve ön plana çıkacak gibi gözüküyor.
0: Şimdi yıldızlar geçidi bir maç izleyeceğiz. İki takımda da çok büyük yıldızlar var. Elbette yıldızlar fark yaratır ama o yıldızları sahaya nasıl süreceğiniz. Şimdi iki teknik adamın, sen de hatırlattın, açıklamaları var. İkisi de birbirine karşı tarafı favori gösteriyor. Belki bir akıl oyunu ama nasıl bir oyun planıyla sence çıkacak teknik adamlar, gerek Fransa gerek İspanya?
12: Evet, bence önemli bir konu. Sadece oyuncuların değil, hocaların da düellosu olacak ki önemli detay, Deschamps 14 yıldır Fransa milli takımını çalıştırıyor. Çok uzun bir süre bu ve bu son senesi artık. Önümüzdeki yıl itibariyle Zinedine Zidane'ın ismi konuşuluyor. Öte yanda De La Fuente tam bir taktisyen. Evet, 3 yıldır A milli takımı çalıştırıyor ama 14 yıldır o da İspanya milli takım düzeyinde her yaş grubunda teknik adamlık yaptı. Dolayısıyla futbolcularını çok yakından tanıyor. Bence ilk tavsiyeleri şu olacaktır iki teknik adamında: sakinlik. Sakin kalması gerektiğini ve sabırlı oynamaları gerektiğini öğrencilerine söyleyeceklerdir. Ama tabii bu tarz maçlar, eliminasyon maçları, oyuncuların duygusal reaksiyonlarına çok bağlı maçlar. Yarı finaldesiniz, bir sonraki adım Dünya Kupası finali.
0: Doğru.
12: Dolayısıyla sahada gösterecekleri psikolojik reaksiyon en az taktik konular kadar önemli. Bence oyuncuları bu maça biraz o açıdan da hazırlayacaktır her iki teknik adamda. Ama dediğim gibi her zaman hücumu düşünen, golü düşünen takımlar bunlar. Doğru. Çok prensiplerini bozacaklarını da zannetmiyorum.
0: Şimdi bir diğer yarı final, o da çarşamba günü oynanacak. Arjantin-İngiltere maçı. Arjantin son şampiyon. İngiltere 60 yıldır kupaya hasret ve İngiliz taraftarlarının, İngiliz futbol kamuoyunun bir sloganı vardır, bir beklenti. It's coming home derler. Yani evet, futbolu biz icat ettik ve artık eve gelecek. Her turnuvada bunu söylüyorlar ama bir türlü olmuyor. Bu sene o sene olur mu İngiltere için? Şöyle geride kalan maçları düşündüğünde Arjantin, İngiltere kim daha ağır basıyor final için?
12: Evet, futbol bir türlü evine dönmedi. Gerçekten İngilizler bu konuda dertli ama bekledikleri bir rövanş. Yani 1986, birazdan belki değineceğiz. Onun rövanşı niteliğinde bir maç aynı zamanda. Aralarındaki maçlara baktığımızda Arjantin'le İngiltere'nin, biraz daha İngiltere'nin galibiyet sayısı fazla. Ama tabii ki o işte 1986'daki maç akıllarda kalıyor daha.
0: Doğru.
12: Çünkü gerçekten çok ikonik bir futbol maçıydı o.
0: Maradona vardı.
12: Maradona vardı. Yani atılan goller apayrı konuşuldu. Performanslar ayrı konuşuldu. Arjantin'in şampiyonluğu ayrı konuşuldu. Ama burada biraz teraziye koyduğunuzda İngiltere'nin ön plana çıktığını söyleyebilirim ben. Evet, Messi gibi bir dahi var Arjantin'de ama İngiltere'nin kadrosu çok önemli bir rotasyona sahip. Neredeyse hepsi Premier Lig oyuncusu ve hamle şansı çok fazla teknik adamların.
0: Son olarak Messi'ye bir kısa parantez açalım. Herhalde son Dünya Kupası. Messi'nin kariyerine ilişkin yorumlar yapılırken 2022'ye kadar bir Dünya Kupası yok. Evet, çok büyük bir futbolcu, çok kupalar kaldırdı ama Dünya Kupası'nı kaldıramamıştı deniyordu. Dünya Kupası'na da kavuştu. Son turnuvasında ne yapar sence? Yine zaten istatistiklerle ne yapacağını gösteriyor ama.
12: Ben son turnuvası olduğunu düşünmüyorum.
0: Öyle mi?
12: Evet. Bence bir turnuva daha gelebilir.
0: 43'leri
12: oynar mı? Bence zorlayabilir. Çünkü yürüyerek oynuyor.
0: Doğru.
12: Yani yeteneğin vücut bulmuş hali. Koşmadan da ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor. 8 gol attı şu ana kadar. Gol krallığında zirvede. 39 yaşında olmasına rağmen 2 maça 120 dakika boyunca sahada kalarak çıktı Messi. Dolayısıyla her maçta hemen hemen var. Ürdün maçı dışında. Bu turnuvada da bence yine İngiltere karşısında en büyük tehdit şüphesiz Messi olacaktır. Ama tekrar belirteyim, hissiyatım sanki bir turnuva daha zorlayacak gibi.
0: Son soru, belki bir dakika içinde cevap burada. Son final yolunu görüyoruz ama kalabalık bir turnuva oldu. 48 takımda oynandı. Evet. Nasıl futbol severler memnun kaldı?

0: Evet Ahmet Arpat, akşam saatlerinde Fransa-İspanya yarı final maçı var ama o yarı final maçının öncesinde bugün Fransa'nın milli bayramı 14 Temmuz ve her 14 Temmuz'da olduğu gibi geleneksel askeri geçit töreni gerçekleşti. Şanzelize Caddesi'nde birkaç dakika önce tören sona erdi. Bu yılki törenin teması çok ilginç. Geçtiğimiz yıllara oranla bir Avrupa boyutu var. Avrupa'nın stratejik dönüşümü, stratejik değerini ön plana çıkaran bir tema ile geldiler Fransızlar bu sene ve biraz önce senin de altını çizdiğin üzere dün akşam burada Paris'te Ukrayna için Gönüllüler Koalisyonu toplantısı gerçekleşti. İşte o toplantıya katılan liderlerin birçoğu da bugüne kadar görünmemiş biçimde şeref tribününde bugün askeri geçit töreninde Emmanuel Macron'un, Fransa Cumhurbaşkanı'nın yanında yer aldılar ki bunlar arasında yine senin altını çizdiğin üzere Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Tabii Fransa'nın bir amacı da bu Ukrayna Savaşı kapsamında doğan Avrupa'daki yeni paradigma, güvenlik ve savunma eksenli yeni paradigmada kendi rolünü öne çıkarmak. Fransa savunma ve güvenlik konularında kendisini Avrupa'nın tabiri caizse lideri görüyor. İşte bu liderlik rolünü üstlenmeye hazır olduğunu da askeri gücüyle göstermeye çalışıyor. Bunu nereden anlıyoruz, görüyoruz? Geçtiğimiz yıllara oranla askeri geçit törenine katılan asker ve askeri araç sayısında gözle görülür, hatta rekor düzeyde bir katılım oldu. 6800'den fazla asker ve polis geçit törenine katıldı. Yüzlerce, 300'den fazla zırhlı araç, 100'den fazla askeri uçak ve helikopter de bu geçit törenindeydi. Bir de ilginç bir detay daha, o da bu geçit törenine, bu Gönüllüler Koalisyonu'na katılan ülkelerin kimilerinin askerleri de katıldı. En az 500 asker katıldılar. Hatta 25 Ukraynalı asker de geçit törenindeydi ki en çok alkışlananlar Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile beraber onlar oldular. Hatta şöyle de söyleyeyim, Fransa biliyorsunuz bu savaşın başından bu yana kimi Ukraynalı askerleri eğitiyor Fransa'da. Eğittiği bazı Ukraynalı pilotlar da bugün Paris semalarında geçit töreninde Fransa'nın Ukrayna'ya verdiği Mirage 2000 tipi uçaklarla yer aldılar. Çok sayıda ülkenin de dediğim gibi askeri, en az 500 askeri bu geçit töreninde yer aldı. Öyle diyebiliriz ki Fransa bir türlü askeri şov yaptı. Tabii şimdi geçit töreni sona erdikten sonra akşam yapılacak Fransa İspanya yarı final maçında daha şimdiden burada İspanyol turistlerle Fransızlar arasında sokaklarda tartışmaları görüyorum. Artık Paris bu geçit töreninden sonra akşamki yarı finale endekslenmiş durumda. Reklam.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. Kilometrelerinde ve Antalya-Alanya yolunun 0-28. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: yaşa. Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkenin kuzeyinde sağanak yağış var. Marmara'da İstanbul ve Bursa kesimi yağmurlu. Sıcaklık 26-27 derece. İç Anadolu'da Yozgat kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Ankara parçalı bulutlu 30 derece. Ege'de sıcaklık biraz düşse bile hafta genelinde 38-39 derecelere kadar çıkacak. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Antalya 37 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop boyunca gök gürültülü şiddetli yağış var. Bolu 23, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
4: Maç takvimi.
5: Dünya Kupası'nda yarı final günündeyiz. Son 4 heyecanında ilk düdük bu akşam çalınacak. Bir tarafta son 2 kupada da final oynayan ve birini kazanan Fransa, diğer tarafta son Avrupa şampiyonu ve 16 yıl sonra kupaya tekrar uzanmak isteyen İspanya. İki takım da yıldızlarla dolu kadrosuyla bu akşam kozlarını paylaşacak. Fransa-İspanya yarı finali Dallas'ta oynanacak. Hakem Ivan Barton'un yöneteceği mücadele bu akşam saat 22'de başlayacak.
4: Maç takvimi.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. 4 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 26 Mayıs'ta yaptığı operasyona yönelik devam eden soruşturmada örgütlü şekilde rüşvet ve irtikap suçlarını işledikleri değerlendirilen toplam 7 şüpheli belirlendi. Biri tutuklu, 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında tutuklu belediye başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Ahmet Günay, gelini İmran Günay ve başkanın kardeşi Hüseyin Günay oldukları öğrenildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla operasyonda belediye başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklanmıştı. Ahbap soruşturmasında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Toplam gözaltı sayısı 42'ye yükseldi. Ayrıntılar için Dilek Yaman Demir karşımızda. Dilek, nedir son bilgiler?
1: Derneğe göndermişti. Ahbap Derneği'ne ilişkin artık soruşturmanın genişletildiğini söyleyebiliriz Ahmet Arpat. Geçtiğimiz pazar günü yapılan birinci dalga operasyonu olarak adlandırılan o operasyonda 25 şüpheliye yönelik bir operasyon düzenlenmişti. O operasyonda Ahbap Derneği kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent de gözaltına alınmıştı. Haluk Levent aslında Bursa'da gözaltına alınmıştı. Yurt dışına kaçacağı iddia edildi. Bu iddiaları ise Adalet Bakanı Akın Gürlek kabine toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada söyledi. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı olmasına rağmen yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğu tespit edildi. Bu yüzden gözaltına alındı şeklinde soruşturmanın da devam ettiğini belirtti. MASAK raporları inceleniyor dedi. Bu da Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturmanın ilerleyen aşamalarda daha da genişletileceği anlamına geliyor. Bugün sabah saatlerinde ise ikinci dalga operasyonu yapıldı. Aslında ilk dalga operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapmıştı. Bugün sabahki operasyonu ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptı. 17 şüpheliye yönelik yapılan bu operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin başka suçlardan tutuklu bulunduğunu da belirtelim. Tutuklu bulunan isimlerden bir tanesi Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil. Berkant Acil niçin tutukluydu? Şile Belediyesi'ne yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınmış. Yine iddialar arasında ihale aldıktan sonra kesilen sahte faturalarla vergi kaçırdığı iddia edilmişti. İşte bu iddialarla tutuklu olan Berkan Acil bugün yapılan Ahbap Derneği'ne yönelik operasyonda yeniden gözaltına alınan isimlerden biri oldu. Yine iddialar arasında Haluk Levent'in Ahbap Derneği'nin topladığı bağış paralarıyla da bahis oynadığı ileri sürüldü. Bu iddialara ilişkinde Haluk Levent'le birlikte 23 şüpheli gözaltına alınmış oldu. Şimdi toplam gözaltına alınan sayı için, gözaltı kararı verilen sayı için 42 diyebiliriz. Şu sıralarda İstanbul Emniyeti'nde Haluk Levent'le birlikte ilk dalga operasyonunda gözaltına alınan isimlerin ifade işlemleri devam ediyor. İfade işlemleri şu sıralarda Haluk Levent'in ifade vermediğini de belirtelim. Aslında zayıf halkadan daha güçlü halkaya doğru aslında ifade veriliyor, ifadelerine başvuruluyor diyebiliriz. Bir yandan da bugün sabahki yapılan operasyondaki 14 şüphelinin de Maslak'taki, yani İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri artık ilerleyen saatlerde başlayacaktır. Haklarındaki iddialar neler? Suç örgütü kurma, kurulan örgüt adına suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yani kamuoyunda kara para aklama olarak bilinen suçlama, yine dernekler kanununa muhalefet gibi birden fazla iddia üzerine ifade verecekler, savunma yapacaklar. Gözaltı sürelerinin dolmasıyla birlikte burada İstanbul Emniyetindeki gözaltındaki şüphelilerin ise Perşembe günü sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi bu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Emniyetindeki şüphelilerin Perşembe günü sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne ilişkin konuştu. FETÖ tehdidinin hala sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu belirtti. Bahçeli'nin gündeminde ABD ile İran arasında yaşanan gerilim de vardı.
2: FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında bu uyarıyı yaptı. Tehdit ortadan kalkmadı mesajı verdi. Bahçeli partisinin meclis grubu toplantısında kürsüdeydi. Avrupa Birliği'ne sert sözleri dikkat çekti.
2: Avrupa'nın Türkiye'yi artık geçici ihtiyaçlarının hatırlandığı bir ülke gibi görme alışkanlığından vazgeçmesidir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır.
3: Bahçeli'nin gündeminde Hürmüz gerilimi de vardı.
2: Güvenlik kaygısı bölgemizde daha büyük bir kriz ve kaos meydana getirmenin gerekçesi yapılamaz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür.
0: Türkiye'nin F-35 programına olası dönüşü İsrail'in yakın takibinde. İsrail basınında yayınlanan habere göre Başbakan Benjamin Netanyahu olası satışın bölgedeki güç dengesini bozacağını düşünüyor. Haberde İsrailli savunma yetkililerinin kaygılarına da dikkat çekildi.
3: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-35 konusu çözülmeyi bekleyen başlıklardan. Beyaz Saray, Ankara ile daha yakın işbirliği yapma isteğini dile getirirken kongre üyelerinden bazıları çekince koyuyor. Gelişmeleri yakından izleyenlerden biri de İsrail. Jerusalem Post gazetesine göre Başbakan Benjamin Netanyahu, İsrail'in Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına sahip olmasına yönelik itirazlarını genel bir çerçevede dile getirerek bunun bölgedeki güç dengesini bozacağını savundu. İsrail savunma yetkilileri ise daha spesifik bir konuya odaklı. Habere göre Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın Washington'ın ürettiği F-35 savaş uçaklarını satın alma planından vazgeçmesinin nedenlerinden biri, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli teknik kısıtlamalar getirmeyi planlamasıydı. Her iki ülkenin de bu teknik sınırlamalar nedeniyle F-35 arayışını sonlandırdığı değerlendirilirken, Jerusalem Post'un edindiği bilgilere göre İsrail'de savunma yetkinleri Türkiye'nin askeri teknoloji alanındaki kapasitesi ve savaş uçağı konusundaki deneyimi sayesinde bu kısıtlamaları aşabileceği görüşünde. İsrail'li yetkinler Türkiye'nin envanterindeki S-400'leri depoya kaldırarak ve faal olmadıklarını öne sürerek Amerika Birleşik Devletleri yasalarındaki engeli aşabileceğini düşünüyor. Haberde İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın itirazlarına dikkat çekilse de bunların tek başına olası bir F-35 satışını durdurmaya yetmeyebileceği de belirtiliyor.
0: İstanbul'da 12 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet yıllar sonra kriminal incelemeler sonucunda çözüldü. Katil zanlısı gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin faili meçhul cinayet olaylarının çözümüne yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor. 24 Haziran 2014'te Bayrampaşa'da 55 yaşındaki servis şoförü Gültekin Yıldırım'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyası yeniden ele alındı. Olay yerinde elde edilen biyolojik deliller, gelişen kriminal teknikler kullanılarak yeniden değerlendirildi. Bu kapsamda DNA karşılaştırmaları sonucu polis ekipleri katil zanlısını Muğla'da yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki kavşakta bulunan 29 yön tabelası sürücülerin kafasını karıştırıyor. Özellikle yolu ilk kez kullanan sürücüler dikkatlerinin dağıldığını söylüyor. Bölge sakinleri daha sade bir yönlendirme sistemi istiyor.
3: 29 tabelalı kavşak sürücüleri şaşırtıyor. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki kavşak tabela yoğunluğuyla dikkat çekiyor.
4: 30'a yakın tabela var burada. Gereksiz bir şekilde çok aşırı bir tabela var. Fatsa yolundan gelenler normalde buradan girmesi gerekirken kaçırdığı yolu buradan giriyor. Ama burası ters yön. Yukarıdan gelen bir araçla kafa kafaya gelme ihtimali çok yüksek. Kumlu yolundan gelenler buradan giren var ve buradan giren var.
3: Fatsa Korgan Kumlu yolu üzerindeki kavşakta 29 yön ve bilgilendirme tabelası bulunuyor. Özellikle yolu ilk kez kullanan sürücüler doğru yönü bulmakta zorlanıyor. Sürücüler tabela fazladanın kafa karışıklığına neden olduğunu söylüyor. Kavşağı labirente benzetiyor.
5: Ben buralıyım. Benim için bir sıkıntı yok da dışarıdan gelen, misafir olarak gelenler tabelaların yoğunluğundan dolayı bu kavşakta da biraz sıkıntı var. Ondan dolayı yolları karıştırabiliyorlar. Alışkınlar olanlar için bir tehlike yok ama alışmayanlar için tehlikeli tabii. Yolumuz da bozuk ileri doğru zaten.
3: Yanlış manevraların yaşandığını belirten bölge sakinleri tabelaların yeniden düzenlenmesini istiyor. Sürücüler daha sade ve anlaşılır bir yönlendirme sistemi talep ediyor.
0: Tarım Bakanlığı'nın gıdada tahşiş listesi güncellendi. Ayvalık zeytinyağı diye satılan bazı yağların Rize ve İstanbul'da üretildiği ortaya çıktı. Bakanlık güncellenen listede firmaları teşhir etti.
6: Rize'de ve İstanbul'da ürettiler, Ayvalık zeytinyağı diye sattılar.
7: Biraz şanslıyız. En azından Çanakkale Ayvacık'tan hani böyle bildiğimiz kişilerden temin etme imkanımız oldu.
6: Tarım Bakanlığı düzenli olarak devam ettiği denetimlerde raflarda Ayvalık zeytinyağı diye satılan bazı ürünlerin içine tohum karıştırıldığını tespit etti.
8: Bizimkisi çok doğal, bizimkisi en hakiki, en organik. Ayvalık zeytinyağıdır. Tamamen bunlar sözlü vaat ama satılan ürünü laboratuvar analizine götürdüğümüzde içerisinde karışım tohum yağları olduğunu görüyoruz.
6: Tahşiş tespit edilen ve Ayvalık zeytinyağı diye satan firmaların birinin Büyükçekmece'de, diğerinin ise Rize'de faaliyet gösterdiği belirlendi.
8: Tahşiş için kullanılan tohum yağları ayçiçek yağı, mısır özü yağı, pamuk yağı, kolza yağı, kanola yağı, o dönem ne ucuzsa ya da eline ne geçiyorsa zeytinyağının içerisine ilave ediyor.
9: Zeytinyağı elbette hepimizin çok sevdiği sağlıklı yağlardan birisi. Yazın daha fazla kullanıyoruz. Bakın mantarda, nohutta, fasulyede, bütün yemeklerimizde zeytinyağı tüketiyoruz ki daha sağlıklı olsun. Ancak zeytinyağına da tahşiş yapıldı ve zeytinyağının içine tohum karıştırıldı. Peki bunu satın aldığımız yağlarda anlamak mümkün mü?
8: O gıda hangi yöreye ait, hangi üretim teknikleriyle üretilmiş, o üretim teknolojisiyle, oranın karakteristik özelliklerine sahip, kokusu, rayası, lezzeti.
6: Uzmanlar zeytinyağına başka bir yağ karıştırıldığını anlamanın kolay olmadığını, bu nedenle bilinen markaların kullanılmasını öneriyor.
0: Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, Amasya'daki 5. Anajet Üst Komutanlığı'nda yürütülen çalışmalarda ilk kez Roketsan'ın geliştirdiği Jet 230 füzesiyle atış gerçekleştirdi. Uçak atış testi için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak Merzifon'daki 5. Anajet Üst Komutanlığı'na ulaştı. Yapılan hazırlıkların ardından iki süpersonik füzeyle havalanan uçak, denizdeki hedefi 120 kilometre üzerindeki menzilden tam isabetle vurdu. 15 Temmuz'da saldırı altındaki mecliste o tarihi geceye tanıklık edenlerden biri de o dönem AK Parti milletvekili olan Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'dı. Ünüvar yaşananları Gazi Mecliste O Gece kitabında topladı. Hem kitabını hem de mecliste tanık olduklarını NTV'ye anlattı.
10: Sanırım saat 9.30 civarında ben baktım Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin üzerinde böyle iki helikopter reverans yapıyor. Ondan 5 dakika sonra falan bir jet tam böyle bizim balkon hizasından hızla Sincan tarafından Kızılay'a doğru geçti. Allah Allah, ne oluyor falan dedim.
3: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yılı geçti. O gecenin tanıklarından biri de o dönem AK Parti Adana milletvekili olan Necdet Ünüvar'dı.
10: Gece saat 2'de meclisin olağan dışı toplantısı ve sonra hadiseler. Gece tabii biz meclisteyiz, bombalar atılıyor. Sanki Türkiye'ye sihirli bir el dokunmuş ve Türkiye'nin o, yani bu ülkeyi korumak ve yaşatmak arzusunda olan insanların kalbinden korkuyu silmişti. O gece hiçbirimizde bir korku emaresi yoktu. Tam bir dayanışma vardı, yani o bunlar başaramayacaklar şeklinde bir dayanışmamız vardı.
3: Ünüvar 15 Temmuz gecesinde yaşananları kaleme dağıldı. Gazi Mecliste O Gece kitabında o gece mecliste olan yüzden fazla milletvekilinin yaşadıkları yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o dönem başbakan olan Binali Yıldırım ve daha birçok ismin o gece yaptıkları açıklamalarda QR kod okutularak izlenebiliyor.
10: Bugün mecliste bulunan 107 milletvekili isimlerini tek tek çıkarttım. Arkadaşlarımızın anlattığımlarından bir kronolojik bir çıkarım yaparak yaklaşık 400 saatlik bir çalışmanın sonucunda çıkan bir kitap.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye iadesi sağlanan Çingene Kızı'nın mozaik paneli evine kavuştu. Dünyaca ünlü eserin 13. parçası Zeugma Müzesi'ne teslim edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 yılda 13.454 eserin iadesini sağladıklarını belirtti.
3: 60 yıl sonra ait olduğu yere getirildi. Çingene Kızı'na ait mozaik panel Zeugma Müzesi'ne teslim edildi.
11: Bugün iadesini sağladığımız mozaik panelde yalnızca tek bir eserin dönüşü değil, büyük bir kompozisyonun eksik kalan bir parçasının yeniden yerine kavuşmasıdır.
3: Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışına kaçırılan eserlerin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Onlardan biri de Çingene Kızı mozaiği. Zeugma Antik Kenti'ndeki kaçak kazılarda bulunan 13 mozaik 1960'lı yıllarda Amerika'ya götürülmüştü. 2018 yılında bakanlığın başlattığı diplomatik çalışmalarda büyük başarı sağlandı. 8 yıllık süreçte tarihi eserin 12 parçası Türkiye'ye iade edildi. Mozaiğe ait 13. ve son parça da ana vatanına döndü.
11: Eksik parçalar yerine döndükçe yalnızca bir mozaiği tamamlamıyor, zedelenen bir hafızayı onarıyor. 2002 yılından bu yana 13.454 kültür varlığımızın ülkemize iadesini sağlamış olduk.
3: Gaziantep'in simgelerinden biri olan dünya ünlü Çingene Kızı mozaiği tamamlanmış haliyle Zeugma Müzesi'nde sergilenmeye başladı.
0: Tayland'da bir eğlence mekanında çıkan yangında yaralılardan 3'ü yaşamını yitirdi. Faciada ölü sayısı 30'a yükseldi. 24 yaralının durumunun kritik olduğu belirtiliyor. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Tayland'ın başkenti Bangkok'taki eğlence mekanı yangınında bilanço ağırlaşıyor. Pazar gecesi çıkan yangında yaralananlar arasından ölenler oldu. Durumu kritik olan yaralılar var. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre mekanın sahibi de yoğun bakımda tedavi görüyor. Kurtulanlar çıkış kapılarının kilitli olduğunu, acil çıkışları gösteren ışık devralarının olmadığını anlattı. Cansız bedenlerin çoğu mekanın arkasındaki tuvaletlerde bulundu. Mekanda inceleme yapan yangın güvenliği uzmanı, tuvaletlere yakın olan kapının kilitli olduğunu söyledi. Ana girişteki iki kapının önüne de masa konulduğu için çıkışın engellendiğini belirtti. Uzmanlara göre yangın çıkışları ışıklandırılmadığı için içeridekiler nereye gideceklerini bilemedi. İçgüdüsel olarak mekanın arka çıkışına doğru kaçtılar. Ancak çıkışta ışıklı bilgilendirme levhası olmadığı için kapıları açmayı başaramadılar. İlk belirlemelere göre yangına klima sistemindeki kısa devre yol açtı. Yangınla birlikte mekanın elektrikleri de kesildi. Kurtulanlar yangının sahneyi saniyeler içinde sardığını anlattı. Yangın sırasında sahnede olan grup iki üyesini kaybetti. Yangın güvenliği uzmanı sahnenin plastik çiçek gibi kolay yanan malzemelerle süslendiğini söyledi. Mekanın tavanı da çabuk yanabilen köpükle kaplıydı. Yetkinler olay yerinin eğlence mekanı değil, canlı müzik yapılan bir restoran olarak kayıtlı olduğunu açıkladı. Mekanın güvenlik kurallarına uyup uymadığı araştırılıyor. Bangkok valisi kurallarında gözden geçirileceğini söyledi.
0: Bursa'da geçen yıl yüzlerce ağacı küle çeviren orman yangınının olduğu bölgede hiç zarar görmeyen şeftali bahçesi görenleri şaşırtmıştı. Bursa ilçesindeki o bahçe bu yıl meyve verdi.
12: Günlerce süren söndürme çalışmalarından geriye kalan bu görüntüyle hafızalara kazınmıştı. Küle dönen ağaçların arasında umudun sembolü olmuştu. Bursa'da geçen yıl çıkan büyük orman yangınında zarar görmeyen şeftali bahçesi meyve verdi.
13: Yangınla alakalı bir herhangi bir ton kaybımız yok. Herhangi bir ağacımız yanmadığı için. O yüzden geçen seneki tonaçlar bu seneki tonaçlarla örtüşüyor yani.
12: Bursa geçen yaz alevlerle mücadelenin yoğun geçtiği kentler arasındaydı. Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında 26 Temmuz'da çıkan ve 4 gün süren yangında 953 hektar alan zarar görmüştü. Alevlerin ortasında kalan şeftali bahçesi ise sahiplerinin yangından önce yaptığı temizlik çalışması sayesinde kurtulmuştu. Siyah bürünen yamaçların ortasında yeşil kalan bahçe, bölge halkının moral kaynağı olmaya devam ediyor.
14: Tabii ki orman kendini yeşillendirecek. Doğa yenilecek kendini. Yani bu yeşillenecek. Ama zaman isteyecek. Yani zaman.
12: Bölge halkı yanan ormanlık alanlarında tekrar yeşereceği günü bekliyor.
0: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tescilli Taşköprü sarımsağının hasadı başladı. Üreticiler kilosu 200 lirayı bulan ürünlerin çalınmaması için harekete geçti. Bahçelerinde nöbete başladılar.
15: Orada. Çiftçiler bir yıllık emeklerini korumaya aldı. Silahla nöbet tutmaya başladı.
16: O kadar masraf ettik, bu haneye getirdik, uğraştık, didindik. İllaki malımızın arkasında duracağız.
15: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi sarımsak üretiminin en önemli merkezlerinden. Coğrafi işaretli ürün her yıl birçok ülkeye ihraç ediliyor. Ocak ve Şubat aylarında ekilen sarımsağın hasadı başladı. Hasat zamanı ürünlerin çalındığını söyleyen üreticiler mahsulü korumak için nöbet tutuyor.
17: Yakın arkadaşlarla bir arada sohbetimizi de yapıyoruz. Yeme içme ikramlarımız da oluyor. Sabaha kadar uyumadan bir de öyle şeyimiz oluyor.
18: Gece nöbetteyiz. Arkadaşla toplanıyoruz. Çay, sohbet, yemek. Mangal yakıyoruz. O şekilde geceleri geçiriyoruz yani.
15: Beyaz altın olarak nitelendirilen Taşköprü sarımsağının hasadı 15 gün daha sürecek. Çiftçiler bu süre boyunca tarlalarından nöbet tutmaya devam edecek.
0: Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
19: NTV Radyo.
20: Sistem dondu, online satışım durdu.
21: Tamide çözülsün.
20: Nasıl?
21: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
20: Büyüksün.
21: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
20: Tami.
21: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
20: Yürü be Tami.
22: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
23: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
24: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
25: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
26: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
27: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli sağanak ve sert rüzgar, ani su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi durumların yaşanmasına neden olabilir. Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz ve Güneydoğu'da ise etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunmalı.
27: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Tek reklam.
24: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
24: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
27: Tek reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: ...2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. 4 yıl önce kupayı Arjantin'e kaybeden Fransa ile son Avrupa şampiyonu İspanya saat 22'de karşı karşıya gelecek.
7: 2026 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk maçta son finalist Fransa ile Avrupa şampiyonu İspanya karşılaşacak. Didier Deschamps ve ekibi Dallas'ta coşkuyla karşılandı. En büyük ilgiyi 8 golle altın ayakkabı iddiasını sürdüren Kylian Mbappe gördü. ...2022'de kupayı Arjantin'e kaptıran Fransa'da teknik direktör Deschamps, İspanya maçı öncesi temkinli.
8: İspanya son Avrupa şampiyonu. Dünya Kupası öncesinde bizi favori olarak gösterdiler ama bence favori onlar. Uluslar Ligi'nde Portekiz'e yenilseler de çok iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Birçok güçlü yönleri var.
7: İspanya'da Dallas'taki hazırlıklarını tamamladı. Son Avrupa şampiyonunda teknik direktör Luis de la Fuente, meslektaşı Deschamps'ın favori görüşlerine katılmıyor.
9: Fransa, diğer yarı finalistler gibi Dünya Kupası'nı kazanmaya çok yakın. Burada son dörde kalmak gerçekten çok zor. Her takım güçlü. Biz de çok rekabetçi bir takımız. Çok çekişmeli bir maç olacak.
7: İspanya, 3 yıldır Lamine Yamal'ın ilk 11'de başladığı 26 resmi maçta mağlup olmadı. Avrupa'nın en önemli eşleşmelerinden biri olarak görülen karşılaşmada son gülen İspanya olmuştu. Matadorlar, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya'yı 5-4 yendi. 70 bin kişilik Dallas stadında oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barton yönetecek. Dünya Kupası'ndaki diğer yarı finalde Arjantin'le İngiltere karşılaşacak.
1: Galatasaray bu sezonun ilk transferini yaptı. Leslie Ugochukwu sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.
7: Galatasaray yeni transferine kavuştu. Sarı Kırmızılılar Leslie Ugochukwu'yu Türkiye'ye getirdi. Fransız orta saha oyuncusu kariyerinin yeni bölümü öncesi heyecanlı.
8: Gururlu ve mutluyum. Çok büyük bir takıma geldim.
7: Galatasaray kiralama bedeli olarak Burnley'e 5 milyon euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu 25 milyon euro olarak belirlendi. Fransız orta saha oyuncusu geçen sezon 35 Premier Lig maçında 3 gol 2 asistle oynadı. Leslie Ugochukwu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
1: Beşiktaş, Trossard transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı görüşmelerde sona gelindiğini açıkladı. Beşiktaş Başkanı, geçen sene Trossard için 25 milyon euro teklif ettim, bırakmadılar. 8 milyon euro da maaş teklif etmiştim. Bu kez daha az maaş alıyoruz. 31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal sonraki satıştan pay istiyor, dedi. Belçikalı kanat oyuncusu 5 yıl geçirdiği Arsenal'da geçen sezon toplam 51 maçta 8 gol attı ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Trossard, milli takımının Dünya Kupası'na çıktığı 7 maçta da ilk 11'de görev yaptı. Belçika çeyrek finalde İspanya'ya mağlup oldu. Anderson Talisca, 27 gol attığı geçen sezonun ardından bu sezon daha fazla katkı sağlarım, dedi. Brezilyalı yıldız, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin genetiğinde olduğu gibi ofansif bir futbol oynatmak istediğini vurguladı.
7: Anderson Talisca Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyor. Geçen sezon öncesindeki hazırlıkları sakatlığı nedeniyle kaçıran Brezilyalı yıldız bu kez Avusturya kampında takımla birlikte çalışıyor.
8: İlk defa Fenerbahçe'de sezon öncesi kamp yapma fırsatı buluyorum. Güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Tek hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için devamlılık çok önemli. Şu ana kadar da aynı kadroyla yolumuza devam ediyoruz. İstikrarın başarıya ulaşmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum.
7: Talisca, geçen sezon attığı 27 golle kariyer rekorunu kırdı.
8: Umarım bu sene daha fazla katkı sağlarım. Ancak bireysel bir hedefim yok. Geçen sezon 5 farklı pozisyonda görev yaptım. Santrofor oynarken kendimi rahat hissediyorum. Ama benim için nerede oynadığımın hiçbir önemi yok. İsmail Kartal, ofansif futbol oynatan bir teknik direktör. Zaten Fenerbahçe'de böyle oynamalı.
7: Talisca, hem İsmail Kartal'la çalıştıkları için hem de Aziz Yıldırım başkanlığa döndüğü için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.
1: 2026 Erkekler Milletler Ligi'nde gözler 3. hafta maçlarına çevrildi. Türkiye 3. haftada ev sahibi Sırbistan'ın yanı sıra Ukrayna, Slovenya ve İran'la karşılaşacak. Ay Yıldızlar 8 maçta 5 galibiyet ve 14 puanla çeyrek final için büyük avantaja sahip. Filenin Efeleri ilk maçını ev sahibi Sırbistan'la oynayacak. Milletler Ligi'nde Türkiye 7. Sırbistan ise 9. sırada yer alıyor. Dünyanın en başarılı 18 ülke takımının mücadelesinde çeyrek finalistleri ilk 7 basamakta bulunan takımlar oluşturacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak maç saat 21'de başlayacak. Zeynep Sönmez, Türk tenisinde bir ilki başardı. 24 yaşındaki sporcu, dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk oldu. Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği, WTA'in listesinde 3 basamak yükselerek 48.liğe yerleşti. 24 yaşındaki tenisçi, ilk Grand Slam heyecanını bundan yalnızca 2 yıl önce Fransa Açık'ta yaşadı. Zeynep Sönmez, bu yıl Avustralya Açık'ta 3. tura, Wimbledon'da 2. tura yükseldi.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğa Takvimi. Bugün 14 Temmuz 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Bugün doğada iki önemli canlıyı kutlama günü. Dünya Şempanze Günü ve Köpek Balıkları Farkındalık Günü. Doğa takvimini bugün şempanzelere ayırdık. Dünya Şempanze Günü, şempanzelerin kutlanması ve karşı karşıya kaldıkları tehditlere karşı korunması için bir çağrı niteliği taşır. Ve her yıl 14 Temmuz'da kutlanır. Bu tarih, Dr. Jane Goodall'ın şempanzeler üzerine çığır açan araştırmasına başlamak üzere 1960 yılında ilk kez Tanzanya'daki Gombe Milli Parkı'na gittiği tarih olduğu için seçildi. Jane Goodall, şempanzenin akıl yürüttüğünü, ihtiyacı belirleyip ona göre alet yapıp kullandığını, zeki, arkadaş canlısı, fedakar, şefkatli ve dayanışmacı olduğunu ilk gözlemleyen ve dünyaya duyuran bilim insanı. Mesela birbirlerinin yaralarını sardıklarını, öksüz yavruları sahiplenip büyüttüklerini, tehlike anında birbirlerini koruduklarını Jane sayesinde biliyoruz. İnsana en benzeyen canlılardan olan şempanzeler, doğal yaşam alanlarının kaybı, yaban hayatı kaçakçılığı, yasa dışı evcil hayvan ve eğlence ticareti ve insanlardan bulaşan virüsler nedeniyle tehlike altında. Bugün şempanzeleri kutlarken Jane Goodall'ın sözü aklınızda olsun. Anlarsak önemseriz. Önemsersek yardım edebiliriz. Yardım edebilirsek
10: kurtuluruz.
3: Doğa takvimi.
11: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.

0: Mutlu günler, Finans Kafe ile yeniden birlikteyiz. Hükümet, imalat sanayi için iki yeni finans paketini devreye aldı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni finans paketinin ayrıntılarını anlattı.
1: Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.
0: Banka hesabını başkasına kullandıranlar dolandırıcılık suçundan yargılanıyor. Bir süredir çıkacak yasa bekleniyordu. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek kanunla ceza hafifletilecek.
2: İBAN mağdurları için yasal düzenleme yapılıyor. Banka hesabını başkasına kullandıranlar, hesabı ele geçirilenler. İBAN mağdurları için hazırlanan yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
3: Dosyadaki diğer kişilerle birlikte bir iletişimi var mı? Ortak bir fikir, ortak bir gayeyle hareket ediyor mu? IP adresleri, teknik olarak elde edilen tespitler bir dolandırıcılık iradesinde birliktelik halini gösteriyor mu? Eğer yok ise zaten bu kişinin ceza almaması gerekir. Var ama sadece hesap kullandırma düzeyinde ise işte o zaman da bu yasal düzenlemenin getirdiği daha az ceza alınması. Normalde bizim tehlikeli dolandırıcılık suçlarının cezası 3 yıldan 10 yıladır. İşte buradaki düzenleme ne olacak? 1,5 yıldan 5 yıla kadar ceza alacaklar.
2: Düzenleme, haksız menfaat sağlamak için hesap bilgilerini başkalarına kullandıranları da kapsıyor. Bu suçu işleyenlere verilecek cezalarda da yarı yarıya indirim yapılacak.
3: Buradaki tek mesele boş bulunarak dolandırıcılık fiiline iştirak etmiş ama bu iştiraki hesap kullandırma düzeyinde kalmış kişilerin cezasında diğer kişilerin durumundan, diğer sanıkların durumundan daha az bir cezayı verebilmenin yolunu açabilmek. Çünkü burada ciddi bir boşluk halinde, belki bir gerince düşünememe halinde bu işlere dahil olmuş insan sayısının olduğunu görüyoruz.
2: Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 gündür devam eden İran saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nda artan belirsizlik petrol fiyatlarını yeniden yükseltti. Brent petrol son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.
2: Petrol fiyatları yeniden tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarla birlikte piyasalar enerji arzında yaşanabilecek olası kesintileri fiyatlamaya başladı. Petrol fiyatlarında 85 dolarla son 4 haftanın en yüksek seviyesi izlendi.
4: Jeopolitik gelişmeler çerçevesinde bir 90-100 dolara kadar tırmanabileceğine dair de aslında tahminler yapılıyordu. Brent petrol kullanan tüketiciler ölçeğinde baktığınız zaman tabii ki bu çok ciddi bir baskı unsuru.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la anlaşma hala mümkün açıklaması sonrası piyasalardaki endişe hafif azaldı. Düşüşteki altın yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4000 doların biraz üzerine çıktı. İçeride gram altın 6000 lira sınırında.
5: Yani ben altına daha ziyade portföylerde 1/4 oranında %20-25 nispetinde bir yer verilmesi gerektiğini, riskleri dağıtmak, volatiliteyi azaltmak adına dolar bazında tatminkar bir getiri sunabilir ama TL bazında hani bizim verdiğimiz reel faiz, işte para piyasası fonu, özel sektör tahvili, tahvillerdeki stopaj avantajı vesaire düşünüldüğünde bunun muhtemelen gerisine kalacak bir altın getirisi ben öngörüyorum yılın ikinci yarısı için.
0: Piyasalara bakalım şimdi. Borsada BIST 100 endeksi %0,28 kayıpla 14.054 puan seviyesinden işlem görüyor. Açılışta %1 gerileyip gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 13.941 puana kadar indikten sonra oradan toparlandı. Hafif bir artıya geçti. 14.097 puan gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviyeydi. Kayıplarını geri aldı ama sonrasında yeniden hafif satışla bir miktar geriledi. Gördüğünüz gibi %0,20, %0,30 arasında kayıplar var. Aşağıda 13.941, yukarıda 14.097, 150-160 puanlık bir bant içerisinde 100 milyar lira işlem hacmi ile işlemlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu dakikalarda baktığımız zaman iletişim ve ulaştırma endeksleri negatif olarak ayrışıyor. Ulaştırmada kayıplar %2'ye ulaşmış durumda. Onun dışında bankacılık hafif artıda, gıdada %1,5'un üzerinde, sigortada %2'ye yakın, sanayi ve ticaret endeksleri de yine %1'in üzerinde primli olarak işlem görüyor. Para piyasalarında dolar 47 lira 3 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş. Küresel para piyasalarında da yatay seyrin sürdüğünü söyleyebiliriz. Euro dolar karşısında 1.1390-1.14 aralığında, sterlinde 1.3370'lere doğru hafif geri çekilmiş durumda. Altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı, altının onsu küresel piyasalarda 4.020-4.025 dolar civarında işlem görüyor. Gram altında da 6.082 liralık bir seviye takip ediyoruz şu dakikalar itibariyle. Orada da hem Amerika'da bugün açıklanacak enflasyon rakamları, hem de Amerikan Merkez Bankası Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'un kongredeki sunumu bekleniyor. Bir tarafta jeopolitik savaş gelişmeleri takip edilirken, öte tarafta Amerika'da nasıl bir karar verilecek faiz konusunda altın fiyatlarının yakından takip ettiği unsurlardan bir tanesi. Brent petrolde 85,5 ile 87,5 dolar, 2 dolarlık bir bant içerisinde hareket ediyor şu dakikalar itibariyle. Değerli izleyenler, piyasalardaki gelişmeler bu şekilde. Sıradaki haberimizle devam edeceğiz şimdi. Yabancı bankalar Türkiye ekonomisine ilişkin raporlarını açıkladı. Açıklamaya devam ediyorlar. Bankaların ortak beklentisi enflasyonda en kötünün geride kaldığı yönünde. Faiz indirimlerinin ise kademeli olarak gerçekleşeceği öngörüldü yılın sonuna kadar.
2: Yabancı bankalar Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden yatırım bankası JP Morgan, Orta Doğu'daki çatışmaların Türkiye'nin ekonomik dengelerini sarsmasının ardından en kötünün geride kalmış olabileceğini belirtti. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde temkinli olması ve yüksek reel faiz politikasını koruması gerektiğini vurguladı. Kuruluş, yıl sonu enflasyon tahminini %25'ten %29'a yükseltti. HSBC ekonomistleri ise daha yavaş bir dezenflasyon ve kademe faiz indirimi bekliyor. Raporda düşen petrol fiyatlarının Türkiye'ye bir nebze rahatlama sağlamasının beklendiği, ancak savaşın fiyat ve dış dinamikler üzerinde belirgin bir etki yarattığı vurgulandı. Analizde, Eylül ayında temkinli bir gevşeme döngüsüne yeniden başlamasını bekliyoruz ifadelerine yer verildi. Commerzbank ise Türk lirası varlıkları değerlendirdi. Commerzbank, yüksek enflasyon ve Merkez Bankası'nın para politikasını daha fazla sıkılaştırma konusundaki isteksizliği nedeniyle Türk lirasının baskı altında kalmaya devam etmesini bekliyor.
0: Yapay zeka artık birçok insanın hayatında önemli bir yer tutuyor. Sadece araştırma yapmak için değil, gündelik hayatta da kullanıyor insanlar. Yapılan bir araştırmaya göre tüketiciler vitrin ve reyon tasarımından çok yapay zeka analizlerine bakıyor. Şirketler de kendilerini bu alanda öne çıkarmaya çalışıyor. Daha detaylı konuşmaya çalışacağız. Yapay Zeka Politikaları Derneği Medya ve İletişim Komisyonu Başkanı Doçent Doktor Derya Gül bizimle birlikte. Derya Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhabalar Murat Bey, hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz Derya Hanım. Yapay zeka tüketici, şimdi az önce okuduğumuzdan anladığımız kadarıyla artık bir ürün beğeneceksek, bir ürün tercih edeceksek, evet bugüne kadar rengine bakıyordum, kumaşına bakıyordum, dizaynına bakıyordum, her şeyine. Şimdi bir de yapay zeka düşüncesine danışmaya mı başladım ya da başlayacağız? Yapay zeka tüketici alışkanlıklarını nasıl değiştiriyor diye soracağım, ya da değiştirdi mi acaba? Gelecekte nereye evrilecek bu konuda? Buyurunuz, dinleyelim sizi.
6: Teşekkür ederim. Tüketici alışkanlıkları aslında dijitalleşme süreciyle birlikte değişti. Kökten değişti hatta. Fakat yapay zekanın devreye girişi, yani yapay zekanın bize bir ürüne, bir hizmete dair sentezlenmiş bilgiyi sunuyor oluşu yeni bir çağ başlattı demek mümkün zannediyorum. Bu yıl içerisinde biz bir ürüne ya da hizmete dair bilgi alma davranışının kullanıcı perspektifinden neredeyse yarı yarıya değiştiğini görüyoruz. Yani hem dijital araştırma merkezleri hem de bireysel araştırmacılar benzer yorumları yapıyorlar. Çünkü önceleri, yani hem dijital öncesi dönemde hem de işte bu arama motoru optimizasyonu dediğimiz, yani işte ürünü ya da hizmeti dijitalde kullanıcıya nasıl sunalım, potansiyel müşteriye nasıl ulaştıralım meselesi neredeyse yarı yarıya yapay zekaya kaymış durumda. Çünkü hem bir sürü içerik arasından bize sentezlenmiş bilgiyi sunuyor, hem en iyisini öneriyor, görece en iyisini öneriyor, hem de neyi nasıl yapabileceğimiz hakkında bir süreç, yani bir yol haritası çiziyor bize. Bu sadece satın alma davranışında değil, işte tatil kararında ya da bir teknik bilgi almadan tutun neyi nasıl yapacağınıza dair herhangi bir soruyu istediğiniz gibi sorabildiğiniz ve istediğiniz cevabı da alabildiğiniz bir ortam. 90'ların sonunda, işte 2000'lerin başında biz dijital ortamla birlikte arama motoru optimizasyonu denen bir şeyle tanıştık. Bu neydi? Arama motoruna sorduğumuz soruyu, bir ürünle ya da hizmetle ilgili sorduğumuz soruyu bize en iyi, işimize en yarayacak web siteleri arasından gösterme süreciydi. Fakat bunun için kullanıcının neye ihtiyacı vardı? İşte o web siteleri arasından gezecek, seçecek, belki bir içeriği beğenmeyecek, diğerine gidecek gibi bir süreci ya da işte kullanıcının daha fazla efor sarf etmesini gerektiren bir sürece işaret ediyordu. Şimdi yapay zekayla artık biz arama motoru optimizasyonundan generative engine optimizasyonuna doğru kaymış durumdayız. Yani en iyi ya da en üste çıkan öneri olmanın ötesinde yapay zekanın önerisi olabilir mi bu marka ya da bu hizmet? Yapay zeka tarafından önerilebilir mi gibi çok daha önemli bir soruyu gündeme taşıdı. Dolayısıyla artık algoritmik bilinirlilik dediğimiz, yani markanın yapay zeka tarafından bilinmesi çok daha önemli hale geldi. Eskiden şunları konuşurduk, yani hem dijital öncesi dönemde de marka bilinirliliği, marka sadakati, işte bir sürü ürün sunsanız bile müşteriye sizin ürününüzü neden seçer, sizi neden tercih eder, size neden güvenir gibi konuları konuşurken geldiğimiz noktada yapay zeka kimi öneriyor? Yani müşterinin zihninde konumlanmaktansa yapay zeka algoritmaları arasında markaların kendine yer bulabilmesi ve böylelikle de müşteriye ulaşabilme, müşteriye buradan gidebilme gibi yeni bir yol çizildiğini söylemek mümkün.
0: Çok güzel anlattınız. Çok teşekkürler. Sizi dinlerken de aslında aklıma şu geldi. Alışveriş yaparken o mu şu mu diye kararsız kalmışken, birkaç seçenek arasında tercih yapmakta zorlanıyorken ne yapacağını söyleyen bir yapay zeka hakikaten çok çok şeyi değiştirmeye namzet gibi görünüyor, samimiyetle söylüyorum. Peki bu işin bir de şirketler, tüketici kısmını anlattınız bize, bir de şirketler kısmı var. Yapay zeka ile alışveriş kültürüne hazırlar mı? Neler yapıyorlar ya da yaptılar mı zaten?
6: Aslında yapmaya başladılar diyelim. Çünkü bu yıl itibariyle, yani 2026 yılı itibariyle biz arama motoru optimizasyonunun işte %25 gibi bir oranda düşmesini bekliyoruz. Bu da ne demek? Aslında şirketlerin bu piyasaya yaptıkları yatırımı daha fazla yapay zeka sistemlerine yapmalarını ya da yapay zeka algoritmaları arasında kendilerine yer bulabilmelerini beraberinde getirecek. Yani arama motoru optimizasyonuna ayrılan bütçenin ya da o ekonominin yapay zeka sistemlerine doğru kaydığını görüyoruz. Bu da aslında neyi beraberinde getiriyor? Yani bizim işte büyük veri dediğimiz o veri tabanı içerisinde markaların daha nitelikli içeriklerle, daha fazla tercih edilmelerini sağlayacak içeriklerle yer almalarını, yer almak için çaba göstermeye başlamalarını beraberinde getiriyor. Çünkü artık şuna dönmüş durumdayız. Ben sorduğum herhangi bir soruyu, istediğim gibi sorduğum herhangi bir soruyu, beni tanıyan, benim önceki davranışlarımı, tercihlerimi, eğilimlerimi bilen bir arkadaşa diye niteliyim. Bir arkadaşa sorduğumda bana, sadece bana göre kişiselleştirilmiş içerik sunuyor ve önceki eğilimlerime bakarak da en fazla neye ihtiyacım olabilir, ben neyden memnun olabilirim düşünüp en doğru öneriyi sunuyor. Bunu sadece satın alma gibi düşünmeyelim. İşte bahsettiğim gibi tatile gideceksiniz, nereye gideyim? Hangi şehre gideyim? Ya da işte teknik bir sorunla karşılaştınız. Bu teknik sorunu ben nasıl daha kolay anlarım? Bunu düşünerek bana yardımcı olacak bir arkadaşlar.

0: Hocam çok teşekkürler. Bizimle birlikte olduğunuz, görüşlerinizi paylaştığınız, mutlu günler diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
0: Sıradaki haberimiz geliyor ekranlarınıza. Süt üretiminde yavaşlama sinyalleri gelmeye devam ediyor. Üretim miktarında Mayıs'ta yıllık bazda %2,3'lük sınırlı bir artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs ayında içme sütü üretimi %19,7'lik yükselişle dikkat çekti aynı ay. İnek peyniri üretimi %2,4, ayran üretimi %2 artarken tereyağı ve sade yağ üretimi %12 azaldı. Türkiye genelinde süt üretimi Ocak-Mayıs yani yılın ilk 5 aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,5 artış kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının talepleri doğrultusunda yabancı plakalı araçların Türkiye'de kullanımına yönelik yeni düzenleme yapıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çiftçi, yabancı plakalı araçların kullanımına ilişkin esasları vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde netleştirdik dedi. Buna göre izin hak sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla yurt dışında yerleşik eş, anne, baba, büyük anne, büyük babayla çocukları ve torunları izin hak sahibi araçta bulunmasa da aracı kullanabilecek. İzin hak sahibinin araçta bulunması halinde ise yurt dışında yerleşik diğer kişiler de akraba şartı aranmaksızın aracı kullanma hakkına sahip olacak. Ayrıca acil durumlarda ve bu durum süresince araç sahibinin araçta bulunması şartıyla Türkiye'de yaşayan eş, alt soy ve üst soydan kişiler tarafından aracın kullanılması halinde cezai işlem yapılmayacak. Bu haberle birlikte Finans Kafe'nin sonuna gelmiş olduk efendim. Hoşçakalınız.

NTV Radyo. Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bazı barajlardaki doluluk oranı şöyle: İstanbul'da son 14 günde barajların doluluk oranı %65'ten %60'a doğru geriledi. İzmir'de doluluk oranı %50'ler civarında. Ankara'da %46, Bursa'da ise %89 seviyesinde. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de öğle bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısı sürüyor. Amerikan ordusu gece 5 saat süren saldırıda Basra ve Umman Körfezi kıyısındaki İran kentlerine vurdu. Saldırı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden ablukaya alınacağını açıklamasının ardından geldi. Trump, İran'ı bugün ve yarın çok sert vuracağız dedi. Trump, Hürmüz'den geçecek gemilerin güvenliğini Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlayacağını, karşılığında %20 ücret talep edeceklerini de söyledi. İran ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nın geleceğini belirlemede söz söyleme hakkının bulunmadığını belirtti. İran'ın Amerikan ordusunun müdahalesine izin vermeyeceği ifade edildi. Amerikan saldırısının ardından Tahran'ın misillemesi gecikmedi. İran, Ürdün, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne hedef aldı. Ürdün'de Amerika Birleşik Devletleri'nin hava üssü vuruldu. Pentagon dün geceki saldırının sona erdiğini ilan etti. Ancak İran'dan patlama sesleri gelmeye devam ediyor. Bu sabah Bender Abbas, Buşehir ve Çuadeng'den patlama sesleri geldi. Yemen'de 2022'den bu yana devam eden ateşkes dönemi karşılıklı saldırılarla yerini yeniden sıcak çatışmaya bıraktı. Yemen hükümeti Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı pistini vurdu. Saldırının arkasında Suudi Arabistan olduğunu iddia eden Husiler ise misilleme olarak Suudi Arabistan'daki Abha Uluslararası Havalimanı'na saldırdı.
1: Yemen'in başkenti Sana'daki uluslararası havalimanına yönelik saldırılar kameraya böyle yansıdı. Bu görüntüler aslında Suudi Arabistan ve Yemenli Husiler arasında 4 yıldır süren ateşkesin sonu anlamına geliyor. Peki Husilerin kontrolündeki Sana uluslararası havalimanına kim, neden vurdu? Sana uluslararası havalimanının vurulmasına sebep olan uçak bu. İran'ın Mahan Hava Yolları'na ait bu uçak, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında öldürülen lideri Ali Hamaney'in Tahran'daki cenazesine katılan Husi heyetini taşıyordu. Uluslararası olarak tanınan Yemen hükümeti, İran'ın cenazeye katılan Husi heyetini geri götürmek amacıyla Tahran'dan Sana'ya uçuş için başvuruda bulunduğunu ancak bu talebi reddettiklerini duyurmuştu. Yemen hükümeti Husileri taşıyan uçağın Sana'ya inmesini engellemek için havalimanını vurduklarını açıkladı. Sana'ya inemeyen uçak Hudeyde'ye inmek zorunda kaldı. Husiler her ne kadar Yemen hükümeti Sana havalimanı saldırısını üstlense de saldırının arkasında Suudi Arabistan olduğunu iddia ediyor. Husilerden yapılan açıklamada saldırının bölgedeki gerilimi azaltma sürecini sonlandırdığı kaydedildi. Misilleme olarak Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı'na füze ve drone saldırısı düzenledi. Suudi yönetimi füzelerin hava savunma sistemleriyle başarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İsrail basınında yer alan bir habere göre ülkesine yönelik saldırıların ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Muhammed Bin Selman'ın Husilere yönelik askeri bir operasyon için Washington'dan destek istediği ve Trump'ın da bu talebi desteklediği öne sürüldü.
0: Tayland'da bir eğlence mekanında çıkan yangında yaralılardan 3'ü yaşamını yitirdi. Faciada ölü sayısı 30'a yükseldi. 24 yaralının durumunun kritik olduğu belirtiliyor. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Tayland'ın başkenti Bangkok'taki eğlence mekanı yangınında bilanço ağırlaşıyor. Pazar gecesi çıkan yangında yaralananlar arasından ölenler oldu. Durumu kritik olan yaralılar var. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre mekanın sahibi de yoğun bakımda tedavi görüyor. Kurtulanlar çıkış kapılarının kilitli olduğunu, acil çıkışları gösteren ışık devralarının olmadığını anlattı. Cansız bedenlerin çoğu mekanın arkasındaki tuvaletlerde bulundu. Mekanda inceleme yapan yangın güvenliği uzmanı, tuvaletlere yakın olan kapının kilitli olduğunu söyledi. Ana girişteki iki kapının önüne de masa konulduğu için çıkışın engellendiğini belirtti. Uzmanlara göre yangın çıkışları ışıklandırılmadığı için içeridekiler nereye gideceklerini bilemedi. İçgüdüsel olarak mekanın arka çıkışına doğru kaçtılar. Ancak çıkışta ışıklı bilgilendirme levhası olmadığı için kapıları açmayı başaramadılar. İlk belirlemelere göre yangına klima sistemindeki kısa devre yol açtı. Yangınla birlikte mekanın elektrikleri de kesildi. Kurtulanlar yangının sahneyi saniyeler içinde sardığını anlattı. Yangın sırasında sahnede olan grup iki üyesini kaybetti. Yangın güvenliği uzmanı sahnenin plastik çiçek gibi kolay yanan malzemelerle süslendiğini söyledi. Mekanın tavanı da çabuk yanabilen köpükle kaplıydı. Yetkinler olay yerinin eğlence mekanı değil, canlı müzik yapılan bir restoran olarak kayıtlı olduğunu açıkladı. Mekanın güvenlik kurallarına uyup uymadığı araştırılıyor. Bangkok valisi kuralların da gözden geçirileceğini söyledi.
0: Uzun zamandır konuşulan 18 yaşından küçük çocuklara cezaların artırılmasına ilişkin teklif meclise sunuldu. Teklifte suçlulara indirimleri kaldıran maddeler var. Buna göre 15-18 yaş arasındaki çocuk cinayet işler ya da ağır yaralama suçunu işlerse müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek.
2: Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
1: 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak. Hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek. 18 maddeden oluşan yasa teklifi AK Parti grubu tarafından meclis başkanlığına sunuldu. Ceza için şartlar da düzenlemede sıralandı.
2: Güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı da hapis cezasına mahkum edilmiş olma şartlarından biri veya birkaçının bulunması halinde hakim bu noktada takdir yetkisini kullanabilecek.
1: Aynı şartların oluşması halinde 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da yine hakim takdiriyle ceza indirimi uygulanmayacak. Çocuk hükümlü cezasına doğrudan cezaevinde başlayacak.
2: Hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazında başlanması yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına imkan veren düzenleme yapılmaktadır.
1: Teklifte kasten öldürme ve yaralama suçu işleyen çocukların ailelerine dönük düzenlemeler de yer alıyor. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün idari halinde ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılması öngörülüyor. Meclis kapanmadan yasalaşması beklenen düzenlemeyle mevzuatta kullanılan suça sürüklenen çocuk ifadesi de adli süreçteki çocuk olarak değiştirilecek.
0: Çocuk suçlularla ilgili düzenlemeyi iki konuğumuzla değerlendireceğiz. Hukukçu Mustafa Zafer ve sosyal hizmet uzmanı Nihat Tarımeri yayın konuğumuz. Sayın Tarımeri hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar. Davetinize çok çok teşekkürler Ahmet Bey.
0: Teşekkürler. Hukukçu konuğumuz da birazdan yayına katılacak. Sayın Tarımeri başlayalım sizinle sohbete. Şimdi tabii işin hukuki boyutunu, düzenlemeyi, cezayı konuşacağız ama öncesinde benim aklıma takılan bir husus var. Burada kullanılan kavram. Biz çocuk suçlular için suça sürüklenen çocuk kavramını kullanıyorduk. Bu değişiyor. Evet. Adli süreçteki çocuk olarak. Neydi suça sürüklenen çocuktaki sıkıntı? Neden adli süreçteki çocuk kavramına dönülüyor?
3: Aslında onun sebebi çocuk koruma kanunu hikayesini bilmek lazım. Orada suça sürüklenen tanımı özellikle bir nasıl diyeyim size önemli bir sorunsal. Masumiyet karnesine aykırı bir damgalamayı önemli bir kanun maddesiydi. Onun kaldırılması çok doğru bir karar. Çünkü aynı zamanda bir adli sisteme girdiğimiz zaman soruşturma evresi vardır. Artı kovuşturma süreci. Ama biz genelde herhangi bir şekilde soruşturma da beraat da edebildi kovuşturma. Ama neden suçu bu şekilde yüklendiğini gibi bir yükleme vardı. Bir taraftan doğru, kanunun aslında 20 seneden beri yapmış olduğu yanlışı düzeltti. Fakat diğer bir, şöyle bir yanlışlık var. Özellikle de çocukların tanımları açısından bakıldığı zaman bize dayandırı olan evrensel değerlerden ve kurallara açısından Pekin kuralı önemli bir dayanaktır çocuk hakları açısından. Orada da çocuklarla ilgili tanım değil de gençlik suçluluk üzerinden bakılır daima. Ve orada da tanıma bakıldığı zaman karşımıza iki tane tanım çıkıyor uluslararası açıda. Bir iddia edilen çocuk, diğeri de dava açılan çocuk. Ama gene aynı torba üzerinden adli süreç dediğiniz zaman gene herkesi bu şekilde bu sistemin içerisinde bir çocuktan bahsediyoruz. Ama bir taraftan çocuk koruma kanunu, koruma ihtiyacı olan çocuklar da bu kapsamda geniş bir çocuktan bahsederken, örneğin adli istatistikleriyle ilgili baktığımız zaman sadece soruşturma evresine giren ve birikimiyle birlikte ortalama 500-600 bine yakın çocuktan bahsediyoruz. Onu terk etmeleri bir taraftan doğru.
0: Peki şimdi baktığımızda 18 yaş üstü yetişkin olarak kabul ediliyordu hukuk karşısında. Evet. 18 yaş altı çocuk olarak görülüyordu. Şimdi 18 yaş 15 yaş arası belli suçlarda o da yetişkin olarak görülüyor. 12-15 yaş arasına da belli bir düzenleme yapılıyor. Şimdi hani çocuğu ıslah etmekse sorun, mesele. Nasıl yorumluyorsunuz bir sosyal hizmet uzmanı olarak bu yeni düzenlemeyi, bu yaş skalasının aşağı doğru genişlemesini?
3: Şimdi şöyle bir sorun var. Kendi içerisinde, çünkü yaşadığımız konu aslında çocukların üstün yararı dediğimiz o kavram üzerinden baktığımız zaman bunu ön plana çıkmak yerine özellikle Türk Ceza Kanunu'nun orada biraz önce konuştuğumuz gruplama var ya, o gruplamanın kaynağı Türk Ceza Kanunu 31. maddesi. Bu 33. maddeye baktığımız zaman da 3 grup halinde ve ceza sorumluluk yaşını 12 ile belirlenmesiyle 12, 14 ve 15, 18 grubu yapıldığı için ortada aslında Adalet Bakanlığı'nın istatistiklerine göre suça 15-18 yaş grubu giren çocukların neredeyse %77'si. Ortada aslında bir çocuk suçluluğu değil, aslında gençlik suçluluğu söz konusu. Birincisi o. Ve Pekin kuralında da bahsedilen konu gençlik adalet yönetimidir. Şimdi böyle bir şey olunca tabii bir de şöyle bir özellik var. Oradaki cezalandırmayı ön plana çıkarınız en büyük sebebi Türk Ceza Kanunu 31. maddesi. Bu madde ise aynı zamanda eski 1926'da Türk Ceza Kanunu'nun 54. maddesinin aynı devamı olup aynı zamanda bu madde 1889 tarihli İtalyan uygulamasının devamı. Ve bir taraftan gençlerle ilgili sorumluluk varken 15-18 yaş grubu o aslında gençlerin tekrar suç işlememesine yöneliktir. Adalete bakmak içindir o. Yani bir taraftan çocukların korunması, bir taraftan zaten sıkışma noktası orası. Bir taraftan çocuk adaleti derken öbür taraftan da cezalandırmakla ilgili bir sıkıştırma söz konusu. Ve bizim şu andaki düzenlemede şöyle bir şey oldu. 15-18 yaş grubundakiler gençler gibi aynen uygulama devam edecek. Eskiden olduğu gibi. Nasıl 1889 tarihli bakışın devamı. O açıdan o yüzden de müebbet noktasına kadar gidebilecek bir böyle bir cezayla çocuk ve gençlerin karşılaştırılması bu şekilde uygulandığı için aynı zamanda çocukların üstün yararı açısından önemli bir sorun kaynağıdır bu maddeler.
0: Peki. Hukukçu konuğumuz Mustafa Zafer de yayınımıza katıldı. Hoş geldiniz Sayın Zafer.
4: Hoş bulduk Ahmet Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi biraz önce Sayın Tarım Eri ile konuşurken yani 18 yaş altı bu çocuğun hukukunu korumak, çocuğu birazcık daha işte rehabilite etmek, suçtan korumak adına bir takım düzenlemeler vardı ama baktığımızda suç örgütleri de bu durumu birazcık kendi lehlerine kullanmaya başladı. Son dönemde özellikle bu yeni nesil suç örgütleri dediğimiz yapılanmalar daha çok bu küçük yaşta çocukları kullanmaya başladı. Şimdi neydi eski düzenleme? Şimdi yeni düzenlemeyle ne değişecek?
4: Aslında Ahmet Bey, buradaki temel problem bizim bu özellikle çocuk çeteleri olarak adlandırabileceğimiz çetelerin son derece suçluluk oranının adli istatistiklerde de ben yayına bağlanırken siz onu konuşuyordunuz. Bakın hemen ben size 2025 adalet istatistiklerinden bahsedeyim. 2025 yılında Cumhuriyet Savcılıklarına 330 bin çocuk hakkında soruşturma dosyası geldi. 330 bin toplam dosyada 683 bin suç isnadı vardı. Bakın ne kadar büyük bir suç dosyasıyla aslında karşı karşıya. Yani çocukların aslında suç seceresi aslında çok kabarıktı 2025 yılında. Yine 2025 yılında ceza yargılamaları yapan mahkemelerdeki çocuklara ilişkin, bakın, mal varlığına ilişkin suçlarda 76.976 dosyada yargılama yapıldı. Vücut dokunulmazlığına karşı olan suçlarda 51.956 dosyanın yargılaması hala devam ediyor. Tabii bu böyle devam ediyor.
0: Mal varlığına binlerce dosyadan bahsediyoruz. İş yeri kurşunlama herhalde anladığımız kadarıyla.
4: Hırsızlık, yan kesicilik gibi suçlardan bahsediyoruz. Anladım. Burada asıl hürriyete karşı olan suçlar vardı ki çocuklar tarafından gerçekleştirilen. 41.521 dosyayla biz bunları takip ettik 2025'te. Dolayısıyla bu aslında devam ediyor. Hayata karşı olan suçlarda işte 3.430 ve bilişim sistemlerinde özellikle internet üzerinden yapılan bir takım dolandırıcılık faaliyetlerinde de bunun içinde olmak suretiyle 3.748 dosyada çocukların biz yargılandığını, yani 18 yaş altı çocukların yargılandığını görüyoruz. Burada en önemli süreç, burada en önemli süreç ve eksiklik olarak tanımladığımız, daha önce birçok haberde de değerlendirdiğimiz Ahmet Bey, aileler çocuklarının işlemiş oldukları eylemlerden hep uzak tutuluyordu. Yani Doğru. Evet benim 16 yaşında bir çocuğum var, 17 yaşında bir çocuğum var ama çocuğum gitti bir sizin de az önce ifade etmiş olduğunuz gibi bir iş yerini kurşunladı. Ya da pazar yerinde elinde bir bıçakla kendi yaşta olan başka bir çocuğun kalbine bıçağını sokmak suretiyle bunu öldürdü. Ama aileler bu işten sanki hiçbir sorumluluğu yokmuşçasına uzak tutuluyordu ki söz konusu düzenlemeyle beraber artık şayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun teklifi yasalaşırsa o zaman ailelerin de artık biz sorumlu tutulabileceğini göreceğiz. Özellikle Türk Ceza Kanunu'nda biliyoruz 31 TCK 31 yani yaş küçüklüğü düzenlemesi 12 yaş altı olan çocukları zaten herhangi bir şekilde bir suçla siz cezalandıramıyordunuz. 12-15 yaş arasındaki düzenlemede de çocuğun bu yapmış olduğu eylemi algılama yeteneğe bakılarak cezalandırılması mümkündü. 15-18 yaş arasında yapılan olan yargılamalarda da ne yazık ki özellikle kamuoyunu infiale neden olan bir takım işte ne yazık ki son dönemlerde bazı okullarda gerçekleşen o hepimizin çok büyük bir korkuyla takip ettiği bu eylemler ve akabinde işte pazar yerinde ya da işte kendi mahallesinde top oynarken başka bir arkadaşı tarafından öldürülen Evet. Genç kardeşlerimizin ne yazık ki bu eylemlerle karşılaşması halinde faillere verilebilecek cezalar çok azdı ki buradaki maksimum ceza 15-18 yaş arasında işlenmesinden de 24 yılda. Peki infaz rejimine geldiğimizde ne oluyordu? İnfaz rejiminde söz konusu cezalar yarı oranında düşüyordu ve burada bir yılda işte koşullu salıverme hükümleri uygulandığında 10-11 yıl gibi bir hapis cezasından mahkumiyetten bahsediyorduk ki işte bu da cezasızlık algısının yani sokaklardaki cezasızlık algısının özellikle en başta belirtmiş olduğumuz gibi bazı çetelerin sokaklarda neden çocukları kullandıklarına aslında verilebilecek en iyi cevap. Ama bugün işte söz konusu kanun teklifindeki düzenlemelerin yasalaşması halinde işte bunlar başta sokaklarda kendi kafasına göre ben istediğim her türlü eylemi yaparım. Mekanda basarım, mekanda kurşunlarım, adam da öldürürüm ama birkaç yıl yatarım çıkarım mantığından artık bu eylemleri gerçekleştirecek olan çocuklar uzaklaşacak. Bunların piyon olarak kullanılması da mümkün hale gelmeyecek ve aileler de bu işin içerisinde sorumlu olacak. İşte bu yönüyle söz konusu tasarı çok önemli.
0: Bu yani anladığım kadarıyla siz evet ceza düzenlemesi kadar belki daha çok işin içine ebeveynlerin katılmasını önemli görüyorsunuz, değerli görüyorsunuz. Sayın Tanımer'e ne dersiniz? Şimdi çünkü bazı olaylarda şunu da görüyoruz. Yani bu ebeveyn sorumluluğu sokak çeteleri tarafından kullanılan çocuklarda sanki hepsini tabii aynı şekilde düşünmek doğru olmaz ama bazı aileler bir geçim kapısı olarak da görüp çocuklarını yönlendiriyor olabilir bu gibi durumlara. Siz bu ebeveynin de bu işinden, yani anne babanın da bu işten sorumlu tutulmasını nasıl yorumlarsınız, nasıl değerlendirirsiniz?
3: Değerli hukukçu arkadaşın olması da çok değerli oldu. Şimdi ben özellikle İsviçre'de gençlik ceza hukuku üzerinde çalışmış bir arkadaşınızım. Hukukçu arkadaşla birlikte olmaktan dolayı da mutluyum ben. Çünkü ortadaki konuştuğumuz soruyu baktığımız zaman ortada bir gençlik sorunu, bir de yapısal sorun ortaya çıkıyor. Yapısal soruna baktığımız zaman da adalet hizmetinde çocuklara gençlik suçluları özellikle de girildiği zaman tekrar suç önüne baktığımız zaman ancak tekrar bir kişinin, bir çocuğun tekrar suç işleme oranı %20-25'tir maksimum. Önemli olan %25 çocuk her türlü bu şekilde böyle bir ortamda tekrar suç işlemeye eğilimi vardır. Ortamlar bunu besler ve bunu bu şekilde düşünelim, bir bataklık gibidir. Bataklığı kim ne şekilde nasıl yönetecek? Buna bakıldığı zaman da ortada karşımıza nasıl sosyal hizmet boyutu ortaya çıkıyor. Nasıl, ne şekilde araç olması gibi. Biz çünkü özellikle de yurt dışında bu konularla ilgili çalışan birisi olarak, hatta Çocuk Koruma Kanunu da korumama kanunu diyen bir arkadaşınızım. Çünkü dünyada karşılığı olmayan bir uygulamayla çocukların koruması yerine cezalandırmayı öne çıkardığımız için, bir de özellikle de arkadaşla, burada hukukçu arkadaşla 15-18 yaşındaki bir sosyal inceleme raporu zorunludur aslında. Fakat şu andaki düzenlemede de daha önce de böyle bir raporlama olmadan olduğu gibi cezalandırılmaya yönlendiriliyor. Otomatikman bu nedir? Çocukları korumak, aynı zamanda rehabilite etmek, önemli olan bir çocuğun tekrar suç işlemesi. Şayet bir çocuğun birkaç defa suç işlemesi nedir, başka birisine mağdur olmuşsa aslında çocuğun kusuru değildir o. O bir sinyaldir topluma. Beni koruyun, koruyun diye bağırıyor. Ve bağırırken de hangi araçlarla bunu yapacaksınız? Ve ben mesela Ahmet Minguzzi'nin vakasını izledim. Ona sebep oldukları zaman, onları da inceledim kararlarında. Aslında bu Ahmet arkadaş ölmezdi, ölemezdi. Çünkü böyle bir ortama izin verilmeyecekti. Çünkü normal olarak 15-18 yaşındaki bir çocuğa sosyal inceleme raporu doğru şekilde düzenleyeceksiniz. Bu konuyla ilgili yetkin kişiyle düzenledikten sonra aynı zamanda hesap verebilmek ve bunun içerisinde ailesi de dahil bunlarla ilgili her türlü yaptırım uygulayabilirsiniz. Bu bir yönetimsel sorun. Ve bunu da uygun olduğumuz zaman da, bunun karşılığına baktığımız zaman da çocuk hakları sözleşmesi dayanağı ise Pekin kuralıdır. Pekin kuralının 16. maddesi bunu özellikle vurgular. Der ki sosyal inceleme raporuna buradan bakacaksınız.
0: Anladım.
3: Ve buna göre karar vereceksiniz. Bu dinlemeden otomatikman olduğu zaman çeteleşme oyunu aynı zamanda bataklığı bir besliyor demektir. Ve bu açıdan bu konuları biz yeteri kadar ele almıyoruz. Bir de özellikle Sayın Sarı sosyal Bey, hizmet konusunda.
0: Şöyle olabilir mi acaba? Şimdi daha önceki okul saldırılarında da bu saldırganla ilgili yapılan, daha önce yapılmış işte rehberlik öğretmenlerinin işte sosyolojik ve psikolojik raporlaması, onların işte veliye bir türlü ulaşamamaları, velinin çünkü bunu konuştuk hep, rehberlik hocaları diyor ki biz bir şey tespit ediyoruz, yani suça yönlendiğini görüyoruz çocuğun ama aileler kabul etmiyor ya da işte bizimle tartışıyorlar, gerekli önlemleri almıyorlar. Acaba bu düzenlemeyle devlet şunu mu demek istiyor? Tamam, çocuğu korumak evet benim sorumluluğum ama en az benim kadar senin de sorumluluğun, çocuk suç işlerse sen de bu işten sorumlusun mu diyor?
3: Hayır, bir taraftan hem doğru hem yanlış. Çünkü Çocuk Koruma Kanunu en önemli maddesi 6. maddedir. Bildirim yükümlülüğü. Ve aynı zamanda, fakat şöyle bir eksikliğimiz var. Dünyada, Avrupa'ya gittiğiniz zaman ayrı bir uygulama vardır. Bunun için de ayrı bir resmi vesayet kurumu gibi yapılanması lazım. İşte Almanya'daki gençlik dairesi gibi. Böyle bir yapı olmadan ve de eğitim hizmetinde okul sosyal hizmeti olmadığınız zaman, bir de üstelik 6. maddedeki bildirim yükümlülüğü işlemiyor. Şu anda baktığınız zaman okulu terk oranı, sayılara bakıldığı zaman 1 milyon çocuktan bahsediliyor. Bu aynı zamanda bilim yükümlülüğü üzerinden giderek normal aile bakanlığı bu konu tarafı hali. Ve burada otomatikman bu ilişkinin işlemesi lazım. İşlemediği için otomatikman çocukların çalışma hayatına bu şekilde erken sokulması, artı sizin bu şekilde, hatta şu anda bile baktığınız zaman tatiller başladı ya okulla ilgili, şu anda suç işleme oranı var.
0: Doğru.
3: Neden? Okul süresi uzun. Okul süresinin olduğu yerde bu kadar çocuk ne yapacak? Dediği takdirde suçu besliyoruz bir tarafta. Artı PDRC'deki arkadaşlar aynı zamanda kendilerine göre değil, adı kanundaki 6. maddeyle bildirim yükümlülüğü o görevini yerine getirmek zorundaydı. Buna okul müdürü de dahil. Bunlar yapılmayınca tabii
0: doğru.
3: Böyle bir yapısal sorunu ele almadığımız zaman kanunun karşılığını bulamadık. Bir de mesela özellikle hatırlatmak isterim, hukukçu arkadaş da burada, çocuk koruma kanunun 44. maddesi gayet açık bir şekilde hesap verilebilmek içindir. Diyelim ki burada okul müdürü ya da herhangi bir şekilde bu konuda ilgili bildiriyi okulda yapmış olmasaydı pedagoji ve psikolojik rehberdeki arkadaşlar, onlar da aslında aynı zamanda suç kapsamına giriyor. Bu konuları biz perdeliyoruz, konuları ele almıyoruz ama yapısal sorunları sormadan mikro boyutlar üzerinden bu suçları, sorunları çocuk ve ailelere yüklüyoruz. Bunu da kabul edemiyorum. Çünkü şu anda istenirse İstanbul'daki bu olay çözülür. Uygun bir şekilde işletilirse.
0: Peki. Mustafa Zafer, şimdi Sayın Tarım Eri, evet, değerlendirmeyi yaparken haklı olarak çocuk koruma kanununa da atıf yapıyor. Bir tarafta da bir ceza kanunu var. Yeni düzenlemeyle çelişiyor mu burada çocuk koruma kanunu? Yani üst üste binen yerler, birbiriyle çelişen bölümler var mı? Bunu sormak isterim. Ve tabii bu değişen ceza, önce bunun yanıtını alayım, sonra bu düzenlemeyle değişen cezaları konuşayım.
4: Ben hocama şu yönde bir katkıda bulunmak istiyorum. Bugün 18 yaş altı genç sayımız bizim 21 milyonu aşmış durumda. Tabii bunun 12-18 yaş arası, yani bizim aslında artık ailesinin dışında kendi hayatını yeni yeni bir oyun kurma, dershaneye gitme, okula gitme, sinemaya, tiyatroya gitme, spor müsabakalarına yalnız başına katılabilecek çocukların, yani 12-18 yaş arasındaki gençlerimizin ya da çocuklarımızın da yaşı yaklaşık 10 milyon. Dolayısıyla o kadar büyük bir nüfustan ve ne yazık ki kendi arkadaşları tarafından her an bir olumsuz bir hareketle karşı karşıya kalma ihtimali olan gençliği sayımız o kadar büyük ki, o kadar fazla ki, işte burada ne yazık ki, evet, hocamın söylemiş olduğu tüm argümanlara katılıyorum ama burada kesin bir şekilde caydırıcı kanuni önlemleri siz almadınız mı? Ne yazık ki bu suçluluklarla ya da mağduriyetlerin sayısının artmasıyla başka bir türlü mücadele etme imkanınız da kalmıyor elinizde. Çünkü sayı çok. Yani bahsettiğimiz bizim şu an 12-18 yaş arası gençimiz 10 milyon. Ve her an arkadaşları tarafından zorbalanabilir. Hatta zorbalamanın ötesinde onun yaşam bütünlüğünü, beden bütünlüğünü tehlike altına alabilecek bir takım eylemlerle karşılaşması mümkün. Ve nitekim girişte vermiş olduğumuz Adalet Bakanlığı istatistiklerinin 2025 verileri de bunu gösteriyor zaten. Dolayısıyla burada evet daha ağır kanuni önlemler, burada belki çocuk koruma kanunu da bir parça zorlayabilecek. Özellikle burada bir tekerrür hükmü var ki normalde 18 yaş artı işlenmiş olan suçlarda tekerrür hükümleri uygulanmazken, işte söz konusu taslak tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşacak olması halinde 15 yaşından itibaren kasten işlenmiş bir suç, kasten yaralama, öldürme gibi suçlarda, işte bunun daha sonraki ilerleyen yıllarda yeniden işlenmiş olması halinde, işlenebilmesi halinde ne yazık ki burada daha ağır ceza yaptırımlarla bugünün çocukları ama yarının daha problemli bir toplumu daha kaotik bir duruma sokabilecek olan bazı çocukların özellikle bu düzenlemede işte bu tekerrür hükümlerinin uygulanacak olmasıyla bir takım aslında kanuni anlamda ceza hukuku bağlamında koruyucu önlemler almış olursunuz. Tabii bu sadece salt bu önlemleri almanız yine suçların bütünüyle önlenmesini kesecek mi? Tabii öyle kesmeyecek öyle. Ama ciddi bir yaptırımla karşı karşıya olduklarını özellikle biz son dönemde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere sokak çetelerinin kullandığı gençlerde bir caydırıcı unsuru olabilmesini umut ediyoruz ki bir an önce şayet bu yasalaşırsa söz konusu taslak tasarı bunun sokaklardaki yansımasını da hep beraber takip ediyor olacağız.
0: Peki Mustafa Sever hızlıca bu buyurun sayın
3: kusura bakmayın. Buyurun. Bakın cezanın arttırılması bu suçu daha arttıracak. Çünkü çocukların var ya çocukların özellikle çocuk suçluluğu gençlik suçluluğunda umudunu kaybetmiş çocuklar her türlü şeyi yapar. Dibe inmiş bir çocuktur bunlar. Ceza bir de şu hukukçu arkadaşlar burada olmasından güzel bir şey. Bir 2005 yılında dönmezlerin tasarısı vardı biliyorsunuz. Dönmezlerin tasarısı da maksimum ceza 20 seneydi. O sürede bir sorunlar oldu. 24 seneye çıkardılar. Şimdi 27 seneye çıkardılar. Çünkü cezaları arttırmak bu konuyu çözdüremedi. Çünkü siz şu anda halen gençlik savcılık gibi bir yapınız yok. Artı buna uygun sosyal hizmetin dışlanmayan bir sosyal hizmeti dışlayan bir yapı da var. Bunun olduğu bir yerde çocuklarla ilgili cezaları arttırmak daima çözüm olmayacak. Bunu gerçeklerle görmek lazım. Anladım. Bu çünkü normal olarak bir süre sonra bakacaksınız 5 sene sonra tekrar bu cezaları arttıracaksınız deyip İlk önce bu sorunları, halbuki ilk yapılacak şeyin bir tanesi ceza sorumluluk yaşını 14'ün aşağısına indirmeniz lazım. 14'ten sonra olduğu zaman normal olarak normal işleyebilen bir sosyal inceleme raporu ve sosyal hizmet uygulaması olduğu zaman çözümü bulabilirsiniz. Ceza arttırmak sizleri araç olarak kullanılır. O kadar. Bunun adı da mesela İsviçre'deki böyle bir kavram daha önce de varmış, kullanılmış. Eski bakış olduğu için buna intikamcı adalet demişler. Oradan bunu terk etmişler. Buna İtalya Ceza Kanunu da 1930'da bırakmışlar. Aynı bakışı biz aynen devam ettiriyoruz. Öbür taraftan 1930'da çocuklarla ilgili af için ilgili ayrı bir madde kullanmışlar. Bakın biz zamanında telefonu bile kullanırken Graham Bill'den geliyoruz değil mi? Graham Bill'den baktığımız zaman orada o dönemde 1930'da artık başka şeylere geçmişiz. Ama biz sanki akıllı telefonu tüketirken eski sanki Graham Bell'in telefonunu kullanmak gibi bakarak eski bakışı devam ettirmek isteyerek anladım. Cezaların arttırılmasını talep ediyoruz. O açıdan benim şeyim bu bir kişisel bir yorum değil. Tarihsel bir sürecin anlaşılmasına yardımcı olması içindir.
0: Anladım. Yani sorun, sıkıntı elbette tek ayaklı değil. Çok fazla ayağı var. Bunların biri evet belki ceza düzenlemesi ama bunun yanında sosyal politikalar, eğitim politikası bambaşka boyutları var. Daha derinlemesine konuşulması, düşünülmesi gerekiyor. Konuşacağız elbette ama bu yayın için süremin sonuna geldim. Çok teşekkür ederim Sayın Nihat Tarımeri ve Sayın
3: ederim.
0: Mustafa Zafer.
3: Böyle bir imkanı verdiğiniz için çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz.
4: İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Sağ olun.
0: Devam edelim gündemdeki gelişmelerle. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 42 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Derneğin kurucusu Haluk Levent'in emniyette ifade alma işlemi başladı. Ayrıntıları Dilek Yaman Demir aktaracak bize. Dilek.
5: Haluk Levent ve beraberindeki şüpheliler geçtiğimiz pazar günü yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınmışlardı. Bugün sabah saatlerinde Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir başka operasyon daha yapıldı. Bu operasyon bu kez İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapıldı. 17 şüpheliye yönelikti ve 14 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise başka suçlardan tutuklu bulunduğu ortaya çıktı. Tutuklu bulunan isimlerden bir tanesi de Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Kurulu Başkanı olan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil. Berkant Acil ile ilgili iddialarsa Şile Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon kapsamında rüşvet iddiasıydı. Rüşvet kapsamında tutuklanmıştı. Bu iddialara ilişkin yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında da işte Berkant Acil'in söz konusu Şile Belediyesi'nden usulsüz olarak ihale aldığı, yine ihale kapsamında usulsüz fatura keserek vergi usul kanununa muhalefet edildiği iddiası var. Yani Berkant Acil'in kullandığı o paraların Ahbap Derneği'nde önce Haluk Levent, ardından Haluk Levent'in sekreteri aracılığıyla ikinci, üçüncü kişilere sevk para transferleri yapıldığı ve bu paraların da haksız kazanç sağlamak için, aslında menfaat için kullanıldığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada geçtiğimiz saat dilimi içinde ise yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Bu kez iddiaların odağındaki Haluk Levent'in bir kumarhanede kumar oynadığına ilişkin görüntülerde, aslında soruşturmanın başlamasının, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın başladığı günlerde Haluk Levent'in derneğin topladığı bağış adı altındaki paralarla da bahis ve kumar oynadığı iddiasıydı. İşte bu iddialar üzerine yürütülen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasına da son olarak Haluk Levent'in kumar oynadığına ilişkin görüntüler, iddia edilen o görüntülerde girmiş oldu. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde pazar günü yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin ifade işlemleri tamamlanmak üzere. Son ifade veren isim Haluk Levent. Ahbap Derneği kurucusu olan Haluk Levent'in şu sıralarda ifade işlemleri sürüyor. Haluk Levent ve diğer şüphelilerle ilgili iddialar, suç örgütü kurma, üye olma, haksız mal edinme, yine suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yani kara para aklama kamuoyunda bilinen ismiyle bu suçlamalara ilişkin savunma yapıyorlar. Savunmaların tamamlanması ile birlikte artık savcılık kararı beklenecek. Gözaltı süreleri dolmadan artık ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevki de istenebilir ya da gözaltı sürelerinin dolması da beklenebilir. Şu sıralarda emniyetteki işlemler ilk operasyonda gözaltına alınanlar için devam ediyor.
6: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa Sözlüğü.
7: ...2014'ün Temmuz ayındayız. Kupada tam gaz devam eden Brezilya, yıldızlarla dolu kadrosuyla final yolunda ilerliyor. Akıllarda tek hedef var. Kupayı evinde oynadığı turnuvada kazanmak. Yarı finalde rakip, turnuvanın soğukkanlı makina düzenindeki panzeri Almanya. Turnuvada erken final sayılabilecek bir eşleşme. Sambacılarda bu kritik maç öncesi eksik çok. Takımın sembolü, yıldızı Neymar sakat, kaptan Thiago Silva ise cezalı. Ama koca bir ülke, tek bir yürek, galibiyete inanç tam. İlk düdük çaldı ve tarihin en büyük şoku başladı. 11. dakikada Müller'in golüyle perde açıldı. Ardından Alman makinesi öyle bir çark döndürdü ki Klose, Kroos ve Khedira ile daha 30. dakikaya gelmeden tam 5 golü buldular. Ardından 79. dakikada 7-0'ı yakalayan Almanlar bu noktada durmaya karar verdi. Brezilya'nın tek golü 90'da Oscar'dan geldi ama kimse de bu gole sevinecek hal kalmamıştı. Ekran başındaki milyonlar gözlerine inanamıyor, Belo Horizonte tribünlerindeki genci yaşlısı hıçkırıklarla ağlıyordu. Maç sonunda skor tabelasında 7-1 gibi tarihi bir skor vardı. Brezilya o gece sadece bir maç kaybetmedi. Kendi evinde, kendi mabedinde futbol kimliğini ve o dokunulmazlık efsanesini Alman panzerlerinin paletleri altında bıraktı. Bu maçta bir taraf için en sükseli galibiyet, diğer taraf içinse en büyük yıkım olarak tarihe geçti.
6: Kupa Sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
9: Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli sağanak ve sert rüzgar, ani su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi durumların yaşanmasına neden olabilir. Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz ve Güneydoğu'da ise etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunmalı.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Reklam.
10: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın, sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: Mobile Systems.
12: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
13: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
14: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
15: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
16: NTV Radyo.

0: selam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Son yıllarda Akdeniz'deki pinalar bir hastalık nedeniyle hızla azaldı ve koruma altına alınmış bir tür haline geldi. Peki pinalar nasıl bir durumla karşı karşıya? Profesör Doktor Mustafa Sarı'ya sorduk.
3: Dünyada birden fazla, çok sayıda olmasa bile birden fazla pina türü var. Pina olarak şu anda bizim üstünde konuştuğumuz daha çok Pinna nobilis. Akdeniz'e endemik. Ne demek endemik? Dünyada Akdeniz havzasındaki denizlerin dışında başka hiçbir yerde yok demek. Cebeli Tarık Boğazı'nı düşünelim. Cebeli Tarık Boğazı'ndan İstanbul Boğazı'na kadar olan bölgede yaşıyordu pinalar. Ancak 2016 yılında İspanya kıyılarında pinalarda ölüm başladı. Ya neden ölüyor diye bilim insanları yoğun bir şekilde üstünde çalışmaya başladılar. Ama neden öldüğüne dair kesin kanıtlar ortaya çıkıncaya kadar 3 yıl içinde ölümler Çanakkale Boğazı'na kadar geldi dayandı. Belki de 21. yüzyılda bu kadar hızlı toplu bir türün ölümüne ilk defa şahit olmuş olduk. Yani Cebel Tarık Boğazı'ndan Çanakkale Boğazı'na kadar 3 yıl içinde neredeyse bütün pina popülasyonlarını kaybettik. Neden oldu bu? İklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıkları yükseldi. Denizleri zaten bütün dünya için söylüyoruz, kirletiyoruz. Yani denizlerdeki kirlilik yükü zaten fazlaydı. Deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi tuzluluğu da tetikledi. Tüm bu olumsuz parametreler bir araya geldiğinde pinada ölüme neden olan tek hücreli bir protozoa bu işten sorumlu oldu. Yani Haplosporidium pinna diye isimlendirdiğimiz tek hücreli bu parazit pinalarda toplu ölüme neden olmaya başladı. Ne yapıyor? Hayvana bulaştığında kaslarının yavaşlamasına neden oluyor. Kabuk kapanamıyor. Kabuk kapanamadığında bir müddet sonra yengeçler, deniz yıldızları, başka deniz canlıları kabuğun içine girerek pinanın hayatına son veriyorlar. Tek başına yani Haplosporidium pinna mı sorumlu? Bağışıklık sistemi zayıfladığında sadece tek hücreli parazitin etkisinden bahsetmiyoruz mutlaka. Virüsler, bakteriler bunlara dayalı olarak ortaya çıkan başka hastalıklarda kolayca pinalıyı dayanıksız hale getiriyor ve böylece artık bugün Marmara Denizi'nin dışında ne Yunanistan'da, ne İspanya'da, ne Fransa'da, ne Cezayir'de, ne Tunus'ta, ne İtalya'da sağlıklı geniş alanlara yayılmış pina popülasyonundan bahsedemiyoruz. Oralarda çok küçük korunaklı alanlarda ekstrem şartlara sahip çok küçük korunaklı alanlarda çok az sayıda pina kaldı. Çok şükür Marmara Denizi'ndeki pinalar yaşıyorlar.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen yazarlarından Mavisel Yener'in Futbolun Şifreleri isimli romanı Bilgi Yayın Evi'nden çıktı. Mavisel Yener Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu. Yener'in farklı türlerde 150'den fazla kitabı var. Bunlar başta da dediğim gibi daha ziyade çocuk ve gençlik edebiyatı alanında. Öykü, masal ve şiirleri ilk öğretim ders kitaplarında yer alan Yener çok sayıda ödülün de sahibi. Yener Futbolun Şifrelerinde sporun felsefesi üzerine eğlenceli bir hikaye anlatıyor. Sahanın Yıldızları ve Fırtına isimli takımlar, okullar arasında düzenlenen büyük bir futbol turnuvası için yoğun bir hazırlık içindedir. Ancak takımın aklı olan Tuna'nın eve dönerken cebinde bulduğu şifreli kağıt parçası tüm oyunu baştan aşağı değiştirir. Şöyle yazmaktadır mesajda: "Topu paylaşmayan oyunu kaybeder." Kısa süre sonra gizemli şifreler artmaya başlar. Mavisel Yener'in hikayesi futbol üzerinden adil kalmayı, birlikte hareket etmeyi ve her koşulda insan olmayı anlatıyor.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Bu hafta NATO zirvesindeki yemeklerden bahsediyoruz. Evet, çok konuşuldu, çok gündeme geldi. Hakkıyla gündeme geldi çünkü son derece özenle hazırlanmıştı. Hem şeflerimiz çok iyi çalışmışlar, hem ortak bir karar alınmış ve bu karar bütün menülere yansımış. Bu kararlarda aslında öncelikle evrensel değerlerden başlıyor. O da nedir? Yerellik, mevsimsellik, sürdürülebilirlik. Evet, Türk mutfağının tanıtımı için son derece önemli bir platform ve buna da çok önem verilmiş. Ama ondan önce global, bütün dünyanın aslında her yerde benimsemesi gereken ve gündemde olan kavramlar ön plana çıkarılmış. Şimdi yerellik ve mevsimsellik deyince zaten sürdürülebilirlikle koşut giden, el ele giden kavramlar. Yani yerel üretimi desteklemek lazım. Mümkün olduğu kadar yerelden beslenmek lazım. Bu sadece belirli bir yörenin ürünlerini desteklemek adına değil, aynı zamanda size mümkün olduğu kadar en yakın, yani karbon ayak izi son derece az olan ürünlerden seçmek, bunlar çok önemli. Yani Güney Amerika'dan gelecek bir meyvenin bizim mutfağımızda yeri olmamalı. Aksine hemen yanımızda yetişen meyveleri, sebzeleri hedeflemeliyiz. Hem de yerel üretimi desteklemeliyiz. Mevsimsellikte zaten bunun da koşut gidiyor. Her ürün mevsiminde tüketilmeli, mevsiminde üretilmeli. Sürdürülebilirlik deyince bu iki kavramı zaten doğal olarak içeriyor. Şimdi böyle olunca zaten mevsimsellik deyince hemen mevsim sebzeleri ön plana çıkmış. Hemen hemen bütün şeflerin menüsünde enginar vardı. Çünkü enginarın en güzel zamanı. Mesela Fatih Tutağ'ın liderlere yaptığı menüde Urla sakız enginarı vardı. Tokat asma yaprağıyla birlikte. Şef Osman Sezener zaten enginarın beşiğinden geliyor, Urla'dan geliyor. Onun menüsünde de çok güzel bir enginar tabağı vardı. Altında yemyeşil bir böyle roka sosu, üstüne gambilya favasından yapılmış sarımsı rengiyle güzel bir kontrast oluşturan güzel bir fava. Onun üstüne bebek enginarlar ve taze körpe bezelye. Şimdi böyle olunca son derece güzel oluyor zaten. Peki şef Sinem Özler ne yapmıştı? O da sakız enginar ama bu sefer onunkisinde çanak şeklinde, içinde de gene mevsimin tazesi iç baklava var. Aslında her şef aynı malzemeyi kullanmış, aynı kavramla, aynı yaklaşımla ama birbirinden tamamen farklı tabaklar çıkartmışlar. Burada bir ortak noktayı daha belirtmek istiyorum. Zeytinyağlı yemekler. Gerçekten her şef enginar yemeğini elbette ki zeytinyağlı yapmış. Hem zeytinyağlı kültürümüz ön plana çıkmış. Aslında bu tür kalabalık yemekler için, bu tür protokol yemekleri için

0: 2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. 4 yıl önce kupayı Arjantin'e kaybeden Fransa ile son Avrupa şampiyonu İspanya saat 22'de karşı karşıya gelecek.
1: 2026 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk maçta son finalist Fransa ile Avrupa şampiyonu İspanya karşılaşacak. Didier Deschamps ve ekibi Dallas'ta coşkuyla karşılandı. En büyük ilgiyi 8 golle altın ayakkabı iddiasını sürdüren Kylian Mbappe gördü. ...2022'de kupayı Arjantin'e kaptıran Fransa'da teknik direktör Deschamps, İspanya maçı öncesi temkinli.
2: İspanya son Avrupa şampiyonu. Dünya Kupası öncesinde bizi favori olarak gösterdiler ama bence favori onlar. Uluslar Ligi'nde Portekiz'e yenilseler de çok iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Birçok güçlü yönleri var.
1: İspanya'da Dallas'taki hazırlıklarını tamamladı. Son Avrupa şampiyonunda teknik direktör Luis de la Fuente, meslektaşı Deschamps'ın favori görüşlerine katılmıyor.
3: Fransa, diğer yarı finalistler gibi Dünya Kupası'nı kazanmaya çok yakın. Burada son dörde kalmak gerçekten çok zor. Her takım güçlü. Biz de çok rekabetçi bir takımız. Çok çekişmeli bir maç olacak.
1: İspanya, 3 yıldır Lamine Yamal'ın ilk 11'de başladığı 26 resmi maçta mağlup olmadı. Avrupa'nın en önemli eşleşmelerinden biri olarak görülen karşılaşmada son gülen İspanya olmuştu. Matadorlar, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya'yı 5-4 yendi. 70 bin kişilik Dallas stadında oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barton yönetecek. Dünya Kupası'ndaki diğer yarı finalde Arjantin'le İngiltere karşılaşacak.
0: Galatasaray bu sezonun ilk transferini yaptı. Leslie Ugochku sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.
1: Galatasaray yeni transferine kavuştu. Sarı Kırmızılılar Leslie Ugochku'yu Türkiye'ye getirdi. Fransız orta saha oyuncusu kariyerinin yeni bölümü öncesi heyecanlı.
2: Gururlu ve mutluyum. Çok büyük bir takıma geldim.
1: Galatasaray kiralama bedeli olarak Burnley'e 5 milyon euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu 25 milyon euro olarak belirlendi. Fransız orta saha oyuncusu geçen sezon 35 Premier Lig maçında 3 gol 2 asistle oynadı. Leslie Ugochukwu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
0: Beşiktaş, Trossard transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı görüşmelerde sona gelindiğini açıkladı. Beşiktaş Başkanı, geçen sene Trossard için 25 milyon euro teklif ettim, bırakmadılar. 8 milyon euro da maaş teklif etmiştim. Bu kez daha az maaş alıyoruz. 31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal sonraki satıştan pay istiyor, dedi. Belçikalı kanat oyuncusu 5 yıl geçirdiği Arsenal'da geçen sezon toplam 51 maçta 8 gol attı ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Trossard, milli takımının Dünya Kupası'na çıktığı 7 maçta da ilk 11'de görev yaptı. Belçika çeyrek finalde İspanya'ya mağlup oldu. Şansa kalmaz işimiz
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: LÖSEV hayat verir.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkenin kuzeyinde sağanak yağış var. Marmara'da İstanbul ve Bursa kesimi yağmurlu. Sıcaklık 26-27 derece. İç Anadolu'da Yozgat kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Ankara parçalı bulutlu 30 derece. Ege'de sıcaklık biraz düşse bile hafta genelinde 38-39 derecelere kadar çıkacak. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Antalya 37 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop boyunca gök gürültülü şiddetli yağış var. Bolu 23, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturmanın genişletilebileceğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın gizliliğine vurgu yapan Bakan Gürlek, şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar sürüyor. Masak raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir, dedi. Bakan Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'e daha önce yurt dışı çıkış yasağı koyulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin soru üzerine Bakan Gürlek, soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var, dedi. Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı sorusuna evet var cevabını verdi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Hürmüz gerilimi karşılıklı saldırılarla giderek tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün Hürmüz Boğazı'nda İran gemi ve limanlarına ablukayı yeniden başlatacaklarını duyurdu. Amerikan ordusu İran'da birçok noktaya hava saldırıları düzenledi. İran'ın misillemesi de gecikmedi.
1: Hürmüz ablukasını yeniden başlatma kararı aldı. 3 gündür İran'ın çeşitli bölgelerini havadan da vuruyor. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında Hürmüz gerilimi karşılıklı saldırılarla giderek tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran limanlarına uyguladıkları ablukayı yeniden başlatacaklarını duyurdu. Hürmüz'den geçen gemi ve tankerlerden taşıdıkları kargoların %20'si kadar ücret alacaklarını da açıkladı. Bu açıklamanın ardından Amerikan ordusu gece 5 saat boyunca İran'daki çeşitli noktalara hava saldırıları düzenledi. Gündüz de İran'dan patlama sesleri yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin vurduğu yerler arasında Bender Abbas ve bu şehir kentlerinin limanları da var. Irak ve Kuveyt sınırı yakınlarındaki bölgelerde hedef alındı. Saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırılarını önlemek olduğu belirtildi. İran son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hürmüz'den geçmeye çalışan iki tankerini füzelerle vurdu. Tankerlerin mürettebatından bir Hintli öldü, 8'i yaralandı. Umman açıklarındaki bir Norveç tankeri de saldırıya uğradı. İran devrim muhafızları ayrıca Bahreyn'de Amerikan güçlerinin kaldığı bir binayı ve diğer tesisleri füze ve dronlarla hedef aldığını açıkladı. İran devrim muhafızları, Ürdün'deki Amerikan üssünü de balistik füzelerle vurduğunu duyurdu. Devrim muhafızları Ürdün'ü düşman değil, dost olarak gördükleri açıklaması da yaptı. Ürdün'den topraklarındaki Amerikan üslerini kapatması ister. Saldırılar yoğunlaşsa da tarafların belirli sınırlar içinde kontrollü olarak hareket ettikleri ve barış müzakerelerinde avantaj elde etmeye çalıştıkları belirtiliyor. Ancak uzmanlar çatışmaların kontrolden çıkma riskine de dikkat çekiyor. Carnegie Orta Doğu Merkezi adlı düşünce kuruluşunun araştırmacısı Yezid Saik, iki tarafın topyekün bir savaşa yeniden başlayacağını düşünmüyorum. Zira bundan özellikle Trump zararlı çıkacaktır. Yine de İranlıların ellerindeki kozu aşırı zorlama ihtimali de var, dedi.
0: Türkiye'nin F-35 programına olası dönüşü İsrail'in yakın takibinde. İsrail basınında yayımlanan habere göre Başbakan Netanyahu olası satışın bölgedeki güç dengesini bozacağını da düşünüyor. Haberde İsrail'li savunma yetkililerinin kaygılarına da dikkat çekildi.
1: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-35 konusu çözülmeyi bekleyen başlıklardan. Beyaz Saray, Ankara'yla daha yakın işbirliği yapma isteğini dile getirirken kongre üyelerinden bazıları çekince koyuyor. Gelişmeleri yakından izleyenlerden biri de İsrail. Jerusalem Post gazetesine göre Başbakan Benjamin Netanyahu, İsrail'in Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına sahip olmasına yönelik itirazlarını genel bir çerçevede dile getirerek bunun bölgedeki güç dengesini bozacağını savundu. İsrail savunma yetkilileri ise daha spesifik bir konuya odaklı. Habere göre Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın Washington'ın ürettiği F-35 savaş uçaklarını satın alma planından vazgeçmesinin nedenlerinden biri, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli teknik kısıtlamalar getirmeyi planlamasıydı. Her iki ülkenin de bu teknik sınırlamalar nedeniyle ve 35 arayışını sonlandırdığı değerlendirilirken, Jerusalem Post'un edindiği bilgilere göre İsrail'de savunma yetkinleri, Türkiye'nin askeri teknoloji alanındaki kapasitesi ve savaş uçağı konusundaki deneyimi sayesinde bu kısıtlamaları aşabileceği görüşünde. İsrail'li yetkinler, Türkiye'nin envanterindeki S-400'leri depoya kaldırarak ve faal olmadıklarını öne sürerek Amerika Birleşik Devletleri yasalarındaki engeli aşabileceğini düşünüyor. Haberde İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın itirazlarına dikkat çekilse de bunların tek başına olası bir F-35 satışını durdurmaya yetmeyebileceği de belirtiliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki kısa süreli yumuşama yerini yoğun saldırılara bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri 3. gecede de İran'ı vururken İran körfezdeki Amerikan üslerine ve tabii ticari gemilere de karşılık verdi. Bununla birlikte tabii savaşın nereye varacağını konuşacağız. Ayrıca 74 yaşında hayatını kaybeden eski Katar emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani için de ülkede yas ilan edilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziye ziyareti için Katar'da. Bu arada İran ülkedeki yas nedeniyle dünkü saldırılarda Katar'ı hedef almadı. Şimdi her iki konuyu da konuşacağız. Konuklarımız var. NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk Katar'da ve İTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Umut Üzer de yine bizlerle birlikte. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk hocam.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Öztürk, hem Katar'da olanları hem de Amerika Birleşik Devletleri İran savaşıyla başlayalım. Katar'da yas ilan edilmiş durumda. Nasıl bir hava var orada?
2: Şimdi Katar'daki Türkiye Büyükelçiliğimiz 15 Temmuz vesilesiyle bir program düzenlemişti buraya. O nedenle davet edilmiştim. Geldiğim günden beri Katar'da hareketlilik had safhaya ulaşmış durumda. Çünkü baba emir vefat etti. Amerika İran'a saldırdı ve İran misillemede bulunuyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Katar'a geldi, Doha'ya geldi. Ben de havalimanında kendisiyle görüşme fırsatım oldu. Şimdi burada olağanüstü bir durum var tabii. Hem baba emirin öldüğü günün sabahında İran'ın misilleme füzeleri buraya düştü. Fakat havada zannediyorum durduruldu. Fakat sonradan İran'la yapılan temaslarda yas boyunca 4 gün yas ilan edildi burada. Yas boyunca bir saldırı olmaması konusunda zannediyorum bir görüşme yapıldı ve şu anda diğer körfez ülkelerine misilleme yapılmasına rağmen burada yapılmıyor. Ve çok yoğun bir trafik var burada. Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber dünyanın dört bir tarafından taziye için gelen heyetler var. Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, İtalya Başbakanı Meloni'den Umman'a kadar dünyanın birçok heyeti burada. Cumhurbaşkanı'nı Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı, Katar'ın Savunma Bakanı karşıladı. Aynı zamanda Büyükelçi Mustafa Göksu ve beraberindeki heyet karşıladı burada. Bir günlük bir ziyaret olacak. Şimdi yarım saat önce hareket etti, saraya gidiyor. Taziye ziyaretini yapacak ve başka bir temasta bulunmadan, şehre de girmeden tekrar havalimanına gelip Türkiye'ye dönecek. Böyle kısa bir ziyaret. Şimdi Doha'yı biraz dolaştım. Bu kriz ortamında ve yas ortamında nasıl bir tablo var diye. Her yerde tabii yasın izlerini görebiliyorsunuz. Alışveriş merkezlerinde Kur'an-ı Kerimler okunuyor. Camilerde Kur'an-ı Kerimler okunuyor. Sokaklarda büyük bir sessizlik var. Her tarafta baba emirin fotoğrafları asılmış durumda. Ve 4 günlük yas boyunca bu tablo devam edecek anlayabildiğim kadarıyla ve sonradan tekrar Körfez'in sıcak gündemine Katar'da dahil olacak anladığımız kadarıyla böyle bir tablo var burada.
0: Tabii baktığımız zaman İran Körfez ülkelerine saldırdı ama yas nedeniyle Katar'a saldırmadı. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirmek gerekir Sayın Öztürk?
2: Aslında Hamad bin Halife'nin vefatının olduğu sabah, yani pazar sabahı birkaç füze buraya gönderilmiş. Buradakilerden öğrenebildiğim kadarıyla füzeler havada imha edilmiş ama sonrasında herhangi bir alarm durumu yok. Daha önce buraya geldiğimde telefonlarımıza Alarmlar düşüyordu, füze saldırısı olacak, en yakın sığınağa gidin diye. Şu anda öyle bir durum yok. Telefonlarımızda herhangi bir alarm durumu olmadığı gibi yetkililer de şehirde herhangi bir olağanüstü önlem almış durumda değiller. Mesela Bahreyn'de zannediyorum, Birleşik Arap Emirlikleri'nde sokaklardaki insanlara en yakın güvenli yere gidin diye mesajlar geliyor. Ama Katar'da böyle bir durum yok. Şu anda yaz nedeniyle zannediyorum İran buraya herhangi bir misillemede bulunmuyor. Ama yaz Perşembe günü bitecek. Yani Perşembe gününden sonra burada nasıl bir durum olacak? Çünkü Amerika'nın en büyük askeri üssü burada, biliyorsunuz. O üsse daha önceki savaşlarda, çatışmalarda olduğu gibi bir füze atılacak mı? Bunu göreceğiz.
0: Sayın Uzer, kısa süreli mutabakatın ardından Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı tabii yeniden şiddetlendi. Neden bu kadar şiddetlendi? Tabii kopuşun asıl nedeni ne sizce?
3: Evet, bu ekranlarda da birçok kez konuştuk beraberce. Savaş hiçbir zaman masadan kalkmamıştı. Yani barış umudumuz tabii her zaman vardı ama masada duruyordu. Trump'ından her türlü tabii saldırganlık beklemek mümkün ama son saldırganlıkta da İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki bazı gemilere saldırıları tetikledi diye düşünüyorum. Ondan sonra da bu konuda hem şahsi olarak algıladı herhalde ve çok sert bir şekilde Hürmüz Boğazı bağlamında orayı açmaya çalışıyor. Her ne kadar açık olduğunu söylese bu tam da doğru değil. Ve keza Umman'ın alternatif bir koridor yaratmaya çalışıyor anlayabildiğim kadarıyla. Dolayısıyla yani her an savaş ve barışın olabileceğini birçok kez karşılıklı olarak konuşmuştuk, ifade etmiştik farklı vesilelerle. Bu da tekrar başladı. Ama başarılı olması gerçekten zor Amerika'nın. Yani Kuzey Kore örneğine de baktığımız zaman savaş olarak değil ama söylem olarak çok benzer söylemler de bulunmuştu Donald Trump. Bu gerçekleşmedi ve Trump ve Kuzey Kore daha güçlü bir şekilde çıktı. Şimdi ben İran tabii daha güçlü çıkacak demek istemiyorum, hayır, ama çok ciddi de bir sonuç alması mümkün gözükmüyor diye düşünüyorum.
0: Peki Amerika Birleşik Devletleri İran'ın kıyı ve denizcilik kapasitesini hedef aldığını söylüyor. Aslında Washington'ın amacı yalnızca ticari gemilerin geçişini sağlamak mı, yoksa Hürmüz'de kalıcı bir askeri üstünlük kurmak mı sizce?
3: Söylediğiniz ikincisi, yani gücünü orada arttırmayı tabii ki ister. Hatta oradan para alacağını söylüyor Trump, ama bunu da tabii ne kadar ciddiye alabileceğiz ondan da emin değilim. Tabii Körfez ülkelerinde ciddi bir Amerikan varlığı var, askeri, ekonomik, eğitim kurumları vesaire. Bu bağlamda tabii İran'la Körfez arasındaki ayrışmayı daha da güçlendirdi bu savaş ve İran'ın da tabii saldırıları bu ülkeleri daha da korkuttu. Tabii kim suçlu kim suçsuz bunun tartışmasına girmenin de çok da bir faydası yok. Herkes kendine göre haklı, herkes kendine göre haksız tabii. Yani Körfez'le İran bağlamında söylüyorum bunu. Bu bağlamda ama nasıl yaşayacak? Bu ülkeler nasıl bu bölgede yaşayacak? İran bu komşularla nasıl var olacak? Gerçekten bir karşılıklı tehdit algılaması var. Amerika'nın devamı, uzantısı olarak görüyor buraları. Dolayısıyla Amerika orada daha kalıcı bir varlık yaratmaya çalışabilir. Yani oradan tabii nasıl ücret alacak Hürmüz'den geçenleri onu da bilemiyorum. Mekanizmasını yaratması da çok zor. Hukuki altyapısı da zor olacaktır. Ama tabii Körfez'de hem Umman'ın hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın ötesinde onların da karasuları var. Dolayısıyla tam bir keşmekeş başladı ve bunu da çözmek çok da zor gözüküyor. Ve şiddet ve savaşta hiçbir zaman masadan kalkmıyor maalesef. Kolay kolay da kalkacak gibi gözükmüyor. Ama dünya ekonomisinin de bunu kaldırması çok zor. Bakın gene benzin fiyatları gene yükseliyor.
0: Evet. Peki Sayın Öztürk, Trump Hürmüz'ün muhafızı Amerika Birleşik Devletleri olacak diyor ve geçen yüklerden %20 ücret alınacağını ifade ediyor. Böyle bir uygulama uluslararası hukuk açısından mümkün mü ve tabii bu ücret kimden ve nasıl alınabilir?
2: Şimdi karşılaştığımız tablo şöyle: dünyanın hiçbir zaman problemi olmayan bir boğaz, İsrail'in tahrikleri, kandırmasıyla Amerika Birleşik Devletleri ile beraber İran'a saldırması sonucu dünyanın en büyük problemi haline gelmiş durumda. Böyle bir sorunumuz yoktu. Herkes buradan rahatlıkla geçiyordu. Kimse para da ödemiyordu. Kimse saldırıya da uğramıyordu. Amerika ve İsrail'in İran'a saldırılarından sonra dünyanın böyle bir krizi var ve çözülemeyen bir krize dönüşmüş durumda. Yani nükleer konuyu çözebiliyorsunuz. İran'ın vekil güçleriyle ilgili problemi çözebiliyorsunuz ama Hürmüz'ü çözemiyorsunuz. Sebebi şu, İran'ın elinde kalan tek koz, yani savunması varlık nedeni haline getirdiği tek koz Hürmüz Boğazı. Amerika da burayı almadan zafer ilan edemiyor. Dünya ekonomisi burası huzura kavuşmadan, güvenliğe kavuşmadan stabil hale gelemiyor, istikrarlı hale gelemiyor. Ve biz böylece Şubat ayından beri krizin ana merkezinin ortasındayız ve yine çözemiyoruz. Amerika'nın saldırıları, bombardımanı çok fazla bir şey değiştirmeyecek. Yani buraya kara harekatı yapacak. Kara harekatında adaları, İran'ın kara topraklarını ele geçirecek. Güvenliği sağlayacak. Sonra orada bir de kalacak. Unutmayalım yani. Bir de orada tutunması, İran'ın karadan yapacağı saldırılara karşı koyması gerekiyor ki bunun neredeyse imkansız olduğunu söylüyor uzmanlar. Şimdi havadan bombardımanın bir şey değiştireceğini düşünmüyorum ben. Gemiler bu riski almaz. Çünkü İran elindeki füzelerle o gemileri istediği yerde, istediği zaman vurabiliyor. Maalesef böyle bir problemimiz var. İkinci kritik kısım ise İran'ın kendi içindeki problemler. Yani Amerika'nın beceriksiz ve başarısızlığını bir tarafa bırakalım. Bir de İran'ın kendi içinde bir güç çekişmesi var. Amerika ile barışmaktan yana olmayanlar, bu anlaşmayı beğenmeyenler, gücü elinden bırakmak istemeyenler, barış olduğunda iç çatışmaya gireceğini düşünen güçler kendi aralarında bir mücadele içerisinde. Onların etkisindeki silahlı kuvvetler, silahlı birimler, güvenlik birimleri de buradaki gemilerden bir iki tanesine saldırı yaptığı andan itibaren de işte o ateşkes mutabakatı da bozulabiliyor. Dolayısıyla son derece karmaşık bir hale geldik. Fakat ilginç bir şey söyleyeceğim. Burada insanlar ne görüyorsunuz, savaş tekrar başladı dediğimde yani biraz alıştık dediler. Enteresan bir şekilde. Ben daha önce de buraya geldiğimde füze saldırıları olmuştu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la. Daha gergindi ortam. Ama şimdi biraz da alıştık diyor insanlar. Şimdi bizim acaba dünyada normalimiz buna mı dönüyor? Yani Amerika Hürmüz'ü vuracak, İran'ı vuracak, İran Hürmüz'deki gemiyi vuracak, buradaki üslere saldırılar yapacak ve hayat çok fazla değişmedi. Mesela petrol fiyatları anormal derecede sıçramadı, istikrara da kavuşmadı ama tuhaf bir haldeyiz. Yani ne ateşkesin ateşkes, ne saldırının saldırı, ne savaşın savaş gibi savaş olmadığı tuhaf bir ortamda yaşıyoruz ve burada insanlar artık buna alışıyoruz demeye başladılar. Bakalım ne kadar alışacaklar, nasıl ortam gelişecek bilemiyoruz. Yani İran ve Amerika'nın tekrar şiddetli bir savaşa girişmesi halinde ben Katar'daki büyük üssün de vurulabileceğini düşünüyorum yaz bittikten sonra.
0: Evet. Şimdi Sayın Öztürk'ün de dediği gibi İran'da bir geri adım yok. Hürmüz'ün muhafızı biziz diyerek geri adım atmıyor. Tahran'ın boğazı kapatma, ticari gemileri hedef alma ve aslında Amerikan üslerine misilleme kapasitesi ne ölçüde devam ettirilebilir Sayın Üzer?
3: Evet, tabii sahadan bilgilendirmesi Kemal Bey'in bizi çok önemli gerçekten. Oradaki izlenimleri duymak, dinlemek gerçekten değerli. Ya İran'ın elinde bu koz olduğunu biliyorduk ve zaten bu koz dediğim yani Hürmüz Boğazı meselesi ve evet bir mesele olmayan bir mesele olmuş durumda. Çok da ciddi bir konu bu. Onun ötesinde çok yakın Körfez bölgesine, yani Körfez'in parçası zaten oradaki Arap devletlerini vurabiliyor. Şimdi Katar'a da gelecekse birkaç gün sonra o da vahim bir durum. Buradaki bütün bu model ve ekonomik sistem nasıl devam edecek? O beni düşündürüyor işin doğrusu. Hem askeri olarak hem ekonomik olarak, çünkü gerçekten ortada o dinamikleri geldi artık Körfez bölgesine. Farklı bir model oluşturulmuştu orada, iyi veya kötü ama ekonomik refaha dayanan, dünya ekonomisine son derece entegre ve ortada gördüğümüz işte iç savaşlar, savaşlar buralardan uzaktı. Şimdi o da geldi. Bu modeli gerçekten sarsacak bir savaş yaşıyoruz. Her tarafın tabii keşke diplomasi hakim olsa ama hem Amerika'nın hem İsrail'in saldırganlığı da bunu oldukça imkansızlaştırıyor diye düşünüyoruz. Ama Körfez ülkeleri de tabii İran'ı saldırgan olarak görüyor. Onların da Amerika ile ve İsrail'le yakın ilişkileri olduğunu tabii biliyoruz. Bu da gizli bir şey değil. Bütün bunların ne olacak sonucu? Böyle devam mı edecek? Evet, bir alışkanlık olabilir. Dışişleri Bakanımız oradayken bazı füzelerin düşmesi gerçekten çok uygunsuz bir durumdu gerçekten. Ama bu savaş durumu da ne kadar alışılsa bile uzun yıllar devam etmeyi yani dünya ekonomisi de kaldıramaz. Bölge ekonomisi de kaldıramaz. İnsanlar orada, siviller yaşıyor, işte okullara gidiliyor karşılıklı olarak hem İran'da hem Körfez'de. Yani bu nasıl sürecek? Dünya ekonomisi petrol bulsun nasıl karşılayacak? Çok ciddi krizlere gebe olabilir. Ama bu saldırıyı
2: Umut
3: başlatması
2: Hoca,
3: evet.
2: Müsaadenizle bir şey ekleyebilir miyim Umut Hoca?
3: Lütfen.
2: Şimdi burada şaşkınlıkla karşılaşılan bir şey daha var. 10 bin kilometre öteden bir devlet yani Amerika, ben Hürmüz'den artık geçiş ücreti alacağım diyor. Hem de %20. Yani taşıdığı şeyin %20'si. Şimdi dünyada görülmüş bir şey değil. Buradakiler de şaşkın. Yani nasıl yani şimdi oradan gelecek, Hürmüz Boğazı'ndan geçen, yani Katar'ın doğal gazını taşıyan her gemiden %20 koruma ücreti alacak. Akıl alır gibi değil. Yani sürdürülebilir mi? Bu kadar büyük bir coğrafyada bu kadar büyük bir abluka uygulayacaksınız. Büyük askeri güçlerle, sonra her gemiye nasıl para alacağınızı, nasıl geçiş yapacağınızı, sistemini kuracaksınız. Üstüne üstlük İran'ın bu gemilere saldırmasını önleyecek ikinci bir şemsiye de kuracaksınız. Sonra da Hürmüz'ün koruyucusu benim diyeceksiniz. Akıl almıyor yani, buradakilerin hiç kafasına yatmış durumda değil. Yani dışarıdan bakıldığında da hiç kafamıza yatacak bir şey değil. Ayrıca bu bütün petrol ürünlerinin ya da benzer ürünleri, sadece petrol geçmiyor buradan, dünya kadar ürün geçiyor. Hepsinden %20 ücret alacaksınız. Bu ne demek? Otomatik olarak Avrupa'ya giden bütün petrol ve doğalgazda %20 zam yapılması demektir. Ya da gıda gidiyorsa gıdaya zam yapılması demektir. Hani gübreye zam yapılması demektir. En hayati konulardan bahsedelim. Hani kimsenin aklına yatmış değil bu mesele.
3: Evet, çok doğru diyorsunuz. Bir de Amerika'da buna destek yok. Yani Amerika'da iktidar, en azından başkan bunu söylüyor. Ama bu savaşa başından beri bir destek yok. Dolayısıyla bu gelip bir imparatorluk gibi oraya el koyacak, 19. yüzyıl sömürgeciliği gibi bir politika yapacaksa, onun desteği yok artık kendi toplumunda. Ve ekonomik olarak bunu nasıl karşılayacak? Tamam, bir takım şeylere el koyarak. Yani ama çok gerçekçi durmuyor bütün bu söylemler. Ama bir yandan da başkan olduğu için sözlerini de ciddiye almak durumundayız. Yani bu saçmalıyor deyip çıkamayız işin içinden. Ama evet, olacak bir şey gibi gözükmüyor. Doğru diyorsunuz, evet.
0: Evet. Peki Körfez ülkeleri de saldırıların artık aslında doğrudan hedef haline geliyor. Çatışma artık İran'la Amerika arasında olmaktan çıkıp bölgesel bir savaşa mı dönüşüyor sizce Sayın Öztürk?
2: Şimdi en tehlikelisi bu. Maalesef Müslüman ülkeler birbirlerine karşı daha şiddetli şiddet uygulayabiliyorlar. Yani daha nefret, ne diyelim, nefreti körükleyen bir şey bu. Eğer bir Suudi Arabistan ya da bir Birleşik Arap Emirlikleri uçağı İran'a ait bir şey vurduğunda bu öfkeyi daha da arttırıyor. Yani Amerika vurduğunda da öfkeleniyorlar ama bir Müslüman ülkenin kendilerine doğrudan saldırı yapması halinde bu maalesef şiddeti ve öfkeyi daha da arttırıyor. Bir de çatışmayı daha da yaygınlaştırabilir. Neden daha büyük tehlike aynı zamanda? Çünkü İran buraya karasal olarak ulaşabilir. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne karasal olarak ulaşabilir. Umman'a karasal olarak ulaşabilir. Suudi Arabistan'a bir şey daha yakından ulaşabilir. Yani Amerikan üssünü vurmanın ötesinde başka şeyler oluşabilir burada. Yani bir kara savaşı, Allah korusun, oluşabilir ki bu çok büyük bir tehlike, bir büyük can kaybı demek. Ama ben şunu görüyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'ü kara harekatı olmadan kontrol etmesi mümkün değil. Bu durumda eğer Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri'ne baskı yaparak kara operasyonuna onları dahil etmesi çok kötü bir senaryo. Bir başka kötü senaryo daha var. NATO zirvesinde, yani korkarak aklıma gelmişti bu, Trump NATO üyesi ülkelerin, hani NATO şemsiyesi, özellikle RUT diye soruldu bu soru, NATO bu işin içerisine girebilir mi diye, faydamız olacaksa girebilir dedi önce. Ondan sonra NATO'ya ait bir alan değil, daha uzak bir yer dedi. Şimdi Amerika NATO üyesi ülkeleri de Hürmüz işinin içerisine katarsa, en azından NATO şemsiyesiyle değil ama kendi bağımsız devlet şemsiyeleriyle işin içerisine katarsa, kimden bahsediyorum? İran, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan bahsediyorum. O zaman düşmanlık, o zaman cephe daha da artmış olacak, daha da genişlemiş olacak. O da önemli bir tehlike. Ama ben Körfez ülkelerinden İran'a yönelik bir misillemenin olmasını zannediyorum, Yemen'de böyle bir şey oldu. Çok tehlikeli buluyorum, çok riskli buluyorum bu işi. İnşallah o tarafa doğru kaymaz. Kayarsa sıkıntı daha da büyük olacaktır.
0: Evet, Sayın Uzer, size de son sözü vereyim. Yani bölgesel bir savaşa mı dönüşüyor sorusunu size de sormuş olayım. Buyurun.
3: Bu tehdit zaten her zaman var. Yani Körfez ülkeleri İran'dan bir tehdit görüyorlar. Tehdit algılarında bu var. O yüzden 2020 yılında Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri İbrahim Anlaşmaları'nı imzaladı İsrail'e. Suudi Arabistan da çok yakındı 2023'te bunu imzalamaya. Yani asıl tehdidi İran'dan görüyor birçok Arap devleti Körfez'deki. Bunu da farkında olmak lazım. Tehdit algısında bu var. Dolayısıyla bu, evet, yani bu da mümkün, yani kara savaşı da mümkün. İran tabii bir dev onlara göre. Onu dengeleyebilecek unsurlar arasında tabii Amerika var, İsrail var. Dolayısıyla bu ülkeleri iyice Amerika ve İsrail'in bir nevi kucağına itiyor bu kadar tehditkar yaklaşımlar. Ama onlar da tabii Amerika'nın uzantısı, İran'da bu ülkeleri Amerika'nın uzantısı olarak görüyor, haklı veya haksız. Burada Amerikan üsleri var tabii doğal olarak. Tam bir gerçekten hani tarihte de gördüğümüz tehlikeli savaşlardan birini yaşıyoruz ve daha kötüye gitme ihtimali var. O yüzden diplomasi vurgusu ve Türkiye'nin yaptığı diplomatik ataklar, Pakistan'ın da tabii, çok önemli. Taraflar arasında daha işleri yumuşatmaya çalışıyor ama iki taraf da birbirine güvenmiyor haklı olarak. Dolayısıyla daha bu konuyu çok konuşacağız gibi maalesef gibi gözüküyor.
0: Peki. Sayın Uzer, Sayın Öztürk, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan ötürü. NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk ve İTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Umut Uzer bizlerle birlikteydi. Her iki konuğumuza da teşekkür edelim ve devam edelim. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Bakan Güler, 15 Temmuz hürriyetinden asla vazgeçmeyen bir milletin iradesidir dedi.
4: 15 Temmuz gecesi asil milletimiz zorlu bir imtihandan geçmiş, devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak tarihimizin en anlamlı destanlarından da birini yazmıştır. O gece hedef alınan yalnızca devletimizin anayasal düzeni değildi, milli irademizdi, demokrasimizdi, bağımsızlığımızdı, binlerce yıllık devlet geleneğimizdi. En önemlisi de milletimizin ortak geleceğiydi. O gün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde silahların karşısına inancını, tehditlerin karşısına cesaretini, ihanetin karşısına vatan sevgisini koyan milletimiz, güvenlik güçlerimizle omuz omuza vererek milli iradeye sahip çıkmış, karanlık bir geceyi aydınlık bir sabaha dönüştürmüştür. Bilinmelidir ki 15 Temmuz sadece başarısızlığa uğratılmış bir ihanetin tarihi değildir. Aynı zamanda 15 Temmuz devlet ve millet arasındaki sarsılmaz güven bağının tarihe mühür vurduğu gündür. 15 Temmuz aynı zamanda hürriyetinden asla vazgeçmeyen bir milletin de iradesidir.
0: Nevşehir Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarıyla havalandı. Etkinlik Nevşehir Valiliği tarafından gerçekleştirildi. Sıcak hava balonlarına Türk bayrakları ve 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu afişler asıldı. 15 Temmuz 2016'da darbecilerin karşısına çıkarak o gecenin kaderini değiştiren isimlerden Şehit Astsubay Ömer Halis Demir'in büyük bir fotoğrafı da balona bağlandı. Sıcak hava balonları tur için hazırlıkların tamamlanmasının ardından gökyüzüne yükseldi. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında sürece dair yeni detaylar ortaya çıkıyor. Güvenlik kaynaklarının paylaştığı son bilgilere göre FETÖ üyeleri darbe kararını 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında verdi. 15 Temmuz'a giden yolun taşları 8 ayda döşendi. Bu süreçte defalarca Amerika'ya giderek Gülen'le görüşen ekip darbeci askerlerle de birçok toplantı yaptı.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ancak yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre darbe girişiminin ilk adımı 1 Kasım 2015 seçimleriyle atıldı. Genel seçimlerde bürokraside kurduğu gücün etki etmediğini gören FETÖ, B planını devreye soktu. Örgüt elebaşının talimatıyla darbe hazırlıkları başladı. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler de defalarca Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya'daki çiftliğe gitti. Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da tespit edilebilen üst düzey 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi. İlk toplantı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da yapıldı. 27-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara'da rütbeli askerlerle ilk toplantı gerçekleşti. 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran'da Ankara'da FETÖ üyesi askerlerle darbe planlaması yapıldı. 20-25 Haziran 2016 tarihleri arasında toplantıları yürüten ekip Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oduç Pensilvanya'ya uçtu. Ardından yine Adil Öksüz'ün başkanlığında Ankara'da 6-7-8-9 Temmuz 2016'da yapılan toplantılarda son rötuşlar yapıldı. Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz'da örgüt elebaşı Güden'le son toplantı için Pensilvanya'ya gitti. 12-15 Temmuz 2016'da Ankara ve İstanbul'da FETÖ içinde eş zamanlı hareketlilik sürdü. İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylar bir araya geldi. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu'ndaydı. 14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri Ankara'ya geçti. Ve o gece hain darbe planı uygulamaya kondu.
0: Eski futbolcu ve spor programı yorumcusu Nihat Kahveci'nin eşini darp ettiği iddiasıyla ifadesi alındı. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci eşiyle birlikte dün akşam İstanbul Sarıyer'de bir restorana gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Nihat Kahveci'nin eşini darp ettiği iddia edildi. Müşterilerin ihbarıyla restorana çağrılan polis olaya müdahale etti ve eski futbolcu gözaltına alındı. Nihat Kahveci'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki kavşakta bulunan 29 yön tabelası sürücülerin kafasını karıştırıyor. Özellikle yolu ilk kez kullanan sürücüler dikkatlerinin dağıldığını söylüyor. Bölge sakinleri daha sade bir yönlendirme sistemi istiyor.
1: 29 tabelalı kavşak sürücüleri şaşırtıyor. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki kavşak tabela yoğunluğuyla dikkat çekiyor.
5: 30'a yakın tabela var burada. Gereksiz bir şekilde çok aşırı bir tabela var. Fatsa yolundan gelenler normalde buradan girmesi gerekirken kaçırdığı yolu buradan giriyor. Ama burası ters yön. Yukarıdan gelen bir araçta kafa kafaya gelme ihtimali çok yüksek. Kumlu yolundan gelenler buradan giren var ve buradan giren var.
1: Fatsa Korgan Kumlu yolu üzerindeki kavşakta 29 yön ve bilgilendirme tabelası bulunuyor. Özellikle yolu ilk kez kullanan sürücüler doğru yönü bulmakta zorlanıyor. Sürücüler tabela fazladanın kafa karışıklığına neden olduğunu söylüyor. Kavşağı labirente benzetiyor.
6: Ben buralıyım. Benim için bir sıkıntı yok da dışarıdan gelen, misafir olarak gelenler tabelaların yoğunluğundan dolayı bu kavşakta da biraz sıkıntı var. Ondan dolayı yolları karıştırabiliyorlar. Alışkınlar olanlar için bir tehlike yok ama alışmayanlar için tehlikeli tabii. Yolumuz da bozuk ileri doğru zaten.
1: Yanlış manevraların yaşandığını belirten bölge sakinleri tabelaların yeniden düzenlenmesini istiyor. Sürücüler daha sade ve anlaşılır bir yönlendirme sistemi talep ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye iadesi sağlanan Çingene Kızı'nın mozaik paneli evine kavuştu. Dünyaca ünlü eserin 13. parçası Zeugma Müzesi'ne teslim edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 23 yılda 13.454 eserin iadesini sağladıklarını belirtti.
1: 60 yıl sonra ait olduğu yere getirildi. Çingene Kızı'na ait mozaik panel Zeugma Müzesi'ne teslim edildi.
7: Bugün iadesini sağladığımız mozaik panelde yalnızca tek bir eserin dönüşü değil, büyük bir kompozisyonun eksik kalan bir parçasının yeniden yerine kavuşmasıdır.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışına kaçırılan eserlerin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Onlardan biri de Çingene Kızı mozaiği. Zeugma Antik Kenti'ndeki kaçak kazılarda bulunan 13 mozaik 1960'lı yıllarda Amerika'ya götürülmüştü. 2018 yılında bakanlığın başlattığı diplomatik çalışmalarda büyük başarı sağlandı. 8 yıllık süreçte tarihi eserin 12 parçası Türkiye'ye iade edildi. Mozaiğe ait 13. ve son parça da ana vatanına döndü.
7: Eksik parçalar yerine döndükçe yalnızca bir mozaiği tamamlamıyor, zedelenen bir hafızayı onarıyor. 2002 yılından bu yana 13.454 kültür varlığımızın ülkemize iadesini sağlamış olduk.
1: Gaziantep'in simgelerinden biri olan dünya ünlü Çingene Kızı mozaiği tamamlanmış haliyle Zeugma Müzesi'nde sergilenmeye başladı.
0: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tescilli Taşköprü sarımsağının hasadı başladı. Üreticiler kilosu 200 lirayı bulan ürünlerinin çalınmaması için harekete geçti. Bahçelerinde nöbete başladılar.
1: Çiftçiler bir yıllık emeklerini korumaya aldı. Silahla nöbet tutmaya başladı.
8: O kadar masraf ettik, bu haneye getirdik, uğraştık, didindik. İllaki malımızın arkasında duracağız.
1: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi sarımsak üretiminin en önemli merkezlerinden. Coğrafi işaretli ürün her yıl birçok ülkeye ihraç ediliyor. Ocak ve Şubat aylarında ekilen sarımsağın hasadı başladı. Hasat zamanı ürünlerin çalındığını söyleyen üreticiler mahsulü korumak için nöbet tutuyor.
9: Yakın arkadaşlarla bir arada sohbetimizi de yapıyoruz. Yeme içme ikramlarımız da oluyor. Sabaha kadar uyumadan bir de öyle şeyimiz oluyor.
10: Gece nöbetteyiz. Arkadaşla toplanıyoruz. Çay, sohbet, yemek. Mangal yakıyoruz. O şekilde geceleri geçiriyoruz yani.
1: Beyaz altın olarak nitelendirilen Taşköprü sarımsağının hasadı 15 gün daha sürecek. Çiftçiler bu süre boyunca tarlalarından nöbet tutmaya devam edecek.
0: Bu saat ilimini noktalıyoruz efendim.
11: NTV Radyo.

0: Geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi direkt QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Reklam.
5: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
6: Sevgili dinleyiciler, cüz'i, kat'i gibi kesme imli sözcükler söyleniş konusunda çok zahmet çıkarıyor. Bunlardan biri olan sun'i üzerinde çalışırken şöyle demiştik. Sun dedikten sonra çok kısa bir duraklama, hemen ardından i demek işi çözer. Ama iyi uzun olacak. Sun iyi. Şimdi bunu kesme imiyle yazılan kimi sözcüklere uyarlayalım. Bir şeyin bir parçasıyla ilgili ya da pek az az miktarda anlamlarındaki cüz'i. Lezzet vermesi için cüz'i miktarda da kekik ekledi. Şüphe ve tereddüte yer bırakmayan kesin anlamındaki kat'i. Kat'i kararını vermişti. Hadise, olay anlamındaki vak'a. En fazla zorlanılan sözcük de bu. Vaka diyen var, vaka diyen var. Öncelikle hiçbir a'yı uzatmamak gerek. Sonra da k sesinden sonra minik bir duraklama yapmak. Vak'a. Bu son vak'a iyice aklını başına getirmişti. Bir zorlanılan sözcük de cüret. Bunda da cürret diye iki R ile söyleme eğilimi ağır basıyor. Cür, çok ufak bir durak, sonra et. Cüret. Böyle bir şey yapmaya nasıl cüret etmişti, kendi de bilmiyordu. Kıtayı da söylemekte zorlanıyoruz. Daha çok kıta diye A uzatılarak söyleniyor. Kıta, Türkiye'nin Asya kıtasında bulunan toprağına Anadolu denir. Meşale ayrı bir alem. Yine A uzuyor ve meşale oluyor. Meşale. Törene ellerinde meşalelerle katılmışlardı. Neşe denmiyor belki ama neşe diye söylenişine kulaklar iyice alıştı. Hiç yadırganmıyor. O gece neşesi yerindeydi. Fark edileceği gibi bir sesi uzatarak çözme yoluna gidiyoruz genellikle. Öyle yapmasak belki de neşede olduğu gibi daha bir rahat söyleriz. Bir deneyelim mi? Cüzi, kati, vaka, cüret, kıta, meşale, neşe. Şimdi asılları cüzi, kati, vaka, cüret, kıta, meşale, neşe. Gereksiz zorlukların canınızı sıkmadığı huzurlu günler dileğiyle.
5: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
7: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: ...2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. 4 yıl önce kupayı Arjantin'e kaybeden Fransa ile son Avrupa şampiyonu İspanya saat 22'de karşı karşıya gelecek.
10: 2026 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk maçta son finalist Fransa ile Avrupa şampiyonu İspanya karşılaşacak. Didier Deschamps ve ekibi Dallas'ta coşkuyla karşılandı. En büyük ilgiyi 8 golle altın ayakkabı iddiasını sürdüren Kylian Mbappe gördü. ...2022'de kupayı Arjantin'e kaptıran Fransa'da teknik direktör Deschamps, İspanya maçı öncesi temkinli.
11: İspanya son Avrupa şampiyonu. Dünya Kupası öncesinde bizi favori olarak gösterdiler ama bence favori onlar. Uluslar Ligi'nde Portekiz'e yenilseler de çok iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Birçok güçlü yönleri var.
10: İspanya'da Dallas'taki hazırlıklarını tamamladı. Son Avrupa şampiyonunda teknik direktör Luis de la Fuente, meslektaşı Deschamps'ın favori görüşlerine katılmıyor.
12: Fransa, diğer yarı finalistler gibi Dünya Kupası'nı kazanmaya çok yakın. Burada son dörde kalmak gerçekten çok zor. Her takım güçlü. Biz de çok rekabetçi bir takımız. Çok çekişmeli bir maç olacak.
10: İspanya, 3 yıldır Lamine Yamal'ın ilk 11'de başladığı 26 resmi maçta mağlup olmadı. Avrupa'nın en önemli eşleşmelerinden biri olarak görülen karşılaşmada son gülen İspanya olmuştu. Matadorlar, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya'yı 5-4 yendi. 70 bin kişilik Dallas stadında oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barton yönetecek. Dünya Kupası'ndaki diğer yarı finalde Arjantin'le İngiltere karşılaşacak.
9: Galatasaray bu sezonun ilk transferini yaptı. Leslie Ugochku sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.
10: Galatasaray yeni transferine kavuştu. Sarı Kırmızılılar Leslie Ugochku'yu Türkiye'ye getirdi. Fransız orta saha oyuncusu kariyerinin yeni bölümü öncesi heyecanlı.
11: Gururlu ve mutluyum. Çok büyük bir takıma geldim.
10: Galatasaray kiralama bedeli olarak Burnley'e 5 milyon euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu 25 milyon euro olarak belirlendi. Fransız orta saha oyuncusu geçen sezon 35 Premier Lig maçında 3 gol 2 asistle oynadı. Leslie Ugochukwu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
9: Beşiktaş, Trossard transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı görüşmelerde sona gelindiğini açıkladı. Beşiktaş Başkanı, geçen sene Trossard için 25 milyon euro teklif ettim, bırakmadılar. 8 milyon euro da maaş teklif etmiştim. Bu kez daha az maaş alıyoruz. 31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal sonraki satıştan pay istiyor, dedi. Belçikalı kanat oyuncusu 5 yıl geçirdiği Arsenal'da geçen sezon toplam 51 maçta 8 gol attı ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Trossard, milli takımının Dünya Kupası'nda çıktığı 7 maçta da ilk 11'de görev yaptı. Belçika çeyrek finalde İspanya'ya mağlup oldu. Anderson Talisca, 27 gol attığı geçen sezonun ardından bu sezon daha fazla katkı sağlarım, dedi. Brezilyalı yıldız, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin genetiğinde olduğu gibi ofansif bir futbol oynatmak istediğini vurguladı.
10: Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyor. Geçen sezon öncesindeki hazırlıkları sakatlığı nedeniyle kaçıran Brezilyalı yıldız, bu kez Avusturya kampında takımla birlikte çalışıyor.
11: İlk defa Fenerbahçe'de sezon öncesi kamp yapma fırsatı buluyorum. Güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Tek hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için devamlılık çok önemli. Şu ana kadar da aynı kadroyla yolumuza devam ediyoruz. İstikrarın başarıya ulaşmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum.
10: Talisca, geçen sezon attığı 27 golle kariyer rekorunu kırdı.
11: Umarım bu sene daha fazla katkı sağlarım. Ancak bireysel bir hedefim yok. Geçen sezon 5 farklı pozisyonda görev yaptım. Santrofor oynarken kendimi rahat hissediyorum. Ama benim için nerede oynadığımın hiçbir önemi yok. İsmail Kartal, ofansif futbol oynatan bir teknik direktör. Zaten Fenerbahçe'de böyle oynamalı.
10: Talisca, hem İsmail Kartal'la çalıştıkları için hem de Aziz Yıldırım başkanlığa döndüğü için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.
9: 2026 Erkekler Milletler Ligi'nde gözler 3. hafta maçlarına çevrildi. Türkiye 3. haftada ev sahibi Sırbistan'ın yanı sıra Ukrayna, Slovenya ve İran'la karşılaşacak. Ay Yıldızlar 8 maçta 5 galibiyet ve 14 puanla çeyrek final için büyük avantaja sahip. Filenin Efeleri ilk maçını ev sahibi Sırbistan'la oynayacak. Milletler Ligi'nde Türkiye 7. Sırbistan'sa 9. sırada yer alıyor. Dünyanın en başarılı 18 ülke takımının mücadelesinde çeyrek finalistleri ilk 7 basamakta bulunan takımlar oluşturacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak maç saat 21'de başlayacak. Zeynep Sönmez, Türk tenisinde bir ilki başardı. 24 yaşındaki sporcu, dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk oldu. Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği, WTA'in listesinde 3 basamak yükselerek 48.liğe yerleşti. 24 yaşındaki tenisçi ilk Grand Slam heyecanını bundan yalnızca 2 yıl önce Fransa Açık'ta yaşadı. Zeynep Sönmez bu yıl Avustralya Açık'ta 3. tura, Wimbledon'da 2. tura yükseldi.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: NTV Radyo.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke genelinde sıcaklık kuzeyde 2-3 derece artıyor. Marmara'da hava daha nemli olmaya başladı. İstanbul 29, Bursa 32 derece. İç Anadolu'da hava açık, Ankara 29 derece. Ege'de İzmir, Manisa, Muğla boyunca sıcaklık 35-36, Kütahya'da ise 26 derece. Akdeniz güneşli, Antalya'da rüzgar daha kuru esecek, sıcaklık 36 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Zonguldak'ta yağış kısa süreli, Bolu ve Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars arasında bazı saatlerde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 28, Malatya 36 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 14 Temmuz 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Bugün doğada 2

0: önemli canlıyı kutlama günü. Dünya Şempanze Günü ve Köpek Balıkları Farkındalık Günü. Doğa takvimini bugün şempanzelere ayırdık. Dünya Şempanze Günü, şempanzelerin kutlanması ve karşı karşıya kaldıkları tehditlere karşı korunması için bir çağrı niteliği taşır. Ve her yıl 14 Temmuz'da kutlanır. Bu tarih, Dr. Jane Goodall'ın şempanzeler üzerine çığır açan araştırmasına başlamak üzere 1960 yılında ilk kez Tanzanya'daki Gombe Milli Parkı'na gittiği tarih olduğu için seçildi. Jane Goodall, şempanzenin akıl yürüttüğünü, ihtiyacı belirleyip ona göre alet yapıp kullandığını, zeki, arkadaş canlısı, fedakar, şefkatli ve dayanışmacı olduğunu ilk gözlemleyen ve dünyaya duyuran bilim insanı. Mesela birbirlerinin yaralarını sardıklarını, öksüz yavruları sahiplenip büyüttüklerini, tehlike anında birbirlerini koruduklarını Jane sayesinde biliyoruz. İnsana en benzeyen canlılardan olan şempanzeler, doğal yaşam alanlarının kaybı, yaban hayatı kaçakçılığı, yasa dışı evcil hayvan ve eğlence ticareti ve insanlardan bulaşan virüsler nedeniyle tehlike altında. Bugün şempanzeleri kutlarken Jane Goodall'ın sözü aklınızda olsun. Anlarsak önemseriz. Önemsersek yardım edebiliriz. Yardım edebilirsek kurtuluruz.
1: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. NTV Radyo.
3: Eve dönerken kuşağı başlıyor.

0: Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Haber özetleriyle bu saat dilimine başlıyoruz efendim. Suç işleyen küçük çocuklara yönelik cezaların artırılması ilişkin düzenleme meclise sunuldu. 15-18 yaş arasındaki çocuk cinayet ya da ağır yaralama suçunu işlerse müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek. Sorumsuz ebeveynlere yönelik cezalar da artırılıyor. Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler yarın anılacak. FETÖ'ye yönelik operasyonlar da sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı darbe girişiminden bu yana 1710 operasyon gerçekleştirdi. 20'den fazla ülkeden 100'den fazla örgüt mensubu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 gündür devam eden İran saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nda artan belirsizlik petrolü yeniden tırmandırdı. Petrol fiyatlarında 85 dolarla son 4 haftanın en yüksek seviyesi görüldü. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 42 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İfade verenler arasında derneğin kurucusu Haluk Levent de var. Şimdi ayrıntıları alacağız. Dilek Yaman Demir notlarıyla yayınımıza hazır. Dilek.
1: Haluk Levent'in ifadesi yaklaşık 2 saat önce başladı. Haluk Levent hakkındaki iddialar suç örgütü kurma, mal varlığı değerlerinin usulsüz olarak aklanması yani kamuoyunda kara para aklama olarak bilinen suçlama ile birlikte dernekler kanununa muhalefet. Ahbap soruşturmasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. İlk operasyon pazar günü sabah saatlerinde yapılmıştı. İddialar arasında yine Haluk Levent'in yurt dışına kaçmak üzere olduğu iddiası vardı. Bu iddiayı da Adalet Bakanı Akın Gürlek kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada söyledi. Yine bu soruşturma kapsamında MASAK raporlarının da dosyaya girdiği ifade edildi. Tabi bu soruşturmanın MASAK raporlarının girmesiyle birlikte derinleştirildiğini de söylemek mümkün. Bugün sabah saatlerinde Ahbap soruşturmasına yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Bu kez operasyonu düzenleyen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ydı. 17 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin de bu soruşturma kapsamında başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi. Cezaevindeki isimlerden bir tanesi de önemli. O isim Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'di. Berkant Acil ile ilgili iddialarda yine Ahbap Derneği'ne dayanan bir iddia. Ahbap Derneği'nde bağış adı altında toplanan paraların usulsüz olarak önce Haluk Levent'in sekreterine ardından sekreterinden üçüncü kişilere gönderilerek haksız para kazandıkları iddia ediliyordu. İşte bu iddialar üzerine de toplam 2 günlük operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. İlk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyetindeki işlemleri bitmek üzere. Eğer savcılık ilerleyen saatlerde sevk işlemi için yani adliyeye çağrılması istenirse tüm şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edilecek. İşte bunun için de Haluk Levent'in ifadesinin bitmesi bekleniyor.
0: Dilek Yaman Demir aktardı ayrıntıları. Suç işleyen 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cezaların artırılmasına ilişkin teklif meclise sunuldu. Teklifte suçlulara indirimleri kaldıran maddeler var. Buna göre 15-18 yaş arasındaki çocuk cinayet işler ya da ağır yaralama suçunu işlerse müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek.
2: Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
3: 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak. Hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek. 18 maddeden oluşan yasa teklifi AK Parti grubu tarafından meclis başkanlığına sunuldu. Ceza için şartlar da düzenlemede sıralandı.
2: Güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı da hapis cezasına mahkum edilmiş olma şartlarından biri veya birkaçının bulunması halinde hakim bu noktada takdir yetkisini kullanabilecek.
3: Aynı şartların oluşması halinde 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da yine hakim takdiriyle ceza indirimi uygulanmayacak. çocuk hükümlü cezasına doğrudan cezaevinde başlayacak.
2: Hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazında başlanması yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına imkan veren düzenleme yapılmaktadır.
3: Teklifte kasten öldürme ve yaralama suçu işleyen çocukların ailelerine dönük düzenlemeler de yer alıyor. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün idari halinde ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılması öngörülüyor. Meclis kapanmadan yasalaşması beklenen düzenlemeyle mevzuatta kullanılan suça sürüklenen çocuk ifadesi de adli süreçteki çocuk olarak değiştirilecek.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken yarın meclise AK Parti ile DEM Parti arasında önemli bir görüşme gerçekleşecek. Yasal düzenleme ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da açıklamalar geldi.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hukuki düzenlemeler için yoğun gayret var dedi.
5: Bu konudaki hazırlıklar ve çalışmalar sürüyor. Meclis kapanmadan önce gerekli yasal çerçevenin oluşturulması yönünde yoğun bir gayret söz konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı ve ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin yol haritasını ortaya koydu. Bundan sonraki aşama esas itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirindedir.
4: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden gündeme gelmesi bekleniyor. Bu konuda önemli bir görüşme de gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala DEM Parti heyetiyle görüşecek. Görüşmede yasal düzenlemenin ele alınması bekleniyor.
6: Kalıcı bir çözümün zemini hukuk olmalı ve teminatı da yasa olmalı. Çerçeve yasa artık çıkmalı. Temmuz'da çerçeve yasayı çıkaralım. 1 Ekim'de meclis açıldığında bu kök yasayı güçlendirecek, demokratik ve özgürlüklerin önünü açacak düzenlemeleri bir bir hayata geçirelim.
4: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için önce sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlayacak. Düzenleme af niteliğinde olmayacak.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 10 yıl içinde FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon gerçekleştirdi. 20'den fazla ülkeden 100'den fazla örgüt mensubu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
4: 15 Temmuz'dan bu yana çok sayıda kritik operasyonla MİT FETÖ'cülerin peşinde. 10 yılda FETÖ'ye yönelik toplam 1710 operasyon gerçekleştirildi. 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapılması sağlandı. 4403'ü cezaevinde. MİT firari FETÖ'cüleri adım adım izleyerek Türkiye'ye getirdi. 20'den fazla ülkede 100'den fazla terör örgütü mensubu yakalandı. FETÖ'nün kilit isimlerinden örgüt elebaşının yeğeni Selahattin Gülen, Kenya'da emniyet mahrem yapılanmasına yer alan Uğur Demirok Azerbaycan'da, propaganda, lobi ve finans sorumluları Mustafa Tan ve Mustafa Bircan Cezayir'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu belirlenen 13 FETÖ mensubu da kaçmadan yakalandı. Bu süreçte askeri kurumlarda çeşitli rütbelerde görev yapan ya da sivil memur olarak çalışan 9215 kişi deşifre edildi. Sivil mahrem sorumlulardan 19, eski askeri personellerden 28 örgüt mensubunun yakalanması sağlandı. Teşkilatın kullandığı gelişmiş 100 alarm sistemleri sayesinde yurt içinde 353, yurt dışında ise 1481 firari FETÖ mensubunun güncel konumları belirlendi. MİT sosyal medyada da FETÖ takibini sürdürdü. Yüksek takipçili 30'u aşkın troll hesap, koordine eden 21 firari örgüt mensubu ve Türkiye aleyhine provokatif paylaşımlar yapan 13.330 hesap tespit edildi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne ilişkin konuştu. FETÖ tehdidinin hala sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu belirtti. Bahçeli'nin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan gerilim de vardı.
7: FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında bu uyarıyı yaptı. Tehdit ortadan kalkmadı mesajı verdi. Bahçeli partisinin meclis grubu toplantısında kürsüdeydi. Avrupa Birliği'ne sert sözleri dikkat çekti.
7: Avrupa'nın Türkiye'yi artık geçici ihtiyaçlarının hatırlandığı bir ülke gibi görme alışkanlığından vazgeçmesidir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır.
3: Bahçeli'nin gündeminde Hürmüz gerilimi de vardı.
7: Güvenlik kaygısı bölgemizde daha büyük bir kriz ve kaos meydana getirmenin gerekçesi yapılamaz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle genel başkanlık yarışına girelim. Kayeten siyaseti bıraksın dedi. Özgür Özel yönetimi ayrıca CHP'ye çağrı heyeti atanması için mahkemeye de başvurdu.
8: Çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım. 2 milyon üyeyle %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Kaybeden CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle yarışalım. Kaybeden siyaseti bıraksın dedi. Özel Kılıçdaroğlu'nun hangi gerekçeyle yeni parti kuruyorsunuz, parti içinde mücadele etsin sözlerine de tepki gösterdi.
8: Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip, partiyi baraj altına çekip, umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi, böyle soruyor.
4: Öte yandan CHP'de olağanüstü kurultay tartışması yargıya taşındı. Delegelerin topladığı imzaların işleme konulmaması üzerine Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Dilekçede 3 kurultay delegesinin CHP olağanüstü kurultayını toplantıya çağırmak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirilmesi talep edildi. Mecliste partisinin grup toplantısında konuşan Özel, Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyona da tepkiliydi. Hedef benim mesajı verdi.
8: Ankara'da hedef kim? Canını yakalım CHP'nin, canını yakalım Özgür Özel'in, Hüseyin Can Güner'i hedefimize oturtalım.
0: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Hürmüz gerilimi karşılıklı saldırılarla giderek tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün Hürmüz Boğazı'nda İran gemi ve limanlarına ablukayı yeniden başlatacaklarını duyurdu. Amerikan ordusu İran'da birçok noktaya hava saldırıları düzenledi. İran'ın misillemesi de gecikmedi.
3: Hürmüz ablukasını yeniden başlatma kararı aldı. 3 gündür İran'ın çeşitli bölgelerini havadan da vuruyor. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında Hürmüz gerilimi karşılıklı saldırılarla giderek tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran limanlarına uyguladıkları ablukayı yeniden başlatacaklarını duyurdu. Hürmüz'den geçen gemi ve tankerlerden taşıdıkları kargoların %20'si kadar ücret alacaklarını da açıkladı. Bu açıklamanın ardından Amerikan ordusu gece 5 saat boyunca İran'daki çeşitli noktalara hava saldırıları düzenledi. Gündüz de İran'dan patlama sesleri yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin vurduğu yerler arasında Bender Abbas ve bu şehir kentlerinin limanları da var. Irak ve Kuveyt sınırı yakınlarındaki bölgelerde hedef alındı. Saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırılarını önlemek olduğu belirtildi. İran son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hürmüz'den geçmeye çalışan iki tankerini füzelerle vurdu. Tankerlerin mürettebatından bir Hintli öldü, 8'i yaralandı. Uman açıklarındaki bir Norveç tankeri de saldırıya uğradı. İran devrim muhafızları ayrıca Bahreyn'de Amerikan güçlerinin kaldığı bir binayı ve diğer tesisleri füze ve dronlarla hedef aldığını açıkladı. İran devrim muhafızları, Ürdün'deki Amerikan üssünü de balistik füzelerle vurduğunu duyurdu. Devrim muhafızları Ürdün'ü düşman değil, dost olarak gördükleri açıklaması da yaptı. Ürdün'den topraklarındaki Amerikan üslerini kapatması ister. Saldırılar yoğunlaşsa da tarafların belirli sınırlar içinde kontrollü olarak hareket ettikleri ve barış müzakerelerinde avantaj elde etmeye çalıştıkları belirtiliyor. Ancak uzmanlar çatışmaların kontrolden çıkma riskine de dikkat çekiyor. Carnegie Orta Doğu Merkezi adlı düşünce kuruluşunun araştırmacısı Yezid Saik, iki tarafın topyekün bir savaşa yeniden başlayacağını düşünmüyorum. Zira bundan özellikle Trump zararlı çıkacaktır. Yine de İranlıların ellerindeki kozu aşırı zorlama ihtimali de var dedi.
0: Yemen'de 2022 yılından bu yana devam eden ateşkes dönemi karşılıklı saldırılarla yerini yeniden sıcak çatışmaya bıraktı. Yemen hükümeti Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı pistini vurdu. Saldırının arkasında Suudi Arabistan olduğunu iddia eden Husiler ise misilleme olarak Suudi Afa Uluslararası Havalimanı'na saldırdı. NTV Dış Haberler editörü Ömer Faruk Şahin Yemen'deki son durumu ve olası sonuçlarını araştırdı.
3: Yemen'in başkenti Sana'daki uluslararası havalimanına yönelik saldırılar kameraya böyle yansıdı. Bu görüntüler aslında Suudi Arabistan ve Yemenli Husiler arasında 4 yıldır süren ateşkesin sonu anlamına geliyor. Peki Husilerin kontrolündeki Sana uluslararası havalimanına kim, neden vurdu? Sana uluslararası havalimanının vurulmasına sebep olan uçak bu. İran'ın Mahan Hava Yolları'na ait bu uçak, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında öldürülen lideri Ali Hamaney'in Tahran'daki cenazesine katılan Husi heyetini taşıyordu. Uluslararası olarak tanınan Yemen hükümeti İran'ın cenazeye katılan Husi heyetini geri götürmek amacıyla Tahran'dan Sana'ya uçuş için başvuruda bulunduğunu ancak bu talebi reddettiklerini duyurmuştu. Yemen hükümeti Husileri taşıyan uçağın Sana'ya inmesini engellemek için havalimanını vurduklarını açıkladı. Sana'ya inemeyen uçak Hudeyde'ye inmek zorunda kaldı. Husi liderler Mahan Hava Yolları'nın uçuşlarını sürdürmesinde ısrar ederek bunun havalimanının işletme ve dış dünyayla doğrudan hava bağlantıları kurma haklarının bir parçası olduğunu savunuyor. Yemen hükümeti ise bu durumun ülkenin egemenlik haklarını ve havacılık kurallarını ihlal ettiğini söylüyor. Husiler, her ne kadar Yemen hükümeti Sana Havalimanı saldırısını üstlense de saldırının arkasında Suudi Arabistan olduğunu iddia ediyor. Husilerden yapılan açıklamada saldırının bölgedeki gerilimi azaltma sürecini sonlandırdığı kaydedildi. Suudi Arabistan'ın bu eylemin sonuçlarına katlanması gerektiği ifade edildi. Misilleme olarak Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı'na füze ve drone saldırısı düzenledi. Suudi yönetimi füzelerin hava savunma sistemleriyle başarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İsrail basınında yer alan bir habere göre, ülkesine yönelik saldırıların ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Muhammed Bin Selman'ın Husilere yönelik askeri bir operasyon için Washington'dan destek istediği ve Trump'ın da bu talebi desteklediği öne sürüldü. Yemen'in kuzeyini ve başkent Sana'yı 2014'ten beri kontrol eden İran destekli Husiler Sana Havalimanı'nı dünyayla bağlantı kurabilecekleri bir hava köprüsüne çevirmeyi amaçlıyor. Uluslararası toplum tarafından tanınan Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ise bunu reddediyor ve bu durumu egemenliğinin ihlali olarak görüyor. Suudi Arabistan ve Husiler arasında tırmanan gerilimin ardından Birleşmiş Milletler'den diyalog çağrısı yapıldı. Açıklamada Yemen'deki tüm taraflara gerginliği azaltma ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözme çağrısında bulunularak askeri gerilimin yeniden tırmanmasının ülkedeki barış fırsatlarını tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuldu. Uzmanlar gerilimin tırmanmasının sadece bölgesel bir savaş riski değil, küresel bir enerji krizi potansiyeli taşıdığını söylüyor. Günde milyonlarca varil petrolün geçtiği Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın Husilerin füzelerinin hedefi olmasının tedarik zincirini kopma noktasına getirebileceği belirtiliyor. Böyle bir senaryoda Suudi Arabistan'ın Hürmüz'ü bypass etmek için Kızıldeniz kıyısına uzattığı petrol boru hatlarının da açık hedef haline gelmesi ve küresel enerji güvenliğinin ağır bir darbe alması riski bulunuyor. Yemen'de yaklaşık 11 yıldır süren iç savaşta Nisan 2022'den bu yana zaman zaman yaşanan çatışmalara rağmen genel bir sükunet ve ateşkes havası hakimiyetini koruyordu. Analistlere göre yaşanan son karşılıklı saldırılar sadece mevcut sükuneti bozmakta kalmıyor. Bölgeyi ve küresel enerji rotalarını yeni bir kaosun eşiğine sürükleme riski taşıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 gündür devam eden İran saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nda artan belirsizlik petrolü yeniden tırmandırdı. Brent petrol bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.
3: Petrol fiyatları yeniden tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarla birlikte piyasalar enerji arzında yaşanabilecek olası kesintileri fiyatlamaya başladı. Petrol fiyatlarında 85 dolarla son 4 haftanın en yüksek seviyesi izlendi.
9: Jeopolitik gelişmeler çerçevesinde bir 90-100 dolara kadar tırmanabileceğine dair de aslında tahminler yapılıyordu. Brent petrol kullanan tüketiciler ölçeğinde baktığınız zaman tabii ki bu çok ciddi bir baskı unsuru.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la anlaşma hala mümkün açıklaması sonrası piyasalardaki endişe hafif azaldı. Düşüşteki altın yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4000 doların biraz üzerine çıktı. İçeride gram altın 6000 lira sınırında.
10: Ben altına daha ziyade portföylerde 1/4 oranında %20-25 nispetinde bir yer verilmesi gerektiğini, riskleri dağıtmak, volatiliteyi azaltmak adına dolar bazında tatminkar bir getiri sunabilir ama TL bazında hani bizim verdiğimiz reel faiz, işte para piyasası fonu, özel sektör tahvili, tahvillerdeki stopaj avantajı vesaire düşünüldüğünde bunun muhtemelen gerisine kalacak bir altın getirisi ben öngörüyorum yılın ikinci yarısı için.
0: Tayland'da bir eğlence mekanında çıkan yangında yaralılardan 3'ü yaşamını yitirdi. Faciada ölü sayısı 30'a yükseldi. 24 yaralının durumunun kritik olduğu belirtiliyor. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Tayland'ın başkenti Bangkok'taki eğlence mekanı yangınında bilanço ağırlaşıyor. Pazar gecesi çıkan yangında yaralananlar arasından ölenler oldu. Durumu kritik olan yaralılar var. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre mekanın sahibi de yoğun bakımda tedavi görüyor. Kurtulanlar çıkış kapılarının kilitli olduğunu, acil çıkışları gösteren ışık devralarının olmadığını anlattı. Cansız bedenlerin çoğu mekanın arkasındaki tuvaletlerde bulundu. Mekanda inceleme yapan yangın güvenliği uzmanı, tuvaletlere yakın olan kapının kilitli olduğunu söyledi. Ana girişteki iki kapının önüne de masa konulduğu için çıkışın engellendiğini belirtti. Uzmanlara göre yangın çıkışları ışıklandırılmadığı için içeridekiler nereye gideceklerini bilemedi. İçgüdüsel olarak mekanın arka çıkışına doğru kaçtılar. Ancak çıkışta ışıklı bilgilendirme levhası olmadığı için kapıları açmayı başaramadılar. İlk belirlemelere göre yangına klima sistemindeki kısa devre yol açtı. Yangınla birlikte mekanın elektrikleri de kesildi. Kurtulanlar yangının sahneyi saniyeler içinde sardığını anlattı. Yangın sırasında sahnede olan grup iki üyesini kaybetti. Yangın güvenliği uzmanı sahnenin plastik çiçek gibi kolay yanan malzemelerle süslendiğini söyledi. Mekanın tavanı da çabuk yanabilen köpükle kaplıydı. Yetkinler olay yerinin eğlence mekanı değil, canlı müzik yapılan bir restoran olarak kayıtlı olduğunu açıkladı. Mekanın güvenlik kurallarına uyup uymadığı araştırılıyor. Bangkok valisi kuralların da gözden geçirileceğini söyledi.
0: Bolu Grand Kartal Otel yangınında yaşamını yitiren 78 kişi için Bolu'dan yürümeye başlayan aileler 4. günde Ankara il sınırına ulaştı. Adalet çağrısını yineleyen aileler 186 kilometrelik yürüyüşü 18 Temmuz'da tamamlamayı planlıyor.
3: Hadi.
4: kimi eşini, kimi çocuğunu, kimi ise aile fertlerinin büyük çoğunluğunu kaybetti. 21 Ocak 2025'te yaşanan Kartalkaya faciasında hayatını kaybeden 36'sı çocuk 78 kişi için Bolu'dan başlatılan adalet yürüyüşü devam ediyor. Tüm sorumluların adalet önünde hesap vermesini isteyen aileler 4 günde 90 kilometre yürüyerek Ankara il sınırına ulaştı.
11: Ankara il sınırına yaklaştık. Adalet aradığımız bu yürüyüşümüzde bugün Kızılcahamam'ı hedefliyoruz. 18 Temmuz'da aynı acıları yaşayan, adalet arayan, adalet bekleyen herkesi Ankara'ya, ulusa davet ediyoruz.
4: Faciada abisini, yeğenini ve annesini kaybeden Oktay Akişli de yürüyüşte. 186 kilometrelik yolun 18 Temmuz Cumartesi günü tamamlanması planlanıyor.
12: 535 gündür bizler sevdiklerimizden ayrıyız. 535 gündür bu facianın ve bu katliamın henüz yargılama aşaması tamamlanmamış durumda.
4: Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası sonrası açılan davada işletme sahibi Halit Ergül, otel müdürü olan damadı ve yönetici pozisyonundaki eşiyle kızlarının da aralarında yer aldığı 11 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 21 sanığa da farklı oranlarda hapis cezası verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 9 çalışanı için karar sonrası soruşturma izni verildi. Aileler şimdi şüpheli durumdaki bu yetkililerin de yargılanarak hukuki sürecin tamamlanmasını talep ediyor.
0: İstanbul'da 12 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet yıllar sonra kriminal incelemeler sonucu çözüldü. Katil zanlısı gözaltına alındı. Asay Şube Müdürlüğü ekiplerinin faili meçhul cinayet olaylarının çözümüne yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor. 24 Haziran 2014'te Bayrampaşa'da 55 yaşındaki servis şoförü Gültekin Yıldırım'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyası yeniden ele alındı. Olay yerinden elde edilen biyolojik deliller, gelişen kriminal teknikler kullanılarak yeniden değerlendirildi. Bu kapsamda DNA karşılaştırmaları sonucu polis ekipleri katil zanlısını Muğla'da yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceku showroomlarında.
16: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
17: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
18: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
19: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
20: Kazancım Net, Sigortam Net.
21: Opet Ultra Force'la
20: yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
21: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
22: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
23: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
24: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
25: Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli sağanak ve sert rüzgar, ani su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi durumların yaşanmasına neden olabilir. Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz ve Güneydoğu'da ise etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunmalı.
24: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
26: Mobiliz. NTV Radyo. Şansa kalmaz
27: işiniz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
25: ...2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. 4 yıl önce kupayı Arjantin'e kaybeden Fransa'yla son Avrupa şampiyonu İspanya saat 22'de karşı karşıya gelecek.
28: 2026 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk maçta son finalist Fransa ile Avrupa şampiyonu İspanya karşılaşacak. Didier Deschamps ve ekibi Dallas'ta coşkuyla karşılandı. En büyük ilgiyi 8 golle altın ayakkabı iddiasını sürdüren Kylian Mbappe gördü. ...2022'de kupayı Arjantin'e kaptıran Fransa'da teknik direktör Deschamps, İspanya maçı öncesi temkinli.
29: İspanya son Avrupa şampiyonu. Dünya Kupası öncesinde bizi favori olarak gösterdiler ama bence favori onlar. Uluslar Ligi'nde Portekiz'e yenilseler de çok iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Birçok güçlü yönleri var.
28: İspanya'da Dallas'taki hazırlıklarını tamamladı. Son Avrupa şampiyonunda teknik direktör Luis de la Fuente, meslektaşı Deschamps'ın favori görüşlerine katılmıyor.
30: Fransa, diğer yarı finalistler gibi Dünya Kupası'nı kazanmaya çok yakın. Burada son dörde kalmak gerçekten çok zor. Her takım güçlü. Biz de çok rekabetçi bir takımız. Çok çekişmeli bir maç olacak.
28: İspanya, 3 yıldır Lamine Yamal'ın ilk 11'de başladığı 26 resmi maçta mağlup olmadı. Avrupa'nın en önemli eşleşmelerinden biri olarak görülen karşılaşmada son gülen İspanya olmuştu. Matadorlar, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya'yı 5-4 yendi. 70 bin kişilik Dallas stadında oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barton yönetecek. Dünya Kupası'ndaki diğer yarı finalde Arjantin'le İngiltere karşılaşacak.
25: Galatasaray bu sezonun ilk transferini yaptı. Leslie Ugochku sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.
28: Galatasaray yeni transferine kavuştu. Sarı Kırmızılılar Leslie Ugochku'yu Türkiye'ye getirdi. Fransız orta saha oyuncusu kariyerinin yeni bölümü öncesi heyecanlı.
29: Gururlu ve mutluyum. Çok büyük bir takıma geldim.
28: Galatasaray kiralama bedeli olarak Burnley'e 5 milyon euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu 25 milyon euro olarak belirlendi. Fransız orta saha oyuncusu geçen sezon 35 Premier Lig maçında 3 gol 2 asistle oynadı. Leslie Ugochukwu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
25: Beşiktaş, Trossard transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı görüşmelerde sona gelindiğini açıkladı. Beşiktaş Başkanı, geçen sene Trossard için 25 milyon euro teklif ettim, bırakmadılar. 8 milyon euro da maaş teklif etmiştim. Bu kez daha az maaş alıyoruz. 31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal sonraki satıştan pay istiyor, dedi. Belçikalı kanat oyuncusu 5 yıl geçirdi Arsenal'da, geçen sezon toplam 51 maçta 8 gol attı ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Trossard, milli takımının Dünya Kupası'na çıktığı 7 maçta da ilk 11'de görev yaptı. Belçika çeyrek finalde İspanya'ya mağlup oldu. Anderson Talisca, 27 gol attığı geçen sezonun ardından bu sezon daha fazla katkı sağlarım, dedi. Brezilyalı yıldız, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin genetiğinde olduğu gibi ofansif bir futbol oynatmak istediğini vurguladı.
28: Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyor. Geçen sezon öncesindeki hazırlıkları sakatlığı nedeniyle kaçıran Brezilyalı yıldız, bu kez Avusturya kampında takımla birlikte çalışıyor.
29: İlk defa Fenerbahçe'de sezon öncesi kamp yapma fırsatı buluyorum. Güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Tek hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için devamlılık çok önemli. Şu ana kadar da aynı kadroyla yolumuza devam ediyoruz. İstikrarın başarıya ulaşmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum.
28: Talisca, geçen sezon attığı 27 golle kariyer rekorunu kırdı.
29: Umarım bu sene daha fazla katkı sağlarım. Ancak bireysel bir hedefim yok. Geçen sezon 5 farklı pozisyonda görev yaptım. Santrofor oynarken kendimi rahat hissediyorum. Ama benim için nerede oynadığımın hiçbir önemi yok. İsmail Kartal, ofansif futbol oynatan bir teknik direktör. Zaten Fenerbahçe'de böyle oynamalı.
28: Talisca, hem İsmail Kartal'la çalıştıkları için hem de Aziz Yıldırım başkanlığa döndüğü için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.
25: 2026 Erkekler Milletler Ligi'nde gözler 3. hafta maçlarına çevrildi. Türkiye 3. haftada ev sahibi Sırbistan'ın yanı sıra Ukrayna, Slovenya ve İran'la karşılaşacak. Ay Yıldızlar 8 maçta 5 galibiyet ve 14 puanla çeyrek final için büyük avantaja sahip. Filenin Efeleri ilk maçını ev sahibi Sırbistan'la oynayacak. Milletler Ligi'nde Türkiye 7. Sırbistan ise 9. sırada yer alıyor. Dünyanın en başarılı 18 ülke takımının mücadelesinde çeyrek finalistleri ilk 7 basamakta bulunan takımlar oluşturacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak maç saat 21'de başlayacak. Zeynep Sönmez, Türk tenisinde bir ilki başardı. 24 yaşındaki sporcu, dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk oldu. Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği, WTA'in listesinde 3 basamak yükselerek 48.liğe yerleşti. 24 yaşındaki tenisçi ilk Grand Slam heyecanını bundan yalnızca 2 yıl önce Fransa Açık'ta yaşadı. Zeynep Sönmez bu yıl Avustralya Açık'ta 3. tura, Wimbledon'da 2. tura yükseldi.
27: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometrelerinde ve Muğla-Denizli yolunun 22-27. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Merhaba, ben Derya Acemoğlu. Fransız antropolog Arnold van Gennep, geçiş ritüelleri kavramını ilk kez dile getirdiğinde yıl 1909'du. Pek çok insan için yaşam, net bir ritüel sırasını takip ediyordu. Doğum, ergenliğe geçiş, evlilik ve ölüm. Van Gennep, insan yaşamının dönüm noktalarına eşlik eden ritüel törenlerinin bir kültürden diğerine göre farklılık gösterse de özleri itibariyle evrensel olduğunu fark etmişti. Günümüzde ritüeller hala toplumu bir arada tutan bir tutkal gibi. Ama büyük dönüşümlerden de geçiyor. Özellikle teknolojideki hızlı ve akıl alması zor gelişimi düşünürsek. Bu hafta programımızda Amerikan New York Times gazetesinin tabiriyle ritüellerin rönesansını anlatacağız. Robot keşişlerden evcil hayvanların cenazelerine, orman banyosundan buzullara veda törenine anlatacağız. Dünya hali başladı. Dünya hali. Ritüeller toplumsal bağları güçlendiren, nesilden nesile aktarılan eylemler. Ritüeller Dünyayı Nasıl Yarattı ve Bizi Nasıl Kurtarabilir kitabının yazarı Bruce Feiler, New York Times gazetesine yazdığı bir makalede günümüzde ritüelleri kolektif anlam yaratmaya yönelik kitlesel bir dalga olarak tanımlıyor. Tecrit edilmekten, kutuplaşmadan bıkan veya dijitalleşme yorgunu insanların ritüellere akın ettiğini söylüyor. Tarih boyunca hemen her kültürde insanlar mutluluklarını ya da üzüntülerini törensel etkinliklerle mühürledi. Ritüeller birlikte kutlama yaparken ya da yas tutarken insanları aynı hizaya getirme gücüne sahip. Fakat günümüzde dikkat çeken değişimler söz konusu. Bir zamanlar hasat törenleri gibi daha çok kabile veya topluluk merkezli olan ritüeller bugün daha küçük ya da dijitalleşmiş rutinlere dönüştü. Geleneksel olmayan yöntemlere yönelim yaşanıyor. Mesela bir örnek. New York Times'a göre doğum ritüelleri hızla azalmış durumda. Gazete, Katolikler arasındaki vaftiz oranının son 50 yılda yarı yarıya düştüğü bilgisini paylaşıyor. Onun yerine son yıllarda başka bir etkinlik göze çarpıyor. Hamilelikte cinsiyet belirleme partileri. İlk etapta sosyal medya etkinliği gibi görünse de epey yaygınlaştı. Sadece bu da değil. Bir hastanın yoğun bakımdan çıkması, bağımlılıktan kurtulma ya da şükran çemberleri gibi aslında hayatın sert yönlerini yumuşatmak ya da doğrudan hayatı kutlamak için seremoniler yapılıyor artık. Boşanma partileri, sessizlik inzivaları, çığlık kulüpleri, ses banyoları gibi pek çok farklı uygulama popülerleşiyor. Ve bir başka örnek, organ bağışı için onur yürüyüşü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir organ bağışçısı hayatını kaybettiğinde hastanelerde bir ritüel gerçekleşmeye başladı. Yaşamını yitiren bir bağışçının yakını, sedyeyi ölen kişinin en sevdiği şarkı eşliğinde ameliyathaneye doğru itiyor ve hastane çalışanları bağışçının verdiği bu hayati hediyeye koridorda saygı duruşunda bulunuyor. Bugün bu anmayı yapan donör grubu sayısı 50'ye yakın. Bunu başlatan Ohio'lu bir hemşire. Kız kardeşini trafik kazasında kaybettikten sonra doktorların organ bağışı sürecini mesafeli ve duygusuzca yönettiğini düşünen bir hemşire. O korkunç günde tek istediğim onun onurlandırıldığını hissetmekti diyor. Ve bir başkası. Evcil hayvanlar için cenaze törenleri. Ölen evcil hayvanlar için vedalar günümüzde artık bir yan sektör olmaktan çıkıp küresel çapta milyarlarca dolarlık devasa bir endüstriye dönüşmüş durumda. Bu yükselişin arkasındaki temel nokta evcil hayvanların artık ailenin bir ferdi gibi görülmeye başlaması. Küresel evcil hayvan cenaze hizmetleri pazarının büyüklüğü 3,28 milyar dolar seviyesinde. Cenaze ve veda ritüeli düzenlenen hayvanlar arasında köpekler yaklaşık %46'lık bir oranla ilk sırada. İkinci sırada %32 ile kediler var. Kuşlar, tavşanlar ve egzotik hayvanlarsa %14'lük bir dilimi kapsıyor. Toplumların bu kayba bakışı da resmileşiyor. Örneğin İngiltere'de yapılan bir ankete göre katılımcıların %43'ü evcil hayvanını kaybeden çalışanlara yasal yas izni verilmesini destekliyor. Dünya halinde daha önce anlatmıştık.
New York'ta yüksek mahkeme bir köpeği mülk değil, birinci derece aile üyesi olarak tanımış, Dük adlı köpeğin trafik kazasında ölümü sonucu açılan davada alınan karar, sahiplerin manevi tazminat talep edebilmesinin önünü açmıştı. Gelenekler deyince Japonya'yı anmamak olmaz. Orman banyosu artık çok yaygınlaştı. Bağışıklığı arttırmaktan, kaygı ve depresyonu azaltmaya kadar pek çok faydası belgelenen, doğanın içine dalarak açık havada yapılan bir tür ortak deneyim, orman banyosu. Japonya, geleneklere bağlılığıyla bilinse de hızlı yaşlanma, yalnızlık, kente göç ve dijitalleşme nedeniyle geleneksel ritüeller çarpıcı biçimde değişiyor. Mesela cenazeler. Ülkede cenaze ve yas ritüelleri geleneksel olarak Budizm'e bağlı. Ama çok masraflı, uzun süreli seremoniler gerektiriyor. Yaşlı nüfusun hızla arttığı Tokyo'da mezarlıklar da fahiş fiyatlara ulaşmış durumda. Tam da bu noktada değişen aile yapıları ve ekonomik şartlar bu olanı epey dönüştürdü. Tokyo'da Ruriden adlı fütüristik mezarlık bunun örneklerinden. Burası küllerin muhafaza edildiği bir anıt mezar. Duvarda binlerce küçük cam Buda heykelciğinin ışıldadığı Ruriden'de heykellerin altında ölen kişilerin küllerinin bulunduğu çekmeceler yer alıyor. Bu küller burada 33 yıl boyunca muhafaza ediliyor. Ziyaretçiler bir kart okuttuğunda ölen yakınına ait olan kristal Buda heykeli ve çevresindeki led ışıklar aydınlanıyor. Bir de robot keşişler var. Cenaze törenlerinde Budist sutralarını, yani dualarını okuması için bir keşiş tutmak oldukça pahalı. Son yıllarda insansı robotlar Budist sutralarını okumak ve cenaze törenlerini çok daha küçük maliyetle yönetmek üzerine programlandı. Geleneksel yöntemlerin yerini alacak, geleceğin cenaze törenlerine göz kırpılıyor. Japonlar için yeni yılın ilk günlerinde bir Shinto veya Budist tapınağına gidip dua etmek ve Omamori adlı şans getirdiğine inanılan bir çeşit muska almak da en önemli geleneksel ritüellerden. Omamoriler genelde yılın ilk tapınak ziyaretinde alınıyor. Ama pandemiyle birlikte hız kazanan bir değişimle birçok tarihi tapınak bu ritüeli dijitalleştirdi. Artık insanlar tapınaklara fiziki olarak gidemeseler bile akıllı telefonları üzerinden QR kodu okutarak tapınak bağışlarını dijital cüzdanlarla ödüyor ve akıllı telefonun ekran koruyucusu olarak tasarlanmış dijital Omamori satın alabiliyor. İskandinav ülkeleri de ritüellerine sıkı sıkıya bağlı. Özellikle doğayla bağları çok güçlü. İklim krizi, çevre bilinci ve dijital yalnızlık bu ülkelerdeki ritüel dönüşümünü doğrudan şekillendiriyor. Bu konuda İzlanda'da unutulmazlar arasına giren bir cenaze töreni gerçekleşti. Küresel ısınma nedeniyle yok olan coğrafyaları için tamamen modern ve politik bir yas ritüeliydi bu. 2019 yılında bir buzul için cenaze töreni yapıldı. Okyo Kulli, iklim krizi nedeniyle tamamen eriyerek buzul statüsünü kaybeden ilk buzuldu. Aralarında dönemin İzlanda Başbakanı'nın da bulunduğu yüzlerce kişi, buzulun bir zamanlar var olduğu dağın zirvesine tırmandı. Törende her şey tıpkı bir insan cenazesindeki gibiydi. Şiirler okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dağın tepesine gelecek nesillere yazılmış bir mektup taşıyan bronz bir plaket çakıldı. Mektupta şöyle yazıyordu: "Bu anıt, ne olduğunu ve ne yapılması gerektiğini bildiğimizi kabul etmek için dikilmiştir. Bunu yapıp yapmadığımızı sadece siz biliyorsunuz." Finlandiya'da ise tarihsel kökeni çok eskilere dayanan bir gelenek var. İsmi Karsikko. Bu Fin kültüründe mitolojik bir gelenek. Amaç ölen kişinin anısına saygı göstermek. Buna göre ölen kişinin eviyle mezarlık arasındaki yol üzerinde bulunan bir ağaç seçilip işaretleniyor. Bu işaretlerle ölen kişinin ruhunun geri gelmesinin engellendiğine inanılıyor. Böylece o ağaç hem bir anıt oluyor hem de ölen kişinin ruhunun dünyaya geri dönmesini engelleyen bir sınır haline geliyor. Günümüzde bu kadim gelenek endüstriyel ağaç kesimine karşı modern bir protesto ritüeline dönüştü.
Finliler artık asırlık ormanlar ticari amaçlarla kesildiğinde o ormanın yok oluşunu anmak için kolektif orman cenazeleri düzenliyorlar. Kesilen ağaçların köklerine tıpkı bir mezar gibi çiçekler bırakılıyor, ormana ağıtlar yakılıyor. Kadim koruyucu ağaç ritüeli bugün modern insanın doğayı koruma ve onunla bağ kurma ritüeli haline gelmiş durumda. Tarih boyunca sancılı bir aidiyet arayışında olan insanın dünyadaki serüvenine dair bir iz bırakmak istemesi ya da geride kalanların onun adına iz bırakma çabası. Ritüellerin alt metninde biraz da bu var. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında artık her şey birbiriyle iç içe. Bunun kolaylıkları olduğu kadar yıpratıcı ve yıkıcı tarafları da olabiliyor. Programımızı ritmi törensel bir yürüyüşü andıran bir şarkıyla noktalayacağız. İzlandalı şarkıcı Björk'ün 2007 çıkışlı şarkısının adı Dünya İstilacıları. Ancak istilacı derken uzaylılardan bahsedilmiyor. Şarkı doğanın yıkıcı gücüyle kaos içindeki insanın arınma çabasına dair metaforlar içeriyor. Dünya halinin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere.

0: NTV Radyo.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Çarşamba sıcaklık kuzeyde 2-3 derece artıyor. İstanbul'da hava daha nemli olmaya başladı. Hava biraz bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa 32 derece. Antalya'da rüzgar daha kuru esecek, sıcaklık 36 derece. Marmara'da hava az bulutlu, Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu'da hava açık, Eskişehir 28, Kayseri 31, Konya 30 derece. Ege'de, Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 35-36, Kütahya'da ise 26 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca rüzgarın hızı saatte 40-45 kilometreye kadar çıkıyor. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağıl nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Zonguldak'ta yağış kısa süreli, Bolu ve Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars arasında bazı saatlerde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 28, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da ise sıcaklık gölgede 39-40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa güneşli 32, Paris 35, Madrid 39 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. Ütü deyince vatan.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: NTV Radyo.

0: Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden eski Katar emiri için taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a gitti. Katar eski emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani geçtiğimiz pazar günü 74 yaşında hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani karşıladı. Taziye ziyaretinin günü birlik gerçekleşmesi bekleniyor. Katar emirinin ölümü nedeniyle Körfez ülkesinde 4 günlük yas ilan edilmişti. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 42 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Derneğin kurucusu Haluk Levent emniyette ifade veriyor. Ayrıntıları Dilek Yaman Demir aktaracak. Dilek.
1: Haluk Levent'in ifade işlemlerinin şu saat itibariyle de devam ettiğini belirtelim. Bu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Geçtiğimiz pazar günü yapılan ilk operasyonla 25 isim için gözaltı kararı verilmişti. 22 isim gözaltına alınmıştı. O gözaltına alınan isimlerden bir tanesi de Ahbap Derneği'nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'ti. Bu soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir açıklama yaptı. O açıklamada bu soruşturma masak raporlarının girdiğini söyledi. Yine Haluk Levent'in de yurt dışına kaçmak üzere olduğunu belirledikleri için gözaltı işleminin uygulandığını belirtti. Tabi buradan da soruşturmanın genişletildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Çünkü sabah saatlerinde ikinci dalga operasyonu da yapıldı. Bu operasyonda da 17 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 14 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin de başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Cezaevindeki isimlerden bir tanesi de Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'di. Berkant Acil'in de Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı. İddialarda Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap isimli derneğin topladığı bağış paralarının önce asistanına, ardından asistanı üzerinden hem kardeşi olan Berkant Acil'e hem de başka hesaplara paralar gönderildiği, bu paraların da haksız şekilde menfaat için kullanıldığı iddia edildi. Yine bir başka iddiada Haluk Levent'in söz konusu paralarla 2020 ile 2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon liralık bahis oynadığı iddiasıydı. Bu iddialara üzerine de bir fotoğraf ortaya çıktı. O fotoğrafta da Haluk Levent'in olduğu iddia edilen bir masada kumar oynadığı görüntüleri vardı. Şimdi Haluk Levent'le ilgili iddialar suç örgütü kurma, haksız mal edinme ile birlikte kamuoyunda kara para aklama olarak bilinen suçlamalar var. Bu suçlamalara ilişkin şu sıralarda ifade işlemleri sürüyor. Peki bundan sonra ne olacak? Haluk Levent'le birlikte gözaltına alınan 22 ismin İfade işlemleri tamamlandığı için savcı kararı beklenecek. Savcılık belki tüm ifade işlemleriyle birlikte, yani Haluk Levent'in ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte artık adliyeye sevkini isteyecek. Böyle bir ihtimal olursa sabah saatlerinde bu emniyette yapılan operasyon için gözaltında bulunan isimler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekler. Tabi bir yandan da bugün sabahki operasyonun İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapıldığını söyleyelim. Orada da 14 ismin ifade işlemleri devam ediyor.
0: Dilek Yaman Demir aktardı ayrıntıları. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Bu konunun ayrıntılarını da Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
2: Burcu, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz cumartesi günü itibariyle aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de olduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Suçlama ise ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve rüşvet verme gibi iddialardı. Bu kapsamda cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ankara'ya gelen Hüseyin Can Güner de gözaltına alınmıştı Esenboğa Havalimanı'nda ve ardından emniyetteki işlemleri tamamlandı. Dün emniyet sorgusu gerçekleştirildi. 3 saat 15 dakika sürdü. Tam 43 soru yöneltildi Hüseyin Can Güner'e ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından da sanıklar bugün sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildiler. Ondan fazla savcı sanıkların şüpheli isimlerin ifadelerini aldılar, beyanlarını aldılar ve geçtiğimiz saat diliminde sanık şüpheli isimlerin ifade işlemleri, savcılık sorguları da tamamlandı. Şimdi artık savcılığın talebi bekleniyor. Savcılık tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edebilir ya da savcılık beyanlarının ardından serbest bırakabilir ya da adli kontrol şartı talep edebilir. İşte bunun için gözler şu anda Ankara Adliyesi'nin koridorlarında. Halihazırda sanıklar ifadelerini verdikleri savcının savcılık katında bekliyorlar. Beşinci katta bekliyorlar. Bir sevk olmadı. Ancak ilerleyen saat diliminde artık nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmeleri bekleniyor. Oradan çıkan kararı da NTV ekranlarından aktarmayı sürdüreceğiz. Burcu.
0: Mustafa Berber aktardı. Ayrıntıları İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. 4 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 26 Mayıs'ta yaptığı operasyona yönelik devam eden soruşturmada örgütlü şekilde rüşvet ve irtikap suçlarını işledikleri değerlendirilen toplam 7 şüpheli belirlendi. Biri tutuklu, 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında tutuklu belediye başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Ahmet Günay, gelini İmran Günay ve başkanın kardeşi Hüseyin Günay oldukları öğrenildi. Firari iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla operasyonda belediye başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklanmıştı. Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. 3 ayrı soruşturma kapsamında 5 organize suç örgütüne yönelik birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 161 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı.
3: Daltonlar, Ay Grubu, Gündoğmuşlar ve Barış Boyun çeteleri. İstanbul, Bakırköy ve Ankara başsavcılıkları 3 ayrı soruşturma başlattı. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 organize suç örgütüne yönelik operasyonda 161 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ay Grubu suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, nitelikli yağmayla uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlarına karıştıkları iddia edilen 107 şüpheliye yönelik 93 adrese baskın yapıldı. Çetenin elebaşı Abdurrahman Ay'ın yurt dışında firari olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ise elebaşlarının yurt dışında olduğu 3 ayrı yeni nesil organize silahlı suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara'da ise silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen suç örgütüne üye 15 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
0: 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla Ankara'da İrade Bizim, Zafer Bizim paneli gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran panel için video mesaj gönderdi. Mesajda FETÖ'nün ulusal bir güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekti. Panelde dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahramansa o gece mecliste yaşananları anlattı.
4: Milletimizin egemenliğini ve demokrasimizi hedef alan yapılara karşı dostlarımızdan yanımızda durmalarını ve vefa duygusu ile hareket etmelerini bekliyoruz. Zira FETÖ sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir ulusal güvenlik sorunu değildir. FETÖ faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdittir.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkanlık ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 15 Temmuz'un 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim paneline bir video mesaj gönderdi. Bizim binlerce yıllık tarihimizde esaret, ihanet ve alçakça oyunlara boyun eğmek yoktur dedi. Ankara'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında meclis başkanı olan İsmail Kahraman da kürsüdeydi. O gece yaşananları anlattı.
5: Bir büyük ses çatıyı yalarcasına bir uçuş. Pencereden baktım, tank gökyüzünde helikopterler. Eyvah dedim, darbe oluyor. 15 Temmuz'un maliyeti 350 milyar dolardır. Bu rakam olaraktır, maddi. Ama manevi yönden Türkiye'de bir leke, benzin dökülmüştür. Temizliği çok uzun zaman alacaktır.
3: Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar da konuştu.
6: Milletlerin tarihinde bazı tarihler yalnızca geçmişi hatırlatmaz. Aynı zamanda geleceğin nasıl inşa edilmesi gerektiğini de gösterir. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve bu darbe girişimi karşısında milletimizin yazdığı kahramanlık destanı işte böyle bir tarihtir.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında sürece dair yeni detaylar ortaya çıkıyor. Güvenlik kaynaklarının paylaştığı son bilgilere göre FETÖ üyeleri darbe kararını 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında verdi. 15 Temmuz'a giden yolun taşları 8 ayda döşendi. Bu süreçte defalarca Amerika'ya giderek Gülen'le görüşen ekip darbeci askerlerle de birçok toplantı yaptı.
7: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ancak yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre darbe girişiminin ilk adımı 1 Kasım 2015 seçimleriyle atıldı. Genel seçimlerde bürokraside kurduğu gücün etki etmediğini gören FETÖ, B planını devreye soktu. Örgüt elebaşının talimatıyla darbe hazırlıkları başladı. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler de defalarca Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya'daki çiftliğe gitti. Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da tespit edilebilen üst düzey 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi. İlk toplantı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da yapıldı. 27-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara'da rütbeli askerlerle ilk toplantı gerçekleşti. 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran'da Ankara'da FETÖ üyesi askerlerle darbe planlaması yapıldı. 20-25 Haziran 2016 tarihleri arasında toplantıları yürüten ekip Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oduç Pensilvanya'ya uçtu. Ardından yine Adil Öksüz'ün başkanlığında Ankara'da 6-7-8-9 Temmuz 2016'da yapılan toplantılarda son rötuşlar yapıldı. Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz'da örgüt elebaşı Güden'le son toplantı için Pensilvanya'ya gitti. 12-15 Temmuz 2016'da Ankara ve İstanbul'da FETÖ içinde eş zamanlı hareketlilik sürdü. İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylar bir araya geldi. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu'ndaydı. 14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri Ankara'ya geçti. Ve o gece hain darbe planı uygulamaya kondu.
0: 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanacak. En önemli değişiklik ise metrobüs güzergahında. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar uyarınca 15 Temmuz gece 3 itibariyle metrobüs seferleri yarın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yapılacak. Avrupa ve Anadolu yakasına geçişlerde metrobüs araçları rota değiştirerek Fatih Sultan Mehmet'e yönlendirilecek. Geçici süreyle metrobüs güzergahı üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları da yolcu iniş ve binişine kapalı olacak. SSK ve Bağkur emeklerinin taban aylığının artırılmasını öngören kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Ayrıntıları alacağız şimdi. Sibel Can aktaracak. Sibel.
8: En düşük emekli aylığında 3552 liralık bir artış olacak. 20 bin yerine 23552 liraya hazine en düşük emekli aylığı olanların maaşını tamamlayacak. Bunun için tabii mecliste bir sürecin yürütülmesi gerekiyor. Bu kapsamda da sabah saatlerinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ilgili teklifin görüşmelerine başlandı. Hali hazırda teklifin geneli üzerine görüşmeler tamamlandı ve tek tek maddeler görüşülüyor. İlk 10 madde kabul edildi. en düşük emekli aylığının arttırılmasına yönelik düzenleme 15. madde. Yani önümüzdeki saatlerde onun da oylanmasını bekliyoruz. Bugün için beklenti teklifin tamamının, yani bu bir torba yasa teklifi. Bu madde de, en düşük emekli aylığını arttıracak madde de bu torba yasa teklifinin içinde. 30 maddelik bir teklif bu. Bugün için bunların tamamının oylanması ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesi bekleniyor. Sonraki süreç genel kurul süreci olacak. Genel kurulun gündemine gönderilecek. Orada da görüşmeler devam edilecek. Eğer teklif kabul edilirse yasalaşacak ve bir sonraki adımda resmi gazetede yayınlanması olacak. Yayınlandıktan sonra da artık hesaplara yatırılması için bir takvim oluşturulacak. Şimdi SSK ve Bağkur emeklileri her ayın 17'si ile 28'i arasında aylıklarını alıyorlar. Dolayısıyla cuma gününden itibaren aylıklar hesaplara yatırılmaya başlanacak. Ancak bu öngörülen artış yansıtılmayacak. Düzenlemenin buna yetişmesi beklenmiyor. Ağustos ayının ilk haftasından itibaren fark ödemeleri şeklinde bu teklif eğer yasalaşırsa farkın yatırılması yönünde bir takvim bekleniyor. Takvimin hazırlanması bekleniyor. Yine diyelim, eğer bu teklif yasalaşırsa %17,76, yani 2026 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranı kadar bir artış en düşük emekli aylığına yapılacak ve en düşük emekli aylığı 20 bin yerine 23.552 olarak uygulanacak.
0: Sibel Can aktardı ayrıntıları. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada dezenflasyon sürecinin destekleyici koşulların katkısıyla yılın kalanında devam etmesini öngörüyoruz denildi. Açıklamada ihracat odaklı büyüme ve reel sektörün düzenlenmesi için yatırım taahhütlü avans kredisi programının bütçesini 750 milyar Türk lirasına yükseltildiği söylendi. İmalat sektörüne yönelik 250 milyar Türk lirası tutarındaki yeni bir kredi paketi de hayata geçirildi. Başta gençler, kadınlar olmak üzere potansiyel iş gücünü istihdama kazandırmaya yönelik çalışmaların süreceği de belirtildi. Ayrıca toplantıda meclis gündemindeki 12. yargı paketi kapsamındaki ekonomiye ve yatırım ortamına etkisi bulunan düzenlemeler değerlendirildi ve yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik atılması gereken ilave adımlar ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda attığı adımlar tartışmalara yol açıyor. Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemi ve tankerlerden yüklerinin değerinin %20'si kadar ücret alacağını açıklaması tepkilere yol açtı. Bu adımın uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiliyor.
3: İran'a saldırıların yeniden başladığı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi. Saldırıları sınırlı ve ölçülü olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump Kongre'yi bilgilendirmeyi mektupla yaptı. Kongre'nin her iki kanadı da daha önce Trump yönetiminin ya savaşı sona erdirmesi ya da savaşa devam edecekse Kongre'den onay alması yönünde karar çıkarmıştı. Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemi ve tankerlerden yüklerinin değerinin %20'si kadar ücret alacağını açıklaması ise büyük tartışmalara yol açmış durumda. Bu adımın uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiliyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü, Boğaz'dan geçişin uluslararası hukuka uygun olarak her türlü geçiş ücreti ve harçtan muaf tutulması yönünde karar aldı. Trump'ın Hürmüz'den geçecek gemilerden almayı düşündüğü geçiş ücretine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan ironik bir tepki geldi. Arakçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı'nın söyledikleri kesinlikle doğru. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli ve emniyetli geçişini sağlayan kim olursa olsun bu hizmetin karşılığını almalıdır. İran, Hürmüz Boğazı'nın her zaman koruyucusu olmuştur ve sonsuza dek de öyle kalacaktır. Elbette %20 çok fazla. Biz adil davranacağız ifadelerini kullandı. Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nün uzmanlarından Robert Kagan, Trump sahip olabileceğimiz her türlü meşruiyete gölge düşürüyor dedi. Kagan, küresel ve kamu yararının savunucusuymuşuz gibi bir duruş sergiliyorduk. Boğaz'ın kontrolünü ele geçirmemize yardımcı olmaları için Avrupalılardan büyük riskler almalarını isteyip sonra da bunun karşılığında onlardan ücret mi talep edeceğiz ifadesini kullandı. İran'a yeni saldırıların Tahran'ın tutumunu değiştirip değiştirmeyeceği de tartışılıyor. Amerikan New York Times gazetesi Donald Trump'ın Kasım'daki kongre seçimleri yaklaşırken İran'a topyekün savaşa istekli olmadığını yazdı. ABD Başkanı'nın İran'da gösterdiği son hedefte dikkat çekti. Trump, Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi yakınlarında yer alan ve yerin altında bulunan Kazma Dağ Nükleer Tesisini hedef alabileceklerini söyledi. Her ne kadar orada herhangi bir hareketlilik görmüyoruz dese de Kazma Dağ ön kapısına yapılacak güzel, büyük ve etkili bir saldırı için olası hedeflerden biri ifadesini kullandı.
0: Türkiye'nin F-35 programına olası dönüşü İsrail'in yakın takibinde. İsrail basınında yayımlanan habere göre Başbakan Netanyahu olası satışın bölgedeki güç dengesini bozacağını düşünüyor. Haberde İsrail'li savunma yetkililerinin kaygılarına da dikkat çekildi.
7: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-35 konusu çözülmeyi bekleyen başlıklardan. Beyaz Saray, Ankara ile daha yakın işbirliği yapma isteğini dile getirirken kongre üyelerinden bazıları çekince koyuyor. Gelişmeleri yakından izleyenlerden biri de İsrail. Jerusalem Post gazetesine göre Başbakan Benjamin Netanyahu, İsrail'in Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına sahip olmasına yönelik itirazlarını genel bir çerçevede dile getirerek bunun bölgedeki güç dengesini bozacağını savundu. İsrail savunma yetkilileri ise daha spesifik bir konuya odaklı. Habere göre Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın Washington'ın ürettiği F-35 savaş uçaklarını satın alma planından vazgeçmesinin nedenlerinden biri, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli teknik kısıtlamalar getirmeyi planlamasıydı. Her iki ülkenin de bu teknik sınırlamalar nedeniyle F-35 arayışını sonlandırdığı değerlendirilirken, Jerusalem Post'un edindiği bilgilere göre İsrail'de savunma yetkinleri Türkiye'nin askeri teknoloji alanındaki kapasitesi ve savaş uçağı konusundaki deneyimi sayesinde bu kısıtlamaları aşabileceği görüşünde. İsrail'li yetkinler Türkiye'nin envanterindeki S-400'leri depoya kaldırarak ve faal olmadıklarını öne sürerek Amerika Birleşik Devletleri yasalarındaki engeli aşabileceğini düşünüyor. Haberde İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın itirazlarına dikkat çekilse de bunların tek başına olası bir F-35 satışını durdurmaya yetmeyebileceği de belirtiliyor.
0: Yemen'de 2022'den bu yana devam eden ateşkes dönemi karşılıklı saldırılarla yerini yeniden sıcak çatışmaya bıraktı. Yemen hükümeti Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı pistini vurdu. Saldırının arkasında Suudi Arabistan olduğunu iddia eden Husiler ise misilleme olarak Suudi Arabistan'daki Abha Uluslararası Havalimanı'na saldırdı.
7: Yemen'in başkenti Sana'daki Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılar kameraya böyle yansıdı. Bu görüntüler aslında Suudi Arabistan ve Yemenli Husiler arasında 4 yıldır süren ateşkesin sonu anlamına geliyor. Peki Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na kim, neden vurdu? Sana Uluslararası Havalimanı'nın vurulmasına sebep olan uçak bu. İran'ın Mahan Hava Yolları'na ait bu uçak, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında öldürülen lideri Ali Hamaney'in Tahran'daki cenazesine katılan Husi heyetini taşıyordu. Uluslararası olarak tanınan Yemen hükümeti İran'ın cenazeye katılan Husi heyetini geri götürmek amacıyla Tahran'dan Sana'ya uçuş için başvuruda bulunduğunu ancak bu talebi reddettiklerini duyurmuştu. Yemen hükümeti Husileri taşıyan uçağın Sana'ya inmesini engellemek için havalimanını vurduklarını açıkladı. Sana'ya inemeyen uçak Hudeyde'ye inmek zorunda kaldı. Husiler her ne kadar Yemen hükümeti Sana havalimanı saldırısını üstlense de saldırının arkasında Suudi Arabistan olduğunu iddia ediyor. Husilerden yapılan açıklamada saldırının bölgedeki gerilimi azaltma sürecini sonlandırdığı kaydedildi. Misilleme olarak Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı'na füze ve drone saldırısı düzenledi. Suudi yönetimi füzelerin hava savunma sistemleriyle başarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İsrail basınında yer alan bir habere göre ülkesine yönelik saldırıların ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Muhammed Bin Selman'ın Husilere yönelik askeri bir operasyon için Washington'dan destek istediği ve Trump'ın da bu talebi desteklediği öne sürüldü.
0: Yurdun bazı kentlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Balıkesir'de yarım saat süren fırtına ağaçları devirdi. Artvin ve Sinop'ta dereler taştı. Heyelan yolları kapattı. Tekirdağ'da süper hücre fırtınası 35 bin dekarlık alanda hasara neden oldu.
3: Sağanak sele neden oldu. Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü. Süper hücre fırtınası ekili arazilere büyük zarar verdi.
9: Hiçbir şey kalmadı. Herhalde şey bitti.
3: Balıkesir Erdek'te sağanak ve fırtına yarım saat sürdü. Caddeler suyla doldu. Devrilen ağaçlar park halindeki araçların üzerine düştü, hasar oluştu. Atatürk Mahallesi'nde yüksek gerilim hattına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İlçe genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Artvin ve Sinop'ta da sağanak taşkınlara neden oldu. Ardanuç ilçesine heyelan nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Sinop'un Türkeli, Ayancık, Erfelek ve Boyabat ilçelerinde binaları su bastı.
9: Evet, hayatım.
3: Tekirdağ'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Önce şiddetli yağmur, ardından dolu yağdı.
9: Hiçbir şey kalmadı. Herhalde şey bitti.
3: Yaklaşık 35 bin dekarlık alanda ayçiçeği, karpuz ve kanola ekili tarlalar zarar gördü.
10: 4 köy var zarar gören ama en çok Feradanlı, Hacıköy, Ahmedikli ve Güveçli köyleri var.
3: Hasarın boyutunun belirlenmesi için kırsal mahallelerde çalışma başlatıldı.
0: Ağrı Dağı'na zirve yürüyüşü sırasında kaybolan dağcı Sevim Yılmaz'dan 22 Mart'tan bu yana haber alınamıyordu. 112 gün sonra kaybolduğu bölgede kadın dağcıya ait olduğu değerlendirilen bir cansız beden bulundu. Valilik cansız bedenin kimliğinin kesin olarak belirlenmesi için DNA incelemesi yapılacağını açıkladı.
11: İHA ve SİHA'ların görüntülediği eşyalar kayıp dağcıya dair aylar sonra bulunan ilk iz oldu. Arama kurtarma ekipleri eşyaların bulunduğu bölgede Sevim Yılmaz'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedeni buldu. 58 yaşındaki Sevim Yılmaz 22 Mart günü 5 kişilik bir ekiple beraber Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışına başlamıştı. Ancak 4700 metre rakımda yorulduğu için kampa geri dönmek istedi. Gruptan ayrıldıktan sonra kadından haber alınamadı. Yılmaz için yürütülen arama çalışmaları da sonuç vermedi. Olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen çalışmalar havaların ısınmasıyla birlikte tekrar başlatıldı. Bölgeyi havadan tarayan İHA ve SİHA'lar 112 gün sonra bir ize rastladı. Arama kurtarma ekipleri havadan görüntülenen eşyaların bulunduğu bölgeye yönlendirildi. Sevim Yılmaz'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedene 4700 metre rakımda ulaşıldı. Cansız bedenin kimliğinin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla DNA incelemesi yapılacak.
0: Liselere geçiş sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler doğru tercih yapmak için büyük kaygı yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde faaliyete geçirdiği tercih danışmanlığı merkezleriyle öğrencilere ve ailelere destek veriyor. Tercih masalarında sadece sıralama değil, çocuğun psikolojisine yönelik tavsiyeler de konuşuluyor.
12: Hangi okulların avantajları daha yüksek olur? Hangi tercihleri ön plana alabiliriz? Hangi tercihleri bir sonraki sıralamalara yazabiliriz? Bunlarla ilgili yardımcı oluruz.
3: Liselere geçiş sınavında sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih maratonu sürüyor. Bu süreçte öğrenci ve velilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde kurduğu 19 bin tercih birimi yoğun mesai yapıyor.
13: Hocalarımız sağ olsunlar, çok güzel yönlendirdiler, çok güzel fikirler verdiler. Buradan çıkıp okuluna gidip inşallah tercihini yapacağız.
3: Öğretmenler her konuda öğrencilere yardımcı oluyor.
14: Sayısalım baskın olduğu için fen lisesi istiyordum fakat ulaşım açısından zor olduğu için Anadolu Lisesi'ne gideceğim.
15: Psikolojik olarak da destek veriyor.
13: Çünkü bu süreç tabii ki bir veli için çok sıkıntılı bir süreç. Destek önemli, o yüzden buraya geldik.
3: Lise seçiminde sıralamanın yanı sıra farklı kriterlere de bakılması gerekiyor.
16: Konum elbette ki çok önemli. İstedikleri bölümlerin olması. Yabancı dil eğitimlerine bakabilirler. Okulun sunduğu imkanlar çok önemli. Spor salonları, atölyeleri, etkinlik alanları, sosyal imkanları gibi.
3: Tercih masalarında yalnızca puanlar konuşulmuyor.
17: Çocuğun sınavdan bir puan elde ediyor. Bu sadece ona ait diyemeyiz. Çünkü bu bir süreç. Ona karşı anlayışlı olmak lazım. Bak gördün mü işte ben sana söylememiş miydim? Ya bu artık geçmişte kalmış bir şey ve bugünden sonrasını planlamak için oraya çok takılmamak da gerekiyor.
3: Tercih süreci 27 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
0: Banka hesabını başkasına kullandıranlar dolandırıcılık suçundan yargılanıyor. Bir süredir çıkacak yasa bekliyorlardı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek kanunla ceza hafifletilecek.
7: İBAN mağdurları için yasal düzenleme yapılıyor. Banka hesabını başkasına kullandıranlar, hesabı ele geçirilenler. İBAN mağdurları için hazırlanan yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
18: Dosyadaki diğer kişilerle birlikte bir iletişimi var mı? Ortak bir fikir, ortak bir gayeyle hareket ediyor mu? IP adresleri teknik olarak elde edilen tespitler bir dolandırıcılık iradesinde birliktelik halini gösteriyor mu? Eğer yok ise zaten bu kişinin ceza almaması gerekir. Var ama sadece hesap kullandırma düzeyindeyse işte o zaman da bu yasal düzenlemenin getirdiği daha az ceza alınması. Normalde bizim nitelikli dolandırıcılık suçlarının cezası 3 yıldan 10 yıladır. İşte buradaki düzenleme ne olacak? 1,5 yıldan 5 yıla kadar ceza alacaklar.
7: Düzenleme, haksız menfaat sağlamak için hesap bilgilerini başkalarına kullandıranları da kapsıyor. Bu suçu işleyenlere verilecek cezalarda da yarı yarıya indirim yapılacak.
18: Buradaki tek mesele boş bulunarak dolandırıcılık fiiline iştirak etmiş ama bu iştiraki hesap kullandırma düzeyinde kalmış kişilerin cezasında diğer kişilerin durumundan, diğer sanıkların durumundan daha az bir cezayı verebilmenin yolunu açabilmek. Çünkü burada ciddi bir boşluk halinde, belki bir gelince düşünememe halinde bu işlere dahil olmuş insan sayısının olduğunu görüyoruz.
7: Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
20: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
21: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
22: Sepeti. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
23: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
24: bir adım önde. 10-17 Temmuz tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
25: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
26: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
27: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: spor haberlerini sunar.
1: ...2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. 4 yıl önce kupayı Arjantin'e kaybeden Fransa ile son Avrupa şampiyonu İspanya saat 22'de karşı karşıya gelecek.
2: 2026 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk maçta son finalist Fransa ile Avrupa şampiyonu İspanya karşılaşacak. Didier Deschamps ve ekibi Dallas'ta coşkuyla karşılandı. En büyük ilgiyi 8 golle altın ayakkabı iddiasını sürdüren Kylian Mbappe gördü. ...2022'de kupayı Arjantin'e kaptıran Fransa'da teknik direktör Deschamps, İspanya maçı öncesi temkinli.
3: İspanya son Avrupa şampiyonu. Dünya Kupası öncesinde bizi favori olarak gösterdiler ama bence favori onlar. Uluslar Ligi'nde Portekiz'e yenilseler de çok iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Birçok güçlü yönleri var.
2: İspanya'da Dallas'taki hazırlıklarını tamamladı. Son Avrupa şampiyonunda teknik direktör Luis de la Fuente, meslektaşı Deschamps'ın favori görüşlerine katılmıyor.
4: Fransa, diğer yarı finalistler gibi Dünya Kupası'nı kazanmaya çok yakın. Burada son dörde kalmak gerçekten çok zor. Her takım güçlü. Biz de çok rekabetçi bir takımız. Çok çekişmeli bir maç olacak.
2: İspanya, 3 yıldır Lamine Yamal'ın ilk 11'de başladığı 26 resmi maçta mağlup olmadı. Avrupa'nın en önemli eşleşmelerinden biri olarak görülen karşılaşmada son gülen İspanya olmuştu. Matadorlar, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya'yı 5-4 yendi. 70 bin kişilik Dallas stadında oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barton yönetecek. Dünya Kupası'ndaki diğer yarı finalde Arjantin'le İngiltere karşılaşacak.
1: Galatasaray bu sezonun ilk transferini yaptı. Leslie Ugochku sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.
2: Galatasaray yeni transferine kavuştu. Sarı Kırmızılılar Leslie Ugochku'yu Türkiye'ye getirdi. Fransız orta saha oyuncusu kariyerinin yeni bölümü öncesi heyecanlı.
3: Gururlu ve mutluyum. Çok büyük bir takıma geldim.
2: Galatasaray kiralama bedeli olarak Burnley'e 5 milyon euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu 25 milyon euro olarak belirlendi. Fransız orta saha oyuncusu geçen sezon 35 Premier Lig maçında 3 gol 2 asistle oynadı. Leslie Ugochukwu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
1: Beşiktaş, Trossard transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı görüşmelerde sona gelindiğini açıkladı. Beşiktaş Başkanı, geçen sene Trossard için 25 milyon euro teklif ettim, bırakmadılar. 8 milyon euro da maaş teklif etmiştim. Bu kez daha az maaş alıyoruz. 31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal sonraki satıştan pay istiyor, dedi. Belçikalı kanat oyuncusu 5 yıl geçirdiği Arsenal'da geçen sezon toplam 51 maçta 8 gol attı ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Trossard, milli takımının Dünya Kupası'na çıktığı 7 maçta da ilk 11'de görev yaptı. Belçika çeyrek finalde İspanya'ya mağlup oldu. Anderson Talisca 27 gol attığı geçen sezonlardan bu sezon daha fazla katkı sağlarım, dedi. Brezilyalı yıldız İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin genetiğinde olduğu gibi ofansif bir futbol oynatmak istediğini vurguladı.
2: Anderson Talisca Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyor. Geçen sezon öncesindeki hazırlıkları sakatlığı nedeniyle kaçıran Brezilyalı yıldız bu kez Avusturya kampında takımla birlikte çalışıyor.
3: İlk defa Fenerbahçe'de sezon öncesi kamp yapma fırsatı buluyorum. Güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Tek hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için devamlılık çok önemli. Şu ana kadar da aynı kadroyla yolumuza devam ediyoruz. İstikrarın başarıya ulaşmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Talisca, geçen sezon attığı 27 golle kariyer rekorunu kırdı.
3: Umarım bu sene daha fazla katkı sağlarım. Ancak bireysel bir hedefim yok. Geçen sezon 5 farklı pozisyonda görev yaptım. Santrofor oynarken kendimi rahat hissediyorum. Ama benim için nerede oynadığımın hiçbir önemi yok. İsmail Kartal ofansif futbol oynatan bir teknik direktör. Zaten Fenerbahçe'de böyle oynamalı.
2: Talisca hem İsmail Kartal'la çalıştıkları için hem de Aziz Yıldırım başkanlığa döndüğü için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.
1: 2026 Erkekler Milletler Ligi'nde gözler 3. hafta maçlarına çevrildi. Türkiye 3. haftada ev sahibi Sırbistan'ın yanı sıra Ukrayna, Slovenya ve İran'la karşılaşacak. Ay Yıldızlar 8 maçta 5 galibiyet ve 14 puanla çeyrek final için büyük avantaja sahip. Filenin Efeleri ilk maçını ev sahibi Sırbistan'la oynayacak. Milletler Ligi'nde Türkiye 7. Sırbistan ise 9. sırada yer alıyor. Dünyanın en başarılı 18 ülke takımının mücadelesinde çeyrek finalistleri ilk 7 basamakta bulunan takımlar oluşturacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak maç saat 21'de başlayacak. Zeynep Sönmez, Türk tenisinde bir ilki başardı. 24 yaşındaki sporcu, dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk oldu. Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği, WTA'in listesinde 3 basamak yükselerek 48.liğe yerleşti. 24 yaşındaki tenisçi ilk Grand Slam heyecanını bundan yalnızca 2 yıl önce Fransa Açık'ta yaşadı. Zeynep Sönmez bu yıl Avustralya Açık'ta 3. tura, Wimbledon'da 2. tura yükseldi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Son yıllarda Akdeniz'deki pinalar bir hastalık nedeniyle hızla azaldı ve koruma altına alınmış bir tür haline geldi. Peki pinalar nasıl bir durumla karşı karşıya? Profesör Doktor Mustafa Sarı'ya sorduk.
4: Dünyada birden fazla, çok sayıda olmasa bile birden fazla pina türü var. Pina olarak şu anda bizim üstünde konuştuğumuz daha çok Pinna nobilis. Akdeniz'e endemik. Ne demek endemik? Dünyada Akdeniz havzasındaki denizlerin dışında başka hiçbir yerde yok demek. Cebeli Tarık Boğazı'nı düşünelim. Cebeli Tarık Boğazı'ndan İstanbul Boğazı'na kadar olan bölgede yaşıyordu pinalar. Ancak 2016 yılında İspanya kıyılarında pinalarda ölüm başladı. Ya neden ölüyor diye bilim insanları yoğun bir şekilde üstünde çalışmaya başladılar. Ama neden öldüğüne dair kesin kanıtlar ortaya çıkıncaya kadar 3 yıl içinde ölümler Çanakkale Boğazı'na kadar geldi dayandı. Belki de 21. yüzyılda bu kadar hızlı toplu bir türün ölümüne ilk defa şahit olmuş olduk. Yani Cebel Tarık Boğazı'ndan Çanakkale Boğazı'na kadar 3 yıl içinde neredeyse bütün pina popülasyonlarını kaybettik. Neden oldu bu? İklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıkları yükseldi. Denizleri zaten bütün dünya için söylüyoruz, kirletiyoruz. Yani denizlerdeki kirlilik yükü zaten fazlaydı. Deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi tuzluluğu da tetikledi. Tüm bu olumsuz parametreler bir araya geldiğinde pinada ölüme neden olan tek hücreli bir protozoa bu işten sorumlu oldu. Yani Haplosporidium pinna diye isimlendirdiğimiz tek hücreli bu parazit pinalarda toplu ölüme neden olmaya başladı. Ne yapıyor? Hayvana bulaştığında kaslarının yavaşlamasına neden oluyor. Kabuk kapanamıyor. Kabuk kapanamadığında bir müddet sonra yengeçler, deniz yıldızları, başka deniz canlıları kabuğun içine girerek pinanın hayatına son veriyorlar. Tek başına yani Haplosporidium pinna mı sorumlu? Bağışıklık sistemi zayıfladığında sadece tek hücreli parazitin etkisinden bahsetmiyoruz mutlaka. Virüsler, bakteriler bunlara dayalı olarak ortaya çıkan başka hastalıklarda kolayca pinalıyı dayanıksız hale getiriyor ve böylece artık bugün Marmara Denizi'nin dışında ne Yunanistan'da, ne İspanya'da, ne Fransa'da, ne Cezayir'de, ne Tunus'ta, ne İtalya'da sağlıklı geniş alanlara yayılmış pina popülasyonundan bahsedemiyoruz. Oralarda çok küçük korunaklı alanlarda ekstrem şartlara sahip çok küçük korunaklı alanlarda çok az sayıda pina kaldı. Çok şükür Marmara Denizi'ndeki pinalar yaşıyorlar.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
5: Garanti BBVA.
7: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
11: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sunar.
15: Merhabalar. Bu hafta NATO zirvesindeki yemeklerden bahsediyoruz. Evet, çok konuşuldu, çok gündeme geldi. Hakkıyla gündeme geldi çünkü son derece özenle hazırlanmıştı. Hem şeflerimiz çok iyi çalışmışlar, hem ortak bir karar alınmış ve bu karar bütün menülere yansımış. Bu kararlarda aslında öncelikle evrensel değerlerden başlıyor. O da nedir? Yerellik, mevsimsellik, sürdürülebilirlik. Evet, Türk mutfağının tanıtımı için son derece önemli bir platform ve buna da çok önem verilmiş. Ama ondan önce global, bütün dünyanın aslında her yerde benimsemesi gereken ve gündemde olan kavramlar ön plana çıkarılmış. Şimdi yerellik ve mevsimsellik deyince zaten sürdürülebilirlikle koşut giden, el ele giden kavramlar. Yani yerel üretimi desteklemek lazım. Mümkün olduğu kadar yerelden beslenmek lazım. Bu sadece belirli bir yerin ürünlerini desteklemek adına değil, aynı zamanda size mümkün olduğu kadar en yakın, yani karbon ayak izi son derece az olan ürünlerden seçmek, bunlar çok önemli. Yani Güney Amerika'dan gelecek bir meyvenin bizim mutfağımızda yeri olmamalı. Aksine hemen yanımızda yetişen meyveleri, sebzeleri hedeflemeliyiz. Hem de yerel üretimi desteklemeliyiz. Mevsimsellikte zaten bunun da koşut gidiyor. Her ürün mevsiminde tüketilmeli, mevsiminde üretilmeli. Sürdürülebilirlik deyince bu iki kavramı zaten doğal olarak içeriyor. Şimdi böyle olunca zaten mevsimsellik deyince hemen mevsim sebzeleri ön plana çıkmış. Hemen hemen bütün şeflerin menüsünde enginar vardı. Çünkü enginarın en güzel zamanı. Mesela Fatih Tutağ'ın liderlere yaptığı menüde Urla sakız enginarı vardı. Tokat asma yaprağı ile birlikte. Şef Osman Sezener zaten enginarın beşiğinden geliyor, Urla'dan geliyor. Onun menüsünde de çok güzel bir enginar tabağı vardı. Altında yemyeşil bir böyle roka sosu, üstüne gambilya favasından yapılmış sarımsı rengiyle güzel bir kontrast oluşturan güzel bir fava. Onun üstüne bebek enginarlar ve taze körpe bezelye. Şimdi böyle olunca son derece güzel oluyor zaten. Peki Şef Sinem Özler ne yapmıştı? O da sakız enginar ama bu sefer onunkisinde çanak şeklinde, içinde de gene mevsimin tazesi iç baklava var. Aslında her şef aynı malzemeyi kullanmış, aynı kavramla, aynı yaklaşımla ama birbirinden tamamen farklı tabaklar çıkartmışlar. Burada bir ortak noktayı daha belirtmek istiyorum. Zeytinyağlı yemekler. Gerçekten her şef enginar yemeğini elbette ki zeytinyağlı yapmış. Hem zeytinyağlı kültürümüz ön plana çıkmış. Aslında bu tür kalabalık yemekler için, bu tür protokol yemekleri için zeytinyağlı yemeklerimiz hem vegan bir seçenek olarak çok önemli. Aynı zamanda bitki bazlı üretimi desteklemek için de çok önemli. Hem de açıkçası bir servis kolaylığı var. Çünkü oda sıcaklığında servis yapılıyor. Önceden hazırlanabiliyor. Evet, menülere bakmaya devam ediyoruz. Kavramlarla ve yöresel ürünlerle takipte kalın. Hoşça kalın.
14: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sundu.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
16: Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. Kilometrelerinde ve Antalya-Alanya yolunun 0-28. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
17: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
18: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
19: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
20: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Fransız tarihçi, sosyolog ve siyasetçi Alexis de Tocqueville'in Amerika'da Demokrasi Üzerine isimli eseri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinden yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Berna Günen çevirmiş. Alexis de Tocqueville 19. yüzyılın hemen başında 1805 yılında doğmuş. 1859'da genç sayılabilecek bir yaşta da hayata veda ediyor. Tocqueville Fransız siyasetinde aktif bir isim. Özellikle 1848 devrimini takip eden 2. Cumhuriyet döneminde. Ancak 1851'de 3. Napolyon'un darbesinin ardından siyasi hayattan çekiliyor ve kendini kuramsal düzeyde araştırmalara veriyor. Türkçe'deki kitaplarını hatırlayalım. Eski Rejim ve Devrim, Demokratik Zorbalık, Sömürge ve Kölelik. Gelelim Amerika'da Demokrasi Üzerine'ye. Tocqueville 1830'lu yılların başında Amerika Birleşik Devletleri'ne uzun bir seyahat yapar. Amerikan demokrasisi, siyasal sistemi ve toplumsal yapısı hakkındaki bu saha çalışması boyunca yaptığı gözlemlerine dayanan görüş ve çözümlemelerini 1835 ve 1840 yıllarında iki cilt halinde yayımlanan ve siyaset bilimi literatürünün baş yapıtlarından biri haline gelen Amerika'da Demokrasi Üzerine adlı çalışmasıyla kitaplaştırır. Yani bugün bahsettiğimiz kitap. Tocqueville'e göre toplumsal ve siyasal çalkantılarla altüst olan modern dünyanın sorunlarının çözümü için demokrasi dışında bir başka seçenek yoktur. Demokrasinin karşı konulmaz ve evrensel yükselişi karşısında durabilecek güç odakları, geçmişin tutucu otoriteleri yani aristokrasi

0: Sistem dondu, online satışım durdu.
1: Tami de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Artık New Life Miner Lite var. Yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylı

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bazı barajlardaki doluluk oranı şöyle. İstanbul'da son 14 günde barajların doluluk oranı %65'ten %60'a doğru geriledi. İzmir'de doluluk oranı %50'ler civarında. Ankara'da %46, Bursa'da ise %89 seviyesinde. Her mevsimde,
0: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: NTV Radyo.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Yanın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı

0: Merhaba, saat 19. Bültenimize bir orman yangını haberiyle başlıyoruz ne yazık ki. Adres Muğla'nın Milas ilçesi. Alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlediği bilgisi önemli. Milas'taki yangın bugün saat 17 civarında başladı. Ve Gürçamlar bölgesindeki ormanlık bir alanda ilk alevler görüldü. Ve sonra rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı. Ekiplere 8 uçak, 10 helikopter de havadan destek veriyor. Ve alevler şu an yerleşim yerlerine ulaşmış değil. Ancak yazlık sitelerin bulunduğu bölgeye doğru ilerliyor. Ekipler yangının ilerleyişini durdurabilmek için çaba sarf ediyor. Biz de takip ediyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 10 yıl içinde FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon gerçekleştirdi. 20'den fazla ülkeden 100'den fazla örgüt mensubu yakalandı, Türkiye'ye getirildi.
1: 15 Temmuz'dan bu yana çok sayıda kritik operasyonla MİT FETÖ'cülerin peşinde. 10 yılda FETÖ'ye yönelik toplam 1710 operasyon gerçekleştirildi. 6.906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapılması sağlandı. 4.403'ü cezaevinde. MİT firari FETÖ'cüleri adım adım izleyerek Türkiye'ye getirdi. 20'den fazla ülkede 100'den fazla terör örgütü mensubu yakalandı. FETÖ'nün kilit isimlerinden örgüt elebaşının yeğeni Selahattin Gülen, Kenya'da emniyet mahrem yapılanmasına yer alan Uğur Demirok Azerbaycan'da, propaganda, lobi ve finans sorumluları Mustafa Tan ve Mustafa Bircan Cezayir'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu belirlenen 13 FETÖ mensubu da kaçmadan yakalandı. Bu süreçte askeri kurumlarda çeşitli rütbelerde görev yapan ya da sivil memur olarak çalışan 9.215 kişi deşifre edildi. Sivil mahrem sorumlulardan 19, eski askeri personellerden 28 örgüt mensubunun yakalanması sağlandı. Teşkilatın kullandığı gelişmiş 100 alarm sistemleri sayesinde yurt içinde 353, yurt dışında ise 1481 firari FETÖ mensubunun güncel konumları belirlendi. MİT sosyal medyada da FETÖ takibini sürdürdü. Yüksek takipçili 30'u aşkın troll hesap, koordine eden 21 firari örgüt mensubu ve Türkiye aleyhine provokatif paylaşımlar yapan 13.330 hesap tespit edildi.
0: ...15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesinde Ankara'da birçok program düzenlendi. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazılı bir mesaj gönderdi. Yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız ifadesi vardı.
1: AK Parti'de siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz sempozyumu düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sempozyuma yazılı mesaj gönderdi.
2: Hizmet diyerek, himmet diyerek, eğitim diyerek milletimizin halisane duygularını 40 yıl boyunca istismar eden ihanet şebekesinin asıl niyeti 15 Temmuz gecesi ortaya çıkmıştır. Ancak darbe girişiminin aziz milletimizin direnişiyle başarıyla püskürtülmesi Türkiye'nin önünde yepyeni bir sayfa açmıştır. Yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız.
1: Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da kürsüdeydi.
3: 15 Temmuz FETÖ terör örgütünün doğrudan milletimizi, ülkemizi hedef alan alçak ve gaddar darbe girişiminin adıdır.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala o dönem İçişleri Bakanı olarak görev yapıyordu. Yaşadıklarını anlattı.
4: İlk verdiğimiz talimat bu meselede silahla karşı durulacaktır. Asla bunlara pabuç bırakılmayacaktır. Ve asla hiçbir birimimiz bunlara kapılarını açmayacaktır.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bakanlıklarda da programlar vardı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karargâhta gazilerle bir araya geldi.
5: 15 Temmuz gecesi asil milletimiz zorlu bir imtihandan geçmiş, devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak tarihimizin en anlamlı destanlarından da birini yazmıştır. O gece hedef alınan yalnızca devletimizin anayasal düzeni değildi. Milli irademizdi, demokrasimizdi, bağımsızlığımızdı.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ise 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarını ziyaret etti.
6: Milletimiz bir destan yazmış ve karşı koyma mücadelesiyle tarihe geçmiştir.
0: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Hürmüz gerilimi karşılıklı saldırılarla giderek tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün Hürmüz Boğazı'nda İran gemi ve limanlarına ablukayı yeniden başlatacaklarını duyurdu. Amerikan ordusu İran'da birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. İran'ın misilimsi de gecikmedi.
7: Hürmüz ablukasını yeniden başlatma kararı aldı. 3 gündür İran'ın çeşitli bölgelerini havadan da vuruyor. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında Hürmüz gerilimi karşılıklı saldırılarla giderek tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran limanlarına uyguladıkları ablukayı yeniden başlatacaklarını duyurdu. Hürmüz'den geçen gemi ve tankerlerden taşıdıkları kargoların %20'si kadar ücret alacaklarını da açıkladı. Bu açıklamanın ardından Amerikan ordusu gece 5 saat boyunca İran'daki çeşitli noktalara hava saldırıları düzenledi. Gündüz de İran'dan patlama sesleri yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin vurduğu yerler arasında Bender Abbas ve Bushehr kentlerinin limanları da var. Irak ve Kuveyt sınırı yakınlarındaki bölgelerde hedef alındı. Saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırılarını önlemek olduğu belirtildi. İran son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hürmüz'den geçmeye çalışan iki tankerini füzelerle vurdu. Tankerlerin mürettebatından bir Hintli öldü, 8'i yaralandı. Umman açıklarındaki bir Norveç tankeri de saldırıya uğradı. İran devrim muhafızları ayrıca Bahreyn'de Amerikan güçlerinin kaldığı bir binayı ve diğer tesisleri füze ve dronlarla hedef aldığını açıkladı. İran devrim muhafızları, Ürdün'deki Amerikan üssünü de balistik füzelerle vurduğunu duyurdu. Devrim muhafızları, Ürdün'ü düşman değil, dost olarak gördükleri açıklaması da yaptı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir açıklama yapıyor, izliyoruz.
8: Bunu farklı bir şekilde yapmak isteriz dediler. Benim dün paylaştığım %20 ödeme meselesinden sonra bunu farklı bir şekilde yapalım, yatırım yapalım dediler. Çünkü daha önce hiç böyle bir dönem, böyle bir zaman yaşanmadı. Biz de Amerika'ya çok büyük yatırımlar yapmak istiyoruz dediler. Yani %20'lik bir ödeme alınmasından ziyade böyle bir şey yapalım dediler. Benim de böyle bir yöntem hoşuma gitti. Biz bunu %20'lik ödemeyi gemilerin güvenli bir şekilde geçişini sağladığımız için böyle bir ödeme talep etmiştik. Ama bana dediler ki yatırım yapalım. Bunun daha iyi olacağını düşündüm. O yüzden fikrimi değiştirdim. FBI'ın Senator Graham'ın borçlarına ilişkin soruşturma başlatması ve inceleme neden başlattığını biliyor musunuz? Biraz daha önce benzeri görülmemiş bir mesele, benzeri görülmemiş bir soruşturma ve inceleme. Keşke bu süreci daha iyi yönetmiş olsaydı ama tespit edilmesi çok zor bir şeydi. Ve iddiaya göre de ki ben bütün bununla ilgili tıbbi raporları da inceledim. Çok tespit edilemez bir şeydi. Ama çok da elden bir şeyin gelmeyeceği bir şeydi. Senatörün babasına bakacak olursanız o da yine aynı yaşta benzer bir rahatsızlıktan ölmüştü. Belirlenemeyecek, tespit edilemeyecek bir hastalık.
0: Bültenimize devam edelim. Tayland'da bir eğlence mekanında yangın çıktı ve yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti. Ölü sayısı böylelikle birlikte 30'a yükselmiş oldu. 24 yaralının da durumunun hala kritik olduğu söyleniyor. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
9: Hay!
7: Tayland'ın başkenti Bangkok'taki eğlence mekanı yangınında bilanço ağırlaşıyor. Pazar gecesi çıkan yangında yaralananlar arasından ölenler oldu. Durumu kritik olan yaralılar var. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre mekanın sahibi de yoğun bakımda tedavi görüyor. Kurtulanlar çıkış kapılarının kilitli olduğunu, acil çıkışları gösteren ışık levhalarının olmadığını anlattı. Cansız bedenlerin çoğu mekanın arkasındaki tuvaletlerde bulundu. Mekanda inceleme yapan yangın güvenliği uzmanı, tuvaletlere yakın olan kapının kilitli olduğunu söyledi. Ana girişteki iki kapının önüne de masa konulduğu için çıkışın engellendiğini belirtti. Uzmanlara göre yangın çıkışları ışıklandırılmadığı için içeridekiler nereye gideceklerini bilemedi. İçgüdüsel olarak mekanın arka çıkışına doğru kaçtılar. Ancak çıkışta ışıklı bilgilendirme levhası olmadığı için kapıları açmayı başaramadılar. İlk belirlemelere göre yangına klima sistemindeki kısa devre yol açtı. Yangınla birlikte mekanın elektrikleri de kesildi. Kurtulanlar yangının sahneyi saniyeler içinde sardığını anlattı. Yangın sırasında sahnede olan grup iki üyesini kaybetti. Yangın güvenliği uzmanı sahnenin plastik çiçek gibi kolay yanan malzemelerle süslendiğini söyledi. Mekanın tavanı da çabuk yanabilen köpükle kaplıydı. Yetkinler olay yerinin eğlence mekanı değil, canlı müzik yapılan bir restoran olarak kayıtlı olduğunu açıkladı. Mekanın güvenlik kurallarına uyup uymadığı araştırılıyor. Bangkok valisi kuralların da gözden geçirileceğini söyledi.
0: Filipinlerin en aktif yanardağlarından biri olan Mayon Yanardağı'nda hareketlilik sürüyor. Kraterde gece boyunca aralıklarla lav patlamaları yaşandı. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Mayon'daki volkanik faaliyetin tam 190 gündür aralıksız devam ettiğini açıkladı. Bu süreçte lav patlamalarıyla kızgın gaz ve kül bulutlarının meydana geldiği belirtildi. Yetkililer magmanın kratere çok yakın olduğunu kaydediyor. Üçüncü seviye alarmın sürdüğü duyuruldu. Yanardağın çevresindeki 6 kilometrelik bir bölgeye de girişler yasaklandı. Bolu Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi için Bolu'dan yürümeye başlayan aileler 4. günde Ankara il sınırına ulaştı. Adalet çağrısını yineleyen aileler 186 kilometrelik yürüyüşü 18 Temmuz'da tamamlamayı planlıyor.
1: Kimi eşini, kimi çocuğunu, kimi ise aile fertlerinin büyük çoğunluğunu kaybetti. 21 Ocak 2025'te yaşanan Kartalkaya faciasında hayatını kaybeden 36'sı çocuk 78 kişi için Bolu'dan başlatılan adalet yürüyüşü devam ediyor. Tüm sorumluların adalet önünde hesap vermesini isteyen aileler 4 günde 90 kilometre yürüyerek Ankara il sınırına ulaştı.
9: Ankara il sınırına yaklaştık. Adalet aradığımız bu yürüyüşümüz gün Kızılcahamam'ı hedefliyoruz. 18 Temmuz'da aynı acıları yaşayan, adalet arayan, adalet bekleyen herkesi Ankara'ya, ulusa davet ediyoruz.
1: Faciada abisini, yeğenini ve annesini kaybeden Oktay Akişli de yürüyüşte. 186 kilometrelik yolun 18 Temmuz Cumartesi günü tamamlanması planlanıyor.
10: 535 gündür bizler sevdiklerimizden ayrıyız. 535 gündür bu facianın ve bu katliamın henüz yargılama aşaması tamamlanmamış durumda.
1: Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası sonrası açılan davada işletme sahibi Halit Ergül, otel müdürü olan damadı ve yönetici pozisyonundaki eşiyle kızlarının da aralarında yer aldığı 11 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 21 sanığa da farklı oranlarda hapis cezası verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 9 çalışanı için karar sonrası soruşturma izni verildi. Aileler şimdi şüpheli durumdaki bu yetkililerin de yargılanarak hukuki sürecin tamamlanmasını talep ediyor.
0: İngiltere'de yeni bir araştırmaya göre geçen yıl ülkeye konuk olan yıldız isimlerin neredeyse 25 milyon turistin gelmesine yardımcı olduğunu ortaya koydu. Ve benzer veriler bu yıl ülkemizde de kaydedildi.
11: Oasis'ten Beyoncé'ye, Dua Lipa'dan Kendrick Lamar'a, UK Music tarafından açıklanan veriler, popüler isimlerin verdiği konser ve gösterilerin 2025'te Birleşik Krallığa 25 milyona yakın turisti çekmesine neden olduğunu ortaya koydu. Bu müzik turisti rakamının ülkenin turizm gelirine 11 milyar sterlinin üzerinde katkı sağladığı kaydedildi. Ülkemiz de bu yıl onlarca dünya yıldızını ağırlıyor. Kanye West'in 30 Mayıs 2026'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda verdiği konsere toplam 118 bin kişi katıldı. Avrupa, Kazakistan, Rusya, Orta Doğu ve Amerika'dan gelen on binlerce yabancı turist stadyumu doldururken, bu turizm hareketliliğinin İstanbul ekonomisine 100 milyon dolara yakın katkı sağladığı tahmin ediliyor. Efsanevi tenor Andrea Bocelli'nin J.K. Tüpraş Stadyumunda verdiği konseri yaklaşık 35 bin kişi izledi. Körfez ülkeleri, Balkanlar ve Batı Avrupa'dan sadece bu konseri dinlemek için gelen turistlerin konaklama ve yeme içme gibi harcamalarla İstanbul genelinde 25 milyon dolarlık ek bir ekonomik hacim ürettiği kaydedildi.
0: Bu haberle bültenimizi noktalayalım. Daha fazla haberi saat tam 20'de NTV'de ana haber bülteniyle paylaşacağız. Şimdi...
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken.
13: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
12: Maç takvimi.
14: Dünya Kupası'nda yarı final günündeyiz. Son 4 heyecanında ilk düdük bu akşam çalınacak. Bir tarafta son 2 kupada da final oynayan ve birini kazanan Fransa, diğer tarafta son Avrupa şampiyonu ve 16 yıl sonra kupaya tekrar uzanmak isteyen İspanya. İki takım da yıldızlarla dolu kadrosuyla bu akşam kozlarını paylaşacak. Fransa-İspanya yarı finali Dallas'ta oynanacak. Hakem Ivan Barton'un yöneteceği mücadele bu akşam saat 22'de başlayacak.
12: Maç takvimi.
13: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: tatil sepetinde.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Reklam.
10: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Koşucuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde büyük şehirlerde en çok görülen kuş türlerini konuştuk. Bir şehri kuşlarına bakarak tanıyabilir miyiz? Türkiye'nin büyük şehirlerinde en sık görülen kuş türleri ekolojik bölgelerle nasıl bir ilişki kuruyor? Gibi soruları yanıt aradığımız Kerem Ali Boyla'nın eBird verilerinden çıkarttığı kuş verilerini incelediğimiz dolu dolu çok ilginç bir bölüm oldu bence. Sence nasıldı geçen bölümümüz Kerem?
1: Bence çok ilginç oldu. Çünkü bu verileri daha önce oluşturmamıştım. Gerçekten beklenmedik sonuçlar vardı. Hala bu konuyu düşünüyorum ve senin önerinle bunu bütün Türkiye'nin bütün illerine yaymayı düşünüyorum. Bakalım neler çıkacak. Ama biraz daha çalışmam lazım.
0: Evet, özellikle senden beklediğim bazı şehirler var. Bakalım bir sonraki programlarda belki yeniden işleriz. Daha geniş kapsamlı bir veri havuzu olmuş olur. Peki, klasik sorumuzu bu sefer ben sana ilk olarak sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin Kerem? Ne gördün?
1: Ben yine burada Kanada'da devam ediyorum. Burada yaygın olan bir tür gördüm. Ev çütüresi. Bizde çütre diye akrabası var. Kırmızı bir ispinos ve Güneydoğu Asya'dan gelir Türkiye'ye. Nemli ormanlar ve yaylalarda bulunur. Genellikle çok güzel bir ötüşü vardır. Buradaki ev çütüresi de onun yakın akrabası. Bunun da çok güzel bir ötüşü var. Ve sincapların uyarısıyla bir anda ötmeye başlamıştı. Ev çütüresi aslında Meksika türüymüş. Daha sonra kentleşmenin yaygınlaşmasıyla ilk önce Kuzey Amerika'nın güneyine, daha sonra doğu bölgelerine ve en sonra da Kanada'ya kadar ulaşmış ve yerleşmiş. Hatta kafes kuşu olarak da besleniyormuş galiba. Oradan kaçanlar da yerleşmiş. Şu anda böyle garip bana şey diyorlar bazıları yeniden yerleştirilmiş, sonradan getirilmiş bir tür diyor. Bazıları kendi doğal yayılışıyla buraya ulaştı diyor. Böyle bir tartışma da var ama çok ilginç. Yani binalar ve şehirler de yaşıyor. Ve çok da güzel renkli güzel bir kuş. Böyle ilginç hikayeler var şehirlerimizde.
0: Ben de sen anlatırken bir renklerine baktım. Evet, renkli bir kuşmuş. Merak ettim. Umarım ben de bir gün görürüm.
1: Oralarda dolaşırsan görürsün mutlaka. O zaman ben de sana sorayım. Sen neler gördün görüşmeyeli?
0: Ben de bugün aslında Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesinde, yani gözlem yapmak için gitmedim tabii ki de ama hemen kuşlar ilgimi çekiyor biliyorsun. Gölet gibi bir şey var orada. Zaten çoğu sarayımızda var. Yeşil başlar yine her yerdeydi. Üç tane vardı aslında. Üç birey vardı gördüğüm gölette. Yoksa dışarılarda da geziyorlar normalde. Yanında hatta bir tane yeşil başın kuyruğu gibi gezen başka bir beyaz bir ördek vardı. Arkadaşım yanımda sordu, "Yaz bu ne?" diye. Hemen bir baktık, biraz araştırdık. Sanırım Pekin ördeğiydi Kerem. Sana sormak istedim ben de bölümümüzde. Genellikle süs amaçlı tarihi bahçelerde, parklarda, saraylarda olan türlerden biriymiş Pekin ördeği. Belki ileriki bölümlerde de saray kuşlarını inceleriz diye düşündüm. Onlar da şehir kuşları bir yandan çünkü. Pekin ördeği miydi Kerem sence gördüğüm tür?
1: Evet, Pekin ördeği, yeşilbaş ördek bütün dünyada geniş bir yayılışı olan bir tür ve değişik yerlerde, değişik zamanlarda farklı şekillerde evcilleştirilmiş. Pekin ördeği de bu evcil varietelerden biri. Hani Pekin ördeğine tür demiyorum. Ben yeşilbaşın domestik yani evcil bir varitesi diyebilirim. Mesela bu dik durup koşan ördekler var. Tayland'da falan dolaşan böyle koşturarak yürüyerek devamlı dolaşan ördekler. Onlar da yeşilbaştan türemiş. Bizim evcil ördekler de yeşil baştan türemiş. Yeşilbaş değişik coğrafi alanlarda, bölgelerde defalarca birden çok daha fazla sefer değişik topluluklar tarafından evcilleştirilmiş. Pekin ördeği onlardan biri. İlk 1980'lerde gelmişti galiba. Çin'le böyle bir görüşmeler olmuştu. Ondan sonra Çin yetkilileri galiba Turgut Özal'a Pekin ördeği hediye etmişti hatırlıyorum. O zamandan sonra yaygınlaştı.
0: Çok enteresan, hiç öyle düşünmemiştim. Peki peşinden ayrılmıyordu yeşilbaşın, çiftleşme ihtimalleri var mı diye bir soru belirdi aklımda.
1: Bence çok iyi bir soru. Var tabii olmaz mı? Ve bizim eBird sisteminde evcil ördek olarak girebilirsin yeşilbaşı. Yeşilbaş olarak girebilirsin yabani olarak ve melez olarak girebilirsin. Bazen melezleşiyor bunlar. Daha sonra melez olan bireyler yeşilbaş gibi uçabilen ve göç edebilen daha çevik hayvanlar. Yani koca göbekli ve kısa kanatlı değilse diyeyim. Onlar da yabani gruplarla beraber takılıyorlar. Burada çok sık görüyorum. Böyle bir 200-300 yeşilbaş gördüğümde aralarını taradığımda mutlaka ve mutlaka evcil ördeklerle olan melezler görülüyor. Bizde de görülüyor galiba. Çok sık olmasa da. Ama özellikle İstanbul'da bu İşte Beylerbeyi Sarayı'nda, Haliç'teki adalarda, gene Mogan civarında beslenen hayvanların olduğu yerlerde melezleşme oluyor.
0: O zaman yavaştan bu haftaki bölümümüze geçelim. Çok da vakit kaybetmeyelim derim. Bugün sevgili dinleyicilerimizi küçük bir ses oyununa davet ediyoruz. Bir sabah pencerenizi açtınız veya yolda yürüyorsunuz diyelim. Dalların arasından çok etkileyici, melodik bir kuş sesi geliyor. Muhtemelen dönüp ne güzel ötüyor bu, bülbül herhalde dersiniz. Peki gerçekten öyle mi? Aslında doğada duyduğumuz en güzel şarkıların çoğu bülbüle ait değil. Pencerenizden duyduğunuz melodiyi bir kara tavuk söylüyor olabilir. Çalıların içindeki o karmaşık şarkının sahibi kara başlı ötleyen olabilir veya farklı başka türler olabilir. Bugün gerçek bülbülden çok bülbül zannedilen kuşları konuşacağız.
1: O zaman daha fazla konuşmadan önce bir bülbülü dinleyelim. Ne dersin?
0: Evet, lütfen.

0: Evet, ne düşünüyorsun birbiri hakkında? Yani nasıl tanımlarsın? Aklına ne geliyor? Çok kısa birkaç kelime alabilir miyim senden?
1: Yani ilk bir sesin tonuna baktım. Bilmiyorum, biraz flütsü geldi bana ama emin değilim. Diğer kuşları da bir dinleyip belki yorum yapabilirim. Bu soruları beklemiyordum Kerem ama dinleyicilerimize de sormuş oldum bir yandan. Ben onlar adına cevap veriyorum. Molalı bir tür sesi gibi geldi. Hani sürekli böyle bekleyip bekleyip aynı ötüşü veriyor. Bir yandan da bana ince geldi ötüşü. Doğru mudur acaba? Sana nasıl geliyor sesi?
0: Bence güzel, güzel tanımladın. Geri kalan kısmı da biraz daha ilginç kısımlarını da çalayım şimdi.

0: Bu dediklerinin üzerine şunları eklemek istiyorum. Çok belirli nameleri var. Hepsi karakteristik. Yani hepsi başından kendisini bülbül olduğunu hissettiriyor. Ya da sonundaki şakımasıyla bülbül olduğunu hissettiriyor. Ama arada da değişik varyasyonlar yapıyor. Bu şekilde bülbülün herhalde güzel olmasının nedeni de bu. O zaman bülbüle benzeyen kuşlardan yavaştan girelim. Şimdi bir tane çalacağım. Hazırsan çalıyorum.
1: Tamam. Bana hangisi
0: Sen
1: olduğunu soracaksın herhalde, değil mi?
0: bir sorayım sana hangisi olduğunu düşünüyorsun diye. Şimdi

0: Evet, 3 tane name dinlettim. Bunun hakkında ne düşünüyorsun önce? Bir ne olduğunu biliyor musun? Bildiğim bir tanıdığım bir kuş.
1: Evet, kızılgerdan mı acaba?
0: Evet, bravo. Kızılgerdandı bu. Peki nasıl tanımlarsın?
1: Ya tonu bülbüle çok yakın geldi yani. Flüt suyu sanki kızılgerdana da söyleyebilirim. Biraz daha karışık geldi. Bilmiyorum doğru mu? Bir yandan yine ince geldi. Bilmiyorum sen ne eklersin buna?
0: Kesinlikle ince kısmından başlayayım. Daha soprano, daha ince bir tonda söylüyor. Frekanslar daha yüksek. Biraz daha karışık dedin. Karışık olmasını düşünmenin nedeni de bir 4000 ile 8000 frekans arasında gidip geliyor. Çok inceye çıkıyor. İnsan sesinin kulağının zor duyduğu bir sese çıkıyor. Sonra aşağı iniyor. Ve doku olarak o kadar flütsü değil. Ben biraz daha kristal, berrak ve camsı buluyorum kızılgerdanı. Ama yapı olarak aynı. Çeşitleme ve süsleme açısından da biraz daha acemi diyelim. Ya da biraz daha basit yapılı.
1: Yani güzel. Bir tekrar dinlediğimde bir düşüneceğim flütsü mü camsı mı diye, ama evet camsı tanımı da çok uydu. Hani diğer ona benzeyenlerle kıyasladığımda sanki kızılgerdan bülbüle daha çok benziyor. Hani o ton açısından gibi geliyor. Belki diğerlerini dinlerken ona göre yorum yaparız sonrasında.
0: İlk önce Kızılger'den tekrar dinletiyorum. Bir namesini dinlettim. Şimdi Kızılger'den benzetiliyor birbirle. Evet, ama tanımlamak mümkün. Daha ince sesli, daha berrak sesli. Şimdi başka bir kürt çalıyorum. Bunu tanıyacak.

0: Evet, ne diyorsun?
1: Kara tavuk bu.
0: Kara tavuk. Doğru.
1: O biraz daha böyle sanki böyle aykırı bir kuş gibi. Yani kafasına göre ötüyor. Ne istiyorsa o şekilde ilerliyor gibi. Biraz daha metalik mi, cırtlak mı deriz? Bilemedim. Belki sen başka bir şey söylersin ama hani o flütsülüğü çok yok gibi geldi. Ya da tekrar dinleriz.
0: Zor bir şey yani, bu denemeyle oluyor. Ben biraz tanımlayayım. Karatavuğun pez flütsü 3-4 tane notası var en başında. En tipik özelliği bu. Yani flütsü kelimesi orada doğru. O pez şeylerle gidiyor. Sonra zırtlak ve tiz bir ve atonik bir tınlama ile kapatıyor. Karatavukta da gene nameler var. Ama oktav olarak belki de bülbülden bir oktav daha pez diyebilirim. Yani daha kalın sesli diyebilirim. Karatavuğu da dinledik. O da şehir ve parklarda çok fazla var. İstanbul dışında bütün Ankara, Kayseri gibi Anadolu bölgelerinde de park ve bahçelerin ve bağların fazla olduğu yerlerde çok fazla duyuluyor. İzmir'de, Ege'de ve Kuşadası'nda çok var. Yaygın bir tür yani. Biraz bahçe seviyor, kedi sevmiyor. Haber vereyim. Çünkü yerde dolaşıp besleniyor. Kedilerin çok olduğu yerde maalesef yok. Üçüncü türümüze geçiyorum. Bu çok ilginç bir tür. İlk önce bir ipucu vereyim. Buna İspanyolca'da sahte bülbül veya aslında tam tercümesiyle piç bülbül diyorlar. Buradaki kelimeyi kullanmamın nedeni bunun bir küfür olarak değil, hayvan yetiştiricilerinin çok kullanması. Piç bülbül ya da yumurta piçi gibi. Bu melez demek. Bu hayvan besleyicilerin tercümesinde. Yani sanki melez bülbül ya da bozuk bülbül falan gibi bir anlamı var. Çalıyorum.
1: İyice merak
0: Üçüncü
1: ettik.
0: türümüze geçtik.

0: Evet, ne düşünüyorsun?
1: Ya bu en zoru. Çok duymadığım bir tür. Kamış bülbülü diyorum.
0: Evet, kamış birbiri. Doğru.
1: Ama tanımlaması biraz daha zor. Daha yüksek sesli geldi bana. Bilemedim. Cırtlak mı demek lazım? Yine flütsü mü demek lazım hocam? Sen söyle.
0: Flütsü değil, yüksek sesli, daha doğrusu yüksek volümlü. Çok bağırıyor. İlk önce bir çıt yapıyor, sonra çıt, çibit, çibit, çibit gibi bir ses çıkarıyor. Ya da çibi sesiyle benzeştiriyor kuş gözlemcileri. Çit, çivit, çivit, çivit, çivit gibi bir sesi var. Tek bir cümle, çok sade bir cümle. Yapıya bak şimdi burada. Aslında dokuya değil. Yani dokuya çok yoğunlaşmak burada faydalı değil. Yapıya bakalım. İlk önce bir çit yapıyor. Sonra çivit, çivit, çivit yapıyor. Ve sonra hiçbir şey yapmıyor. Ve uzun süre, 10 saniye gibi uzun bir süre bekliyor. Sonra tekrar ötüyor. Ve 10 saniye gibi gene ötüyor. Bekliyor. Yani burada tek bir model name var. Ve ondan sonra çok uzun bir aralık var. Tekrar çalıyorum. Tamış birbirine. Bu şekilde devam ediyor. Onun için devam etmedim. Bir ses yok. Tonda da bir fark yok. Bu kuşu dere boylarında çok fazla görüyoruz. Aslında gerçek bir köy kuşu. Özellikle köydeki dere boyuna kurulmuş köyler. İşte kavaklar, böğürtlenler, biraz sazlıklar. Hafif bir belki bir arıtma ya da bir gölet gibi bir yer. Küçük balıkların beslendiği, kurbağaların olduğu. Böyle yerlere bayılıyor. Yani biraz suyla ilişkisi var. Böğürtleni çok seviyor. Ve deniz kenarından dağlara kadar, 2000 metreye kadar her tarafta var. Buna dediğim gibi İspanya'da piç bülbül diyorlar. İspanyolcası Ruiseñor Bastardo. Yani öyle geliyor.
1: Bastardo
0: İlginç bir
1: gibi.
0: isim. Tipi de benziyor ama davranışları, yürüyüşü falan çok farklı. Yani bülbül gibi deseni rengi çok olmayan bir tür.
1: Bülbül de bu kadar bekliyor mu peki? Yani beklemiyor galiba. Beklediği oluyor mu hiç ötüşlerinde
0: En
1: ya da
0: sona geleceğim.
1: kızılgerdan?
0: Olmuyor. Bülbülde 1 veya 2 saniye ötüyor ve sonra en fazla 2 veya 3 saniye mola veriyor. Yani bülbülün molası hep 2 veya 3 saniye. 1, 2, 3 diye sayabilirsin. Çok tipik. Evet.
1: En çok mola veren kamış bülbülü gibi o zaman. Şu
0: Çok
1: anki
0: doğru.
1: listem tamam.
0: Evet. Şimdi dördüncü türümüzü çalıyorum. Bülbüle benzetilen ama bülbül olmayan dördüncü tür. Hazır mısın?
1: Hazırım, bekliyorum.

0: Evet, ne düşünüyorsun?
1: Karabaşlı ötleyen bu.
0: Bu karabaşlı ötleyen, evet.
1: Metali bunun için kullanabilir miyiz?
0: Metalik olabilir.
1: Bana öyle geldi. Daha ince, molasız ötüyor gibi.
0: Evet, doğru. Daha molasız ötüyor gibi, doğru. Metalik tonlar var. Arada flütsü tonlar da var. Bu flütsü tonlardan dolayı bülbülle karıştırılıyor. Ama bülbüldeki gibi değil, peş peşe durmadan ben 3 tane nameyi beraber çaldım. Aslında 3 farklı nami vardı. Hepsi durdu, devam etti. Yani mola vermeden tekrar başa alıp aynı nameyi öttü. Böyle bir özelliği var. Karabaşlı ötleyen bülbülden daha kapalı ormanlarda ve korularda ve bahçelerde çok fazla var. Ama Ege'de de zeytin ağaçlarının olduğu yerde de bulunabiliyor. Kışın da ötüyor bazen. Kışında kalanları var. Göç sırasında da var. Yazında kalıyor. Genellikle daha fazla Karadeniz ormanı ve Karadeniz iklimi istiyorlar.
1: Bir de karabaşlı ötleyende dişisi turuncu başlı, değil mi? O karabaşlı
0: Kızıl.
1: ötleyende.
0: Evet,
1: Kızıl turuncu,
0: dişisi
1: evet.
0: kızıl başlı, erkeği karabaşlı, doğru. Bir daha deneteyim karabaşlı ötleyeni.

0: Bu meşhur çit kuşumuz. Çok severiz. Herkes tanır. Bizim mahallede de tanıyanlar bol. Çünkü kışın hep sokakta bir öter. 3-5 apartman ilerideki de duyar onu. Küçücük ama aslında sesi kocaman olan çit kuşumuz diyorum buna.
1: Evet, çıt kuşu doğru. Bu biraz daha orman kuşu gene ama biraz da makilik arazilerde değil. Yoğun işte dere boyundaki ağaçlıklarda da yuvalıyor. Çok küçük, çok sesli. Bir de 12 ay boyunca var. Uzak bir yere göç etmiyor çoğunlukla. Sesini tarif edeyim, daha yüksek perdeden, daha ince. Ama boyuna göre bayağı gür ve dolgun. Ve bence içinde 5 veya 6 motif var. Yani ti çi çi çi tik çi çi çi tweet tweet tweet tırt çi çi çi çi çi gibi 6 tane motif var, 5 veya 6 tane. Sonra da çok güzel mola veriyor. Yani molaları ne kadar diyeyim, ben yaklaşık molaları da 3 saniye gibi. İstiyorsan tekrar dinleyelim çıt kuşunu. Hepsi benziyor ama hepsinin de kendi farklı.

0: Sıt
1: Evet.
0: kuşunu da dinlemiş olduk seninle. Beş kuşu da gözden geçirmiş olduk.
1: Evet, bir iki soru sorayım o zaman istersen. Bu dinlediğimiz türler yılın hangi dönemlerinde şehirlerimizde daha çok duyuluyor?
0: Bence şuna yoğunlaşmamızı öneriyorum. Bu ötüş genellikle Mart sonundan başlıyor. Nisan, Mayıs, Haziran, belki Temmuz'a kadar uzuyor. Kuşların ötme dönemi ilkbahardır ve diğer zamanlarda ses çıkarırlar ama ötmezler. Bu grup içinde istisna olan iki tür var. Sadece biri çıt kuşu, öbürü de kızılgerdan. Yani kızılgerdan ve çıt kuşu 4 mevsim ötebilir. Çünkü çıt kuşu kışında kalıyor ve kışında alan savunması yapıyor. Kızılgerdan da kışın göçle geliyor. Ama göçle geldiği noktalarda kendi alanını koruduktan sonra ötmeye devam ediyor. Kasım, Aralık, Ocak ayında gece yarısına doğru ya da sabahın 6'sında 7'sinde bir otobüs durağında şehirde otobüs beklerken arkada fondan bir kızılgerdan duymak çok olası. Onun için böyle bir durum varsa kızılgerdan veya çıt kuşudur. Ama onun dışında ilkbahar ve yazın başında bütün bu 6 türü de bülbül ve bülbüle benzeyen 5 türü de duyabiliriz.
1: Bir soru da dişiler de bu şekilde öter mi? Şarkı söyler mi?
0: Şimdi bir kitap bilgisi olarak dişiler ötmez, erkekler öter diye öğrendik ve duyduk. Sonra bunun bir tane istisnası, ikinci istisnası, üçüncü ve dördüncü derken bir sürü istisnası ile karşılaştım. Hatta çıt kuşlarının bazılarının karşılıklı beraber öttüğünü öğrendim. Bu tropikal bölgelerde çok fazla var. Bir kuş ötüyor zannediyoruz ama iki kuş aynı anda ötüyor. Ve iki kuşun aynı anda sesi bir kuş gibi kaydediliyor. Oysa bir düet var orada. Buna düet diyorlar. Kuşlarda da bu yaygın var ama benim bilgim dahilinde bülbülün ve kara tavuğun dişisinin öttüğünü duymadım. Bilmiyorum yani. İyi bir soru. Bence bu konuda genel kuralın istisnası çok fazla var. Genelde erkekler öter diyebiliyoruz ama dişlerin de öttüğü çok tür var.
1: Bugün doğada duyduğumuz her güzel sesin sahibinin bülbül olmadığını öğrendik. Her türün kendine özgü bir dili, ritmi, hikayesi var. Bir tonu aslında, ince mi kalın mı, yapısı nasıl gibi sorulara yanıt aradık bugün Kerem'le. Kuş gözlemciliğine başlayınca artık sadece onu görmeyi değil, sesinden ayırt etmeye de başlıyoruz aslında. Programımızı bitirmeden istersen Kerem son bir kez bülbülün sesini dinleyelim.
0: Son bir kez birbirinin sesini dinleyelim ve dinleyicilerimize de şu öneriyi getirelim. Cep telefonları kuşların frekansını çok iyi kaydediyorlar. Şaşırtıcı derecede iyi kaydediyorlar. Dolayısıyla eğer iyi bir kuş sesi duyarsanız cep telefonuyla kaydetmeyi deneyin. Bunu yapan çok fazla dostumuz, tanıdığımız var. Sonra bana gelen böyle çok fazla ses oluyor arada. Böyle bilen birisine sonra danışabilirsiniz. Bazen de bilgisayardan da bunu tespit edebilirsiniz. Onun için bülbül veya değil, kafanızda bir soru işareti varsa cep telefonunuzda kaydedin, tekrar dinleyin. Programı kapatmadan önce de ben en son bülbülü çalacağım. 3 tane namesi var şimdi dinleteceğim. Sonra biraz boşluktan sonra 4. name geliyor ve ondan sonra da kısa bir açıklama.

0: Evet. Yani son açıklamam şuydu. Bu bülbülün arada yerleştirdiği çok tipik böyle. Sanki ıslığı hava çekercesine çalıyormuşçasına çıkan bir ses var orada. O ses bülbülün en tipik seslerinden biri. Buraya geldiğinizde bazen o sesi duymak için biraz beklemek gerekiyor. Onu duyduğunuzda gönül rahatlığıyla ha tamam bülbülmüş diyebilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Bu programda kullandığımız seslerden ev cütresine Magdalena K. Kanada'da, Bülbül'ü Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Kızılgerdan'ı Ted Burkett İstanbul'da, Karatavuğu Murat Uyman Çanakkale'de, Kamış Bülbül'ünü Ted Burkett İstanbul'da, Karabaş'ta diyene Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Richard Kuşu'nu Patrick J. Blake Bursa'da kaydettiler. Hepsine ve bu sesleri depolayan eBird'ün Macaulay Kütüphanesi'ne teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik diyelim. Bu hafta bülbül sandığımız kuşları konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Sigortam Net. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: Fermanla evdeki hesap.
1: Ekopolitik gelişmeleri izlerken ya da günceli takip ederken hemen daima arka plan okumalarını ihmal etmemek gerekiyor. Öyle ya, bir gelişmelerin, olayların bir dış yönü, gözüken yönü var, bir de onun arka planı var. Eğer arka planı iyi okumazsanız niçin, neden, nasıl, ne zaman tekrar veya nasıl bir seyir izleyeceği gibi sorulara doğru cevap veremezsiniz. Bilindiği üzere olmuşla ölmüşe çare bulmak mümkün değil. Zamanı geriye çevirmek de mümkün değil. Ancak uzmanca bir yaklaşımla, kapsamlı bir değerlendirme ile bunun şu anki gelişmenin neden, niçin, hangi eski deyimle, sahiplerle, faktörlerle meydana geldiğini çözümleyebilir. Derinlemesine arka plan okumaları yapmaya çalışırsanız bu işin kurgusunu, mekaniğini, hikayesini, öyküsünü çözebilirseniz veya kağıda dökebilirseniz ya da kelimelere, cümlelere yansıtabilirseniz bundan sonraki gelişmeler bakımından proaktif bir yaklaşımla kestirimleri ortaya koymak daha kolay olabilir veya beklenen de zaten budur. Körfez Savaşı'nın başından beri aslında arka plan okumaları çerçevesinde işin Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir yapılanma ve jeolojistik mimari oluşturma meselesinde gelip düğümlendiğini işaret ediyorduk. Ve Hürmüz Boğazı üzerinden Hürmüz'ün bir kaldıraç, bir etiket olarak kullanılarak aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemlerin yeni bir gerçeğini çepeçevre sağlamlaştırmak, durumu kuvvetlendirmek ve yeniden çerçevelemek amacını güttüğüne işaret ediyorduk. Nedir o? Son 5 ila 10 yıl içerisinde ortaya çıktı ki artık dünyada petrol denildiğinde, enerji kaynağı denildiğinde bir numaralı tedarikçi ne Orta Doğu, ne Kafkaslar, ne şu, ne bu. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri yumuşak petrol denilen kaya gazı temelli kendi rezervini güçlendirdikten sonra ve hatta kendi rezervine uzunca bir müddet dokunmayıp başkalarının rezervini tükettikten sonra sıvılaştırılmış doğal gaz artı Körfez girişimi öncesinde Venezuela operasyonu ile kendisinde eksik bulunan ağır petrol yani motorin, mazot ne derseniz deyin de türevlerini de ürün gamına, mamul gamına katmak suretiyle bu üstünlüğünü, bu pazar liderliğini, bu tedarikte bir numara olma etiketini sağlamlaştırdı. Şimdi diyor ki artık bu petrolün, bu enerjinin jeolojistiğini yani taşımacılık meselesini de ben sağlayacağım. Hani 60'lı dolarlara 3,5 ay evvel satmakta zorlandığı petrolü nasıl 90-95 dolarlardan satma imkanını buldu. Bundan sonraki ulaştırma meselesinde lojistiği de ben sağlayacağım. Ne yapacak? Hürmüz üzerinden bir takım yeniden yapılanmalara gidecek. Hürmüz bir basamak. Sırada Malaka var, diğer bütün su yolları var. 16. yüzyıldan bu yana serbest ve ücretsiz seyri sefer prensibini tekrar sorgulamaya, yeniden yapılandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla olayı bu yönüyle okumak gerekir demiştik. Nitekim geçtiğimiz haftalarda bunun bir sinyalini de vermiş. Daha sonra İran Meclis 2. Başkanı, bir müddet sonra da İran Dışişleri Bakanı tarafından da bahşedilen gizli bir anlaşmayı savaşın o sıcak döneminde İran'a götürmüştü. Ne demişti? Biz bir araya gelelim, bir Hürmüz Boğaz İdaresi kuralım. Ne yapalım? Geçenlerden %40 sen al, %40 ben alayım, %10'ar da Umman'la Birleşik Arap Emirlikleri'ne verelim. Bunu İran reddettiğini daha sonra açıkladı. Aradan vakit geçti. Ablukalar, şunlar bunlar. Tekrar biliyorsunuz şimdi ablukanın konulduğu ilan edildi ama saatler önce Trump nihayet baklayı ağzından çıkarttı. Fox News'a verdiği demeçte dedi ki biz bir 50 yıl boyunca bu bölgeyi koruyoruz, yatırım yapıyoruz. Yani oradaki üstleri sanki oradaki güvenliği koruyormuş gibi paketlemeye, ambalajlamaya çalışarak bundan sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçişler bizim kontrolümüzde olacak, bizim güvencemizde olacak. Buna karşılık da %20 geçiş ücreti veya bunun bedelini alacağız. Evet, Tabii İran masum mu? Hayır. İran'da biliyorsunuz baştan beri Hürmüz Boğazı bizim kara sularımızdır. Bizim kontrolümüzde ve işte senede 40 milyar dolarlık bir gelir elde edecek şekilde bu işi paralı hale getireceğiz. Halbuki 16. yüzyıldan beri ve daha sonra modern düzenlemelerle, uluslararası hukuk düzenlemeleriyle seyri sefer özgürlüğü ve doğal boğazlardan ücretsiz geçiş prensibi var. Bu küresel ticaretin en önemli dinamiklerinden bir tanesi. Şimdi her iki taraf da bunu bozmaya çalışıyor. İran'la Umman'da bir kuzeyden bir güneyden iki ayrı koridor yapalım. İşte şimdi ücretsiz olsun gibi. Onlar da böyle bir yol açıp sonra zamanında ufak tefek ücretler almaya çalışıyorlar. Tabii bu ücret veya ücret alma meselesi biraz karışık. Ama çok basit olarak tamamlayalım. Eğer bir ülkenin kara suları olarak yani kendi hükümranlık veya egemenlik hakkına sahip olduğu sulardan geçerseniz zararsız geçiş deniliyor. Bu zararsız geçiş çerçevesinde gene bir geçiş ücretinden ziyade işte kılavuzluk ücreti, çevre koruma ücreti, rehberlik ücreti vesaire gibi nam ve başlıklar altında ücret alınabiliyor. Ama uluslararası su olursa oradan geçişin serbest olması gerekiyor. İşte aslında uzunca bir müddettir bizim de arka plan okumaları çerçevesinde işaret etmeye çalıştığımız esas arka plan okumasının tonları, renkleri artık tuvalin, gelişmelerin, tablonun, ekranın önüne doğru gelmeye, netleşmeye başlıyor. Bütün mesele gene hani gençlerin deyimiyle tırnak içinde tamamen duygusal. Yeniden bir jeopolitik yapılanmanın taşları atılmaya çalışılıyor. Hegemon yani şu anki egemen yeni Roma Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki bu işi ancak ben yapabilirim. Başkasının bu konuda söz söylemesini de müsaade etmem. İşin özeti, basit anlatımı bundan ibarettir. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometrelerinde ve Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa takvimi. Bugün 14 Temmuz 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Bugün doğada iki önemli canlıyı kutlama günü. Dünya Şempanze Günü ve

0: birilerinin yaralarını sardıklarını, öksüz yavruları sahiplenip büyüttüklerini, tehlike anında birbirlerini koruduklarını Jane sayesinde biliyoruz. İnsana en benzeyen canlılardan olan şempanzeler, doğal yaşam alanlarının kaybı, yaban hayatı kaçakçılığı, yasa dışı evcil hayvan ve eğlence ticareti ve insanlardan bulaşan virüsler nedeniyle tehlike altında. Bugün şempanzeleri kutlarken Jane Goodall'ın sözü aklınızda olsun. Anlarsak önemseriz. Önemsersek yardım edebiliriz. Yardım edebilirsek kurtuluruz.
1: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Happy 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
6: Mobile Systems. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
8: NTV Radyo.

0: mekan.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Çarşamba sıcaklık kuzeyde 2-3 derece artıyor. İstanbul'da hava daha nemli olmaya başladı. Hava biraz bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa 32 derece. Antalya'da rüzgar daha kuru esecek, sıcaklık 36 derece. Marmara'da hava az bulutlu, Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu'da hava açık, Eskişehir 28, Kayseri 31, Konya 30 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 35-36, Kütahya'da ise 26 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca rüzgarın hızı saatte 40-45 kilometreye kadar çıkıyor. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağıl nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Zonguldak'ta yağış kısa süreli, Bolu ve Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars arasında bazı saatlerde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 28, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da ise sıcaklık gölgede 39-40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa güneşli 32, Paris 35, Madrid 39 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

saat 20 oldu. NTV'de Ana Haber Bülteni zamanı. Birkaç önemli başlık var. Ona bakalım ve hemen NTV'de Ana Haber'e başlayalım. Kamuoyunda derin yaralar açan çocukların çocukları öldürmesi olayları sonrasında çok tartışılan

0: 18 yaşından küçük çocukların cezalarının arttırılmasına ilişkin teklif meclise sunuldu. Her şeyden önce yasa geçtiğinde suça sürüklenen çocuk değil, adli süreçteki çocuk dememiz gerekecek. Teklif 15 ve 18 yaş arasındaki çocukları ilgilendiriyor. İşte bu yaş grubundaki çocuk cinayet işler ya da ağır yaralama suçunu işlerse müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek. Bu teklifte başka ayrıntılar da var. Anne babalara yönelik cezalar da artıyor, bakacağız. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı bugün 42'ye çıktı. İddiaya göre yaklaşık 125 milyon liralık bağış Haluk Levent'in asistanının kişisel hesabı üzerinden bağlantılı şirketlere aktarıldı. Bunun da ayrıntısına bakacağız birazdan. Amerika ile İran arasındaki gelişmeler de gündemimizde, çünkü Hürmüz gerilimi tırmanıyor. Amerika dün gece boyu İran'ı vurdu ve İran'da misillemelerini sürdürdü. Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka da bu akşam başlayacak 23'te. Son durumu canlı bağlantılarla aktaracağız. Ve Dünya Kupası'nda artık sona geliniyor. Yarı final bu akşam başlıyor, yarı finaller. Fransa ile İspanya saat 22'de, 2 saat sonra karşı karşıya gelecekler. Bu önemli maçın ayrıntılarını da paylaşacağız. NTV'de ana habere başladık. Şimdi geçen saat başında Muğla'nın Milas ilçesinde bir orman yangını çıktığının haberini vermiştik. Bu alevlerle mücadele halen devam ediyor. Yerleşim yerlerine doğru o yönde ilerlediğini biliyoruz yangının. Son durumu o halde Merihak'a soralım, NTV bölge temsilcisi. Nedir Merih, oradaki yangında son durum?
1: Sitede yaklaşık 3 saat önce başladı yangın ve hala devam ediyor, ama yangının istikametin deniz olduğunu belirtelim. Ancak yangınla deniz arasında da, sen de az önce söyledin, yerleşim noktaları, daha doğrusu yazlık siteler var. O bölgelerde risk var. O bölgelerde önlemler alınmış durumda. Peki yangın ne zaman başladı? 17 sıralarında başladı. Milas'ın Gürçamlar mahallesi Kazıklı ve Bozbük mevkiinde ormanlık alanda başladı. Çıkış nedeni henüz belli değil. Ancak bölgedeki çok kuvvetli rüzgarla birlikte, ki ekranlara gelen görüntülerde de görüyorsunuz, dumanların oldukça yattığını görmek mümkün. Kuvvetli rüzgarla birlikte yangın denize doğru inmeye başladı. Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Tabii Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının büyüme riski, ki ilk aşamada bu durumda değildi, büyüme risk göstermesi üzerine havadan da ekipleri kaldırdı. 8 uçak ve 10 helikopter şu anda yangına müdahale ediyor yoğun bir şekilde. Özellikle siteler var, lüks konutlar var. O bölgelere doğru yanaşması üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yerleşim birimlerinin etrafında, sitelerin etrafında önlemler oldu. Bazı sitelerde tahliyelerin olduğunu söyleyebiliriz. Ve şu an için baktığımızda o sitelerde bir tehlike kalmadı, ama risk devam ediyor. Buna karşında ekiplerin önlem almaları da sürüyor. Bunu belirtelim. Tabii sadece hava unsurları değil, baktığımızda 45 arazöz, 2 iş makinesi, 293 personel var Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin bölgede olduğunu belirtelim. Yangın çok geniş bir alanda görünüyor, ki Aydın'ın Dilim ilçesinden dahi yangının dumanlarının göründüğünü belirtmemizde yarar var. Şu an için bölgede zaman zaman hızı 50-60 kilometreyi bulan, anlık hızı 80 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yangının geniş bir alanda etkisini sürdürdüğünü belirtelim. Ama yangının indiği nokta, ki yaklaşık 1 kilometrelik bir mesafe kaldı, deniz. Ekipler de özellikle denize doğru inen yangına yayılmaması için yoğun bir çaba içerisinde. Bir saat içerisinde hava kararacak ve hava unsurları devre dışı kalacak. Ekipler bu süre içerisinde yangının enerjisini düşürmek için yoğun bir çaba içerisine girişmiş durumda Seda.
0: Takip ediyoruz bu yangını. Merih Hak anlattı. Yangın denize doğru ilerliyor. Ancak Merih'in de altını çizdiği üzere yangınla deniz arasında yazlık siteler var. Atlas Çağlayan, Matiahmet Minguzzi gibi kamuoyunda çok derin yaralar açan cinayetlerden sonra çocukların kasten öldürme suçundan alacağı cezaların artırılması yönünde yoğun bir kamuoyu baskısı olmuş. Evlatlarını yitiren aileler başta olmak üzere başka çocukların başına bu acılar gelmesin diye bu tür olaylar yaşadıkları acının yanında bu aileler, bu anneler yasal düzenleme için uğraşmışlardı. Teklif artık hazır. 15-18 yaş grubundaki çocuk cinayet ya da ağır yaralama suçunu işlerse müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek. Hatta bu çocukların ailelerinin alacağı cezalar da artacak. Kavram olarak da çok tartışılan suça sürüklenen çocuk ifadesi adli süreçteki çocuk olarak değiştirilecek.
2: Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
3: 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak. Hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek. 18 maddeden oluşan yasa teklifi AK Parti grubu tarafından meclis başkanlığına sunuldu. Ceza için şartlar da düzenlemede sıralandı.
2: Güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı da hapis cezasına mahkum edilmiş olma şartlarından biri veya birkaçının bulunması halinde hakim bu noktada takdir yetkisini kullanabilecek.
3: Aynı şartların oluşması halinde 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da yine hakim takdiriyle ceza indirimi uygulanmayacak. Çocuk hükümlü cezasına doğrudan cezaevinde başlayacak.
2: Hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazında başlanması yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına imkan veren düzenleme yapılmaktadır.
3: Teklifte kasten öldürme ve yaralama suçu işleyen çocukların ailelerine dönük düzenlemeler de yer alıyor. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün idari halinde ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılması öngörülüyor. Meclis kapanmadan yasalaşması beklenen düzenlemeyle mevzuatta kullanılan suça sürüklenen çocuk ifadesi de adli süreçteki çocuk olarak değiştirilecek.
0: Dileriz artan bu cezalar suç işleme oranını azaltır ve caydırıcı etki edebilir. Ceza artımının dışında çocukları suç işlemeye yönelten sosyolojik, ekonomik, psikolojik pek çok etmenin de olduğunu ve tek tek her birinin ele alınması, bütüncül bir yaklaşımla da ele alınması gerektiğini tabii söylemekte fayda var. Çünkü ülkemizde son yıllarda 18 yaş altı suçlular konusundaki tablo dikkat çekici. Rakamlar söylüyor. 2001'den 2025'e sadece son 5 yıla baktığımızda 134 binden 186 bine ulaştığını görüyoruz. Bir artış var. Yalnızca 2024 ile 25 arasında ufak bir fark olduğunu görebiliyoruz. Bugünün bir başka önemli başlığı şarkıcı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin, yolsuzluk soruşturmasına ilişkin gözaltılar. Bu gözaltılar arttı. 42'ye ulaştı gözaltı sayısı. Toplanan bağışın yaklaşık 1 milyar lirasıyla bahis oynadığı iddia ediliyor Haluk Levent'in ve kendisinin kumar oynadığı anlara ait bazı görüntüler de ortaya çıktı.
4: Ben biraz artık profesyonel hayata geçeyim diyorum.
5: Rulet masasında görüntüsü çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının bir numaralı ismi Haluk Levent'in kumar oynarken çekilen görüntüleri soruşturma dosyasına dahil edildi. Ahbap Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent'le ilgili çarpıcı iddialar gündemde. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Levent'in 2020 ve 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği tespit edilmişti. Levent'in başkalarının hesapları üzerinden düzenli olarak Almanya Ligi'nin şampiyon takımı Bayern Münih maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı iddia edildi. Haluk Levent'le ilgili soruşturma dosyasına giren çarpıcı iddialardan biri de iş insanı Hüseyin Başaran'la ilgili. Levent'in üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran'dan 22 taşınmaz aldığı, taşınmazların söylenen amaç doğrultusunda kullanılmadığı ve ücretlerinin de ödenmediği belirlendi. Başaran'ın dolandırıldığı şikayetiyle Gazi Osmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğu ortaya çıktı.
6: Haluk Levent tarafından yaklaşık 60 milyon dolar dolandırıldığını ileri süren iş adamı Hüseyin Başaran şikayet dilekçesinde bir takım gayrimenkullerin usulsüz olarak üçüncü kişilere devredildiğini ileri sürdü. İşte şikayet dilekçesine konu gayrimenkullerden bir kısmı da burası. Hüseyin Başaran dilekçesinde söz konusu gayrimenkullere tedbir kararı konulmasını da istedi.
5: Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların yaklaşık 125 milyon lirasının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabı üzerinden Levent'in kardeşi Berkant Acil'e aktarıldığı da tespitler arasında. Ortaya çıkan yeni bulgularla birlikte soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci dalga operasyon için talimat verdi. Düzenlenen operasyonla Levent'in asistanının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. Haluk Levent'in de gözaltına alınmadan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Polis Haluk Levent'i adım adım takipteydi. Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu anlaşılan şarkıcı görüntülendiği bu anlardan kısa bir süre sonra Bursa'da polis tarafından gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Levent'in daha önce yurt dışına çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine gözaltına alındığını belirtti. Soruşturmanın genişleyebileceğini söyledi.
7: ...15 Temmuz'a giden yolun taşları 8 ayda döşendi. Darbe planı için 23 toplantı yaptılar. FETÖ üyeleri 15 Temmuz'a giden yolda neler yaptı? Birazdan ana haberde.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden eski Katar emiri için taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a gitti. Katar eski emiri Şeyh Hamid bin Halife El Sani geçen pazar günü 74 yaşında hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Abdurrahman bin Hasan El Sani karşıladı. Ve Katar emirinin ölümü nedeniyle Körfez ülkesinde 4 günlük yas ilan edilmişti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne ilişkin konuştu. FETÖ tehdidinin hala sürdüğünü söyledi. Bahçeli'nin gündeminde Amerika ile İran arasında yaşanan gerilim de vardı.
8: FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında bu uyarıyı yaptı. Tehdit ortadan kalkmadı mesajı verdi. Bahçeli partisinin meclis grubu toplantısında kürsüdeydi. Avrupa Birliği'ne sert sözleri dikkat çekti.
8: Avrupa'nın Türkiye'yi artık geçici ihtiyaçlarının hatırlandığı bir ülke gibi görme alışkanlığından vazgeçmesidir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır.
3: Bahçeli'nin gündeminde Hürmüz gerilimi de vardı.
8: Güvenlik kaygısı bölgemizde daha büyük bir kriz ve kaos meydana getirmenin gerekçesi yapılamaz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür.
0: 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 289 dava açıldı. Darbeyi planlayan ve yönetenlerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi ceza aldı. 10 yılın ardından darbe davalarındaki son duruma bakalım şimdi.
3: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. 1634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişi hakkında müebbet, 1891 kişi hakkında süreli hapis cezası verildi. Toplamda 4891 kişi hakkında mahkumiyet, 2870 kişi hakkında ise beraat kararı çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlardan 85'i general, 1116'sı subay, 266'sı astsubay, 12'si er, 61'i ise askeri öğrenci. 24 general, 536 subay, 181 astsubay, 170 uzman çavuş, 9 polis memuru, 92 er, 352 askeri öğrenci ve 2 sivil olmak üzere toplamda 1366 kişiye ise müebbet hapis cezası verildi. 26 general, 776 subay, 323 astsubay, 427 uzman çavuş, 156 polis memuru, 45 er, 106 askeri öğrenci, 31 sivil ve 1 mülki amir olmak üzere toplamda 1891 kişi değişen süreli hapis cezası aldı. Karar verilen 289 fiili darbe davasından 273'ü temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi. 241'i Yargıtay tarafından onandı. 16'sında karar bozuldu. 16'sının ise Yargıtay incelemesi devam ediyor.
0: Güvenlik kaynaklarının paylaştığı son bilgilere göre FETÖ üyeleri darbe kararını 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında verdi. 15 Temmuz'a giden yolun taşları da 8 ayda döşendi. Bu süreçte defalarca Amerika'ya giderek Gülen'le görüşen ekip darbeci askerlerle de birçok toplantı yaptı.
3: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ancak yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre darbe girişiminin ilk adımı 1 Kasım 2015 seçimleriyle atıldı. Genel seçimlerde bürokraside kurduğu gücün etki etmediğini gören FETÖ, B planını devreye soktu. Örgüt elebaşının talimatıyla darbe hazırlıkları başladı. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler de defalarca Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya'daki çiftliğe gitti. Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da tespit edilebilen üst düzey 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi. İlk toplantı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da yapıldı. 27-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara'da rütbeli askerlerde ilk toplantı gerçekleşti. 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran'da Ankara'da FETÖ üyesi askerlerde darbe planlaması yapıldı. 20-25 Haziran 2016 tarihleri arasında toplantıları yürüten ekip Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oduç Pensilvanya'ya uçtu. Ardından yine Adil Öksüz'ün başkanlığında Ankara'da 6-7-8-9 Temmuz 2016'da yapılan toplantılarda son rötuşlar yapıldı. Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz'da örgüt elebaşı Güden'le son toplantı için Pensilvanya'ya gitti. 12-15 Temmuz 2016'da Ankara ve İstanbul'da FETÖ içinde eş zamanlı hareketlilik sürdü. İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylar bir araya geldi. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu'ndaydı. 14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri Ankara'ya geçti. Ve o gece hain darbe planı uygulamaya kondu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden siyaseti bıraksın dedi. Özgür Özel yönetimi ayrıca CHP'ye çağrı heyeti atanması için de mahkemeye başvurdu.
9: Çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım. 2 milyon üyeyle %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Kaybeden CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın.
7: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle yarışalım. Kaybeden siyaseti bıraksın dedi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun hangi gerekçeyle yeni parti kuruyorsunuz, parti içinde mücadele etsin sözlerine de tepki gösterdi.
9: Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de, yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip, partiyi baraj altına çekip, umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi, böyle soruyor, böyle.
7: Öte yandan CHP'de olağanüstü kurultay tartışması yargıya taşındı. Delegelerin topladığı imzaların işleme konulmaması üzerine Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Dilekçede 3 kurultay delegesinin CHP olağanüstü kurultayını toplantıya çağırmak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirilmesi talep edildi. Mecliste partisinin grup toplantısında konuşan Özel, Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyona da tepkiliydi. Hedef benim mesajı verdi.
9: Ankara'da hedef kim? Canını yakalım CHP'nin, canını yakalım Özgür Özel'in, Hüseyin Can Güner'i hedefimize oturtalım.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme bekleniyor ve yarın mecliste AK Parti ile DEM Parti arasında önemli bir görüşme var. Yasal düzenlemeye ilişkinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bazı açıklamalar geldi.
7: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hukuki düzenlemeler için yoğun gayret var dedi.
10: Bu konudaki hazırlıklar ve çalışmalar sürüyor. Meclis kapanmadan önce gerekli yasal çerçevenin oluşturulması yönünde yoğun bir gayret söz konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı ve ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin yol haritasını ortaya koydu. Bundan sonraki aşama esas itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirindedir.
7: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden gündeme gelmesi bekleniyor. Bu konuda önemli bir görüşme de gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala DEM Parti heyetiyle görüşecek. Görüşmede yasal düzenlemenin ele alınması bekleniyor.
11: Kalıcı bir çözümün zemini hukuk olmalı ve teminatı da yasa olmalı. Çerçeve yasa artık çıkmalı. Temmuz'da çerçeve yasayı çıkaralım. 1 Ekim'de meclis açıldığında bu kök yasayı güçlendirecek, demokratik ve özgürlüklerin önünü açacak düzenlemeleri bir bir hayata geçirelim.
7: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için önce sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlayacak. Düzenleme af niteliğinde olmayacak.
0: Ve en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükselmesini öngören madde de komisyonda bugün kabul edildi. En düşük emekli aylığı düzenlemesini de içeren kanun teklifinin görüşmelerine Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı. Teklif 20.000 lira olan aylığın enflasyon oranında yükseltilerek 23.552 liraya çıkarılmasını öngörüyor. Komisyonun ardından genel kurulda kabul edilirse en düşük emekli aylığı artacak. İran ve Amerika arasında sil baştan yaşanan Hürmüz gerilimine bakalım ana haberin bu bölümünde. Şimdi karşılıklı saldırılar yoğunlaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatacaklarını duyurmuştu İran gemilerine. Ve 23'te Türkiye saatiyle başlayacak abluka. Trump'tan bazı yeni açıklamalar da geldi. İran tarafına da bakarız. Begüm Dönmez Ersoy Washington'dan karşımızda. Begüm, Trump en son ne dedi?
12: Seda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli bir şekilde geçişinin sağlanması karşılığında %20'lik bir ücret talep etme teklifi ya da planı diyelim dün çok tartışılmıştı. Hem Amerika içinde hem de uluslararası manada ABD Başkanı Donald Trump'tan bu planla ilgili geri bir adım geldi. Bundan vazgeçti Trump. Bunu da ilk olarak sosyal medyadan ayrıntılı ve epey uzun paylaştığı mesajla kamuoyuna duyurdu ve dedi ki Orta Doğu liderleriyle yaptığım verimli görüşmelerin ardından %20'lik geri ödeme ücreti yerine çeşitli körfez ülkelerinin Amerika'da gerçekleştireceği ticaret ve yatırım anlaşmaları yapmaya karar verdim dedi. Bu yatırımların da devasa boyutta olacağını söylüyor ABD Başkanı Donald Trump. Bir yandan da bu yatırım anlaşmaları üzerinden de Amerikan iç kamuoyuna mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Yeni yatırımlarla birlikte fabrikaların, üretim tesislerinin ve ekipmanların Amerika'ya akacağını savundu ve Amerika'da bütün bunların da büyük bir istihdamı beraberinde getireceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı İran hariç tüm gemi trafiğine açık mesajını tekrarladı. Bunun nedeni dedi tırnak içerisinde İran'ın yalancı şiddet yanlısı ve kötü niyetli yönetiminin ülkeyi tam bir yıkıma sürüklüyor olması ifadesini kullandı. Ablukadansa geri adım yok. Yani Amerikan donanması, Amerikan savaş gemileri İran limanlarına gemi giriş çıkışlarını bu gece saat 11 itibariyle engellemeye başlayacak. Yani abluka yeniden yürürlüğe girmiş olacak. Tam kapsamlı bir abluka uygulayacağız dedi Trump. İran'ın yüz binlerce kişiyi, buna 52 bin protestocu da dahil dedi, öldürdüğü günler sona erdi. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak mesajını da tekrarladı. Şimdi bu %20'lik ödeme meselesi çok tartışma yarattı demiştik. İki bakımdan hem Amerika'nın açık denizlerde gemilerin ve ticaretin özgür ve serbest bir şekilde yapılması normuna aykırı bulunmuştu. Hem de Trump yönetiminden diğer yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ücret talep edilemeyeceğine ilişkin uluslararası hukuk kapsamında bu yönde yapılan açıklamalarla da çelişiyordu Trump'ın bu son teklifi. ABD Başkanı Donald Trump bir süre önce Oval Ofis'te Irak Başbakanı Ali Ezeydi ile bir araya geldi ve orada yaptığı açıklamada da neden fikir değiştirdiniz bu konuyla ilgili diye soruldu. Ben hiçbir zaman ücretten yana olmadım. Yatırım anlaşması kulağa daha iyi geldi, daha cazip geldi. O yüzden fikrimi değiştirdim ifadesini kullandı Trump Seda.
0: Peki Trump'ın ifadeleri böyleydi. Begüm Dönmezer söz anlattı. Tahran yönetiminden Trump'a bir tepki var. O tepkiyi de şimdi NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk anlatacak. Ne diyor Tahran Ali?
13: Biz daha adil olacağız diyor Seda Öğretir. Trump'ın son açıklaması İran'da da ses getirdi ve eğer Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler konusunda bir ücret alınacaksa bu konuda biz daha adil oluruz şeklinde bir çıkış gelmişti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan. Bir taraftan da Hürmüz Boğazı'nda gemileri hedef alan saldırılar sürüyor. Karşılıklı misillemeler, saldırılar devam ediyor. Gün içerisinde Bender Abbas ve Geç bölgelerine yönelik hava saldırıları devam etti. Yaklaşık bir saat önce Bender Abbas'ta 5 patlama sesinin duyulduğu bilgisi İran basınında yer almıştı. Buna karşılık Kuveyt ve Bahreyn'de de patlama sesleri duyulduğu bilgisi geliyor. İran basınında bir geminin battığı anlara ilişkin bir görüntü servis ediliyordu. Bu saldırı sonucu batan bir gemi mi yoksa yoğun bir trafik de olduğu için bazen gemilerin bu trafik içerisinde çarpışma durumları da oluyor. Ancak gemilere yönelik saldırılar sürüyor ve Hürmüz Boğazı'nda gerilim devam ediyor Seda Öğretir. Sadece askeri üsler, sahil karakolları ve gözetleme kuleleri değil. Bu saldırıların şiddeti ve kapsamı İran'ın enerji altyapısına da hasar oluşturuyor, zarar veriyor. Kiş Adası bunlardan birisi. Dün yalanlanmıştı, elektrik tesislerine yönelik saldırı olmadı şeklinde, ancak bugün gerçekleşen saldırılarda bir elektrik üretim tesisinin merkezinin saldırılar sonucu ağır hasar aldığı bilgisi paylaşıldı ve geçici olarak Kiş Adası'nda elektrik kesintilerinin yaşanabileceği belirtiliyor. Başkent Tahran dahil olmak üzere ülkenin merkezi yerlerinde, büyük şehirlerde tabii bu gerilim hissedilmiyor. Birçok İranlı gece saatlerinde yaşanan bu karşılıklı saldırılardan haberdar olmuyor. Güne başladığında bu saldırıları görüyor. Yani gündelik yaşantının devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak enerji konusu, ekonomi konusu tabii savaştan bağımsız olarak da İran'da temel bir konu başlığıydı. Şimdi ABD tekrar İran limanlarına yönelik deniz ablukasını başlattığını ilan etti. Bir petrol muafiyeti tanınmıştı mutabakat zaptı çerçevesinde, 60 günlük bir muafiyetti. Bu 60 günlük süre içerisinde İran petrolünü satabilecekti. Bu da iptal edildi. İran Petrol Bakanı 60 günlük bu muafiyetin kaldırılmış olmasına rağmen İran'ın petrol ihracatına devam ettiğini söyledi. 40 yıldır yaptırımlara maruz kalıyoruz. Petrolümüzü satmak için gerekli mekanizmaları kurduk ve petrolümüzü satmaya devam ediyoruz dedi ablukaya rağmen. Ancak bu noktada Hürmüz'ü bypass ederek İran'ın alternatif güzergahları kullanarak bu ihracatı gerçekleştirdiğini biliyoruz. ABD'nin saldırılarında bu noktalarda hedef alınıyor Sedevletir. Yani karşılıklı saldırılar ve misillemeler Hürmüz Boğazı'nda devam ediyor Seda.
0: Hem Ali Çavuk'un Tahran'dan anlattıkları işte hem de Washington'dan Begüm Dönmez Ersöz'ün anlattıklarıyla birlikte petrol yeniden tırmandı. Dünyada Brent petrol bir ayın en yüksek seviyesine çıkıverdi.
3: Petrol fiyatları yeniden tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarla birlikte piyasalar enerji arzında yaşanabilecek olası kesintileri fiyatlamaya başladı. Petrol fiyatlarında 85 dolarla son 4 haftanın en yüksek seviyesi izlendi.
14: Jeopolitik gelişmeler çerçevesinde bir 90-100 dolara kadar tırmanabileceğine dair de aslında tahminler yapılıyordu. Brent petrol kullanan tüketiciler ölçeğinde baktığınız zaman tabii ki bu çok ciddi bir baskı unsuru.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la anlaşma hala mümkün açıklaması sonrası piyasalardaki endişe hafif azaldı. Düşüşteki altın yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4000 doların biraz üzerine çıktı. İçeride gram altın 6000 lira sınırında.
15: Yani ben altına daha ziyade portföylerde 1/4 oranında %20-25 nispetinde bir yer verilmesi gerektiğini, riskleri dağıtmak, volatiliteyi azaltmak adına dolar bazında tatminkar bir getiri sunabilir. Ama TL bazında hani bizim verdiğimiz reel faiz, işte para piyasası fonu, özel sektör tahvili, tahvillerdeki stopaj avantajı vesaire düşünüldüğünde bunun muhtemelen gerisine kalacak bir altın getirisi ben öngörüyorum yılın ikinci yarısı için.
0: Biz bültenimize devam ederken bir yeni gelişme oldu. Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda bu yeni gelişme. NTV muhabiri Mustafa Berber şimdi yayında. Neler oldu Mustafa?
16: Edaletir hatırlanacağı üzere bugün Hüseyin Can Güner'le birlikte, yani Çankaya Belediye Başkanı'yla birlikte 30 kişi adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma savcılarına beyanda bulunmuşlardı, ifade vermişlerdi. An itibariyle de bu kişiler hakkında tutuklama istemiyle nöbetçi tutuk ceza hakimliğine sevk edildiklerini belirtelim. Aralarında Hüseyin Can Güner'in de olduğu isimler tutuklama istemiyle nöbetçi tutuk ceza hakimliğine sevk edildiler savcılık tarafından. Geçtiğimiz cumartesi günü bir soruşturma başlatılmıştı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma gibi iddialar vardı. Hüseyin Can Güner de Kuzey Kıbrıs'tan sevk edilmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ankara'ya gelmiş ve orada gözaltına alınmıştı. Bugün itibariyle adliyeye sevk edildiler ve soruşturma savcılarına ifade verdiler. Hüseyin Can Güner ihalelerin, şartnamelerinin belirlenmesinde bir görevi olmadığını, firmaların hiçbirini tanımadığını ve daha önce verilen ihalelerin de teklif edilen rakamlardan düşüğe verildiğini, bu nedenle de bir kamu zararı olmadığını beyan etmişti ifadelerinde. Bu beyanların ardından savcılık tutuklama istemiyle 30 ismi de nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şimdi artık gözler nöbetçi sulh ceza hakimliğinin vereceği karara çevrilmiş durumda.
0: Şimdi geçelim Dünya Kupası'nda çünkü sona yaklaşılıyor. Fransa ve İspanya yaklaşık 1,5 saat sonra, evet tam 1,5 saat sonra hatta yarı finalde karşı karşıya gelecekler. Şimdi NTV temsilcisi Kayhan Karaca'ya bağlanalım. Çünkü Kayhan Paris'te, maç öncesi oradaki atmosferi soralım. Kayhan?
17: Evet Seda, bugün 14 Temmuz Fransa'da milli bayram. Fakat arkamda gördüğünüz bayraklar milli bayram nedeniyle asılmış değil. Biraz sonra senin de bahsettiğin yarı final maçı için asılmış durumda. Şimdi bulunduğum sokakta biraz daha yürüyeceğim seyircilerimiz görsün diye. Burası Paris'in en işlek restoran ve kafe ve barlarının bulunduğu sokaklardan bir tanesi. Fransa'da birçok belediye aşırı sıcaklar nedeniyle fan zone dediğimiz o taraftarlar için özel bölümler ayırmadı bu sefer. Bu nedenle taraftarların büyük bölümü bu geceki yarı final maçını kafelerde, barlarda ve restoranlarda seyredecekler. Kafelerde, barlarda, restoranlarda tabiri caizse yer kalmamış durumda. Tıklım tıklım dolular. Önümüzdeki saatlerden itibaren de dolacaklar tabii. Fransa ve İspanya birbirini çok iyi tanıyan iki ekip. Hatta Avrupa'nın en iyi iki ekibi de denilebilir. Bu nedenle burada medyada daha çok erken finalden söz ediliyor. Hatta turnuva başlamadan önce bu iki ekibin finalde karşılaşacak karşılaşma ihtimallerinin olağanüstü yüksek olduğu söylenmekteydi. Ama yarı finalde karşılaştılar. Şimdi bu final yarı final öncesinde bir de polemik var Fransa'da ve İspanya'da daha doğrusu. İspanya'nın eski başbakanı Rajoy'un Fransız A milli futbol takımının oyuncularının çoğunun siyahi olmasını söylemesi iki ülke arasında polemik yarattı. Son günlerde Fransa'da da bayağı bu gündeme geldi. Hatta Fransa İspanya Başbakanı Pedro Sanchez dün ve bugün Paris'teydi. Fransız mevkidaşı Sebastian Lecornu'ya utanç duyuyorum dediği biraz önce Fransız basını tarafından burada haber yapıldı. Şimdi dediğim gibi biraz daha göstermek istiyorum seyircilerimize restoranları, barları tıklım tıklım demiştim. Bakın şöyle yavaş yavaş dönmek istiyorum size daha göstereyim. Ve şu anda bu restoranlarda, barlarda kesinlikle yer kalmamış durumda. Gece boyu sürecek. Hatta şöyle söyleyeyim, Paris Büyükşehir Belediyesi birçok sokağı kent merkezindeki trafiğe kapattı bu gece. Olağanüstü güvenlik önlemleri de alındı. Maç sonrası yaşanabilecek taşkınlıklar nedeniyle biliyorsunuz Paris'te bu tür sportif müsabakalarda, müsabakaların sonrasında daha doğrusu gece geç saatlerde olaylar da çıkabiliyor. Şimdi tabii herkes bu maçın başlayacağı Türkiye saatiyle 22'ye kenetlenmiş durumda. Dediğim gibi restoranlar, barlar, burada kafeler maça hazır arkamda gördüğünüz gibi Seda.
0: Ferhan Karaca anlattı. Biz de Paris'i gördük sayesinde. Tabii evlerinde de izleyebilirler ama birlikte izlemek daha başka oluyor. O yüzden de böyle dışarılara, kafelere çıkıyorlar. Heyecanla takip edecekler onlar da milli takımlarını. Şimdi ana haberin bugünkü en tüyler ürperten haberini vereceğiz. Bir bilim kurgu senaryosu gibi olaydan söz ediyoruz. Avrupa'daki sahaflar son dönemde aşırı sayıda sipariş almaya başlıyor. Hatta bazen bir gecede binlerce internet siparişi alıyorlar. Rastgele kitaplardan söz ediyoruz. Bunu birbirleriyle paylaştıklarında da tuhaf bir şeylerin döndüğünü anlıyorlar. Sipariş edilen kitaplar arasında İrlanda folklöründen seramik mühendisliğine, jeomekanikten birçok akademik disipline kadar binlerce çeşit var. Onca siparişi yapay zeka şirketlerinin verdiği, sipariş edilen kitapların yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanıldığı ve en korkunç yanı da burası, yapay zekaya aktarılan kitapların imha edildiği öne sürülüyor. Şimdi konunun ayrıntısını öğreneceğiz. Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar'a soracağız. Ama bağlantımız kesilmiş. Bu benim en heyecan duyduğum bir haberdi. Almanya'da ve Hollanda'da öne çıktı bu konu. Ve Almanya'da ve Hollanda'da özellikle gece saatlerinde Kanada kaynaklı bir siparişler silsilesi dikkat çekmeye başlıyor. İlk başta sahaflar siparişler arttığı için satış olacak diye tabii seviniyorlar. Sonra birbirleriyle paylaştıklarında bunun tuhaf bir durum olduğu ortaya çıkıyor. Tabii kitap imha etmek ne demek? Muhammed Kafadar tekrar bağlandı. Muhammed de kendi kütüphanesinin önüne geçmiş gerçek kitapların önünden bu tüyler ürperten haberi anlatacak. Muhammed, bu haberde kitapların imhasından söz ediyoruz. Telif meselesi yüzünden mi imha ediyorlarmış bu kitapları?
13: Seda, senin de dikkat çektiğin gibi gerçekten hani gerçek kitaplar ve yapay zekanın nerelere varabileceği, neler yapabileceğine ilişkin o bilim kurgu filmlerinden çıkmış distopik dünya artık iç içe geçmeye başlamış gibi gözüküyor. Senin az önce aktardığın gibi Almanya'daki sahaflar böyle rastgele ve sıra dışı siparişler almaya başlıyorlar. Konu ilk Münih'te bir sahafın açıklamasıyla gündeme geliyor. Diyor ki bazen 10 euroluk kitaplar için 40-50 euroluk kargo bedelleri göze alınarak
18: hiç alakasız konularda, yani bahçe bakımından uzay bilimine, insan tıbbıyla alakalı bir konudan kuş bakımına kadar böyle değişik konularda, birbiriyle alakasız konularda siparişler aldım diyor. Bu açıklamadan sonra Berlin'den, Almanya'nın başka kentlerinden, hatta komşu Hollanda'dan sahaflar da ortak bir şekilde benzer şeyleri tekrarlıyorlar. Biz de aldık benzer siparişler. Hepsinin ortak adresi de Kanada'da bir şirket çıkıyor. Alman Kitap Yayıncıları Birliği bir açıklama yapıyor, bir araştırma yapıyor ve diyor ki bu Kanadalı şirket Almanya'dan ve komşu ülkelerden, sahaflardan kitapları topluyor. Bunlar genelde 70'ler sonrası basılmış bilimsel içerikli kitaplar. Bugün pek ilgi görmeyen, sahaflarda satılmayan, yıllardır raflarda tozlanan metinlerden bahsediyoruz. Bir anda bunları topluyor, ülke dışına çıkarıyor ve dijital olarak tarayıp imha ediyor. İddia bu şekilde. Henüz bu iddia %100 kanıtlanabilmiş değil, ancak çok güçlü kuşkular dile getiriliyor. Şimdi konu hem senin dikkat çektiğin gibi telif hakları meselesi bakımından ele alınıyor. Kitapların dijital olarak kopyalanması yayıncıların izni olmadan ve bu dijital materyalin başka şirketlere aktarılması, burada şüphelenen başka şirketler elbette ki yapay zeka şirketleri, Amerikalı teknoloji devleri, suç. Ancak bu Alman kanunlarına göre burada suç sayılıyor. O yüzden Almanya'daki yayıncılar kitaplar bir kez yasal olarak alınıp ülkeden çıkarıldığı ve Kanada'ya götürüldüğü için, oradan da Amerika'ya satıldığı için hukuken bu sürece müdahale edemiyorlar. Tabii işin bir de senin dikkat çektiğin gibi gerçek kitap ve yapay zeka boyutu tartışması var. Daha duygusal bir yere hitap ediyor aslında. Sahaflar bir yandan diyorlar ki yıllardır satılmayan ve pek de değeri olmayan, yani bunlar yüzlerce yıllık metinler değil, 40-50 yıllık bilimsel makalelerin toplandığı dergilerden, kitaplardan bahsediyoruz. Satılmış olmasından memnunlar. Bir taraf diyor ki bunlar nihayet elimizden çıktı, para kazanıyoruz. Ancak bir grupta diyor ki bu kitaplar yok edilerek önemli bir hazine, önemli bir kitap severlerin kıymet verdiği önemli bir varlık ortadan kaldırılmış oluyor diyorlar ve bundan şikayetlerini dile getiriyorlar. Tabii imhanın yegane amacı da şirketler bunları bir kez taradıktan sonra yeniden satmak veya bir yerlerde depolamak onlar için çok daha pahalı olduğundan imha etmeyi daha karlı görüyorlar açıkçası. Ve bu metinler Amerikalı teknoloji devlerinin kendi yapay zeka modellerini eğitmesi için aslında telif bedelleri ödenmeden kullanılmış oluyor Seda.
0: Peki Muhammed Kafadar, teşekkürler. Gerçekten de internet denizini tüketen yapay zeka şimdi de anlaşılan kitaplarımızın peşinde. Kitaplarımızı korumamız gerekiyor. Şimdi bir görüntü ekrana getirelim. Bir karayolu kavşağı burası ve bu kavşağa daha önce gelmediğinizi düşünürseniz yaklaştığımız zaman dururuz ve ne gideceğimizi anlamak için de tabelalara bakarız. Fakat Ordu'nun Fatsa ilçesindeki kavşakta bakmamız gereken tam 29 tabela olunca haliyle kafalar karışıyor.
3: 29 tabelalı kavşak sürücüleri şaşırtıyor. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki kavşak tabela yoğunluğuyla dikkat çekiyor.
19: 30'a yakın tabela var burada. Gereksiz bir şekilde çok aşırı bir tabela var. Fatsa yolundan gelenler normalde buradan girmesi gerekirken kaçırdığı yolu buradan giriyor. Ama burası ters yön. Yukarıdan gelen bir araçta kafa kafaya gelme ihtimali çok yüksek. Kumlu yolundan gelenler, buradan giren var ve buradan giren var.
3: Fatsa Korgan Kumlu yolu üzerindeki kavşakta 29 yön ve bilgilendirme tabelası bulunuyor. Özellikle yolu ilk kez kullanan sürücüler doğru yönü bulmakta zorlanıyor. Sürücüler tabela fazladanın kafa karışıklığına neden olduğunu söylüyor. Kavşağı labirente benzetiyor.
20: Ben buralıyım. Benim için bir sıkıntı yok da dışarıdan gelen, misafir olarak gelenler tabelaların yoğunluğundan dolayı bu kavşakta da biraz sıkıntı var. Ondan dolayı yolları karıştırabiliyorlar. Alışkınlar olanlar için bir tehlike yok ama alışmayanlar için tehlikeli tabii. Yolumuz da bozuk ileri doğru zaten.
3: Yanlış manevraların yaşandığını belirten bölge sakinleri tabelaların yeniden düzenlenmesini istiyor. Sürücüler daha sade ve anlaşılır bir yönlendirme sistemi talep ediyor.
0: Uzmanlar içinde bulunduğumuz yaz mevsiminde sıcak havalarda bol su içilmesini tavsiye ediyorlar ama pet şişe su fiyatı benzinle yarışta. Su dağıtıcıları da fiyatlardaki dengesizlikten şikayetçi.
1: Su, altı üstü su.
21: Sudan ucuz deyimi tarih olmak üzere. Yaşamak için hayati önemli olsa da markasına göre fiyatlar benzinle yarışıyor. Özellikle yarım litrelik pet sularda etiketler arasında büyük farklar var.
22: Su içiyorsunuz pet şişeden. Kaç paraya aldınız?
23: 80 liraya aldım.
24: 10 lira. Bize gelişinde şu an 6 lira.
21: Ancak kaynağından tüketiciye gelene kadar fiyatlarda büyük değişim yaşanıyor.
23: Dışarıdan uygulama üzerinden sipariş veren tüketiciler %12, %13, takriben 200 TL olan bir suda 25-30 TL arasında bir uygulama fiyat farkı veriyor. Markadan markaya değişiyor tabii. İl dışından gelen suların fiyatları daha da farklı. Nakliye, navlon fiyat farkları var. Bir bardak suyun satıcıya tane maliyeti 2 TL'yi geçmiyor.
25: Restoranta gidiyorsunuz, 330 milimlik suya 70-80 lira para veriyorsunuz.
26: Yani %100, %200, bin değil, korkunç bir kar var. Yani bunun önüne geçirmek lazım. İşte tarif olursa bunu bu şekilde satamayacak. Su ve ekmek acil gıda maddesi olduğu için tariflerin çıkması lazım. Ticaret odasına kayıtlı olan membalar, dolayısıyla onlar baylarını da etkiliyor. Bunlar tarife çıkarmıyorlar.
21: Su ücretleri bazı ülkelerde ise turizm kanunu kapsamında tüm işletmelerde tavan fiyat uygulamasıyla sınırlanıyor.
0: Korku sinemasının bir dönem en ikonik karakterlerinden Freddy Krueger 16 yıl sonra sinemaya dönüyor. Korku serisi Elm Sokağı'nda kabus yeni bir filmle izleyici karşısına çıkacak.
27: Sinema tarihinin en ikonik ve ürkütücü karakterlerinden Freddy Krueger beyaz perdeye geri dönüyor. 42 yıllık kült korku serisi Elm Sokağı'nda kabus 16 yıl sonra yeni bir filmle izleyici karşısına çıkacak. İlki 1984'te çekilen ve bir kuşağın uykularını kaçıran serinin yeni filmi, orijinal hikayeye sadık kalınarak modern bir bakış açısıyla sinemaya uyarlanacak. Filmin oyuncu kadrosu ve yönetmeni henüz net değil. Freddy Krueger rolüyle özdeşleşen Robert Englund'un projeye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu. Rol için adı geçen isimler arasında usta aktör Jim Carrey yer alıyor. Yönetmen Wes Craven'ın dehasıyla 9 filmlik dev bir seriye dönüşen Elm Sokağı'nda kabus, dünya çapında 472 milyon dolarlık hasılat elde etmişti. İlk filmdeki unutulmaz su yatağı sahnesinde genç bir aktör olarak yer alan Johnny Depp'in bu filmde yıldızı parladı. Film serisi sinemanın yanı sıra televizyon dizilerine ve video oyunlarına konu olarak popüler kültürün en uzun soluklu korku hikayelerinden birine dönüştü. Kurbanlarını rüyalarında avlayan ve rüyada öldürdüğü kişilerin gerçek hayatta da ölmesine neden olan seri katil Freddy Krueger ise sinemanın en ikonik korku karakterlerinden biri oldu.
0: Bu son haberimizdi. Ana haberi burada bitiriyoruz. Saat 21 olduğunda siyasi işleri izleyebilirsiniz. Ahmet Arpat siyasi işler ekibiyle karşınızda olacak. İyi akşamlar.
28: NTV Radyo, Türkiye'nin

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: NTV Radyo.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Türkçenin söylenişi üzerine yaptığımız söyleşilere devam ediyoruz. Söyleşi diyorum çünkü istediğimiz ders vermek değil, türlü nedenlerle dikkatsizce kullandığımız güzelim dilimizi biraz daha özen göstererek kullanmayı amaçlıyoruz. Her ne kadar Türkçe yazıldığı gibi okunur deniliyorsa da, günlük konuşmalarda yazıldığından farklı söylenen pek çok sözcük var. Yumuşak G'lerin bulunduğu sözcükleri ne şekilde söylediğimize değinmiştik. Şimdi yazıldığı gibi okunmayan ya da söylenmeyen başka örnekler üzerinde duralım. İki tanesini hemen kullanıverdik. Okunmayan dedik. Nasıl yazılıyor? Okunmayan. Türkçe'de kimi ünsüzlerin yerleri ve çıkış biçimleri de ünlülerin söylenişini etkileyerek bunların değişmelerine yol açar. Bu tümcede de bir örnek vardı zaten. Etkileyerek yazılan sözcüğü etkileyerek şeklinde söyledik. Şimdi farklı örnekler vererek bilgimizi pekiştirelim. Başlayacak yazıyor, başlayacak diye okuyoruz. Gelecek yazıyor, gelecek diyoruz. Kıracak yazıyor, kıracak diyoruz. Şimdi ben yazılışlarını söyleyeyim, tabii tıpkı yazıldığı gibi. Siz okunuşlarını söyleyin. Olacak, olacak. Yapacak, yapacak. Getirecek, getirecek. Evet, aynen öyle. Bir başka öbeğe geçelim. Başlayan yazıp başlayan diyoruz. Anlayan yazıp anlayan diyoruz. İsteyen yazıp isteyen diyoruz. Yine yazılışlar benden, okunuşlar sizden. Bilmeyen, saklayan, benzeyen. Söylediklerinizi duymak isterdim ama doğru olduğunu tahmin edebiliyorum. Evet, bilmeyen, saklayan, benzeyen. Hadi son bir öbek daha yapıp sabrınızı zorlamayayım. Geleceğim yazıp geleceğim diyoruz. Yapacağım yazıp yapacağım diyoruz. Söyleyeceğim yazıp söyleyeceğim diyoruz. Güzelim dilimizin sözcüklerini keyfini çıkararak konuşmamız dileğiyle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. Neden gözünüzde gelen
4: genellikle ev yoğurdu yapmak isteyenler öncelikle kendilerine bir çiğ süt satıcısı bulur. Mahalleye gelen sütçüden alınan ya da marketlerde satılan çiğ sütler için yüksek ısıda kaynatmayla mikroplardan arındırıldığı algısı yerleşmiştir. Ancak uzmanlar bu durumun tam aksi olduğunu söylüyor ve çiğ sütü tavsiye etmiyor. Peki neden? Gıda mühendisi Ebru Akdağ anlatıyor.
5: Çiğ süt aslında dünyanın birçok yerinde tüketiciye satışı yasak olan bir gıda maddesi. Çünkü hayvanların memesinde doğal olarak mikroorganizmalar var, etrafta da var. Ve süt onlar için çok güzel bir gelişme alanı. Dolayısıyla onları her zaman analiz etmezsek her sağılan sütü ve o süt soğuk zincir içerisinde kalmadığı durumlarda, yani çiğ süt her zaman için soğukta bekletilmelidir. Ve pastörize süt de aynı şekilde. Burada soğuk zincir kırılırsa orada mikroorganizma oluşma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle sokak sütü inanılmaz riskli bir gıdadır. Bir kere gördüğünüz üzere çoğu zaten soğuk zincirde satılmıyor. Bu kendi başına zaten o gıdanın uygun olmadığının bir göstergesi. Öte yandan içerisinde bulunduğu plastik malzemeler de o sütü muhtemelen uygun malzemeler değil. Çünkü

0: önemli. Çünkü ben kendim rastladım bir markette indirim dolayısıyla bir yerel markette mağazanın ortasında sütler dizilmişti. Bu soğukta durmadığı anlamına geliyor. Bir kere riskli. Öte yandan da diğer sokak sütleri var ve onların bozulmaması için içerisine hidrojen peroksit, çamaşır suyu gibi bazı maddelerin konulduğuna da rastlıyoruz. Veya su konuluyor, seyreltiliyor. Her halükarda sokak sütü kesinlikle alınmaması gereken bir risktir. Ama kaynatıyoruz diye cevaplar alıyorum. Bir kere buradaki en tuhaf çelişki de burada. Çünkü siz sütü kaynattığınız zaman aslında besin değerine zarar veriyorsunuz. Ve içerisinde sporlar varsa, aflatoksin gibi toksinler varsa, ısıya dayanıklı mikroorganizmalar varsa kaynatmanız da bunun için çözüm olmuyor. Ve bunların olup olmadığını bilemeyeceğiniz için de bu her zaman için büyük bir risktir.
1: Gıda mühendisi Ebru Akdağ, NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.

0: reklam. Hava durumu. Çarşamba sıcaklık kuzeyde 2-3 derece artıyor. İstanbul'da hava daha nemli olmaya başladı. Hava biraz bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa 32 derece. Antalya'da rüzgar daha kuru esecek, sıcaklık 36 derece. Marmara'da hava az bulutlu, Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu'da hava açık, Eskişehir 28, Kayseri 31, Konya 30 derece. Ege'de, Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 35-36, Kütahya'da ise 26 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca rüzgarın hızı saatte 40-45 kilometreye kadar çıkıyor. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağıl nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Zonguldak'ta yağış kısa süreli, Bolu ve Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars arasında bazı saatlerde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 28, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da ise sıcaklık gölgede 39-40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa güneşli 32, Paris 35, Madrid 39 derece. Hava durumu.
1: NTV Radyo.

0: Selam. Burası NTV Radyo. Saat 21. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu. Siyasi işler başlıyor.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Gündemde çok konu var konuşacağımız. Bu nedenle kısa kısa hızlı bir siyasi işler akışı planladık. Ben bir özet geçeyim, sonrasında da başlayacağız konuşmaya. Yarın 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü. 10 yıldır darbe girişimiyle ayyuka çıkan paralel yapılanma devletin kılcal damarlarından sökülmeye çalışılıyor. 10. yıl dönümünde FETÖ ile mücadelede ne noktadayız? Bunu sorarak başlayacağım programa. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Mutlak kutlan kararı, göreve gelen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, arınma söylemi ve arka arkaya gelen ihraç kararı.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir parti söylemi arşa çıktı. Dün Kılıçdaroğlu ayrışmaya gerek yok, parti içinde mücadele edelim dedi ama paralel bir yapılanmaya da müsaade etmeyeceğini söyledi. Özel tarafı ise kurultay taleplerini yargıya taşıdı. Bir çağrı heyeti atanmasını istiyorlar. Ne olur konuşacağız. Yine gündemdeki bir başlık ahbap soruşturması. Haluk Levent dahil çok sayıda gözaltı var. İddialar vahim. Türkiye derin bir hayal kırıklığı yaşıyor. Süreç ne anlatıyor? Masaya yatıracağız siyasi işlerde. Ve son başlığımız dış politikaya ilişkin Hürmüz'de yaşananlar. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump benim için ateşkes bitti demişti. Dediğini de yaptı. Günlerdir karşılıklı saldırıları izliyoruz. Trump bir adım daha ileri gitti. Hürmüz'ü alacağız. Geçen tankerler de güvenlik için bize %20 ödeme yapacak dedi. Sonra da onu Körfez ülkeleriyle yapılacak ticari anlaşmalara çevirdi. Trump kendi başlattığı savaş sonrası kapanan, yani savaş öncesi herkesin sorunsuz bir şekilde geçtiği, tek kuruş ödemediği Hürmüz'ü açmak için para istiyor. Daha ne göreceğiz? Soralım bakalım ekibi ne anlatacaklar bize. Bu akşam Ankara İstanbul birlikte yapıyoruz programı. İstanbul stüdyomuzda Okan Müderrisoğlu bizimle birlikte. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler. Hepimize iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ankara stüdyomuzda Profesör Doktor Ahmet Kasıman bizimle birlikte, TED Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın Han.
3: Merhabalar. Herkese iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkürler.
1: Şimdi Okan Tarpat, özür diliyorum. Yani şu NTV Ankara stüdyosu olduğunu bilmesem sanki Bodrum'dan bağlanıyormuş gibi bir havası yok mu Ahmet Kasıman?
0: Yani renkler belki biraz anlatıyor ama ben arkadaki dekordan
1: hani Allah'tan biliyoruz yani.
0: Ankara'yı anlıyorum. Peki başlayalım mı?
1: Tabii ki,
0: 15 Temmuz'un yıl dönümü, darbe girişiminin
3: 33 dereceydi burası elbette, bugün. Sen bugün burayı yaşamadın da.
0: Alamadık o
1: yani. Hocam yanlış da bu programda serinletin bizi diyor. Ben öyle anladım.
0: Peki peki. Şimdi 10 yıl geçti. Bugün işte biz ana haber bültenimizde, bültenlerimizde işte 10 yıllık süreci anlatıyoruz. Açılan davaları, verilen cezaları. Ama hala işte devlet yetkilileri 15 Temmuz'u konuşurken tehlikenin ortadan tamamen kalkmadığını, hala bu örgütün varlığını devam ettirdiğini, ki bunu biz zaman zaman operasyonlarla da görüyoruz.
1: Görüyoruz.
0: Ne aşamadayız? 10 yılda neredeydik, nereye geldik?
1: Öncelikle programa 15 Temmuz, 10. yılında 15 Temmuz ve 15 Temmuz ruhuyla başlama tercihi nedeniyle sana teşekkür ediyorum. Esasen NTV başta olmak üzere farklı televizyon kanallarında son bir haftadır da
0: doğru,
1: hafızayı tazeleme adına yaptığı yayınlara da ilgi ve dikkatle izliyorum. Elbette yarın zaten en geniş şekilde bu işlenecek. Bunun altını bir çizelim. İkincisi, bugün Ankara'da benim bizzat katıldığım, çoğunu izlediğim, arkadaşları görevlendirdim. Hakikaten 15 Temmuz'u her yönüyle ve 10. yılında anlayıp anlamlandırmak üzerine değişik toplantılar yapıldı. Ben kısa bir tespit paylaşmak istiyorum. Öncelikle 15 Temmuz karakteristiği itibariyle farklı bir darbe gibi gözükse de Türkiye'nin özürlü demokrasi, darbelerle ezilmiş demokrasi tarihinde talihinin döndüğü, makus talihinin döndüğü bir tarih 15 Temmuz 2016. İlk kez bu millet darbeye karşı durmayı, milli egemenliğine, milli birliğine, milli tercihine kastedenlere karşı canı pahasına mücadele edebileceğini gösterme erdemiyle bambaşka bir yere taşıdı. Bu Türk demokrasisi açısından çok önemli bir gösterge. İkincisi, demokrasi nöbetlerine tanık olduk. Bu da kurumsallık adına, gelecek adına çok önemli bir referans noktasıydı. Elbette üçüncüsü, hemen ardından oluşan yeni kapı ruhu. Belki çok uzun sürmedi, belki iktidar muhalefet rekabeti nedeniyle çok çabuk heba edildi. En azından Türkiye'nin belli ortak faydalarını tahkim etmesi anlamında son derece önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Yüzyılı çağrısı ve Türkiye Yüzyılı modelinde yankı odalarından çıkalım, birbirimizi dinleyelim, anlayalım şeklinde. Bu bir dönem siyasette normalleşme çerçevesine oturdu. Öyle oldu, böyle oldu ama
0: çabuk, yani
1: çabuk tüketildi aslında.
0: Tüketildi daha doğrusu.
1: Yine de yeni kapı ruhunun yine hafızalarda bir karşılığı var. Bir başka husus, belki de en önemlisi bence, Cumhur İttifakı'nın da kuruluşunun dayanağının 15 Temmuz'da ortaya çıkan işgal girişimi milli iradeye açık saldırı ve buna karşı duruşla birlikte pekişen ve AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında devletin bekası, milletin ebed müddet devamlılığı çerçevesine oturan Cumhur İttifakı'nın tesis edilmiş olması. Bunun aynı zamanda siyasi istikrar bağlamında da bugün de belki terörsüz Türkiye hedefi yönüyle de çok anlamlı ve önemli sonuçları oldu olacak gibi gözüküyor. Medyamız açısından da girişte söylemiştim, birkaç cümle edeyim. Maalesef darbelerin bir dinamiği var ve o darbe dinamikleri içinde yerli işbirlikçiler ve mutlaka dış ayağı var. Yerli işbirlikçilerin arasında belki de sıralaması da dönemin medyası birinci sırada veya çok etkili sıralarda hep ola geldi. Ama ilk kez 15 Temmuz'da Türk medyası geçmişin belki de ağır ve olumsuz sicilini aşacak tarzda milli bir duruş sergiledi. Darbenin karşısında duruş sergiledi. O gece ortaya konulan performans, yapılan yayınlar yerli ve milli bir medyanın önemini bir kez daha ortaya koyduğu gibi, eğer böyle bir medya düzenimiz olmasaydı bugün kat ettiğimiz mesafeyi de kat edemezdik. Legal görünümlü illegal yapılar Türkiye açısından tehdit olmaya devam edecek. Bu gözüküyor. O nedenle Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde kurumsal bir tanım ve mücadele yöntemi ve gerekliliği şu anda bir milli siyaset dokümanının içinde yer alıyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu konuda bir çerçeve çizdi. Ben de hemen hemen bunun üzerinde mutabakata varılması gerektiğini düşünüyorum. Bir, FETÖ ve benzeri yapılar bir tür canlı organizma. Kendini yaşatmak ve var etmek için elinden geleni esirgemez. Bugün de FETÖ yeniden canlanmaya, aktive olmaya dönük farklı davranış kodlarıyla kendini gösteriyor. İşte yapılan son operasyonlara sen değindiğin için. İki, FETÖ kendisini sürdürebilmesi için mutlaka bir finansal kaynağa ihtiyaç duyuyor. Ağırlıklı olarak yurt dışından yine veya himmet ve farklı yöntemlerle Türkiye içinde bir kaynak üreterek taraftarlarını bir arada tutma güdüsü. Üç, bu da oldukça önemli. Benim FETÖ diasporası dediğim Türkiye'den firari, İsveç'ten Amerika Birleşik Devletleri'ne, Belçika'dan Almanya'ya kadar, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Kenya'ya, Kanada'ya varıncaya kadar farklı yerlere firar etmiş ve o ülkedeki özellikle batılı istihbarat örgütleri tarafından kullanılan FETÖ'cülerin Türkiye karşıtı faaliyetleri, hainlikleri devam ede geliyor maalesef. Ve son nokta, kripto unsurlar. Ne kadar kazırsanız kazıyın, kendisini devletin içinde veya farklı kurumlarda saklayan, gizleyen ve bu yönüyle de fırsat kollayan varlıkların, aktörlerin olabileceğini hiç unutmamak lazım. O da bize 15 Temmuz'un sadece bir 15 Temmuz gününe indirgenmemesi gerektiğini, özellikle yeni nesillere bir demokrasi bilinci ve devletin devamlılığıyla milletin ebed müddet kimliği arasındaki o hassas dengeyi mutlaka mutlaka korumak gerektiğini, bunu da gençler ve yeni nesiller aracılığıyla onlara bunu aktararak devam ettirmenin bir mecburiyet olduğunu gösteriyor. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı, bugün Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail arasında çatışma gibi gözüken denklem bize şunu gösteriyor ki, Siyonist proje, bölünmüş bir Orta Doğu, zayıf devletler istiyor. Emin olun Türkiye, İsrail'in uydu bir devleti pozisyonuna taşınabilirdi. Elbette anladım, bu millet karakteristik itibariyle buna karşı dururdu ama 15 Temmuz'un bir hesabı da buydu bence.
0: Kısaca sorayım. Şimdi 15 Temmuz darbe girişim belki de bu sürecin final hamlesiydi. Öncesinde de çünkü yaşanmış süreçler var.
1: Çok doğru. Bitirici vuruşu yapmaya çalıştıkları bir andı.
0: Çok ve doğru. 15 Temmuz'dan beri de çok etkin bir mücadele var. Geride kalan 10 yılı ya da geldiğimiz noktayı düşündüğünüzde devletin tehdit algılamasında FETÖ nerede duruyor? Kaçıncı sırada duruyor?
1: Şöyle söyleyeyim. FETÖ devletin farklı kurum ve kuruluşlarına sızmak. Buradan elde ettiği kamu gücüyle kendisini olduğundan daha güçlü göstererek, toplumun farklı kesimleri üzerinde nüfuz kullanarak kendini büyütme ve kendini sürekli yenileme. Katalog evlilikler dediğimiz evlilikler suretiyle de kendi örgüt yapısının içine hangi kurumda çalışırsa çalışsın, kadın ya da erkek, bunların başka bir alanın dışına taşmasına ya da geçmesine izin vermeyen o kapalı devre yapısıyla,
0: devam ediyor mu hala?
1: İstihbarat örgütü yapısıyla devlet içindeki varlığı ve devletin gücünü kullanarak kendisini büyütme ve var etme stratejisinde tabii çok çok çok çok ağır yara almış vaziyette. Bu anlamda devlette bir karşılığı yok. Ama 122 bin kamu görevlisi FETÖ ile iltisak veya doğrudan FETÖ üyesi olmak, örgüt yöneticisi olmak nedeniyle kamudan ihraç edildi. Ve bunlar şimdi aramızda. Bunların bazıları 6 yıl işte 6,5 yıl, 7 yıl, 6 ay hapis cezaları aldı. İşte yattıkları süreler ve birçoğu tahliye oldu. Aramızdalar ama çoğunu tanımıyoruz. Belki bir özel hastanede hekim olarak çalışıyor. Belki alışveriş yaptığınız bir işte pastanede, restoranda mutfaktan size yemek servisi yapıyor. Belki de seni beni tanıyor ama biz onları tanımıyoruz. Yani o yönüyle bakıldığında o gelinen aşamada hala bu örgüt kimliğini reddeden, bunu bir hizmet hareketi ve o nedenle devletin gadrine uğramış bir mücadele merkezi olarak gören, bana göre zombileşmiş, yani tamamıyla robotik kodlarla hareket eden insanlar topluluğu var. Bütün bu çerçevenin içinde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinin ve onun çağrısının bugün Türkiye'yi getirdiği aşama itibariyle bakıldığında da, ben bugün külliyedeydim, hani millet bahçesi, işte millet kütüphanesi, millet kongre merkezi, millet camii, bir bütün olarak saray denilen aslında külliyenin bir millet evi olduğunu bir kez daha gördüm. Zaten NATO zirvesinde bunu tescilledim.
0: Peki. Ahmet Kasman, şimdi 10 yıllık bu mücadele sürecine baktığımızda doğru yapılanlar sizin pencerenizden nedir? Ve varsa eğer eksik, nasıl sıralarsınız?
3: Şimdi bir kere 15 Temmuz nedir sorusunun cevabını vermek lazım. Bu söylediğin kriteri koyabilmek açısından. 15 Temmuz nedir dediğimde benim önümde şöyle bir bilanço duruyor. Bir kere 15 Temmuz laikliğin itibarsızlaştırılmasının, liyakatin ötelenmesinin, aklını kullanma cesaretinin korkuya yenilmesinin, kayıtsız şartsız itaatin, erdem din istismarının değer kabul edilmesinin, tek adam bağlılığının sadakat sayılmasını merkezine alan bir siyasal ve toplumsal kültürün ne anlama geldiğinin testidir. Ne sonuçlar vereceğinin de testidir. Şimdi o tabloyu oluşturan bu koşulları değerlendirmeden 15 Temmuz'un bir bilançosunu çıkarmak ya da o günden bugüne bakıp şu oldu bu olmadı diye bir muhasebe tutmak gerçekten çok mümkün değil. Çünkü hatanın özüne inmezseniz bir yerlerde Allah muhafaza tekrar eder o. Bu biraz evvel anlattığım kalıbın içerisine ne girerse girsin o giren şey 15 Temmuz olmaz. Başka bir şey olur. Böyle iğrenç bir darbe girişimi olmaz. Bambaşka bir dinamik içerisinde şekillenir. Ama muhakkak ki Türkiye'nin demokrasisinin başına bela olur. Şimdi öyle baktığım zaman 15 Temmuz'un en büyük kazancı bir kere bu anlamda 10 yıllara yayılan bir devletin içine sızma operasyonu. Biraz evvel söylediğim çerçeve içerisinde hareket ederek devletin içine sızma operasyonu gerçekleştirmiş ve bunu da en üst düzeyde başardığı anlaşılan, acı bir tecrübeyle bunu hepimizin idrak ettiği bir yapının temizlenmesi oldu. Yani FETÖ'nün temizlenmesi oldu. Bu devlet kurumlarının içerisinden temizlenmesi oldu. Bu kendi içerisinde çok önemli bir kazanç. Eğer bu yapılamasaydı, yani İsrail'in kuklası mı olurduk, ne olurduk onu bilemiyorum. Ama muhakkak olan bir şey var ki bu ülke bildiğimiz anlamda, anayasasında yazdığı manada bir devlet olmaya bu sebeple devam edemezdi. Çünkü çok açık bir tezgah hepimizin gözleri önünde sahnelendi ve bu sahnelenen tezgahda siyaset kurumu bırak su taşımayı, su taşımayanı ayıpladı. Bunu bir tespit etmek lazım. Kariyer yapmak isteyen siyasetçiler koştura koştura Pensilvanya'ya gitmek zorunda hissediyorlardı kendilerini. Gitmeyen de ayıplanıyordu. Bu birinci hikaye. İkincisi, bir ticari boyutu var. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu kendine has bir tarifle isimlendiriyor zaten. Bir ticari tarafı var. Ticarette de herhangi bir şey yapmak, olmak, kazanmak istiyorsanız muhakkak bu yapıyla uyumlu bir ilişki içerisinde olmanız gerekiyordu. Değil mi? Koştura koştura bütün iş adamları haldır haldır bağış yapma kuyruğuna giriyorlardı adeta. Bu biraz evvel tarif ettiğim yapıya. Ve bürokrasi de aynı hastalığın pençesine düşmüştü. Dolayısıyla bunun temizlenmiş olması bir kere çok önemli. Sadece içeride bütün bu söylediğim meseleler bakımından değil ama aynı zamanda tabii böyle bir yapının herhangi bir biçimde bu kadar toplumsal, ekonomik, siyasi, bürokratik hayatın içine nüfuz ettiği bir ülke ister istemez dış müdahalelere açık olur. Bir de FETÖ'nün yapısını düşünürsek bu hücre yapılanmasını çok kendi içerisinde gizli ve münhasır ilişkilerini, toplumsal hayattaki sahip olduğu imkanlarla yarattığı etkiyi, ona sağlanan imtiyazlarla, uluslararası operasyonlarının desteklenmesiyle geldiği noktayı düşünürsek ister istemez tabii bunun ülke içerisinde bir ciddi sıkıntı yarattığı açık. FETÖ'cülerin tabii bu manada askeriyenin içinden temizlenmiş olması da kendi içerisinde Türkiye'nin güvenliği bakımından son derece önemli bir ilerleme oldu. Evet. Orada da emeği geçen birçok asker, subay, komutan var. Ne yazık ki gözlemliyorum bunların büyükçe bir bölümü şu anda da emekli. Yaşları geldiği için değil, tercihler o yanda kullanılmadığı için. Hı hı. Şimdi böyle baktığım zaman 15 Temmuz'un Türkiye'nin bir uçurumun eşiğinden dönmesi. Üstelik o uçurum 15 Temmuz'la da doğrudan doğruya bağlantılı kabul edilmemeli. Daha da yaygın bir etkisi var. Neden? Çünkü 15 Temmuz olmayaydı 30 Şubat olacaktı yani. Bir yerlerde bir hani askeri tabirle bir G günü bekliyordu zaten bu yapılanma. Dolayısıyla o gün orada olmuş olması sonuçlarını yani bu kalkışmanın başarısız olduğu gerçeğini düşünürsek belki de memleket açısından hayırlı olmuştur. Fakat arkasından tabii işleyen süreçlerin %100 sağlıklı işleyip işlemediği konusunda kamuoyunun hiç kuşku yok bir takım soru işaretleri var. Manzaraya baktığınız zaman bu tabii o kadar da haksız soru işaretleri değil. Bir mesela FETÖ borsası meselesi var ki bunun bir cevabının verilip verilmediğini bilmiyoruz. İkincisi Türkiye orada iyi bir test verdi bence. Çünkü bunlar uluslararası olarak olağanüstü uluslararası çapta örgütlenmiş bir yapıydılar. O yapının dağıtılması konusunda çok ciddi bir çaba gösterildi. Orada en yukarıda Cumhurbaşkanı'nın koyduğu bir irade var. Neredeyse okullarının veya yapılanmalarının bulunduğu her ülkeye giderek bizzat izah etmek yolunu seçti. Burada da büyük ölçüde başarılı olunduğunu görüyorum. Ama %100 bunlardan kurtuldu mu Türkiye? Veya bunların bir gün bizlere yani o gün onların karşısında durmuş olanlara hesap sormasının bunu bu yönde bir takım mekanizmaları kullanmasının bütünüyle önüne geçilebildi mi o uluslararası baskı? Çünkü Amerika'da mesela bunlar bir şekil devam ediyorlar var olmaya. Ve büyük paralar kontrol ediyorlar. Dünyanın başka bir takım yerlerinde anladım. Okullaşmaları sürüyor. Ve o ülkelerde yarattıkları bir kendilerine ait kamuoyu da var. Eğitim yoluyla da nüfuz ettiği için. Ve Türkiye'nin orada inandırıcı olamadığı vakalar da var. Neden? Türkiye bu ülkelerde okul açılması için en üst düzeyde ricacı olmuş konumda. Ve de bir gün, iki gün, üç gün değil, 20 sene değil, 30 sene. Yani evet. Bunu tabii izah etmekte güçlük çektiği noktalar oldu Türkiye'nin. Bu da hala tam olarak izale edilmemiş bir konu. Ve bir de tabii hani işin başında olanlar herhalde bizden daha iyi bilecekler. Tehlike henüz geçmedi diyorlar. Yani artık bir 10 sene sonra geçeydi. Yani zor olduğunu biliyorum ama geçseydi iyi olurdu herhalde.
0: Peki. Barış dostlar, şimdi 10. yıl, her yıl 15 Şubat'ta, 15 Temmuz'da anma etkinlikleri yapılıyor. Toplumun hafızası bir anlamda taze tutulmak isteniyor. Bir daha benzer bir durumla karşı karşıya kalınmaması için. Tabii tamam, toplum evet hafızayı taze tutsun, ama devlete de düşen görevler var elbette. Bir daha yaşanmaması için ne yapılması gerekiyor?
2: Çok güzel bir soru. Şimdi elbette biz milletin faziletine, asaletine, ferasetine, basiretine, cesaretine, gayretine güvenen insanlarız. Ama bunun yanında 15 Temmuz'da bu millet devleti sokaktan topladı ya, hani devletin de kurumsal sürekliliğini daim kılması gerekiyor. Şimdi birazdan da değineceğimiz bir konu var. Ahbap soruşturması. Anlık kahramanlara değil, güvenilir ve istikrarlı kurumlara ihtiyaç var. Şimdi o konu ayrı bir fasıl. Şimdi FETÖ neydi? Okan Bey de değindi, Ahmet de değindi. Bir terör örgütüydü. Virgül bir casusluk örgütüydü. Virgül bir ihanet şebekesiydi. Virgül bir cinayet örgütüydü. Ve sadece bir ulusal yapılanması yoktu. Uluslararası yapılanması vardı. Finans kuruluşlarından tutun da okullarına kadar. Arkasındaki en büyük güç Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmiydi. Bakıyordunuz Afrika'da okulları var. Türkiye'nin en parlak okullarını bitirenler, en gözde üniversitelerine mezun olanlar 3.30 paraya gidip orada öğretmenlik yapıyorlar. Bakıyorsunuz Orta Asya'da, önümüzdeki günlerde Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı'nda bir zirvesi olacak. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde, Azerbaycan'da okulları var ve oranın siyasal seçkinlerinin çocukları, bakanların, başbakanların, dışişleri bakanlarının, üniversite rektörlerinin çocukları, yüksek bürokrasinin çocuğu oralarda okuyor. Şimdi bu, bu izaha muhtaç bir durumdur. Gelelim ulusal ölçekte, işçi sendikalarında da örgütlenmiş, solcu gazeteciler arasında da örgütlenmiş, ABAN platformu adı altında, Türkiye'nin benim aramın hep açık ola geldiği bu sol liberallerini de alıyor, ceplerine dolarlar, avrolar koyuyor, yayın evlerini besliyor, muhafazakarlar arasında
3: bak, onlarla örgütlü. Benim de aram açık.
2: Liberaller arasında da örgütlü.
3: Sonunda bir...
2: Tabii. Milliyetçiler arasında da örgütlü. Şimdi bu elbette çok izaha muhtaç bir durumdur. Samanyolu televizyonu medya grubu var. Zaman gazetesi var. Bu sol liberallerin kümelendiği taraf gazetesi de onların. Yurt dışında Cihan Haber Ajansı'nın dört bir tarafta ağı var. Şimdi ha demek ki insan kaynağı virgül, yönetici kadro kaynağı virgül, para kaynağı yanında siyasette de etkili. Ana akım siyasette iktidarıyla, muhalefetiyle, Muhafazakar Partisi'yle, Sosyal Demokrat Partisi'yle her yere sızmış. İşçi örgütlerinden tutunuz işveren örgütlerine kadar.
1: Hocam,
2: her yere sızmış.
1: Renklendirme deniliyor.
2: Tabii, yani... Mukalebun örgüt.
1: Heh, bravo.
2: Onu, Mukalebun örgüt.
1: Onu vurgulayın. Şimdi, lütfen.
2: FETÖ gitti. Onlar ne oldu? METÖ mü oldu? ÇETÖ mü oldu? DETÖ mü oldu? Ama belki de diğer İslami tarikatlar, cemaatler, yapılar içerisinde bu kalemun şeklinde, hani bir dergilerin adına neydi? Sızıntı. Sızmaya başladılar. O yüzden devletin bu konularda hem para kaynağının içeride ve uluslararası ölçekte takibi, hem kadro kaynağının takibi, hem yeni kadro devşirmesinin engellenmesi, o anlamda takip anlamında bir kurumsal sürekliliğe ihtiyacı var. Niye? Okulları vardı. Değil mi? Kadro kaynağı. Dershaneleri vardı. Hem kadro insan, hem para kaynağı. Yayın organları vardı. Medya kuruluşları vardı. Değil mi? Entelektüel hegemonya inşa etmek için.
1: Sağlık kuruluşları.
2: Sağlık kuruluşları vardı.
1: Finans kuruluşları.
2: Holdingleri vardı. Bankalar vardı. Bank Asya. Şimdi yani siyasette, bürokraside, entelektüel hayatta, medyada, akademide ne gerekiyorsa bunlarda o vardı. Üniversiteleri vardı. Öyle bir iki tane değil. Daha fazla. Şimdi evet, biz milletin faziletine, cesaretine, gayretine, basiretine güvenelim ama burada bir kurumsal devamlılık da gerekiyor. Az evvel Okan Bey de değindi, sevgili Ahmet de değindi. Başta güvenlik bürokrasisi olmak üzere göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Adalet Bakanlığı'nda çok doğru, çok sert tasfiyeler yapıldı mı? Yapıldı. Ama mesela Ahmet de ben de Okan Bey de biliyoruz ki üniversitelerde bu az evvel adını andığım kurumlardaki temizliğe, FETÖ temizliğine koşut bir temizlik yapılmadı. Bunu ben de biliyorum, bunu YÖK Başkanı da biliyor. Ki merhaba Musa hukukumuz vardır. Marmara Üniversitesi'nin eski rektörüdür çünkü. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pek çok ileri gelen simasında da söylüyorlar. Ya akademide, üniversitede beklenen hızlı temizlik yapılmadı diye. Örnek Metin Külünk gibi eski bir isim. Yani dolayısıyla kamu kurumlarının bir bütüncül, yetmez, bir kararlı, bir tutarlı ve bir sürekli program dahilinde bununla mücadele etmeleri gerekiyor. Aksi halde bu kalemin bu örgüt bu. Hapse girenleriyle, girmeyenleriyle, ceza alanlarıyla, efendim az ceza alanlarıyla. Bunlar yarın bir gün yeniden ya başka tarikat ve cemaatlerin içine sızarak ya da başka adlar altında gene ABD emperyalizminin, Avrupa emperyalizminin desteğini alarak yeniden örgütlenebilirler mi? O dış destekle örgütlenmeleri evet mümkün. O yüzden evet, milletin uyanıklığı, feraseti önemli ama bunun gibi ve bunun kadar önemli olan bir diğer şey de devletin kurumsal, sürekli, istikrarlı ve tutarlı mücadelesi. Bu partiler üstü olmalı. Bu çünkü bir beka sorunu Türkiye açısından.
4: Peki. Okan Bilirse o konuyu değiştireceğim ama not aldığınızı gördüm. Eklemek istediğiniz varsa.
1: Yok,
4: yarın çünkü
1: teşekkür
4: çok
1: ediyorum.
4: Daha kapsamlı
1: daha
4: konuşulacak elbette.
1: Bir de tempoda gidelim, farklı konularım tamam. Var dedin. Her iki hocamın da daha sonrasında istifade etmek üzere telif ödemeden dikkatimi çeken cümleleri oldu. Onları kendi nam ve hesabıma kayda geçirdim.
2: Tamam. Canınız sağ olsun.
1: Teşekkür ediyorum.
4: Kısa bir reklam arası verelim, aranın ardından devam edeceğiz siyasi işlere.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, siz eğlenmeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
4: Bale kendini vücut
3: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
5: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
3: Gerçekten öyle mi?
6: Serum malzemesi çamur.
3: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
7: Siz yoksanız sanat da yok.
3: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
8: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
3: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Siyasi işler devam ediyor.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. Siyasette elbette en öne çıkan başlıklardan biri Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Mutlak butlan kararı sonrası iki kanadı dikkatle izliyoruz. Bir tarafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta Grup Başkanı Özgür Özel. Ki Kemal Kılıçdaroğlu bir paralel yapılanma olarak da tırnak içerisinde adlandırıyor bu durumu. Dün TV 100 ekranında soruları yanıtladı Kemal Kılıçdaroğlu. Yeni parti iddialarına ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ayrışma mı söz konusu sorusuna hayır ayrışmayalım, parti içerisinde mücadeleye devam edelim dedi. Ve şöyle bir soru sordu, belki Okan Müderrisoğlu'na o soruyla dönelim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki kendisine işte AK Parti adına hareket ediyorsun, geldin işte partiyi karıştırdın, ihraçlarla işte bir grubun ayrılmasına neden oldun şeklinde yüklenenlere diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılan asıl Erdoğan'a hizmet eder. Erdoğan üzerinden ya da Cumhur İttifakı ya da AK Parti üzerinden bir Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir tartışma da yaşanıyor.
2: Bence çok güzel, kritik bir noktayı yakaladın. Barış Hocam güzel soru dedi ya, ben de altta kalmayayım diye değil. Hakikaten şu nedenle önemli. Biraz hafızayı yine tazeleme adına bir Cumhurbaşkanı seçimi öncesi Selahattin Demirtaş en kısa grup konuşmasını yapmış. Seni başkan seçtirmeyeceğiz, seni başkan seçtirmeyeceğiz, seni başkan seçtirmeyeceğiz diye bitirmişti. Ben o grubu da izlediğimde şaşırmıştım. Ve acaba hangi saikle bunu söyledi diye de çok merak etmiştim. Yakın zamanda Sayın Özgür Özel'in de sana seçim kazandırmayacağız, sana seçim kazandırmayacağız, sana seçim kazandırmayacağız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç değerlendirme ve mücadelesini yine Sayın Cumhurbaşkanı'na veya AK Parti'ye odaklamış olması gerçekten dikkate değer bir husus.
1: Ama verdiğiniz örnek bana şimdi şunu hatırlattı. O grup toplantısını yapan Demirtaş cezaevinde, o grup toplantısında o konuşmayı yapan Özgür Özel de genel başkanlıktan uzaklaştırıldı.
2: Genel başkanlıktan uzaklaştırılmadı.
1: Tamam, yani işte en azından mutlak kararıyla artık genel başkan değil.
2: Ama partinin grup başkanı olarak bir yandan da yeni partide kurmaktan bahsediyor değil mi? Sayın Kılıçdaroğlu da böyle bir çelişkiden bahsediyor. Aynı şekilde Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki yahu yani 38. olağan kurultay 4-5 Kasım 2023 davayı açan ben değilim, bir CHP'li. İddiayı destekleyecek argümanı sunan, itirafta bulunan ya da ifade veren ben değilim, CHP'li. Karar çıkmış, karar Kemal Kılıçdaroğlu dönsün demiyor. O kurultay şaibeli, irade fesadına uğramıştır. Yani delegenin iradesi etkilenmiştir, tırnak içinde satın alınmıştır. Dolayısıyla bu kurultay geçersizdir. Eski yönetim iş başına gelsin. Dolayısıyla burada benim bir dahlim yok. Eğer bir çağrı heyeti oluşturulacak gibi karar alınsaydı belki sürece müdahil olmayacağımı söylemiştim. Ama dönüp bir butlan kararıyla artık o kurultay yok hükmündedir denilince ben görevden kaçamam, benim arınma misyonum var dedi. Şimdi ben gerçekten bir yandan Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden motive edilen bir kitleyi CHP'nin söylemi bakımından anlayabiliyorum. Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın çeyrek asra varan AK Parti ile birlikte ortaya koyduğu siyasal devamlılık ve başarı öyküsü elbette yerel seçimlerde acaba konjonktürel emanet oylarla mı alındı o birinci parti sıfatı, ne kadar sürdürülebilir? Bunu tabii yeniden harekete geçirmek için elbette birinci partiye ve AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı'na bir atak yapmak lazım. Nihayetinde Cumhurbaşkanlığı seçimi dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi özellikle Sayın Kılıçdaroğlu döneminde girdiği bütün seçimlerde hep ikinciyi geçti. CHP seçmeni zannetti ki biz birinci olduk. Halbuki ikinciyi geçen ikinci oluyor. Yani o yüzden bu kez birinci parti kimliğini tahkim etmeye, onu da AK Parti üzerinden onu da geçmeye dönük yeni bir eşiğe doğru taşımak istiyor. Şimdi söylemler farklı. Bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı benim diyeceksiniz. Ama öbür yandan da efendim işte önceki kurultay iptal edildiğine göre daha önceki kurultaya dönüldü. Bu durumda CHP son 6 yıldır kurultay yapamaz duruma düştü. Seçime girme yeterliliği ve ehliyetini kaybediyor. Biz o nedenle bir yedek parti ya da bir yeni parti düşünüyoruz diye. Daha önce de burada konuştuk. Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir görüş alınabilir. Yüksek Seçim Kurulu siyasi partiler yasasında yapılan güncellemeyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgün hukuki durumunda Yani kurultayını yapamadığı için seçime girme yetkinliğini, yeterliliğini, ehliyetini kaybedebileceğine ilişkin bir görüş oluşturmuyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün...
1: Aksi yönde de bir görüş açıklamada.
2: Yok ama değil hani...
1: Yani sayın, neden mesela böyle bir sayın, konuda çıkıp Yüksek Seçim Kurulu... Ya çünkü, bu tartışılıyor. Biz de bunu kamuoyunda görüyoruz. Kamuoyunu aydınlatma adına...
2: Takdir edersin ki Yüksek Seçim Kurulu durumdan vazife çıkaran bir kurumdur. Anayasal bir kurum olarak seçim hukukunu gözetmek, uygulamak... İlk ve son derece mahkemesi, seçim yargısı olarak karar vermek durumunda ancak başvuru üzerine ve yerleşik içtihatlarını da dikkate alarak karar verir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu'nda diğer partilerinde olduğu gibi temsilcileri var. Onların şifahi görüşmelerinden zaten burada bir endişeye mahal olmadığı biliniyor. Dediğim gibi bu herkesin bilebileceği teknik ve detay bir konu olmadığı için ya da o kadar kolay öğrenemeyeceği için siyaset yapma adına bunu Özgür Özel ve arkadaşları bir yeni partiye olan ihtiyaç adı altında bence Sayın İmamoğlu'nun da ısrarla zorladığı ve bugünkü CHP'den ayrışıp yeni ufuklara yelken açacak bir partiye meşruiyet, aynı zamanda bir örgütlülük, aynı zamanda da sürdürülebilirlik kazandırma adı altında veya bu düşünceyle bir takım ifadeler serdediliyor. Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti bu denklemin içinde bir yere oturtuluyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani yerleşik seçmen tabanıyla gelebileceği yer veya aşabileceği ses duvarı sınırı belli. Bunun için farklı toplum kesimlerini ikna etmesi lazım. Orada da sadece emanet oylar, kırgın küskün seçmen kitlesi üzerinden işte oy devşirme çabasının da yetmeyebileceği de anlaşılıyor. Zaten diğer partilerde farklı ittifaklar kurarak ya da Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'nin kapsam alanının genişliğinden de hareketteki son partinin Sapanca'daki değerlendirme istişare toplantısında da bunun yine güçlü mesajları ve sinyalleri verildi. Birçok ezberi yeniden bozarak daha büyük bir kucaklaşmaya ve daha geniş bir kavrama alanında AK Parti'nin gelecek yürüyüşünü bir kez daha pekiştirmeye dönük hamleler yapabilir. Bunlar için biraz erken. Özü itibariyle bir partinin grup başkanı olduğunu iddia eden eski genel başkanı veya mutlak butlan kararıyla senin deyişinle görevden uzaklaştırılan, benim deyişimle hukuki kararın gereği nedeniyle bugünkü pozisyondaki Sayın Özgür Özel'in yeni parti söylemini hem CHP grup başkanı sıfatıyla hem de gelecek yürüyüşü adına aynı anda dillendirmesi bence çelişki. Ama aynı zamanda bir ihtiyaç, onu da reddetmek mümkün değil. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel'in iki cümlesiyle bitireyim. Sayın Özgür Özel diyor ki işte 2 milyona yakın delegemiz var Hodri Meydan. Hatta yanlış yorumlamıyorsam.
1: %90'dan aşağı alırsam
2: tam onu söyleyecektim.
1: Delege acaba değil, ben, üye. Delege deniz, üye.
2: Evet, evet. Onların hepsi delege statüsünde çalışıyor diye düşündüğüm için sehven yaptığı bu anlatım hatasına sağladığınız katkı için nedense CHP'li üyelere saygısızlık oluyor. Onları da otomatik delege gibi kodlamışım. Buradaki anlatım hatasını düzeltme vesile olduğu için hocama teşekkür ediyorum. 2 milyon CHP üyesiyle birlikte seçim yapalım. Ben acaba oranı yanlış mı vereceğim diye endişe etmiştim. Sağ ol, sen de o konuda bir perspektif hatırlatmış oldun. %90'dan az oy alırsam diye. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da hamlesi çok ilginç. Ya bırak bu işleri, CHP'nin içinde mücadeleye devam et şeklinde. O da son derece ilginç ve anlamlı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'na yakışan işte Eylül ayında başlatacağı söylenen olağan kurultay süresini 8 aya yayarak 2027'nin Nisan'ına filan değil, mümkünse 2027'nin hemen Ocak sonuna filan endeksleyerek artık bu arınma meselesi, bölünme meselesi, yeni parti meselesini bir büyük hesaplaşmayı sündürerek değil, aldığı ihraç kararlarıyla teşkilatta, partililerde, yer yer yerel yönetimlerde, ama örneğin Sayın İmamoğlu veya hakkında suçlama bulunan belediye başkanlarının da partiden ihracı gibi düşüncenin söz konusu olmadığını da belirtiyor Sayın Kılıçdaroğlu. Yani onlara bir marj da açıyor. Yani aklanıp gelinceye kadar da onları standby'da, askıda da tutuyor. O yönüyle çok dikkate değer.
1: Ahmet Kasman, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ayrışmaya gerek yok, parti içerisinde mücadele edelim söyleminin bir karşılığı var mı sizce Özgür Özel cephesinde ya da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde?
3: Yani şimdi ben zeki insan severim açıkçası. Kurnaz insan sevmem. Kurnazlık illa zeka gerektiren bir iş değil çünkü. Birikime falan ihtiyacın yok kurnazlık yapmak için. Acık kötü niyet, biraz imkan, bir miktarda üslup kıvraklığı bu iş için yeterli oluyor. Şimdi bu kurnazca bir hamle ve bunun bir karşılığı da yok. Yani ne yapacak Özgür Özel? Şimdi Okan Müderrisoğlu bana yüklenir muhakkak. Niye Türk Edebiyatı'ndan bir örnek vermedin diye, onun için baştan söyleyeyim. Bizim televizyonlarda çok ünlü bir dizi var. Hangi kanal veriyor bilmiyorum. Onun için ismini söylemeyeceğim ama o da buradan mülhem. Alexander Dumas'ın bir romanı var. 1844'te yazılmış. Baba olan Alexander Dumas'ın. Monte Cristo Kontu diye. Ne yapacak Özgür Özel? Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in birlikte siyaset yaptığı herkesi ihraç ederken, sindirirken, üstlerine giderken, yanına aldığı bir takım adamlarla beraber partiyi tanzim etmeye çalışırken, o da izole olacak. Sonra bir gün kulenin dibine birileri gelecek. Bu sefer karakterler değişecek. Rapunzel saçlarını uzat diyecekler. Özgür Bey'in saçı da o kadar uzun değil. Yani ne anlatıyoruz? Sen partinin içerisinde kal. Sen partiyi bu duruma düşürme de o da partinin içinde kal. Şimdi
2: özür dilerim.
3: Emanet oylar hocam, meselesi
2: düşürmeden
3: çok...
2: kastettiğiniz nedir? Sen partiyi bu duruma düşürme derken kime kastediyorsunuz? Kimi kastediyorsunuz? Düşürme dediğiniz, düşmüş bir durum varsa o nedir?
3: Düşmüş durum CHP ile ilgili, düşüren de Kemal Bey ve ekibi.
2: Nasıl yani?
3: Daha kısa cevap verebilir miyim? Şimdi Kemal Bey konu olduğu zaman bu laf çok sık gündeme geliyor. Emanet oylar falan. Ya bu oylar emanet olabilirler. Zaten bana sorarsan kimsenin oyu kendisinin tapulu malı değildir.
2: Tabii.
3: Bu milletin ferasetinden efendim 40 bin kere dem vururken milletin kime oy verip vermeyeceği konusundaki fikrini kendisinde saklı tutma hakkını ortadan kaldıramazsın. Arkandan o perde kapandıktan sonra canın kime istiyorsa ona oy verirsin. Orada da çok ciddi sürprizler yapar Türk milleti siyaset kurumuna. Tamam mı? Ama yani sonunda o bütün oylar emanet. Fakat hadi diyelim ki CHP'nin bir çekirdek seçmeni var. Doğru, vardır. Onun üzerine de bir kısım oy alarak CHP birinci parti oldu bu yerel seçimlerde. Zaten burnundan getirdi netice itibariyle süreçler. Çünkü süreç diye bir, biliyorsun iki tane şey var. Türkiye'de iki tane enteresan şahsiyet var. Bir sürü cümlenin şeyi bunlardır. Öznesi bunlardır. Bir tanesi enflasyon canavarı, kendi kendine azar yükselir, alçalır. Öbürü de süreç. Neyse o da kendi kendine tıkanır, açılır bilmem ne. Şimdi tabii bunları söyleyenler karşılarındakilerin aklıyla dalga geçme eğilimi içerisindeler diye düşünüyorum çoğu zaman. Çünkü yani karşısındakinin oradaki öznenin kim ve ne olduğunu anlamadığını düşünüyor. Şimdi burada var olan durumda bu emanet oylar... Kime emanet edildi sorusunu cevabını arayalım. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel olduğuna göre bu oyları Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'in genel başkanlığı esnasında aldığına göre ondan önce bu oylar Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu nispette bu oranda gitmediğine göre Kemal Bey 13 senede 13 tane seçim kaybederken tam gitmediğine göre o halde
2: Kemal
3: bu oyların kime emanet olduğu açık.
2: Özgür Bey neredeydi hocam?
3: Tamam.
2: Kemal şimdi Bey o Özgür seçimleri Bey kaybederken diye, Özgür Özel neredeydi? Hangi pozisyondaydı? Hangi görevi ifa ediyordu?
3: Bu soru çok manalı gibi duruyor ama bu sorunun da manasının ne olduğu tartışılır. Neden tartışılır?
2: Neden? İşimize gelmiyor.
3: Çünkü hepimiz biliyoruz. Yok hayır, hepimiz gayet iyi biliyoruz ki
2: yani CHP'de Türkçemizde
3: güzel
2: var.
3: Bir ifade var. Güzel, bak bu güzel Türkçemizde, İngilizceden, Fransızcadan, Almancadan, Çinceden tercüme
1: neymiş
3: değil.
1: O?
3: At sahibine göre kişner. Yani Özgür Bey'in Kemal Bey'in yanında ikinci adam, üçüncü adam olması başka bir şeydir. Özgür Bey'in partiyi yönetmesi başka bir şeydir. Ayrıca fiiliyatla tartışacağımız bir durum yok. Kemal Bey genel başkanken bu oylar alınmıyordu. Özgür Bey genel başkanken bu oylar alındı. Dolayısıyla Özgür Özel'e emanet bu oylar. Başka kimseye değil.
4: CHP şimdi değil yani. Böyle bir durumda da verildi.
3: Böyle
4: şahsına
3: hayır,
4: mı verildi?
3: Özgür CHP Özel mi? Liderliğindeki Özgür Özel liderliğindeki CHP. Tamam mı? Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin dolayısıyla kamuoyunda lütfen kamuoyunda bir itibarı var.
4: Hayır. Özgür Özel bir itibarı var. Haksızlık yapma tamam yani. Onun da
3: bu itibar
4: hocam.
3: Bu itibar tamam mı? Bu itibar. Yok yani hiçbir şeye gerek yok. Suyu bulandırmaya gerek yok.
4: Niye? Çok Ekrem net yani. Su, neyi bulandırıyor?
5: Zaman gözüküyordu. Ekrem Bey'e Özgür etmek
3: hayır ya
4: demiyorum. Hani
3: Ekrem Bey'e, Özgür Bey'e, Ali Rıza Bey'e falan girecek bir durum, bir vaziyet yok burada. Açık. Özgür Özel liderliğindeki CHP aldı bu oyları. Kemal Bey'e kimse bu oyu vermiyordu. Önümüzdeki 37 bin senede vermeyecekti. Belli. Tamam. Şimdi bu ve vermeyecek. O da açık. Peki. Şimdi burada bu CHP'nin yani Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin bir itibarı olduğundan bahsedilebilir. Kemal Bey ne yapıyor diye sordu ya sevgili dostumuz Okan Müderrisoğlu. Ha bu itibarı sıfırlıyor Kemal Bey. O yüzden artık CHP'de siyaset yapmanın manalı olmadığı bir anın gelebileceği konusunda söylenilenler öyle yabana atılacak laflar değiller. Ha tabii ki CHP'nin sağ ve sağlıklı bir biçimde siyaset yapabiliyor olması Türkiye'nin 15 Temmuz'da da kurtulmuş olduğunu söylediğimiz demokrasisinin gerçekten hani böyle ileri falan değil ama kabul edilebilir standartlarda devamlılığı açısından bence çok sağlıklı bir gelişme olur. Ama hal bu değilken Kemal Bey bütün gücüyle Özgür Bey'i ve yanındakileri mümkün olan en zayıf bir biçimde, hadi ifadeyi öyle kullanalım, kapının önüne koymaya çalışırken onlar da buna siyaseten o konuda Barış Doster'in muazzam bir şeyi var, taksonomisi var, olağanüstü bir sınıflaması ve meseleyi tarifi var. Hangi partiler ne zaman, yeni kurulan konuşması partiler ne zaman başarılı olur diye.
4: Size tamam buradan mı? Gül atıyor
3: ama... O koşullar oluşturulurken bütün bunlar belli bir mecrada yürürken ve yürüsün diye de Kemal Bey elinden geleni yaparken timsah gözyaşları dökmenin alemi yok. Bununla kamuoyunu kandırmaya kalkmanın da hiçbir alemi yok. Çünkü Türk kamuoyu herkesin bu programın başında ifade ettiği gibi feraset sahibi, basiret sahibi bir kamuoyudur. Ne döndüğünü herkes görüyor.
1: Peki.
2: Ahmet Arpat aracılığınla hoca bir ara eğer bu CHP'de arınma konusundaki Kemal Bey'in söyleminin karşılığını, içinin boş olup olmadığını bize bir izah edebilirse eğer mümkün olursa
1: bir sonraki soruda
2: yok ben sorarız. Aracılığınızda size tevdi ettim.
1: Teşekkür ederim. Zaten. Barış Dostlar şimdi bu mutlak kararı çıkmadan önce
3: çok kolay onun da cevabı.
1: Bir sonraki turda dönelim Ahmet Kasman o konuya. Şimdi deniyordu ki Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerinde ya da seçmeninde partiye kayyum atanacak. Eyvah partiye kayyum atanacak. Kayyum atanmadı. Sayın Genel Başkan göreve döndü. Şimdi bakıyoruz Özgür Özel ve ekibi belli ki artık onlar da umudu tüketmişler. Kurultay konuyu yargıya taşıdılar. İşte delege imzaları vardı. Bir çağrı heyeti oluşturulmasını istiyorlar.
2: Evet, bu yönde bir girişim oldu.
1: Bu yönde bir girişim var. Şimdi kayyum olmasın derken iş birdenbire partiye bir çağrı heyeti atansına geldi. Bu geçişi nasıl yorumlarsınız?
2: Soft bir kayyum gibi bir şeye dönüşebilir yani.
6: Şimdi belli ki tokalaşma mesafesi kalmadığından dolayı CHP'deki iki kanat arasında siyasal olarak ve de hukuksal olarak bir uzlaşıya varılamayacak.
2: O yüzden yumruklaşma meselesi.
6: Evet. Tokalaşma mesafesi olmayınca yumruklaşma başlıyor zaten. Bu kaçınılmaz yani. Her ne kadar Kılıçdaroğlu önceki gün yapmış olduğu bir televizyon mülakatında Özgür Özel'e yani kalın dese de yani gitmeleri için zaten elinden gelen her şeyi yapıyor.
1: Gidiyorsanız AK Parti'ye gidin diyor yani benim söylemlerimde.
6: Her ne kadar hani kalın dese de gitsinler diye bu kadar çabaladıktan sonra o kalın çağrısı tabii çok inandırıcı olmuyor. Hı hı. Yani bilmiyorum acaba buna inanan var mı? Hı. Herhalde Özgür Bey'in çevresinde yoktur da bence genel kamuoyunda da yoktur yani. Özgür Bey'in beraber siyaset eylediği ki bunların tamamına yakını Kemal Bey'le de siyaset yapmış isimlerdir. Onları tasfiye edeceksiniz, ihraç edeceksiniz. Ama diyeceksiniz ki ya Özgür gitme kal. Burada mücadele edelim. Şimdi bu pek inandırıcı gelmiyor yani. Bu en hafifinden Kemal Bey'in bizim aklımızda alay etmesi iyi bir şey. İkincisi Özgür Bey ve yakın çevresi gülü oynaya değil, koşa koşa değil, gözü yaşlı bir şekilde istemeye istemeye. Hmm. Ama başka da çareleri kalmadığından bir parti kurarlar ise gidişatta onu gösteriyor. O parti konjonktürel olarak CHP'nin başına gelenlerden dolayı Kemal Bey'in izlediği siyasal hattan ötürü toplumda bir karşılık bulur mu? Evet bulur. Geçtiğimiz hafta benim bir saplamam vardı. Benim değerli dostum, hocam az evvel muhtemelen ona değindi Ahmet Kasıman. Bir partinin kurulması söz konusu olduğunda benim şu üç soruyu sorarım. Bir, derim ki bir toplumsal talep var mı? Hı hı. İki, derim ki siyasette bir boşluk var mı o kulvarda? Üç, derim ki partinin öncüsü, öncü kadroları, A takımı, vitrininin acaba seçmende bir karşılığı var mı? Sözünün bir ağırlığı, kurduğu cümlenin bir itibarı var mı? Şimdi baktığımızda genel kamuoyu olsun, özelde CHP kamuoyu olsun, hatta CHP dışındaki siyasal partiler olsun, o bağlamda Kemal Bey'e pek sıcak bakmıyorlar. Mesela ben burada Okan Bey ve Ahmet konuşurken not aldım. İyi Parti görüşmüyor. Ki bir zamanlar CHP ile muhabbetleri o kadar iyiydi ki CHP İyi Parti'nin başına bir kaza gelmesin diye ödünç milletvekili vermişti. Başka bir kulvardan, başka bir taraftan Türkiye İşçi Partisi görüşmüyor. Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu'na diyor ki ya gelmesin görüşmem ki Saadet Partisi'nin genel başkanıyla görüştü. Zafer Partisi görüşmüyor. Kemal Bey'in büyük muhabbet beslediği, hatta Kemal Bey'i de desteklemiş olan DEM Partisi görüşmüyor. Şimdi CHP dışında CHP'nin konjonktürel olarak mesela Suriye meselesinde, Mehmetçik'le ilgili tezkerelerde beraber tavır aldığı DEM Parti de görüşmüyor.
2: Reddoyu verdi evet. Tezkereye.
6: Ya da CHP'nin bir zamanlar çok kol kanat gerdiği, Kemal Bey'le beraber efendim yol yumruş olan isimlerin gittiği geldiği, Aytun Çıray örneğini kastediyorum, İyi Parti'de görüşmüyor. Kemal Bey'in hani seçimlere beş kala mutabakat imzaladığı Zafer Partisi'de görüşmüyor. Şimdi siyasetin bu kadar farklı kulvarları, hatta birbirine hayli uzak kulvarları, hı hı, parlamento içindekiler ve parlamento dışındakiler görüşmüyorlarsa herhalde bu Kemal Bey'e ve yakın çevresine bir mesajdır diye düşünmek lazım. Ve elbette arınmaya gelelim. Hani geçtiğimiz programlara da isim verdim. Çoğaltma gerek yok. Muhittin Böcek, Antalya. Zeydan Karalar, Adana. Ekrem İmamoğlu, İstanbul. Bunların tamamını siyasetten önünü açarak belediye başkan adayı yapan kim? Adana'da, İstanbul'da, İstanbul Beylikdüzü'nde İmamoğlu için konuşuyorum. İsmet Paşa değil herhalde, yaşları yetmez. Bülent Ecevit de değil. Değil mi? Kemal Bey, yani dolayısıyla Kemal Bey herhalde ya bunlardan aranalım diyorsa önce bir ya benim o kadar isabetsiz kararlarım var ki ben özür diliyorum demek durumunda. Ha, gerçi FETÖ'cü danışmanlarından dolayı bir özür diledi ama herhalde bu kendisinin arınmaya çalıştığı isimlerden dolayı da bir özür borcu var millete. Şimdi düşünebiliyorsunuz, siz 3 kişi seçiyorsunuz. Biri FETÖ'cü çıkıyor. Biri kendi imasıyla arınılması gereken hırsız çıkıyor. Biri de sırtından hançerleyen Virtüs çıkıyor. Hani bu biraz Nasrettin...
2: Peki, hani seçiyorsunuz derken elbette bir parti meclisi tabii içinde yapılan seçimler elbette. Söz ediyoruz. İki, Sayın Kılıçdaroğlu belediye başkanı adayı gösterilmesin diye soru işareti koydu isimler arasında, bu üçünü saymadı. Hı. Onu bir altını tabii çizelim. Ayrıca bu isimlerin seçildiği dönem ve seçilmesine giden süreçle arınmayı gerektiren, seçildikten sonra haklarında iddianameye konu olan, hatta bizzat şahsi itiraflarıyla, hı, ifadeleriyle, ki Sayın Özgür Özel belli vaatler ve etki altında bulunarak özellikle Antalya bağlamında bunu söylese de hani para verme, verilen paraların tutarları, aday olmak için seferber edilen kaynaklar bağlamında da Kemal Bey'in olmadığı bir dönemden söz ediyoruz. Onun altını çizeyim.
6: Tabii çok güzel mesela. O kadar güzel bir açıklama yaptınız ki siz bin yaşayın.
2: Hep beraber bu isimlerin sürece dahil olduğu noktada genel başkan olarak Kemal Bey'in dahli ve sorumluluğunu birinci sıraya koyuyorsunuz.
6: Elbette amenna. Koyuyoruz.
2: Amenna.
6: Çünkü ancak, şimdi şunu sormak
2: ancak
6: lazım.
2: Özellikle seçildikleri son belediye başkanlığı kulvarında adaylıkları aday olmak için kullandığı iddia edilen kaynaklar boyutunu da Kemal Bey'e yazmadan bugünkü yönetime de bir fatura çıkartabilirsiniz belki.
6: Ama Kemal

0: Adaylaşmak için. İşte 24'te değil mi? Belediye seçimlerine katılmak için.
1: Evet.
0: Para pul dağıttılar da. Ya canım aynı isimler 2019'da çok mu ahlaklılardı da adaylaşmak için para pul dağıtmadılar?
2: Varsa iddia onu da dinleyelim. Evet. Ama bakın siz arınmaya farklı bir katkı sağlayarak geri
0: yatırıyorsunuz. Bir katkın daha varsa şimdi ona itiraz edeceksiniz.
2: Ben etmem. Geriye doğru götürmeniz çok güzel.
3: Araya gideceğim. Arayı vereyim ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Burası heyecanlı. Az sonra demek için güzel bir şey.
3: Az sonra devam edeceğiz.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Çarşamba sıcaklık kuzeyde 2-3 derece artıyor. İstanbul'da hava daha nemli olmaya başladı. Hava biraz bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa 32 derece. Antalya'da rüzgar daha kuru esecek, sıcaklık 36 derece. Marmara'da hava az bulutlu, Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu'da hava açık, Eskişehir 28, Kayseri 31, Konya 30 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 35-36, Kütahya'da ise 26 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca rüzgarın hızı saatte 40-45 kilometreye kadar çıkıyor. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağıl nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Zonguldak'ta yağış kısa süreli. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars arasında bazı saatlerde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 28, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da ise sıcaklık gölgede 39-40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa güneşli 32, Paris 35, Madrid 39 derece.
0: Siyasi işler devam ediyor.
2: Siyasi işlere devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyorduk. Tam araya gitmeden önce Okan Müderrisoğlu ile Barış Dostlar arasında bir belediye başkanları seçimi üzerinden bir fatura çıkarma yarışı vardı. Karşılıklı fatura çıkarılıyordu. Kim kime ne çıkarıyordu? Son hiç aklıma gelmeyen bir fatura daha buldum.
3: Tabii. Yani
4: fatura çıkarıyoruz da ya da siz daha çok çıkarıyorsunuz. Bu tabii kayıtlı siyaseti gösterir. Çünkü tabii. Fatura kayıtlı. Tabii. Ama burada bir naylon fatura var. Meselesi var mı? Bir de kayıt dışılık var mı? Ona izahat getireceğinizi umut ediyorum şu anda.
3: Olmaz mı? Hemen geliyor izahatınız. Şimdi ona itaat et. Şimdi geriye doğru yürütürsek. Hani şimdi Okan Bey belki takılacak bana ama canı sağ olsun. Muharrem İnce'nin Ahmet Hakan'a vermiş olduğu mülakatı var yani. Arkadaş ben aday olduğumda bir delege geldi. Dedi ki bak ben sana imza verdim öyle. Ama sonra gelip para verdiler, imzamı çektim. Yani bu
4: orada
3: siyaset...
4: organize bir faaliyetten bahsediliyor mu? Orada bir suç duyurusu
3: var mı? Onu Muharrem İnce'ye soracaksınız.
4: Hayır, beraber soralım da orada bir suç duyurusu var mı? Orada
3: yapsınlar.
4: Bence de. Yani.
3: Yapsınlar. Muharrem İnce bizi eminim dinliyordur şimdi. Benim kendisine tanışıklığım yok. Artık yapsınlar.
4: Yani bir kişi ne kadar kurumsal, ne kadar organize faaliyet onu bilmiyoruz. O toplam 1300 delege içinde binde birlik bir örnekse çok tartışılabilir.
3: İkinci bir örnek.
4: Ama hani süt deleke olur tabii. Burada olmaz derseniz amenna.
3: İkinci bir örnek Ekrem İmamoğlu hariç. Zeydan Karaları, Muhittin Böceği, diğerlerinin tamamı Ekrem İmamoğlu hariç. Özrü Özel'in kazandığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği kurultayda kimi desteklemişlerdi? Kemal Bey'i desteklemişlerdi. Şimdi acaba o gece Kemal Bey'i destekleyen Ekrem İmamoğlu dışındaki belediye başkanları. Acaba siyasetin finansmanı söz konusu olduğunda yarın Kemal Bey'in böyle zehir zemberek hani bir de eski müfettiş ya kılı kırk yaran sorularına ne yanıt verecekler? Ben dün gibi hatırlıyorum. Özgür Özel kürsüdeyken Zeydan Karalar'ın muhtemelen Adana'dan getirdiği işçi, emekçi, eli nasırlı yurttaşlarımız, kardeşlerimiz de hitaben dedi ki Zeydan Başkan dedi ya Adana'dan getirdi şu işçileri çık dedi. Ben bari rahat konuşayım. Şimdi insanın aklına o da geliyor. Acaba o kurultayda Kemal Bey'i destekleyen, Kemal Bey genel başkan olsun diye Adana'dan işçi getirmiş olan belediye başkanları. Belediye başkanları.
4: Bir sonraki seçimde evet. Kemal Bey yokken Kemal Bey'i desteklemiş olmanın dayanılmaz hafif

0: nedeniyle acaba burada sadece Sayın Böcek örneği üzerinden gidiyoruz. Bu itiraflar olduğu için diğerlerine herhangi bir şu anda bağlayıcı bir iddiada bulunamayız. Ama burada açık itiraf ya da bunun hukuki karşılığı şu anda müzakere edilip yani muhakeme edildiği için o nedenle biz Antalya örneği üzerinden gidiyoruz. Tam da bu nedenle bu kez Özgür Özel'den o adaylığı alabilmek için bir fatura ödemiş olabilir mi?
1: Vallahi ya da 2019'da bunlar neler yaptılar bilemiyoruz. Çünkü Muhittin Böcek örneğinden gidelim. Muhittin Böcek'in de önce verdiği ifadeyle sonra verdiği ifade arasında sadece içerik açısından büyük uçurum yok. Muhittin Böcek'in bizzat kendi kendisini, hani ben o kelimeyi kullanmak istemiyorum lütfen bağışlayınız beni, öyle bir lafla itham ediyor ki biz burada kullanmaktan imtina ediyoruz. Ne demişti önceki ifadesinde? Demişti ki para verdim diyen de şerefsizdir, para verdiğimi iddia eden de şerefsizdir. Sonraki ifadesinde dedi, şuna bu kadar milyon avro, buna bu kadar milyon dolar, buna bu kadar milyon TL verdim. Şimdi Muhittin Böcek sonraki ifadesinde, önceki ifadesinde verene adeta şerefsiz demeye getiriyor.
2: Anladım.
1: Şimdi bu da artık Muhittin Böcek'in verdiği ifadenin yanında hukuki boyutuyla, ifadedeki çeliklerin yanında hukuki boyutuyla Muhittin Böcek'in kendi kendisine etmiş olduğu bir hakarettir ki o artık bizim iktisat alanımıza girmiyor.
3: Peki bir Ahmet Kasman'a dönelim buraya kadar. Mutlaka vardı söylemek isteyecekleri.
4: Yani
0: mutlaka
4: arınmayla ilgili bir soru sordu ya Okan Müderrisoğlu. Ben dilersen oradan başlayayım.
3: Buyurun.
4: O noktadan açarız belki.
3: Kısa kısa hızlı
4: arınma
3: hızlı
4: meselesini
3: gidelim.
4: Nasıl gördüğümü iki kelamda onunla ilgili etmem gerektiğini söyledi. Haklı Okan Müderrisoğlu.
0: Arın doğru. Olarak ona mı görüyorsunuz? Arınmama olarak görüyorsunuz.
4: Hayır, bu arınma tek başına anlaşılacak bir kavram değil sevgili Okan Müderrisoğlu. Arınmadan önce benim gördüğüm kadarıyla ve masumiyet karinesine sığınarak söylüyorum, Kemal Bey adına bir darılma var. Tamam mı? Darılmadan arınmaya tutunma var. Ondan sonra sarılma var. Nereye sarıl?
0: Hocam,
4: nereye sarıldıysa artık.
0: Özür diliyorum
4: tamam
0: hocam.
4: Mı? Sonra da taşınma
3: sonra
4: var.
3: Darılma var.
4: Sonra
3: darılma
4: da taşınma duyamadım. Var. Taşınma da CHP'yi olduğu yerden alıp olduğu yerden alıp aşağıya bir yerlere konumlamak. Ben de diyorum ki taşınıyorsun hazır. Yani bu kadar uğraşmayalım. Başkalarına bunu söyleyene kadar bütün hataları, kendisiyle ilgili yapılan suçlamalar, ardından getirdiği nedamet falan filan Cumhur İttifakı'na taşın birader. Yani şeyin bu olsun. Demek ki arınma öyle. Yani darılma var, arınma var, sarılma var, taşınma var. Yani sarılma bunlar böyle diyor. Gidiyorlar.
0: Ne?
4: Tamam mı?
3: Sarılma nereye sarılma şimdi, diye soruyor Okan Müderrisoğlu. Orayı anlamamış.
4: Darılma.
3: Onu ben de anlamadım için onu direkt
4: kadar darılma CHP'de darılma kendisini 13 sene sonra seçim kazanamayacağı sonunda tescilli hale gelince genel başkanlık koltuğundan indiren CHP'ye darılması. Tamam. Bence genel olarak CHP ile problemi var. Tamam mı? Sarılma. Sarılma rufailer karışır. Süreç var ya süreç hani özne canı isteyen sığınıyor. Ben de oraya sığınacağım. Sürece sarılmış vaziyette Kemal Bey. Kendisini genel başkan yapan sürece sarılmış vaziyette. He, tamam mı? Taşınma da gayet açık bir yani. Nereye doğru taşınıyor zaten.
0: Başka bir şey.
4: Yok sarılma öyle değil. Sarılma böyle tamam. Tutunma sarılma.
0: Ha,
4: öyle
0: anladık değil. Şimdi
4: sarılma
0: anladım.
4: Var orada. Tamam mı? Şimdi
0: onu bir de taşınmaya bağlar mısınız hocam?
4: Güzel bir laf var. Güzel bir efendim.
0: Taşınmaya da bağlar mısınız onu?
3: Bağladı biraz önce.
4: Taşınma işte yani taşınma CHP'yi yani taşıyor.
0: CHP yerin yedi kat dibine gömme anlamında mı söylüyor onu?
4: İşte. Yerin yedi kat dibine gömme manasında söylüyorum. Tamam. Yani onu yapacağına bence CHP önemli bir partidir Türkiye'de siyasi kurum olarak önemlidir. Bari doğru dürüst bir yere taşısın yani. Yani Cumhur İttifakı'nın yanında saf tutması bence başkalarına fikir verene kadar şu günkü sarılma haliyle ona daha çok yakışır. Şimdi izahı olmayan şeyin de mizahı olur. Tamam mı? Ama o mizahın içerisinde de gerçek olur. O gerçek bu. Gerçek bu. Dolayısıyla da hale baktığım zaman bu arınma meselesiyle ilgili olarak bunu düşündüğümü de ifade edeyim. Çok kolay sorunun cevabı demiş olmamın nedeni de bu.
3: Peki teşekkürler. Okan Müderrisoğlu şimdi bu Sayın Özgür Özel ve ekibinin yargıya başvurusu. İşte ben biraz önceki turda o soruyu sorarken işte başta bir kayyum endişesi vardı ama geldiğimiz noktada Özgür Özel ve ekibi bir çağrı heyeti oluşturulması için mahkemeye başvuruyor. İşte oradan beklenti de çağrı heyeti gelecek. İşte 45 gün içerisinde kurultayı düzenleyecek. Siz, ben o soruyu sorarken bir soft kayyum, yumuşak kayyum talebi mi şeklinde?
0: Bu o anlama geliyor aslında. Fakat olağanüstü durumlara acaba olağan çözüm bulmak için zorlamak daha gerekli ya da daha tutarlı değil mi? Elbette bunun da riskleri var. Örneğin Ahmet Kasıman Hoca zannedersem o söyledi. Hani Özgür Özel'i kapının önüne koymaya çalışırken, yani kapının önünde siyaset yapmaya çalışan bir grup başkanı ya da eski genel başkandan söz ediliyor mesela. Veya yine Ahmet Kasım Hoca'nın dediği gibi, bence tek bir cümlesine eğer mutlak açıklık getirebilirsek bu programda, ki kolay değil, ne döndüğünü kamuoyu biliyor. Şimdi bu çok önemli bir söz aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 kurultayında ne döndüğünü mü kastediyor? Yoksa o kurultayda döndüğü iddia edilen işler nedeniyle verilen yargı kararını başka bir döndürme olarak mı ima ya da ifade ediyor? Bu ikisi arasındaki mücadele ya da çelişki, ki bu hocadan kaynaklanmıyor, onu bağlayıcı konuşmuyorum. Zaten bütün bu olup bitenin bence özü. Yani kurultayda mı ne döndü? Yoksa kurultayda dönenlerle ilgili yargı bir karar verdi, orada arka planda mı ne döndü? Bu ikisi arasındaki büyük hesaplaşma bugün aslında Türk siyasetinin tamamını bağlayıcı hale gelmek üzere. O yönüyle CHP'nin bu iç türbülanstan ne dönerse dönsün, artık kendi kuyruğunun etrafında dönen kedi misali olmaktan süratli bir şekilde çıkıp olağan kurultayın takvimini olabildiğince öne çekmek üzere bir mücadele vermesinin de çok daha hayırlı ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç tartışmaları elbette dışarıdan bakanlar ve diyelim ki CHP'yi bir tür siyasi rakip olarak gören kimi partiler bakımından, evet işte içeride bir tartışma, kavga da eve kız vermezler. Amenna. Ama yani o kavgadan herhangi bir partinin kendi nam ve hesabına artı değer üreteceğinin bir garantisi de yok. Çünkü her partinin iddiası, söylemi ve aynı zamanda icraatları bir yandan da seçmenin, az önce bahsettiğimiz hocanın feraset dediği kavramın içinde bir yere oturuyor. Yani her parti, her koyun kendi bacağından asılır misali, kendi hesabı, kendi hedefiyle de bağlı. Yani ben CHP'deki bu tartışmanın, hı hı, üçüncü bir partiye oy artışı ya da bu bölünmeden kendi nam ve hesabına artı değer üreteceğini düşünmüyorum. Bu tablo eğer bu şekilde devam edecek olursa diğer partileri de konsolide etmeye, bir araya gelmeyecek birçok aktörü CHP'nin olası zayıflamasına karşı yeniden ve yine sürpriz birliktelikleri ve birleşmelere yönlendirerek aslında CHP'deki tartışmadan medet uman ya da ummayı bekleyenler var ise onlara hayal kırıklığına uğratır. Bu seçmenin aklıyla alay etmektir. Peki, herkes kendi hesabını doğru yapmak zorundadır.
3: Şimdi Özgür Özel tarafının yaptığı başvuru, mahkemeden bir çağrı heyeti kararı çıkar mı?
0: Ya gerçekçi değil yani.
3: Çıkarsa eğer, çağrı heyeti toplar mı hemen kurultayı?
0: Ya bu beklenir. Bu işin doğası gereğidir ama bir varsayımı konuşuyoruz. Şunu söyleyeyim. Hani şimdiye
3: Kemal
0: kadar
3: Kılıçdaroğlu dün dedi ki İstanbul'da da çağrı heyeti atanmıştı. Ne oldu il kongresi diye sordu. Bir türlü toplanamadı diye hatırlattı.
0: Dolayısıyla hukukun, siyasi partilerin hareket alanında sağladığı bir takım avantaj ya da dezavantajları sonuna kadar kullanma iradesi, seçmeni ve tabanı konsolide etmek adına sonuna kadar mücadele ediyoruzun argümanları ve araçları. Ama yani mutlak mutlak kararının son cümlelerine bakınca farklı gerekçelerle farklı konularda Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar ve veya mutlak mutlak kararını veren heyetin yine ve yeniden değerlendirme yapması istenen farklı gerekçeyle reddettiği ama ben zaten söyleyeceğimi de kararın gerekçesine yazmıştım dediği husus orada durduğu sürece bütün bu çabalar yani yargıyı yorar, yargıyla ilgili spekülasyonları arttırır. Orada yapılabilecekler çok sınırlıyken orada gereksiz beklenti oluşturmak suretiyle yine kitlelerde özellikle CHP'ye gönül veren, bugünkü bölünmüş tablodan rahatsızlık duyanları daha fazla hayal kırıklığına itebilecek süreçler de yaşanır. Ha, o hayal kırıklıklarından, memnuniyetsizlikten daha güçlü bir birliktelik ve yeni parti için hareket noktası üretilmesi düşünülüyorsa, bu da sadece bir siyasal mühendisliğin içine oturur. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki iktidar kavgası, Özel, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve onun tasarımı ne olursa olsun, bunun yargı eliyle şu ya da bu şekilde siyasete dokunan yönü itibariyle de tabanda ve farklı siyasi görüşlerin temsilcilerinde, az önce Ahmet Hoca ısrarla vurguladı bunları, mutlak bir karşılık üretiyor olabilir. Ama gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin hızlıca olan kurultayını toplayıp, bakın istenen delege yapısı ne olursa olsun, burada hocam ne dedi? Yeni bir parti için zamanın ruhu, liderlik, toplumsal talep, beklenti. Şunu %100 iddia ediyorum. Bütün bu olup bitenlerden sonra Ahmet Kasuman Hoca'nın deyişiyle ne döndüğünü kamuoyu biliyor sözü eğer bir darbe mesele olarak orada duruyorsa, o olağan kurultayda hangi delege yapısı olursa olsun kimse Kemal Kılıçdaroğlu veya göstereceği ismin kazanacağına ilişkin bir garantiyi veremez. Bu hesapta yanlış hesaptır, Bağdat'a gelmeden döner. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağan kurultayının olağan bir takvimde 2027 yılının başında yapılması için Kemal Bey olgunluk göstermeli, Özgür Özel ve arkadaşları da bu kan davası, kin davasını olağan kurultayı zorlayacak şekilde yeni parti senaryolarını filan bırakarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeni söylemeli, yeni vizyonuyla, yeni iddiasıyla, arınmasıyla, hesaplaşmasıyla bir yere doğru götürmeli. Anladım. Ve o konudaki takdiri de evet, Cumhuriyet Halk Partisi delegesi vermeli diyorum ben.
3: Barış Dostlar, şimdi kurultay olacak mı olmayacak mı? Bir çağrı heyeti fikrine siz nasıl bakarsınız? Kulislere de şöyle bilgiler yansıyor. İşte taraflar arasında bir şekilde diyalog kanallarının çalıştığı, Özgür Özel tarafına işte karşılıklı ya acaba bu kurultay sürecini biraz daha esnetebilir miyiz? Kasım gibi olsa sizin için uygun olur mu olmaz mı gibilerinden bilgiler gittiği yönünde.
0: Keşke.
3: Öncelikle çağrı heyeti sizce bir çözüm müdür?
1: Vallahi bu elbette bir hukuksal hamle. Ama ben mahkemenin mevcut Kılıçdaroğlu kararından sonra yeni bir karar alarak çağrı heyetine geç CHP'yi belli bir müddet yönet ve kurultaya kadar, olabilen de en kısa sürede kurultaya kadar sen parti yönet diye bir hukuksal karar alacağına pek ihtimal vermiyorum. Şimdi elbette Okan Bey'in o anlamda eminim tanıdığı, bildiği, ağabeylik yaptığı, yönettiği gerçekten başarılı Cevval Cabbar, adliye muhabiri arkadaşlarımız, meslektaşlarımız vardır. Onlara gelen kulisler elbette işleri gereği Ankara'da bulunmakları hasebiyle çok daha güncel ve çok daha sağlıklı. Ama benim tahminim, ki bir hukukçu değilim ben, Kılıçdaroğlu mutlak kararından sonra Türk yargısı bir çağrı heyeti kararı vermez. Ama ne diyorum, ben bir hukukçu değilim ve o anlamda bir haber kaynağım da yok. Ha, az evvel Okan Bey'in dediği çok doğru. Yani altına imza atılır bir laf. Ne diyor? Bir olağan ya da olağanüstü artık hadi ne denirse dersin ama bir kurultay olsun ve mümkün olan en kısa sürede olsun. Ha, bunun zamana yayılması. Hani Kemal Bey diyor ya uygun zamanda, Özgür Bey diyor ya en kısa sürede. Şimdi tamam. En kısa sürede başka bir şeydir.
0: İçinde bir
1: uygun zamanda başka bir şeydir. Bravo. Kemal Bey bunu olabildiğince yaymaya çalışırsa o anlamda da hukuken eli kuvvetli. Kemal Bey de yıpranır, CHP de yıpranır ve Özgür Bey'in kuracağı partinin meşruiyeti, psikolojik zemini daha güçlü olur. Ama Özgür Bey de hemen yarım partiyi kurarsa arkadaş derler ya sen de bir önce içerideki bütün hukuksal ve siyasal yolları tüketeydin de öyle kuraydın. O yüzden taraflar hani en kısa ile en uygun arasında bir orta yol bulurlar ise bu CHP için hayırlı bir netice olur. Kemal Bey de ki çok yıprandı. Parti içinde de yıprandı.
0: Kamuoyunda da yıprandı.
1: Kamuoyunda da yıprandı. Çok yıprandı. Bakınız yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medya organlarına bile gidemiyor. Mülakat veremiyor yani. Cumhuriyet Halk Partisi'ne en uzak medya organına adeta bir basın bülteni gibi kullanıyor ama CHP ekseninde yayın yapan kurumlara gidemiyor. Şimdi çok yıprandı. Kemal Bey'in yıpranması devam eder. Sıfırlanmaz o iş asla bu aşamadan sonra ama ne olur CHP daha az yıpranmış olur. Hani Kemal Bey'dekine bir diyor ya hani evlat anne, evlat hangisi özverili olacak ha? Ama ben bunun bugünkü koşullarda zor olabildiğini, yani Okan Bey'in çok haklı, çok yerinde temennisinin gerçekten ideal olduğunu, gönlün onu arzu ettiğini ama bugünkü mevcut koşullarda bunun biraz zor olduğunu düşünenlerin. Şimdi Özgür Bey elbette şu hesabı yapıyordur. Evet, şu anda farklı bir iklim var, farklı bir kamuoyu var, farklı bir konjonktür var. Çok yıpranmış bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Benim kazandığım bir belediye seçimi var. Ama elbette gençlik kollarından itibaren siyaset yaptığı bir kurumdan gerekçesi ne olursa olsun ayrılmak zor bir şeydir duygusal olarak. Bir, iki, CHP gibi, yani kökü CHP'li belki şu anda Kemal Bey'in yanında yamacında olanların da kuvvetle muhtemelen bir bölümünü bilmez ama hatırlatalım. Kökü Sivas Kongresi'ne dayanan bir siyasal partiden, yani cepheler kurmuş bir siyasal partiden, marka değeri, tarihsel kökleri, seçmen sadakati yoğun, yüksek olan bir partiden kopmak ikinci bir zor bir şeydir. Ve üçüncü bir zorluk, ki ben Özgür Bey'in bu üçüncü zorlukla karşılaşmayacağını düşünenler dedim. Nedir? Bir yeni parti kurmaktır. Hı hı. Yani İsmail Cem'in başına gelen, Murat Karayasın virgül, Ercan Karakaş virgül, Fikri Sağlar üçlüsünün başına gelen, yakın zamanlarda Muharrem İnce'nin başına gelen, Emine Ülker Tarhan'ın başına gelen, Özgür Özel'in başına gelmeyebilir. Bir yeni partinin ete kemiğe bürünmesi anlamında. Çünkü konjonktür farklı, Özgür Bey'in hikayesi farklı, CHP'nin durumu farklı, Kemal Bey'in yıpranmışlığı farklı. Yani bu partiler gibi olmaz Özgür Bey'in kuracağı parti. Altında renkli kalemlerle çizeyim. Ama olmamakla beraber baba ocağı dediğim partiden, liseden, üniversite yıllarından beri siyaset yaptığım partiden, büyük köklü kurumsal, tarihsel marka değeri yüksek partiden kopmak da, ha önün açık olsa bile kuracağım partide insanı duygusal olarak, siyasal olarak, kültürel olarak yoran, üzen bir gerçek.
0: Aklın orada kalır.
1: Tabii, gönlün orada kalır. Aklın orada kalır. Arkadaşlarının bir kısmı orada kalır.
0: Ya marka değeri öyle.
3: Öyle de görecek gibi sonuçta. Tabii. Yani o da çok konuşuluyor. Tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Tabii. Belki de işte Yargıtay sürecini bekleyip sonra tekrar bir kısım orada yani, devam etmek.
1: Kurultayı, Kemal Bey'in toplayacağı kurultayı olabildiğince yakına almak için, olabildiğince erkene çekmek için de bir mücadele verilmelidir. Anladım. Ama oradan bir şey çıkar mı? Bence çıkmayabilir.
3: Ahmet Kasman, şimdi bu yeni parti kurulur mu, kurulmaz mı, kurulacaksa ne zaman kurulacak? Barış Doster diyor ki hemen kurulursa eğer, ya acelen neydi, Özgür Özel derler. Biraz bu sürece yayılırsa, Kemal Bey kurultay sürecini uzatırsa o zaman daha da meşruiyet kazanır bu
1: zamanlama
3: yeni parti.
1: Zamanlama önemlidir bu.
3: Zamanlama önemli diyor.
1: Mesela hani Ekim devriminde derler ya Lenin'e, niye bugün 17 Ekim? Der ki dün çok erkendi, yarın çok geç olacaktı. O yüzden peki, siyasette zamanlama çok önemlidir.
3: Bunu sorayım, şöyle sorayım. Bugün işte haber kaynaklarını, gazeteleri, medya organlarını tarıyorum. Bir kulis haberi gördüm. Özgür Özel MYK'sı, bu da enteresan bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı, evet. Özgür Özel MYK'sı. Özgür Özel MYK'sında yapılan bir değerlendirme şu şekildeymiş. Deniyormuş ki ya bu işi çok da fazla zamana yaymayalım. Evet, belki siz genel başkan olarak, biz işte partili olarak enerjimiz tükenmeyebilir ama seçmenin enerjisi hep aynı yükseklikte kalmaz. İş zamana yayılırsa o heyecan da düşebilir şeklinde bir değerlendirme. Ne dersiniz? Zaman burada Özgür Özel ve arkadaşları lehine mi işler yeni partide, yoksa aleyhine mi?
0: Çok güzel bir soru.
3: Teşekkür ederim.
4: Yani iki şey var ki bu hayatta, bunların bilimi de var ama hem bir bilim hem bir sanat oldukları söylenilebilir. Bir tanesi fiyat. Doğru fiyatı belirlemek çok zor bir iştir. Öyle tek bir parametreyle ya da sadece matematikle şey yapamazsınız. Her mal için bu geçerli. Bir de zamanlama hikayesi. Hakikaten fazla uzatılırsa çok açık ki seçmen kitlesinde, daha doğrusu seçmen de demeyelim ona, halkta bir belli bir yorgunluk, yani bu böyle hani şey gibi, Meksika dizisi gibi diyeceğim. Hoş, bizim diziler de ondan aşağı kalmıyor da böyle 5 saat bakışmalarla falan.
1: 5000 bölüm 5 saat.
4: Onlar bu işi Evet, onlarda da bu iş buna dönmüş vaziyette. Onlar bizden daha da ileriler bu konuda. Tam Meksika dizisi gibi uzatmaya başlarsan bir süre sonra seçmen kanal değiştirmeye başlar. Çünkü bu nasıl bir trajedi kardeşim? Bitmez Allah bitmez, bitmez Allah bitmez. Hani var ya gençlerin kullandığı bir ifade ve bitmiyordu. Öyle olur. Yani dolayısıyla hakikaten çok uzatamazlar. Ama erken de hareket edemezler. Çünkü erken hareket ederlerse bu sefer artık onlara şey diyeceğim. Barış Doster taksonomisi içerisinde bunun yeri var. Fazla hızlı davranırsan bu sefer de sattın gittin olur. Fakat tam doğru zamanda kurarlarsa bu sefer gene Barış'ın çizdiği çerçeve üzerinden söyleyeyim. Tam toplumsal talebin A takımının popülaritesiyle onun da siyasetteki boşlukla buluştuğu noktada, kesiştiği noktada doğru zamanlamayla kurarlarsa ha o zaman kimse kusura bakmasın gerçek CHP bu olur. Tamam mı?
3: Bu o doğru zaman kalanda, nedir peki Özgür Özel ve tamam, ekibi adına?
4: O arkada kalan da Kemal Bey'in partisi olur yani.
3: O doğru zaman nedir? Ne zaman? O doğru zaman ne zamandır peki Özgür Özel ve ekibi için?
4: Vallahi bence artık o düzleme girdik. Bunun hazırlığını yazın yaparlarsa sonbahara bu işi şey yapmaları lazım. Çünkü bu partinin ne olduğu herkese malum. İki şık var burada. Ya CHP'nin bütün, yani bütününü yapamayacak tabii de olabildiğince en fazla diyeyim üyesini bu yeni partiye geçirerek kalanı bütünüyle kadük duruma düşüreceksin. Ya da ben bu partiyi kuruyorum bir siyasi yapı olarak. İl ve ilçe teşkilatlarım bunlar. Onlar eski CHP teşkilatları. Bununla beraber CHP şeyine, üyesine CHP'de kalmasını ve bu partiye sahip çıkmasını salık veriyorum diyeceksin.
3: O zaman da dönmek üzere gidiyorum mu olur bu?
4: Dönmek üzere gidiyorum da olur. Koşullar... Yani bu partiyi eğer kurtarırsanız ya da kurtarabilirsek hep beraber netice itibariyle bu partide tekrar siyaset yapmaya başlayacağız manasına da gelir. Ben bir kere arkasını dönerse artık geri dönmemek üzere bu işi yaptığını göstermesi ve maksimum delegeyi ve üyeyi de bu tarafa aktarması gerektiği kanaatindeyim.
0: Fasıl icra ediyorsunuz. Siyasi fasıl. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç.
4: Evet.
0: Bu son fasıldır evet. Ey ömrüm. Dönülmez. Nasıl geçersen geç. İş oraya vardı yani. Geçersin. Bir yandan yeni partiye gidiyorsun. Nasıl? Üyelere diyorsun ki sen kal. Yine de burada kal. Sana gitme demeyeceğim. Gitme kal. Lavinya gibi oluyor bu. Ondan sonra bir yandan yeni parti diyorsun. Sonra tekrar
1: maşallah pek kuvvetli.
0: Sizlerden ilham alıyoruz hocam coşturuyorsunuz ama benim merak ettiğim husus Ahmet Arpat müsaadenle. Mesela önümüzdeki hafta veya çok daha görünür bir gelecekte terörsüz Türkiye ile ilgili yasa teklifi meclise gelecek ve ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Milli Birlik Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nda sergilediği duruş ve o komisyona katkısı dolayısıyla Türkiye'nin en hayati konusunda şimdi Özgür Bey'in grubu mu, Kemal Bey'in arındırmaya çalıştığı CHP mi, hangisi muhatap alınacak, nasıl yürüyecek bu süreç önemsiyorum. O yüzden CHP'nin bütünselliği parçalanmışlığından çok daha faydalı CHP memleket
1: şu anda için. Muhalefet yapmıyor, yapamıyor.
0: O yüzden hani CHP'nin bütünselliği...
3: CHP'nin o konuda bilmiyorum, muhalefette yapacağını düşünmüyorum. Sonuçta komisyonda...
0: Ama kimi ziyaret edeceksiniz? Mesela yarın DEM Parti İmralı heyeti...
3: Tam grubuna bakacaksınız.
0: İşte DEM Parti İmralı heyeti yarın mesela meclis başkanına, diyelim ki AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'ya veya ikisini birlikte ziyaret edecek bir temas trafiği başlatacak. Peki CHP'de kime gideceksiniz? Kemal Bey'e mi, Özgür Özel'e mi, ikisine de mi?
4: Vallahi aynı şeyi söyleyecekler mi? CHP'de DEM Parti'nin şu ana kadarki tavrıyla bakarsak DEM Parti CHP'de Özgür Özel'i muhatap alırsa bu onlar açısından da daha manalı olur. Neden? Çünkü komisyon şeyine, çalışmalarına destek veren CHP'nin lideri Özgür Bey'di. Kemal Bey değildi. Kemal Bey'in bu konudaki tavrının ne olduğunu bilmiyoruz. Kemal Bey'in bir alacağı olduğunu biliyoruz CHP'den. Onu tahsil etmeye çalışıyor. O arada işine gelen pozisyonu alacaktır eminim. Orada da pek de fazla sorun da çıkaracağını zannetmiyorum bugünkü sarılma hali nedeniyle ama netice itibariyle özel kısmının da çok fazla sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum bu hikayede. Ama eğer toplumsal uzlaşı bakımından CHP'nin monolitik bir biçimde buraya güçlü bir destek vermesi önemliydiyse CHP bu hale düşürülmeyecekti baştan. Yoksa bu
0: ya da CHP böyle devam edecek. Bu hale
4: fakat ben sürecin bununla ilgili olarak aksayacağını hiç zannetmiyorum
0: İnşallah.
4: Açıkçası.
0: İnşallah.
4: Biraz evvel söylediklerim de fasıl konusu olabilir ama hani daha basit bir yaklaşım da mümkün. Çünkü bunlar olasılıklar. Ben kendim gördüğüm doğrunun ne olduğunu onlar açısından söyledim. Ben hep söylüyorum bunu. Bununla ilgili arada eleştiri aldığımda oluyor. Genel kamuoyunda.
0: O kadar da hocam.
4: Ben CHP'li yani ben CHP'li değilim. Dolayısıyla CHP'nin geleceğiyle ilgili ahkam kesecek şahsiyet de hiç kuşkusuz ben değilim. Ben gördüğümü çalıyorum. Yani ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Trabzonspor, ne Beşiktaş, ne de bir Anadolu kaplanı. Yani netice itibariyle penaltıysa penaltı
0: tamam,
4: kardeşim.
0: Bizim çocuklara şeyi,
4: Dünya Kupası'nda Mısır Arjantin maçını seyreden diyorum bilerek. Hakem gibi seyretsem maçı başka şeyler de söylerim. Ama peki. O memleketin hayrına değil.
3: Peki. Tabii burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun da hakkını yemeyelim. O da aslında memleket meselelerine de bir şekilde girmek, bir şeyler söylemek istiyor ama öyle bir sürecin içerisinde ki ne zaman bir röportaj verse ister istemez Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki sorunlar ya da işte başlıklar diğer meselelerin önüne geçiyor.
0: O zaman şöyle bitireyim ben müsaade.
4: Ahmet Arpat.
3: Bu Ahmet Arpat'ı çok Ahmet sevmedi Arpat. Bir şey geliyor orada.
0: Evet, bir cisim yaklaşıyor.
3: Ankara'dan bir cisim yaklaşıyor.
4: Sana gelmiyor. Evet. Kendi düş bak gene atalar sözü. Bugün Okan Müderrisoğlu'nun çağrısına karşılık veremedim. Konular uymadı onun için İbn Haldun yok ama Anadolu feraseti var. Tamam mı? Kendi düşen ağlamaz.
0: Ben de şöyle bitireyim. Hocanın genel anlattığımı ve Kılıçdaroğlu belki özelinde söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye çok güzel bir eser var. Şu andaki hocanın icrasından benim çıkarttığım sonuç bu.
1: Ya da böyle kimseye inleyen, etmem şikayet.
3: Ozanlar atışması gibi değil mi Barış Doster böyle karşılıklı.
0: İnleyen şu kalbimin sesini ağyar el alem duymasın diye o nedenle de kıymetli bir beste.
3: Peki. Hadi bir diğer başlığa geçelim. Hızlı hızlı gidelim. Ahbap soruşturması Okan Müderrisoğlu. Gerçekten büyük bir şaşkınlık içerisinde Türkiye izliyor. Çünkü özellikle 6 Şubat depremleri döneminde.
0: Şaşırmamaya da yani şaşırma durumuna da şaşırmamaz olduk gibi değil mi?
3: Yani şimdi o dönem ciddi anlamda sahada da gördüğümüz bir oluşum. Ciddi bağışlar aldı. O bağışlar sahaya yansıdı, yansımadı. Yansıdığını da gördük, tanıklık da ettik. Ama bugün ki Haluk Levent en güvenilir, Türkiye'nin en güvenilir kişisi, insanı
0: sıralamasında bire yükselmişti. Evet.
3: Ne oldu şimdi? Nedir soruşturmadan yansıyanlar?
0: Çok ciddi notlar var ama izleyenleri şimdi bunlarla meşgul etmeyeyim. Sadece temel mantığı itibariyle söyleyeyim. Önceliği Ahbap'tı. Sevilen, güvenilen bir isim. Sonra Ahbap-Çavuş ilişkisi olduğunu gördük biz. Ahbap-Çavuş ilişkisi iki dost arasında yakın ilişki biçiminde olduğu gibi aslında biraz da alengirli işlerin dönme biçimini de ifade ediyor. Burada bir Ahbap-Çavuş ilişkisine dönmüş. Ama işin başına bakalım. Ne olursa olsun devlete güven duymalı. Devlet de güven noktasında zerrece tereddüt oluşturmamalı. Hani sütte leke olur burada olmaz. Veya öz eleştirisini yaparak hata yapan varsa kenara ayırıp kurumları ve kurumların devamlılığını sağlamak lazım. Burada yine gün içinde farklı boyutlardaki değerlendirmelerini dinledim hocanın. Burada da şu anda dinlediğim kurumsallıkla ilgili sözleri vardı. Ahmet Kasıman Hoca da FETÖ'yle mücadele bağlamında kurum ve kurumsallık. Bunu şunun için söylüyorum. Deprem şartları içinde Kızılay'ın çadır sattığı, genel başkanının, dönemin genel başkanının haberinin olmadığı, işte arkadaşlarının basiretsiz davrandığıyla ilgili gerçekten çok üzücü ve o günkü sıcak acı ortamında ise bir kat daha üzüntüyü arttıran bir tabloyla karşılaşıldı mı? Evet. Bu Kızılay'a duyulan güveni dip noktaya doğru çekti mi? Evet. Bugün Fatma Meriç Yılmaz'ın şahsında Kızılay'ın gösterdiği güncel performansı da not edeyim. İnşallah daha da yukarı çekerler çıtayı. Bir imaj, itibar ve güven onarımını sağlamaya çalışıyorlar ve mesafede kat ettiler. Mesele şu, o günkü şartlarda konu kamusal kimliği olan bir kurumun, bir anlamda devletle özdeşleşmiş bir kurumun deprem ve doğal afetler zamanlamasında afet acil durum yönetimi koordinasyonu içinde kendisine verilmiş görevi yapıp yapmadığı, ne kadar yapabildiği, nereye ne kadar yetişebildiği ile ilgili tartışma olarak başladı. Çok hızlı bir şekilde politize oldu. O zaman insanlar, vatandaşımız bu politize alandan, oluşturulan kamu güvensizlik alanından bireysel olarak her noktaya ulaşmaya çalıştığı iddia edilen bir isme, ki maalesef hani adli sicili de bugünkü tartışma konusundaki gibi karşılıksız çekler, senetler, mali suçlar, bununla ilgili cezaevi süreçlerinden de geçilmiş. Şöyle düşündü, hani bütün bunlardan sonra ders çıkarılmıştır ve gerçekten bu anlamda iflah olmuştur. Ve topluma şimdi geçmişiyle de yüzleşerek rol modeli olmak üzere bir fonksiyon ifade edecektir diye kaynak akıttı. Gerçekten akıttı. Şimdi Türkiye'nin önde gelen iş insanlarının ifadelerini okuyorum. Başka sürpriz isimlerin ifadeleri var. Ama dediğim gibi meşgul etmek istemiyorum. Bunlar yarın öbür gün daha belirgin şekilde çıkacak. Ama şunu çok net görüyoruz. Yani şoförünün itirafı var. Benim üzerimden döndü. Benim hesabım üzerinden döndü milyonlar.
3: Peki, diye. Şu çok, yani dediğiniz gibi burada çok fazla iddia var. Bir soruşturma var. Şu merak ediliyor. Şimdi MASAK raporu, yani aslında çalışma yani 1,5 yıl öncesinden başlamış. Yani
0: evet, evet.
3: Çok hassas bir şekilde.
0: Şikayetler var, ihbarlar var. Benden kaynak aldı, geriye vermedi, taahhüdünü yerine getirmedi diye. Evet,
3: mesela şu soruluyor.
0: Ondan sonra para
3: hareketleri neden 1,5 yıl beklendi? 1,5 yıl boyunca insanlar ciddi bir yine para akışı sağladı çünkü bu organizasyona. Yani daha öncesinden bir şekilde bu işler duyurulsa belki insanlar oraya yönlenmeyecek, mağdur olmayacak.
0: Ama sen de Türkiye gerçekliğinde biliyorsun ki ortada bir ihbar ve şikayet var. Bu ihbar ve şikayetin objektif delillere bir şekilde dayandırılması lazım. İki, eğer erken davranır, işte bu paralar oraya akmazdı eğer zamanında kamuoyu uyarılsaydı dediğinde de işte bir hayırseveri yok etmek için erkenden düğmeye bastılar. Özür diliyorum. Lanet olsun yine mi kardeşim? Daha ne olacak bu ülkede? İşte en güvenilir adamı bile yerin dibine sokmak için yine bir operasyon çek. Yani Türkiye'de her duruma uygun söz var üstadım. O nedenle buradaki konu elbette şimdi bir soruşturma konusu ama o kadar açık itiraflar, para hareketleriyle ilgili hususlar var ki ahbap konusundan ahbap çavuşa dönmüş. Benim üzüldüğüm husus şu. Bu toplumun bağış, infak denir buna aynı zamanda. Hani nafakasından,
1: dayanışma.
0: Evet, nafakasından keserek doğru verme. Söylediğiniz milli dayanışma kimliğinin bu şekilde erozyona uğratılmış olması çok ama çok üzücü. O zaman her şerden bir hayır çıkartma, yani bir ders çıkartma becerisi göstereceğiz. Biz kamunun güven verme kapasitesini arttırmak için, hesap verebilirliği arttırmak için ve raporlama dahil olmak üzere özellikle akçalı işlerin içinde kamunun bağışını kullananları daha görünür ve daha hesap verebilir hale getirecek gerekirse yasal düzenleme takviyesini yapacağız. Ama aynı zamanda kamu adına kaynak toplayan, bağış toplayan tüm kurum ve kuruluşların, özellikle de göz önünde olanlar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının, mümkünse bir bağımsız denetim kurulu, ille de bir kamu kuruluşuna da gerek yok. Yani tamam mı? İlle de bir Sayıştay ya da oraya bir mali polis göndermeye de gerek yok. Ne zaman? Bir suç unsuru tespit ettiğinizde suç durusunda bulunsa savcılık ve adli kolluk harekete geçer. Ama şunu net söylüyorum. Tartışmasız.
3: Düzenli bir denetleme değil mi?
0: Kamudan kaynak kullanan, mesela vergi ve benzeri bir takım kaynak toplayan kuruluşlar var. Kamu kurumu niteliğinde meslek kurumu. Ne yapıyor? Üyelerinden para topluyor. Nasıl topluyor? Sana o yetkiyi veriyor. aslında o topladığın paranın karşılığında bir hizmet üretmen lazım. Ne kadar topladın, nereye ne kadar harcadığının hesap verebilirliğine çok ihtiyacımız var. İki, sivil toplum kuruluşu olarak da gönüllü ve diğer nitelikteki kuruluşların da hesaplarının sadece onların denetçilerinin iç mekanizmasıyla sınırlı kalmayacak şekilde tercihen uluslararası boyutu da olan, yani bu anlamda uluslararası nitelikli bağımsız denetim kuruluşlarının da denetim raporlarıyla kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Ve bunun düzenli yapılması, hatta mecburi kılınması gerekiyor. Buradan bir ders çıkartmak lazım. Yarın başka Haluk Leventler ortaya çıkmasın diye farklı açıklamalar yapacağım diyor. Şahsi hesabımla Ahbap arasında bir ilişki yok. Böyle organik bağ kurmaya çalışıyorlar. Benim dünkü sicilimle bugünkü oluşturmaya çalıştığım imajı sekteye uğratmaya çalışıyorlar. Ne bombalar patlayacak şekilde. Muhtemelen avukat üzerinden yaptığı açıklamalar var. Orada küçük bir marj bırakıyorum.
3: Yani iddianame hazırlanacak. Ortada iddialar var. Mutlaka hem iddialara bakacağız hem savunmalara bakacağız ve elbette
0: ama
3: sonunda
0: tabii
3: da
0: şöyle bir husus var.
3: Yargının verdiği karar.
0: Kişi suçüstü yakalanmış. Buna cürmü meşhut diyorlar eskiler. Avukatım istiyorum deyince hakim demiş ki ya evladım her şey ayan beyan ortada, avukatın ne diyecek? Ben de onu merak ediyorum hakim bey demiş. Biraz buraya doğru gitmiş hadise.
3: Peki Barış Dostlar, ne düşündürdü size bu soruşturma, bu vaka?
1: Çok üzüldüm, çocukluğuma gittim. Kars Gazi İlkokulu adına kurban olsunlar. Bizim böyle sarı zarflarımız vardı.
3: Doğru. Kızılay.
1: Kızılay için. Türk Hava Kurumu için. Biz o küçük harçlıklarımızdan para biriktirir onu atardık.
3: Doğru.
1: Üstadımız da Kars doğumludur bu arada.
0: Bu arada gerçekten ben de hatırladım şimdi öyle. O zarflar.
1: Tabii. Evet. Ben mesela onu hani hayata sadece ekonomik, politik, ideolojik düzlemde daha halkçı, daha komucu, daha emekten yana bakan bir arkadaşınız olarak bunu söylediydim. Bu vasıflarımın, bu ideolojik tercihlerimin yanında bu çok insani. O vasıflarımızın yanında politik, ideolojik, hatta bu çok vicdani, çok ahlaki, hatta çok felsefi derinliği olan imecelerdi. Toplumsal ve ulusal dayanışma örnekleriydi onlar. Hmm. O yüzden ben kamucu bir insan olarak, halkçı bir insan olarak önce kamu kurumlarının sürekliliğini, kamu kurumlarının itibarını, kamu kurumlarının devamlılığını ve saygınlığını ve işlevselliğini ve etkinliğini savunurum. Ha, kahramanların çıkması iyi midir? İyidir. Hayırseverlerin çıkması iyi midir? İyidir. Böyle felaket anlarında, depremlerde, ulusal, toplumsal hassasiyetlerin kabardığı dönemlerde, konjonktürel, dönemsel kahramanlar çıkabilir. Hiç itirazım yok. Ama asıl bir milletin, asıl bir toplumun bel bağlaması gereken bu konjonktürel, dönemsel olarak öne çıkmış olan hayırsever insanlar, sanatçılar değildir. Asıl bel bağlaması ve önemsemesi gereken kamu kurumlarıdır. Bu kamu kurumlarının da etkinliği önemlidir, saygınlığı önemlidir ve hesap verebilirliği, şeffaf bir şekilde, işini doğru düzgün bir şekilde. Hani FETÖ faslında konuştuk ya hepimiz, ehliyet ve liyakatin önemsendiği, anayasalara ve yasalara sadakatin önemsendiği, kurumsal hafızanın ve kurumsal devamlılığın olduğu kamu kurumları önemli. Şimdi Ahbap niye öne çıktı? Yani herhalde Haluk Levent'in ünlü bir sanatçı olmasından, gençlerin sevdiği bir sanatçı olmasından dolayı öne çıkmış değil. Bu şüphesiz bir etki olabilir ama Ahbap Derneği'nin bu kadar öne çıkmasının ve belli bir dönemde bu denli popülerleşmesinin, bu denli geniş halk kitlelerinde, yurttaşlarımızda karşılık bulmasının sebebi sadece Ahbap'ın başarısı ya da Haluk Levent'in insanlığı, sanatçılığı değildi. Kızılay'ın düşmüş olduğu durumdu. Arkadaş, Kızılay bu duruma düşmesin. Yani yüzlerce yıllık kurumlarımız var bizim. Bir kısmı cumhuriyetten evvel kurulmuş olan kurumlarımız var bizim. Kızılay bu duruma düşmeseydi, anladım, o günkü başkanı, efendim kızının işte karıştığı bir kaza, ondan sonra niye ceza aldı, almadı, trafik kazası, sıradan vatandaş, şimdi başta bu iş geldi, bu hapse giriyor da. Eğer Kızılay ve Kızılay yöneticileri böyle anılmasalardı, millet kan ağlarken, eğer Kızılay çadır satmasaydı, herhalde Ahbap'ta bu kadar yükselmezdi. Yükselirdi ama bu denli yükselmezdi. Ha, demek ki işin... Elbette masumiyet karnesini hepimiz dördümüz birden gözetiyoruz ama evet, hukuksal boyutu yanında siyasal boyutu, ahlaki boyutu, toplumsal boyutu ve kültürel boyutunda biz hiç ihmal etmeden, hiç dışarıda bırakmadan bir analiz yapmak durumundayız.
3: Peki, teşekkür ederim. Ahmet Kasman, şimdi size de bu konuyu soracaktım ama süre de doluyor. Sıcakta bir gelişme var, oraya da geçmek isterim. İran meselesi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı hem şimdi açıklama yaptı. Diyorlar ki saldırıyoruz. Şu anda Amerikan güçleri İran kentlerini vuruyor ki Trump da demişti dün ve bugün sıkı vuracağız, sert vuracağız demişti. Enteresan bir de bir durum var. Trump Hürmüz üzerinde hak iddia etmeye başladı. Artık dedi ben burada güvenliği sağlıyorum. Ablukayı da başlatıyorum. Artık Körfez ülkelerinden geçecek tankerlerden %20 vergi alırım demişti. Sonra onu işi ticari anlaşmalara çevirdi. Ne oluyor? Trump ne yapmaya çalışıyor Hürmüz'de?
4: Yani Trump bir şey yapmaya... Yani, Trump ne yapmaya çalışıyor sorusu doğru bir soru değil Ahmet Arpat. Yani sen tabii bunu böyle sormak zorundasın. O senin sorunla alakalı değil ama... Bu soru doğru bir soru değil. Neden? Çünkü bütünüyle sapan saçma bir aktöre bir amaçlılık yüklüyorsun. Halbuki karşımızda nasıl altından kalkacağını hiç bilmediği, sınırlıklarına ilişkin en ufak bir fikrinin olmadığı bir konuya bulaşmış. Tamam mı? Ve o konunun içerisinden nasıl çıkacağını bilemeyen fakat haddinden fazla azman bir 2,5 yaşında hatta 2,5 aylık kedi yavrusu olsaydı, tamam mı? Bu sorduğun soruyla ilgili daha manalı sonuçlar üretebilmek ya da bir analiz konusu yapmak mümkün olabilirdi.
0: Bu cümleleri nasıl şimdi, kuruyor biliyor musun?
4: Sürekli...
0: Hocayla ben, özür diliyorum hocam, hocayla ben NATO toplantısında Trump'ın bitişte uluslararası medya ile birlikte yaptığı o ekibini de dizdiği toplantıyı oldukça stratejik bir noktadan yakından bütün jest ve mimikleriyle izledik de hoca zaten bu sütü olan senin babanı da sevmezdim diye Trump'la ilgili bir kanaat oluşturdu ya, onu canlı görünce de kulağıma eğildi ya bu kadar da olmaz dedi yani. Belki o nedenle coşkulu devam ediyor.
3: Yani şimdi Ahmet Kasman şimdi evet dedi, yani tamam ama baktığımızda da sanki yani o güvenliği sağlamak adına CENTCOM diyor ki Hürmüz Boğazı kıyısındaki bütün İran hedeflerini vuruyoruz, orayı temizliyoruz'a getiriyor. Trump da diyor ki güvenliği sağlıyorum, artık bana para vereceksiniz. Yani sanki biraz birbirine tamamlayan hamleler de görüyoruz sahada.
4: Ahmet Arpat, bu birbirini tamamlayan hamleler falan değil yani. Bu elimin ya. Altında imkan var. Değil mi? Bomba var elimde. Atıyorum. Ondan sonra karşı tarafı şey ediyorum, toz duman ediyorum. Eder zaten. Buradaki yani haftalarca bu konuyu tartışırken biz söylediğim bir şeyi tekrar edeyim. Yani bizde bir böyle bir garip bir üçüncü dünyacılık var. O genel şeye sari, siyasi yelpazenin iki tarafına da sari. Böyle ha bak İranlılar nasıl yendi Amerikalıları falan. Merhaba arkadaşlar, sakin olalım. İran Amerika'yı yenmedi. Yenilmemek suretiyle bir avantaj elde etti. Yoksa Amerikalılar İran'ı, ya bak son tahlil, bir nükleer mezarlığa çevirebilir mi Amerika? Çıldırsa ki bu vatandaş da çıldırır.
3: Demesin canım.
4: Dedi de zaten. Yani saçma sapan, Allah korusun, Allah muhafaza. Tabii. Tamam mı? Yapabilir mi bunu? Yapabilir değil mi? Dolayısıyla Hürmüz Boğazı kenarındaki askeri hedefleri vurduk. İyi tamam vurdun da. Mesela balistik füze attığı zaman İran onların tamamını ortadan kaldırabiliyor musun? Kaldıramıyorsun. Elinde olan imkanın tamamını şey yapıyor musun? Olmuyor. Hiç dilemem ama laf oraya geldiği için söyleyeceğim. Tabiri amiyaneyle bu savaşı kazanmak için gerekli olan, bütün savaşları kazanmak için o gerekiyor çünkü. Bu savaşı kazanmak için gerekli olan adımı atabiliyor musun? Yiyor mu Amerikan askerini yani İran toprağına
3: postalı çıkarmak? Amerikan askerinin postalı İran topraklarına basması. Ha.
4: O da yemiyor. Zavallı seninle ittifak etmiş olan ülkeleri, Körfez ülkelerini gönüllü ama mecbur neyse koruyabiliyor musun? Yok. Mayınları toplayabiliyor musun? Amerikan donanması söyledi. O da yok. Ondan sonra ben buranın güvenliğini sağlıyorum. Bana %20 verin. Trump, bak çok ünlü bir oyundur bu. Eminim bizi seyredenlerin büyükçe bir bölümü de en azından görmüştür bunu.
3: Tamam.
4: Oyunun kaynağı da Manhattan adasının, New York'un merkezindeki Manhattan adasının gayrimenkul ticaretidir. Monopoly diye bir oyun var biliyorsun. Hı hı. Monopoly diye, tamam. Kendi parası var böyle, evcikler koyuyorsun falan. Bu arkadaş o oyunu iyi biliyor ya. Her şeyi de öyle oynuyor. Tamam mı? Böyle hani geldin buradan geri dön. Bana 500 kağıt ceza öde. Onu da alırım, bunu da alırım falan filan. Bir de kimseye danışarak konuştuğunu da çoğunlukla zannetmiyorum. Yani yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye onların yani gerçeklikle alakasını kurmaya da çalışmıyor söylediği şeylerin. Önce bir %20 diye çıktı. Neden? Çünkü Donald amca bunun kendisini akıllı biri gibi göstereceğini ve bunun Amerikan halkına satılabileceğini düşündü. Sonra döndüler, dediler ki ya bir dakika, Allah aşkına deli misin Sayın Başkan, bunu böyle yaparsan yani haraççı derler adama. Senin ne alakan var oğlum şeyle, Hürmüz Boğazı'yla? Yani Amerikalıların dolaylı olarak kontrol ettiği kara parçası, üstlerini falan bir yana bırak, Diego Garcia bilmem ne kadar bin deniz mili ileride. Ne oluyor sana, deli dumrul musun sen? Falan gibi bir şey söyledi. Herhalde nazikçe söylediler. Çünkü derisi de çok ince. Narsistik kişilik bozukluğu olan insanlar öyledir. Ona bir şey söylediğin zaman
0: zırtken birden yemiyor. Yani, lan oğlum filan da mı ilginç?
4: Denince tamam mı? Oradan da geri adım attı. Fakat Allah Trump'ı esirgesin. Allah Trump'ı esirgesin. Ben kendisinden razıyım. Peki. Yani dünyayı bir nükleer savaşa sürüklemediği ve bütün dünya ekonomisini çökertmediği müddetçe buradan, ki onu yapamayacaktır. Kısa bir süre sonra, peki, gene nefesi bitecek. Göreceğiz onu. Tamam mı? Kendisinden razıyım. Neden? Çünkü Ankara'ya geldi. Türkiye'nin gerçekten ihtiyaç duyduğu bir takım konularda söz verdi. Onları gerçekleştirene kadar umarım yerinde kalır. Ama bu, peki, arada da dünyayı hepimizin tepesine yıkmaz. Peki. Ama senin sorduğun soruya cevap vermek benim entelektüel kudretimin ötesinde. Çünkü yani bu hızda saçmalayan bir adamın ne yapmak istediğine dair bir şey söyleyemem.
3: Peki. Birer dakika, iki dakika
0: yok,
3: kaldı.
0: Yok yok, hayır, ben gördüm, zaman bitti. Heh. Sadece Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Husiler Suudi Arabistan'ın güney bölgesine ve sivil havalimanına balistik füzelerle saldırmışlar.
3: Hı-hı, orada da
0: yakın zamanda işte karıştı. Sana havalimanı bombalandı. İran uçaklarının inişi engellendi. Biz de buna misillemede bulunuyoruz diye. Dolayısıyla açık örtülü birçok hesap şimdi bu çatışma ortamında görülmeye başlandı. Hı-hı. Bölgede yeniden sadece Amerika-İran ekseninde değil, farklı unsurların da dahil olduğu kapsamlı, düşük yoğunluktan yüksek yoğunluğa geçen bir çatışma evresine doğru gidiyoruz. Bir yerde dur denmeli.
3: Barış Dostlar.
1: Ben 3-4 program evvel şunu söylemiştim naçizane. Demiştim ki ABD'nin bu ateşkesine itiraz edecek ve bunu hiç içine sindiremeyecek bir önemli aktör var. O da kim? Siyonist İsrail. Hı hı. Belli ki İsrail'in baskısı, tepkisi, tazyiki, tahriki, teşviki, öfkesi Trump üzerine etkili oldu ki ateşkes bitti, tekrar saldırıyoruz demeye
0: Trump
1: başladı.
0: Trump uçağını değiştirdi. İstihbarat Siyonist lobiden geldi. İran seni öldürecek diye. Dolayısıyla Ahmet Hoca'yı da tebrik edelim. Katar'dan alınan hani renove edilen uçağın yeterince güvenli olmadığını söylemişti.
3: O istihbaratı bu bayağı ciddiye aldı.
0: Bu da evet, ama sonra biraz işte oyuna geldik.
1: Yok,
0: biraz
1: hediye edilmiş bir uçak idi o.
3: Tabii tabii.
0: Yok yok, kastettiğim hani saldırıya uğrayacaksın, saldırıyor, seni öldürecekler. Tabii. İstihbaratını çok ciddiye aldı. Onun abartılı oldu, tabii, manipülatif olduğu da ortaya çıktı. Yani,
3: peki.
1: Bu durum İngiltere ile beraber İsrail'in ABD'nize ne kadar imtiyazlı bir stratejik ortak olduğunu bir kez daha kanıtladı.
3: Peki. Teşekkür ederim. Kısa reklam aramız.
4: Amerikan gazetecilerine bu Amerikan gazetecilerinin söz konusu basın toplantısında kendince espri bile yaptı. Bana söylemeniz lazımdı bu işin çok tehlikeli olduğunu. Belki o zaman aday olmazdım dedi. Ben de içimden yani bir Allah'ın kulu dünyaya bu iyiliği yapaydı da seni çekmeseydik, peki, dedim.
0: Benim yüzümden siz de ölüm listesine girdiniz.
3: Bir kısa ara sonra veda edeceğiz artık.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
3: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
4: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
3: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
5: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
6: Kim buldu, nasıl buldu?
7: Lastik eldivenin icadının arkasında bir aşk öyküsü var.
6: Lastik eldiveni Amerikalı cerrah Dr. William Halstead buldu. Modern cerrahinin babası olarak anılan Dr. Halstead, kendi üzerinde yaptığı deneyler sonucu büyük duyu sinirlerine enjekte edilen bir uyuşturucunun vücudun belirli bölgelerinde duyu yitimine neden olduğunu da keşfetti. Bu deneyler sırasında uyuşturucu bağımlısı da olan doktor, bağımlılıktan kurtulmayı başardı. 1890 yılında Halstead'la birlikte çalışan hemşire Caroline Hampton'ın cildi, ameliyat öncesi kullanılan güçlü dezenfektanlara ciddi alerjik tepki göstermeye başladı. Dr. Halstead, ünlü bir lastik firmasıyla iletişime geçti. Lastik eldiven yapmalarını istedi. Prototip olarak yapılan lastik eldiveni kullanan Caroline'ın elleri iyileşmeye başladı. Milyon dolarlık lastik eldiven endüstrisi böyle doğdu. Aslında doktorun amacı sadece hemşire Caroline'ın ellerini korumak değildi. Ellerini tutup ona evlenme teklif etmek istiyordu. Lastik eldivenin icadından birkaç ay sonra da teklifine evet cevabını aldı. Kim buldu, nasıl buldu?
3: Siyasi işler devam ediyor.
8: Bu akşamlık siyasi işleri kapatma vakti. Süremizin sonuna geldik. Okan Müderrisoğlu teşekkür ben ederim. Teşekkür Barış Dostlar çok teşekkürler. Ahmet Kasman çok teşekkürler. Ankara'ya bir kez daha selamlar. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz.
9: Sürçülisan ettiysek affola.
8: Duyamadım ama.
9: Sürçülisan ettiysek affola.
8: Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarlı ada, arzın merkezine seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
2: Doğa Takvimi. Bugün 14 Temmuz 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bugün doğada iki önemli canlıyı kutlama günü. Dünya Şempanze Günü ve Köpek Balıkları Farkındalık Günü. Doğa takvimini bugün şempanzelere ayırdık. Dünya Şempanze Günü, şempanzelerin kutlanması ve karşı karşıya kaldıkları tehditlere karşı korunması için bir çağrı niteliği taşır. Ve her yıl 14 Temmuz'da kutlanır. Bu tarih, Dr. Jane Goodall'ın şempanzeler üzerine çığır açan araştırmasına başlamak üzere 1960 yılında ilk kez Tanzanya'daki Gombe Milli Parkı'na gittiği tarih oldu.

0: bile tehlike altında. Bugün şempanzeleri kutlarken Jane Goodall'ın sözü aklınızda olsun. Anlarsak önemseriz. Önemsersek yardım edebiliriz. Yardım edebilirsek kurtuluruz.
1: Doğa takvimi.
2: Hava durumu.
3: Çarşamba sıcaklık kuzeyde 2-3 derece artıyor. İstanbul'da hava daha nemli olmaya başladı. Hava biraz bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa 32 derece. Antalya'da rüzgar daha kuru esecek, sıcaklık 36 derece. Marmara'da hava az bulutlu, Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu'da hava açık, Eskişehir 28, Kayseri 31, Konya 30 derece. Ege'de, Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 35-36, Kütahya'da ise 26 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca rüzgarın hızı saatte 40-45 kilometreye kadar çıkıyor. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağıl nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Zonguldak'ta yağış kısa süreli, Bolu ve Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars arasında bazı saatlerde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 28, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da ise sıcaklık gölgede 39-40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa güneşli 32, Paris 35, Madrid 39 derece.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız tabii ki. Ama gecenin manşetine bakacak olursak Ahbap Derneği soruşturmasını dikkatle takip ediyoruz. Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. Haluk Levent ve gözaltındaki diğer şüpheliler bugün sorgudaydı. Peki neler söylediler? Bakacağız. Bu arada toplanan bağışın yaklaşık 1 milyar lirasıyla bahis oynandığı iddia ediliyor. Evet, iddia olduğunu bir kez daha tekrarlayalım. Bugün Haluk Levent'in kumar oynadığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Soruşturmaya dair son bilgiler birazdan ekranlarınızda olacak ama öncesinde gelin günün öne çıkan başlıklarına şöyle teker teker bakalım birlikte.

Suç işleyen küçük çocuklara yönelik cezaların artırılmasına ilişkin düzenleme meclise sunuldu. 15-18 yaş arasındaki çocuk cinayet ya da ağır yaralama suçunu eğer işlerse müebbet hapis cezası da çarptırılabilecek. Sorumsuz ebeveynlere yönelik de cezalar arttırılıyor. Düzenlemenin detaylarını ekranlarınıza taşıyacağız. Ve yarın 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı. 15 Temmuz şehitleri için yarın yurt genelinde anma törenleri yapılacak. Bu arada Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar da sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı darbe girişiminden bu yana 1710 operasyon gerçekleştirdi. 20'den fazla ülkeden 100'den fazla örgüt mensubu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ayrıntıları birazdan. Ve dış politikada gündem Washington tahtının arasındaki gerilim. Amerika'dan 3 gündür devam eden İran saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nda artan belirsizlik petrolü yeniden tırmandırdı. Petrol fiyatlarında 85 dolarla son 4 haftanın en yüksek seviyesi görüldü. Bu gecenin de yine sıcak geçebileceğine dair dün Amerikan Başkanı Donald Trump bazı ayrıntılar vermişti. Bakalım neler yaşanacak, göreceğiz efendim.

0: Ve spordan da bir başlığımız var. Dünya Kupası'nda yarı final aşamasına geldik. İlk finalist bu gece belli olacak. Fransa ile İspanya mücadelesi şu sıralarda devam ediyor. Maçtan yansıyanlar da bugün yanında olacak efendim. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Şimdi önce Muğla'daki yangın haberine bakalım. Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınında müdahale hala sürüyor. Alevlerin deniz yönünde ilerlediği ve yerleşim yerleri içinde tehdit olmaktan çıktığı belirtiliyor. Neyse ki Milas'taki yangın saat 17'de Gürçamlar bölgesindeki ormanlık alanda başladı. Ve alevler rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü hemen harekete geçti. Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı. Ekiplere hava kararına kadar 8 uçak ve 10 helikopter de destek verdi. Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın yön değiştirmesiyle yangın yerleşim yerleri için tehdit olmaktan çıktı. Deniz yönünde ilerlemeye başladı. 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 orman yangın işçisiyle müdahale sürüyor. Biraz önce öne çıkanlarda biraz aktardık. Uzun zamandır konuşulan 18 yaşından küçük çocuklara cezaların arttırılmasına ilişkin teklif meclise sunuldu. Ve burada teklifte suçlulara indirimleri kaldıran bazı maddeler var. Buna göre 15-18 yaşındaki çocuk, o yaş arasındaki çocuklar eğer cinayet ya da ağır yaralama suçunu işlemişse müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek. Çok daha fazla ayrıntı var haberimize.
1: Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
2: 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak. Hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek. 18 maddeden oluşan yasa teklifi AK Parti grubu tarafından meclis başkanlığına sunuldu. Ceza için şartlar da düzenlemede sıralandı.
1: Güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı da hapis cezasına mahkum edilmiş olma şartlarından biri veya birkaçının bulunması halinde hakim bu noktada takdir yetkisini kullanabilecek.
2: Aynı şartların oluşması halinde 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da yine hakim takdiriyle ceza indirimi uygulanmayacak. Çocuk hükümlü cezasına doğrudan cezaevinde başlayacak.
1: Hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazında başlanması yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına imkan veren düzenleme yapılmaktadır.
2: Teklifte kasten öldürme ve yaralama suçu işleyen çocukların ailelerine dönük düzenlemeler de yer alıyor. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün idari halinde ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılması öngörülüyor. Meclis kapanmadan yasalaşması beklenen düzenlemeyle mevzuatta kullanılan suça sürüklenen çocuk ifadesi de adli süreçteki çocuk olarak değiştirilecek.
0: Şarkıcı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükselirken toplanan bağış paralarının yaklaşık 1 milyar lirasıyla bahis oynandığı iddia edilen Haluk Levent'in kumar oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Bakalım.
3: Ben biraz artık profesyonel hayata geçeyim diyorum.
4: Rulet masasında görüntüsü çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının bir numaralı ismi Haluk Levent'in kumar oynarken çekilen görüntüleri soruşturma dosyasına dahil edildi. Ahbap Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent'le ilgili çarpıcı iddialar gündemde. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Levent'in 2020 ve 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği tespit edilmişti. Levent'in başkalarının hesapları üzerinden düzenli olarak Almanya Ligi'nin şampiyon takımı Bayern Münih maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı iddia edildi. Haluk Levent'le ilgili soruşturma dosyasına giren çarpıcı iddialardan biri de iş insanı Hüseyin Başaran'la ilgili. Levent'in üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran'dan 22 taşınmaz aldığı, taşınmazların söylenen amaç doğrultusunda kullanılmadığı ve ücretlerinin de ödenmediği belirlendi. Başaran'ın dolandırıldığı şikayetiyle Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğu ortaya çıktı.
5: Haluk Levent tarafından yaklaşık 60 milyon dolar dolandırıldığını ileri süren iş adamı Hüseyin Başaran şikayet dilekçesinde bir takım gayrimenkullerin usulsüz olarak üçüncü kişilere devredildiğini ileri sürdü. İşte şikayet dilekçesine konu gayrimenkullerden bir kısmı da burası. Hüseyin Başaran dilekçesinde söz konusu gayrimenkullere tedbir kararı konulmasını da istedi.
4: Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların yaklaşık 125 milyon lirasının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabı üzerinden Levent'in kardeşi Berkant Acil'e aktarıldığı da tespitler arasında. Ortaya çıkan yeni bulgularla birlikte soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci dalga operasyon için talimat verdi. Düzenlenen operasyonla Levent'in asistanının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. Haluk Levent'in de gözaltına alınmadan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Polis Haluk Levent'i adım adım takipteydi. Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu anlaşılan şarkıcı görüntülendiği bu anlardan kısa bir süre sonra Bursa'da polis tarafından gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Levent'in daha önce yurt dışına çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine gözaltına alındığını belirtti. Soruşturmanın genişleyebileceğini söyledi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden eski Katar emiri için taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a gitti. Katar eski emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani geçtiğimiz pazar günü 74 yaşında hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani karşıladı. Taziye ziyaretinin günü birlik gerçekleşmesi bekleniyor. Katar emirinin ölümü nedeniyle Körfez ülkesinde 4 günlük yas ilan edilmişti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne ilişkin konuştu. FETÖ tehdidinin hala sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu belirtti. Bahçeli'nin gündeminde Amerika ile İran arasında yaşanan gerilim de vardı.
6: FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında bu uyarıyı yaptı. Tehdit ortadan kalkmadı mesajı verdi. Bahçeli, partisinin meclis grubu toplantısında kürsüdeydi. Avrupa Birliği'ne sert sözleri dikkat çekti.
6: Avrupa'nın Türkiye'yi artık geçici ihtiyaçlarının hatırlandığı bir ülke gibi görme alışkanlığından vazgeçmesidir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır.
2: Bahçeli'nin gündeminde Hürmüz gerilimi de vardı.
6: Güvenlik kaygısı bölgemizde daha büyük bir kriz ve kaos meydana getirmenin gerekçesi yapılamaz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür.
0: Evet, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 289 dava açıldı. Darbeyi planlayan ve yönlendiren yönetenlerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi bu süreçte ceza aldı. 10 yılın ardından darbe davalarındaki gelin son duruma bakalım birlikte.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. 1634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişi hakkında müebbet, 1891 kişi hakkında süreli hapis cezası verildi. Toplamda 4891 kişi hakkında mahkumiyet, 2870 kişi hakkında ise beraat kararı çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlardan 85'i general, 1116'sı subay, 266'sı astsubay, 12'si er, 61'i ise askeri öğrenci. 24 general, 536 subay, 181 astsubay, 170 uzman çavuş, 9 polis memuru, 92 er, 352 askeri öğrenci ve 2 sivil olmak üzere toplamda 1366 kişiye ise müebbet hapis cezası verildi. 26 general, 776 subay, 323 astsubay, 427 uzman çavuş, 156 polis memuru, 45 er, 106 askeri öğrenci, 31 sivil ve 1 mülki amir olmak üzere toplamda 1891 kişi değişen süreli hapis cezası aldı. Karar verilen 289 fiili darbe davasından 273'ü temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi. 241'i Yargıtay tarafından onandı. 16'sında karar bozuldu. 16'sının ise Yargıtay incelemesi devam ediyor.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 10 yıl içinde Fethullahçı terör örgütüne yönelik 1710 operasyon gerçekleştirdi. 20'den fazla ülkeden 100'den fazla örgüt mensubu yakalanarak Türkiye'ye de getirildi.
7: 15 Temmuz'dan bu yana çok sayıda kritik operasyonla MİT FETÖ'cülerin peşinde. 10 yılda FETÖ'ye yönelik toplam 1710 operasyon gerçekleştirildi. 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapılması sağlandı. 4403'ü cezaevinde. MİT firari FETÖ'cüleri adım adım izleyerek Türkiye'ye getirdi. 20'den fazla ülkede 100'den fazla terör örgütü mensubu yakalandı. FETÖ'nün kilit isimlerinden örgüt elebaşının yeğeni Selahattin Gülen, Kenya'da emniyet mahrem yapılanmasına yer alan Uğur Demirok Azerbaycan'da, propaganda, lobi ve finans sorumluları Mustafa Tan ve Mustafa Bircan Cezayir'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu belirlenen 13 FETÖ mensubu da kaçmadan yakalandı. Bu süreçte askeri kurumlarda çeşitli rütbelerde görev yapan ya da sivil memur olarak çalışan 9215 kişi deşifre edildi. Sivil mahrem sorumlulardan 19, eski askeri personellerden 28 örgüt mensubunun yakalanması sağlandı. Teşkilatın kullandığı gelişmiş 100 alarm sistemleri sayesinde yurt içinde 353, yurt dışında ise 1481 firari FETÖ mensubunun güncel konumları belirlendi. MİT sosyal medyada da FETÖ takibini sürdürdü. Yüksek takipçili 30'u aşkın troll hesap, koordine eden 21 firari örgüt mensubu ve Türkiye aleyhine provokatif paylaşımlar yapan 13.330 hesap tespit edildi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden siyaseti bıraksın dedi. Özgür Özel yönetimi ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'ne çağrı heyeti atanması için mahkemeye de başvurdu.
8: Çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım. 2 milyon üyeyle. %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Kaybeden CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın.
7: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle yarışalım. Kaybeden siyaseti bıraksın dedi. Özel Kılıçdaroğlu'nun hangi gerekçeyle yeni parti kuruyorsunuz, parti içinde mücadele etsin sözlerine de tepki gösterdi.
8: Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip, partiyi baraj altına çekip umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi, böyle soruyor böyle.
7: Öte yandan CHP'de olağanüstü kurultay tartışması yargıya taşındı. Delegelerin topladığı imzaların işleme konulmaması üzerine Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Dilekçede 3 kurultay delegesinin CHP olağanüstü kurultayını toplantıya çağırmak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirilmesi talep edildi. Mecliste partisinin grup toplantısında konuşan Özel, Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyona da tepkiliydi. Hedef benim mesajı verdi.
8: Ankara'da hedef kim? Canını yakalım CHP'nin, canını yakalım Özgür Özel'in, Hüseyin Can Güner'i hedefimize oturtalım.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken yarın mecliste AK Parti ile DEM Parti arasında önemli bir görüşme gerçekleştirilecek. Yasal düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da açıklamalar geldi.
7: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hukuki düzenlemeler için yoğun gayret var dedi.
9: Bu konudaki hazırlıklar ve çalışmalar sürüyor. Meclis kapanmadan önce gerekli yasal çerçevenin oluşturulması yönünde yoğun bir gayret söz konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı ve ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin yol haritasını ortaya koydu. Bundan sonraki aşama esas itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirindedir.
7: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden gündeme gelmesi bekleniyor. Bu konuda önemli bir görüşme de gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala DEM Parti heyetiyle görüşecek. Görüşmede yasal düzenlemenin ele alınması bekleniyor.
10: Kalıcı bir çözümün zemini hukuk olmalı ve teminatı da yasa olmalı. Çerçeve yasa artık çıkmalı. Temmuz'da çerçeve yasayı çıkaralım. 1 Ekim'de meclis açıldığında bu kök yasayı güçlendirecek, demokratik ve özgürlüklerin önünü açacak düzenlemeleri bir bir hayata geçirelim.
7: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için önce sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlayacak. Düzenleme af niteliğinde olmayacak.
0: Şimdi sınırlarımızın dışına çıkacağız. Canlı bağlantılar yapacağız. Çünkü önemli gelişmeler var. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sil baştan yaşanan Hürmüz gerilimine bakacağız. Karşılıklı saldırılar giderek yoğunlaşıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nda İran gemi ve limanlarını ablukayı yeniden başlatacaklarını duyurmuştu. Trump'tan yeni açıklamalar var. Amerikan ordusunun saldırılarına İran'ın misillemelerle yanıt verdiğini biliyoruz. Son gelişmeleri alacağız. Begüm Dönmez Her Söz Washington'da. Ali Çabuksa Tahran'da yayına hazır ve karşımızdalar. İlk durağımız Washington olacak. Şöyle ki Begüm, Hürmüz'de bugün abluka Türkiye saatiyle 23'te başladı, yani başlayacağı duyurulmuştu. Bunun öncesinde Amerikan Başkanı Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi ağırladı. Öncesinde Hürmüz'e ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Peki hani ben başlıkları aktardım ama senden ayrıntıları dinleyeceğiz şimdi. Öne çıkanlar neydi?
11: Buse, Amerikan donanmasının İran limanlarına yönelik ablukası yaklaşık bir 20 dakika önce resmen yeniden yürürlüğe girmiş oldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da CENTCOM'da bir süre önce sosyal medyadan paylaştığı açıklamada ablukanın resmen yeniden başladığını duyurdu. Yani İran'la Amerika arasında Haziran ayında varılan mutabakat zaptı öncesinde olduğu gibi Amerikan savaş gemileri İran limanlarına giriş çıkış yapmasını engelleyecek gemilerin bu abluka yeniden yürürlüğe girmiş oldu. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre Orta Doğu bölgesinde faal halde şu anda 20'den fazla Amerikan
12: donanmasının İran limanlarına yönelik uygulamakta olduğu ablukanın yürürlüğe getirmesi,
11: uygulanmasını sağlayacak. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre tam da Amerikan donanmasının ablukası yeniden devreye girmeden kısa bir süre önce Amerika saatiyle saat 3'te, yani 1 saat 20 dakika önce CENTCOM güçlerinin İran'a yönelik yeni saldırı gerçekleştirdiği de belirtildi. Yani ablukanın yürürlüğe girmesine hazırlık mahiyetinde olduğu söylenebilir bu saldırıların. CENTCOM'dan yapılan açıklamada da bunun altı çizildi. Bir kez daha Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri İran İran'ın saldırma kabiliyetini geriletme amacını taşıdığı ifade edildi bu saldırıların. ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli bir şekilde geçişinin sağlanması karşılığında %20'lik bir ücret talep edileceğini açıklamıştı. Ama bu açıklamanın üzerinden bir gün geçtikten sonra Donald Trump bu plandan geri adım attı ve dedi ki bunun yerine Körfez ülkelerinin liderleriyle yaptığım telefon görüşmelerinin ardından onlarla yatırım anlaşması yapmaya karar verdim. Bunun daha iyi bir seçenek olduğuna karar verdim dedi ki bu %20'lik ücret hem Amerika içerisinde hem de uluslararası camiada tartışmaya yol açmıştı. Kimileri bunu korsanlık olarak nitelemişti. Hem Amerika'nın yıllardır uygulamakta olduğu açık denizlerde serbest ticaretin desteklenmesine yönelik normlara karşı bir açıklamaydı. Hem de Trump yönetimi yetkililerinden daha önce gelen açıklamalarla çelişiyordu. Dolayısıyla bundan ABD Başkanı Donald Trump geri adım atmış oldu. Amerikan iç kamuoyuna da bu konuyla bağlantılı mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Bütün yapılacak olan bu yatırım anlaşmalarının ki ayrıntılarını pek bilmiyoruz. Körfez ülkeleriyle yapılacak yatırım anlaşmalarının Amerika'ya güçlü istihdam getireceği mesajını da verdi. Bir yandan tabii ki petrol fiyatları, petrol piyasası dikkatle takip ediliyor. Çünkü tam da Trump'ın bu %20'lik ödeme alınacak, ücret alınacak açıklamasından sonra petrol fiyatları, Brent ham petrolün fiyatı galon başı 87 dolara yükselmişti bu sabah saatlerinde. Sonrasında bundan Trump'ın vazgeçtiğini açıklaması sonrası 78 dolara geriledi. Savaşın zirve yaptığı dönemde 120 dolara yaklaşmıştı petrolün fiyatı. Bütün bu yaşanan gelişmelerle Hürmüz Boğazı konusunda Amerika ve İran arasında yaşanan gerilimle mutabakat zaptı tehlikeye girmişti. Ama tarafların hala arabulucu ülkelerin tarafları yeniden müzakere masasına getirebilmek, mutabakat zaptını kurtarabilmek ve İran'la Amerika arasında ateşkesin yeniden tesisi için 7/24 çalışmaları ve çabaları sürdürdüğünü de biliyoruz Buse.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı Trump'ın açıklamalarını ve son yaşananları. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda attığı adımlar tartışmalara yol açıyor. Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemi ve tankerlerden yüklerinin değerinin %20'si kadar ücret alacağını açıklaması tabii tepkilere yol açtı bir anda. Bu adımın uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiliyor.
7: İran'a saldırıların yeniden başladığı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi. Saldırıları sınırlı ve ölçülü olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump Kongre'yi bilgilendirmeyi mektupla yaptı. Kongre'nin her iki kanadı da daha önce Trump yönetiminin ya savaşı sona erdirmesi ya da savaşa devam edecekse Kongre'den onay alması yönünde karar çıkarmıştı. Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemi ve tankerlerden yüklerinin değerinin %20'si kadar ücret alacağını açıklaması ise büyük tartışmalara yol açmış durumda. Bu adımın uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiliyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü, Boğaz'dan geçişin uluslararası hukuka uygun olarak her türlü geçiş ücreti ve harçtan muaf tutulması yönünde karar aldı. Trump'ın Hürmüz'den geçecek gemilerden almayı düşündüğü geçiş ücretine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan ironik bir tepki geldi. Arakçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı'nın söyledikleri kesinlikle doğru. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli ve emniyetli geçişini sağlayan kim olursa olsun bu hizmetin karşılığını almalıdır. İran Hürmüz Boğazı'nın her zaman koruyucusu olmuştur ve sonsuza dek de öyle kalacaktır. Elbette %20 çok fazla. Biz adil davranacağız ifadelerini kullandı. Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nün uzmanlarından Robert Kagan, Trump sahip olabileceğimiz her türlü meşruiyete gölge düşürüyor dedi. Kagan, küresel ve kamu yararının savunucusuymuşuz gibi bir duruş sergiliyorduk. Boğaz'ın kontrolünü ele geçirmemize yardımcı olmaları için Avrupalılardan büyük riskler almalarını isteyip sonra da bunun karşılığında onlardan ücret mi talep edeceğiz ifadesini kullandı. İran'a yeni saldırıların Tahran'ın tutumunu değiştirip değiştirmeyeceği de tartışılıyor. Amerikan New York Times gazetesi Donald Trump'ın Kasım'daki kongre seçimleri yaklaşırken İran'a topyekün savaşa istekli olmadığını yazdı. ABD Başkanı'nın İran'da gösterdiği son hedefte dikkat çekti. Trump, Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi yakınlarında yer alan ve yerin altında bulunan Kazma Dağ nükleer tesisini hedef alabileceklerini söyledi. Her ne kadar orada herhangi bir hareketlilik görmüyoruz dese de Kazma Dağ ön kapısına yapılacak güzel, büyük ve etkili bir saldırı için olası hedeflerden biri ifadesini kullandı.
0: Şimdi İran cephesinde neler yaşanıyor bunu dinleyeceğiz. Patlama sesleri yükseldi İran'da. Tahran yönetiminden Trump'a tepki de geldi. Ayrıntıları bize NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktaracak. Ali merhaba, seni dinleyelim. Saldırılar devam ediyor. İran cephesinde durum nedir?
13: Sahadaki gelişmelerden başlayalım Buse, çünkü önemli açıklamalar da var, onları da paylaşalım. Sahada hareketlilik devam ediyor. Yine Dender Abbas, Beş Adası ve Ahvaz'da patlama sesleri duyulduğu bilgisi var Buse. Sıklıkla bu noktaların hedef alındığını biliyoruz ve an itibariyle ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası da başlamış durumda ve Dender Abbas bölgesi, yine Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz bölgesinde gözetleme kuleleri ve sahil karakollarının hedef alındığı saldırılar tekrar başlamış durumda. Bölgeden patlama seslerinin geldiği yerel kaynaklarca aktarıldı. Sirik bölgesi de sıklıkla hedef alınan bir noktaydı. Burada Sirik Kaymakamlığı limanın boşaltılması talimatını verdi ve 12 günlük süre içerisinde tüm ticari gemilerin limanı boşaltması istendi. Gün içerisinde Kiş Adası da hedef alınan noktalar arasındaydı. Biz daha önceki saldırılara dair yaptığımız yayınlarda da yoğun olarak askeri üslerin ve gözetleme kulelerin hedef alındığını söylüyorduk. Sivil yaşantıyı, ticari merkezleri aynı şekilde hedef alan saldırılar gerçekleşmiyordu. Ancak Kiş Adası'nda bir elektrik üretim merkezinin, elektrik santralinin ağır hasar aldığı bilgisi paylaşıldı ve Kiş Adası'nda elektrikler kesilebilir denildi. Zaten ekonomik anlamda savaşın neden olduğu bir ağır baskı vardı ve merkeze doğru gittiğimizde, örneğin başkent Tahran'da savaşı hissetmiyoruz. Taraflar savaşa geri dönmese de askeri bir tırmanış var ve her gece saldırılar oluyor. Ancak büyük şehirlerde, daha iç kesimlerde bu hissedilmiyor. Ancak enerji altyapıları, sivil altyapıların hedef alınması, zarar görmesi zaten ağır bir kıskaç altında, baskı altında olan İran ekonomisini ve enerjisini doğrudan da etkiliyor. Bu anlamda Kiş Adası'nda yapılan son saldırılarda elektrik santralinin hasar aldığı bilgisi paylaşıldı Buse ve bu anlamda da elektriklerin kesilebileceği bilgisi geçici olarak paylaşıldı, bir bilgilendirme yapıldı. Devrim Muhafızları Ordusu ise başta Kuveyt ve Bahreyn olmak üzere Körfez'de bulunan ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada Bahreyn'de Şeyh İsa üssünde bulunan ABD'ye ait silah depoları, deniz ve hava araçlarına ait parçaların bulunduğu hangarların hedef alındığı bilgisini paylaştı. Yine Kuveyt'te bulunan Ali El Salem üssündeki MQ-9 İHA konuşlanma rampalarının hedef alındığı bilgisi de Devrim Muhafızları tarafından paylaşıldı. Kuveyt ve Bahreyn'den de gelen görüntülerde bu füze misillemelerinin an be an kaydedildiği gözler önüne serilmişti. Bu da dikkat çekti ve önemli bir açıklama ise Buse, Dışişleri Bakan Yardımcısı Garip Abadi'den geldi. Devlet televizyonuna konuk oldu ve İslamabad mutabakatının artık tamamen sona erdiğini söyledi. Artık mutabakat kalmadı. Trump onu yerle bir etti. Bir anlamı kalmadı İslamabad mutabakatının ifadesini kullandı ve Hürmüz Boğazı'nda tam bir İran egemenliğini sağlama konusunda kararlıyız ifadesini kullandı. Bu konuda asla geri adım atmayacağız diyor. ABD'liler uyguladıkları abluka ile bizi müzakereye zorlayacaklarını düşünüyorlarsa bu konuda yanılıyorlar. Bu baskı politikası yine sonuç vermeyecektir dedi ve İslamabad mutabakatını ihlal eden tarafın ABD olduğunu söyledi. ABD'yi suçladı ve İslamabad mutabakatı imzalandıktan bugüne kadar Zün üzerinde İran'a yönelik saldırıların gerçekleştiğini söyledi. Son bir ay içerisinde ABD ile hiçbir müzakeremiz olmadı. Mevcut şartlarda da müzakere olmayacak ve artık mutabakatın, İslamabad mutabakatının hiçbir anlamı kalmadı ifadesini kullandı Buse.
0: Evet, Ali Çabuk'u dinledik, ayrıntıları aktardı. Bir reklam arasına gideceğiz ama sadece bir dakika sonra karşınızdayız. Bizden ayrılmayın lütfen.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
15: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
14: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. NTV Radyo.
0: Aranın ardından karşınızdayız. Bolu Grand Kartal Otel yangınında yaşamını yitiren 78 kişi için Bolu'dan yürümeye başlayan aileler 4. günde Ankara il sınırına ulaştı. Adalet çağrısını yineleyen aileler 186 kilometrelik yürüyüşü 18 Temmuz'da tamamlamayı planlıyor.
7: Kimi eşini, kimi çocuğunu, kimi ise aile fertlerinin büyük çoğunluğunu kaybetti. 21 Ocak 2025'te yaşanan Kartalkaya faciasında hayatını kaybeden 36'sı çocuk 78 kişi için Bolu'dan başlatılan adalet yürüyüşü devam ediyor. Tüm sorumluların adalet önünde hesap vermesini isteyen aileler 4 günde 90 kilometre yürüyerek Ankara il sınırına ulaştı.
16: Ankara il sınırına yaklaştık. Adalet aradığımız bu yürüyüşümüz gün Kızılcahamam'ı hedefliyoruz. 18 Temmuz'da aynı acıları yaşayan, adalet arayan, adalet bekleyen herkesi Ankara'ya, ulusa davet ediyoruz.
7: Faciada abisini, yeğenini ve annesini kaybeden Oktay Akişli de yürüyüşte. 186 kilometrelik yolun 18 Temmuz Cumartesi günü tamamlanması planlanıyor.
17: 535 gündür bizler sevdiklerimizden ayrıyız. 535 gündür bu facianın ve bu katliamın henüz yargılama aşaması tamamlanmamış durumda.
7: Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası sonrası açılan davada işletme sahibi Halit Ergül, otel müdürü olan damadı ve yönetici pozisyonundaki eşiyle kızlarının da aralarında yer aldığı 11 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 21 sanığa da farklı oranlarda hapis cezası verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 9 çalışanı için karar sonrası soruşturma izni verildi. Aileler şimdi şüpheli durumdaki bu yetkililerin de yargılanarak hukuki sürecin tamamlanmasını talep ediyor.
0: Şanlıurfa'da bir kişi hemşire kılığında girdiği hastaneden bebek kaçırmaya çalışırken yakalandı. Hemşire kıyafetleri giyen bir kadın dün öğle saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yeni doğan servisine girdi. Burada gözetim altında tutulan bebeklerden birini kucağına alıp dışarı yöneldi. Durumdan şüphelenen diğer sağlık görevlileri olaya müdahale etti. Paniğe kapılan kadın bebeği bırakıp kaçtı. İhbar üzerine polis harekete geçti. Kayıplara karışan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Kimliği tespit edilen kadın kısa süre içinde yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Eski futbolcu ve spor programı yorumcusu Nihat Kahveci'nin eşini darp ettiği iddiasıyla ifadesi alındı. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci eşiyle birlikte dün akşam İstanbul Sarıyer'de bir restorana gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Nihat Kahveci'nin eşini darp ettiği iddia edildi. Müşterilerin ihbarıyla restorana çağrılan polis olaya müdahale etti ve eski futbolcu gözaltına alındı. Nihat Kahveci'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Banka hesabını başkasına kullandıranlar dolandırıcılık suçundan yargılanıyor. Bir süredir çıkacak yasa bekliyorlardı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek kanunla ceza en azından hafifletilecek.
2: İBAN mağdurları için yasal düzenleme yapılıyor. Banka hesabını başkasına kullandıranlar, hesabı ele geçirilenler. İBAN mağdurları için hazırlanan yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
18: Dosyadaki diğer kişilerle birlikte bir iletişimi var mı? Ortak bir fikir, ortak bir gaye ile hareket ediyor mu? IP adresleri, teknik olarak elde edilen tespitler bir dolandırıcılık iradesinde birliktelik halini gösteriyor mu? Eğer yok ise zaten bu kişinin ceza almaması gerekir. Var ama sadece hesap kullandırma düzeyindeyse işte o zaman da bu yasal düzenlemenin getirdiği daha az ceza alınması. Normalde bizim nitelikli dolandırıcılık suçlarının cezası 3 yıldan 10 yıldır. İşte buradaki düzenleme ne olacak? 1,5 yıldan 5 yıla kadar ceza alacaklar.
2: Düzenleme, haksız menfaat sağlamak için hesap bilgilerini başkalarına kullandıranları da kapsıyor. Bu suçu işleyenlere verilecek cezalarda da yarı yarıya indirim yapılacak.
18: Buradaki tek mesele boş bulunarak dolandırıcılık fiiline iştirak etmiş ama bu iştiraki hesap kullandırma düzeyinde kalmış kişilerin cezasında diğer kişilerin durumundan, diğer sanıkların durumundan daha az bir cezayı verebilmenin yolunu açabilmek. Çünkü burada ciddi bir boşluk halinde, belki bir gerince düşünememe halinde bu işlere dahil olmuş insan sayısının olduğunu görüyoruz.
2: Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak.
0: Yurdun bazı kentlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Balıkesir'de yarım saat süren fırtına ağaçları devirdi. Artvin ve Sinop'ta dereler taştı. Heyelan yolları kapattı. Tekirdağ'da süper hücre fırtınası 35 bin dekarlık alanda hasara neden oldu.
7: Sağanak sele neden oldu. Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü. Süper hücre fırtınası ekili arazilere büyük zarar verdi.
19: Hiçbir şey kalmadı. Her şey bitti.
7: Balıkesir Erdek'te sağanak ve fırtına yarım saat sürdü. Caddeler suyla doldu. Devrilen ağaçlar park halindeki araçların üzerine düştü. Hasar oluştu. Atatürk Mahallesi'nde yüksek gerilim hattına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İlçe genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Artvin ve Sinop'ta da sağanak taşkınlara neden oldu. Ardanuç ilçesinde heyelan nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Sinop'un Türkeli, Ayancık, Erfelek ve Boyabat ilçelerinde binaları su bastı. Tekirdağ'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Önce şiddetli yağmur, ardından dolu yağdı.
19: Hiçbir şey kalmadı. Her şey bitti.
7: Yaklaşık 35 bin dekarlık alanda ayçiçeği, karpuz ve kanola ekili tarlalar zarar gördü.
20: 4 köy var zarar gören ama en çok Feradanlı, Hacıköy, Ahmedikli ve Güveçli köyleri var.
7: Hasarın boyutunun belirlenmesi için kırsal mahallelerde çalışma başlatıldı.
0: Türkiye geneli yaz sıcaklarının etkisi altında. İçilen su miktarı da buna tabii paralel olarak artıyor. Ancak suya dair artan bir şey daha var. O da fiyatları. Su dağıtıcıları fiyatlardaki dengesizliğe dikkat çekiyor.
21: Su! Alt üstü su!
22: Sudan ucuz deyimi tarihi olmak üzere. Yaşamak için hayati önemli olsa da markasına göre fiyatlar benzinle yarışıyor. Özellikle yarım litrelik pet sularda etiketler arasında büyük farklar var.
23: Su içiyorsunuz pet şişeden. Kaç paraya aldınız?
24: 80 liraya aldım.
25: 10 lira. Bize gelişinde şu an 6 lira.
22: Ancak kaynağından tüketiciye gelene kadar fiyatlarda büyük değişim yaşanıyor.
24: Dışarıdan uygulama üzerinden sipariş veren tüketiciler %12, %13, takriben 200 TL olan bir suda 25-30 TL arasında bir uygulama fiyat farkı veriyor. Markadan markaya değişiyor tabii. İl dışından gelen suların fiyatları daha da farklı. Nakliye, navlon fiyat farkları var. Bir bardak suyun satıcıya tane maliyeti 2 TL'yi geçmiyor.
26: Restoranta gidiyorsunuz, 330 milimlik suya 70-80 lira para veriyorsunuz.
27: Yani %100, %200, bin değil, korkunç bir kar var. Yani bunun önüne geçirmek lazım. İşte tarife olursa bunu bu şekilde satamayacak. Su ve ekmek acil gıda maddesi olduğu için tarifenin çıkması lazım. Ticaret odasına kayıtlı olan menbalar, dolayısıyla onlar baylarını da etkiliyor. Bunlar tarife çıkarmıyorlar.
22: Su ücretleri bazı ülkelerde ise turizm kanunu kapsamında tüm işletmelerde tavan fiyat uygulamasıyla sınırlanıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırısı savaşlarda da yapay zeka dönemini başlattı. Amerika'da Silikon Vadisi'nde insanlığın gelişimi için kurulan teknoloji şirketleri savaşın görünmeyen unsurlarına dönüştü. Şehir güvenlik kameraları hacklendi, korsan yazılımlarla telefonlara sızıldı ve dijital veri merkezleri vuruldu. Sinan Kunter, yapay zeka ve siber güvenlik uzmanları ile görüştü. Savaşın siber cephesini araştırdı. Biz onun hazırladığı dosya haberle noktalayacağız. 23 kuşağına ama saat başına karşınızdayız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
22: Korsan yazılımlarla sisteme sızıldı, devlet sırları ele geçirildi, güvenlik kameraları hacklendi, yapay zeka dijital istihbarat verilerini değerlendirdi, operasyon planları yapıp vurulacak hedefleri belirledi. ABD, İsrail ve İran birbirlerine füzelerle saldırıyor gibi görünse de bir savaşta sanal alemde gerçekleşiyor. Dünya tarihinde yapay zekanın askeri operasyon amaçlı kullanımıyla bir ilk yaşanıyor.
1: Yapay zeka firmaları sonuçta hükümetlerle, ordularla anlaşmalar yapıyorlar ve orada sınırsız bir şekilde her türlü dataya erişim veriyorlar. İran Savaşı'nda Pentagon'un anlaşması olan Palantir firması, teknoloji firması Cloud, Anthropic'in Cloud yapay zekasını kullandı. Anthropic burada bazı noktalara karşı çıktı. Şu alanlarda kullanamazsın şeklinde, işte Amerikan halkını gözetleyemezsin, otonom silah sistemi kuramazsın diye. Pentagon bunu kabul etmedi ve tehdit etti. Bu arada diğer yapay zeka firmaları, OpenAI, Grok gibi firmalar Pentagon'la farklı anlaşmalar yaptı.
3: Yapay zeka ilk hayatımıza girdiğinde bize söylenen şuydu: hayatın angaryalarından kurtaracak, bilgiye hızlıca, daha kolay erişmemizi sağlayacak gibi. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki yapay zeka bir silaha dönüşmüş durumda. Vatandaş olarak, insan olarak aldatıldık mı?
4: Hep klasik örnekler vardır ya, bıçak, çekiç, şu bu filan. Kompütür, elimizdeki cep telefonları. Teknoloji hem can kurtarıp hem can almak ya da hem kurmak hem yok etmek üzere kullanılabilen bir tür araç daha.
22: İran, ABD ve İsrail'in saldırılarda yapay zeka kullandığını fark ettiği anda hedefleri arasına teknoloji şirketlerini de aldı. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Amazon'a ait dijital veri merkezlerini vurup devre dışı bıraktı. Karşı tarafta Amerikalı bir başka teknoloji devi de İran'da haberleşmeyi engellemek için emir aldı.
1: Starship tamamıyla ayrı bir operasyon. Elon Musk'ın firması. Elon Musk burada İran üzerinde tamamıyla iletişimi kesmek için. 480 tane uydusu varmış firmanın ve belli bir noktadaki blokaj yapmak için kullanılıyor. Dolayısıyla orada İran içindeki orduyla merkezin iletişimini kısmak için, engellemek için Starship uyduları da bu savaşta kullanılıyor.
22: Uzmanların bazıları ise ABD'deki emir komuta zincirinin çoktan değiştiği görüşünde.
4: Diyoruz ki dünya bir teknokrasi döneminde, yani teknoloji yönetiyor şu anda. Teknolojinin yönetmediği hiçbir şeyde bir insanın böyle lider, iktidar sahibi falan olması mümkün değil gerçek anlamda. Tam tersini düşünüyorum. Trump baya baya onların dümen suyuna girmiş vaziyette.
22: Orta Doğu'daki siber savaşın belki de en ilginç iddiasıysa İran'da rejimin kendi iç güvenliği için kullandığı teknoloji araçları ile ilgili.
23: Güvenlik kameraları artık tüm dünyada şehirlerin birer parçası haline geldi. İran'da da durum aynı. Rejim özellikle İran'daki sokak protestolarında protestocuların kimliğini belirlemek için o güvenlik kameralarından çıkan görüntülerden yararlanıyordu. Şehirlerde güvenlik kameralarının kullanımı bu kadar yaygınken akıllarda bugünkü soru şu: bu güvenlik kameralarından çıkan görüntüyü kim izliyor? İsrailli bir yetkilinin ABD basınına yaptığı açıklamaya göre İsrailli ajanlar İran'ın güvenlik kameralarına sızmıştı ve Tahran sokaklarından canlı çekilen görüntüler Mossad ajanları tarafından izleniyordu. Hatta öyle bir hale gelmişti ki Mossad ajanları Tel Aviv'i, Kudüs sokaklarını bildikleri gibi artık Tahran'ı da ezbere biliyorlardı.
22: Bir anlamda rejimin silahı kendine döndü. Tahran'daki trafik ve güvenlik kameralarını izleyen İsrail Gizli Servisi, adresi sır gibi saklanan İran'ın dini lideri Hamaney'in bulunduğu yeri tespit etti. Suikast düzenleyip öldürdü.
5: Bir cep telefonu, bilgisayar nasıl hackleniyorsa aynı şekilde güvenlik kameraları da hacklenebilir. İsrail daha önceden sızılmış olduğu sistemlerden bu görüntüleri elde ederek İran'ın önemli noktalarında bulunan kişilerin nerede olduğunu kendi veri tabanlarındaki fotoğraflarla ya da görüntülerle karşılaştırıp nokta atışı saldırılar gerçekleştirmiş olabilir.
22: İran'ın siber güvenlik yapısının sanıldığı kadar kırılgan olmadığını belirten bir görüş de var. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kullandığı cep telefonundaki kamerayı bantla kapatması da karşı tarafın olası siber saldırılarına karşı aldığı bir önlem olarak yorumlanıyor.
4: İran eğer bu kadar orantısız bir güçsüzlük içinde olsaydı şu ana kadar çoktan düşmüştü. Orada ben İran'ı görmüyorum bu Amerika-İsrail atağının karşısında. Çin'i de görüyorum, yani dünya da görüyor, Rusya'yı da kısmen görüyoruz.
22: Ancak bilişim uzmanlarına göre her sistemin de kendine göre açıkları var. İsrail Başbakanı Netanyahu da bunu belirtmekten çekinmiyor.
6: Cep telefonunuz var mı? Eğer bir cep telefonunuz varsa İsrail'in bir parçasını elinizde tutuyorsunuz.
5: Üreticilerin çoğu Amerikalı ve İsrail menşeli ürünler. Yani bilişim sistemlerimizin altyapısına kullandığımız firewall dediğimiz güvenlik duvarları, antivirüsler, donanım olarak kullanmış olduğumuz bilgisayarlar, cep telefonları, ürün sizin değilse, milli ve yerli değilse hacklenebilirsiniz. İran'da ajanlar neticesinde sistemlere fiziksel müdahalelerle onları hacklemiş olabilirler. Ya da zaten bilişim altyapıları zayıfsa ve açıkları çok fazlaysa buradan da hacklenmiş olabilirler.
3: Bu elimde gördüğünüz USB veri depolama cihazları. Masum gözüken bu cihazlar bilgisayarınıza taktığınız anda içinde bulunan ve gözükmeyen bir korsan yazılımla hem sizin bilgisayarınızı hem de onunla bağlantılı çalışan tüm sistemi ele geçirebilir.
22: Orta Doğu'daki bu yeni savaşta toplumun moral motivasyonu ve psikolojik üstünlüğün yolu da siber güvenlikten geçiyor. İran'da savaş başladıktan hemen sonra Badesaba adlı dini takvim uygulaması bir grup İsrailli hacker'ın yönetimine geçti. Uygulamanın 5 milyon kullanıcısına güvenlik güçlerine teslim ol mesajı gitti. X sosyal medya platformunda da gerçeklikten uzak yapay zeka üretimi içerik paylaşımı rekoru kırıldı.
4: Bu galiba propaganda araçlayan kanallarının bize öğrettiği, görmemizi istediği şey. Şovlarla, böyle spekülasyonlarla filan sürreel bir şeyler görerek gündeme kitlenmeye alıştırıldık. Yani batı gözlükleriyle bakıyoruz hepimiz. Ama şimdi yavaş yavaş başka bir gözlük, başka bir lens takılmaya başladı gözümüze.
22: Orta Doğu'daki yeni savaş daha neleri getirecek bilemiyoruz. Ancak kuşkusuz savaş sadece cephede geçmeyecek. İstihbarata sahip olan savaşı da kazanır ideolojisinin önüne, teknoloji üreten istihbarata da sahip olur düşüncesi eklenecek.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
8: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
14: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
8: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi. Ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
14: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
8: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
14: Cinayet Masası.
8: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
14: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Hava durumu.
9: Çarşamba sıcaklık kuzeyde 2-3 derece artıyor. İstanbul'da hava daha nemli olmaya başladı. Hava biraz bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa 32 derece. Antalya'da rüzgar daha kuru esecek, sıcaklık 36 derece. Marmara'da hava az bulutlu, Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu'da hava açık. Eskişehir 28, Kayseri 31, Konya 30 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 35-36, Kütahya'da ise 26 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca rüzgarın hızı saatte 40-45 kilometreye kadar çıkıyor. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağıl nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Zonguldak'ta yağış kısa süreli. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars arasında bazı saatlerde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 28, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da ise sıcaklık gölgede 39-40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa güneşli 32, Paris 35, Madrid 39 derece. Hava durumu.
10: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında sürece dair yeni detaylar ortaya çıkıyor. Güvenlik kaynaklarının paylaştığı son bilgilere göre Fethullahçı terör örgütü üyeleri darbe kararını 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında verdi. 15 Temmuz'a giden yolun taşları 8 ayda döşendi. Bu süreçte defalarca Amerika'ya giderek Gülen'le görüşen ekip darbeci askerlerle de birçok toplantı yaptı. Gelin darbenin 10. yılında neler yaşandığı kronolojik bir bakış açısıyla aktaralım sizlere.
2: ...15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ancak yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre darbe girişiminin ilk adımı 1 Kasım 2015 seçimleriyle atıldı. Genel seçimlerde bürokraside kurduğu gücün etki etmediğini gören FETÖ, B planını devreye soktu. Örgüt elebaşının talimatıyla darbe hazırlıkları başladı. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler de defalarca Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya'daki çiftliğe gitti. Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da tespit edilebilen üst düzey 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi. İlk toplantı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da yapıldı. 27-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara'da rütbeli askerlerle ilk toplantı gerçekleşti. 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran'da Ankara'da FETÖ üyesi askerlerde darbe planlaması yapıldı. 20-25 Haziran 2016 tarihleri arasında toplantıları yürüten ekip Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oduç Pensilvanya'ya uçtu. Ardından yine Adil Öksüz'ün başkanlığında Ankara'da 6-7-8-9 Temmuz 2016'da yapılan toplantılarda son rötuşlar yapıldı. Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz'da örgüt elebaşı Gülen'le son toplantı için Pensilvanya'ya gitti. 12-15 Temmuz 2016'da Ankara ve İstanbul'da FETÖ içinde eş zamanlı hareketlilik sürdü. İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylar bir araya geldi. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu'ndaydı. 14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri Ankara'ya geçti. Ve o gece hain darbe planı uygulamaya kondu.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 289 dava açıldı. Darbeyi planlayan ve yönetenlerin de aralarında bulunduğu binlerce

0: kişiyi ceza aldı. 10 yılın ardından darbe davalarındaki son duruma bakacağız şimdi de.
1: Temmuz darbe girişiminin ardından açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. 1634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişi hakkında müebbet, 1891 kişi hakkında süreli hapis cezası verildi. Toplamda 4891 kişi hakkında mahkumiyet, 2870 kişi hakkında ise beraat kararı çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlardan 85'i general, 1116'sı subay, 266'sı astsubay, 12'si er, 61'i ise askeri öğrenci. 24 general, 536 subay, 181 astsubay, 170 uzman çavuş, 9 polis memuru, 92 er, 352 askeri öğrenci ve 2 sivil olmak üzere toplamda 1366 kişiye ise müebbet hapis cezası verildi. 26 general, 776 subay, 323 astsubay, 427 uzman çavuş, 156 polis memuru, 45 er, 106 askeri öğrenci, 31 sivil ve 1 mülki amir olmak üzere toplamda 1891 kişi değişen süreli hapis cezası aldı. Karar verilen 289 fiili darbe davasından 273'ü temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi. 241'i Yargıtay tarafından onandı. 16'sında karar bozuldu. 16'sının ise Yargıtay incelemesi devam ediyor.
0: 15 Temmuz'da saldırı altındaki meclise o tarihi geceye tanıklık edenlerden biri de o dönem AK Parti milletvekili olan Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'dı. Ünüvar yaşananları Gazi Meclis'te o gece kitabında topladı. Hem kitabını hem de mecliste tanık olduklarını NTV'ye anlattı.
2: Sanırım saat 9.30 civarında ben baktım Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin üzerinde böyle iki helikopter reverans yapıyor. Ondan 5 dakika sonra falan bir jet tam böyle bizim balkon hizasından hızla Sincan tarafından Kızılay'a doğru geçti. Allah Allah ne oluyor falan dedim.
1: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yılı geçti. O gecenin tanıklarından biri de o dönem AK Parti Adana milletvekili olan Necdet Ünüvar'dı.
2: Gece saat 2'de meclisin olağanüstü toplantısı ve sonra hadiseler. Gece tabii biz meclisteyiz, bombalar atılıyor. Sanki Türkiye'ye sihirli bir el dokunmuş ve Türkiye'nin o yani bu ülkeyi korumak ve yaşatmak arzusunda olan insanların kalbinden korkuyu silmişti. O gece hiçbirimizde bir korku emaresi yoktu. Tam bir dayanışma vardı yani bunlar başaramayacaklar şeklinde bir dayanışmamız vardı.
1: Ünüvar 15 Temmuz gecesinde yaşananları kaleme dağıldı. Gazi Meclis'te o gece kitabında o gece mecliste olan yüzden fazla milletvekilinin yaşadıkları yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o dönem başbakan olan Binali Yıldırım ve daha birçok ismin o gece yaptıkları açıklamalarda QR kod okutularak izlenebiliyor.
2: Bugün mecliste bulunan 107 milletvekili isimlerini tek tek çıkarttım. Arkadaşlarımızın anlattığımlarından bir kronolojik bir çıkarım yaparak yaklaşık 400 saatlik bir çalışmanın sonucunda çıkan bir kitap.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken yarın mecliste AK Parti ile DEM Parti arasında önemli bir görüşme gerçekleşecek. Yasal düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da açıklamalar geldi.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hukuki düzenlemeler için yoğun gayret var dedi.
4: Bu konudaki hazırlıklar ve çalışmalar sürüyor. Meclis kapanmadan önce gerekli yasal çerçevenin oluşturulması yönünde yoğun bir gayret söz konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı ve ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin yol haritasını ortaya koydu. Bundan sonraki aşama esas itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirindedir.
3: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden gündeme gelmesi bekleniyor. Bu konuda önemli bir görüşme de gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala DEM Parti heyetiyle görüşecek. Görüşmede yasal düzenlemenin ele alınması bekleniyor.
5: Kalıcı bir çözümün zemini hukuk olmalı, ve teminatı da yasa olmalı. Çerçeve yasa artık çıkmalı. Temmuz'da çerçeve yasayı çıkaralım. 1 Ekim'de meclis açıldığında bu kök yasayı güçlendirecek, demokratik ve özgürlüklerin önünü açacak düzenlemeleri bir bir hayata geçirelim.
3: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için önce sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlayacak. Düzenleme af niteliğinde olmayacak.
0: Uzun zamandır konuşulan 18 yaşından küçük çocuklara cezaların arttırılmasına ilişkin teklif meclise sunuldu. Teklifte suçlulara indirimleri kaldıran bazı maddeler var. Buna göre 15-18 yaşındaki çocuk eğer cinayet ya da ağır yaralama suçunu işlerse müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek.
6: Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
1: 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak. Hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek. 18 maddeden oluşan yasa teklifi AK Parti grubu tarafından meclis başkanlığına sunuldu. Ceza için şartlar da düzenlemede sıralandı.
6: Güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı da hapis cezasına mahkum edilmiş olma şartlarından biri veya birkaçının bulunması halinde hakim bu noktada takdir yetkisini kullanabilecek.
1: Aynı şartların oluşması halinde 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da yine hakim takdiriyle ceza indirimi uygulanmayacak. Çocuk hükümlü cezasına doğrudan cezaevinde başlayacak.
6: Hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazında başlanması yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına imkan veren düzenleme yapılmaktadır.
1: Teklifte kasten öldürme ve yaralama suçu işleyen çocukların ailelerine dönük düzenlemeler de yer alıyor. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün idari halinde ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılması öngörülüyor. Meclis kapanmadan yasalaşması beklenen düzenlemeyle mevzuatta kullanılan suça sürüklenen çocuk ifadesi de adli süreçteki çocuk olarak değiştirilecek.
0: Şarkıcı Haluk Levent'in başkan olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. Toplanan bağışın yaklaşık 1 milyar lirasıyla bahis oynadığı iddia edilen Haluk Levent'in kumar oynadığı anlara dair de görüntüler çıktı. Bakalım iddialar nedir?
7: Ben biraz artık profesyonel hayata geçeyim diyorum.
8: Rulet masasında görüntüsü çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının bir numaralı İsmail Haluk Levent'in kumar oynarken çekilen görüntüleri soruşturma dosyasına dahil edildi. Ahbap Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent ile ilgili çarpıcı iddialar gündemde. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Levent'in 2020 ve 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği tespit edilmişti. Levent'in başkalarının hesapları üzerinden düzenli olarak Almanya Ligi'nin şampiyon takımı Bayern Münih maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı iddia edildi. Haluk Levent'le ilgili soruşturma dosyasına giren çarpıcı iddialardan biri de iş insanı Hüseyin Başaran'la ilgili. Levent'in üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran'dan 22 taşınmaz aldığı, taşınmazların söylenen amaç doğrultusunda kullanılmadığı ve ücretlerinin de ödenmediği belirlendi. Başaran'ın dolandırıldığı şikayetiyle Gazi Osmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğu ortaya çıktı.
9: Haluk Levent tarafından yaklaşık 60 milyon dolar dolandırıldığını ileri süren iş adamı Hüseyin Başaran şikayet dilekçesinde bir takım gayrimenkullerin usulsüz olarak üçüncü kişilere devredildiğini ileri sürdü. İşte şikayet dilekçesine konu gayrimenkullerden bir kısmı da burası. Hüseyin Başaran dilekçesinde söz konusu gayrimenkullere tedbir kararı konulmasını da istedi.
8: Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların yaklaşık 125 milyon lirasının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabı üzerinden Levent'in kardeşi Berkant Acil'e aktarıldığı da tespitler arasında. Ortaya çıkan yeni bulgularla birlikte soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci dalga operasyonu için talimat verdi. Düzenlenen operasyonla Levent'in asistanının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. Haluk Levent'in de gözaltına alınmadan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Polis Haluk Levent'i adım adım takipteydi. Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu anlaşılan şarkıcı görüntülendiği bu anlardan kısa bir süre sonra Bursa'da polis tarafından gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Levent'in daha önce yurt dışına çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine gözaltına alındığını belirtti. Soruşturmanın genişleyebileceğini söyledi.
0: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü personellerini dinledi. Polis ve askerler Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırılarının ardından yapılan operasyonlara ve ele geçirilenlere ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.
10: Komisyon çalışmalarımızda gördük ki hepimizi derinden yaralayan bu olaylar çocuklarımızın psikolojik gelişimi, aile yapısı, sosyal çevresi ve dijital dünyanın etkileri bakımından da kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gereken önemli bir uyarıdır.
4: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının araştırılmasına ilişkin kurulan komisyonda İçişleri Bakanlığı yetkilileri sunum yaptı. Jandarma ve emniyet yetkilileri saldırılar sonrasında okullarda alınan önlemler ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarık Han Çetiner, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 1134 okulda 951 okul kolluk görevlisinin görev yaptığını söyledi. 24.216 okulda 20.015 güvenlik okul koordinasyon görevlisinin okul yönetimleriyle sürekli iletişim halinde olduğunu vurguladı. 21.103 okulda 6.105 ekibinde öğrenci giriş çıkışlarını takip ettiğinin altını çizdi. Çetiner, okul saldırıları sonrasında yürütülen operasyonlarda 2 uzun namlulu silah, 150 tüfek, 46 tabanca, 77 adet kuru sıkı tabanca, 46 adet oyuncak tabanca ve tüfek ele geçirildiğini belirtti. 996 cep telefonu, 221 kesici deri işaret, 7016 fişek ve çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu ifade etti. 3100 şüpheliye işlem yapıldığını belirten Çetiner, bunların 2666'sının suça sürüklenen çocuklardan oluştuğunu vurguladı. Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tuğgeneral Murat Evren de okul saldırıları sonrası sosyal medya paylaşımlarına odaklandıklarını ifade etti. Bu kapsamda 48'i yetişkin, 260'ı suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 308 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.
0: En düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesini öngören madde komisyonda kabul edildi. En düşük emekli aylığı düzenlemesini de içeren kanun teklifinin görüşmelerine Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı. Teklif 20.000 lira olan aylığın enflasyon oranında yükseltilerek 23.552 liraya çıkarılmasını öngörüyor. Teklif komisyonun ardından genel kurulda da kabul edilirse en düşük emekli aylığı artacak. Ve yabancı bankalar Türkiye ekonomisine ilişkin raporlarını açıkladı. Bankaların ortak beklentisi enflasyonda en kötünün geride kaldığı yönünde, faiz indirimlerinin ise kademeli olarak gerçekleşeceği öngörüldü.
1: Yabancı bankalar Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden yatırım bankası JP Morgan, Orta Doğu'daki çatışmaların Türkiye'nin ekonomik dengelerini sarsmasının ardından en kötünün geride kalmış olabileceğini belirtti. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde temkinli olması ve yüksek reel faiz politikasını koruması gerektiğini vurguladı. Kuruluş, yıl sonu enflasyon tahminini %25'ten %29'a yükseltti. HSBC ekonomistleri ise daha yavaş bir dezenflasyon ve kademe faiz indirimi bekliyor. Raporda düşen petrol fiyatlarının Türkiye'ye bir nebze rahatlama sağlamasının beklendiği, ancak savaşın fiyat ve dış dinamikler üzerinde belirgin bir etki yarattığı vurgulandı. Analizde, Eylül ayında temkinli bir gevşeme döngüsüne yeniden başlamasını bekliyoruz ifadelerine yer verildi. Commerzbank ise Türk lirası varlıkları değerlendirdi. Commerzbank, yüksek enflasyon ve Merkez Bankası'nın para politikasını daha fazla sıkılaştırma konusundaki isteksizliği nedeniyle Türk lirasının baskı altında kalmaya devam etmesini bekliyor.
0: Şimdi kısacık bir araya gideceğiz. Ardından sporun gündemine bakacağız efendim. Dünya Kupası'nda neler yaşanıyor konuşacağız.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin

0: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Değerli izleyenler, 2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. Fransızları 2-0'lık skorla kupanın dışına iten İspanya final için Arjantin-İngiltere maçının galibini bekleyecek şimdi. 2022'nin finalisti Fransa'da ise hayal kırıklığı var. Şimdi gelin Paris'e uzanalım, Fransa'ya uzanalım. Paris'te çünkü Fransızlar üzgün, ayrıntıları ve tabii ki oradaki atmosferin TV temsilcisi Kayhan Karaca aktaracak. Kayhan, Paris'te durum nedir? Nasıl tepkiler geldi? Basında hemen hangi başlıklar atıldı? Seni dinleyelim.
2: Evet Buse, tahmin edebileceğin gibi derin bir hayal kırıklığı var. Kimse Fransa'nın belki yenilebileceğini düşünüyordu ama herkes böyle kötü oynayarak yenileceğini kimse hayal etmemişti. Bunun altını çizelim. Daha şimdiden bütün spor otoriteleri de buna dikkat çekmekteler. Ana manşet tabii mavilerin, yani maviler Fransızların, Fransız amirli futbol takımının lakabıdır. Mavilerin Amerikan rüyası sona erdi. Ana manşet şu anda bu. Tabii dediğim gibi hayal kırıklığı var. Sokaklar tenha. Normalde Fransa kazansaydı şu anda tıklım tıklım olacaktı. Ben Paris'in ana merkezlerinden biriyim. Bu maçın seyredildiği maç Paris'teki restoranlarda, barlarda, kafelerde özellikle genç taraftarlar tarafından beraber seyredildi. Çünkü fan zone dediğimiz taraftarlara ayrılmış mekanlar bu sefer yoktu. Paris Belediyesi izin vermedi aşırı sıcaklar nedeniyle. Dolayısıyla halk ya da taraftarlar kafelerde, barlarda, restoranlarda seyrettiler maçı. Ve şu anda tabii herkes yavaş yavaş dağılıyor. Onun da altını çizelim. Dediğim gibi basında, haber kanallarında şu anda Fransa'nın çok kötü oynadığına dair haberler ön plana çıkmakta. Özellikle İspanyolların teknik açıdan Fransa'yı sürklase ettiklerinin altını çiziyor uzman yorumcular. İspanyolların özellikle Mbappe, Olize ve Dembele gibi Fransa'nın kilit oyuncularının oynamasına izin vermemiş olmalarının da altı çizilmekte, burası vurgulanmakta. İspanya zaten biliyorsunuz çok iyi bir orta sahaya sahip. O orta sahada zaten Fransa'nın orta sahasının oynamasına izin vermedi. Dolayısıyla Fransa oynayamadı, kilitlendi. Kilitlenince tabii pozisyona giremedi. Pozisyona giremeyince de gol atamadı. Buna karşılık İspanyolların burada yapılan, şu anda yapılan yorumlarda çok çok daha gerçekçi ama özellikle de Buse inanarak oynadıklarının altı çiziliyor. Dolayısıyla Fransa çok vasattı. Beklenenin çok çok altındaydı. Kimse böyle kötü bir oyun sergileyeceğini Fransa'nın beklemiyordu. Hatta Fransa kazansaydı bugün Dünya Kupası'nda 3 kez peş peşe final oynamış ülke unvanı, ülkelerden biri olacaktı ki Fransa'dan önce bu unvana sahip sadece 2 ülke var. Brezilya ve Almanya. Fransa bu fırsatı kaçırmış oldu. 2018'de dünya şampiyonu olmuştu. 2022'de final oynamıştı Arjantin'e karşı ve kaybetmişti. Şimdi de yarı finalde İspanya'ya karşı kaybetti. Ama dediğim gibi Amerikan rüyası Fransa'nın yok oldu. İspanyollar tarafından sürklase edildiler Buse.
1: Kayhan Karaca'yı dinledik. Evet, Fransa'da, Paris'te neler yaşanıyor? Aktardı bizlere. 2026 Dünya Kupası'nda artık son düzlüğe de gerildi. İlk yarı final maçında İspanya dediğimiz gibi Fransa'yı 2-0 yendi ve finale yükseldi. Ve şimdi karşılaşmayı konuşacağız. Yayın konuğumuz spor yorumcusu Nafi Alpay bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
1: Teşekkürler. Şimdi biraz önce Kayhan'ın kullandığı bir ifade vardı. Evet, Fransızlar yenildi ama böyle kötü oynayarak yenilmelerini kimse beklemiyordu ifadesini kullandı. Siz bu iki önemli ve güçlü rakibin karşılaşmasını nasıl buldunuz? Biraz maçla ilgili yorumlarınızı dinleyerek başlayalım hemen.
3: Doğrusu gerçekten kimse Fransa'yı özellikle turnuva özelindeki performansına baktığımız zaman bu kadar aciz bir durumda görmeyi beklemiyordu İspanya karşısında. Fransa'nın turnuva genelindeki performansı tamamıyla aslında bu kupanın en büyük favorisi olduğunu, kazanması gereken takım olduğunu sinyallerini veriyordu bizlere. Ancak bu akşam gerçekten İspanyollar tıpkı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi orada da bu iki takım yarı finalde karşı karşıya gelmişlerdi ve yine bir İspanya galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Aslında yakın dönemde bu iki takımın oynadıkları maçlara baktığımız zaman İspanya'nın bir sürekli bir adım önde olduğunu görebiliyoruz ve belki de bu turnuvadaki aslında en temel farklardan birisi diğer karşılaşmalara kıyasla Fransa'nın kadro kalitesi bakımından gerçekten İspanya'nın üstünde olmasıydı ve haliyle sonucun da farklı olmasını bekleyen insan sayısı çok fazlaydı. Bunlara ben de dahilim, onu da açıklayayım. Ama maalesef bu akşam gerçekten hiç kimsenin beklemediği, belki de öngöremediği bir sonuçla karşı karşıya kaldık ve Fransa yarı finalde turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. İspanya'nın burada tabii ki harikulade bir performansı var. Ancak bu performansta uzun süredir Fransa milli takımındaki performansı tartışılan teknik direktör Didier Deschamps'ın da ciddi bir payı var. Çok eleştirilen, tartışılan kararları vardı. Özellikle bugün ilk penaltıyı yaptıran Lucas Digne aslında ilk 11 oyuncusu olarak başlamamıştı turnuvaya. Orada bir Theo Hernandez tercihi vardı Didier Deschamps'ın. Theo Hernandez Suudi Arabistan'da oynayan ve performans olarak aslında İtalya'daki kariyerinden uzakta bir performans gösterince Lucas Digne bir nebze aslında orada bir anda kendisini ilk 11'de bulan bir isim oldu ama ancak bugün karşısında herhangi bir isim yoktu. Lamine Yamal gibi aslında İspanyolların göz bebeği bir oyuncu vardı ve Lamine Yamal da aslında bu farkı bir şekilde göstererek penaltıyı kazanan isim oldu ve İspanya'ya aslında bir noktada galibiyetin kilidini açan isimlerden bir tanesi oldu.
1: Şimdi baktığımızda Dünya Kupası'nda sadece bir maç uzaklıkta İspanya. Peki genel olarak İspanyol futbolunu nasıl değerlendirirsiniz? Bir sonraki karşılaşmaya geçmeden önce en azından genel bir değerlendirme alalım. Önceki yıllarda da aslında yine benzer başarılar göstermişlerdi.
3: İspanyollar aslında uzun yıllardır bildiğimiz gibi topla ilişkisi çok iyi olan bir takım. Kolektif oyun anlamında gerçekten diğer takımlara kıyasla ciddi avantajları olan bir yapıda bir takım. Ve bugün özellikle Fransa'nın bu kadar zorlanması sebeplerinden bir tanesi de bence ana sebeplerinden bir tanesi de Fransa'nın Dünya Kupası'nda özellikle bu yıl zorlandığı birkaç karşılaşma olmuştu. Bunlardan bir tanesi Senegal karşılaşmasıydı. Senegal karşılaşmasında Senegal aslında birçok doğruyu yaparak Fransa'ya zor bir durumda bakmış. Hatta topla ilişkisi iyi olmayan Koundé'yi çok fazla topla buluşmasını sağlayarak Fransa'yı zorlamıştı. Bugün İspanyollar da aslında ilk yarıda benzer bir strateji izlediler. Ve bu stratejiye bir de Fransa'nın zorlandığı yine hiç kimsenin beklemediği bir başka karşılaşma olan Paraguay maçındaki agresifliği, sertliği de eklediler. Ve bütün bunları ekleyince aslında Fransa biraz da tamamıyla pasifize olmuş bir duruma geçti. Ve hiçbir şekilde ne reaksiyon gösterebildi. Buna tabii ki hem penaltının hem de William Saliba gibi aslında defansta tecrübeli isimlerden bir tanesinin sakatlığının da eklenmesiyle beraber maç ciddi anlamda tamamıyla İspanya lehine dönmeye başladı ve burada tabii ki futbolcuların da demoralize olmaması gibi durum söz konusu değil. İster istemez hem penaltı hem sakatlık ve bir agresiflikle beraber bir anda maalesef işler dakikalar ilerledikçe Fransa'nın teslim olduğu bir senaryoya doğru ilerledi.
1: Peki biraz önce Kayhan Karaca'dan dinledik oradaki atmosferi ama Fransa'da yaşayan biri olarak ve bir yorumcu olarak siz nasıl değerlendirirsiniz, nasıl yankılanacaktır bu maçı Fransa'nın kaybetmesi?
3: Bu maçın hani sonucu Zinedine Zidane olarak yankılanacaktır. Çünkü 14 yıllık Didier Deschamps dönemi aslında son turnuvasıydı bu. Didier Deschamps'ın son büyük turnuvasıydı Fransa milli takımı ile beraber. Artık Didier Deschamps isminin yavaş yavaş ortadan kalktığı ve Zinedine Zidane isminin daha yüksek sesle anıldığı bir sürece doğru geçecektir Fransa milli takımı. Uzun süredir bekleniyor bu buluşma. Zinedine Zidane Fransa milli takım buluşması çok uzun süredir bekleniyor ki Zinedine Zidane aslında bu zaman zarfında gidebileceği kulüplerin birçoğunda reddetti Fransa milli takımını beklemek için. Bundan sonrasında özellikle ki Fransa milli takım kadrosuna baktığımızda, zengin oyuncu havuzuna baktığımız zaman Fransa'nın belki de daha parlak, belki de jenerasyonlarının aslında son yıllardaki çıkarttığı jenerasyonların değerini karşılığını bulduğu bir Fransa milli takımına doğru evrilme ihtimali daha yüksek olacaktır. Çünkü Didier Deschamps oynattığı futbol itibariyle, yapmış olduğu oyuncu tercihleri itibariyle fazlasıyla eleştirilen bir isimdi. Haliyle dediğim gibi Zinedine Zidane'ın sahip olduğu Fransa'daki saygınlığa da sahip olmadığı için orada biraz daha fazla eleştiriye müsait bir profildi. Ancak Zinedine Zidane'ın gelmesiyle beraber Fransa milli takımındaki oyuncuların yabancı kökenli oyuncular olmasının da artısıyla beraber Zinedine Zidane'la daha uyum sağlama ihtimallerinin yüksek olması sebebiyle aslında farklı bir sürecin başlangıcını göreceğiz gibi duruyor.
1: Peki, o zaman şunu da sormak isterim. 2008-2012 arasını domine etmişti İspanya. Şimdi İspanya futbolu yeni bir üçleme yapabilir mi? Bu merak konusu.
3: Açıkçası kadro kalitesi anlamında baktığımız zaman o dönemki İspanya'dan uzak bir İspanya karşımızda. Ama kolektif oyun gerçekten hani futbolun her türlü sürprize açık olduğunu gösteren bir unsur bize. Bugün İspanya milli takımının bence de en büyük gücü bu sahip olduğu kolektif oyun. Başarıyı getirebilir mi? Getirebilir. Ancak kadro kağıt üzerinde baktığımız zaman öyle bir kadro mu? Asla değil. Haliyle dediğim gibi İspanya'nın ben doğruları yapmaya devam ettiği sürece, mücadelesini bir şekilde sürdürebildiği sürece ve yardımlaşmayı sağladığı sürece önünün çok açık olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, bir de tabii diğer yarı final maçı var. İngiltere ve Arjantin karşılaşacak. Bu maçtan beklentileriniz nedir? Favori kim gibi görünüyor sizin adınıza ya da genel kanı hangi yönde?
3: Turnuvayı en başından takip edenler tarafından aslında beklenen final Fransa-İspanya gibiydi. Fransa'nın elendiği senaryoda Fransa-Arjantin gibiydi. Arjantin'in de aslında bir elenme durumu söz konusu olabilir mi diye merak da etmiyor değilim. Ama orada tabii ki futbolun sihirbazlarından bir tanesi mevcut. Lionel Messi var ve Lionel Messi ile beraber Arjantin tekrar bir final yapıp bu bir noktada aslında Arjantin'in kazanmasıyla beraber bizi 2022 Dünya Kupası kazananı ve 2024 Avrupa Şampiyonası kazananın karşılaştığı bir karşılaşmaya da götürebilir. Bu da çok hikayesi güzel bir karşılaşma olur.
1: Peki eğer Arjantin ve İspanya karşılaşırsa burada favori kim olur?
3: Çok zor. Bu sorunun cevabını vermek çok zor. Çünkü gerçekten bir tarafta kolektif oyunun bugün turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterilen Fransa'ya neler yaptığını hepimiz gördük. Bir tarafta da her an ne yapacağı hiç belli olmayan Lionel Messi gibi bir gücün olacağı bir karşılaşma izleme ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden sürprizler açık, harikulade bir maç olma ihtimali çok yüksek.
1: Evet, gerçekten tüm futbol severlerin gözü kulağı eminim finalde olacaktır. Merakla da bekliyoruz. İngiltere ve Arjantin maçının sonucuna göre de belli olacak. Elbette ki favorileri de yine konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi sınırlarımızın dışına çıkalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka tekrar başladı. İran'a gece düzenlenen saldırılara bir yenisi daha eklendi. İran'da birçok liman, kenti ve adada patlama sesleri yükseldi. Tahran yönetimi ise Trump'a tepki gösterdi. Hürmüz'de egemenliği tesis edeceğiz mesajı verildi. Körfez ülkeleri askeri misilleme yapıldı. Kuveyt ve Bahreyn'de çok sayıda Amerikan üssü hedef alındı. Gelin şimdi sahada yaşananlara bakalım birlikte.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmalar hız kazandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM gece İran'a yönelik yeni saldırılar başlattıklarını açıkladı. Bu ABD güçlerinin üst üste dördüncü gecede düzenlediği saldırı oldu. ABD'nin Hürmüz'de düzenlediği ablukada yürürlüğe girdi. Trump ise Hürmüz Boğazı'ndan geçişte Körfez ülkelerinden %20 ödeme almak yerine bu ülkelerin ABD'ye yatırım yapacağını söyledi. Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi ağırlayan ABD Başkanı kendisini Körfez ülkelerinin aradığını söyledi. Trump anlaşma için İran'a bir şans verdiğini ancak ilk saldırıyı düzenleyerek Tahran'ın anlaşmayı bozduğunu aktardı. ABD'nin saldırıları sonucunda İran'ın Bender Abbas, Ahvaz kentleri ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, anlaşmayı ihlal eden tarafın İran değil, saldırıları düzenleyen ABD olduğunu söyledi. Ne pahasına olursa olsun Hürmüz'de tam egemenliği tesis edeceğiz. İslamabad mutabakatı diye bir şey kalmamıştır dedi. Garibabadi, Amerikalıların abluka veya saldırıyla İran'ı müzakereye zorlayamayacağını, böyle düşünmeleri halinde yanılacaklarını belirtti. İran devrim muhafızları ise Bahreyn'deki Şeyh İsa üssünde bulunan silah depolarıyla deniz ve hava araçlarına ait parçaların muhafaza edildiği birçok hangarı vurdu. Kuveyt'te de İHA konuşlanma rampaları ve çok sayıda insansız hava aracı hedef alındı. ABD saldırdığı sürece askeri misillememiz devam edecek açıklaması yapıldı. Kuveyt'te 4 asker yaralandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 gündür devam eden İran saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nda artan belirsizlik petrolü yeniden tırmandırdı. Brent petrol bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.
5: Petrol fiyatları yeniden tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarla birlikte piyasalar enerji arzında yaşanabilecek olası kesintileri fiyatlamaya başladı. Petrol fiyatlarında 85 dolarla son 4 haftanın en yüksek seviyesi izlendi.
6: Jeopolitik gelişmeler çerçevesinde bir 90-100 dolara kadar tırmanabileceğine dair de aslında tahminler yapılıyordu. Brent petrol kullanan tüketiciler ölçeğinde baktığınız zaman tabii ki bu çok ciddi bir baskı unsuru.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la anlaşma hala mümkün açıklaması sonrası piyasalardaki endişe hafif azaldı. Düşüşteki altın yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4000 doların biraz üzerine çıktı. İçeride gram altın 6000 lira sınırında.
7: Yani ben altına daha ziyade portföylerde 1/4 oranında %20-25 nispetinde bir yer verilmesi gerektiğini, riskleri dağıtmak, volatiliteyi azaltmak adına dolar bazında tatminkar bir getiri sunabilir ama TL bazında hani bizim verdiğimiz reel faiz, işte para piyasası fonu, özel sektör tahvili, tahvillerdeki stopaj avantajı vesaire düşünüldüğünde bunun muhtemelen gerisine kalacak bir altın getirisi ben öngörüyorum yılın ikinci yarısı için.
1: Türkiye'nin F-35 programına olası dönüşü İsrail'in yakın takibinde. İsrail basınında yayınlanan habere göre Başbakan Benjamin Netanyahu olası satışın bölgedeki güç dengesini bozacağını düşünüyor. Haberde İsrail'li savunma yetkililerinin kaygılarına da dikkat çekildi.
5: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-35 konusu çözülmeyi bekleyen başlıklardan. Beyaz Saray, Ankara ile daha yakın işbirliği yapma isteğini dile getirirken kongre üyelerinden bazıları çekince koyuyor. Gelişmeleri yakından izleyenlerden biri de İsrail. Jerusalem Post gazetesine göre Başbakan Benjamin Netanyahu, İsrail'in Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına sahip olmasına yönelik itirazlarını genel bir çerçevede dile getirerek bunun bölgedeki güç dengesini bozacağını savundu. İsrail savunma yetkilileri ise daha spesifik bir konuya odaklı. Habere göre Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın Washington'ın ürettiği F-35 savaş uçaklarını satın alma planından vazgeçmesinin nedenlerinden biri, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli teknik kısıtlamalar getirmeyi planlamasıydı. Her iki ülkenin de bu teknik sınırlamalar nedeniyle F-35 arayışını sonlandırdığı değerlendirilirken, Jerusalem Post'un edindiği bilgilere göre İsrail'de savunma yetkinleri Türkiye'nin askeri teknoloji alanındaki kapasitesi ve savaş uçağı konusundaki deneyimi sayesinde bu kısıtlamaları aşabileceği görüşünde. İsrail'li yetkinler Türkiye'nin envanterindeki S-400'leri depoya kaldırarak ve faal olmadıklarını öne sürerek Amerika Birleşik Devletleri yasalarındaki engeli aşabileceğini düşünüyor. Haberde İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın itirazlarına dikkat çekilse de bunların tek başına olası bir F-35 satışını durdurmaya yetmeyebileceği de belirtiliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde pazar günü aniden yaşamını yitiren 71 yaşındaki Güney Carolina senatörü Lindsey Graham görev süresini kız kardeşi tamamlayacak. Darlene Graham Norton, Ocak 2027'ye kadar ağabeyinin yerine senatör olarak görev yapacak. Lindsey Graham, Kasım'daki seçimlerde yeniden senatör seçilmek için Cumhuriyetçi Parti'den aday olmuştu. Cumhuriyetçi Parti'den pek çok isim Graham'in yerine aday olacağını ilan etti. Darlene Graham Norton'un ise aday olmayı düşünmediği, sadece sembolik olarak geçici görev yapacağı belirtildi. Amerikan Kongresi'nde ölen üyelerin yerine eşlerinin görev süresini tamamlaması geleneği var. Temsilciler Meclisi'nde 38, Senato'da 8 kadın eşleri yerine görev yapıyor. Lizzie Graham hiç evlenmediği ve çocuğu olmadığı için yerine 9 yaş küçük kardeşi geçti. İlk bulgulara göre aort çırtılmasından öldüğü belirlenen Graham'ın kardeşine çok düşkün olduğu belirtiliyor. Ve Tayland'da bir eğlence mekanında çıkan yangında yaralılardan 3'ü yaşamını yitirdi. Faciada ölü sayısı 30'a yükseldi. 24 yaralının durumu ise kritik. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
5: Tayland'ın başkenti Bangkok'taki eğlence mekanı yangınında bilanço ağırlaşıyor. Pazar gecesi çıkan yangında yaralananlar arasından ölenler oldu. Durumu kritik olan yaralılar var. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre mekanın sahibi de yoğun bakımda tedavi görüyor. Kurtulanlar çıkış kapılarının kilitli olduğunu, acil çıkışları gösteren ışık devralarının olmadığını anlattı. Cansız bedenlerin çoğu mekanın arkasındaki tuvaletlerde bulundu. Mekanda inceleme yapan yangın güvenliği uzmanı, tuvaletlere yakın olan kapının kilitli olduğunu söyledi. Ana girişteki iki kapının önüne de masa konulduğu için çıkışın engellendiğini belirtti. Uzmanlara göre yangın çıkışları ışıklandırılmadığı için içeridekiler nereye gideceklerini bilemedi. İçgüdüsel olarak mekanın arka çıkışına doğru kaçtılar. Ancak çıkışta ışıklı bilgilendirme levhası olmadığı için kapıları açmayı başaramadılar. İlk belirlemelere göre yangına klima sistemindeki kısa devre yol açtı. Yangınla birlikte mekanın elektrikleri de kesildi. Kurtulanlar yangının sahneyi saniyeler içinde sardığını anlattı. Yangın sırasında sahnede olan grup iki üyesini kaybetti. Yangın güvenliği uzmanı sahnenin plastik çiçek gibi kolay yanan malzemelerle süslendiğini söyledi. Mekanın tavanı da çabuk yanabilen köpükle kaplıydı. Yetkinler olay yerinin eğlence mekanı değil, canlı müzik yapılan bir restoran olarak kayıtlı olduğunu açıkladı. Mekanın güvenlik kurallarına uyup uymadığı araştırılıyor. Bangkok valisi kurallarında gözden geçirileceğini söyledi.
1: Ve Fransa, Avrupa'da silahlanmanın ivme kazandığı bir dönemde 14 Temmuz Ulusal Bayramı'nı rekor sayıda askerin katıldığı geçit töreniyle kutladı. Macron'un Cumhurbaşkanı olarak son kez katıldığı törenin onur konuğu Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'ydi bu kez. İki Fransız Mirage jetini Fransız ve Ukraynalı pilotlar birlikte uçurdu.
8: Savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı. Askerler uygun adım yürüdü. Fransa 14 Temmuz Ulusal Bayramı'nı her yıl olduğu gibi askeri geçit töreniyle kutladı. Ancak bu yıl rekor sayıda askerin katılımıyla adeta gövde gösterisi yaptı. Törende 6700 asker, 98 uçak, 31 helikopter, 315 askeri araç ve rekor sayıda askeri personel resmi geçit yaptı. Kortejler geleneksel rotayı izleyerek Zafer Takı'ndan Concorde Meydanı'na yürüdü. Macron'un Cumhurbaşkanı olarak katıldığı son törendi. Fransa Cumhurbaşkanı 20'den fazla ülkenin liderini ağırladı. Konuklar arasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer da vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise törenin onur konuğu oldu. Paris hafta başında Gönüllüler Koalisyonu'nun toplantısına ev sahipliği yapmıştı. Bir gün sonra koalisyonda yer alan ülkelerden 500 asker geçit töreninde yürüdü. Onları 25 Ukrayna askeri izledi. Fransa'da eğitim gören Ukraynalı pilotlar iki Fransız Mirage savaş uçağının gösterisinde kopilotluk yaptı. Macron Avrupa'nın stratejik özelliğini savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne daha az bağımlı olması için bastırıyor. Fransa Cumhurbaşkanı törende de birlik mesajı verdi. On binlerce kişi aşırı sıcağı aldırış etmeden töreni izlemek için toplandı.
1: Şimdi tekrar bir canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. Bu defa Almanya'ya uzanacağız. Avrupa'da çok sayıda sahaf, İrlanda folklöründen seramik mühendisliğine, jeomekanikten birçok akademik disipline kadar binlerce kitap siparişi aldı. Siparişi verenler ise yapay zeka şirketleriydi. Kitapların yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanıldıktan sonra imha edildiği öne sürüldü. Konunun ayrıntısını Gelin Doçevelle'den gazeteci Muhammed Kafadar'a soracağız. Muhammed, imhanın telif sıkıntısının önüne geçmek için olduğu belirtiliyor. İddiaların gerçeklik payı var mı? Bu yapay zeka meselesi nedir? Seni dinleyelim.
9: Buse, konu aslında Münih'ten bir sahafın basına yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Şöyle bir açıklama yapıyor. Bir gün sıra dışı siparişler almaya başladım. Birbiriyle alakasız disiplinlerde 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık unutulmaya yüz tutmuş yıllardır raflarda tozlanan kitaplar bir bir sipariş edilmeye başlandı. Adres Kanada'dan bir şirket. 10 euroluk, 20 euroluk kitaplar için 40-50 euroluk, yani kitabın değerinin 4-5 katına varan kargo bedelleri ödendi. Bu kitaplar Kanada'ya sipariş edildi. Bu duruma şaşırdım diye bir açıklama yapıyor. Bu açıklamanın hemen ardından Berlin'den, Almanya'nın başka kentlerinden, Hollanda'dan sahaflar benzer durumu, benzer vakaları bildiriyorlar. Tabii belli bir olgu tekrarlayınca hemen Alman Yayıncılar ve Kitap Birliği harekete geçiyor, durumu araştırıyor ve şu ortaya çıkıyor. Kanada'da bir şirket, Amerikan yapay zeka şirketlerinin eğitiminde kullanılmak üzere Almanya'da sahaflardan ve Avrupa'nın başka ülkelerinde de sahaflardan 70'ler sonrası basılmış bilimsel kitapları, metinleri toplayıp yurt dışına çıkarıyor. Burada bunları tarayıp dijital ortama aktarıyor ve dijital verileri iddiaya göre Amerikalı teknoloji şirketlerine satıyor. Şimdi konu birkaç boyutuyla tartışılıyor. İlk olarak senin de bahsettiğin gibi telif meselesi. Bu kitapların dijital olarak kopyalanması, bir telif sözleşmesi anlaşması yapılmadan yayıncılarla kopyalanması suç. Bu kopyalanan materyalin bir başka şirkete, yani Amerika'daki teknoloji devlerine transfer edilmesi de bir başka suç unsuru olarak görülüyor. Ancak Alman hukuku burada çaresiz kalıyor. Çünkü kitaplar yurt dışına yasal olarak alınıp çıkarılmış ve Kanada gibi başka ülkelerde çoğaltılmış oldukları için Alman yargısı devreye giremiyor. Tabii işin bir de daha duygusal, sahafları da ilgilendiren, kitap severleri ilgilendiren bir boyutu var. Bu kitapların bir kez kopyalandıktan sonra yok ediliyor olması. Şirketlerin bu kitapları dijital olarak kopyalayıp orijinalleriyle işleri kalmadıktan sonra depolamak veya yeniden satmakla uğraşmak yerine, bunu çok maliyetli görüyorlar çünkü, yok etmeyi daha ucuz gördükleri için yaptıkları düşünülüyor, sayılıyor. Sahaflar hem kısmen bu işten memnun, yıllardır satılmayan eski kitaplar nihayet alıcı buldu diye, ancak büyük bir çoğunlukta bu kitapların yok ediliyor olmasının, ortadan kaldırıyor olmasının önemli bir varlığın, kitap severler için kıymetli bir varlığın saldırgan bir şekilde ortadan kaldırılması anlamına geldiği için şikayetlerini açıkçası dile getiriyorlar. Tabii yapay zeka şirketlerinin bu varlıkların telif bedellerini ödemeden kopyalaması da tartışılmaya devam ediyor Buse.
1: Muhammed Kafadar'ı dinledik. Yapay zeka konusunda bu yöntemlerde deneniyor, ortaya çıktı. Ve liselere geçiş sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler doğru tercih yapmak için büyük kaygı yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde faaliyete geçirdiği tercih danışmanlığı merkezleriyle öğrencilere ve ailelere destek veriyor. Tercih masalarında sadece sıralama değil, çocuğun psikolojisine yönelik tavsiyeler de konuşuluyor.
10: Hangi okulların avantajları daha yüksek olur? Hangi tercihleri ön plana alabiliriz? Hangi tercihleri bir sonraki sıralamalara yazabiliriz? Bunlarla ilgili yardımcı oluyoruz.
8: Liselere geçiş sınavında sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih maratonu sürüyor. Bu süreçte öğrenci ve velilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde kurduğu 19 bin tercih birimi yoğun mesai yapıyor.
11: Hocalarımız sağ olsunlar, çok güzel yönlendirdiler, çok güzel fikirler verdiler. Buradan çıkıp okuluna gidip inşallah tercihini yapacağız.
8: Öğretmenler her konuda öğrencilere yardımcı oluyor.
12: Sayısalın baskın olduğu için fen lisesi istiyordum, fakat ulaşım açısından zor olduğu için Anadolu Lisesi'ne gideceğim.
13: Psikolojik olarak da destek veriyor. Çünkü bu süreç tabii ki bir veli için çok sıkıntılı bir süreç. destek önemli, o yüzden buraya geldik.
8: Lise seçiminde sıralamanın yanı sıra farklı kriterlere de bakılması gerekiyor.
14: Konum elbette ki çok önemli. İstedikleri bölümlerin olması, yabancı dil eğitimlerine bakabilirler. Okulun sunduğu imkanlar çok önemli. Spor salonları, atölyeleri, etkinlik alanları, sosyal imkanları gibi.
8: Tercih masalarında yalnızca puanlar konuşulmuyor.
15: Çocuğun sınavdan bir puan elde ediyor. Bu sadece ona ait diyemeyiz. Çünkü bu bir süreç. Ona karşı anlayışlı olmak lazım. Bak gördün mü işte ben sana söylememiş miydim? Ya bu artık geçmişte kalmış bir şey ve bugünden sonrasını planlamak için oraya çok takılmamak da gerekiyor.
8: Tercih süreci 27 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
1: İzmir'deki bir salonda dünya evine giren Feride ve Şeref Derin çifti düğün videoları kendilerine teslim etmeyince mahkemeye başvurdu. Kameramanın düğün gibi kayıt tuşuna basmayı düğün günü kayıt tuşuna basmayı unuttuğu ortaya çıktı. Dava sonucunda çifte 200 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.
16: Kameraman düğünü görüntülediğini sanıyordu ama aslında kayıt tuşuna basmamıştı. Gerçek ortaya çıkınca dünya evine giren çifte 200 bin lira tazminat ödemek zorunda kaldı.
17: Düğün heyecanı, ailemizle yaşadığımız anılar, sevdiklerimizin mutluluğu, yani kısacası bu güzel günümüzü profesyonel şekilde kayıt alacağını düşünüyordum. Ancak daha sonra düğün bitiminde kameranın kayıt almadığını, tekrar getirmeye çalışacağını dile getirdim.
16: İzmir'de yaşayan Feride ve Şeref Derin çifti 27 Aralık 2023'te dünya evine girdi. Çiftin evlilik merasimi Karabağlar ilçesindeki bir düğün salonunda yapıldı. Daha sonra düğünün görüntülerini isteyen çift kameramanın kayıt tuşuna basmayı unuttuğunu öğrendi. Kameramanın dikkatsizliği yüzünden ellerinde yakınlarının cep telefonlarıyla çektiği görüntülerden başka hiçbir hatıra olmayan çift salona dava açtı.
18: Tabii ki müvekkiller için bu manevi anlamda kabul edilemez bir durum. Hani bunun geri dönüşü yok. Çünkü bir kere yaşanan bir olay. Bunun üzerine bize ulaştılar. Biz İzmir Tüketici Mahkemelerine başvurduk ve tazminat talebimiz kabul edildi.
16: İzmir Tüketici Mahkemesi çifti haklı buldu. Feride ve Şeref Derin'e 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.
1: Değerli izleyenler, Yemen'de 2022 yılından bu yana devam eden ateşkes dönemi karşılıklı saldırılarla yerini yeniden sıcak çatışmaya bıraktı. Yemen hükümeti Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı pistini vurdu. Saldırının arkasında Suudi Arabistan olduğu iddia edilen Husiler ise misilleme olarak Suudi Abha Uluslararası Havalimanı'na saldırdı. NTV Dış Haberler editörü Ömer Faruk Şahin Yemen'deki son durumu ve olası sonuçlarını araştırdı. Biz bu dosya haberle noktalayalım. Saat başında karşınızdayız yeniden.
5: Yemen'in başkenti Sana'daki uluslararası havalimanına yönelik saldırılar kameraya böyle yansıdı. Bu görüntüler aslında Suudi Arabistan ve Yemenli Husiler arasında 4 yıldır süren ateşkesin sonu anlamına geliyor. Peki Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'nı kim, neden vurdu? Sana Uluslararası Havalimanı'nın vurulmasına sebep olan uçak bu. İran'ın Mahan Hava Yolları'na ait bu uçak, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında öldürülen lideri Ali Hamaney'in Tahran'daki cenazesine katılan Husi heyetini taşıyordu. Uluslararası olarak tanınan Yemen hükümeti, İran'ın cenazeye katılan Husi heyetini geri götürmek amacıyla Tahran'dan Sana'ya uçuş için başvuruda bulunduğunu ancak bu talebi reddettiklerini duyurmuştu. Yemen hükümeti Husileri taşıyan uçağın Sana'ya inmesini engellemek için havalimanını vurduklarını açıkladı. Sana'ya inemeyen uçak Hudeyde'ye inmek zorunda kaldı. Husi liderler Mahan Hava Yolları'nın uçuşlarını sürdürmesinde ısrar ederek bunun havalimanının işletme ve dış dünyayla doğrudan hava bağlantıları kurma haklarının bir parçası olduğunu savunuyor. Yemen hükümeti ise bu durumun ülkenin egemenlik haklarını ve havacılık kurallarını ihlal ettiğini söylüyor. Husiler, her ne kadar Yemen hükümeti Sana Havalimanı saldırısını üstlense de saldırının arkasında Suudi Arabistan olduğunu iddia ediyor. Husilerden yapılan açıklamada saldırının bölgedeki gerilimi azaltma sürecini sonlandırdığı kaydedildi. Suudi Arabistan'ın bu eylemin sonuçlarına katlanması gerektiği ifade edildi. Misilleme olarak Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı'na füze ve drone saldırısı düzenledi. Suudi yönetimi füzelerin hava savunma sistemleriyle başarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İsrail basınında yer alan bir habere göre ülkesine yönelik saldırıların ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Muhammed Bin Selman'ın Husilere yönelik askeri bir operasyon için Washington'dan destek istediği ve Trump'ın da bu talebi desteklediği öne sürüldü. Yemen'in kuzeyini ve başkent Sana'yı 2014'ten beri kontrol eden İran destekli Husiler, Sana Havalimanı'nı dünya ile bağlantı kurabilecekleri bir hava köprüsüne çevirmeyi amaçlıyor. Uluslararası toplum tarafından tanınan Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ise bunu reddediyor ve bu durumu egemenliğinin ihlali olarak görüyor. Suudi Arabistan ve Husiler arasında tırmanan gerilimin ardından Birleşmiş Milletler'den diyalog çağrısı yapıldı. Açıklamada Yemen'deki tüm taraflara gerginliği azaltma ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözme çağrısında bulunularak askeri gerilimin yeniden tırmanmasının ülkedeki barış fırsatlarını tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuldu. Uzmanlar gerilimin tırmanmasının sadece bölgesel bir savaş riski değil, küresel bir enerji krizi potansiyeli taşıdığını söylüyor. Günde milyonlarca varil petrolün geçtiği Babül Mendeb Boğazı'nın Husilerin füzelerinin hedefi olmasının tedarik zincirini kopma noktasına getirebileceği belirtiliyor. Böyle bir senaryoda Suudi Arabistan'ın Hürmüz'ü bypass etmek için Kızıldeniz kıyısına uzattığı petrol boru hatlarının da açık hedef haline gelmesi ve küresel enerji güvenliğinin ağır bir darbe alması riski bulunuyor. Yemen'de yaklaşık 11 yıldır süren iç savaşta Nisan 2022'den bu yana zaman zaman yaşanan çatışmalara rağmen genel bir sükunet ve ateşkes havası hakimiyetini koruyordu. Analistlere göre yaşanan son karşılıklı saldırılar sadece mevcut sükuneti bozmakta kalmıyor. Bölgeyi ve küresel enerji rotalarını yeni bir kaosun eşiğine sürükleme riski taşıyor.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
20: Ülke genelinde sıcaklık kuzeyde 2-3 derece artıyor. İstanbul'da hava daha nemli olmaya başladı. Hava biraz bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa 32 derece. Antalya'da rüzgar daha kuru esecek, sıcaklık 36 derece. Marmara'da hava az bulutlu, Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu'da hava açık, Eskişehir 28, Kayseri 31, Konya 30 derece. Ege'de, Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 35-36, Kütahya'da ise 26 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca rüzgarın hızı saatte 40-45 kilometreye kadar çıkıyor. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağıl nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin boyunca sağanak geçişi var. Zonguldak'ta yağış kısa süreli. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars arasında bazı saatlerde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 28, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da ise sıcaklık gölgede 39-40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa güneşli 32, Paris 35, Madrid 39 derece.
19: Hava durumu. Kim buldu, nasıl buldu?
21: Barkodla satılan ilk ürün neydi?
22: Dünyada barkodla satılan ilk ürün 1974'te ABD'nin Ohio eyaletindeki bir süpermarketin kasasında işlenen

0: göstermiş oldu. Günümüzde ise barkodlar QR ya da kare koda evrilmiş durumda. Kare kod kullanılarak ATM'lerden kartsız para çekilebiliyor, kartvizitlere basılan tek bir kare kodla sayfalar dolusu ürün veya servis tanıtılabiliyor. Japonya şimdi bu yöntemi demans, yani bunama hastaları için kullanıyor. Kaybolma ihtimallerine karşı hastaların tırnaklarına kimlik bilgilerini içeren barkodlu bir çıkartma yapıştırılıyor. Bu barkodlu çıkartmalar kişinin adresi, kimlik numarası ve yakınının irtibat telefonunu içeriyor.
1: Kim buldu, nasıl buldu?
2: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız ve gecenin gündemini aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka tekrar başladı. İran'a gece düzenlenen saldırılara bir yenisi daha eklendi. İran'da birçok liman kenti ve adada patlama sesleri yükseldi. Tahran yönetimi ise Trump'a tepki gösterdi. Hürmüz'de egemenliği tesis edeceğiz mesajı verildi. Körfez ülkelerine askeri misilleme yapıldı. Kuveyt ve Bahreyn'de çok sayıda Amerikan üssü hedef alındı. İran ordusundan nihai zafere ulaşana kadar bölgedeki Amerikan üslerine yönelik drone saldırıları devam edecek açıklaması yapıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmalar hız kazandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM gece İran'a yönelik yeni saldırılar başlattıklarını açıkladı. Bu ABD güçlerinin üst üste dördüncü gecede düzenlediği saldırı oldu. ABD'nin Hürmüz'de düzenlediği ablukada yürürlüğe girdi. Trump ise Hürmüz Boğazı'ndan geçişte Körfez ülkelerinden %20 ödeme almak yerine bu ülkelerin ABD'ye yatırım yapacağını söyledi. Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi ağırlayan ABD Başkanı kendisini Körfez ülkelerinin aradığını söyledi. Trump anlaşma için İran'a bir şans verdiğini ancak ilk saldırıyı düzenleyerek Tahran'ın anlaşmayı bozduğunu aktardı. ABD'nin saldırıları sonucunda İran'ın Bender Abbas, Ahvaz kentleri ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, anlaşmayı ihlal eden tarafın İran değil, saldırıları düzenleyen ABD olduğunu söyledi. Ne pahasına olursa olsun Hürmüz'de tam egemenliği tesis edeceğiz. İslamabad mutabakatı diye bir şey kalmamıştır dedi. Garibabadi, Amerikalıların abluka veya saldırıyla İran'ı müzakereye zorlayamayacağını, böyle düşünmeleri halinde yanılacaklarını belirtti. İran devrim muhafızları ise Bahreyn'deki Şeyh İsa üssünde bulunan silah depolarıyla deniz ve hava araçlarına ait parçaların muhafaza edildiği birçok hangarı vurdu. Kuveyt'te de İHA konuşlanma rampaları ve çok sayıda insansız hava aracı hedef alındı. ABD saldırdığı sürece askeri misillememiz devam edecek açıklaması yapıldı. Kuveyt'te 4 asker yaralandı.
0: Şarkıcı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükselirken toplanan bağış paralarının yaklaşık 1 milyar lirasıyla bahis oynandığı iddia edilen Haluk Levent'in kumar oynadığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
2: Ben biraz artık profesyonel hayata geçeyim diyorum.
3: Rulet masasında görüntüsü çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının bir numaralı ismi Haluk Levent'in kumara oynarken çekilen görüntüleri soruşturma dosyasına dahil edildi. Ahbap Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent'le ilgili çarpıcı iddialar gündemde. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Levent'in 2020 ve 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği tespit edilmişti. Levent'in başkalarının hesapları üzerinden düzenli olarak Almanya Ligi'nin şampiyon takımı Bayern Münih maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı iddia edildi. Haluk Levent'le ilgili soruşturma dosyasına giren çarpıcı iddialardan biri de iş insanı Hüseyin Başaran'la ilgili. Levent'in üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yapmaktadır.

0: Artırmak amacıyla Başaran'dan 22 taşınmaz aldığı, taşınmazların söylenen amaç doğrultusunda kullanılmadığı ve ücretlerinin de ödenmediği belirlendi. Başaran'ın dolandırıldığı şikayetiyle Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğu ortaya çıktı.
1: Haluk Levent tarafından yaklaşık 60 milyon dolar dolandırıldığını ileri süren iş adamı Hüseyin Başaran şikayet dilekçesinde bir takım gayrimenkullerin usulsüz olarak üçüncü kişilere devredildiğini ileri sürdü. İşte şikayet dilekçesine konu gayrimenkullerden bir kısmı da burası. Hüseyin Başaran dilekçesinde söz konusu gayrimenkullere tedbir kararı konulmasını da istedi.
0: Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların yaklaşık 125 milyon lirasının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabı üzerinden Levent'in kardeşi Berkant Acil'e aktarıldığı da tespitler arasında. Ortaya çıkan yeni bulgularla birlikte soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci dalga operasyon için talimat verdi. Düzenlenen operasyonla Levent'in asistanının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. Haluk Levent'in de gözaltına alınmadan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Polis Haluk Levent'i adım adım takipteydi. Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu anlaşılan şarkıcı görüntülendiği bu anlardan kısa bir süre sonra Bursa'da polis tarafından gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Levent'in daha önce yurt dışına çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine gözaltına alındığını belirtti. Soruşturmanın genişleyebileceğini söyledi.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne ilişkin konuştu. FETÖ tehdidinin hala sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu belirtti. Bahçeli'nin gündeminde Amerika ile İran arasında yaşanan gerilim de vardı.
3: FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında bu uyarıyı yaptı. Tehdit ortadan kalkmadı mesajı verdi. Bahçeli partisinin meclis grubu toplantısında kürsüdeydi. Avrupa Birliği'ne sert sözleri dikkat çekti.
3: Avrupa'nın Türkiye'yi artık geçici ihtiyaçlarının hatırlandığı bir ülke gibi görme alışkanlığından vazgeçmesidir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır.
4: Bahçeli'nin gündeminde Hürmüz gerilimi de vardı.
3: Güvenlik kaygısı bölgemizde daha büyük bir kriz ve kaos meydana getirmenin gerekçesi yapılamaz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür.
2: Ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 289 dava açıldı. Darbeyi planlayan ve yönetenlerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi ceza aldı. 10 yılın ardından darbe davalarındaki son durum ne bakalım.
4: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. 1634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişi hakkında müebbet, 1891 kişi hakkında süreli hapis cezası verildi. Toplamda 4891 kişi hakkında mahkumiyet, 2870 kişi hakkında ise beraat kararı çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlardan 85'i general, 1116'sı subay, 266'sı astsubay, 12'si er, 61'i ise askeri öğrenci. 24 general, 536 subay, 181 astsubay, 170 uzman çavuş, 9 polis memuru, 92 er, 352 askeri öğrenci ve 2 sivil olmak üzere toplamda 1366 kişiye ise müebbet hapis cezası verildi. 26 general, 776 subay, 323 astsubay, 427 uzman çavuş, 156 polis memuru, 45 er, 106 askeri öğrenci, 31 sivil ve 1 mülki amir olmak üzere toplamda 1891 kişi değişen süreli hapis cezası aldı. Karar verilen 289 fiili darbe davasından 273'ü temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi. 241'i Yargıtay tarafından onandı. 16'sında karar bozuldu. 16'sının ise Yargıtay incelemesi devam ediyor.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 10 yıl içinde FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon gerçekleştirdi. 20'den fazla ülkeden 100'den fazla örgüt mensubu yakalanarak Türkiye'ye de getirildi.
5: 15 Temmuz'dan bu yana çok sayıda kritik operasyonla MİT FETÖ'cülerin peşinde. 10 yılda FETÖ'ye yönelik toplam 1710 operasyon gerçekleştirildi. 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapılması sağlandı. 4403'ü cezaevinde. MİT firari FETÖ'cüleri adım adım izleyerek Türkiye'ye getirdi. 20'den fazla ülkede 100'den fazla terör örgütü mensubu yakalandı. FETÖ'nün kilit isimlerinden örgüt elebaşının yeğeni Selahattin Gülen, Kenya'da emniyet mahrem yapılanmasına yer alan Uğur Demirok Azerbaycan'da, propaganda, lobi ve finans sorumluları Mustafa Tan ve Mustafa Bircan Cezayir'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu belirlenen 13 FETÖ mensubu da kaçmadan yakalandı. Bu süreçte askeri kurumlarda çeşitli rütbelerde görev yapan ya da sivil memur olarak çalışan 9215 kişi deşifre edildi. Sivil mahrem sorumlulardan 19, eski askeri personellerden 28 örgüt mensubunun yakalanması sağlandı. Teşkilatın kullandığı gelişmiş 100 alarm sistemleri sayesinde yurt içinde 353, yurt dışında ise 1481 firari FETÖ mensubunun güncel konumları belirlendi. MİT sosyal medyada da FETÖ takibini sürdürdü. Yüksek takipçili 30'u aşkın troll hesap, koordine eden 21 firari örgüt mensubu ve Türkiye aleyhine provokatif paylaşımlar yapan 13.330 hesap tespit edildi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden siyaseti bıraksın dedi. Özgür Özel yönetimi ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'ne çağrı heyeti atanması için mahkemeye de başvurdu.
6: Çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım. 2 milyon üyeyle. %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Kaybeden CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle yarışalım. Kaybeden siyaseti bıraksın dedi. Özel Kılıçdaroğlu'nun hangi gerekçeyle yeni parti kuruyorsunuz, parti içinde mücadele etsin sözlerine de tepki gösterdi.
6: Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip partiyi baraj altına çekip umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi, böyle soruyor böyle.
5: Öte yandan CHP'de olağanüstü kurultay tartışması yargıya taşındı. Delegelerin topladığı imzaların işleme konulmaması üzerine Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Dilekçede 3 kurultay delegesinin CHP olağanüstü kurultayını toplantıya çağırmak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirilmesi talep edildi. Mecliste partisinin grup toplantısında konuşan Özel, Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyona da tepkiliydi. Hedef benim mesajı verdi.
6: Ankara'da hedef kim? Canını yakalım CHP'nin, canını yakalım Özgür Özel'in, Hüseyin Can Güner'i hedefimize oturtalım.
2: Bolu Grand Kartal Otel yangınında yaşamını yitiren 78 kişi için Bolu'dan yürümeye başlayan aileler 4. günde Ankara il sınırına ulaştı. Adalet çağrısını yineleyen aileler 186 kilometrelik yürüyüşü 18 Temmuz'da tamamlamayı planlıyor.
5: Kimi eşini, kimi çocuğunu, kimi ise aile fertlerinin büyük çoğunluğunu kaybetti. 21 Ocak 2025'te yaşanan Kartalkaya faciasında hayatını kaybeden 36'sı çocuk 78 kişi için Bolu'dan başlatılan adalet yürüyüşü devam ediyor. Tüm sorumluların adalet önünde hesap vermesini isteyen aileler 4 günde 90 kilometre yürüyerek Ankara il sınırına ulaştı.
7: Ankara il sınırına yaklaştık. Adalet aradığımız bu yürüyüşümüz gün Kızılcahamam'ı hedefliyoruz. 18 Temmuz'da aynı acıları yaşayan, adalet arayan, adalet bekleyen herkesi Ankara'ya, ulusa davet ediyoruz.
5: Faciada abisini, yeğenini ve annesini kaybeden Oktay Akişli de yürüyüşte. 186 kilometrelik yolun 18 Temmuz Cumartesi günü tamamlanması planlanıyor.
8: 535 gündür bizler sevdiklerimizden ayrıyız. 535 gündür bu facianın ve bu katliamın henüz yargılama aşaması tamamlanmamış durumda.
5: Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası sonrası açılan davada işletme sahibi Halit Ergül, otel müdürü olan damadı ve yönetici pozisyonundaki eşiyle kızlarının da aralarında yer aldığı 11 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 21 sanığa da farklı oranlarda hapis cezası verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 9 çalışanı için karar sonrası soruşturma izni verildi. Aileler şimdi şüpheli durumdaki bu yetkililerin de yargılanarak hukuki sürecin tamamlanmasını talep ediyor.
2: Şanlıurfa'da bir kişi hemşire kılığında girdiği hastaneden bebek kaçırmaya çalışırken yakalandı. Hemşire kıyafetleri giyen bir kadın dün öğle saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti ve yeni doğan servisine girdi. Burada gözetim altında tutulan bebeklerden birini kucağına alıp dışarı yöneldi. Durumdan şüphelenen diğer sağlık görevlileri olaya müdahale etti. Paniğe kapılan kadın bebeği bırakıp kaçtı. İhbar üzerine polis harekete geçti. Kayıplara karışan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Kimliği tespit edilen kadın kısa süre içinde yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ve Ankara'da reel sektör ve finans sektörü diyalog güçlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen toplantıda finansmana erişim sorunu ele alındı.
6: Bu ülkenin işletmelerinin %99'undan fazlası COBİ. Onların finansmana erişimi tıkanırsa sadece bir bilanço kalemi bozulmaz. Politika faiziyle kredi faizleri arasında bugün yaklaşık 20 puan makasın daralmasını bekliyorsun.
5: İşverenle bankacılık sektörü Ankara'da bir araya geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ev sahipliği yaptığı toplantıda finansmana erişim sorunu ele alındı. TOB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ticari kredilerde büyüme sınırlarının gevşetilmesini, KOBİ kredileri için tamamen kaldırılmasını istedi. Toplantıya Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil de katıldı.
9: Sizlerin bilançosu bizim için çok değerli. Çünkü bizim kazandığımız, sizin kaybettiğiniz bir bilançonun ne ülkeye ne bize hiçbir faydası yok.
10: Kamu bankalarında bir finans hattı oluşturalım. Uzman ekipler yerleştirelim ve talepleri başkanım buradan doğrudan almak suretiyle daha hızlı çözümler getireceğimize inanıyorum.
11: Bundan sonra yurt dışı kaynak imkanlarımız da artacak ve o kaynakları da inşallah siz değerli iş insanlarımızın hizmetine sunacağız. Bu yılın içinde 4-5 milyar dolarlık kaynak temin etme konusunda çalışmalarımız var.
2: Türkiye geneli yaz sıcaklarının etkisi altında, içilen su miktarı da buna paralel olarak artıyor. Ancak suya dair artan bir şey daha var, o da fiyatlar. Su dağıtıcıları fiyatlardaki dengesizliğe dikkat çekiyor.
12: Su, alt üstü su.
13: Sudan ucuz deyimi tarih olmak üzere. Yaşamak için hayati önemli olsa da markasına göre fiyatlar benzinle yarışıyor. Özellikle yarım litrelik pet sularda etiketler arasında büyük farklar var.
14: Su içiyorsunuz pet şişeden. Kaç paraya aldınız?
15: 80 liraya aldım.
16: 10 lira. Bize gelişi de şu an 6 lira.
13: Ancak kaynağından tüketiciye gelene kadar fiyatlarda büyük değişim yaşanıyor.
17: dışarıdan uygulama üzerinden sipariş veren tüketiciler %12, %13 takriben 200 TL olan bir suda 25-30 TL arasında bir uygulama fiyat farkı veriyor. Markadan markaya değişiyor tabii. İl dışından gelen suların fiyatları daha da farklı. Nakliye, navlon fiyat farkları var. Bir bardak suyun satıcıya tane maliyeti 2 TL'yi geçmiyor.
18: Restoranta gidiyorsunuz, 330 milimlik suya 70-80 lira para veriyorsunuz.
19: Yani %100, %200, 1000 değil. Korkunç bir kar var. Yani bunun önüne geçirmek lazım. İşte tarif olursa bunu bu şekilde satamayacak. Su ve ekmek acil gıda maddesi olduğu için tariflerin çıkması lazım. Ticaret odasına kayıtlı olan membalar, dolayısıyla onlar bayilerini de etkiliyor. Bunlar tarife çıkarmıyorlar.
13: Su ücretleri bazı ülkelerde ise turizm kanunu kapsamında tüm işletmelerde tavan fiyat uygulamasıyla sınırlanıyor.
2: Artan nüfus ve enflasyon son yıllarda ülkelerin öncelikli sorunlarından biri pahalılık. Deutsche Bank dünyadaki şehirlerin artı ve eksi yönlerini araştırdı. En pahalı şehir Zürih, maaşın en fazla arttığı şehir Budapeşte. Türkiye ise iPhone'un en pahalı satıldığı ülke olarak belirlendi.
4: Dünyada telefon fiyatı en yüksek ülke Türkiye. Deutsche Bank 69 şehirdeki yaşam standartlarını, kira maliyetleri, telefon, kahve, taksi gibi gider kalemlerini karşılaştırdı. Rapora göre en pahalı şehirler İsviçre'nin Zürih ve Cenevre kentleri olarak belirlendi. Onları Tel Aviv, New York, San Francisco takip etti. Yaşam standardı en yüksek şehirse Lüksemburg oldu. Yaşam kalitesi yüksek şehirler arasında Kopenhag, Amsterdam, Viyana ve Münih de ilk 5'te yer buldu. Küresel maaş tablosunda da zirvenin sahibi Zürih. Ardından San Francisco, Cenevre, Boston ve New York geliyor. Budapeşte ise son 10 yılda %161'lik maaş artışıyla dikkat çekti. Japonya'nın başkenti Tokyo ise emsal kentlere göre avantajlı bulundu. Tokyo'da iki kişilik bir akşam yemeğinin New York ve Zürih'in 1/3 kadar ucuz olduğu tespiti yapıldı. Kentte 3 odalı bir dairenin kirasının New York'takinin yaklaşık 1/4 seviyesinde olduğu dile getirildi. Raporda Türkiye'deki telefon fiyatları da yer aldı. Bir iPhone'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiyatının 2,2 katına ulaştığı vurgulandı. iPhone'un dünyada en pahalı satıldığı yerin Türkiye olduğu ifade edildi.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
21: NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size iki tane Sherlock Holmes kitabı takdim ediyoruz. Yalnız bunlar Sir Arthur Conan Doyle'un Sherlock Holmes'u değil, Rodolfo Martinez'in Sherlock Holmes'leri. Önce Ölülerin Bilgeliği var, ilk kitap. Yani ölmemiş de düşmemiş de şelaleden dönmüş de, ki zaten öyleydi. Ve İspanya'dayız yani bir tanesinde sonunda. Bugün esas sunacağımız kitap bu Martinez serisinin ikinci kitabı Şairin Ayak İzleri. Ama meseleye vakıf olmak için ilk kitap olan Ölülerin Bilgeliğinden de söz edeceğiz. Dolayısıyla yazarın elinden çıkmamış bir Sherlock Holmes günü yaşıyoruz. Ama doğrusu bu yazar da hiç fena değil. Rodolfo Martinez, Sherlock Holmes, Şairin Ayak İzleri esas kitabımız. Sherlock Holmes, y la sabiduría de los muertos. Ölülerin Bilgeliği. İspanyolcam fena değil duyduğunuz gibi, çünkü biraz daha makul okunabiliyor. Türkçe'ye çeviren Seda Ersavcı. İtaki yayınlarından çıktı. Romancı, kısa romancı ve hikayeci Rodolfo Martinez. Fantastik edebiyat dergilerine yazan bir yazar. Başka kitaplardan sonra Sherlock Holmes ve Ölülerin Bilgeliğini yazdı ve 1996'da Asturya ödülünü aldı. Ondan sonra ikinci kitabı bu serinin, Şairin Ayak İzleri çıktı ortaya. Bir de üçüncü kitabı var. Ama zaten ölmediğini biliyoruz. Çünkü kitaplarda yeniden hayata döndürülmese bile televizyonda ve sinemada yaşamaya devam ediyor biliyorsunuz. Özellikle sinemada Guy Ritchie'nin Sherlock Holmes filmiyle başladı bu heyecan 2009'da. Ve çok farklı, çok modern, daha gözü kara bir Sherlock Holmes'tü. Robert Downey Jr. oynuyordu kendisini ve çok beğenildi. Yanından ayrılmayan arkadaşı, candaşı da Jude Law idi. Doktor Watson, John Watson yani. Sherlock Holmes'un hayatta aşık olduğu ya da aşık olmayı düşündüğü tek kadın Irene Adler'da da Rachel McAdams'ı izlemiştik. Film çok beğenildi çünkü bir defa aksiyon vardı çok. Çok hareketliydi, espriliydi. Daha farklı bir Sherlock Holmes'tü. Ama gene kendi döneminin özelliklerini, kendi döneminin kültürünü ve mekanlarını taşımıştı bugüne ve ikinci bir film çevrildi. Gene Guy Ritchie yönetiminde Sherlock Holmes A Game of Shadows. Burada da gene Robert Downey Jr., Jude Law ve Rachel McAdams, Irene Adler olarak oynuyorlardı ama baş düşmanı Moriarty, Jared Harris'in yorumuyla karşımıza geldi. Jared Harris de biliyorsunuzdur aktör Richard Harris'in oğlu. Mycroft Holmes de abisinde İngiliz yazar, komedyen, oyuncu Stephen Fry vardı. Müfettiş Greg Lestrade'ı da Ed Marsan oynuyordu. Bir de tabii bir BBC mini dizisi var televizyonda. Bu daha da gözü kara bir versiyon çünkü günümüzde geçiyor. Yani Dr. Watson blog yazıyor. Günümüzdeki her şeyden faydalanıyorlar. Ama gene Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, Watson da Watson. Karakterler değişmemiş. Benedict Cumberbatch oynuyordu burada Sherlock Holmes'u. Kendisini Tinker Tailor Soldier Spider'da Peter Gilliam olarak izlemiştik. Dr. John Watson'da da bu performanslarda ödül alan Martin Freeman var. Cumberbatch'i Atonement, Kefaret filminde izlemişler. Bir okumayla hemen almışlar ama Martin Freeman çok fazla insan arasından ve Cumberbatch'te yarattığı kimyaya dayanarak seçilmiş. Jim Moriarty de Andrew Scott, Irene Adler'da Laura Pulver, Mycroft'da Mark Gatiss, Lestrade'da da Rupert Graves'i izledik. 6 bölümden oluşan 2 mini dizide.

Evet, önce ölülerin bilgeliği ile başlayalım. Rodolfo Martinez'in Sherlock Holmes kitapları ile huzurunuza geldik bugün. Ölülerin bilgeliği gerçekten tuhaf bir kitap. Şöyle ki, dedektifimiz tuhaf bir kimlik aldatmacısı vakasının ardından bir takım entrikaların arasına düşüyor. Burada neler var? Şeytani tarikatlar, efsanevi Altın Şafak ve Mısırlı masonlar gibi. Ve herkes, her şey bir emanetin peşinde. Herkes gözünü ona dikmiş. Bu emanette çok kudretli, başka dünyalarda bu dünyaya geçmeyi bekleyen kudretli varlıkların kapılarını açabilecek kudrette bir kitap. El Azif Çölün Ruhları kitabı, Ölü İsimler kitabı veya Necronomicon gibi adlarla tanınıyor. Rodolfo Martinez büyük efsaneleri yan yana koymuş. Mesela tabii Baker Sokağı'nın dedektifi en başta olmak üzere Watson'la birlikte. Ondan sonra Sherlock Holmes kitaplarının yazarı Sir Arthur Conan Doyle. Çünkü kendisi de burada bir karakter. John Watson, Dr. Watson ondan editörüm diye söz ediyor ve hatta kendisinin yazdığı kitapların başlarından geçen olaylar çok tuhaf olduğu için kurmaca olarak yorumlandığını ve editörlere Arthur Conan Doyle'un da kitapların yazarı gibi görüldüğünü söylüyor. Doyle'un bir başka özelliği de var burada. Ruhlar aleminin peşinden koşuyor ama bu da pek şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü kendisi de koşardı zaten. Ondan da birazdan söz edeceğiz. Ve bu kitabın ardından, tabii bu kitapta şöyle bir şey de var. Nasıl ölmediğini öğreniyoruz. Bu kitapların ikisinde de 90'a geliyor yaşı. Yani 80'i aşmış, 90'a geliyor. Kendine fevkalade iyi bakmış. Arada bir yoruluyor tabii, eskisi gibi değil ama gene de hiç yaşını göstermeyen biri. Hatta bakımlı bir 70'lik şeklinde yorumluyor etrafındaki kişiler. Ve biraz sanki biraz eskiye göre daha yumuşak, daha sakinmiş gibi görünüyor. Biraz daha az kırıcı, çünkü biliyorsunuz bazen çok kırıcı olabilir Holmes. Ama bu ılımlı yaklaşımı da kendisinin yaşına veriyoruz. Ve Rodolfo Martinez hikayesini çok güzel anlatmış. Gayet güzel bir finalle de noktalamış ama ondan sonra yeniden Holmes'un peşine düşmüş. Ve işte karşınızda şairin ayak izleri.

Sherlock Holmes ve Şahiz'in Ayak İzleri. Şimdi bunu İspanyolca olarak okumaya çalışmam. Umarım ki fazla utandırıcı olmaz. Sherlock Holmes y las huellas del poeta. Okudukça açılıyorum ama bu İspanyolca fena değil. Aslında ben çok güzel bir şekilde öğreniyordum da bunu ama sonra bir hastalandım. 2 hafta gidemeyince hızlı bir kurstu. Çok geride kaldığım için gidemedim. Yoksa çok sevdiğim bir dildir. Yazarken soru işaretleriyle ünlemlerin tersten yazılması dışında pek bir sorunum da olmamıştı doğrusu. Evet, bir kere daha hatırlatalım. Çevirmenleri de, ikisi de İtaki'den çıktı tabii. Sinan Okan, Ölülerin Bir Geliğini çevirdi. Sherlock Holmes ve Şairin Ayak İzleri'nin çevirisi de Seda Ersavcı'ya ait. Şöyle bir şey yazılmış Dr. Watson, Sherlock Holmes ve Ölülerin Bir Geliğinden alıntı olarak. Günümüz psikiyatristlerinin soğuk görünüşü, o sonsuz egoizmi, çocuklu denilebilecek ani coşkusu, sadık ve sevecen gerçek kişiliğini gösterdiği kısa ama yoğun anlarıyla Holmes'unki gibi bir kişilik karşısında hayranlık duyacaklarından eminim. Freud Holmes'u tanısaydı nasıl sınıflandırırdı diye kendi kendime sormuşumdur hep. İşin aslı kendime sorup durduğum soru, dostumun ele avuca sığmaz kişiliği, tüm Avusturyalı psikiyatristlerin bizleri nitelendirmek amacıyla kullandıkları kişilik kategorilerine muhtemelen kolay kolay girmeyeceğinden Freud'un onu herhangi bir şekilde sınıflandırmayı başarıp başaramayacağıydı. Evet, Dr. Watson'ı düşündüren olay bu ve sonra da bir ön sözümüz var. Ölülerin Bir Geliğinin başında da bir ön sözümüz vardı. Ne gibi sorunlar yaşamış elde edene kadar işte bir arkadaşı bulmuş, getirmiş. Böylece Watson'ın yazısını tanımış. Bunları aslında Watson'ın yazdığını anlamış yani Doyle'un yerine tabii gibi. Şimdi burada da söyleyecek fazla bir şey yok diyor. Biri Holmes'un hikayesini bana vermeyi uygun buldu diyor ve ondan sonra bir giriş yapıyor. İspanya topraklarına oradan yola devam ediyoruz. Tabii birinci kitapta sözünü etmediğim birisi var. Lovecraft. H.P. Lovecraft başka isimlerle birlikte kitabın kahramanlarından. Çünkü Necronomicon münasebetiyle kendisi burada ve Robert Capa, Clark Kent, evet bildiğimiz Superman, Jorge Luis Borges gibi isimler de bu macerada eşlik ediyorlar Sherlock Holmes'a. Yani tabii fantastik olanın iyi tarafı da bu. Siz bir şeyin ötesine geçtiğiniz zaman daha da ötesine geçmemeniz için hiçbir neden kalmıyor. Rodolfo Martinez de gözünü karartmış ve fantastik dergilerde sık sık yazan bir yöne yakışacak bir şekilde o ileriye işte gitmiş.

0: Sherlock Holmes yaşıyor Rodolfo Martinez'in kitaplarında, televizyon dizilerinde, sinema filmlerinde. Çünkü polisiye sevenlerin gözünde hayranı oldukları kahramanlar kolay kolay ölmüyor. Ve diyen yaşıyorlar. Hatta yazarları bile okurlar ile kahramanlar arasında, karakterler arasında giremiyor. Biliyorsunuz böyle çabalar görülmüş yani yazarlar tarafından. Mesela Agatha Christie, ona artık sıkıntı vermeye başlamış olan Belçikalı dedektifi Hercule Poirot'u öldürmek istemiş. Yani neden onu tıpkı Ariadne Oliver gibi kitapların karakterlerinden, onun da bir filmli dedektifi vardı. Neden böyle yarattığını, böyle biri yaptığını bilmiyor. Bir de bu kadar süreceğini tahmin etmediği için artık Poirot neredeyse 100 yaşına gelmişti. Yani ilk kitaptan beri hesaplayacak olsanız. Ama öldüremedi. Çünkü okurlar karşı çıktı. Sir Arthur Conan Doyle da herhalde daha ciddi şeylerle uğraşmak için, ki ruhlar alemi de bunların içinde olabilir tabii, Sherlock Holmes'u can düşmanı Profesör Moriarty vasıtasıyla ortadan kaldırmıştı. Ve ikisi İsviçre'deki Reichenbach Şelalesi'nin tepesinde kapışmışlar. Holmes ölmüştü, Moriarty de ortada yoktu ama hayranlar kabul etmedi bunu. Doyle da ister istemez karakterini The Adventure of the Empty House'da, Boş Evin Macerası'nda geri getirdi. Meğer efendim Sherlock Holmes, Dr. Watson'ı korumak için kendine öldü süsü vermiş. Vincent Serret meşhur şiiri 221B'deki, biliyorsunuz Holmes'un adresi oluyor Baker Street. Asla yaşamamış, bu yüzden de asla ölemeyecek bir adamdan söz ediyor. O da bizim kahramanımız. İşte Rodolfo Martinez de onun ölümsüz olduğunu düşünüyormuş besbelli. Sherlock Holmes, Ia Sabadoria dos Mortos da bizi yeniden onunla ve Watson'la bir araya getirdi. Sherlock Holmes, y Los Huellas del Porta'da da gene dedektifle buluşturdu. Ben de böylece İspanyolcadan Fransızca kadar korkmadığımı bir kere daha kanıtlamış oluyorum. 90'ına merdiven dayadığını söylemiştik. Doğaüstünün sularında gezindiğimiz bir kitap bu da. Gene kitabın peşindeyiz. Bu Necronomicon meğer 3 kitap olarak yazılmış. Ancak 3 kitap bir araya getirildiği zaman o dünyayı mahvedecek, bekleyenleri buraya sokacak, önlerindeki kapıları açacak durum ancak o zaman ortaya çıkıyormuş. Bu hikayemizde de gene tabii Lovecraft var, Lovecraft'in oğlu var. Hatta General Francisco Franco da var. Anlatıcımız William Hudson diye bir genç, İspanya'da yabancı gazeteci kisvesi altında İngiliz istihbaratı için çalışıyor. Ama çok tek başına kalmış, ona destek sağlamıyorlar. Derken birden karşısında birini görüyor. Jilet gibi sanki keskiyle yontulmuşçasına net yüz hatlarıyla ve uzun boyu kartalı andıran yüzüyle. Kim? Lord Fillmore'un uşağı kisvesi altında Sherlock Holmes. Meğer yeni bölge şefi oymuş. Necronomicon'un varlığından da haberdar oluyor. İşte kötü niyetli kişilerin eline geçerse hayatı cehenneme çevirecek, dünyaya hakim olmak isteyen karanlık varlıkları uzakta tutan kapıyı açacak olan kitap. 8. yüzyılda Abdul Al-Hazret adlı bir Arap tarafından yazılmış kitap. Peki ya Clark Kent diyeceksiniz? O da iri yapılı, mavi gözlü, olağanüstü güçlere sahip genç bir adam. Düşmanların elinden Holmes'u kurtarıyor. Bir de Amerikalı patavatsız bir genç Richard Blaine var. Rick, Carmen şoförleri ve Holmes'u ilk gördüğü andan beri sevmemiş olan Sonya Green. Evet, inanın bana Holmes'u seviyorsanız, artık fanatikseniz bilemiyorum tabii ama bizim gibi normal sıradan Holmes seven okurlarsanız hiç rahatsız etmiyor bu iki kitap sizi. Keyifle okuyacağınızı tahmin ediyorum ve ben şahsen kendi payıma üçüncü kitabı da büyük bir heyecanla bekliyorum. O da Sherlock Holmes y El Heredero de Nadie. Üçüncü dedim, dördüncü kitapta var. Sherlock Holmes y La Boca del Infierno, Sherlock Holmes y El Heredero de Nadie. Bunları gösteriş için okumuyorum, İngilizce isimleri yok henüz. Yeniden beraber olmak umuduyla hepinize ruhlar aleminde mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: NTV Radyo. Neden gözün üstüne gelen neden başına neden böyle? Neden?
1: İnsan vücudunun en çok gösterdiği reflekslerden biri göz kırpma. Özellikle de yüksek ses duyduğumuzda ya da ani bir harekette neden hemen gözlerimizi kırparız? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Uluç anlatıyor.
2: Bu biraz korunmayla alakalı. Yani yüksek ses duyduğumuz zaman ya da retinamız, yani göz tabakamız, daha derinde yer alan göz tabakamız aşırı bir ışığa maruz kaldığı vakitte bu karşımıza çıkabiliyor esasında. Yani böyle yüksek genlikli sesler, ağlarken artan gözyaşı, rüzgarda uçuşan toz gibi maddelerin kornea, yani gözümüzün ön tabakasına temas etmesi göz kırpma refleksimizi tetikliyor ki gözümüz bir şekilde korunsun. Yani dışarıdan gelen uyarıya karşı, onun olası bize yaratabileceği tehlikeye karşı korunsun amacıyla kapanıyor. Bu çok gerekli bir şey, gözümüzü kapatmamız, yani bu refleksin varlığı. Çünkü bu bizi biraz koruyor, gözümüzün nemli olarak kalmasını sağlıyor. Bu sayede daha iyi görmemizi sağlıyor. Aynı zamanda dışarıdan gelen objelere karşı bizi korumuş oluyor bir yandan bakıldığı vakitte. Yani bu bir fizyolojik refleks, ama bu fizyolojik refleksi biz günlük pratikte esasında başkalarıyla bir iletişim kurma amacıyla da kullanabiliyoruz, biliyorsunuz. Yani bunu göz kırpılan kişi de tabii çok önemli, ama yani bir flört amacıyla da kullanabilirsiniz, eğlenme amacıyla da kullanabilirsiniz, iletişim kurma amacıyla da kullanabilirsiniz. Batı kültüründe bakıldığı vakitte esasında göz kırpmak daha çok karşılıklı iletişim kurma konusunda kabul edilebilir bir hareket, ama benim bildiğim kadarıyla en azından Asya kültüründe kaba bir jest olarak kullanılıyor. Yani özelime bakıldığı zaman bir koruyucu refleks, ama günlük pratiğe bakıldığı zaman bunun bir yandan da bir iletişim kurma amacı olduğunu görebiliyoruz.
1: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Uluç NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Ülke genelinde sıcaklık kuzeyde 2-3 derece artıyor. İstanbul'da hava daha nemli olmaya başladı. Hava biraz bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa 32 derece. Antalya'da rüzgar daha kuru esecek, sıcaklık 36 derece. Marmara'da hava az bulutlu, Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu'da hava açık, Eskişehir 28, Kayseri 31, Konya 30 derece. Ege'de, Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 35-36, Kütahya'da ise 26 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca rüzgarın hızı saatte 40-45 kilometreye kadar çıkıyor.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saatler 2'yi gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken Başkan Donald Trump ülke medyasına konuştu, İran'ı anlaşmaya çağırdı. Fox News'a açıklamalarda bulunan Trump, anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız ve ben yeter diyene kadar da vurmaya devam edeceğiz dedi. Trump, İran'a yönelik saldırıların ne zaman duracağına yönelik soruya da yanıt verdi. Ben yeter diyene kadar saldıracağız ifadesini kullandı. İran'ın hala biraz mücadele gücünün kaldığını söyleyen Amerikan Başkanı, taraflar arasındaki iletişimin kopmadığına yönelik de sinyal verdi. Washington-Tahran hattının salı günü görüştüğünü söyledi. Trump, İran'a anlaşmaya dönün çağrısını da yine dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka gece tekrar başladı. İran'a ABD saldırıları 4. gününde de devam ediyor. Birçok liman kenti ve adada patlamalar oldu. Tahran yönetimi ise Trump'a tepki gösterdi. Hürmüz'de egemenliği tesis edeceğiz mesajı verildi. Körfez ülkelerine de yine İran tarafından misilleme yapıldı. Kuveyt ve Bahreyn'de çok sayıda Amerikan üssü hedef alındı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmalar hız kazandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM gece İran'a yönelik yeni saldırılar başlattıklarını açıkladı. Bu ABD güçlerinin üst üste 4. gecede düzenlediği saldırı oldu. ABD'nin Hürmüz'de düzenlediği ablukada yürürlüğe girdi. Trump ise Hürmüz Boğazı'ndan geçişte Körfez ülkelerinden %20 ödeme almak yerine bu ülkelerin ABD'ye yatırım yapacağını söyledi. Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi ağırlayan ABD Başkanı kendisini Körfez ülkelerinin aradığını söyledi. Trump anlaşma için İran'a bir şans verdiğini ancak ilk saldırıyı düzenleyerek Tahran'ın anlaşmayı bozduğunu aktardı. ABD'nin saldırıları sonucunda İran'ın Bender Abbas, Ahvaz kentleri ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, anlaşmayı ihlal eden tarafın İran değil, saldırıları düzenleyen ABD olduğunu söyledi. Ne pahasına olursa olsun Hürmüz'de tam egemenliği tesis edeceğiz. İslamabad mutabakatı diye bir şey kalmamıştır dedi. Garibabadi, Amerikalıların abluka veya saldırıyla İran'ı müzakereye zorlayamayacağını, böyle düşünmeleri halinde yanılacaklarını belirtti. İran devrim muhafızları ise Bahreyn'deki Şeyh İsa üssünde bulunan silah depolarıyla deniz ve hava araçlarına ait parçaların muhafaza edildiği birçok hangarı vurdu. Kuveyt'te de İHA konuşlanma rampaları ve çok sayıda insansız hava aracı hedef alındı. ABD saldırdığı sürece askeri misillememiz devam edecek açıklaması yapıldı. Kuveyt'te 4 asker yaralandı.
0: İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin 6. turu Roma'da başladı. Taraflar bir kez daha ABD arabuluculuğunda bir araya geldi. Görüşmelerin 6. turu Roma'daki Amerikan Büyükelçiliği'nde yapıldı. İlk gün görüşmelerini tamamlayan iki ülkenin heyetleri Büyükelçilik'ten ayrıldı. Heyetlerin ikinci gün görüşmelerinde tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya gelmeleri bekleniyor. İsrail ve Lübnan heyetlerinin 5. tur görüşmelerinin ardından imzalanan ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını, İsrail'in işgal altındaki Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini öngören çerçeve anlaşmasına ilişkin detayları görüştükleri belirtiliyor. ABD medyasından Axios'un haberine göre de Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail güçlerinin Suriye ve Lübnan'dan çekilmesini istedi. Yurt gündemiyle devam edelim. Muğla'nın Milas ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ediyor. Muğla valisi İdris Akbıyık bölgede 1120 vatandaşın tedbiren tahliye edildiğini açıkladı. Alevlere 500'den fazla personelle de müdahale ediliyor.
2: Şiddetli rüzgar saatler ilerledikçe alevlerin yayılmasına yol açtı. Muğla'daki yangın yerleşim yerleri için tehdit haline geldi.

0: Bölgede tatil siteleri var, oteller var. 350 otellerden 770 tatil sitesine toplam 1120 vatandaşımızı tedbir amaçlı tahliye ettik.
1: Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın dün saat 17'de Ürçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Alevler otel ve sitelerin olduğu bölgeye doğru ilerledi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 500'den fazla personelle söndürme çalışması başlatıldı. Ekiplere hava kararına kadar 8 uçak ve 10 helikopter de destek verdi. Yangınla mücadele sürerken güvenlik önlemleri de artırıldı. Bazı otel ve sitelerde yaşayan vatandaşların tahliyesi sağlandı. 500'den fazla personel yangını kontrol altına alabilmek için müdahaleyi sürdürüyor.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne ilişkin konuştu. FETÖ tehdidinin hala sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu belirtti. Bahçeli'nin gündeminde ABD ile İran arasında yaşanan gerilim de vardı.
3: FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında bu uyarıyı yaptı. Tehdit ortadan kalkmadı mesajı verdi. Bahçeli partisinin meclis grubu toplantısında kürsüdeydi. Avrupa Birliği'ne sert sözleri dikkat çekti.
3: Avrupa'nın Türkiye'yi artık geçici ihtiyaçlarının hatırlandığı bir ülke gibi görme alışkanlığından vazgeçmesidir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır.
4: Bahçeli'nin gündeminde Hürmüz gerilimi de vardı.
3: Güvenlik kaygısı bölgemizde daha büyük bir kriz ve kaos meydana getirmenin gerekçesi yapılamaz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın mutabakat benim için bittiği açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Ankara'da birçok program düzenlendi. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazılı bir mesaj gönderildi. Erdoğan mesajında yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız ifadesini kullandı.
5: AK Parti'de siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz sempozyumu düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sempozyuma yazılı mesaj gönderdi.
6: Hizmet diyerek, himmet diyerek, eğitim diyerek milletimizin halisane duygularını 40 yıl boyunca istismar eden ihanet şebekesinin asıl niyeti 15 Temmuz gecesi ortaya çıkmıştır. Ancak darbe girişiminin aziz milletimizin direnişiyle başarıyla püskürtülmesi Türkiye'nin önünde yepyeni bir sayfa açmıştır. Yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız.
5: Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da kürsüdeydi.
7: 15 Temmuz FETÖ terör örgütünün doğrudan milletimizi, ülkemizi hedef alan alçak ve gaddar darbe girişiminin adıdır.
5: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala o dönem İçişleri Bakanı olarak görev yapıyordu. Yaşadıklarını anlattı.
8: İlk verdiğimiz talimat bu meselede silahla karşı durulacaktır. Asla bunlara pabuç bırakılmayacaktır. Ve asla hiçbir birimimiz bunlara kapılarını açmayacaktır.
5: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bakanlıklarda da programlar vardı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karargâhta gazilerle bir araya geldi.
9: 15 Temmuz gecesi asil milletimiz zorlu bir imtihandan geçmiş, devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak tarihimizin en anlamlı destanlarından da birini yazmıştır. O gece hedef alınan yalnızca devletimizin anayasal düzeni değildi. Milli irademizdi, demokrasimizdi. bağımsızlığımızdı.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ise 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarını ziyaret etti.
10: Milletimiz bir destan yazmış ve karşı koyma mücadelesiyle tarihe geçmiştir.
2: Darbe girişiminin ardından 289 dava açıldı. Darbeyi planlayan ve yönetenlerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi de ceza aldı. 10 yılın ardından darbe davalarındaki son duruma bakalım şimdi de.
4: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. 1634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişi hakkında müebbet, 1891 kişi hakkında süreli hapis cezası verildi. Toplamda 4891 kişi hakkında mahkumiyet, 2870 kişi hakkında ise beraat kararı çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlardan 85'i general, 1116'sı subay, 266'sı astsubay, 12'si er, 61'i ise askeri öğrenci. 24 general, 536 subay, 181 astsubay, 170 uzman çavuş, 9 polis memuru, 92 er, 352 askeri öğrenci ve 2 sivil olmak üzere toplamda 1366 kişiye ise müebbet hapis cezası verildi. 26 general, 776 subay, 323 astsubay, 427 uzman çavuş, 156 polis memuru, 45 er, 106 askeri öğrenci, 31 sivil ve 1 mülki amir olmak üzere toplamda 1891 kişi değişen süreli hapis cezası aldı. Karar verilen 289 fiili darbe davasından 273'ü temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi. 241'i Yargıtay tarafından onandı. 16'sında karar bozuldu. 16'sının ise Yargıtay incelemesi devam ediyor.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 10 yıl içinde FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon gerçekleştirdi. 20'den fazla ülkeden 100'den fazla örgüt mensubu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
5: 15 Temmuz'dan bu yana çok sayıda kritik operasyonla MİT FETÖ'cülerin peşinde. 10 yılda FETÖ'ye yönelik toplam 1710 operasyon gerçekleştirildi. 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapılması sağlandı. 4403'ü cezaevinde. MİT firari FETÖ'cüleri adım adım izleyerek Türkiye'ye getirdi. 20'den fazla ülkede 100'den fazla terör örgütü mensubu yakalandı. FETÖ'nün kilit isimlerinden örgüt elebaşının yeğeni Selahattin Gülen, Kenya'da emniyet mahrem yapılanmasına yer alan Uğur Demirok Azerbaycan'da, propaganda, lobi ve finans sorumluları Mustafa Tan ve Mustafa Bircan Cezayir'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu belirlenen 13 FETÖ mensubu da kaçmadan yakalandı. Bu süreçte askeri kurumlarda çeşitli rütbelerde görev yapan ya da sivil memur olarak çalışan 9215 kişi deşifre edildi. Sivil mahrem sorumlulardan 19, eski askeri personellerden 28 örgüt mensubunun yakalanması sağlandı. Teşkilatın kullandığı gelişmiş 100 alarm sistemleri sayesinde yurt içinde 353, yurt dışında ise 1481 firari FETÖ mensubunun güncel konumları belirlendi. MİT sosyal medyada da FETÖ takibini sürdürdü. Yüksek takipçili 30'u aşkın troll hesap, koordine eden 21 firari örgüt mensubu ve Türkiye aleyhine provokatif paylaşımlar yapan 13.330 hesap tespit edildi.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken bugün mecliste AK Parti ile DEM Parti arasında önemli bir görüşme gerçekleşecek. Yasal düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da açıklamalar geldi.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hukuki düzenlemeler için yoğun gayret var dedi.
6: Bu konudaki hazırlıklar ve çalışmalar sürüyor. Meclis kapanmadan önce gerekli yasal çerçevenin oluşturulması yönünde yoğun bir gayret söz konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı ve ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin yol haritasını ortaya koydu. Bundan sonraki aşama esas itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirindedir.
5: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden gündeme gelmesi bekleniyor. Bu konuda önemli bir görüşme de gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala DEM Parti heyetiyle görüşecek. Görüşmede yasal düzenlemenin ele alınması bekleniyor.
11: Kalıcı bir çözümün zemini hukuk olmalı ve teminatı da yasa olmalı. Çerçeve yasa artık çıkmalı. Temmuz'da çerçeve yasayı çıkaralım. 1 Ekim'de meclis açıldığında bu kök yasayı güçlendirecek, demokratik ve özgürlüklerin önünü açacak düzenlemeleri bir bir hayata geçirelim.
5: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için önce sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlayacak. Düzenleme af niteliğinde olmayacak.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden siyaseti bıraksın dedi. Özgür Özel yönetimi ayrıca CHP'ye çağrı heyeti atanması için de mahkemeye başvurdu.
7: Çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım. 2 milyon üyeyle %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Kaybeden CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle yarışalım. Kaybeden siyaseti bıraksın dedi. Özel Kılıçdaroğlu'nun hangi gerekçeyle yeni parti kuruyorsunuz, parti içinde mücadele etsin sözlerine de tepki gösterdi.
7: Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de. Yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip, partiyi baraj altına çekip, umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi, böyle soruyor, böyle.
5: Öte yandan CHP'de olağanüstü kurultay tartışması yargıya taşındı. Delegelerin topladığı imzaların işleme konulmaması üzerine Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açıldı. Dilekçede 3 kurultay delegesinin CHP olağanüstü kurultayını toplantıya çağırmak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirilmesi talep edildi. Mecliste partisinin grup toplantısında konuşan Özel, Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyona da tepkiliydi. Hedef benim mesajı verdi.
7: Ankara'da hedef kim? Canını yakalım CHP'nin, canını yakalım Özgür Özel'in, Hüseyin Can Güner'i hedefimize oturtalım.
2: İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet alma suçlamaları yöneltilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 4 gündür emniyette ifade veren şüpheliler dün sabah saatlerinde adliyeye götürüldü. Savcılık sorgusu sonrası Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklama talebi de sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Güner ve diğer zanlıların sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor. Şarkıcı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükselirken toplanan bağış paralarının yaklaşık 1 milyar lirasıyla bahis oynandığı iddia edildi. Haluk Levent'in kumar oynadığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
12: Ben biraz artık profesyonel hayata geçeyim diyorum.
13: Rulet masasında görüntüsü çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının bir numaralı ismi Haluk Levent'in kumar oynarken çekilen görüntüleri soruşturma dosyasına dahil edildi. Ahbap Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent'le ilgili çarpıcı iddialar gündemde. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Levent'in 2020 ve 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği tespit edilmişti. Levent'in başkalarının hesapları üzerinden düzenli olarak Almanya Ligi'nin şampiyon takımı Bayern Münih maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı iddia edildi. Haluk Levent'le ilgili soruşturma dosyasına giren çarpıcı iddialardan biri de iş insanı Hüseyin Başaran'la ilgili. Levent'in üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran'dan 22 taşınmaz aldığı, taşınmazların söylenen amaç doğrultusunda kullanılmadığı ve ücretlerinin de ödenmediği belirlendi. Başaran'ın dolandırıldığı şikayetiyle Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğu ortaya çıktı.
14: Haluk Levent tarafından yaklaşık 60 milyon dolar dolandırıldığını ileri süren iş adamı Hüseyin Başaran şikayet dilekçesinde bir takım gayrimenkullerin usulsüz olarak üçüncü kişilere devredildiğini ileri sürdü. İşte şikayet dilekçesine konu gayrimenkullerden bir kısmı da burası. Hüseyin Başaran dilekçesinde söz konusu gayrimenkullere tedbir kararı konulmasını da istedi.
13: Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların yaklaşık 125 milyon lirasının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabı üzerinden Levent'in kardeşi Berkant Acil'e aktarıldığı da tespitler arasında. Ortaya çıkan yeni bulgularla birlikte soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci dalga operasyonu için talimat verdi. Düzenlenen operasyonla Levent'in asistanının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. Haluk Levent'in de gözaltına alınmadan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Polis Haluk Levent'i adım adım takipteydi. Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu anlaşılan şarkıcı görüntülendiği bu anlardan kısa bir süre sonra Bursa'da polis tarafından gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Levent'in daha önce yurt dışına çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine gözaltına alındığını belirtti. Soruşturmanın genişleyebileceğini söyledi.
2: Banka hesabını başkasına kullandıranlar dolandırıcılık suçundan yargılanıyor. Bir süredir çıkacak yasa bekliyorlardı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek kanunla ceza hafifletilecek.
4: İBAN mağdurları için yasal düzenleme yapılıyor. Banka hesabını başkasına kullandıranlar, hesabı ele geçirilenler. İBAN mağdurları için hazırlanan yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
15: Dosyadaki diğer kişilerle birlikte bir iletişimi var mı? Ortak bir fikir, ortak bir gayeyle hareket ediyor mu? IP adresleri, teknik olarak elde edilen tespitler bir dolandırıcılık iradesinde birliktelik halini gösteriyor mu? Eğer yok ise zaten bu kişinin ceza almaması gerekir. Var ama sadece hesap kullandırma düzeyindeyse işte o zaman da bu yasal düzenlemenin getirdiği daha az ceza alınması. Normalde bizim nitelikli dolandırıcılık suçlarının cezası 3 yıldan 10 yıladır. İşte buradaki düzenleme ne olacak? 1,5 yıldan 5 yıla kadar ceza alacaklar.
4: Düzenleme, haksız menfaat sağlamak için hesap bilgilerini başkalarına kullandıranları da kapsıyor. Bu suçu işleyenlere verilecek cezalarda da yarı yarıya indirim yapılacak.
15: Buradaki tek mesele boş bulunarak dolandırıcılık fiiline iştirak etmiş ama bu iştiraki hesap kullandırma düzeyinde kalmış kişilerin cezasında diğer kişilerin durumundan, diğer sanıkların durumundan daha az bir cezayı verebilmenin yolunu açabilmek. Çünkü burada ciddi bir boşluk halinde, belki bir gerince düşünememe halinde bu işlere dahil olmuş insan sayısının olduğunu görüyoruz.
4: Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak.
2: Uzun zamandır konuşulan 18 yaşından küçük çocuklara cezaların artırılmasına ilişkin teklif meclise sunuldu. Teklifte suçlulara indirimleri kaldıran maddeler var. Buna göre 15-18 yaş arasındaki çocuk cinayet işler ya da ağır yaralama suçunu işlerse müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek.
16: Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
4: 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak. Hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek. 18 maddeden oluşan yasa teklifi AK Parti grubu tarafından meclis başkanlığına sunuldu. Ceza için şartlar da düzenlemede sıralandı.
16: Güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı da hapis cezasına mahkum edilmiş olma şartlarından biri veya birkaçının bulunması halinde hakim bu noktada takdir yetkisini kullanabilecek.
4: Aynı şartların oluşması halinde 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da yine hakim takdiriyle ceza indirimi uygulanmayacak. Çocuk hükümlü cezasına doğrudan cezaevinde başlayacak.
16: Hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazında başlanması yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına imkan veren düzenleme yapılmaktadır.
4: Teklifte kasten öldürme ve yaralama suçu işleyen çocukların ailelerine dönük düzenlemeler de yer alıyor. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün idari halinde ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılması öngörülüyor. Meclis kapanmadan yasalaşması beklenen düzenlemeyle mevzuatta kullanılan suça sürüklenen çocuk ifadesi de adli süreçteki çocuk olarak değiştirilecek.
2: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelini dinledi. Polis ve askerler Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırılarının ardından yapılan operasyonlara ve ele geçirilenlere ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.
17: Komisyon çalışmalarımızda gördük ki hepimizi derinden yaralayan bu olaylar çocuklarımızın psikolojik gelişimi, aile yapısı, sosyal çevresi ve dijital dünyanın etkileri bakımından da kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gereken önemli bir uyarıdır.
6: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının araştırılmasına ilişkin kurulan komisyonda İçişleri Bakanlığı yetkilileri sunum yaptı. Jandarma ve emniyet yetkilileri saldırılar sonrasında okullarda alınan önlemler ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarık Han Çetiner, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 1134 okulda 951 okul kolluk görevlisinin görev yaptığını söyledi. 24.216 okulda 20.015 güvenlik okul koordinasyon görevlisinin okul yönetimleriyle sürekli iletişim halinde olduğunu vurguladı. 21.103 okulda 6.105 ekibinde öğrenci giriş çıkışlarını takip ettiğinin altını çizdi. Çetiner, okul saldırıları sonrasında yürütülen operasyonlarda 2 uzun namlulu silah, 150 tüfek, 46 tabanca, 77 adet kuru sıkı tabanca, 46 adet oyuncak tabanca ve tüfek ele geçirildiğini belirtti. 996 cep telefonu, 221 kesici delici alet, 7016 fişek ve çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu ifade etti. 3100 şüpheliye işlem yapıldığını belirten Çetiner, bunların 2666'sının suça sürüklenen çocuklardan oluştuğunu vurguladı. Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tuğgeneral Murat Evren de okul saldırıları sonrası sosyal medya paylaşımlarına odaklandıklarını ifade etti. Bu kapsamda 48'i yetişkin, 260'ı suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 308 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.
2: Bolu Grand Kartal Otel yangınında yaşamını yitiren 78 kişi için Bolu'dan yürümeye başlayan aileler 4. günde Ankara il sınırına ulaştı. Adalet çağrısını yineleyen aileler 186 kilometrelik yürüyüşü 18 Temmuz'da tamamlamayı planlıyor.
5: Kimi eşini, kimi çocuğunu, kimi ise aile fertlerinin büyük çoğunluğunu kaybetti. 21 Ocak 2025'te yaşanan Kartalkaya faciasında hayatını kaybeden 36'sı çocuk 78 kişi için Bolu'dan başlatılan adalet yürüyüşü devam ediyor. Tüm sorumluların adalet önünde hesap vermesini isteyen aileler 4 günde 90 kilometre yürüyerek Ankara il sınırına ulaştı.
18: Ankara il sınırına yaklaştık. Adalet aradığımız bu yürüyüşümüzde gün Kızılcahamam'ı hedefliyoruz. 18 Temmuz'da aynı acıları yaşayan, adalet arayan, adalet bekleyen herkesi Ankara'ya, ulusa davet ediyoruz.
5: Faciada abisini, yeğenini ve annesini kaybeden Oktay Akişli de yürüyüşte. 186 kilometrelik yolun 18 Temmuz Cumartesi günü tamamlanması planlanıyor.
19: 535 gündür bizler sevdiklerimizden ayrıyız. 535 gündür bu facianın ve bu katliamın henüz yargılama aşaması tamamlanmamış durumda.
5: Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası sonrası açılan davada işletme sahibi Halit Ergül, otel müdürü olan damadı ve yönetici pozisyonundaki eşiyle kızlarının da aralarında yer aldığı 11 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 21 sanığa da farklı oranlarda hapis cezası verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 9 çalışanı için karar sonrası soruşturma izni verildi. Aileler şimdi şüpheli durumdaki bu yetkililerin de yargılanarak hukuki sürecin tamamlanmasını talep ediyor.
2: Yurdun bazı kentlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Balıkesir'de yarım saat süren fırtına ağaçları devirdi. Artvin ve Sinop'ta dereler taştı, heyelan yolları kapattı. Tekirdağ'da ise süper hücre fırtınası 35 bin dekarlık alanda hasara neden oldu.
5: Sağanak sele neden oldu. Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü. Süper hücre fırtınası ekili arazilere büyük zarar verdi.
20: Hiçbir şey kalmadı. Herhalde şey bitti.
5: Balıkesir Erdek'te sağanak ve fırtına yarım saat sürdü. Caddeler suyla doldu. Devrilen ağaçlar park halindeki araçların üzerine düştü, hasar oluştu. Atatürk Mahallesi'nde yüksek gerilim hattına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İlçe genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Artvin ve Sinop'ta da sağanak taşkınlara neden oldu. Ardanuç ilçesine heyelan nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Sinop'un Türkeli, Ayancık, Erfelek ve Boyabat ilçelerinde binaları su bastı.
20: Evet,
5: Tekirdağ'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Önce şiddetli yağmur, ardından dolu yağdı.
20: Hiçbir şey kalmadı. Her şey bitti.
5: Yaklaşık 35 bin dekarlık alanda ayçiçeği, karpuz ve kanola ekili tarlalar zarar gördü.
21: 4 köy var zarar gören ama en çok Feradanlı, Hacıköy, Ahmetikli ve Güveçli köyleri var.
5: Hasarın boyutunun belirlenmesi için kırsal mahallelerde çalışma başlatıldı.
2: Kahramanmaraş'ta saat 21.27'de deprem oldu. 4,2 büyüklüğündeki deprem ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara yol açmadı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Pazarcık ilçesiydi. Yerin 8,5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü. Sarsıntı kısa sürede paniğe yol açtı. Depremin ardından AFAD ekipleri harekete geçti. Kent genelinde hasar olup olmadığının tespiti için tarama çalışması başlatıldı. Şimdiye kadar herhangi bir olumsuz duruma ise rastlanmadı. 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgede yeni konutlarla birlikte iş yerleri de yükseliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yeniden inşa edilen Bakırcılar Çarşısı'nda esnafın kepenk açtığını duyurdu.
22: Malatya'da yıllar boyunca ticaretin kalbinin attığı çarşı tarihine uygun şekilde yenilendi. 6 Şubat depreminin ardından Bakırcılar Çarşısı'nda esnaf yeniden kepenk açtı.
23: Şu anda çok ferah, ışıklandırması olsun, güvenlik kameralar olsun, ses sistemi olsun, dükkanın içerisinde bulunan itfaiye ekipmanları olsun. Her şey gerçekten dört dörtlük düşünülmüş bir şekilde.
22: Malatya şehir merkezi deprem faciasında ağır hasar alan yerleşim yerleri arasındaydı. Kullanılamaz hale gelen yüzlerce iş yeri merkez çarşı projesiyle yerinde yeniden ayağa kalktı. Proje kapsamında ilk olarak Bakırcılar Çarşısı'nda 14.937 fore kazık çakılarak zemin sağlamlaştırıldı. Ardından 5.713 bağımsız bölüm aslına uygun şekilde inşa edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 11 ilimizde konutlarla birlikte iş yerleri de tamam dedi. Dükkanlarına kavuşan esnafa bereketli kazançlar diledi.
2: Sivas'ta geçen yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Hafik Gölü bu yıl kar yağışı ve aralıksız süren yağmurların etkisiyle dolup taştı. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte gölde balık popülasyonunda da dikkat çekici bir artış var.
4: Koruma altındaki göl kuraklıkla savaşıyordu. Hafik Gölü yeniden doğal güzelliğine kavuştu.
24: Sivas'a gezilecek yerlerden biri de burası. Biraz da bu sene yağmurların bol olması bu gölü daha da... Zaten bu ikinci gelişimiz, yani bu daha güzel.
4: Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan Sivas'taki göl, kuraklıktan en çok etkilenen su kaynakları arasındaydı. Gölün su seviyesi ciddi oranda düştü. Kışın yağan kar erimeye başlayınca göl hayat buldu. Mevsim normalliğinin üzerinde gerçekleşen aralıksız yağmurların etkisiyle de göl dolup taştı. Su seviyesi son yılların en yüksek değerine ulaştı.
0: Geçen sene de gelmiştik ama sular bayağı aşağıdaydı, gerideydi. Bayağı güzel olmuş.
4: Cumhurbaşkanlığı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edilen Hafik Gölü'ndeki balık popülasyonu da arttı.
2: Liselere geçiş sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler doğru tercihi yapmak için büyük kaygı yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde faaliyete geçirdiği tercih danışmanlığı merkezleriyle öğrencilere ve ailelere destek veriyor. Tercih masalarında sadece sıralama değil, çocuğun psikolojisine yönelik tavsiyeler de konuşuluyor.
1: Hangi okulların avantajları daha yüksek olur? Hangi tercihleri ön plana alabiliriz? Hangi tercihleri bir sonraki sıralamalara yazabiliriz? Bunlarla ilgili yardımcı oluruz.
5: Liselere geçiş sınavında sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih maratonu sürüyor. Bu süreçte öğrenci ve velilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde kurduğu 19 bin tercih birimi yoğun mesai yapıyor.
3: Hocalarımız sağ olsunlar, çok güzel yönlendirdiler, çok güzel fikirler verdiler. Buradan çıkıp okuluna gidip inşallah tercihini yapacağız.
5: Öğretmenler her konuda öğrencilere yardımcı oluyor.
8: Sayısalım baskın olduğu için fen lisesi istiyordum. Fakat ulaşım açısından zor olduğu için Anadolu Lisesi'ne gideceğim.
9: Psikolojik olarak da destek veriyor. Çünkü bu süreç tabii ki bir veli için çok sıkıntılı bir süreç. Destek önemli, o yüzden buraya geldik.
5: Lise seçiminde sıralamanın yanı sıra farklı kriterlere de bakılması gerekiyor.
25: Konum elbette ki çok önemli. İstedikleri bölümlerin olması, yabancı dil eğitimlerine bakabilirler. Okulun sunduğu imkanlar çok önemli. Spor salonları, atölyeleri, etkinlik alanları, sosyal imkanları gibi.
5: Tercih masalarında yalnızca puanlar konuşulmuyor.
26: Çocuğun sınavdan bir puan elde ediyor. Bu sadece ona ait diyemeyiz. Çünkü bu bir süreç. Ona karşı anlayışlı olmak lazım. Bak gördün mü, işte ben sana söylememiş miydim? Ya bu artık geçmişte kalmış bir şey ve bugünden sonrasını planlamak için oraya çok takılmamak da gerekiyor.
5: Tercih süreci 27 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
2: Spor dünyasından bir notla devam edelim. 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Son finalist Fransa'yı 2-0 mağlup eden Avrupa şampiyonu Matadorlar, 2010 yılının ardından bir kez daha Avrupa ve Dünya dublesi yapmaya çalışacak.
22: Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Matadorlar yarı finalde karşılaştığı son Dünya Kupası finalisti Fransa'yı 2-0 mağlup etti. Dev maçın perdesi 22. dakikada açıldı. İspanya, Oyarzabal'ın penaltı noktasından kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına üstün gitti. İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren İspanyollar, 58. dakikada Pedro Porro'nun ayağından bulduğu golle farkı 2'ye yükseltti. Kalan dilimde Fransızların geri dönüş çabaları sonuca yansımadı. 2-0 galip gelen İspanya, 2026 Dünya Kupası'nda adını finale yazdırdı. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonalarında oynadığı son 8 eleme turu maçından da galip ayrılan İspanyollar, büyük turnuvalar tarihinde eleme turu etabında üst üste en çok maç kazanan Avrupa ülkesi olarak tarihe geçti. Öte yandan 2026 Dünya Kupası'nda sadece Belçika'yı 2-1 yendiği maçta kalesinde gol gören Matadorlar turnuvanın finaline yalnızca bir gol yiyerek yükselmeyi başardı. Bir önceki Dünya Kupası'nı finalde kaybeden, Avrupa Şampiyonası'na ise yarı finalde havlu atan Fransa'da bir büyük turnuvadan daha kupasız ayrıldı. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'ın milli takım başındaki macerası da bu karşılaşmayla sona erdi. 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi İngiltere-Arjantin maçının ardından belli olacak. Harry Kane ile Lionel Messi'nin karşı karşıya geleceği bir diğer yarı final maçı saat 22'de başlayacak. 2026 Dünya Kupası'nın şampiyonu ise pazar akşamı saat 22'deki büyük finalin ardından belli olacak.
2: Fransa, Avrupa'da silahlanmanın ivme kazandığı bir dönemde 14 Temmuz Ulusal Bayramı'nı rekor sayıda askerin katıldığı geçit töreniyle kutladı. Macron'un Cumhurbaşkanı olarak son kez katıldığı törenin onur konuğu Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'ydi. İki Fransız Mirage jetini Fransız ve Ukraynalı pilotlar birlikte uçurdu.
5: Savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı. Askerler uygun adım yürüdü. Fransa 14 Temmuz Ulusal Bayramı'nı her yıl olduğu gibi askeri geçit töreniyle kutladı. Ancak bu yıl rekor sayıda askerin katılımıyla adeta gövde gösterisi yaptı. Törende 6700 asker, 98 uçak, 31 helikopter, 315 askeri araç ve rekor sayıda askeri personel resmi geçit yaptı. Kortejler geleneksel rotayı izleyerek Zafer Takı'ndan Concorde Meydanı'na yürüdü. Macron'un Cumhurbaşkanı olarak katıldığı son törendi. Fransa Cumhurbaşkanı 20'den fazla ülkenin liderini ağırladı. Konuklar arasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer da vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise törenin onur konuğu oldu. Paris hafta başında Gönüllüler Koalisyonu'nun toplantısına ev sahipliği yapmıştı. Bir gün sonra koalisyonda yer alan ülkelerden 500 asker geçit töreninde yürüdü. Onları 25 Ukrayna askeri izledi. Fransa'da eğitim gören Ukraynalı pilotlar iki Fransız Mirage savaş uçağının gösterisinde kopilotluk yaptı. Macron Avrupa'nın stratejik özelliğini savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne daha az bağımlı olması için bastırıyor. Fransa Cumhurbaşkanı törende de birlik mesajı verdi. On binlerce kişi aşırı sıcağı aldırış etmeden töreni izlemek için toplandı.
2: Tayland'da bir eğlence mekanında çıkan yangında yaralılardan 3'ü yaşamını yitirdi. Faciada ölü sayısı böylece 30'a yükseldi. 24 yaralının durumunun da kritik olduğu belirtiliyor. Yangına ilgili açılan soruşturma da sürüyor.
4: Tayland'ın başkenti Bangkok'taki eğlence mekanı yangınında bilanço ağırlaşıyor. Pazar gecesi çıkan yangında yaralananlar arasından ölenler oldu. Durumu kritik olan yaralılar var. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre mekanın sahibi de yoğun bakımda tedavi görüyor. Kurtulanlar çıkış kapılarının kilitli olduğunu, acil çıkışları gösteren ışık devralarının olmadığını anlattı. Cansız bedenlerin çoğu mekanın arkasındaki tuvaletlerde bulundu. Mekanda inceleme yapan yangın güvenliği uzmanı, tuvaletlere yakın olan kapının kilitli olduğunu söyledi. Ana girişteki iki kapının önüne de masa konulduğu için çıkışın engellendiğini belirtti. Uzmanlara göre yangın çıkışları ışıklandırılmadığı için içeridekiler nereye gideceklerini bilemedi. İçgüdüsel olarak mekanın arka çıkışına doğru kaçtılar. Ancak çıkışta ışıklı bilgilendirme levhası olmadığı için kapıları açmayı başaramadılar. İlk belirlemelere göre yangına klima sistemindeki kısa devre yol açtı. Yangınla birlikte mekanın elektrikleri de kesildi. Kurtulanlar yangının sahneyi saniyeler içinde sardığını anlattı. Yangın sırasında sahnede olan grup iki üyesini kaybetti. Yangın güvenliği uzmanı sahnenin plastik çiçek gibi kolay yanan malzemelerle süslendiğini söyledi. Mekanın tavanı da çabuk yanabilen köpükle kaplıydı. Yetkinler olay yerinin eğlence mekanı değil, canlı müzik yapılan bir restoran olarak kayıtlı olduğunu açıkladı. Mekanın güvenlik kurallarına uyup uymadığı araştırılıyor. Bangkok valisi kuralların da gözden geçirileceğini söyledi.
2: Avrupa'da çok sayıda sahaf İrlanda folklöründen seramik mühendisliğine, jeomekanikten birçok akademik disipline kadar binlerce kitap siparişi aldı. Siparişi verenlerse yapay zeka şirketleriydi. Kitapların yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanıldıktan sonra imha edildiği öne sürüldü. Konunun ayrıntısını Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar aktardı.
7: Gerçek kitaplar ve yapay zekanın nerelere varabileceği, neler yapabileceğine ilişkin o bilim kurgu filmlerinden çıkmış distopik dünya artık iç içe geçmeye başlamış gibi gözüküyor. Almanya'daki sahaflar böyle rastgele ve sıra dışı siparişler almaya başlıyorlar. Konu ilk Münih'te bir sahafın açıklamasıyla gündeme geliyor. Diyor ki bazen 10 euroluk kitaplar için 40-50 euroluk kargo bedelleri göze alınarak hiç alakasız konularda, yani bahçe bakımından uzay bilimine, insan tıbbıyla alakalı bir konudan kuş bakımına kadar böyle değişik konularda, birbiriyle alakasız konularda siparişler aldım diyor. Bu açıklamadan sonra Berlin'den, Almanya'nın başka kentlerinden, hatta komşu Hollanda'dan sahaflarda ortak bir şekilde benzer şeyleri tekrarlıyorlar. Biz de aldık benzer siparişler. Hepsinin ortak adresi de Kanada'da bir şirket çıkıyor. Alman Kitap Yayıncıları Birliği bir açıklama yapıyor, bir araştırma yapıyor ve diyor ki bu Kanadalı şirket Almanya'dan ve komşu ülkelerden, sahaflardan kitapları topluyor. Bunlar genelde 70'ler sonrası basılmış bilimsel içerikli kitaplar. Bugün pek ilgi görmeyen, sahaflarda satılmayan, yıllardır raflarda tozlanan metinlerden bahsediyoruz. Bir anda bunları topluyor, ülke dışına çıkarıyor ve dijital olarak tarayıp imha ediyor. İddia bu şekilde. Henüz bu iddia %100 kanıtlanabilmiş değil, ancak çok güçlü kuşkular dile getiriliyor. Telif hakları meselesi bakımından ele alınıyor. Kitapların dijital olarak kopyalanması yayıncıların izni olmadan ve bu dijital materyalin başka şirketlere aktarılması, burada şüphelenen başka şirketler elbette ki yapay zeka şirketleri, Amerikalı teknoloji devleri, suç. Ancak bu Alman kanunlarına göre burada suç sayılıyor. O yüzden Almanya'daki yayıncılar kitaplar bir kez yasal olarak alınıp ülkeden çıkarıldığı ve Kanada'ya götürüldüğü için, oradan da Amerika'ya satıldığı için hukuken bu sürece müdahale edemiyorlar.
2: Yabancı bankalar Türk ekonomisine ilişkin raporlarını açıkladı. Bankaların ortak beklentisi enflasyonda en kötünün geride kaldığı yönünde. Faiz indirimlerinin ise kademeli olarak gerçekleşeceği öngörüldü.
4: Yabancı bankalar Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden yatırım bankası JP Morgan, Orta Doğu'daki çatışmaların Türkiye'nin ekonomik dengelerini sarsmasının ardından en kötünün geride kalmış olabileceğini belirtti. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde temkinli olması ve yüksek reel faiz politikasını koruması gerektiğini vurguladı. Kuruluş, yıl sonu enflasyon tahminini %25'ten %29'a yükseltti. HSBC ekonomistleri ise daha yavaş bir dezenflasyon ve kademe faiz indirimi bekliyor. Raporda düşen petrol fiyatlarının Türkiye'ye bir nebze rahatlama sağlamasının beklendiği, ancak savaşın fiyat ve dış dinamikler üzerinde belirgin bir etki yarattığı vurgulandı. Analizde, Eylül ayında temkinli bir gevşeme döngüsüne yeniden başlamasını bekliyoruz ifadelerine yer verildi. Commerzbank ise Türk lirası varlıkları değerlendirdi. Commerzbank, yüksek enflasyon ve Merkez Bankası'nın para politikasını daha fazla sıkılaştırma konusundaki isteksizliği nedeniyle Türk lirasının baskı altında kalmaya devam etmesini bekliyor.
2: Kapıkule sınır kapısında gurbetçi yoğunluğu başladı. Yaz tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler sınır kapısında uzun araç kuyruğu oluşturdu.
5: Gişelerde uzun kuyruklar oluştu. Gurbetçiler Türkiye'ye girişte uzun süre bekledi.
10: Çok bambaşka bir duygu yani. Anlatılamıyor ki. Gerçekten anlatılamıyor. Şu çocuğun sevincine bak. Yani bu çocuk burada yaşamadı ama sanki sürekli buradaymış gibi. Memleket bambaşka.
11: Eş dost akrabayı gezebildiğimiz müddetçe, sağlığımız el verdiği müddetçe gezeceğiz inşallah. Ziyaretlerinde bulunacağız. Hal hatır soracağız. Tatil yapacağız.
5: Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Avrupa'nın birçok şehrinden yola çıktı. Özellikle Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'da yaşayan Türkler sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.
12: İnanın ki bütün sene çalışıyoruz bu izini yapmak için. Geldiğimiz zaman hani 2500 kilometre sonra çok hani bir rahatlıyoruz.
5: Pasaport ve gümrük kontrolleri sırasında yurda giriş yapanlar memleketlerine gitmek üzere yolculuğa devam etti. Kapıkule sınır kapısındaki yoğunluğun önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.
2: İzmir'deki bir salonda dünya evine giren Feride ve Şerif Derin çifti düğün videoları kendilerine teslim etmeyince mahkemeye başvurdu. Kameramanın düğün gibi kayıt tuşuna basmayı unuttuğu ortaya çıktı. Dava sonucunda da çifte 200 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.
22: kameraman düğünü görüntülediğini sanıyordu ama aslında kayıt tuşuna basmamıştı. Gerçek ortaya çıkınca dünya evine giren çifte 200 bin lira tazminat ödemek zorunda kaldı.
6: Düğün heyecanı, ailemizle yaşadığımız anılar, sevdiklerimizin mutluluğu, yani kısacası bu güzel günümüzün profesyonel şekilde kayıt alacağını düşünüyordum. Ancak daha sonra düğün bitiminde kameranın kayıt almadığını, tekrar getirmeye çalışacağını dile getirdim.
22: İzmir'de yaşayan Feride ve Şeref Derin çifti 27 Aralık 2023'te dünya evine girdi. Çiftin evlilik merasimi Karabağlar ilçesindeki bir düğün salonunda yapıldı. Daha sonra düğünün görüntülerini isteyen çift kameramanın kayıt tuşuna basmayı unuttuğunu öğrendi. Kameramanın dikkatsizliği yüzünden ellerinde yakınlarının cep telefonlarıyla çektiği görüntülerden başka hiçbir hatıra olmayan çift salona dava açtı.
13: Tabii ki müvekkiller için bu manevi anlamda kabul edilemez bir durum. Hani bunun geri dönüşü yok. Çünkü bir kere yaşanan bir olay. Bunun üzerine bize ulaştılar. Biz İzmir Tüketici Mahkemelerine başvurduk ve tazminat talebimiz kabul edildi.
22: İzmir Tüketici Mahkemesi çifti haklı buldu. Feride ve Şeref Derin'e 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.
2: Ordu'nun Fatsa ilçesindeki kavşakta bulunan 29 yön tabelası sürücülerin kafasını karıştırıyor. Özellikle yolu ilk kez kullanan sürücüler dikkatlerinin dağıldığını söylüyor. Bölge sakinleri daha sade bir yönlendirme sistemi istiyor.
4: 29 tabelada kavşak sürücüleri şaşırtıyor. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki kavşak tabela yoğunluğuyla dikkat çekiyor.
14: 30'a yakın tabela var burada. Gereksiz bir şekilde çok aşırı bir tabela var. Fatsa yolundan gelenler normalde buradan girmesi gerekirken kaçırdığı yolu buradan giriyor. Ama burası ters yön. Yukarıdan gelen bir araçta kafa kafaya gelme ihtimali çok yüksek. Kumru yolundan gelenler buradan giren var ve buradan giren var.
4: Fatsa Korgan Kumru yolu üzerindeki kavşakta 29 yön ve bilgilendirme tabelası bulunuyor. Özellikle yolu ilk kez kullanan sürücüler doğru yönü bulmakta zorlanıyor. Sürücüler tabela fazladanın kafa karışıklığına neden olduğunu söylüyor. Kavşağı labirente benzetiyor.
15: Ben buralıyım. Benim için bir sıkıntı yok da dışarıdan gelen, misafir olarak gelenler tabelaların yoğunluğundan dolayı bu kavşakta da biraz sıkıntı var. Ondan dolayı yolları karıştırabiliyorlar. Alışkınlar olanlar için bir tehlike yok ama alışmayanlar için tehlikeli tabii. Yolumuz da bozuk ileri doğru zaten.
4: Yanlış manevraların yaşandığını belirten bölge sakinleri tabelaların yeniden düzenlenmesini istiyor. Sürücüler daha sade ve anlaşılır bir yönlendirme sistemi talep ediyor.
2: Dünya Halk Dansları Yarışması İstanbul'da başladı. 40 ülkeden yaklaşık 2000 dansçı geleneksel kıyafet ve müzikleriyle Dolmabahçe'den Beşiktaş'a yürüdü.
16: Rengarenk kostümler, her kültürden müzikler ve halk oyunları. İstanbul, dünya danslarının buluşma noktası oldu.
17: Dünyada aslına bakarsanız ilk defa bu kadar büyük bir organizasyon yapılıyor. Aşağı yukarı bir yıldır buna hazırlanıyoruz. Dansın ve sanatın, müziğin ülkesi yok. Burada hep birliktelik var.
16: Alanında en saygın ve prestijli organizasyonlardan biri olarak gösterilen Dünya Halk Dansları Yarışması 2026 müsabakaları İstanbul'da kortej yürüyüşüyle başladı. Beşiktaş'taki kortejde dans ekipleri kendi kültürlerine ait halk oyunlarını sergiledi, danslara ilgi yoğundu.
18: Harika bir yer, harika bir kültür. İspanya olarak buraya davet edildiğimiz için çok gururluyuz. Bizim dansımız flamenco, geleneksel kostümümüz kadınlar için.
16: Etkinlikte kültürel miraslar uluslararası jüri karşısında sergilenecek. Gösteri ve yarışmalar 19 Temmuz'daki büyük finalle son bulacak.
17: Gazhane'deki bütün etkinliklerimizi İstanbul'daki vatandaşlarımız ücretsiz katılabilirler, ücretsiz izleyebilirler. Onları da bekliyoruz.
2: Bugünden başlayarak Temmuz ayının kültür sanat etkinlik takvimine bakalım şimdi de ve bu haberimize de noktayı koyalım.
27: Hem dünyadan hem de Türkiye'den birçok yıldız yaz boyunca sahnelerde. İngiliz indie rock grubu Wolf Alice 15 Temmuz'da Maçka Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak. Britpop'un altın çağını başlatan, bir neslin estetik, müzikal ve duygusal kodlarını şekillendiren Suede, 17 Temmuz'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahne alacak. İstanbul'da yaz konserlerinin en önemli adreslerinden Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda 19 Temmuz'da müzikseverleri Bülent Ortaçgil ve arkadaşları bekliyor. Kadın Sesi Değmiş Şarkılar projesinde Ortaçgil'e sahnede Zuhal Olcay, Ceylan Ertem, Ceyhan Barbur, Kalben ve Sena Şener eşlik edecek. Ortaçgil'in ardından 20 Temmuz'da Şevval Sam, 21 Temmuz'da ise senfonik bir projeyle Nilüfer hayranlarıyla buluşacak. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nun 22 Temmuz'daki konukları ise Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pink Martini grubu olacak. 23 Temmuz'da Sibel Can'ın konser vereceği mekanda 24 Temmuz'da Teoman sahne alacak. İstanbul'da konserler 27 ve 28 Temmuz'da Melike Şahin, 29 Temmuz'da Yıldız Tilbe, 30 Temmuz'da Gülşen, 31 Temmuz'da ise Sıla'yla devam edecek. Rock ve elektronik müzikle senfoniyi buluşturan Esko Symphony of Chaos 18 Temmuz Cumartesi akşamı Hilltown Habitat sahnede olacak. Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinden çıkan hip-hop üçlüsü Kneecap 20 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta konser verecek. Yeni Kapı Festival alanında 1 Ağustos'ta Central'sı ile başlayacak İstanbul Festivali de yaz boyunca birçok sanatçıyı ağırlayacak. Mekanda 2 Ağustos'ta Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan sahne alacak. 4 Ağustos'ta Serdar Ortaç'a saygı gecesinin yapılacağı mekanda, 5 Ağustos'ta Özcan Deniz'le Derya Bedavacı, 8 Ağustos'ta Manga ile Sagopa Kajmer, 7 Ağustos'ta ise Mor ve Ötesi grubu konser verecek. Dünyaca ünlü DJ Tiesto 8 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşurken, Yıldız Tilbe ile Semih Cenk 9 Ağustos'ta, Gülşen ile Edis 11 Ağustos'ta sahnede olacak. Yeni Kapı'da K-pop rüzgarları da esecek. 14 Ağustos'ta Ates, 15 Ağustos'ta Monsta X K-pop severleri bekliyor olacak.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Ülke genelinde sıcaklık kuzeyde 2-3 derece artıyor. İstanbul'da hava daha nemli olmaya başladı. Hava biraz bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa 32 derece. Antalya'da rüzgar daha kuru esecek, sıcaklık 36 derece. Marmara'da hava az bulutlu, Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu'da hava açık, Eskişehir 28, Kayseri 31, Konya 30 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 35-36, Kütahya'da ise 26 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca rüzgarın hızı saatte 40-45 kilometreye kadar çıkıyor. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağlı nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Zonguldak'ta yağış kısa süreli. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars arasında bazı saatlerde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 28, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da ise sıcaklık gölgede 39-40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa güneşli 32, Paris 35, Madrid 39 derece.
3: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
19: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hep
8: hepimiz kardeşiz.
9: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
19: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
9: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.